0: yayınlar yapıyor.
1: Yani yayınlar yapıyor ve sonuçta zarar gören Fenerbahçe oluyor. Yani bu diğer kulüplerde böyle şeyler çok nadir görüyorum. Bu kadar olduğunu hiç düşünmüyorum yani. Bakın kadro dışarı sızıyor diye Okan Hoca neler söyledi, Okan Buruk değil mi? Fenerbahçe'de bunun 150 katı oluyor yani. Her gün birisi ortaya bir şey atıyor. Onu temizlemek yıllar sürüyor sonra. Hatta hiç temizleyemiyor.
0: Abi günaydın. Ben Mustafa Gaziantep'ten yaklaşık 15 yıldır sizi dinliyorum ve mesaj olarak da aktif olarak katılım yapıyorum. İlkeli yayın yaptığınız için teşekkür ederim. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Bey'in olmasını istiyorum. Sanki biraz sert mizahı olan birisi olduğu için sanki bunun gerekli olduğu bir dönem gibi geliyor. İyi yayınlar demiş. Katılıyor musun?
1: Vallahi bu konuda ben şimdi katılıyorum katılmıyorum dersem o bir taraftan yana kendimi angaje etmiş olurum. Ben tarafsız gazeteciyim.
0: Tabii hayır, iki başkan adayının da sert tavır, iki başkan adayının da sert tavır sergilemesi mi gerekiyor sence? Öyle diyeyim o zaman.
1: Yani sert demeyelim yani, tabii ki hakim olacaksın camiaya, yani hem sert hem de işi bilmek önemli. Yani oyuncu transferinde bütün ipleri sportif direktöre bırakırsan ve sportif direktör senin camiandan çıkan birisi değilse o zaman sıkıntı yaşıyorsun işte. Her alınan oyuncuda şimdi sorgulama yapılıyor, öyle değil mi? Yani evet. Yıllardır gelen yabancı sportif direktörlerde hep bir şüphe uyandırdı. Acaba bu transferde kendine bir şeyler aldı mı diye. Hep bir kaygı duyuldu. Sert başkan olursa tabii ki daha şey olur ama yapacak adam yine yapar. Sen bilgini olursan, sertlikten ziyade bilen ve işe hakim bir yönetici olursan o zaman bunları yapmaları tabii ki çok daha zor.
0: Çok mesaj var, ara ara onları da okumak istiyorum. Mardin Spor Süper Lig'e doğru geliyor demiş Esen Ali, Avusturya'dan yazmış. Kendisine çok teşekkürlerimizi iletelim. Yani onu söylemeye gerek yok, onu okumaya gerek yok. Bazı mesajların içinde çok ilginç şeyler oluyor hocam, ona da dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Tabii.
0: Onları da, çünkü canlı yayın burası biliyorsun.
1: Biliyorum, yanlış hata.
0: Peki Süleyman.
1: Tarihe geçebilirsin ya.
0: Tarihe geçeriz bir anda, biliyorsun bunlar çok yaşanan şeyler. Şunu sana sormak istiyorum sevgili Süleyman. Nasıl bir transfer politikası güdülmesi gerekiyor?
1: Vallahi öncelikle sakin olunması gerekiyor. Yani takıma 10 tane 15 tane oyuncu alarak bir yere varamıyorsun.
0: Evet.
1: Çünkü aklı başında az ve öz transfer bence Fenerbahçe'ye yeterli. Baktığın zaman Fenerbahçe'nin ihtiyaç noktalarının neresi olduğunu gayet net biliyoruz. Bir kaleci, o da Ederson'la yol ayrımı yaşanırsa. Şimdi belki yeni gelecek teknik heyet Ederson'u yeniden kazanmayı da planlayabilir. Çünkü bu işler böyle, yıldızı yönetmek de çok önemli. Yıldızı alırsın yönetemezsin ki Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta yıldız yönetme konusunda maalesef bugüne
0: çok
1: kadar
0: başarılı değiller.
1: Performans gösterdiler. Galatasaray ise gelen sorunlu yıldızlar bile Galatasaray'da abad oluyor. 40 yıllık Galatasaraylı gibi davranıyor. Kim yapıyorsa bunu helali hoş olsun valla. Ama Fenerbahçe'de şimdi belki Ederson'u yeni yönetim kazanacak. Onunla yola devam edecek ki benim düşüncem Mourinho'yu da kullanamadı Fenerbahçe. Hı hı. İşte Ederson'u da kullanamadı Fenerbahçe. Yani yıldız yönetiminde sıkıntılar yaşadığı için bunlar oldu diye düşünüyorum. Yeni yönetim bir kaleci, eğer Ederson'la yol ayrımı yaşanacaksa, bir golcü, bir muhtemelen stoper alınması gerekecek. Osorvalle'nin de yol ayrımı yaşanabileceği geliyor kulağımıza ama net değil. Eğer öyle bir şey olursa daha da elzem hale gelir. O zaman iki stopere çıkabilir. Kanatlar tabii ki Fenerbahçe'de tartışılıyor. Yani Sıddık-ı Şerif olsun, Nene olsun, Musaba olsun, iki de kanat oyuncusuyla 4 veya 5 transferle en fazla
0: kadroyu da boşaltman gerekiyor.
1: Tabii. Muhakkak suretle, çünkü esas problemi devre arasında orada yaşadı, kadroyu boşaltmada yaşadı biliyorsun.
0: Aynen.
1: Bence Fred'i kazanabilirsin, Ederson'u kazanabilirsin. Ama senin oyuncun olmayacak tarzı oyuncuları da şu an kadronda bulunduğu için onlardan da yol ayrımına gidip kurtulman gerekiyor. Bu da kesin yani. Evet, yani stoper olaraktan sen de 2 senedir sana söylüyorum değil mi? Yayınımda hepsinde söylüyorum. Osorvalde çok hızlı ama Savruk Fenerbahçe'nin stoperi olamaz.
0: Adam zaten stoper değil. Çok da, sevgili Süleyman, adam zaten orijin stoper değil adam yani. Onu da söyleyeyim.
1: Evet, yani ona teklif ediyorlar mı sol bek seni bu maç oynayayım, ben stoper oynamak istiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya, burası Fenerbahçe ya? Yani böyle bir şey olabilir mi? Kimsenin itiraz hakkı olmaz yani.
0: Doğru. Aygün Bey, söyle.
1: Bir stoper Skriniar'ın yanında ikili olarak oluşturabilecek bir stoper ve bunun yanı sıra mutlak surette yedekleri, iyi bir yedek stoper şart Fenerbahçe'ye. Hal böyle olunca da ben Archie Brown'la da çok fazla mesafe kat edebileceğini düşünmüyorum. Türkiye Süper Ligi'nde Archie Brown tarzında veya Levent tarzında bir sol bekin de çok fazla iş yapacağını düşünmüyorum. Yani mücadeleci, ferdi tarzında böyle yani bir yeni

0: bir ferdi bulmak hiç kolay değil tabii, onun bilincindeyim ama en azından ona yakın bir oyuncuyla mutlak surette. Mesela ben Archie Brown mu desen, karşılığında da Eren Elmalı mı desen, ben direkt Eren Elmalı'yı tercih ederim mesela. Yani Fenerbahçe onu da alabilecekken almamıştı biliyorsun. Evet. Yanlış transferler, yanlış yatırımlar. Ama bu sene farklı olabilir. Artık bu kadar deneyimin ardından bizler bu konu hakkında bunları yorum yapıyoruz. Ve yöneticilerin bizden çok daha iyi bilmesi gerekiyor bu işleri bence. Sayın Hakan Safi de, Sayın Aziz Yıldırım da kenarda yıllardır çalışıyorlar bu konularda. İnanıyorum ki başarılı bir transfer politikası yürütürler.
1: Aygün Bey, Aykut Hoca en iyi tanıyanlardansınız. Süleyman Bey de size soruyorum demiş. Aykut Hoca ikiniz doğru isim mi demiş. Ne diyorsun? Aykut Hoca doğru isim mi?
0: Vallahi zor sorular bunlar. Şimdi ben şimdi bir şey söylediğim zaman bir tarafın
1: savunucu olacağız.
0: Onaylamış gibi, oy atmış gibi oluyorum yani bir nevi. O yüzden şöyle diyebilirim. Aykut Hoca bir kere her şeyden önce takımı iyi oynattığını biliyoruz geçmiş yıllarda. Belki futbol olarak insanların gözüne hoş gelmedi diye böyle bir insanlarda böyle bir izlenim edinildi ama unutmayalım ki Lucescu da böyle oynatıyordu. Lucescu da çok fazla böyle baskılı, daha çok top çeviren tarzda bir oyun oynatırdı ve Beşiktaş'ı şampiyon yaptığı yıl bile tribünlerde insanlar Lucescu ile bu iş olmayacak şeklinde görüşler belirtiyorlardı. Onlardan bizim milli takımımızı çalıştırdı, Romanya'yı çalıştırdı, Shakhtar Donetsk'i sıfırdan bu noktaya getirdi. Yani bu tür taktik anlayışları olan, zekayla oyunu kuran teknik adamlar her zaman başarılı olur. Bir de hem Lucescu hem de Aykut Kocaman çok fazla böyle parlak transferleri istemezler. Büyük paralar harcanarak oyuncular gelsin istemezler. Daha çok kendi takımını yaratıp bir teknik direktör takımı oluşturmaya gayret ederler. Bence de doğrudur bu. Türkiye'nin yapısına da çok uygundur. İşte görüyoruz starları alarak bir yere varamıyor. Özellikle Fenerbahçe. Çünkü bu starları yönetmede güçlük yaşıyor az önce söylediğim gibi. Galatasaray şu an eski Fenerbahçe'nin şeyinde, eskiden Fenerbahçe bütün yıldız oyuncuları transfer eder. Şampiyonluğa koşardı. Şimdi ise Galatasaray aynısını yapıyor. Büyük yıldızları transfer ediyor. Şampiyonluğa koşuyor ama demek ki Fenerbahçe'nin kimlik değiştirdiğinin, daha böyle takım olgusunu yaratmakta sıkıntı yaşadığını görebiliyoruz. Eğer böyle bir durum benle aynı fikirdeyse sevgili dinleyicimiz de, benim görüşüm bir takım yaratılacaksa onu en iyi yaratacak isimlerden biri de Sayın Aykut Kocaman'dır diye düşünüyorum.
1: O anlamda söylüyorsun yani. Evet. Yayınlar Aygün abiciğim, Fenerbahçe'de sakatlıklar çok fazla diyor. Buna çözüm bulması lazım diyor. Frankfurt'tan Ramazan Belen. Ne diyorsun?
0: Evet. Vallahi yani o biraz şanssızlık yani. İşte hiç umulmayan yerlerde hiç umulmayan oyuncular sakatlıklar yaşıyorlar. İşte Skriniar mahvetti takımı sakatlığı. Talişka'nın en formda zamanındaki yaşadığı sakatlıklar. Fenerbahçe'ye el frenini çektirdi. Archie Brown uzun zaman oynamadı. Edson Alvarez hiç oynamadı neredeyse. Yani kaleci Ederson bir sakat bir sağlam, bir sakat bir sağlam bu şekilde gitti. Semedo desen uzun süre oynamadı. Yani bütün oyuncularda bu sakatlık problemi yaşandı. Biraz şansla alakalı bir şey. Ben hiç tanımıyorum ki 5 stoperi birden bir sezonda sakatlanan bir takım olduğunu. Hatırlayalım 2 sene önce Fenerbahçe Avrupa maçına çıkarken sahaya çıkartacak stoper bulamamıştı. Altyapıdan o zaman Yusuf Akçiçek'i almıştı. Yani şanssızlık işte, yani bunun başka bir adı yok, bir izahı yok. Yani buna ne teknik adam bir şey yapabilir, ne bir yönetici bir şey yapabilir.
1: Ben demiş Mehmet. Mehmet Bey diyor ki Arda Turan Fenerbahçe olmaz mı demiş. Ne diyorsun?
0: Ben bunu söyledim biliyor musunuz daha önce? Çünkü bir zamanlar hatta sana söyledim bir kere de. Değil mi? Geçen programımızda onu konuşmuştuk. Hatta sen demiştin Çorbacı da Aziz Bey telaffuz etmişti. Aziz Bey bir gün herkes Fenerbahçe olacak. Arda seni de Fenerbahçe'ye getirelim demişti.
1: Çorbacı da muhabbet.
0: Gülüşmeler de kalmıştı. Evet. Ama teknik adam olarak tabii düşünülür mü ileride veya bugün onu bilemiyorum ama tabii ki onun hayalinin Galatasaray olduğunu biliyoruz ama şu an Galatasaray cephesi dolu. Orada Okan Buruk'un 4 sene üstü şampiyonluğu var. Dolayısıyla da bu kadroyla yine avantajlı bir sezona girecek. Orası dolu. Belki hani boşalan bir yerlerden teklif gelir mi? İşte Arda Turan'a Fenerbahçe camiası nasıl bakar? Taraftarlar nasıl bakar? Bunu birçok kişiye sordum ben Fenerbahçe camiasında. Mümkün değil dediler. Zamanında ben biliyorum Sayın Ali Koç ilk geldiği dönemde Emre Belezoğlu'nun Şenol Hoca'yı ve Abdullah Avcı'yı teklif ettiğini, başarılı olurlar diye referans verdiğini, önerdiğini biliyorum ama kabul edilmedi. Camia bunları kabul etmez diye. Ki öyle hakikaten de kabul etmezdi. Şenol Güneş'i asla kabul etmez Fenerbahçe camiası.

0: Arda hakkında ne düşünür onu bilemiyorum ama yani sıkıntı olabilir tabii yani Galatasaray camiasına mal olmuş bir teknik adamın. Mesela Selçuk İnan için aynısını söyleyemem mesela. Yani yarın Fenerbahçe'nin başına gelse çok daha ılımlı bir karakter biliyorsunuz. Sivri yanı yok. Hatta küçükken de Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Babasının da Fenerli olduğunu.
1: Alo.
0: O yüzden de bence ileride Selçuk İnan olabilir ama Arda'yı biraz zor görüyorum açıkçası.
1: Aygün abi günaydın. İstanbul'dan otobüsçü Harun, halk otobüsçü. Bugün oğlumun doğum günü diyor Sinan Aras.
0: Nice yıllar.
1: Sevgili Sinan Aras'ın doğum günün kutlu olsun sevgili kardeşim benim.
0: Sinancığım nice, yanaklarından öpüyorum. Sağlıklı, mutlu, uzun bir geleceğin olsun.
1: Nice nice yaşlar diliyoruz sana ailenle beraber diyelim. Sevgili Sinan'a bir kez daha doğum günü kutluyorum. Seni çok seviyoruz Sinan kardeşim benim. Evet Süleyman, ben kadronun çok fazla dağıtılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Ben Fenerbahçe kadrosunun iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Yani yeniden sil baştan yapmak hatalı. Yani
0: sadece... Aynı şey Beşiktaş için de geçerli Aygün. Oraya aynen. Da değiştirirsen 6-7 oyuncu getirirsen mahvedersin. Aynen. Elzem olan noktalara teknik adamın daha çabuk başarıya ulaşmasını sağlayabilirsin.
1: Doğru. Yani ben de anlaşılıyor. Çok fazla değiştirmemek gerektiğini düşünüyorum ben de.
0: Evet.
1: Kısa bir ara.
0: Ama söyleyeyim sevgili Aygün. Geçen sene mesela geçen seneki yani daha doğrusu bu sezonun başındaki Beşiktaş için söyleseydik o zaman takımın tamamının değişmesi lazım şeklinde fikir belirtirdim. Ama şimdi bu devre arasında yapılan transferlerle birlikte bu soyu 3'e 5'e indiğini düşünüyorum. Yani demek istediğim bir takım kötüyse düzeltilmesi daha tabii zor. O zaman da daha köklü transferler gerekiyor. Hı hı. Ama takım iyiyse ve umut veren bir takımsa o zaman 3-5 transferle çözmek daha kolay.
1: Kısa bir aradan sonra Süleyman Altay sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Süleyman Altay sohbetimiz devam ediyor. Süleyman, Bursa'dan Murat Şahin diyor ki Galatasaray taraftarım Sayın Süleyman Arat diyor, yorumlarını çok beğeniyorum, sabaha kadar anlatsın dinlerim diyor onu diyor. Ne diyorsun?
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın, var olsun.
1: Evet bizim yayınımız 11.30'da bitecek, sabaha kadar sürmüyor.
0: Tekrarını verirsiniz akşam belki.
1: Abi hemen zaten podcastlerde anında tekrar devam ediyor, haberin olsun. Yani dinleyebilir hatta dinleyicimiz sabaha kadar.
0: Bursa'dan arkadaşımıza da gerçekten yürek dolusu, kucak dolusu teşekkürlerimi sunuyorum, sağ olsun.
1: Evet şöyle bakıyorum mesajlara da benim kafamda da sorular var ama mesajlardan gelen soruları sormak istiyorum sana Süleyman. Genellikle Galatasaray üzerinden de sorular geliyor. Aygüme günaydın. Galatasaray 27 şampiyonu istiyor. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorum diyor. Beşiktaş ve Trabzonspor biz şampiyon olmak istiyoruz diyemiyor. Dese de kendileri bile inanmıyor. Selamlar Musa Yiğit Kayseri. Hakikaten baktığın zaman Trabzonspor'la Beşiktaş'ın ikili takımdan çok daha geriye düştüğünü görüyorsun ya.
0: Yani şimdi Trabzonspor bence çok akıllı gidiyor. Yani işte az önce söylediğimiz az öz transfer, bir teknik adam kadrosu oluşturma konusunda benim idealim olan yapılanmayı yapıyor yani Fatih Tekke. O yüzden ben umutluyum önümüzdeki yıl. Bu senenin başında da hiç kimse Trabzonspor'un başarılı olacağını söylemiyordu ama ben her yerde teknik adam kadrosu, aynı hep örneğimi kelimeyle anlatırım belki dinleyenler anımsayacaktır. Ne demiştim? Fenerbahçe basketbol takımının kadrosu Avrupa'nın en iyi kadrosu değil. Ama Jasikevicius'un kurduğu hocanın, teknik direktör koç kadrosu Fenerbahçe'yi Euroleague'i almasını sağladı. Yani demek ki bir teknik adam kendisiyle anlaşacak, kendi fikirlerini sahanın içinde yansıtacak, idealleri için oynayacak, hırs yapacak, taraftar coşkusuyla oynayacak bir kadroyu oluşturursa başarıya ulaşabilir. Yani öbür türlü teknik adam inanmadığı kişilere sırf ünlü diye, sırf dünya tarafından tanınıyor diye transfer edilince o zaman hoca da isteksiz oluyor. Gelen oyuncu da parasını almaya geliyor. O zaman başarısız oluyor. Yani Trabzonspor şimdi farklı bir kadro kuruyor. Daha yatırıma yönelik, daha genç, daha yatırıma yönelik. Bakın bu sene 4 tane oyuncusuna Avrupa'nın büyük kulüplerinden talipler var. Yani evet. Şimdiden vermeyeceğiz diyorlar bazılarına. Belki bir tanesini verebilirler veya 2 tanesini verirler. Demek ki geçen sene yapılan transferler takıma cuk oturmuş yani. Dolayısıyla da bu sene daha ileride gelecek ve daha iyi bir Trabzonspor bize izletecekler diye düşünüyorum. Şimdi arka arkaya son 5-6 maçta yaşadığı puan kayıpları olmasaydı Trabzon için bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik yani. Ne kadar başarılı olduğunu bu açıdan baktığımız zaman da görebiliriz.
1: Evet dün akşamki...

0: Bodrum Çorum Futbol Kulübü maçında ben de bir pozisyon var hakikaten sıkıntılı bir pozisyon. Yani hakemler hakikaten çok etki etmeye başladı. Düşme noktasındaki takımları ya çıkma noktasındaki takımları da çok etkiliyor. Onu çok
1: Evet,
0: kat söyleyelim.
1: maalesef
0: Ama
1: hakemlerimizden yana bir dertliyiz yani.
0: aynen dertteyiz. İzmir'den Sami
1: Ama
0: yayınlar. Bir
1: bu
0: söyle.
1: yani malzeme bu.
0: Malzeme, eldeki malzeme bu maalesef. Bundan
1: Malzeme bu, evet.
0: yani bundan yağ olmayan şeyden yemek yapmaya çalışıyorsun. Yağın yok
1: Evet.
0: elinde. İzmir'den Salim diyor ki yayınlar bu düzeni yıkmadıkça transfer konuşmaya gerek yok diyor. Ne diyorsun?
1: Nasıl, anlayamadım?
0: Bu düzeni yıkmadığın sürece transfer yapmaya gerek yok diyor. Düzenden
1: Hmm,
0: kastı
1: sanıyorum.
0: TFF'si, MHK'si,
1: Ben
0: hakemler.
1: Fenerbahçeli arkadaş
0: Aynen, aynen, aynen,
1: galiba.
0: aynen, aynen.
1: Yani şimdi ben yani kısmen katılıyorum tabii ama geneliyle baktığın zaman, uzak bir perspektiften baktığın zaman sadece TFF ile bu işi sıyıramayız yani. Fenerbahçe'nin de hatalı transferler yaptığını, kadro mühendisliğinin de hatalar yaptığını, işte bu ikide bir de seçim, ikide bir de seçim yaparak bir yere varamadığında bu gerçekleri de göz önüne almak lazım.
0: Merhabalar, İstanbul'dan Serdar. Süleyman Bey, bir sorum olacak. Bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının sebebi hakemler mi, yönetim, yoksa takımla ilgili problemler mi? Yeni
1: Hepsi,
0: gelecek ha,
1: hepsi.
0: hepsi diyorsun değil mi?
1: De, de hepsi.
0: Hepsini diyorsun sen.
1: Çünkü neden baktığın zaman, şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Hakemler
0: Güncel. Dinliyorum seni.
1: haksızlıklar yaptılar mı? Yaptılar.
0: Tabii her
1: Değil mi?
0: takımda var. Her takımda
1: Yanlışlıklar
0: var.
1: yaptılar mı? Yaptılar. Bunun yanı sıra Fenerbahçe hatalı transferler yaptı mı? Yaptı. Eksik transferler yaptı mı? Kadroda bazı yerleri, golcü gibi, stoper gibi yerleri eksik bıraktı mı? Bıraktı. Kadronun içinde bulunan yıldız dediğimiz Ederson gibi önemli oyuncuları takımda mutlu edebildi mi? Edemedi. Demek ki tek ayaklı değil başarısızlığın nedeni. Birçok açıdan bakmak lazım. Hepsinde başarısızlığın bir miktarı, yani bir torba olarak düşünelim. Tuzu, karabiberi, kimyonu vesairesi hepsi bir arada eksikti Fenerbahçe'de bu sene. Ondan başarı gelmedi. Sadece bunu yapıya ve hakem hatalarına bağlarsak Fenerbahçe kendini yanıltır. Bir bütün olarak bakmak lazım.
0: Süleyman, nasıl bir katılım bekliyorsun seçimle alakalı?
1: Vallahi seçimin son günlerine kadar yönetim listesi önemli. Biraz insanları umutsuz görüyorum. Yani maçta baktığım zaman son hafta mesela bize çok önemli mesaj verecek son hafta oynanacak Eyüp maçını. Tribünler full mü olacak yoksa 3000 5000 mi olacak? Bu da taraftarın ruh halini gösteriyor bize. Tabii ki başkan adayları elinden gelen gayreti gösterip insanları sandığa getirmeye çalışacak ama tabii ne olacak bilmiyorum. Eğer sandığa az insan giderse Sayın Aziz Yıldırım kazanır. Sandığa çok insan giderse Sayın Hakan Safi de işe ortak olur diye düşünüyorum. Çünkü işte listesinde Ruşen Çetin gibi kulağımıza gelen başka Sayın Ali Koç döneminin yöneticilerinden başka isimlerin de olacağı geliyor kulağımıza. Onları ikna etmeye çalıştığı Sayın Hakan Safi'nin geliyor kulağımıza. Eğer öyle olursa bu taraftarlar ve kongre üyeleri şeyi düşünürler. Sayın Ali Koç Hakan Safi'yi destekliyor diye düşünürler. Aslında böyle bir şey olmasa da açıkça Sayın Ali Koç tarafından böyle bir ifade kullanılmasa da buradan gereken mesajı çıkartır kongre üyeleri ve Ali Koççular Sayın Hakan Safi'ye oy atarlar diye düşünüyorum. Aynı şekilde Mehmet Ali Aydınların şimdi bu iki şey, tarafa hangisine daha sıcak bakacak, yaklaşacak, birinden kendi listesine almayı düşündüğü bir kişiyi acaba rica edip listeye koyduracak mı? O da öbür tarafa güç verir anlamına geliyor. Dolayısıyla tüm bunlar etkili olacak ama ben çok büyük bir katılım olacağını düşünmüyorum. Tıpkı bir önceki seçimde olduğu gibi, sanıyorum 22-23 bin miydi bir önceki seçimde katılım, o civarlardaydı gibi hatırlıyorum. Yine öyle olacağını, o civarlarda olacağını düşünüyorum.
0: Şunu sana söylemek istiyorum. Yani seçimi daha önce hatırlarsan Sayın Ali Koç ve Sayın Aziz Yıldırım dönemindeki seçimi bir Jose Mourinho ismi
1: Evet.
0: seçimde bütün dengeleri değiştirdi.
1: Tabii. Az
0: Şimdi
1: önce söyledim onu, biliyorsun.
0: aynen
1: Evet.
0: aynen işte oradan şunu sana sormak istiyorum. Yani Sayın Aziz Yıldırım işte ben seçimden sonra açıklamalar yapacağım transferlerle ilgili
1: Evet.
0: dedi. Acaba bir ismin veya birkaç ismin, ne bileyim, bir teknik direktör isminin veya birkaç futbolcu isminin anlaşılan, işte biz bu futbolcularla prensip anlaşmasına vardık, isimlerin açıklanması seçimde sence A ve B anlamında dengeleri tamamen mi değiştirir, yoksa artık bu isimlere taraftar çok fazla önem vermiyor?
1: Çok
0: Ne diyorsun?
1: fazla önem veriyor. Bence teknik direktör camiada şampiyonluğu getirir mi getirmez mi şekilde artı eksi şeklinde oy verilen isim halinde. Şimdi Sayın Hakan Safi büyük bir ihtimalle yabancı teknik adam önerecek. Mesela örnek veriyorum, Conte.

0: dediği zaman Sayın Aziz Yıldırım burada isim zikredemezse, Sayın Aykut Kocaman'ı veya bir başka ismi ortaya koyamazsa açık ve seçik, kazandıktan sonra açıklarım derse bence hata yapar. Çünkü burada çünkü bir taraf bir isim belirtiyor. Onunla yan yana fotoğraflar verecek. Örnek veriyorum Conte diyerek, bir şey bildiğimden değil yani.
1: Tabii.
0: Ama İtalya'da çalışan birileri olacağı kesin. Geçen gün kendisiyle konuştum ben. İtalya'da olduğunu, maç seyretmeye gittiğini söyledi. Yani şimdi böyle düşünelim. Teknik direktör eğer bir seçimin kaderinde çok çok büyük önemli rol oynuyorsa o zaman sen o ismi açıklaman gerekiyor. Biri açıklar öbürü açıklamazsa açıklamayan dezavantajlı duruma düşer.
1: Yani ben şunu sana söylemek istiyorum. Yani tahminen 45.800 galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Aidatlarını yatıranlar değil mi?
1: Evet evet. O civardı galiba. 3 aşağı
0: evet,
1: 5 yukarı belki.
0: Yoksa 60.000 kongresi var ama.
1: 62.000 nerede kongresi var. 45.800 evet. Galiba aidatın yatıran var. Evet, evet. Tahmini katılım kaç olur sence? Tahmini katılım.
0: Bence 20 civarında olur diye tahmin ediyorum. 20 çünkü mevsim olarak da baktığın zaman insanlar tatil yerlerinde şu bu küskünler. Fenerbahçe şampiyon olamamış. Rakibi 4 sene üst üste olmuş. Kalkıp adam tatilini Bodrum'dan, Marmaris'ten, Kuşadası'ndan veya Datça'dan atlayıp buraya gelip oy kullanmak için gelir mi gelmez mi takdiri dinleyenlere bırakıyorum. Avrupa'dan gelenler olabilir. Onlar çünkü daha böyle şeyler, içten yaşayanlar, bir memleket hasreti var. O, dikkat ediyorum her zaman atlayıp geliyorlar uçaklarla, oylarını kullanıp her şeyi dönüyorlar. Onlar gelirler, özellikle İsviçre Fenerbahçeliler Derneği her seçime geldi bugüne kadar mesela.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben bence yani yapılacak vaatler çok önemli. Ortaya atılacak teknik adamın
1: ya
0: önemli.
1: Şu an ben bunları şunu sana söyleyeyim sevgili Süleyman. Yani ben bu stadı yıkacağım. Ben bu stadı yıkacağım ama ben oy atmam. Yani net sana söyleyeyim. Çünkü bir şey söyleyeyim sevgili Süleyman. Tesisleşme anlamında ben bir sene gelecek olan bir yönetimi oy atmam. Ben evet. Şampiyonluğa kendimi endekslemişim. Yani ben stadı yıkacağım, loca yapacağım. Ya senin zaten süren bir sene arkadaş.
0: Yok. İşte Sayın Saadettin Saran da bunu hedefledi. Az önce söyledim.
1: Olmaz ya. İşte.
0: Sayın Saadettin
1: işte,
0: Saran olmadığı, yani şampiyon yapamadığı için eleştirilebilecek. Yani stadı neden büyütmedi diye kimse eleştiremez. 6 ayda.
1: Tabii ki eleştiremez. 6 ayla gelen bir başkan stadı
0: yapamaz,
1: nasıl eleştirsin?
0: Yapamaz. Stadı büyütmesi gerekiyor. Futbol akademisinin inşaatını hızlandırması gerekiyor. Devam etmesi gerekiyor. Dere ağzında bekleyen problem var. Fenerbahçe Koleji inşaatı yeniden yapılacak bir yere, Fenerbahçe Üniversitesi'nin isminin tekrar Fenerbahçe'ye alınması gerekiyor. Bir sürü bekleyen problem, bir sürü bekleyen sorun var. Bunların hepsinin çözülmesi için dediğim gibi uzun vadeli yönetim olması lazım. Şimdi yeni gelen yönetim bir yıllık hakkı olacak. 2027'de yeniden seçim olacak. Bu arada takımı şampiyon yaparsa 2027'yi de kazanır. O zaman 5 seneye çıkar, o zaman başarılı olur. Ama bu senede A adayı veya B adayı bir yılına geldi, şampiyon yapamadı ve gitti olacak. Yine aynı kaotik ortam devam edecek. Biz Allah ömür verirse, Allah nasip ederse bir dahaki sene sen de yine aynı şeyleri burada konuşuyor olacağız.
1: Gelen mesajlar var. Hemen bakalım. Bir dakika hemen. Ben diyor Ayvalık'tan oy atmaya geleceğim diyor Nedim Küçük demiş. Ne diyorsun?
0: Yani takdir edilecek bir şey tabii. Her oy atmaya gelene ben takdir ederim. Aynı şey ülkenin seçimleri için de geçerli. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş seçimleri için de geçerli. En demokratik hakkını insanlar kullanması lazım. Ama maalesef öyle olmuyor. Tatilini bölüp gelmiyor insanlar. Genel seçimlerde de aynısı yapılıyor. Yerel seçimlerde de aynısı yapılıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray seçimlerinde de aynısı yapılıyor. Çünkü hep yaz aylarına denk geliyor. Ve insanlar tatillerde oluyor.
1: Nedim aynı zamanda demiş ki eskisi gibi artık ses çıkaracak bir yönetim var demiş. Eskisi gibi ses çıkarmayan bir yönetim olmayacak demiş. Kısaltarak şey yazıyorum.
0: Listeleri bir görelim bakalım hele.
1: Aziz Bey'in açıklamaları zaten bunun daha bir başlangıcı diyor.
0: Evet doğru söylüyor. Yani şimdi her yiğidin yoğurt yiyişi ayrıdır. Sayın Saadettin Saran böyle bir taktik uyguladı ve ilk başta çok takdir edildi. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Herkes alkışlıyordu bak. Sadece sahaya odaklanıyor. Rakiple uğraşmıyor bilmem ne filan diye herkes ayakta alkışladı değil mi?
1: Evet.
0: Ondan sonra ipe tırmandı, saz çaldı, şakalaştı, el şakası yaptı. Bunlar hepsi inanılmaz mutlu etti Fenerbahçe taraftarlarına. Bütün stat Fenerbahçe'nin çocuğu Saadettin Saran diye inliyordu. Ama işler kötü gidince, saha sonuçları kötü gidince her güzellik diken gibi göze batar. Aynen öyle oldu. İpe tırmanması da batmaya başladı. Saz çalması da, şakalaşması da, el şakası yapması da her şey batmaya başladı. Çünkü takımı şampiyon yapamadı. Transferler beğenilmedi. Hal böyle oldu. Yani şimdi de mesela çok sert çıkarsın. saha sonuçları iyi gelir. Bir anda takım aşağı gider. Bak işte geçen sene ne güzel saha dışı.

0: davranıyorduk. Takım tam bu konuda ritmi yakalamıştı. Dikkatleri saha içine çekmiştik. Yeniden aynı mantık geldi. Bu sefer yine böyle konuşulur bu sefer de. Yani her şey saha sonuçlarına odaklı bence bu ülkede.
1: Maalesef, maalesef,
0: her
1: maalesef.
0: Şey. Yorumlar da böyle, yöneticilerin tavrı da böyle, kongre üyelerin kararı da böyle. Her şey saha sonuçlarına birebir odaklı.
1: Kısa bir ara, aradan sonra sevgili Süleyman Arat'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, dinleyicimiz diyor ki oylar diyor niye dijital yapılmıyor diyor. Dijital oylama neden yapılmıyor diyor Aykut Bey.
0: Sayın Ali, ilgili, Ali Bey çalıştı evet çalıştı ama olmadı yani. Bir takım problemler çıkmıştı teknik olarak ve seçim kuruluyla alakalı bildiğim kadarıyla. O nedenle uygulanamadı o. Yani aslında bizim genel seçimlerimiz de artık dijital olma noktasında bir noktaya varmamız oldu. Türkiye teknoloji konusunda dünyanın en ileri ülkelerinden biri bu konularda. Yani o yüzden her şeyi yapabilecek gücümüz var ama nedenlerini bilemiyorum tabii. Çok bilimsel bir şey, yani teknik bir şey. O yüzden de tam nedenini bilmiyorum ama düşünülmüştü. Önümüzdeki seçimler dijital ortamda yapılacak. İnsanlar artık salona şeye gelmeden yapılacak demişti ama o hayata geçemedi.
1: Evet, devam edeyim. Sevgili Süleyman, şu soruyu da bu ara tabii UEFA'da ilgili de Fenerbahçe'yle ilgili haberler çıkıyor. Önce rakamları verdiler, sonra rakamlar olmayınca farklı açıklama yapmaya başladı bazı arkadaşlar. Emre Bey diyor ki, İstanbul Emre Bey, UEFA'dan bir ceza gelecek mi Fenerbahçe'ye diyor.
0: Gelecek gibi gözüküyor ama bu da taksitlendirilecek diye kulağımıza geldi en son.
1: Arkadaşlar, itiraz süresi de var, onu da söyleyeyim. İtiraz süresi de var, onu tabii da belirteyim.
0: Ama çok itirazlardan da bir şey çıkmadığını da biliyorum.
1: Ama süre kazanma anlamında, şey anlamında, onun da evet, bir itiraz süresi var. Evet. Onu da belirtmemizde fayda var.
0: Yönetim ödeyecek tabii bunu, gelen yönetim, ama bölünecek taksitlere diye düşünüyorum. Öyle geldi bize bilgi.
1: Mehmet yani Aydınlar'ın... Söyle.
0: Bir senede alınmayacak yani.
1: Tabii taksit halinde. Mehmet Aydınlar'ın çekilmesiyle ilgili sorular var. Neler söylersin bu anlamda?
0: Yani işte baskı geliyor. Şimdi adam adaylığını açıklamadan 3 Temmuz süreciyle ilgili ağır ithamlar, ağır eleştiriler
1: yapıldı.
0: Eski videoların yeniden oynatılması. Kim olsa aynı şeyi yaşar. Yani sen buraya gelirken cebinden para vereceksin, risk alacaksın. Ticari hayatını da riske atacaksın ve sonuçta da ağır eleştiriler alacaksın. Herkes kaldıramaz tabii bunu ama Sayın Mehmet Ali Aydınlar da baktı ki ikna edemeyecek şeyi kongre üyelerine, yani büyük oranda. Çünkü bunun daha konuşmalar dönemi var, statta yapılacak konuşmalar var. Çok ağır eleştiriler geleceğini anladı ve kendi sağlığını, kendi iş yaşamını da düşünerek kenara çekildi.
1: Dünya Kupası sonrası operasyon olacak diyorlar. Bununla ilgili bilgi verebilir mi diyor Erkan Bey. Ne diyorsun?
0: Ne operasyonu?
1: O şeyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının açıklaması var ya, Dünya Kupası sonrasında evet, da şike bahisle alakalı.
0: Vallahi şimdi onu adliye muhabiri arkadaşlar bilir.
1: Daha
0: şimdi
1: iyi bilirler.
0: Benim bilmediğim konularda şimdi olacak veya benim tarzımı bilen sevgili dinleyiciler biliyordur. Bilmediğim şeyler konusunda pek konuşmayı doğru bulmuyorum. Böyle bir dolaşan şehir efsanesi var ama var. Ne derece hayata geçecek, ne olacak bilemiyorum ama çok büyük beklentileri olanlar da var. Sosyal medyada çıkıyor işte. Bekleyin görün, işte şampiyonluklar alınacak, o oradan buraya verilecek falan. Ben böyle şeylerin de olacağını pek inanmıyorum.
1: Ben de inanmıyorum. Sevgili Süleyman, devam edeyim. Bursa'dan kimmiş? Ali Bey diyor ki Aykut Hoca ne de İsmail Kartal, artık bu isimleri zikretmek bile Fenerbahçe'ye zarar verir. Ali Başkan geldi, Aykut Hoca'nın gönderilmesi ne kadar büyük hata ise şu an gelmesini düşünmek de bu kadar büyük hata olur diyor. Katılıyor musun?
0: Vallahi sevgili dinleyicimizin düşüncesine tabii ki saygı duyuyorum. Ben bir şey diyemem bu konuda.
1: Biz bunlarla ilgili yorum yapamayız arkadaşlar. Bununla tabii yönetimin kararı.
0: Ama şöyle de bakmak lazım. Yani şimdi senin öz evlatlarında çok fazla yok yani. Gelip teknik adam koltuğuna oturtturacağım. İşte sayıyoruz. Üçü bulmuyor yani. O diyoruz tecrübeli değil, bu bilmem ne. O gidiyor, hep bu geliyor. Bu gidiyor, hep o geliyor. Ama yabancı teknik direktörler geldiği zaman seni kafanı koparıp gidiyorlar. Yani tazminat alıyorlar. Kendi transferlerini yüklü miktarda illa bunu isterim diyerek maddi anlamda sana ekonomik darboğaza sokuyorlar. O bu derken sana yıllar kaybettiriyorlar. Öyle de bakılabilir. Türk teknik adam ise işte zaten başarısı ortada 30 yıldır. Türk teknik adamlar başarılı oluyor bu ülkede. Yani o halde öyleyse Türk teknik adamı seçmek başarılı
1: Ziko bir ve Dağım, yolu söylüyorsun.
0: Evet, yolu kısaltır mı diye düşünmeden edemiyorum açıkçası. En son Fenerbahçe'de Ziko şampiyon yapmış takıma.
1: Dağım yani, ve Ziko, doğru, en son Ziko, evet. Yabancı anlamına baktığında.
0: Yani 100. yıl şampiyonluğu.
1: Yani de zaten çok fazla alternatifin yok Fenerbahçe'de baktığın zaman.
0: Onu diyorum, yok yani.
1: Ya Aykut Kocaman ya İsmail Kartal, doğru mu?
0: Evet, efsanen çok ama yani Volkan Demirel de belki ileride düşünülebilecek bir isim ama yani onun bir yerde kendini bir başarıyla taçlandırması gerekiyor ki böyle bir koltuk için adı anılır hale gelsin. Dikkat ediyorsan sadece Sayın Aykut Kocaman'la İsmail Kartal'ın adı dönüp dolaşıyor. Sayın Volkan Demirel'in yani şu Gençler Birliği'nde başarılı olsaydı adı geçiyor olacaktı bence ama işte iki defa denedi. Şanssızlık oldu. Bir yerde mutlaka bir çıkış yakalaması lazım Sayın Volkan Demirel'in de.
1: Galatasaray'ın şampiyonluğu ile ilgili neler söylersin sevgili Süleyman?
0: Vallahi ne söyleyeyim, hayırlı uğurlu olsun demekten başka bir şey benim gazetecilik anlayışıma sığmaz yani. Çünkü ama şimdi o tartışılır, bu tartışılır, hakem kararları, şu bu filan, herkes farklı açılardan bakıyor taraftarın şeyine göre ama baktığın zaman belki Fenerbahçe'li taraftarlar bana kızacaktır. Belki Beşiktaş taraftarlar bana kızacaktır ama kardeşim Galatasaray'ın kadrosu senin kadrondan daha iyi. Ha, hakemler hata yaptılar mı Galatasaray'ın lehine? Evet yaptılar. Ama kadro olarak kıyasladığın zaman, kantara vurduğun zaman Galatasaray'ın kadrosunun ligin en iyi kadrosu olduğu gerçeğini de kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi sen herkes kendini Okan Buruk'un yerine koysun. Fenerbahçe'den kimi alır Allah aşkına kadrosuna? Bir Asensio'yu alır, başka da kimseyi almaz. Sen Okan Buruk'sun, Beşiktaş'ın kadrosundan kimi alırsın ya? Bir tek Orkun'u alırsın, başka kimseyi almazsın. Ama sen Mourinho'sun veya sen Aykut Kocaman'sın, Galatasaray'ın kadrosundan kimi alsın, hepsi gelsin der, değil mi?
1: Evet.
0: Hemen hemen. Hepsi birbirinden iyi. O halde yani daha başka bir şey, sen daha iyisini kurman lazım. Daha kompakt bir takım yaratman lazım. Daha rekabetçi, sahada itiraz eden, ısıran rakibini mücadele eden. Yani işte bu Ederson gibi, Ederson'un karakteri takımın geneline hakim yani. Üzülmeyen, itiraz etmeyen bir kadro oluşturuyorsun. Santrafor'un yok. Sol bek'in sol bek gibi değil. Stoper'in yanındaki adam orijinal stoper değil. Kalecin bitse de gitsek diyen bir kaleci. Yani ne olur yani bundan?
1: Sence Ederson gönderilmesi mi gerekiyor sence?
0: Valla kazanılamayacaksa gönderilmesi gerekiyor. Ama çok büyük bir mali külfet. 11 milyon euro şeyi var, maliyeti var yani, maaşı var. 11 milyon euro aynı Mourinho gibi ağır bir darbe vurur o varsa.
1: 22
0: yani
1: milyon
0: toplamda. Yani bunun tazminatı var,
1: iki
0: şu var.
1: 2 yıl baktığın zaman ya, 22 milyon euroluk bir maliyeti
0: yani
1: var.
0: Demek ki iyi anlaşarak göndereceksin. Veyahut da oyuncuyu tekrar kazanacaksın. Bunun başka çaresi yok.
1: Ya da
0: sen bunu oynatırken kazanacaksın kardeşim. Hı-hı. Oynatırken. Sezon içinde kazanacaksın. Sen buna taraftar karısına neler söyledi, o öbürü bilmem kime neler söyledi. Bunlar sonuçta ne oluyor? Uf, bunu yapan Fenerbahçe taraftarıysa eğer en büyük zararı Fenerbahçe'ye verdiğini nasıl görmez ya? Nasıl görmez yani? Sen buna küfür ediyorsun eşine veya da ağır hakarete bulunuyorsun. Bu dönüyor dolaşıyor Fenerbahçe'ye patlıyor. Sonra da taraftarım diye çıkıyor dolaşıyor bu insanlar dışarıda. Yani o böyle olmaz ki. Taraftar bütün futbolcularına sahip çıkması gerekiyor. Bütün camiaya sahip çıkması gerekiyor. Acaba ben diyorum ki yani başka takımın taraftarları fake hesaplarla mı bunu yapıyorlar diye kendi kendime düşünmeden edemiyorum yani.
1: Yani vardır. Çünkü her takımla ilgili vardır, ben sana söyleyeyim, fake hesaplar yapıp o takımları
0: karıştırmaya çalıştığı. Bence de. Yoksa hiçbir kimse bir Fenerbahçe'nin kendi oyuncusuna kalkıp karısına gol yedi diye ağır hakaretler
1: vardır yani, şeyler vardır yani. Söyleyelim yani. Vardır yani, evet. Onu belirtelim. İzmir'den Refik Keskin diyor ki yeni sezonda Fenerbahçe'nin mi işi çok zor, Beşiktaş'ın mı işi zor diyor. Süleyman Bey'e sorar mısınız diyor.
0: Bravo, günün en zor sorusunu sordu bana. İkisi de birbirinden zor. İstikrarı yakalayan, şimdi Fenerbahçe yeniden bir teknik adam ve yönetici bazında bir değişim yaşayacak. Beşiktaş'ta ne olacak bilmiyoruz ki. Sergen Hoca kalacak mı, kalmayacak mı, gidecek mi? Şimdi Sergen Hoca da tehlikeli adamdır, hiç belli olmaz. Bakarsın son maçın ardından maç biter bitmez görevi bıraktığını açıklar. Belli olmaz yani bu işler.
1: O Sergen Hoca'nın öyle bir şey var, doğru söylüyorsun.
0: Ya o zaman ne olacak işte, bunların hepsini görmeden bir şey şimdiden söylemek çok zor. Oyuncu transferleri gerekiyor, iyi bir kaleci alınması gerekiyor. Yani Ersin Destanoğlu iyi bir kaleci ama istikrarı yok yani. Her maç iyi oynayan bir kaleci ihtiyacı var. Uğurcan Çakır gibi. Bakın yani şimdi size soruyorum, Ederson'u alır mısınız? Bir takım kurdunuz, yeni bir takım. Ederson'u alır mısınız kaleye? Almazsınız. Peki Orkun'u alır mısınız?
1: Orkun gene alınabilir ya.
0: Alınır.
1: Orkun baktığın zaman iyi bir isim. Yani ben Orkun'u
0: beğeniyorum. Evet. Bravo.
1: İyi bir Orkun.

0: İş yapar.
1: Asensio'yu alır mısınız? Alırsınız.
0: Asensio
1: Ersin
0: alırsın.
1: Tetsanoğlu'nu alır mısınız? Almazsınız. Yani şunu demek istiyorum. Yani iyi kadro kuracaksın, iyi bir teknik adam getireceksin ve iyi bir yöneteceksin bunu. Ondan sonra başarı, şimdi lafta bunları söylemek kolay ama sahada uygulamak elbette zor. Onun da bilincindeyim ama bu böyle olması da gerekiyor. Böyle olması kaçınılmaz. Yani şimdi baktığın zaman Sayın Dursun Özbek çok mu başarılı bir yönetici baktığın zaman, dışarıdan baktığın zaman yani Sayın Saadettin Saran'dan çok mu önde? Veyahut da Sayın Aziz Yıldırım'dan çok mu önde? Veyahut da ne bileyim Sayın Ali Koç'la mukayese mi edilecek? Ama takım başarılı. Öyle değil mi?
0: Evet. Takım başarılı olduğu için bir şey
1: takım
0: diyemiyorsun.
1: Takım başarılı. Takım başarılı olmasının birçok parametresi var. Teknik adam çok doğru bir seçim olacak. Yöneticiler çok doğru bir seçim olacak. Onların hepsine kadrosu ve teknik ve yönetici anlamında hepsine kucaklayacak bir camia önemli olacak. Değil mi? Çatlak sesler çıkmayacak.
0: Doğru. Doğru.
1: Kulübün ve camianın müşterek istikrarını ve ideallerini koruyacak kitleler omuz verecek. Ancak böyle oluyor başarı. Böyle geliyor.
0: Beşiktaş 4 teknik adama para veriyor. Fenerbahçe 3 kaleciye para verecek. Bu nasıl işlemiş dinleyicimiz? Ya,
1: işte bunlar hatalı transferler, hatalı kararlar. Bunlar oluyor işte böyle maalesef Türk futbolunda çok yaşanıyor. Doku uyuşmazlığı olabiliyor. Ya sen Ederson'u almışsın, kalene koymuşsun. Dünyanın en iyi kalecisi kardeşim. Bu Brezilya milli takımında oynuyor. Ve sen bu adamı yönetemiyorsun ya. Yönetemiyorsun. Sen bu adamdan randıman alamıyorsun. Yani burada şimdi oradaki Samandıra'nın spor aklını da sorgulamak lazım. Oradaki o kişi orada yetkili. O takımı orada abat edecek. Takımı orada iyi noktaya taşıyacak olan isim o. Yani burada minimum sorun olması lazım. Değil mi? Olsa bizim kulağımıza neler geliyor? Devre arasında John Duran'la fiziki temasa dayanan teknik direktörün kavga ettiği geliyor değil mi? Ederson'la çok sert tartışmaların yaşandığı belirtiliyor. Eğer bunlar doğruysa vay haline kulübün buradan başarı çıkması mümkün mü? Mümkün değil. Ki bunlar devre arasında oluyor. Takım Süper Kupayı almış, istim üstünde transferler geliyor. Değil mi? Lig yeniden başlayacak, puan farkı azalmış, Galatasaray eyvah diyor kendi kendine acaba yakalayacak mı beni? Sen orada o bununla kavga ediyor, bu bununla tartışıyor. Eğer böyleyse sen buradan sağlıklı bir sonuç, başarı çıkartamazsın kardeşim. Bu kadar basit. Yani oyuncuyu almak kadar oyuncuyu oynatmak, bir oyuncuyu seçmek kadar teknik, oradaki teknik yapılanmayı seçmek, yönetici yapılanmasını seçmek, bunların hepsi çok önemli, çok değerli. Birinden biri eksik olduğu zaman bütün şey
0: bozuluyor,
1: aşağı çöküyor bir anda.
0: Doğru. Alman ekolüne geçmek daha mantıklı değil mi diyor dinleyici, ne diyorsun?
1: Ya bunlar kararlar, önemli kararlar tabii ama uzun vadeli kararlar. Şimdi yani Alman ekolüne geçmek, bugün bir Alman teknik adamı getirerek olmuyor ki. Değil mi? Derval geldi Galatasaray'a. İlk 2 yıl başarısı oldu biliyorsun. Az daha kovulacaktı fakat şampiyonluk geldi o sene ve kaldı. Yani demek istediğim bir karar vereceksin, bir sistem oturtacaksın. O tercihte ilerleyeceksin. Fenerbahçe'de Brezilya sistemiyle ilerliyordu.
0: Ben mesela hatta Brezilya ve Alman ekolüne daha çok yatkınım. Fenerbahçe bu iki ekole de çok yakın.
1: Evet. Yani tabii bunları tabii başkanların seçeceği, karar vereceği konular ama her ne seçeceği...
0: Yani bizim Portekiz ekol, olmayacağı belli. Süleyman, Portekiz ekolü bizde olmuyor. Fenerbahçe'de olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Hiçbir ülkede yerde de olmuyor. Portekiz. Ülkede de olmuyor yani. Ülkemizde evet, de olmuyor.
1: İspanya, Portekiz olmuyor. Ben yıllardır sana söylüyorum. Bak her yayınımda söylüyorum. Ama ne karar verilecekse onun uzun vadeli ve istikrarlı olması lazım. O yüzden Samsun Spor çok takdir ediyorum. Bak mesela onlar bir adım attılar. Arkasından Alman ekolüyle devam ediyorlar. Bence bu hoca da gönderilirse yerine yine bir Alman ekolünden devam edeceğine inanıyorum. Doğru, işte sistem böyle olur. Yani bugün getirdim, yarın başarı olsun. Alman getirelim, o bizi şampiyon yapsın. Öyle olmuyor bu işler. Israr edeceksin, istikrar arayacaksın.
0: Ama büyük kulüplerde ısrar da olmuyor Süleyman. Bir an önce başarıya gitmen gerekiyor. Tabii. Ya. Ondan dolayı da maalesef bu sıkıntı yaşanıyor büyük kulüplerde.
1: Ama bu sefer de olmuyor. 12 yıla uzadı bak Fenerbahçe'de şampiyonluk özleme. Öyle de olmuyor demek ki.
0: Öyle de olmuyor.
1: Değil mi?
0: Doğru,
1: sürekli
0: doğru.
1: Değiştirerek de olmuyor.
0: Doğru.
1: Yani her sene teknik adam değiştirdi Fenerbahçe son 12 yılda.
0: Teknik adam değiştirdi, o başkan değiştirdi bu son dönemlerde.
1: Yani olmuyor işte, böyle istikrar şart, her alanda istikrar şart. Başarının sırrı istikrar. Beşiktaş'ta aklı varsa Sergen Hoca'yı göndermez. Aynı yönetimle devam eder. Fenerbahçe'de bu sene şimdi artık burada kaçınılmaz bir seçim var. Bu seçimden çıkacak yönetim en az 5 yıl Fenerbahçe'yi çalıştırmalı. Çünkü önümüzdeki yılda tekrar seçim olacak. Yine aynı yönetim kazanıp yoluna 4 yıl daha, artı 4 yılda devam etmeli bence.
0: Merhaba Süleyman Bey, biraz önce başkanlara ilgili yorum yaptı. Şunu sormak isterim kendisine. Dursun Özbek'le ilgili kendisi son 4 sezonda kaç hocaya para verdi, kaç kaleciye para verdi? Bunun karşılığında Beşiktaş ve Fenerbahçe başkanları kaç hocaya ve kaç kaleciye para verdi? Vermeye devam ediyorlar demiş. Ne diyorsun?
1: Çok doğru söylüyor ama doğru bu Dursun Özbek'in başarısı gibi görünüyor ama o kaptan köşkünde oturduğu için öyle görünüyor. Yani burada az önce de onu söylemeye çalıştım. Yani teknik adamıyla, yönetimiyle, camiasıyla farklı bir strateji uyguladılar. Ama bu da tabii başarıyla alakalı. Yani bu ilk senelerinde başarısı olsalardı hepsi bu çatır derdi ve dağılırdı tabii. Ama bu doğru yönetim istikrarla başarı geldi ve aynı şekilde yönetildi. O yüzden tek kaleci, tek teknik adam, işte tek golcü bu şekilde gidiyor. Yani yakaladığın zaman başarıyı, istikrarı devam ediyorsun. İşte Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da bu istikrarı yakalaması gerekiyor.
0: Doğru.
1: Tergin Hoca'yı gönder ki şimdi yeni bir teknik adam getir. Kimi getireceksin kardeşim? Yok Türkiye'de işte. Yok
0: maalesef.
1: O zaman Selçuk İnan'ı getireceksin veya yurt dışından Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ı getireceksin. Veya ne bileyim İbrahim Üzülmez'i kendi evlatlarına yöneleceksin. Veya Serdar Toprak Tepe'yi getireceksin. Hep bunlar veya yabancı teknik adam. Bunların hepsi bir macera, ucu belli olmayan kararlar.
0: Süleyman, son olarak neler eklemek istersin sevgili Süleyman Rahat? Bugün uzun bir yayın yaptık seninle. Neler söylemek istersin?
1: Vallahi işte birçok şey konuda Fenerbahçe camiası olarak baktığın zaman kaotik bir ortamdan geçiliyor, kararsızlık bir dönemden geçiliyor. Herkesin istekleri var, herkesin kızgınlığı, öfkesi var. Bunların yavaş yavaş daha sakinliğe, daha dinginliğe ve daha kararlı bir ortama kendini bırakması ve Fenerbahçe'nin de artık düzelmesi gerekiyor. Yoksa böyle toplumun çok önemli bir kesimini kapsıyor Fenerbahçe taraftarı. Yani bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş toplumun neredeyse %95'idir belki de, bilemiyorum. Bu yani kendi tahminim olarak söyledim. Böyle bir istatistik yok ama neredeyse. Demek ki Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı mutsuzsa bu ülkede, ülkenin yarısı spor anlamında pazartesileri, salıları işine, okuluna mutsuz gidiyor demektir. O yüzden de tek takımlı lig hiç keyifli olmuyor. O yüzden Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın mutlak surette iyi olması gerekiyor. Trabzonspor'un tabii. Ben o Trabzonspor'u kurtarılmış gibi görüyorum. Şu an iyiye gideceğini de düşündüğüm için onu dahil etmedim. Ama demek istediğim, insanlar mutlu olması, ülkede mutluluk rüzgarının esmesi için biraz da bunun da olması gerekiyor diye düşünüyorum yani.
0: Peki. Çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir gün olsun.
0: Hoşçakalın. Evet, attığımızda spor yazarı sevgili Süleyman Rahat vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda, koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
6: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
7: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş başlıyor.
0: Başlıyor.
10: Sevgili dinleyenler, herkese merhabalar. Mutlu günler, güzel bir gün, güzel bir salı günü geçirmenizi temenni ediyoruz. Sıcak bir gün, İstanbul'a yaz geldi. İzmir 30 dereceyi görecekmiş ama Ankara'da olanlara şimdiden uyarıda yapalım. Öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyormuş. Onunla açalım. Engin Görüş'tesiniz. Ben Kerim Öztürk ve sevgili Engin Çetin'le beraberiz. Engin, sen nasılsın?
11: İyiyim, sağ ol. Seni sormalı, sen de iyisin.
10: İyiyiz, yaşıyoruz, çalışıyoruz. Hayat devam ediyor diyelim. Güzel. Yazın gelmesine sevinenlerden. Taraftayım ben.
11: Zaten şöyle oluyor artık son zamanlarda, mevsimler biraz daralıyor.
10: Baharı
11: görmeden direkt yaza doğru geçiyoruz. Çünkü bu sene çok da yağış oldu. Su çok soğuk diyemem ama çok yağış oldu diyebilirim. İstanbul üzerinde söylüyorum yani, tabii ki bunu. Sonuç itibariyle de. Ama sevdiğimiz mevsimler diyebiliriz.
10: Yani sen de kışçı tarafta değilsin.
11: Yok
10: yani.
11: Değil.
10: Sen de yazcı da. Ben kışçı arkadaşlarım olduğu zaman onlara diyorum yani, kış zengin mevsimi, fakir yaz fakir mevsimi. Biz fakir mevsimi sevenlerdeniz. Şimdi aslında çok da konuşulacak bir şey kalmadı ligde. Şampiyon belli oldu.
11: Yani tamam, insan anlamda bir şey kalmadı.
10: Bir şeyler, evet. Düşecek takımlar için önemli bir hafta artık.
11: İki takım belli iki oldu. Takım son belli artık sonra da düşme potasındaki.
10: Bugün biraz daha düşme potasını ön plana alırız diyeceğim ama tabii önce bir konuşalım. Yani şampiyon Galatasaray.
11: Evet.
10: Kutlamak lazım, tebrik etmek lazım her
11: Şimdi,
10: şeyden önce.
11: Galatasaray'ın tabii şampiyonluğu bu son 3 hafta derbi sonrası zaten şampiyon demiştik.
10: Ama yani matematiksel olarak
11: bekliyorduk. Bu hafta bile artık son dakikaları sıkıştı. Ama yani maç içerisinde olsun, maçı izlerken ben olsun, yani Galatasaray'ın bir şekilde maçı çevireceğini düşünmüştüm. Öyle olmasa bile sonuç itibariyle son hafta Kasımpaşa maçını da ilan edebilir. Biraz gecikebilirdi. Ama gecikmesine bile izin vermedi Galatasaray. Bu bağlamda da şampiyonluğunu ilan etti. Alt tarafı da yani ikincilik yarışta bu hafta belli oldu.
10: Evet.
11: Galatasaray'ı takip eden takımlar arasında da. Şimdi artık kupa finali, yarı final ve finali diyelim daha doğrusu. Ve de son hafta oynanacak maçlarla birlikte düşme hattındaki üçüncü takımın belirlenmesi durumu söz konusu. Biraz da hani tansiyon düşük bir hafta sonu olabilir. Sadece düşme hattı dışında biraz tansiyon
10: düşük. Büyük ihtimalle işin doğrusunu söylemek gerekirse kendi adıma bakıyorum ben. Yani acaba maç izler miyim bu hafta sonu diye düşündüğüm bir hafta sonu. Yani dışarıda etkinlik yapılır maç saati diyeceğim hafta sonlarından.
11: Bak, hazır havalar da güzel.
10: Havalar da güzel.
11: Aileyle birlikte bırakabiliriz.
10: Evet, güzel yani. Yarın Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları var. Rams Park'ta yapılacak.
11: Yarın kesinleşti mi? Ben
10: yarın diye biliyorum.
11: Perşembe ve cuma da olabilir diye söylenmişti de o yüzden.
10: Ben yarın diye biliyorum. Resmi bir açıklamayı takip etmedim. Ona da bakarız ama. Bu yıl şampiyonluk kutlamalarında öyle çok büyük bir görkem olmayacak söylemleri var. Sanatçılar olmayacak.
11: Geçen seneki biraz sıkıntılı olmuştu. Yağmurdan dolayı biliyorsun. Evet. Tarihiyle birlikte Yeni Kapı'da olmuştu. O biraz sıkıntılı geçmişti. Tahmin ediyorum bu sene statta olacak.
10: Statta yapacaklar, evet. Bildiğim kadarıyla biraz kombine üyelerine ücretsiz ama geri kalan biletler satılacak.
11: Saha içi biletlerde değişik bir organizasyon da var. Tabii detaylar belli olsun, şu anda konuşulanlar bunlar.
10: Tarihiyle birlikte yani resmi bir açıklama kulüpten yok bu arada. Yapacak. Fenerbahçe'de biz geçen hafta en son bıraktığımızda iki aday vardı. Hakan Safi ve Mehmet Ali Aydınlar.
11: Şimdi yine iki aday ama değişiklik oldu.
10: Biz çıktık, adaylar değişti, onu konuşacağız. Evet, Beşiktaş'ta doğru. Sergen Yalçın'ın koltuğu sallanıyor gibi. Onu konuşalım. Galatasaray üzerine ben artık yani şampiyon olmuş, her şey bitmiş. Söylemek istediğim bir şey var mı?
11: Şimdi tabii Galatasaray'ın bundan sonraki hedefi zaten şampiyonluğu Şampiyonlar Ligi'ne bir araç olarak, yani gitmek için bir araç olarak kullanıyor Galatasaray. Evet. Yani lokalde başarı zaten şampiyonluk olup direkt gidip ona göre planlamasını yapıyor. Bu doğrultuda da her sezon bir sezon üstüne koyma üzerine bir plan. Avrupa için söylüyorum. Geçen seneki başarıyı tekrar oraları zorlayabilir mi? Tekrar daha üstünü görebilir mi? Biraz daha yapacağı yatırımla alakalı. Kadrosunun değişikliğiyle alakalı. Ben ama Galatasaray'da şampiyon olmasına rağmen kadrosunda bir takım değişiklikler bekliyorum. Özellikle orta sahada. Belki beklerde de olabilir. Çünkü bir de 10 numara pozisyonunda söyleyeyim bu arada.
10: Büyük bir ihtimalle yine Hakan konuşulur oraya.
11: Çünkü Galatasaray'a artık hani kadromu koruyayım, bir daha şampiyon olayımdan ziyade Şampiyonlar Ligi'ni nasıl daha üstüne koyarım mı oynuyor. Tabi bazen bu transferler o oluşan yapıyı bozmak da lokal ligde de yara verebiliyor. Bu bağlamda orayı, o dengeyi sağlaması gerekir bence. Ama geçen seneki başarı Şampiyonlar Ligi özelinde söylemek gerekirse tekrarlanabilir mi? Onu biraz da çekilecek kura vesaire de yani gidişatta aldığım puanlar, ligde Şampiyon Ligi'nde aldığım puanlar da belirleyici oluyor diyebilirim.
10: Ben iyi transferler yine yapacağım çünkü maddi olarak da eli güçleniyor
11: Şampiyonlar Ligi'ne direkt girdiğin zaman zaten o planlamayı daha doğru yapabiliyorsun. Yani şu gün şu tarihte şu gelecek.
10: Evet.
11: Ona göre hareket edebiliyorsun.
10: Ama ben transferde de çok aceleci olmayacağını düşünüyorum. Dünya Kupası'nın zaten var. O
11: zaten o, anlamda. Yani benim kadrodaki değişiklikten kastım çok omurgayı bozmadan yan takviyelerle yani bazı oyunculardan alamadığı verimi tekrar zorlayacak.
10: Mesela İlkay.
11: Bazen alamıyorsun.
10: Ben yani, İlkay'dan
11: yani, iyi bir verim alamadığımda. Yaşı itibariyle zaten sınırlı verim vereceği zaten aşikardı bence. Sonuç itibariyle de sezonun belli bir bölümünde ilk sakatlanana kadar da iyi bir performans vermişti ama sakatlan döndükten sonra yaşından dolayı anladığım kadarıyla da fiziksel anlamda tekrar o eski kuvvetli halini bulamadı ve daha çok rotasyon oyuncusu oldu. Tabii devre arasında yapılan transferlerden ben çok fazla kalacağını düşünmüyorum. Yani devre arasında Galatasaray ilk yarıya göre bu sezonun üzerine değerlendirirsek, genel bir değerlendirme yaparsak ilk yarıda çok sakatlık sıkıntısı yaşamıştı. Devre evet, arasında bir da bir daha yaşamayayım diye bir araç içine girip daha alternatif kadro oluşturdu. Ama alternatif kadronun yani Nolang dışında çok fazla ligin ikinci yarısında belli bölümü haricinde çok katkı veren oyuncu olduğunu söyleyemem.
10: O biraz da yani, işte gemiyi yüzdürmeye devam etmek.
11: Yani Aspiril olsun, Sasha Boy olsun
10: ki ben Sasha Boy'dan
11: çok fazla verim veremedim.
10: Olmadı. Peki bir reklam aramız varmış. Reklamlardan sonra Fenerbahçe Kongresi ile devam edelim.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor. Devam ediyor.
10: Evet, Engin Görüş devam ediyor. Kerim Öztürk ben, sevgili Engin Çetin'le beraberiz. Engin, mesajlar var. Bu arada siz de lütfen değerli dinleyenler mesajları.
11: Bazen çok yoğun gündemde mesajları yer veremiyoruz. Yer de veremiyoruz. Zaman da yetmiyor. Ben de konuşmak istiyorum. Uzun tutuyorum lafı, anlayabiliyorum. O yüzden bugün biraz daha böyle sezonun sonuna doğru yaklaşmışken, şampiyon da belli olmuşken daha çok
10: mesajlara da yer vermeye çalışırız. Bir dinleyicimiz Zafer Bey diyor ki geçen hafta Mert Bey izinliydi. Bu hafta Ali Bey izinde. Radyo Spor izin sevdalıları, sizler çalışmaya devam ediyorsunuz. Engin'e selam, Engin Bey'e selam demişler.
11: Selam.
10: Bahis skandalı konusu soruluyor. Dünya Kupası sonrasına bırakılmış. Suçlu milli oyuncular diye mi soruya bırakıldı? Engin Bey'e selamlar deniliyor. O konuda söylentiler var ama böyle bir yani kanıya varabilecek bir durum değil.
11: Yani bilmiyorum. Öyle bir açıklama da aslında bakarsan insanların aklına böyle bir düşünce getirdi. Benim de getirdi benim yani de sonuçta. Dinleyicimiz sorusu nasıl geldiyse benim de geldi ama tabii net bir şey söylemem söz konusu değil. Bilgi olmadan burada yorumlamak çok ya, mantıklı değil yani.
10: Yorumun çok zor olduğu sorular bunlar. Biz ne desek şimdi bir gün ak dediğin ertesi gün kara demek benim pek defterimde yazan bir durum değildir. Aksa ak, karasa karaysa karadır. Çok ucu açık sorular. Bakalım Dünya Kupası sonrasında görürüz bunların hepsini. Geçen hafta biz yayını bıraktığımızda Hakan Safi ve Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adayları diye konuşuyorduk. Bir de Barış Bey vardı.
11: Barış Göktürk, doğrudur.
10: Barış Göktürk. Biz yayından çıktık aynı gün galiba.
11: Aynı gün aynı Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan geri çekildiğini bildirdi. Ertesi gün Aziz Yıldırım yani salı çarşamba günü Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı.
10: Barış Göktürk de
11: Aziz
10: Yıldırım'ın lehine çekildiğini açıkladı.
11: Ve son tahlilde iki adaya düşmüş oldu. Ali Koç da ben bu seçime aday olmayacağını beyan etti. Mevcut başkan Saadettin Saran da zaten aday olacak olsa kongre yapmazdı bence. Bu tahlilde baktığımızda 6-7 Haziran'da Fenerbahçe bir seçim bekliyor. Tekrar her sene olduğu gibi Fenerbahçeliler arasında espri var.
10: Mayıslar Galatasaray'ın, Haziranlar Fenerbahçe.
11: Fenerbahçeliler yaz planı sandık görme diye sürekli sandık. Ve bu sene olacak, seneye bir daha olacak.
10: Evet, bir daha
11: kaçınılma
10: olacak.
11: Öyle yani, o
10: çünkü kaçınılma. Bu olağanüstü kongre evet, orada olağan kongre yapılacak.
11: Şu son tahlilde de belli ki iki adayla Fenerbahçe seçime ne görüyorsun gibi gözüküyor. Valla bu pazar olsa Aziz Yıldırım önde görüyorum.
10: Bu pazar olsa.
11: Bu pazar olsa.
10: Bir ay sonra olunca ne olur?
11: Yani 6-7 Haziran ya şimdi Fenerbahçe'nin yani kongresi. 5 Haziran'da falan belli olur yani.
10: O kadar diyorsun.
11: Yani şöyle biraz iş şeye doğru yani bir yıllık bir kongre. Yani kimseden geçen sene mesela yine olağanüstü kongre olmasına rağmen bir proje duymak istedi insanlar. Çünkü ama bu sene öyle bir hattaya geldi ki yani 1,5 yıllık gelen başkan dahi 6 yılda şampiyon olamadığında hiçbir destek arkasında bulamıyorsa 1 yıllık gelecek olan yine şampiyon olmak zorunda. Ve artık kongre üyeleri proje duymak istemiyor. Yani proje duymak istemiyor derken tabii ki proje yani işte arazi olsun, tesis olsun, stadın yenilenmesi veya yer değişikliği olsun bunlar hep projeler. Ama tek beklenti takım mı? Kim teknik direktör olacak? Hangi oyuncular? Ve Fenerbahçe şampiyon olmasını istiyor.
10: Söylenen isimler var. Mesela Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la devam edeceği yönünde. Dün, bana göre doğru bir tercih mi değil mi? Ben çok
11: dün,
10: doğru bulamadım
11: ama. Dün şöyle seçimden sonra açıklayacağını söyledi. Seçimden sonra açıklayacağını söyledi. Bu biraz daha bende şu yoruma sebebiyet verdi. Hani senin bu düşüncende olan yarı yarı olanlar var. Yani Aykut Kocaman tercihiyle birlikte rakibe koz vermiş olabilirsin. Yani biraz şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu seçim biraz böyle vaatlerin ortaya döküleceği, kimin vaadi daha iyi diye üçüncü yolcuların, yani sonuç itibariyle Aziz Yıldırım destekçileri veya Aziz Yıldırım başkan olmasın diyenlerin oyları bellidir. Hı-hı. Ama üçüncü yolcular vardır ya, kongrede olduğu gibi. Orayı etkileyecek gibi gözüküyor. O yüzden erken teknik direktörünü açıklamak, erken oyuncu açıklamak çok üst düzey değilse, yani mesela Fenerbahçe geçen değil bir önceki kongresinde Mourinho ismiyle, evet, kongreye girmişti. İki başkan adayının da telaffuz ettiği isim oydu. Orada bir antat kalınmıştı. Zaten Mourinho da seçimi bir yerden bir yere götürdü diyebiliriz. İlk Aziz Yıldırım'ı telaffuz edip Ali Koç'un mevcut başkanın direkt anlaşmasıyla ve onu Şampiyonlar Ligi finalinde de tüm uluslararası arenaya Mourinho'nun ağzından deklare edilmesi seçimi bir nebze olsun Ali Koç'a kaydırmıştı, o kadar başarısının üstüne. Şimdi burada da biraz o var. O yüzden ben söyledim. Yani 0-0 yarışa, bence ikisi yarışa Aziz Yıldırım önde başlıyor. Çünkü bir geçmişi var. Tabii tecrübeli başkan. 20 yıl başkanlık yapmış.
10: Arkasında da bir kitlesi olan.
11: Seveni olduğu kadar sevmeyeni de var. Okey. Ama o belli bir kitlesi olan bir. Ama Hakan Safi, tırnak içerisinde Hakan Safici diyeceğimiz bir grup yok. Evet. O kendi içinde oluşacak gibi. Yani bu nasıl oluşacak? Aziz Yıldırım başkan olmasın diyen de verecek. Ya da vaat ettiği, ki kendisinin söylemi, dünya yıldızlarıyla görüşüyorum hoca ve oyuncular bazında. 4 kontratla seçime geldiğimde o zaman göreceğiz bakalım kim önde diye.
10: Peki.
11: Şimdi bu biraz dengeyi değiştirebilir. Yani eski usul vaat seçimine doğru 90'lı yıllarda başkan. Evet, bunu nasıl alacağım? Bunu vereceğim. Şimdi daha önce söylenmezdi. Burada biraz zorlayıcı olacak. Aziz Yıldırım'ın da ben dünkü söyleminde kararsızlığını görüyorum. Şu kararsızlığını görüyorum. Teknik adam seçimi kararsızlığı değil. Açıklasam mı, açıklamasam mı? Açıklayıp yani teraziye teknik adamları koydurmak istemeyebilir. Bir yıllık geliyor. Sonuç itibariyle herkes işte 4 yıllık plan, bir akabinde bir olağanüstü kongre de olacak. 4 yıllık plan gibi konuşuluyor ama bu geçen sene yaşadıklarımız bize gösteriyor ki son bu sene şampiyon olamazsa seçilen başkan bir sonraki kongrede diyor yara alarak girer. Aday olmak istediği senaryoda bile, belki de aday olmayacaktır bile.
10: Yani ben kendi adıma konuşacak olursam Aziz Yıldırım ayağında biraz daha senin de dediğin gibi hani gücün Aziz Yıldırım'da şu anda fazla olduğunu görüyorum ama şey kısmı çok ucu açık, sen de söylüyorsun işte. Yarının ne olacağı Fenerbahçe'de hiç belli olmayan bir süreç yaşanıyor şu anda. Yarın belli değil, yarın belli değil.
11: Ya biraz çok belli değil. Son dönemde şey de oldu. Çok para da konuşuldu. Yani evet. Fenerbahçe sanki paralı başkanın çok ihtiyacı varmış. O biraz da o zaman vaat ve para konuşacak bir seçime doğru gidiyor.
10: Peki. Şimdi küçük bir reklam aramız varmış. Çok kısa. Onu tamam. Verelim. Ondan sonra kaldığı yerden devam edelim. Sen
11: bir şey diyordun, yarım kaldı. Tamam.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor. Devam ediyor.
10: Kısa bir reklam arasının ardından yayın kaldığı yerde devam ediyor. Fenerbahçe'de kongre sürecini konuşuyorduk. Sayın Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım'ın resmi adaylıkları var. Tabii yarının ne olacağı belli olmayan bir süreç var diyorum. Onu söyleyecektim. Şimdi her iki adayın da kendine göre iddiaları var. Senin de söylediğin gibi aslında amaç ilk etapta gelen başkanın, bu Aziz Bey olur veya Hakan Bey olur fark etmez, birincil hedefi ve taraftarın da beklentisi takım şampiyon olsun. Evet. Başka hiçbir şey beklemiyoruz.
11: Çok sıkıştı. Yani. Şampiyonla çok sıkıştı.
10: O yani evet. Biz şey demeyecek artık. Yani bir sezon daha öyle demeyecek. Evet. Peki bunu becermek için şimdi Hakan Bey'in çok iddialı olduğunu sen de dile getirdin. Aziz Yıldırım'ın zaten
11: iddia demek
10: yani öyle bir durum. Bir birleşme söz konusu olmaz. Ben sosyal medyada da çok görüyorum. İşte geçtiğimiz gün tüm Galatasaray başkanları bir yerde bir araya geldiler. İşte Fatih Altaylı falan hep beraber bir aradalardı. Fenerbahçe'de bir türlü bu birlik yakalanamıyor. İşte Ali Koç'la Aziz Bey uzun yıllar konuşmadı. Evet. Saadettin Bey'le Aziz Bey uzun yıllar bir araya gelmediler. Hakan Bey Ali Koç'un eski listesinde olan bir yönetici. Saadettin Bey Aziz Bey'in listesinde çok eski olsa da beraber çalışmış yöneticiler. Bir araya gelip ya tamam bu takımın sorunu bu, şu bir seneyi bir çıkaralım kimin elinde ne varsa ortaya koyalım. Bir şampiyon olalım, şu üzerimizdeki yük kalksın. Hani şey vardı ya, Galatasaray'ın yıllar süren Kadıköy, evet, evet. Bir kalksın, bir kere kırsan şeytanın bacağını,
11: daha sonra kırabilirsin.
10: Ondan sonra

0: yönetilsin
1: Dert o.
0: durumu söz konusu olduğu için. Sonuçta aslına bakarsan çok fazla kim olamasa devam etmesi gerekiyor ama Fenerbahçe son yıllarda öyle olmadı. Bu bence 2018 seçimiyle, hatta onun bir sene öncesi Ali Koç'un aday olmasıyla birlikte Fenerbahçe'de o başladı. Onun akabinde daha devam ediyor. Aziz Yıldırım son adaylık açıklamasında hem Barış Göktürk'e hem Hakan Safi'ye zaten senin dediğin teklifte bulundu. Adayları benim etrafımda birleşmeye davet ediyorum dedi. Barış Göktürk zaten daha öncesinden de deklar ettiği için katıldı.
1: Hı-hı.
0: Çekildi Aziz Yıldırım lehine ve listesine de girecek. Yönetiminde de olacak. Ama Hakan Safi'nin şu aşamada öyle bir durumu söz konusu değil. Şu anda başkan olamasa bile bu kongrelerde yer edinip kaybettiği senaryoda bile bir sonraki seçimde o potansiyel başkan adayı, başkan olmak istiyor. O yüzden çok çekileceğini düşünmüyorum. Ama zaten birleşmenin dışında, birleşmeye, evet, Fenerbahçe'nin birleşmeye, hani bu senin dediğin şeylere ihtiyacı var. Ama tam reklam öncesinde söylediğim bir şey daha vardı. Fenerbahçe'nin biraz daha vaatlere ve rakibini yakalaması için mali güce de ihtiyacı
1: Evet.
0: var. Yani tek adaylı olmaması Fenerbahçe'nin daha çok yararını olabilir. Yani şimdi şöyle diyorum ya, vaatler yarışacak.
1: Abi,
0: şimdi
1: herkes el arttırmaya çalışacak.
0: Karşı aday niye açıklayamıyor teknik adamını? Açıklarsan karşı aday sana bir hamle yapar. Daha isim, bir marka, bir isim getirir. O zaman otomatikman oylar diğer tarafa doğru kayar. Yani şimdi bunların olması, işte ben şu isimle anlaştım, kontratları da burada. Kapora mahiyetini direkt tırnak içerisinde söylüyorum. Başkan olsam devreye girecek, başkan olmazsam da yakacağım bu sözleşmeyi. Ya da yeni başkana devredebilirim. İşte
1: İsterse.
0: şartlarla. Dediğin senaryoda daha fazla oy toplayabilirsin bu seçimde. Ve rakipleri daha canlı tutar bence. Yani iki rakibi de canlı tutacaktır bu anlamında. Biraz da ona ihtiyaç var. Yani şöyle, ya biz birlik olduk ama para harcamadık, rakibi de yakaladık. Birlik olduk, ne yapalım, olmadı. Denecek yıl değil Fenerbahçe açısından.
1: Anladım, anladım.
0: Biraz aslında gerçekleri görüp Galatasaray'ın kadro kalitesini yakalaması, hatta geçmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Galatasaray'ın
0: ya biraz
1: az önce
0: daha
1: de
0: hem sahada hem dışarıda da güçsüzüm diyorsun. Zaten yani yapı diyorsun ya. Yani Galatasaray daha güçlü diyorsun benden.
1: Sonuçta o gücü var. Elde etmen lazım.
0: O güç anlamında orayı yakalaman için de kadronun çok üst düzey, yani Galatasaray'ın daha iyi olması lazım. Hem daha düşük kadro kur, hem rakibin senden güçlü ama biz birliyiz. Hiç kimse çatlak sesi yok. Öyle olmuyor işte biraz da.
1: Ali Bey demiş ki Mayıslar Galatasaray'ın, Haziranlar Fenerbahçe'nin, Kasımlar Beşiktaş'ın diyor. biz Kasım'ı görüyoruz ya, Kasım'ı. Bu sene Ekim'i göremedik. Kasım'ı göremedik bu yıl. Bu yıl Kasım, Ekim'de gitti. İki adayda tek hoca konusunda anlaşma olmaz mı diyor. Anlaşsa daha iyi olmaz mı diyor Gaziantep'ten Sait Bey. Bu senin biraz şeyinle çelişiyor işte.
0: Bence
1: el
0: olmayacak.
1: Artırmayla.
0: Öyle, bence öyle
1: ki
0: olmayacak.
1: Daha önce oldu. Mourinho'da oldu. Çok da verimli bir
0: yani işte aslına
1: olmadı.
0: Bakarsan biraz öyle. Biraz o verimli olmuyor. Ben de bence Fenerbahçe'nin ne istediğini önce çözümleyip ona göre bir hoca seçiminde bulunmak bence daha doğru bir anlayış olur. Ya çünkü ben son yıllarda Fenerbahçe'nin hoca seçimlerinde kendi oynamak istediği anlayışın dışında olduğunu, dışında hoca seçtiğini ve ondan sonra hocayı evrilmeye çalışıyor Fenerbahçe camiası.
1: Hocayı
0: Yani
1: değiştirmeye.
0: Hoca geçiş hücumu oynuyor. Ya Fenerbahçe top yapar, önde oynar. Baskılı oynar, hücum yapar. İşte
1: rakibi boğar.
0: Hücum yapar, rakibe savunma yaptırır. Mantığı devreye giriyor. O hocayla uyuşmazlık oluyor. Yani son birkaç hoca dışında, alternatif birkaç hoca dışında benim gördüğüm o. Yani Fenerbahçe neye oynamak istediğini karar verecek. Ona göre de kadrosunu kuracak.
1: Ona göre hocasını alacak, hocaya göre de kadrosunu kuracak. Peki var mı hoca isimleri dönen? Yani ben Aziz Bey'in, işte
0: Aykut Kocaman'ın
1: dönüyor.
0: Ben bence ağır bastığını düşünüyorum. Ama son tahlilde
1: doğru mu olur, yanlış mı olur peki?
0: Jorge Jesus ismi de dün çok gündeme düştü. O da biliyorsun birer yıllık kontrat yapıyor.
1: Evet.
0: Şu anda Arap Yarımadası'nda bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kaldı ki Fenerbahçe dışında gittiği her ülkede şampiyonluk yaşamış bir teknik adam. Yani Fenerbahçe'ye son geldiğinde biraz önce saydığım hocaların dışında bu. Yani hücum futbolu. Yani Fenerbahçe'yle istediği oyun anlayışını sergileyen bir teknik adamdı. Tabii defoları olan bir sistemi vardı. O defolarda başına iş açtı. Burada biraz oyuncu kalitesinde burada söz konusu. Çünkü Galatasaray'ın 4 şampiyonunun ilk senesinde vardı Jesus. Ve o zaman da kadro kalitesi makas olarak baktığımızda en açık olduğu dönem diyebilirim. Galatasaray lehine Fenerbahçe açısından. Yani her sene Fener 4. 2. Galatasaray şampiyon. Ama o Jesus senesinin hakkını vermem lazım kadro anlamında. O ilk sene kurulan Galatasaray kadrosunun Fenerbahçe'de yansıması Fenerbahçe ikinci senesinde olmuştu. Yani

0: Hani ona göre kadro kurmuş
1: Şeydi
0: Fenerbahçe.
1: galiba değil mi? Hiç derbi kazanamamıştı Jesus da, öyle miydi? Yoksa bir Trabzon maçı mı almıştı, öyle diye hatırlıyorum. Yani ikisinden biri. Ya
0: Olabilir.
1: derbi galibiyeti
0: Derbi,
1: yok.
0: evet, derbi galibiyeti olmayabilir. Doğru
1: O
0: söylüyorsun.
1: ciddi
0: Ama
1: anlamda
0: üç takımlara karşı da hiç fire
1: yıpratmıştı.
0: vermemişti. Son
1: Çünkü şeyi biliyorum.
0: tarihinde.
1: Ya 5-6 mağlubiyeti vardı takımın Fenerbahçe'de o dönem. Onu hatırlıyorum. Ama derbiler hiç kazanılmadı diye biliyorum, ama tabii Trabzon'u bir ayrı kenara koymam lazım. Ondan emin değilim şimdi. Dinleyicilerimiz yazar zaten. Onlar bizden daha iyi takip ediyorlardır. Aziz Yıldırım'ın adayının Aykut Kocaman olduğu yüksek ihtimal. Seçimden sonra teknik direktör açıklama stratejisini doğru buluyor musunuz? Bir de bana göre Aziz Yıldırım başkanlık yapmaya başladı bile, Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylığını koymasının da büyük etken olduğunu düşünüyorum. Bir lafıyla Barış Göktürk'ü kendi safına çekti. Bunlar için ne der Engin Bey diye deniliyor.
0: Ya, Aziz Yıldırım da tecrübeli, biraz önce söylediğimiz gibi tecrübeli başkan. Yani başkanlık mesleği Türkiye'de en iyi o meslek olsa, en iyi meslek sahibi diyebiliriz yani.
1: Erbab.
0: Erbab, meslek erbabı, bravo, çok güzel söylüyorsun.
1: Erbab.
0: Meslek erbabı diyebiliriz başkanlık anlamında. Tabii yaşı itibariyle şimdi 20 sene, 20 seneden bahsediyoruz. Aziz Yıldırım ayları 8 sene oldu. Yani 28 senelik süreç. Yani 98 senesinde başkan olmuş. Şimdi 2020 yıl 2026. Bu doğrultuda baktığımızda bunun avantajları var, dezavantajları da var. O biraz daha birleştirici tavrı ön planda. Yani başkan olursa o biraz daha onu ön plana çıkartabilir. Tabii onun döneminden bu döneme biraz farklı olduğunu kabul etmek durumunda. Orada da
1: İdari açıdan mı?
0: ya idare
1: Futbol
0: açıdan, oyun, futbol
1: açısından.
0: açısından, idare açısından, her açıdan biraz daha önemli. Yani biraz, onun dönemi biraz daha höt zöt. Yani başkan, şimdi eski oyuncuların konuşmalarından daha iyi biliyoruz. Eski
1: Evet,
0: oyuncuların
1: evet.
0: Aziz Yıldırım anılarını
1: Soyunma
0: dinleyin.
1: odasına inip.
0: Eski hocanın Aziz Yıldırım, eski oyuncuların Aziz Yıldırım anılarını anlarsınız zaten dinlerseniz. Şu anda biraz daha o çok ön planda değil. Bazen çok olumlu motivasyon bile işe yaramıyor. Oyuncular biraz daha farklı bakabiliyorlar. Oralarda sıkıntı yaşıyor. Onu da listesine kattığı yeni adaylarla, işte Barış Göktürk ismi söylemiş dinleyicimiz, onunla biraz telale edebilir diye düşünüyorum.
1: Bırakır mı?
0: İşte o soru işareti. Bırakır mı? Bravo. O çok
1: Yani
0: güzel bir soru. Bırakır mı? Yani bırakır mı? Hatta bir tık ileri gideyim. Başkanlığın ilk dönemlerinde bir ayrılık da olabilir mi?
1: ha yani
0: Öyle bir ayrılık, yani başkan. Hatta bak, başkanlık daha şu anda seçime de girmedik. Seçime de daha var. Seçime kadar bile ayrılık olabilir. Yani bazen uyumsuz listeler bir yerde sıkıntı
1: ben
0: verebiliyor. Gerek
1: listede
0: seçim
1: sıkıntı
0: öncesinde, gerek seçim
1: yaşayacağını
0: sonrasında.
1: zannetmiyorum Aziz Yıldırım'ın. Orada çok büyük bir sıkıntı
0: Yok, zaten
1: yaşamadık ama.
0: kendi listesi zaten biliyorsun. Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları diye. O listesinin hazır. Biraz tabii bu sefer Barış Göktürk katılımıyla birlikte kuvvetle muhtemelen onun da
1: Talepleri
0: kendi
1: olacaktır.
0: talepleri olacaktır. Bunlar ne kadar kabul görür, ne kadar onay verir. Ondan sonra ne kadar sıkıntı yaşar, orasını kestiremiyorum açıkçası.
1: Peki, ara gelmiş. Peki bir soru daha var. Arayı verelim, ondan sonra devam edelim. Aradan sonra buradayız.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.
3: Devam ediyor.
1: Evet, Engin Görüş devam ediyor. Diego Simeone'yi sormuşlar. Atletico Madrid'den ayrılması gündemde Simeone'nin, biliyorsun. Böyle bir hamle yapar mı Sayın Aziz Yıldırım veya Hakan Safi deniliyor. Valla Hakan Safi yapar mı? Yapar.
0: Yani maliyetinin çok yüksek olduğunu biliyorum.
1: Ya,
0: Biliyorsun yani.
1: ya öyle bir adamı getiriyorsan ama o
0: Yani teknik
1: maliyet.
0: adamlar arasında ya bir ya ikidir en çok kazanan dünyada. Çok uzun yıllar da kaldı Atletico Madrid'de. Ama şuradaki ustası yine söylüyorum. Şu anda Real Madrid'de hoca arıyor, değil mi? Simeone Real Madrid'le anılıyor mu adı?
1: Yok.
0: Anılmıyor. Niye? Çünkü Real Madrid oynamak istediği oyunla Simeone oynattığı oyun arasında çok
1: Fark var.
0: fark var. Barcelona oynamak istediği oyunla Simeone'nin oynattığı oyun arasında çok büyük fark var. İyi hoca. Çok beğeniyorum. Çünkü benim için hoca kıstası şu. İyi hoca, kötü hoca kıstası şu. Kafasındakini gittiği takımda oyuna yansıtabiliyor mu? Ne yapıyor? Ve bunu uzun yıllar Atletico Madrid'de yaptı. Hiçbir hani daha dar kadrolarla, daha geri kadrolarla şampiyonluklar çıkardı. Finallerden döndü. Şampiyonlar Ligi'nde nerelere, her sene oralarda. Onu yaptı. Ama o camianın ona bakış açısıyla alakalı. Şimdi Fenerbahçe'de biraz önceki sıkıntı şu. Yani sen defansif oynatan bir teknik adamı alıp onunla hücum oynatmasını istiyorsun. Adam defansif olduğu için başarılı bir teknik adam. Okey. Başarılı diye teklif ediyorsun. Ama oynattığı oyun senin oyun değil.
1: Seni tatmin etmiyor.
0: Sonra sıkıntı yaşayacaksın.
1: Aykut
0: Sonra niye
1: Kocaman
0: hücum?
1: öyleydi,
0: Aykut
1: hatırlıyor
0: Kocaman da
1: musun?
0: öyleydi.
1: Yani
0: İşte yani
1: Aykut Kocaman şampiyon yapıp bir sonraki sezon devam etmeyen hoca yani
0: işte
1: Fenerbahçe. Sonra şampiyon.
0: Fenerbahçe'nin orada ne istediği çok önemli.

0: Buradaki hoca ayrımını iyi belirlemesi gerekiyor bence. Bazen daha kalibresi düşük bir hoca olabilir ama senin istediğinle oynatır, çatlak ses çıkmaz. Öyle başarıya ulaşabilirsin.
1: Aykut Hoca Fenerbahçe'den sonra bir Başakşehir'de çalıştı değil mi? Başka çalışmadı bildiğim kadarıyla. Başakşehir'de çalıştı
0: Evet,
1: sadece.
0: Fenerbahçe'de en son ayrıldıktan sonra Başakşehir'de çalıştı.
1: Orada
0: Bir
1: da çok
0: 6 yıl.
1: başarılı
0: Evet,
1: bir
0: orada
1: dönem geçirmemişti yani.
0: hatta belki teknik adamın en kötü dönemini geçirdi
1: Evet.
0: diyebiliriz. Daha önce Konya dönemlerinde falan bir Türkiye Kupası şeyi vardı, başarısı ama Başakşehir'de bayağı kötü geçmişti.
1: Erdinç Bey diyor ki bir Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe'nin hemen başkanlık olaylarını tamamlayıp kadroyu kurması lazım. Şampiyonlar Ligi elemeleri var. Yine genç transfer yüzünden ciddi gelir kaybı yaşamaması gerekiyor. Bizim açımızdan da rakibimiz ne kadar güçlüyse başarının o kadar önemi olur demiş Galatasaray açısından
0: E tabii
1: baktığında.
0: şimdi artık başarı tatmin etmeme dönemine doğru gidebilir Galatasaray
1: Yani
0: başarı
1: tabii
0: olsun diye. E
1: şampiyon...
0: tabii Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'de şimdi bak. Fenerbahçe'de şu çok önemli. Şunu yıllardır Fenerbahçe çözemiyor. Yani Avrupa ikinci plan, lig daha öncelik diye veriyor
1: Evet.
0: mücadelesini. Yani her söylem bu. Ya yani bu sene şampiyon. Evet. Okey. Katılıyorum. Avrupa ile ama Avrupa'yı Fenerbahçe ele şöyle alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Acaba kupayı mı alacağız? Konferans Ligi'nde oynuyoruz. Acaba kupayı mı alacağız? Ligin o hatlarında sıkıntı yaşıyor. Aslına bakarsan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesini doğru geçerse, doğru kurgularsa ne demek istiyorum? Fenerbahçe hızlı bir aksiyon aldı. Başkanlık seçiminden sonra işte dediğim gibi söylediğim gibi
1: Kadroyu
0: 22 Temmuz'da elemelere girdi. Elemelerin sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne kalsın. 8 tane maç oynayacak, 0 çeksin. Hiç önemli değil. O sene şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu belki o sene gelecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir kadro kuracak. Katılması için zaten. Ve o gelirden muaf olmayacak. O geliri alacak. Ve oyuncuların da kendisine Şampiyonlar Ligi olduğu için gelme potansiyelleri de artacak. Burayı aşamadığı için, ya burada elemede eleniyor. Sonra lig diyor. Elemede elendikten sonra Avrupa Ligi'ne falan gidiyor. Sonra bir hayal dünyasına kapılıyor. Avrupa Ligi'ni alacağız diye. Ondan sonra ligin o kritik haftalarında rotasyonu vesaireyi kaldıramadığı için
1: iyi.
0: sakatlıklar, ligde o kritik puan kaybı geliyor. Uzatmalarla yeniliyor. 120 dakika oynuyor. Penaltı. Sonra Perşembe oynadı. Pazar geldi elendi. Pazar geldi yenildi. Puan kaybetti. Lig gitti. Geçmiş olsun. Puf.
1: Evet. Ali Koç, Aykut Kocaman için de Aykut Kocaman defans oynatıyor tespiti yanlıştır iddiası var.
0: Aslında tam defans oynatıyor
1: Erdal
0: denemez.
1: Bey'den.
0: En son Fenerbahçe'deki oynattığında en fazla gol atan
1: Evet.
0: takımdı.
1: İkinci olmuş.
0: Kompakt oynatıyor diyebiliriz. Yani ona göre kadrosunu kurduğu zaman da oyununu sen yaz. Aykut Kocaman da iyi teknik adamlardan bir tanesidir. Biraz önce söylediğim benim için kıstas. Yani kafasındakini sahaya yansıtabiliyor mu? Sahaya genel itibariyle yansıtıyor. Teknik adamlığı süreci boyunca.
1: Klop olmaz mı deniliyor?
0: Yani bilemiyorum tabii yani.
1: Parayı verirsen herkes olur herhalde.
0: Herkes olur benim ama benim bildiğim Klopp biraz daha arka plana doğru geçtiğini
1: Nerede?
0: biliyorum.
1: Leipzig'teydi, değil
0: Yani
1: mi?
0: biraz daha böyle direktör tarzında çalışıyor. Sağda değil. Bilemiyorum tabii kendisine teklif geldiğinde de Alman milli takımını beklediğini söylemiş.
1: Peki. Şampiyonlar Ligi elemelerinde katılmamızın en büyük nedeni takımı tamamen değiştiriyor olmamız. Bence mevcut takımın iyileriyle elemelere girip yeni alınan transferleri daha sonrasında takıma monte etmek gerekiyor diye düşünüyorum diyor. Bir dinleyicimiz isim yok. Ama bu zaten mecburen böyle olacak gibi. Yani Dünya Kupası sürecinde öyle büyük
0: İşte bak
1: transferler
0: şimdi
1: yapılabilmesi mümkünatı olan bir durum değil.
0: Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı her sene ikinci olması. İkinci olduğun zaman şampiyonluk kupayı kaçırdığın zaman diyorsun ki kadroyu koruyayım, takviye mi edeyim, bozmayayım.
1: Değiştireyim mi?
0: Bir işte Avrupa'ya odaklanayım bir sonraki seneye şampiyon olayım. O sarmalda kayboluyor. Yani Fenerbahçe belki ikinci yerine bu 4 seneden bir tanesinde 7. 8. olsa sıfırdan bir kadro kursa o sene Avrupa'sı da olmasa yani
1: Dümdüz
0: elemesi de yok.
1: devam edecek.
0: Dümdüz devam etse belki ayrısı olacak. Yani elemelerde Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi girme safhasını önemsemiyor. Ondan sonra elendi bir alta düştü Avrupa Ligi veya konferans düştüğü zaman oradaki aa diyor burası benim dişime göre oraya bir asılayım diyor. Orada da
1: Ligim.
0: emin olamıyor yani kupayı almaya emin olamıyor. Lig de önemli diyor. Hem ikisini hem onu götürmeye çalışıyor. Orada puan
1: Peki
0: kayıpları
1: ne
0: ligi veriyor.
1: yapması lazım bu gelen başkan Aziz Bey veya Hakan Bey başkan
0: İşte
1: seçildi mevcut adaylardan biri?
0: ikisinden biri diyorum. Ya Şampiyonlar Ligi'ne hızlı şekilde Şampiyonlar Ligi'ne atacak bir ekip kuracak. O zaten seni şampiyonluğa götürür. Şampiyonlar Ligi'nde başarı olmasa bile.
1: De ama şöyle bir durum var. Yani transfer dönemi çok kısıtlı bir dönem olacak. Yani Temmuz'da şey bitecek Dünya
0: Ya
1: Kupası. Bir hafta 10 gün sonra
0: öyle.
1: elemeler başlayacak.
0: Hem erken açması hem de Dünya Kupası

0: Basının olması. Ya çiftli yıllarda kadro kurmak biraz zor. Gelecek olan başkanın işi zor diyebiliriz. Şimdiden zaten çalışmalarını yapıyorlar. Ama kurulur mu kurulur. Çok da zor bir şey değil. Yani bir menajerle işbirliği yaparsın. Onun anındaki oyuncularla çok rahat bir takım kurabilirsin. Doğru profildeki oyuncuları seçebilirsin. Ya burada dediğim gibi Şampiyonlar Ligi ne geçen sene hatırlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe son bir adım kalmışken kendi liginde liginin bütün maçlarında oynayan oyuncusu rakibindeydi.
1: Evet.
0: Onun attığı golle elendi. Yani öyle bir plansızlık içerisinde yürütüyor. Biraz daha ucuza alacağım diye Asensio'yu almamıştı. Mesela. Şampiyonlar Ligi elendikten sonra.
1: Ya
0: Almış.
1: alsaydı belki durum değişmiş olacaktı
0: Biraz daha,
1: Benfica'nın
0: biraz daha
1: yerine.
0: indirim aldı. Evet doğru indirim aldı. Normalinden daha uygun aldı.
1: Ama aldığı
0: Asensio.
1: para da bu sefer şeyi kurtardı mı? Öyle bir gerçek.
0: İşte.
1: Şampiyonlar
0: Kerem
1: Ligi'nden gelecek
0: Aktürkoğlu
1: para
0: ilk
1: gibi.
0: anlaştığında istedikleri parayı vermedi. Sonra elendi istedikleri parayı verdi.
1: Yani evet.
0: Yani şimdi hangi yanlışı anlatalım Fenerbahçe'nin yaptığı? Şimdi o kadar çok yanlış yapıyor ki bunların da şimdi bir başkanın da bunları dışarıdan bir gözle bizim baktığımız yerden bakıp bu hataları yapmadan Fenerbahçe sezonu öyle sokması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Peki. Biraz da Beşiktaş'ı konuşalım.
0: Tabii.
1: Beşiktaş yani
0: Sergen Yalçın'la ilgili tartışmalar büyüyor.
1: büyüyor. Topun yani taraf ben maçtaydım hafta sonu. Gittim. Tribün isimlerini özellikle söylüyorum. Çünkü bunu Beşiktaş'ı takip edenler bilir. Kuzey kale arkası yani eski açık. Yeni açık. Yeni açıkla hocanın ipleri kopmuş. Neden bunu özellikle söylüyorum? Şimdi kapalıya, işte numaralıya, eski açığa, eski açıkta da çoktur kombineci, oralarda da çoktur ama yeni açık çarşının yeni yeri gibi. Yani orada biraz daha artık o
0: Tribün
1: kapalı
0: grupları
1: tribün
0: olmuş.
1: grubu direkt orada ya kapalı alt kaybedildikten sonra oraya gitmişler. Öyle güçlü bir istifa tezahüratı oradan geldi. Hem yönetim adına hem de Sergen Yalçın için. Hoca bana sorarsan iletişimi en iyi olan hocalardan biriyken en kötü iletişim yapan hocalardan biri haline
0: Ama
1: geldi
0: çünkü açıklama yapmak zorunda kaldığı için
1: son
0: kendini.
1: dönemlerde ve bir kısım diyor ki evet Sergen Yalçın'la devam edilsin. Onun kadrosu değil. O yeteri kadar hiçbir şeye müdahale edemedi. Bir kısım da diyor ki bir an önce hocayla yollar ayrılsın. Yeni bir hoca gelsin, bulunsun, anlaşılsın ve o hocanın süreciyle yeni sezona girilsin, devam edilsin. Senin görüşün ne? Nasıl bakıyorsun
0: Bir
1: olaylara?
0: kere
1: Yani
0: bu maçtan ziyade Beşiktaş'ın en büyük yıkım hafta içi Türkiye Kupası'nda
1: Konya
0: Konyaspor'a
1: eğlenmesi.
0: elenmesi bence oldu. Yani orası sezonu kurtaracak bir mücadeleydi. Bunların gelmesi normal. Ama Beşiktaş'ın bir yerde bir frene basması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Sergen Yalçın gidecek, kim gelecek? Tekrar aynı sarmala gidecek. Yani şimdi adını hatırlamadığım hoca denklemi var Beşiktaş'ta
1: Evet.
0: sırasıyla. Yani sırasını şimdi saysam o kadar takip etmiyorum ama
1: Ben
0: yanlış sayabilirim.
1: şöyle söyleyeyim. Hepsinin basın toplantısına katılmışımdır. Soru sormuşluğum vardır büyük ihtimalle birçoğuna. Bende yok. Ben isimler gitti
0: Yani hepsini
1: bende.
0: totalde sayarım ama sırasını ben karıştırdım. Oradan bir bay biç. Yani Beşiktaş'ın biraz daha bence Sergen Yalçın'la yaz transfer dönemini görmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya çünkü bak ben teknik adamı şöyle değerlendiriyorum. Teknik adam şu. Kafasında bir oyun var. Şimdi bazı eleştiriyor. Diyor ki ya işte B planı yok. Ya B planı olmasın. Zaten Türkiye'de A planı işler. A planını iyi oynatman
1: Benim
0: lazım.
1: Sergen Yalçın'ı en çok eleştirdiğim
0: B
1: noktalardan
0: planı
1: biridir.
0: yok diyorsun,
1: Evet.
0: değil mi? İşte Okan Buruk'un da yok. B planı var mı Okan Buruk'un?
1: Yok. Yani yok ama ne kadar? Osimhen'in
0: Bir
1: üzerine
0: çift forvet
1: kurulu.
0: denediğinde her maçta kaybetti.
1: Evet.
0: Yani onun
1: Osimhen'siz olduğu maçları kazanmak da çok
0: o da
1: zor
0: var.
1: abi.
0: Oyuncu bağlılığı da var. Ama yine bir planı var. Önde baskıyı bir şekilde ama ona göre kadrosunu kuruyor. Ona göre oyuncuları tutuyor elinde veya istemiyor. Ve kulübünün de ona sağladığı imkanlar var. Şimdi şöyle Beşiktaş'ta yanlış transfer çok manşet oluyor. Galatasaray'da yanlış transfer sessiz sedasız şu küçük bir kutucuk gazeteci
1: Evet.
0: diliyle söylüyorum. Beşiktaş 9 sütuna manşet o çünkü parası az. Kurşunu az. Galatasaray'ın kurşunu fazla. Geçen sene Galatasaray'da gelen oyuncuların onların adını hatırlamazsın. Sayayım sana Morata, Frankowski, Yerlert hepsi
1: Hepsi
0: sessiz.
1: gitti.
0: Sessiz sedasız gitti. Çünkü arkada o kötü gitsin yenisini alabiliyor. Öyle bir ama Beşiktaş'ta öyle bir durum yok. Ondan sonra paralar nerede oluyor? O yüzden doğru hamleleri yapması lazım. Maksimuma gitmek lazım. %100 yine başarı yok. Ne yaparsan yap
1: Yani
0: %100 yine
1: transferde
0: başarı.
1: %100 başarı, %70 başarı çok büyük
0: Ama
1: başarı olarak görülüyor.
0: Sergen Yalçın'ın oyun stratejisine göre bir Beşiktaş kurulması gerekiyor ve sabredilmesi gerektiğini düşünüyorum ben doğru an. Çünkü Beşiktaş'ın bu şekilde teknik adam değiştirerek parası daha çok gidecek.
1: Peki
0: o gelecek başka oyuncu, bu gelecek başka. Yani teknik adam istikrarı bence çok önemli bu noktada. Oyuncu seçimlerinde.
1: Ya şimdi Beşiktaş ayağında taraftar bazında da bir şey görseydik tamamdı düşüncesi var. Yani aslında kupadan elenmek tabii büyük bir etken. Ama hiç derbi kazanamamış olması, hı hı, bu sezon. Ki çok uzun yıllardan bu yana ilk kez Beşiktaş. 20 yıl falanmış galiba, ben tam tarihi bilmiyorum ama. Çok uzun süredir ilk kez derbi kazanmadığı bir sezonu geride bırakmış. Oynanan futbolda bir gelişme yok. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a şampiyon olduğu sezon önceki gelişini hatırlarsın. Abdullah Avcı'dan sonra gelmişti zannediyorum. Oh. Abdullah Avcı da yine böyle kaotik bir futbol oynuyordu Beşiktaş. Tam böyle bu zamanki gibi. Sergen Yalçın gelip ligi ikinci veya üçüncü bitirmişti o sezon. Ama şunu görmüştü tarafta. Sergen Yalçın bizim istediğimiz futbolu oynatıyor. Sen Fenerbahçe için aynı örneği verdin, hmm, ya. Bizim istediğimiz futbolu oynatıyor. Sonra takviyeler geldi. Şampiyonluk, hmm, geldi. Sonra işte mevcut yönetimle yaşanan sorunlar derken ipler koptu. Hiç ışık olmamasını futbolda bu kadar da
0: aslında
1: mı oyunca?
0: Aslında ligin ikinci yarısının başında o ışığı vermişti. Ha, ama ondan
1: hiçbir
0: sonra
1: teknik direktör dokunuşu görmedik deniliyor.
0: Ya bence Beşiktaş için hani yıkım maçı Konyaspor elenme oldu diyebilirim sezonunda, ama kırılma maçı Galatasaray iç saha maçını ben görüyorum Beşiktaş için. Yani o maçta rakip 10 kişi ve yani maçın başında kalmadı, hı-hı, hakem kararıyla sahne, maçın ikinci yarısında, evet, kalmıştı 10 kişi. Ona rağmen 1-0 mağlup olması, yani beraberliği daha yakalayaması kendi evinde, o bence Beşiktaş cephesinde ya acaba o kadar da iyi değil miyiz? Biraz da böyle hani şey uçmaz mürit uçurur ya. Yapılan transferler çok iyi. Şöyle işte sağ bek tamam bulduk, sağladığımız sağ beki deniliyordu o maça kadar. O maçta Barış Alper karşısında bütün ikili mücadelelerde sıkıntı yaşayan bir Murillo oldu mesela. Hani orada örnek veriyorum. Bunların yansımasında rakip üzerinden güçlü olunca oraya hazır değildi. Yani bir yüksek perden açtı. Aa tamam süper, bu takım üstüne koyar seneye şampiyon olurdan. Bir anda bu kadar iyi değilmişe döndü. O biraz bence yıprattı Beşiktaş'ı. Biraz daha ayakları yere sağlam basan bir plan yapmak durumunda. Ve Beşiktaş aslına bakarsan Fenerbahçe kadar şampiyonluk baskısı sıkışmadı. İyi oyun.
1: 4 sene oldu.
0: Tamam 4 sene oldu. Yani taraftar şampiyon olalım da ne olsa olsun demiyor. Yani Beşiktaş daha bir plan dahilinde 2-3 yıllık plan yapabilir şampiyon olmak için.
1: Taraftar ona izin veriyor.
0: O plan işte o. Şimdi Fenerbahçe daha sıkıntılı bu durum. Beşiktaş'ta biraz daha önce hatırlarsın Feda işte, evet, Menemen sezonundan başlayan şampiyonlukla göğüslenen bir süreç olmuştu.
1: Ama oradaki yani ona, süreç çok başkaydı.
0: Orada tabii stat da vardı. Statın da yapılması.
1: Bir de o zaman yani ben öyle diyorum, kurucu hoca mantığıyla Beşiktaş bir, evet, sezonu geçirdi. İşte Samet Hoca, ardından Bilic, ki bana sorarsan Beşiktaş'ın hani o dönemki şampiyonluklarında Şenol Güneş'le gelen şampiyonluklarının net temellerini atmış hocadır. Yani.
0: Aynen öyle, aynen öyle.
1: Çok büyük bir imzası vardır.
0: Tek eksiği o ipi göğüsleyememek. O
1: son 3 haftada kaybedilen şampiyonluğu
0: alamamak olması diyebiliriz. Bu bağlamda baktığımızda da o denklemi de kurmak gerekir belki de. Yani rakipler de biraz, şimdi Galatasaray'ın biraz sürpriz etmesi de bozuyor. Hmm. Hem oyun hem oyuncu farkı oraya yakalamak için yanlış hamleler de yapıyorsun. Bunu bugün Fenerbahçe'de yapıyor.
1: Beşiktaş
0: da yapacak.
1: Çok fazla yaptı bu arada.
0: Yani sen rakibini yakalamak için biraz makası açtığını görmek gerekiyor Galatasaray'ın kadro kalitesi harcadığı para anlamında. Bu bağlamda sen aldığın oyuncu bile ister istemez direkt karşılaştırılıyor rakip işte. Rakip forvetle karşılaştırılıyor. Rakip açıkla karşılaştırılıyor. Ve iyi değilmiş oluyor. Eleştiriler geliyor akabinde.
1: Peki neresi eksik Beşiktaş'ın sence?
0: Beşiktaş'ın neresi eksik?
1: Kale 1.
0: Ya öyle gözüküyor. Kale 1. Yani eksik tabii çok çok var. Çok yani, var ya yani. Şimdi ben tek
1: bu soruyu özellikle sana sordum. Neresi eksik Beşiktaş'ın sence?
0: Ama hiçbir zaman tam olmaz. Bak şöyle.
1: Bu nedenle soruyorum.
0: Bugün şampiyon olan Galatasaray'la elbette 10 numaramız yok. Bu takım eksik der. Mesela Mertens'in yerini dolduramadık der.
1: Ama Beşiktaş'ta öyle bir durumda ki şu anda. Sergen Yalçın olur teknik direktör, başka bir hoca gelir bilemem o kısmı. Şu anki durum hoca devam edecek gibi görünüyor. Yani öyle bir görüntü var. Ama yönetimin bu konuda sessiz kalması da açıkçası bende bir soru işareti uyandırıyor. Yönetim çıkıp hocamızın arkasındayız minvalinde öyle o kadar söylentiye rağmen açıklama yapmadı. geldi. Hadi Sergen Hoca'ya devam edeceksin. Ya bu takımın kapatılacak bir açığı yok gibi geliyor bana. Yani her yapılan transferin nokta atışı ve hepsinin %100 tutması gerekir.

0: bu transferde çok uzak bir ihtimal. Yani bunu hepimiz biliyoruz işte. Sol açık yok, sağ ön muhtemelen değişecek. Hadi forveti geçtim, orta sahaya Beşiktaş'ın elinde kendi kadrosunda olan belki 6 tane 6 numara var. Oraya hala bir tane adam alacaklar. Kiralıklar dönecek. Yabancı sınırlaması işin içine girecek. Dünya Kupası var.
1: Yani zor. İşler zor. İşler
0: o yüzden zor soruyorum. Yani. Yani.
1: İçini karartmayalım Beşiktaşlıların ama sonuçta bir hal çaresine bakılacaktır. Yani bu sene devre arasında maliyetli oyunculardan çıkması, bazı kontratlar, onlar da bir süreç. Hani herkes tabii yerine yani takım kalitesini artacak oyuncu düşünüyor ama eldeki oyunculardan da çıkmak da bir işlem. Beşiktaş biraz oraları temizlik safhasını
0: çok çok gelecek ama
1: yaptı.
0: Gelecek
1: ya bitmiyor tabii ki. Çok gelecek olan oyuncu da var. Belki oyunculardan faydalanacak olan da olabilir. Onu da söyleyeyim.
0: Bir dönerse ben söyleyeyim hani Muçi, o da Trabzon büyük
1: Semih
0: ihtimalle.
1: Semih mesela dönüş nedir?
0: Semih büyük bir ihtimalle dönecek. Kaleci opsiyonu kullanmayacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle dönecek ama ben Semih'le, Mustafa'yla ve önlerinde de Oh'la bir sezonun gitmeyeceği tarafında olan.
1: Muhakkak ya Elbil Altore
0: o büyük ihtimalle gidecek Ture. O kiralık biliyorsun Ture. Sakatlık sorunu nedeniyle gidecek.
1: Sık sakatlanıyor.
0: Sık sakatlanıyor. Zaten o sakatlık nedeniyle Beşiktaş'a kadar gelmiştim. Son soru, ondan sonra da bir hemen küçük bir Trabzon yorumu alacağım. Şimdi düşme hattıyla alakalı konuşmadık Engin, onu alacağım. Başarılarına rağmen Okan Buruk gitsin diyenler var. Başarısızlığa rağmen Sergen Yalçın niye gitmesin diyor Erkan Bey.
1: Evet.
0: Bir de bu açıdan bakan kısım var. Evet, düşme attı. Karagümrük'te Kayseri zaten veda ettiler lige. Antalya, Gençler Birliği, Kasımpaşa, Eyüp.
1: Gençler Birliği çok kritik bir galibiyet aldı bu hafta. 2-0'dan dönüştü Metin Diyadin'le birlikte. O biraz yani en azından o çizginin üstüne attı kendini.
0: Gençler bu, Trabzon'la oynayacak. Evet, iki maç üst üste oynayacak. Yarın kupa var.
1: Ama yine de puan olarak yukarı atması avantaj. Her ne kadar evinde oynayacak olsa da, büyüklerle oynamayacak olsa da, çünkü düşme hattındaki diğer takımların hepsi Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynuyor. Galatasaray'ın şampiyonluğu Kasımpaşa için tabii bir avantaj. Fenerbahçe'nin çok ikinci lig garanti şampiyonlukla iddiası kalmaması Eyüpspor için bir avantaj.
0: Tabii bunlara bakmak, nasıl bir kadrolarla çıkacak
1: Antalya
0: bakmak Spor lazım.
1: Kendi evinde
0: Kocaeli
1: Spor'la oynuyor. Onun da iddiası kalmamış. Ama ne olursa olsun puan olarak geride. Yani rakipleri kazansın yapacak hiçbir şey yok.
0: Evet.
1: O yüzden işi zor gibi gözüküyor. Onlar da bu hafta herhalde Galatasaray maçını çok hani
0: son anda
1: yani
0: direndiler.
1: Ceza sınırındaki oyuncuları falan oynatmayarak çıktılar. Hı-hı. Tabii ki yani kaybetmeye değil de ama hedef maçı bu Kocaeli maçı olarak gördükleri için söylüyorum. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım.
0: Gençler kalabilir mi diye soruluyor. Yeni statta yapılıyormuş, bir dinleyicimiz, bulamadım ismini. Vallahi hepsi kalabilir. Hepsi de gidebilir. Öyle bir görüntü var. Bu kadar birbirine yakın puanlarda ikili üçlü averajlara bile kadar gitme ihtimali
1: var. Dörtlü averajlara
0: kadar ihtimal söz konusu. Hı-hı. Ne oluyor? İşte Eyüp Kasımpaşa kaybetse, Gençler bir puan alsa, Antalya kazansa herkesin puanı 32'ye sabitleniyor. Yani çok ilginç bir durum. Zor ya, ben biraz daha Antalya Spor'u aralarında en şanssız olarak görüyorum.
1: Şanssız tabii, şu anda puan olarak başkası, yerde kalmış.
0: Yani. Başkasına bağlı. Evet. Yani göbeği başkasına bağlı. Ama Antalya kazanır, Gençler kaybeder, o gider. Çok ilginç bir durum olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Yani ben açıkçası...
1: Kupada belirleyici olacak tabii burada. Kupada Gençler Trabzonspor maçı var.
0: Yarın kupada oynayacak Gençler Trabzon.
1: Gençler Birliği orada zor karar. Yani kupanın da çok artık son bir adım finale gitmiş olursun ve oynayacağın rakip de büyüklerden bir tanesi olmayacak.
0: Konya
1: belki
0: olacak.
1: De geçebileceği en zor maç. Yani Trabzonspor'a geçtikten sonra. Orada nasıl bir feragat edecekler?
0: Şöyle bakmak lazım Gençler Birliği açısından. Ligde mi kalayım, kupayı mı alayım?
1: Ligde kalmak yani, bence daha çok
0: istenecektir. Bence de daha fazla istenecektir. Açıkçası ben Anadolu takımlarının düşmesini isteyen taraftan, yani düş Anadolu takımları gideceğine İstanbul takımları gitsin düşüncesinde olan, deplasman iyidir düşünen taraftayım. Hani Eyüp'e bakmıyorum öyle. Bu arada şey de var, Kasımpaşa'nın hocası da cezalı. Emre Hoca. O da cezalı, o da risk olacak. Batıkan, var mı süremiz? Ne kadarımız var? Bir dakika. Peki bir dakikada veda ederiz o zaman Engin.
1: Aynen.
0: Edelim. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ağza sağlık.
0: Sezon bitiyor herhalde. Bitiyor. Sezon
1: önümüzdeki
0: bittikten
1: hafta
0: sonra.
1: Sezonun karayası falan yaparız.
0: En iyilerini yaparız haftaya. Ondan sonra kapatırız.

0: Peki değerli dinleyenler, Engin Çetin'le Engin Görüş programında sevgili Engin ve ben Kerim Öztürk burada beraberdik. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Engin Çetin'le Engin Görüş sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
3: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk kişim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
4: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
7: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ercan abi hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
7: Evet, WhatsApp hattımız devrede. 0538 052 14 87 WhatsApp hattımız. Soru, görüş, öneri buradan bize yazabilirsiniz. Sizlerin görüşleri bizler için değerli tabii ki. Şimdi az önce Sayın Hacı Osmanoğlu Anadolu Ajansı'na konuk oldu. Uzun bir açıklama da yaptı. Güzel bir röportaj oldu. Her konuya açıklık getirdi Sayın Başkan. Dinleyenlerimizi tatmin etti etmedi, o ayrı bir konu. Ama biz de aslında biraz üstünden geçelim istiyoruz. Çünkü Ercan abi üzerinde konuşulacak konular var. Ne dersin, biraz Sayın Başkan'ın açıklamalarını, evet, değerlendirelim mi bizler? Ve dinleyicilerimizin de yorumlarını merak ediyorum. Sayın Başkan'ın açıklamaları neler hissettirdi onlara, onlar da bizlere yazarsa mutlu oluruz, buradan değerlendiririz. Şimdi diyor ki hakemler çok konuşuluyor, tabii ki hakemler soruldu Sayın Başkan'a. Diyor ki Sayın Başkan, UEFA yetkilileriyle konuştuk, hakem hatası oranı olarak Avrupa'da çok gerilerdeyiz. İngiltere'deki hatalar burada olsa yer yerinden oynar diyor. Açıklamalarının önde gelen kısımlarından biri buydu. Devam ediyor, diyor ki Türkiye'nin en büyük rezilliği bu. İngiltere'de kaç dakika maç sonu yorum yapıyorlar. Büyük ihtimalle hakemlerle ilgili yorumları kastediyor. O yorumları yapanların %80'i kendi hakemlikleri ve TFF'deki yöneticilikleri dönemlerini hatırlasınlar. Onların talimatla 5-0 6-0 maç bitirdiğini biliyorum. Orada talk show gibi maç sonu programı yapamazsınız. Burada bir itham da var yani. Siz talimat verdiniz diyor eski yöneticiler. 5-0 6-0 maçları bitirttiniz. Şimdi de gelmiş yorum yapıyorsunuz. Benim hakemlerimi zan altında bırakıyorsunuz diyor. Evet. Sayın Hacı Osmanoğlu.
8: Ya şimdi İngiltere'de şu yönden doğru. Biz de takip ediyoruz. Hakem konuşulmuyor.
7: Evet.
8: Şöyle konuşuluyor. Çok kısa, bugün çok kötü maç yönetti, hatalıydı deniyor, geçiliyor.
7: Evet, o kadar. Geri kalan ya şöyle yorumlar alalım, futbol.
8: Şöyle alalım, pozisyonu şöyle değerlendirelim diye bir şey yok. Hakem bugün çok kötüydü, yardımcıları da kötüydü. Ve bayağı hata yaptı deniyor. Evet diyor karşı tarafta. Ve ondan sonra da oyunun ruhuna dönülüyor.
7: Evet,
8: yani hatta bakış açısı bu. Hı-hı.
7: Maçın kaderini etkileyecek bir hata yapmış olsa bile, evet burada maçın kaderini etkileyecek bir hata yaptı deniyor, o kadar.
8: Evet.
7: Ondan
8: sonra
7: onun altı eşelenmiyor yani, niye yaptı, nasıl yaptı, talimat mı geldi, biri telefon mu açtı, WhatsApp'tan mı yazdı, kulağına mı üflendi, evet, bunlar hiç ya konuşulmuyor.
8: 6 sene önce de aynı hatayı yapmıştı, şu oldu bu oldu, hiç öyle şeyler konuşulmuyor.
7: Onlar yok İngiltere'de, işte biz de izliyoruz, dinliyoruz. Onlar mesela en son Arsenal maçındaki son dakika iptal, evet, iptali biraz konuşuldu. O da tabii şampiyonluk yarışındaki çok kritik bir karardı. Ben de kararın doğru olduğunu düşünüyorum.
8: Ben de doğru olan, çünkü çekme var.
7: Ya yani kolunu, hakemin, kalecinin kolunu tutuyor rakip oyuncu, yapacak bir
8: hakemin
7: şey.
8: O karambolde zaten maçı yöneten hakemin onu görmesi çok düşük bir ihtimal.
7: Çok düşük bir ihtimal. O yüzden VAR müdahalesi de doğru. En fazla işte o konuşuldu diyebiliriz. Bu sezonun en çok konuşulan.
8: O da 3 dakikayı geçmedi.
7: Pozisyonu buydu. Evet 3 dakika o da.
8: Bizde daha çok konuşuldu öyle söyleyeyim.
7: Ha biz evet biz onu da konuştuk. Biz seviyoruz Ercan abi.
8: Evet.
7: Hakem konuşmayı seviyoruz. Sayın Başkan diyor ki maçlar sahada kazanılacak. Yabancı hakem bir defaya mahsustu. Bunu kendi hakemlerimizi korumak için yaptık.
8: Evet.
7: Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde. Yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun diyor. Ben doğruları yapıyorum. Memnun olan olsun. Herkes memnunsa işini doğru yapmıyorsundur. Adalet ve şeffaflıktan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Maçların sahada kazanılmasını istiyoruz.
8: Evet.
7: Diyor açıklamalara. Hakemlerle ilgili bölümler böyle. Çok konuşuldu çünkü hakemler konusu. Çok Sayın Süleyman Demirel'den de bir alıntı yaptı. Allah rahmet eylesin. Benzin vardı da biz mi içtik diye Süleyman Demirel'in bir sözü vardı.
8: Evet.
7: Hakemler travmaya uğradı. Bir tane elit hakem var Halil Umut Meler. Onun da tasvip etmediğimiz nahoş olmayan olaydan ötürü nahoş olan demek istedi herhalde.
8: Hmm.
7: Olaydan ötürü dengesi bozuldu. Yeni toparlandı kendine geldi diyor. Dünya Kupası'nda Türk hakemin olmamasının faturasını kimse bana kesemez dedi. Mesela buna ne diyeceksin?
8: Kime kesecek? Şöyle olabilir. Merkez Hakem Kurulu olabilir.
7: Merkez Hakem Kurulu.
8: Ya şimdi sadece Dünya Kupası değil, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Dünya Gençler Şampiyonası mesela futbol.
7: Evet.
8: Var mı? Yok. Yok. Bu durum değerlendirmesinde yapacak bir şey de kalmıyor. Demek ki Avrupa, UEFA ve FIFA'nın hakem gözlemcileri beğenmiyorlar. Yani ben çünkü şeye bakıyorum, sonuca bakıyorum. Hakemleri görebiliyor muyuz?
7: Yok.
8: Ya bu Dünya Kupası bitsin, seneye bambaşka hakemler mi yönetecekler? İşte Avrupa Kupalarında göreceğiz. Kendisinin de vurguladığı gibi bir tane elit hakem kategorisinde UEFA'nın kadrosuna göre söylüyorum. Hakem Ali Umut Meler var. Başka elit hakem kategorisine yükselen başka bir hakem yok. Ve kalan.
7: Şimdi burada ben bir eleştiri getireceğim Sayın Başkan'a. Sorumlusu biraz da kendisi. Sorumluluk almıyor ama kendisi neden? Kendisi sorumlu. Araya gidelim sonra ayrıntılı konuşalım.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Dünya Kupası'nda hakemimizin olmamasının sorumluluğunu almadı Sayın Hacı Osmanoğlu. Ben ne yapabilirim dedi. Burada ben bir karşı çıkacağım. Sayın Başkan'ın sorumluluğu olduğunu söyleyeceğim. Neden? Altını da dolduracağız her zaman olduğu gibi. Çünkü sen yabancı dil bilmediği için FIFA kokartı veremediğin bir hakeme sürekli bütün derbileri verirsen, en büyük maçları verirsen, o zaman FIFA hakemleri kendini gösterecek yer bulamaz. Yer bulamadığı için de FIFA ve UEFA'da bu hakemleri çağırmaz.
8: Evet.
7: En basiti bu. En basit eleştirim.
8: Bu görüşün önemli. Tabii ki FIFA kokartı verdiğin hakem en zorlu maçları yönetebilir. Notuyla o kokartı almaya hak kazanıyor.
7: Evet.
8: Evet. Yeri gelir orta sıralarda da maç yönetir.
7: Tabii alt ligde de yönetir. O önemli değil. Alt ligde de yönetir.
8: Fakat zorluk derecesi birinci kategori olan maçlarda FIFA kokartlı hakemler ne yapıyor? Nasıl maç yönetiyorlar? İster istemez de önce Avrupa futbolundan bahsedeceğim. UEFA buna bakacaktır. Ondan sonra kendisine biraz daha süre verdikten sonra Bayern Münih işte Paris Saint Germain maçını verecektir. Mesela.
7: Tabii ki.
8: Ya hemen 6 ayda verecek hali yok.
7: O tansiyonu kaldırabiliyor mu?
8: Hemen bir ya da iki sezon takip ediliyor. Ne yapıyor ne? Ona göre maçlar veriliyor. Mesela Olympiakos Bruges maçını veriyor.
7: Hı hı.
8: Sonra biraz daha üste çıkıyor. Liverpool işte Levski Sofia diyor. Yani yavaş yavaş yükseliyor.

0: yükseltiyor hakemini. Sonra bakıyor Real Madrid'in, bakalım büyük maçta Bernabéu'da ya da o atmosferde ne yapacak diye. İşte Real Madrid Dortmund maçı veriyor diye.
1: Mesela.
0: Bunlardan iyi, beklenen notu aldıktan sonra diyor ki sen elit hakem olarak adaysın.
1: Her maçı yönetebilirsin.
0: Ya elit hakem olarak adaysın diyor. Önce. Evet. Sonra birkaç tane daha maç veriyor. Ve bu maçlarda işte diyelim ki Avrupa U19 finalini veriyor. Aslında bir final diyor. Ya da Dünya Gençler Futbol Şampiyonası final maçını veriyor. Ya da yarı finalini veriyor. Sonra bakıyor bunda da başarılı. Bu sefer seni Şampiyonlar Ligi kategorisinde iyi maçlara vermeye başlıyor.
1: Çeyrekler.
0: İki sene geçti. Şimdi bu anlatıyorum kademe kademe. Ki ona güzel işi daha iyi öğretecek bir mentor görevlendiriyorlar. İşte hakem mentörü deniyor buna. Ve bunun sonucunda üçüncü senede bir elit hakem olarak görev almaya başlıyorsun. Burada da ilk hedefin tabii ki hangi turnuva varsa Avrupa Futbol Şampiyonası olabilir. Ya da şimdiye rastladı Dünya Kupası olabilir. Görevlendiriliyorsun. Fakat VAR hakemi dahil ki FIFA bu Dünya Kupası'nda dikkat edersen VAR hakemi diye bir bölüm açtı. VAR'lar dedi bunlar olacak dedi. VAR olarak görevlendirilecek dedi.
1: VAR'lar ayrı.
0: Demek ki onu bile şu ana kadar Dünya Kupası öncesinde kontrol ettiler. Değerlendirme yaptılar. Ve VAR'ları da ayrı bir hakem sistemi içinde görevlendirdiler. Bu çalışmalar böyle yapıldı. Bizde ileriye gidecek olan bir FIFA kokartlı hakem bu geçtiğimiz yıllarda maalesef oluşamadı. Sadece kokartlar verildi, değişti.
1: O kadar.
0: Onlara maç verilmedi. Onlara maç verilmediğinde de Avrupa'da şöyle söyleyelim, birinci kategori maçlarda görev alamadılar. İşte takım adını örnek veriyorum. Dinamo Tiflis'in maçına verdiler diyelim Gürcistan mesela. Ya da Dinamo Tiran Arnavutluk'ta işte üst Vardar Skopje maçını verdiler mesela. Bunlar tabii sadece o iki kulübü taraftarlarını ve maçı yöneten işte hakemi ilgilendiriyor. Öyle dünya genelinde büyük ilgi duyulan maçlar değil.
1: İzlenen maçlar değil.
0: Öyle değil mi?
1: Yok.
0: Evet. Bu yüzden belki adını ilk defa duyan futbol severler bile vardır diyelim ki bazı kulüplerin.
1: Vardır tabii.
0: Buradan üst kategoriye doğru yol almanızın imkanı yok. Yani şimdi Romanya Ligi müthiş bir lig mi? Değil.
1: Yok.
0: Ama Romanya'nın hakemi var. Değil mi? İsviçre zaten UEFA'nın merkezi olduğu için mutlaka hakem yetiştirir. Ve bir hakem orada görev verilir. Burada işte İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa bu hakemlere bakıldığında sonra Avusturya da giriyor zaman zaman. İsveç. Bu hakemlerle döndürüyorlar olayı. Biz de seyrediyoruz. Uzak kaldık. Hakemlik anlamında söylüyorum tabii. Hakemler de oturup maçları televizyondan seyrediyorlar.
1: İşte burada da sorumlu biraz da Sayın Hacı Osmanoğlu oluyor. Çünkü o hakemin atamalarını bizzat kendisinin yaptığı söyleniyor. Bütün derbileri aynı hakem yönetirse o zaman FIFA kokartı verdiğiniz hakemler boşa çıkmış oluyor. Taca çıkmış oluyor.
0: Zaten tekrar söyleyeyim. O zaman da FIFA'nın kokartını alan hakemleri Avrupa'da önemli maçlarda göremezsiniz. Onu unutun. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Şimdi diyor ki yine hakem konusunda faturayı bana kesmeyin. Genç hakemlerimiz, kadın hakemlerimiz Avrupa'da nasıl maç alıyorlar? Sıradaki Avrupa Şampiyonası ve ondan sonraki Dünya Kupası'nda kaç tane hakemimiz olacak göreceksiniz diyor. Yani ilerleyen turnuvalarda bu genç hakemler, kadın hakemler yetişmiş olacak demeye
0: getiriyor. Evet, kadın hakemler konusunda dünyada da büyük bir girişim var. Umarım olur. Bu atılım devam eder. Şimdi Dünya Kupası biter. Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları başlar. Avrupa'da

0: görev almak daha kolay değil. Olursa hakemliğimiz için daha başarılı olur. Dünya Kupası'nı, çünkü Dünya Kupası'nda kıtaların kontenjanları var. O kontenjan içinde işte Avrupa diyelim 12 kontenjan ya da 9. Onların arasına girmek üst düzey hakemliğinizi göstermek demektir. Rakamı örnek olarak söyledim.
1: Şimdi 4 senede elit hakem olunuyor ama bizim genç hakemlerimiz henüz bu 4 seneyi tamamlamadılar. Gelecek yıllarda bu 4 seneyi tamamlayacaklar ve daha fazla uluslararası maç alacaklar
0: Bu
1: diyor.
0: tabii bu kategoriye girmek için de hem ülkede, Türkiye'mizde hem de Avrupa'da verilen görevlerde verilirse başarılı olmak gerekiyor. İyi, yüksek puan almak lazım. Çünkü şimdi diyelim ki 7 tane FIFA kokartlı hakemim var. 7'sinden 6'sının hiçbir şekilde büyük maçlarda görevi alma ihtimali düşük olabilir. Sadece bir tanesi aradan sivrilebilir ya da
1: Evet.
0: iki. Ya 7'de 7 yapamayız.
1: Yok. 7'de 7 yapamayız. Diyor ki ligin sunucunu hakemler belirlemedi. Ama eskiden belirliyorlardı diyor. Kendi görüşünü
0: Hep bu konu
1: söylüyor.
0: konuşulmuştur Türkiye'mizde, ligimizde. Bu konu değerlendirme içindedir. Aradan yıllar geçmiştir. Ama tabii bak biz bile programı açtık. Konuyu değerlendiriyoruz. Türk futbolunun bana sorarsan ki senin de öyle düşündüğünü tahmin ediyorum. Çok daha farklı halledilmesi gereken problemleri var. Bunu söyleyelim.
1: Hakemlerden daha büyük problemlerimiz var.
0: Var.
1: Çok net.
0: Çok daha önemli.
1: Evet.
0: Bence.
1: Bunların öncelikle bunların konuşulması ve giderilmesi
0: Ya şimdi
1: gerekiyor.
0: dikkatle dinledim. Mesela amatör kulüplerden bahsedildi. 7 bin amatör kulüp.
1: Evet.
0: Ve bunların bazı kriterlerinin gerçekten olması gerekiyor. Ya bir ufak da olsa bir sahaları, oyuncuların işte gelip antrenman yapıp giyinecekleri mutavazı ama hoşlarına gidebilecek. Hemen giyinip duşlarını alıp
1: Bir
0: bir
1: tesis.
0: tesis. Onların olması amatörlerde olan ilgiyi de futbola olan o ilgiyi de arttırır. Oyuncu oraya gelmek ister. Der ki rahat rahat ben antrenman yapacağım. Saha var. Sahada olduktan sonra hiçbir problem yok. Sıcak suyuyla duşumu alıyorum. Biraz dinleniyorum. Ve işte evime gidiyorum. Amatörden bahsediyorum. Bunların biraz arttırılması gerekiyor. O zaman oyuncu yetiştirme ihtimalinin biraz daha fazla olacağı kanaatindeyim.
1: Özellikle alt liglerde ve senin dediğin gibi amatörlerde Ercan abi çok yani gerçek bir amatörlük görüyorum ben baktığımda.
0: Tabii biraz
1: Bir kurumsallık yok.
0: futbolla ilgilenenler yıllardır aynı şeylerden
1: Evet
0: bahsederler
1: yani
0: problemlerde.
1: o yüzden o kurumsallığın öncelikle yerine getirilmesi ve belki de denetlenmesi gerekiyor ki işte oralardan yetişenler biraz daha profesyonelliğe adım atışta kolaylık yaşasın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet birlikteliğimiz devam ediyor. Sözleşmelere de değindi. Kulüplerin borçlarına da değindi Sayın Hacı Osmanoğlu. UEFA ve FIFA'nın talimatları var. Ona göre hareket ediyoruz dedi. Çok mesafe aldık dedi. Bizim kulüplerimizde kurumsallık yok. Hoca sistemine göre kulüpler yönetiliyor. Burası enteresandı açıklamasında. Avrupa'nın büyük takımlarına bakın. Hoca gidince kadrosu değişiyor mu, değişmiyor mu bir bakın. 10 tane transfer deniyor mu, denmiyor mu? Barcelona'da, Real Madrid'de teknik direktör değiştiğinde kadroları sil baştan yapıyorlar mı dedi. Doğru konuştu burada.
0: O mümkün değil. Çünkü onların
1: Evet.
0: belirli bir bütçesi var. Her türlü harcamaları kontrol altında. Ve dediğim gibi dünyanın en zengin kulüplerinden bahsediyoruz. Örnek verdi işte Real Madrid'i, Bayern Münih'i. Öyle 7-8 kişinin gidip geldiği sil baştan zaten öyle başarı gelmez.
1: Yani mesela Can abi.
0: Mümkün değil.
1: Evet.
0: Ya bir sezonda bir takım 5-6 tane

0: hani teknik direktör değiştiriyorsa kurumsallıktan bahsedemezsiniz tabii. Mümkün değil.
1: Şimdi yorumculara da eleştiri getirdi. Ben de burada yine Sayın Başkan'a hak veriyorum. Yani bizim yorumcularımız da biraz enteresan. Diyor ki Hacı Osmanoğlu, hoca bu benim kadrom değil diyor. Türk spor basınındaki abiler de bu hocanın kadrosu değil diyor. Hocanın değil, kulübün kadrosu o.
0: Kulübün tabii.
1: Kulübün kadrosu.
0: Kulüp kurdu o kadroyu. Ya evet. Şimdi kulüp teknik direktöre teklif yapar. Bunu biz de değerlendirelim. Teknik direktör de teklifi kabul eder. Artık o saatten sonra onun oyuncularıdır.
1: Evet. Tabii canım.
0: Teklif etmez. Şunu derse, ya ben başarılı olamam bu kadroyla. Çok teşekkür ederim teklifinize. Ben gayet doğal karşılarım. Ya bu kadroyla benim başarılı olmam çok zor. Benim kafamdaki oyunu oynayamaz bu kadro. O yüzden biz en baştan bu konuda anlaşamayız derse, ben tebrik ederim o teknik direktörü. Öyle değil mi?
1: Tabii ki. Ayrıca yönetimlerin de Ercan abi, yani bir teknik direktörü gönderip yeni başka bir teknik direktöre gideceği zaman, yani bir takımımızın bir oyunu var demesi lazım. O oyuna göre bir teknik direktöre gitmesi gerekiyor.
0: Evet, bir oyununuz vardır. Onu benimsemişsinizdir. Yıllardır o oyunu oynarsınız. Mesela büyük bir takım örneği vereceğim. Bayern Münih yıllardır aynı oyunu oynuyor.
1: Kompany başarılı bir teknik direktör olarak mı geldi Bayern Münih'e? Hayır.
0: Küme düşürmüştü Burnley.
1: Küme düşürdü Burnley. Bayern Münih'in teknik direktörü oldu.
0: Yıllardır sistemi aynı.
1: Çünkü sistemi biliyor ve oynattığı oyun Bayern'in istediği oyun. O sen bunu belli. Düşürdün gelme demedi der adama.
0: Arteta'nın sistemi belli değil mi Arsenal'de? Belli.
1: Belli.
0: Hoşuna gider gitmez. Gidenler vardır. Arteta bir anda iki kupayı da alabilir şu anda. İkisini de kaybedebilir. Ama sistemi budur ve sisteminden taviz vermiyor. Sisteme ulaşamayan işte Chelsea. Hiçbir sistemi yok. 40 tane oyuncusu var. Antrenör alıyor, değiştiriyor. O da sistemsizlik. Avrupa'daki bir takıma örnek verdim. Sistemsizliği var.
1: Evet.
0: Ulaşamamış başarıya.
1: İşte bir kulübün Ercan abi, yani bir sistemi olması lazım. Oynadığı oyun olması lazım. Oynadığı oyuna göre de teknik direktör havuzu olması lazım. Mesela işte Türkiye'deki en iyi örneklerden biri Göztepe. Mesela Göztepe'yi taklit etmek lazım diyor Hacı Osmanoğlu. Harcama limiti yok, sınırsız harcayabilir, istediğini yapabilir. Çünkü ya şimdi, ekonomik koşulları sağlıyor diyor.
0: Evet ya, bir sistemi var, ona göre oyuncular bulmaya çalışıyor. Teknik direktörün de ısrar ediyor. Bazen iyi sonuçlar alıyor, bazen arka arkaya kötü sonuçlar da alıyor. Ama Göztepe'de teknik direktör değişecek, şu olacak, bu olacak, şu ana kadar duymadım.
1: Yok, ben de duymadım.
0: Kaybettiği arka arkaya puanlar da vardı. Hiç teknik direktörün görevden alınma hususu gündeme gelmedi mesela.
1: Yok, gelmedi. Evet. Ha, gelebilir, o ayrı. Derler ki biz hocamızdan alacağımızı aldık bunca yıl, şimdi başka bir hocaya gideceğiz.
0: Ya da biraz daha sistemsel olarak üst kategoriye oynamak istiyoruz. Bunu değerlendirecek hoca çeşitlerine bakacağız.
1: Yani biraz daha topa sahip olan bir hoca istiyoruz mesela, örnek
0: veriyorum. Ya da çok iyi pres yapan bir takım oluşturmasını istiyoruz. Ona göre, bazı transfer düşüncelerimiz var. Bu hoca da pres konusunda uzmanlaşmış bir teknik direktör. Fikirleri iyi. Bu A takımı olur, B takımı olur. Ya bir teknik direktör alırken bunlara dikkat etmek lazım.
1: Evet.
0: Ya yıllardır konuştuğumuz konu bu. Kulüpler alıyorlar teknik direktörü. Şimdi Jose Mourinho Türkiye'ye geldi. Büyük olay değil mi?
1: Tabii canım, büyük olay.
0: Ama Jose Mourinho'nun ne oynattığını biliyorlar mıydı?
1: İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho gelmez ama Ercan abi. İşte orada bir plansızlığın açık göstergesi var.
0: Şimdi topladığın puanlar, oynadığın oyun. Başarılı bir İsmail Kartal diyelim değil mi? Mourinho geldi. Dediler ki tabii ki senin sisteminle her şey olacak, oyun sisteminle. Mourinho garantici, pozisyon vermek istemeyen ve oyunun içinde yavaş yavaş üstünlüğünü rakibe kabul ettiren bir sistemin sahibi. Başarılı olur ya da olamaz. Ama olmuştur başarılı. Bir sürü kupası var. Onun sistemi bu. Bu saatten sonra Mourinho, hadi hep beraber hücum yapalım. Bu güzel futbolu ortaya çıkartalım. Futbolun estetiğini görelim. Mourinho'da o istediğiniz

0: o sisteme yakın değilsiniz. Ya garanti, ben kaybetmek istemiyorum der Jose
1: evet,
0: Mourinho.
1: Kaybetmemeyi oynar.
0: Ben kaybetmek istemiyorum der. Benim tarzım bu. Sizin hoşunuza gitmeyebilir, taraftar kızabilir ama onu değiştiremezsiniz.
1: Sonucu odaklı bir teknik direktör.
0: Evet. Kendisi de bunu söylemiştir. Yani,
1: Tabii.
0: kaç kere söylemiştir? Mesela bir örneği vardır. Ne diyordur? Rakip takım isterse topa 87 dakika sahip olsun. Hatta çok istiyorlarsa topu alıp eve götürsünler.
1: Evet.
0: Ama ben skorboardta benim takımımın önde olduğu futbolu seviyorum demiştir.
1: Kazandığı futbolu seviyorum, evet. Bu açıklamaları defalarca yaptı zaten.
0: Bu yüzden de hemen başarılı olacak işte Fenerbahçe şöyle olacak. Bir olur mu? Olabilirdi ama olmadı.
1: Bir başka konu, yabancı kuralı. 12 artı 2 yabancıydı bu sezon. Gelecek sezon 10 artı 4 yabancı olacak dedi. Bunu zaten ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz dedi. Bunun 10 artı 4'ün problemli olduğunu biz seninle çok konuştuk burada. Bu
0: Evet.
1: röportajı yapan arkadaşlarımız bence çok konuya hakim de olmadıkları için burada Sayın Başkan'a bunun neden yanlış olduğunu anlatmadılar, anlatamadılar. Bu konu böyle geçiştirildi ama bunun yanlış olduğunu bir kez daha söyleyeyim ben. Biz zaten 14 yabancıyla Dünya Kupası bileti aldık. Bu
0: Evet.
1: başarıları yakaladık. 14 yabancıyla yaş sınırlaması olmadan. Yani sınırlama getirmek demek Türk milli takımının ileriye gideceği anlamına gelmiyor. Bunu
0: Dört yabancının
1: anlamak lazım.
0: belirli bir yaşa sahip olması lazım.
1: Evet, 30 yaş üstüne sınırlama getir. 23 yaş altı yanlış bir kriter.
0: Şimdi bunu tekrar söyleyeyim ben. O dört yabancının 23 yaş kriterine baktığında iyi yabancı bulursan onların fiyatları 30 milyon euro.
1: Minimum.
0: Dört tanesi
1: 120.
0: evet.
1: Minimum.
0: Bu
1: En az.
0: yatırımı kimse yapmaz.
1: Kimse yapmaz.
0: Yapamaz.
1: Ya bu yanlış. Çok
0: Ben
1: söyledik bunu.
0: ya kulüplerin tabii akıl hocalığı yapacak konumda değilim ama Türkiye'deki genç oyunculara daha fazla şans vermelerini ve o kategorideki yabancı oyunculara yönelmemeleri benim isteğim mesela. Mecbur değilsin 14 yabancı almaya.
1: Avrupa'da oynayan takımlar için büyük engel ama bu. 10 artı 4.
0: Engel tabii.
1: Çok büyük engel.
0: Engel.
1: Orada.
0: Çünkü rakiplerin sınırsız limitleri var.
1: Evet, yabancı sınırlaması yok onlarda. Sen sınırlama 10 tane yabancı ile oynayabilirsin diyorsun.
0: Kupa özellikle kupada Şampiyonlar Ligi'nde sınırsız limitli ve çok büyük bütçeli takımlara karşı açıkça ifade etmek lazım. Başarılı olma ihtimali düşer.
1: Tabii ki. Yani 10 yabancıyla
0: Nereye kadar
1: Şampiyonlar
0: gidersin?
1: Ligi'nde bir yere gidemezsin.
0: Ha, gidersin de bir yere kadar.
1: Yani bu sene Galatasaray'ın yaptığı gibi maksimum son 16 olur. Maksimum orası olur. Daha fazlası olmaz. 10 artı 4 bir kez daha söyleyelim. Nedenleriyle anlattık. Yanlış. Bakıyorum kura ile ilgili ya yani kurada bir güvensizlik var dendi soruda. Diyor ki kurayı takımlar kendisi çeviriyor. Zaten orada herhangi bir numara olması mümkün değil diyor. Yani orada başkan haklı yani kulüpler kendisi çekiyor topları. Orada nasıl bir adaletsizlik olabilir? Orada başkan haklı. Sözleşme konusu eskiden çift sözleşme vardı. Biz tek sözleşmeye düşürdük. Bu konuda da hem UEFA hem FIFA nezdinde iki sözleşmenin ağır cezası var. Biz de takip ediyoruz
0: Bu
1: diyor.
0: tabii mali kurumlar çerçevesinde de iki sözleşme olmuyor. Kabul edilmez. Herhangi futbolun dışında herhangi bir yerde de bir sözleşme başka, bir sözleşme başka. Hangi sözleşme devrede? Değil mi?
1: Evet.
0: Bu mali kurumlar çerçevesinde de günümüz koşullarına uymayan bir model. Kimden ne vergisi alacaksın? Onu demek istiyorum. Hangisinin vergisini alacaksın?
1: Şöyle mi oluyor acaba? Biri bireysel, işte ben Mehmet Sevinç olarak senin paranın yarısını ben ödeyeceğim. Ben yarısını ödedikten sonra kulübün Ahmet Spor o da diğer yarısını ödeyecek. Öyle bir sözleşmeden mi bahsediliyor acaba?
0: Onda bile tabii ki yine vergi durumu ön plana çıkıyor Mehmet. Çıkmıyor
1: Orada da vergi tabii canım orada da vergi
0: mu?
1: var. İki türlü vergi problemi var.

0: Böyle bir buçuk ay sürer, süreç bitmedi, hatta üzerine gidemiyor diyenler de var. Bunu zaten biz başlattık diyor.
1: Doğru.
0: Doğru.
1: Başladı. İşlemler yapıldı. İşte 7.000 de çok fazla bir
0: 7
1: rakam.
0: bin çok fazla
1: Son
0: ya.
1: 5 yıl 7.000 bayağı uğraştıracak bir konu.
0: Yani ortalama bir spor salonu dolusu insan demek bu.
1: Evet, 7.000
0: 7 bin kişi.
1: bayağı yüksek.
0: Çok, bu bayağı sıkıntılı bir konu. Biraz da yorumlara da bakayım ama Montella konusuna da değindi. Bir de her maça başlarken 9 tane ayetel kürsi okuyorum dedi Sayın
1: Evet.
0: Başkan. Dini inancı da bir hayli yüksek Sayın
1: Evet.
0: Başkanın. Bunu her fırsatta dile getiriyor zaten. Hesap veremem diyor bazı konularda. Yanlış yaparsam. Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez, müsaade de etmeyiz diyor. Yani Montella kalacak diyor.
1: Montella da burayı seviyor. Ben de öyle tabii Dünya Kupası değişiktir ya. Dünya Kupası sonrası ne olacak? Milli takımımızın alacağı sonuçlar ki iyi sonuçlar alacağına inanıyoruz. Ondan sonra da bir değerlendirme yapılabilir tekrar. Şimdi bunu bir sıcağı sıcağına bence değerlendirmeyelim. Bir kupa oynansın. Takımımızın durumunu görelim. Ondan sonra bu konu zaten gündeme gelecektir tekrar.
0: Şunu da söyledi. Diyor ki Euro 2032'nin ev sahibiyiz. Ya, İtalya'da sorunlar var. Tek başımıza ev sahipliği yapabilir miyiz sorusu soruldu. Burada da diyor ki İtalya'da dostlarımız var. İlişkilerimiz iyi. Cefer'in ağır bir eleştiri yaptı onlara. Hazırlıklarla ilgili taahhüt vermeleri gerekiyor. Mali ve bürokratik sorunları var. Bir şey dersek haksızlık yapmış oluruz. Bekleyelim, görelim dedi. Burada da tek başına ev sahipliği için bir açık kapı bıraktı Sayın Hacı
1: Ya
0: Osmanoğlu.
1: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bize deseler o tesislere artık sahibiz. Profesyonel anlamda
0: Evet.
1: söylüyorum. Bir sene sonra yapacağız. Siz yapar mısınız deseler biz yaparız.
0: Biz yaparız. Ya organizasyon konusunda bizim bir problemimiz yok.
1: Ya,
0: Sayısız kez
1: otellerimizle,
0: yaptık.
1: statlarımızla biz bu Avrupa Şampiyonası'na hazırız. Onu şimdiden söyleyeyim.
0: Aynen
1: Ankara'da
0: işte.
1: mesela 19 Mayıs'ta da bence mükemmel oluyor.
0: Evet, harika bir stadyum. Yani hemen hemen her
1: Ankara,
0: şehrimizde
1: İstanbul,
0: oynatabiliriz.
1: evet,
0: Konya,
1: Kayseri,
0: Kayseri, her yerde oynatabiliriz biz. Hiç de sıkıntı yaşamayız.
1: Eskişehir,
0: Eskişehir.
1: Trabzon, bir sürü şehir var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi dinleyicilerimizden de yorumlar var. Başkanın açıklamalarını tutarsız bulan bir dinleyicimiz var. Hakem hatalarının en sonda olduğumuzu söyledi Sayın Başkan. Ama burada bir tutarsızlık görüyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını, Sayın Başkan'ın konuşmaları neden başkan olmaması gerektiğini düşündürttü bana demiş bir başka dinleyicimiz. Prim olayı konuşulmadı diyor. Evet, prim olayı konuşulmadı ama arazi ve o şeyler konuşuldu Ercan abi.
1: Evet,
0: Villalar.
1: izledik beraber.
0: Villa konusu. İmarlı arazi orası diyor. İmarsız
1: Evet.
0: diyenler var diyor. Onlar
1: Gitsinler sorsunlar dedi.
0: evet gitsinler sorsunlar dedi. Arazimiz imarlı dedi.
1: Evet.
0: O konuya öyle cevap verdi. Bakalım. Evet, hakemlerle ilgili yine çok fazla soru, yorum var. Onlara yeterince girdik biz zaten. Tekrar girmek istemiyorum. Evet, başkan sorumluluk almıyorsa MHK başkanını kim seçti ve niye hala o görevde duruyor demiş bir
1: Şimdi sezon
0: dinleyicimiz.
1: bitsin, o konuda bazı gelişmeler olur mu olmaz mı diye bekleyeceğiz, bakacağız.
0: Evet. Bu açıklamalardan sonra şikayetçi olacak bir kulüp başkanı olacak mı? Merak ediyorum. Madem 5-6-0 maç bitiren hakemler vardı eskiden demiş bir dinleyicimiz.
1: Madem vardı, olur mu olmaz mı bunu da
0: Bunu da
1: göreceğiz.
0: göreceğiz. Avrupa'da da hakemler hata yapıyor ama tarafsızlar. Bizdekiler taraflı, sıkıntı burada demiş dinleyicimiz.
1: Bu iş tabii, bir girdik mi bu işin içine 4-5 saat çıkamayız.
0: Evet.

0: O da bugünlük. Her gün
1: Röportajı.
0: devam etse bir hafta konuşulur.
2: Ülkemizdeki hocalar için de bugün için sistemini takımına kabul ettiren hocaya örnek verebilir misiniz demiş bir başka dinleyicimiz. Ben Okan Buruk'u verebilirim. Galatasaray'a verebilirim. Bir sonraki teknik direktörü bile neredeyse belli Galatasaray'ın. Arda Turan.
0: Mesela. Şu an itibariyle.
2: Yani şu an itibariyle. Öyle görünüyor.
0: Başka da şu an çalışanlar için söyleyelim. İşte dönüyor durmadan kendi içinde teknik direktörler görev olarak.
2: İşte Gençler Birliği'ni gördük.
0: Sistem var mı? Hangi sisteme bağlı kalınacak? Hangi oyun yapısı devam edecek? Tamamen skorboard'a göre, yani sonuca göre hareket ediliyor. O zaman da olmadı. Galatasaray iyi kötü 4 yıldır şampiyon. Daha önceki dönemde Terim dönemi var. 4 yıl şampiyon. Demek ki bir oyun gücü, oyun anlayışı vardı ki üst üste şampiyonluklar geldi. Öyle değil mi?
2: Yani teknik direktörü kendi içinden buluyor. İşte oyun anlayışı değişmiyor. Fatih Terim'in futbolunu devam ettiren bir Okan Buruk var mesela. Evet. Arda Turan da gelirse büyük ihtimalle aynı şekilde oynatacak.
0: Galatasaray'ın tabii o oyun yapısını dikkat edersen presi sever.
2: Evet.
0: Özel kendi sahasında rakibi çıkartmamaya çalışan, atak üstünlüğü olan, yıllardır o oyun sistemi devam ediyor.
2: Orada bir oynama olmadı.
0: Evet. Oldu mu?
2: Olmadı. Yok.
0: Ya bu sistem oturmuş deniyor. Taraftar da alışık.
2: Taraftar da alışkın.
0: Tabii bu sistemin biraz da bu sene zorlayan Şampiyonlar Ligi'ndeki maç sayısı oldu.
2: Bayağı yıprattı, onu kabul edelim. 12 Şampiyonlar Ligi maçı ki işte saydık rakipleri, çok üst düzey, en üst düzey 7 maç oynadı. Mesela 3 tane Liverpool maçı, 2 tane Juventus, 5 Atletico Madrid, City 7.
0: Yani bayağı yüksek.
2: Çok sert 7 tane maç oynadı mesela. Onların dönüşleri de problem oldu.
0: Gayet doğal değil mi?
2: Doğal tabii
0: canım. Onlar da bayağı zorlanıyorlar ülkelerinde.
2: Herkes
0: Paris Saint Germain'in
2: örneklerini verdi.
0: 5 tane mağlubiyet alması değil mi mesela?
2: Paris kendi liginde. Tabii. İşte Inzaghi'nin açıklamaları, Şampiyonlar Ligi'nde finale gitmesek ligde şampiyon olurduk demesi. İşte Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi dönüşünde Osasuna'ya puan kaybı. City'nin, Barcelona'nın yine puan kayıpları Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra. Bunlar doğal şeyler, oluyor bunlar. Bu mesela Türkiye'de geçtiğimiz yıllara baktığımızda mesela Şenol Güneş'in çok iyi bir Şampiyonlar Ligi sezonu vardı ama şampiyon tamamlayamadı değil mi o sezon ligi?
0: Evet.
2: Yani Şampiyonlar Ligi'nde gitti, bayağı da iyiydi gerçekten. Ben çok beğeniyordum.
0: Yenilgisiz Beşiktaş'ın gruptan çıktığını hatırlatalım mesela.
2: Yenilgisiz çıktı ama sezon sonu şampiyon olamadı.
0: Evet.
2: Çünkü kolay değil ikisini beraber götürmek. Çok işte Sporting olamadı. Bodo olamıyor.
0: Şu anda iyi sonuçlar alamıyor.
2: Olamıyor. Örnekleri var. Çoğaltılabilir bu örnekler. O yüzden hem 12 maç oynayıp hem de şampiyon olması Galatasaray'ın değerli. İşte dinleyicimiz yazmış, Samsun Spor bir Alman ekolüyle devam ediyor. Onlarda da bir mantık var.
0: Onlarda da var. Onlar da kendi işte konferans liginde iyi gitmiş, iyi gitme ihtimalleri olmasına rağmen kendilerinden geleni yaptılar. Ligde bir ara zorlandılar. Sonra teknik direktör değişti.
2: Evet. Yine
0: bir Alman teknik direktör geldi.
2: Avrupa onları da zorladı mesela. Kolay değil.
0: Herhalde canım.
2: Yani konferansta oynamalarına rağmen bayağı zorlandılar. Arka arkaya puan kayıpları.
0: Evet.
2: Ligde alt sıralara gerilediler. Teknik direktör değişmek zorunda kaldı vesaire. Biraz da böyle değerlendirmek lazım sanki. Bakalım. Evet, hakemlerle ilgili sorumluluğu tabii ki kendisi alacak demiş bir dinleyicimiz. Dursun Özbekler arasında geçen diyaloğu niye anlatmadı? Onu çok anlattılar, Galatasaray içindeki bir problemle alakalıymış galiba. Yani hakemlerle veya federasyonla Galatasaray arasındaki bir durum değilmiş anlatılanlar. Galatasaray muhabirlerinin anlattıkları Galatasaray içindeki bir durumla ilgiliymiş. Yani o konunun konuşulmasını istememiş Sayın Dursun Özbek. O yüzden herhalde federasyonla alakalı olmadığı için o konu sorulmadı Sayın Başkan'a.
0: Evet.
2: Bakalım var mı? Ercan abi sen neden Futbol Federasyonu Başkanı olmuyorsun?
0: Ya. Yani Ercan abi sen neden Merkez Bankası Başkanı olmuyorsun? Herkesin bir işi var. Herkesin bir uzmanlığı var.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Tabii tabii herkesin bir uzmanlığı var. Şampiyonluk gelmeyince taraftarı dizginleyemiyoruz demiş bir dinleyicimiz. Göztepe'yi yöneten yönetim. Onlar yani kendi bildiklerini yaptıkları için çok fazla yönetimle de içli dışlı olmadıkları için ve çok milyonlarca taraftarı olan bir yapı olmadığı için Göztepe taraftarı güçlü bir taraftar topluluğu ama dört büyük takım kadar fazla taraftar olmadığı için daha rahat hareket edebiliyorlar diyor dinleyicimiz.
0: Şimdi bu konuyu şöyle değerlendirmek lazım. Yönetimler sezon başında neler yapabileceklerini net olarak taraftarlara anlatmalı.
2: Hı hı.
0: Ya bu hikaye anlamında değil gerçekleri anlatmalı. Şu transferler yapıldı. Tabii ki hedeflerimizin arasında şampiyonluk ayrı. Ama biz tamamen sistemimizi ve takımımızı oturtmaya devam ediyoruz. Birkaç seneye kadar da o özlediğiniz şampiyonluğu alacak ortam meydana getirilecek diye. Büyük kulüpleri kastediyorum ben. Ya bunu... Transfer yapsalar da teknik direktör geçseler de hemen şampiyonluk konuşuluyor.
2: E tabii yani şu anda dört büyük kulüp için şampiyonluk dışında bir hedef yok.
0: Bakın bazen onlar da anlar ama değil mi? Şampiyon olamayacaklarını. Kadroya bakarsın, değerlendirirsin. E taraftara durmadan bunu söylersen, taraftar da sana istifa eder sonra. Hani şampiyon olacaktık der.
2: İşte o feda.
0: Hani kupayı alacaktır der.
2: Feda sezonu gibi ya da işte Churchill'in açıklaması gibi. Kan ter gözyaşı vaat ediyorum. Bunun taraftar tarafından kabul görmesi gibi bir durum çok da şu anda söz konusu değil gibi.
0: Bu
2: taraftarlar olay, tarafında.
0: Yönetimlerin net ve açık olması lazım.
2: Bunu şu anda yapabilecek tek takım var. O takımın da ihtiyacı var mı bilmiyorum. Galatasaray.
0: Şu anda yok tabii.
2: Yani şu anda. Çünkü belli bir şampiyonluk sayısına ulaştı, belli bir başarı noktasına ulaşıldı. Şimdi yönetim çıkıp dese ki biz 3 sene bir kemer sıkacağız ya da şöyle bir yapılanmaya gideceğiz. 3 sene bizden kupa beklemeyin dese.
0: Mümkün değil.
2: Belki Galatasaray taraftarı bunu kabul edebilir.
0: Ama mümkün
2: belki
0: değil.
2: Ama o da mümkün değil.
0: Galatasaray senin dediğini %2 falan kabul eder.
2: %2 kabul eder evet. Kimse yani buraları görmüşken daha azını kimse istemez. Ercan abi.
0: Evet.
2: Şimdi kulüplerden şikayet etmesi enteresan Sayın Başkanım demiş bir dinleyicimiz. Bakalım. Thomas Rice Beşiktaş'a ne katkı verir diye bir soru geldi. Öyle bir gündem mi var?
0: Öyle bir gündem mi yok bilmiyorum.
2: Ben de bilemedim.
0: Yani Türkiye Rice ama izleyenler defansif güvenliği ön planında olan bir oyun sistemi var biliyorsun.
2: Ya Alman ekolü de Türkiye'de hep tutmuştur. Yani %80 evet. Civarında tutmuştur.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet birlikteliğimiz devam ediyor. İlk bölümü Sayın Başkan'ın açıklamalarına ayırdık. Dolayısıyla artık kulüplerimize geçelim, haberlerimize geçelim istiyorum Ercan abi. İzninle.
0: Hay hay.
2: Şu anda tabii Fenerbahçe'de bir seçim hazırlığı var. Galatasaray'da da seçim olacak ama orada bir sessizlik hakim. Çünkü tek aday. Var Sayın
0: belli.
2: Başkan tekrar seçilecek Dursun Özbek. Yarın kutlamalar olacak. Üstü açık bir otobüsle Galatasaray Lisesi'nden çıkacak saat 15'te. Planlama böyle. Devamında işte bir şehir turu.

0: Usta da gelinecek. Saat 19.05 itibariyle de futbolcular tek tek seçecekleri müzik eşliğinde stadyuma gelecekler. Lazer gösterileri, drone şovlar, havai fişekler. Böyle çok mütevazı bir kutlama olacak. Sanatçı da çıkmayacakmış bu sefer. Sanatçı da olmayacakmış. Futbolcuların istediği bir an önce tatile gitmek milli takım kampı öncesinde. Galatasaray yönetimi de bu nedenle mütevazı bir şampiyonluk kutlaması planlamış.
1: En güzel kutlama şekli.
0: Bence de yani.
1: Ya güzel stadyumda taraftarla işte dediğin gibi lazer gösterileri, oyuncular,
0: Dronlar.
1: dronlar ve olay
0: Olay
1: bitecek.
0: bitsin, kupayı kaldırsınlar. Olay bitsin. Federasyona da kupayının verilmesi için başvuru yapılmış. Federasyon da bunu kabul etmiş zaten. Yarın Galatasaray stadyumunda kaldıracak kupayı. Şunu söyleyelim. Kombineliler giremeyecekler. Bilet satışı olacak.
1: Evet,
0: Yarın için bilet
1: evet.
0: satışı olacak. Galatasaray oradan da bir tabii ki gelir elde etmek istiyor. Şampiyonluk kutlamalarında. Bu da doğal çünkü bu gelire de ihtiyacı var. Kulüplerimizin, Galatasaray'ın her kulübün
1: Evet.
0: ihtiyacı var. Ama geçen yılla kıyaslandığında ki geçen yıl tabii ekstra bir Galatasaray'ın şovu vardı. 5 yıldız şovu vardı.
1: Evet.
0: Yenikapı da işte çok büyük bir kalabalık toplanmıştı. Stadyumda ayrı bir kutlama yapılmıştı. Ama bu sene milli takım da toplanacağı için oyuncular da çok yorulduklarından dolayı bir an önce dinlenmek istiyorlar. Böyle mütevazı bir kutlama gerçekleştirecek
1: Ve
0: Galatasaray.
1: olay bitecek.
0: Olay bitecek. Ondan sonra Kasımpaşa maçı. Yedek oyuncular oynayacak. Osimhen, Barış Alper gibi oyuncular gidecekler Erdem. Uğurcan da gider büyük ihtimalle.
1: Olabilir.
0: Kaç maç ceza almıştık Güner? Üçüncü kaleci mi oynar Uğurcan da giderse? Uğurcan kalabilir belki. Bilmiyorum ama kadro
1: Tabii canım
0: bayağı bir değişir.
1: değişir.
0: Galatasaray'ın da zaten amacı bir an önce finişe ulaşmaktı. Oyuncuların biz burada anlattık. Artık ciddi anlamda bir yorgunluğu söz konusuydu. Hem fiziksel hem mental. Bu nedenle zaten o işte Kemerburgaz'da taraftara açık antrenman yapıldı. O da yetmedi. Stadyumda taraftara açık antrenman yapıldı. İşte Kocaelispor maçı öncesi motivasyonu yükseltmek amacıyla Okan
1: Tabii
0: Buruk'un
1: bunlar iyice
0: açıklamaları.
1: yordu değil mi?
0: Bunlar da evet yordu. Ve bir şekilde Galatasaray o istediği şampiyonluğu aldı. 26. şampiyonluğunu kazandı. Şimdi tatil zamanı, dinlenme zamanı. Kasımpaşa mücadelesi bir formaliteye dönüşmüş durumda Galatasaray için. Dediğim gibi kupa talebine olumlu yanıt verdi Türkiye Futbol Federasyonu. Kupanın çünkü verilmesini istedi Galatasaray. Noah Lang demiş ki bonservisimi aşağı çekin ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Böyle bir şeyin olacağını ben düşünmüyorum.
1: Bonservisi Napoli'de.
0: Napoli'de 30 milyon istiyorlar.
1: Napoli'nin öyle bir huyu yok. Ben Napoli'nin pek indirim yaptığını görmedim.
0: Ben de görmedim. Yani bunun olacağını da düşünmüyorum.
1: Ya o yüzden düşük bir ihtimal.
0: Tabii kadro için de bayağı bir Ercan abi çalışma var Galatasaray'da. Kadro yenilenecek diyenler var. Yenilenmek zorunda diyenler var.
1: Bir bölüm artık belki veda edebilir. Mesela Icardi'nin durumu var. Sayın Başkan açıklamada artık tamam biz yolları ayırdık demedi. Herhalde bir durum değerlendirmesi yapacak. Hem Icardi tarafı hem Galatasaray Kulübü. Ondan sonra da sonuca varırlarsa açıklama yaparlar.
0: Şimdi
1: Olumlu ya da olumsuz.
0: menajeri davet edilmiş İstanbul'a Elia Pino.
1: Evet.
0: Bir görüşme olacak muhtemelen ama büyük ihtimalle 5 milyon euronun altında bir ücretle Galatasaray
1: Belki
0: masaya
1: kabul eder.
0: oturacak. Edebilir. Çünkü İtalya, Ercan abi bilgi olarak paylaşayım. İtalya'ya gitmek istedi. Icardi, Galatasaray çünkü kendisiyle sözleşmeyi yapmaya yaklaşmayınca İtalya'dan aldığı en yüksek ücret 2,5. Yani
1: Yaş, değil mi?
0: burada Galatasaray 3,5 verse, 4 verse kalır. Vergiyi de Galatasaray ödüyor.
1: Zarar etmiyor tabii.
0: Yine karlı bir anlaşma ama 10 artı 4'te Icardi'nin
1: Tabii
0: takımda bu haliyle kalması mantıklı mı? Çok iyi karar vermek lazım.
1: bunu Okan Buruk'la yönetim de değerlendirecek. Bir de İcardi ile konuşacaklar. Belki o da kalmak için her türlü çabayı göstereceğini belirtecek.
0: Fedakarlık yapacak.
1: Evet.
0: Belki 2,5 İtalya'dan alacağım ama burada 2,5 alayım diyecek. Örnek veriyorum.
1: Mesela.
0: Mesela.
1: Ya 2 sene daha ben sözleşme yaparım sizle diyecek mesela. Neden olmasın?
0: Olabilir. Hala bir açık kapı var.
1: Öyle gözüküyor.
0: Açık kapı var. Yani bitmedi. Sanki bir veda gibi yaklaştı Galatasaray taraftarı son maçta Icardi'nin asistini ama gelecek senede bir bakmışsınız Galatasaray formasıyla sahada. Mauro Icardi. Olmayacak bir şey değil.
1: Çünkü son Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in yaptığı açıklamada iplerin kopmadığını gördüm ben.
0: Ben de öyle hissettim.
1: Yani kendisine çok teşekkür ederiz Galatasaray hizmetlerinden dolayı demedi.
0: Demedi. Demedi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Dinleyicilerimize de soralım. Icardi bu haliyle kalmalı mı Galatasaray'da? 10+4 yabancı kuralı gündemdeyken sizin düşünceleriniz neler? Diyelim bir araya gidelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Son vuruşları, vuruş kalitesi, oyun zekası çok iyi demiş Icardi için dinleyicimiz.
1: Kesin katılıyorum dinleyicimize.
0: Icardi'nin de hataları oldu gerçekten. Yani antrenman az yaptı, gitti fizik gelmedi.
1: Fizik olarak yeterli değil.
0: Fizik olarak yeterli değil. Daha da iyi olacağının bir ben işaretini görmedim.
1: Ya şimdi Icardi'nin son vuruşları demiş ya değerli dinleyicimiz. Evet. Oyun görüşü, son vuruşları. Bir de onun çabuk pres yapan halini düşünürsen Icardi o zaman zaten Real Madrid'de oynar.
0: Tabii canım 2018 bundan 8 yıl önce Ercan abi 100 milyon euroydu Icardi'nin değeri. 100.
1: Ya, o zaman gider Real Madrid'de oynar.
0: Bugünkü 100 evet. değil. Yani Virse, İzak'a verilen yüzlerden bahsetmiyorum. 2018'in 100'ü şu andan 200'ü.
1: Muazzam bir paradan bahsediyoruz.
0: Evet. O zaman değeri adamın 100 milyon euroydu.
1: Senle reklam arasında bir değerlendirme yaptık. Bunu bence sayın dinleyicilerimizle paylaşmamız lazım.
0: Ya
1: giden oyuncular, gidecek oyuncular ve yerine konabilecek oyuncular Galatasaray'da düşünüyoruz. Hı. Mesela Torreira kaldı mı?
0: %50 diyelim.
1: Lemina?
0: %99 kaldım dedi kendisi dedi onu. Kendisi dedi. Kalacak, evet. Lemina kalacak. Çünkü Lemina'nın şöyle bir artısı var. Stoperleri de yedekleyebiliyor ya.
1: Evet, Jakob.
0: Kalması lazım. Bence kalır.
1: 3 değil mi?
0: 3.
1: %50 %50 dedi ki de 3 diyoruz.
0: Evet.
1: Sallai.
0: Sallai kesin kalmalı bence.
1: 4.
0: Yani en iyi sağ bek ligdeki.
1: Osimhen 5.
0: 5.
1: Hadi diyelim Icardi 6.
0: Sané 7.
1: Sané 7 kalır mı?
0: Kalır.
1: Mutlu mu?
0: Bilmiyorum ama kalır.
1: İstenileni verdi mi?
0: Bence veremedi. Ama Galatasaray'ın oyununda da bazı problemler vardı. Seneye daha iyi bir ikili olabilirler. Yani takım arkadaşlarıyla daha iyi uyum sağlayabilir.
1: Evet. O zaman.
0: Bende de hayal kırıklığı mıdır? Evet.
1: Sané de kaldı. Yedi mi?
0: Yedi.
1: Lang gidecek.
0: Lang gitti. Aspiri'ye gitti.
1: Aspiri'ye gitti. Yedi. Bu takımda oynayabilecek 3 oyuncu daha alman lazım.
0: Singo var.
1: Kalır mı? Soru işareti mi? Kiralık mı?
0: Soru işareti. Soru işareti. Boy gider.
1: Kiralık zaten.
0: Kiralık. Singo kalır.
1: Mı? Yani şimdi o Galatasaray'da bir değerlendirme yapıyoruz transferde. Ne dediler? 10+4. Ha belki o dördün içinde para yatıracakları oyuncular vardır. Ona bir şey diyemem.
0: 10+4'te şimdi Galatasaray'ı şöyle değerlendirelim. Yine en avantajlı.
1: Yani 23 yaş kategorisinden bahsediyorum.
0: Avantajlı takımlarından biri bu durumda Galatasaray. Çünkü Uğurcan'ı var ilk 11. Barış'ı var ilk 11.
1: Yunus var.
0: Abdülkerim var. 3 tane hatta Yunus sayarsan 4 tane ilk 11'e koyabileceği yerli oyuncusu var Galatasaray'ın. Buna rağmen 10 yabancıyla Avrupa'da işi zor.
1: Ya Kupa 1'de zor.
0: Kupa 1'de zor. Yani bunun iyi değerlendirmesi lazım.
1: Çok iyi.
0: Yönetim tarafından.
1: Hiç boşa adım atmaması gerekiyor. Sadece Galatasaray'ın değil tabii ki. Hem Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un.
0: Şimdi Torreira gitse bile yerine yine yabancı gelecek. İşte

0: ne diyoruz? Zingo gitse bile yerine yabancı mecbur gelecek. Türkiye'de yok. Muadili yok. O yüzden transfer dediğin gibi yani 23 yaş altı iyi oyuncu çok büyük para. Hani potansiyelli oyuncu alsan da şu yoğun fikstürde kullanamıyorsun zaten. Niagara'yı kullanamadılar mesela Türkiye Kupası dışında. Aldılar genç oyuncu ama kullanamadılar.
1: Ve tabii ne zaman kullanacaklar o soru işareti.
0: O da soru işareti. Yani dediğim
1: Ya bizim
0: gibi
1: ligimizde zor.
0: artı
1: Bizim
0: dört sıkıntılı bir
1: Serie A'ya
0: sistem.
1: benziyor bizim ligimiz farkındaysan. Hazır oyuncu istiyorlar.
0: Hazır oyuncu.
1: Ya İtalyan oyuncu bile oynatmıyorlar. Hep hazır oyuncu istiyorlar.
0: Doğru.
1: Hazır oyuncuyu da aldığında bu şöyle yansıyor. Bazen milli takımın büyük bunalıma giriyor. Ve 3 Dünya Kupası'na katılamıyorsun. İtalya örneği. Avrupa kupalarında yavaş yavaş sonuçların düşüyor. Takımların elenmeye başlıyor. Onları yaşıyorsun. Çünkü hep hazır oyuncu.
0: Şimdi biz 14 yabancılı sistemde çok fazla oyuncu da ihraç ettik. Bu sayede bence Türk milli takımı bugünkü gücüne ulaştı. Şimdi biz iyi yerli bulmak için de takımlarımız birbiriyle kıyasıya mücadeleye girecekler. Öyle bir yerli de görünmüyor.
1: Tabii.
0: Bulduklarında da fiyatlar çok yüksek olur.
1: Yabancı oyuncu parası gibi olacak.
0: Yabancı oyuncu parası gibi olacak. Bir tane yerli diyelim. İyi çıktı. Örnek veriyorum işte. Ahmet Değirmenci. İsmi
1: Mesela.
0: tamamen uydurdum. Şimdi herkes Ahmet Değirmenci'yi almaya çalışacak.
1: Ve o zaman da
0: Onsa 20
1: bonservisi.
0: olacak.
1: Tabii. Tavan yapacak
0: E
1: bonservisi.
0: tabi.
1: Böyle oyuncular ve problemler transferde takımların çok dikkat edeceği değerlendirmeler. Şimdi ben, hadi verelim örneği Beşiktaş'ı verelim. Yine kaç oyuncu alacak yabancı?
0: Yabancıların yerine yabancı gelecek zaten ama bir de kısıtlama artırıldı. 23
1: Bunları
0: yaş.
1: düşündüler herhalde.
0: Kulüplerin çok sessiz kalmasına ben çok şaşırıyorum. Kulüpler niye bu kadar sessiz? Bunun yanlış olduğu çok aşikar.
1: Bilemem.
0: Özellikle yani Avrupa'da oynayacak takımlar için büyük handikap 10 artı 4.
1: Ya da gençler transfer edilecekse o bonservislere bakılıp İsveç, Norveç.
0: İşte onlar bizde olmuyor Ercan abi
1: Neden
0: ya.
1: olmuyor biliyor musun? Onlar
0: Olmuyor.
1: tamamen sistem oyuncusu.
0: Evet, bizde olmuyor. Bizde sistemsizlik var.
1: O yüzden bizde pek olamıyor. Balkanlara
0: Balkanlar olur.
1: yönelecekler. Ve tabii
0: Polonya
1: ki
0: olur bizde.
1: gurbetçiler.
0: Gurbetçilere gidecekler büyük ihtimalle, evet. İşte Aral Şimşir çok da.
1: Tarzı.
0: Ben bilmiyorum oyuncuyu. Gündeme geliyor. Bilmiyorum oyuncu nasıl bir oyuncu. Bilmediğim için bir yorum yapamayacağım ama bu sefer dediğin gibi Almanya'da oynayan işte Can Uzun. Hollanda'da oynuyor
1: Bonservis
0: Aral
1: problemi olacak tabii.
0: Şimşir.
1: Yani yüksek istenecek.
0: Tabii Türk takımları talep olunca oralara gidilecek. Gurbetçilere gidilecek. Onlardan da verim alınamadı son dönemde gurbetçi oyunculardan.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Olmadı.
1: İstenilen verimi yakalayamadın.
0: Var mı mesela böyle genç gelen gurbetçi de olmuş?
1: Ya büyük takımlara baktığında zor. Orkun iyiydi. O da Hollanda'dan yetişme tabii.
0: Orkun var. Aklıma benim ilk Orkun geldi.
1: Ya İlkay bile istenileni veremedi. Bu çünkü çok büyük bir sistem oyuncusu.
0: İlkay,
1: Tamamen büyük bir sistem oyuncusu İlkay.
0: evet, daha geniş alanda oynamak zorunda kalınca olmadı.
1: Öyle alanların oyuncusu değil.
0: Değil.
1: Yani
0: Dar alan oyuncusu.
1: İlkay koşacak, pres yapacak mümkün değil.
0: Değil. Ya da savunmaya gelecek, ilk box to box oynayacak bir oyuncu değil.
1: Hayır, mümkün değil. Rakipten topu alacak. Öyle
0: Yok.
1: zaten yıllardır öyle oynamıyordu ki.
0: En fazla ikinci forvet olur. Orada da Galatasaray'ın pres sistemine yine uyan bir profil değil.
1: Pres gücünü düşürmesine yol açar.
0: Evet. Ona uygun değil. O yüzden İlkay da Türkiye'de olmadı. Şimdi İlkay mesela Kaan ayrılsa Galatasaray yolları.
1: Bir son dakikada verelim evet. Gelişme. Süper
0: Evet.
1: Lig'de yeni sezonun ne zaman başlayacağı belli oldu. 14 Ağustos.
0: 14 Ağustos'ta başlayacak yeni
1: Evet.
0: sezon.
1: Dünya
0: Hayırlı uğurlu
1: Kupası ne
0: olsun.
1: zaman bitiyor?
0: 15 Temmuz muydu?

0: Galiba.
1: Bakalım.
0: Ondan sonra da ne var?
1: Oralarda olması yani. Artı eksi 1-2'dir.
0: O sıralarda ön elemeler başlamış oluyor.
1: Hı hı.
0: Öyle bir gerçek var. Takımlar hazırlanacaklar. Yani finale kadar gelen takımın oyuncuları bayağı bir dinlenmek zorundalar bir 20 gün. Çünkü yeni sezonda son dakika gelişmesiyle 14 Ağustos'ta başlıyor.
1: Evet, 19 Temmuz final.
0: O finale kadar gelen 19 Temmuz 10-29.
1: 2 hafta izin verirsin oyuncuna.
0: Evet. Sezon yani, başı hazırlığını kaçırır.
1: Sezon başı hazırlığını tabii kaçırır.
0: Onda da yapacak bir şey yok.
1: Aynen.
0: Artık onun da herhalde yeni bir sistemini bulacaklar. Teknik direktör ve kondisyonerler. Oyuncuyu nasıl hazırlarız diye. Bu işin artık başka çözümü kalmadı.
1: Ya da ilk birkaç hafta milli oyuncudan verim alamayacaksın.
0: Onu kabul edeceksin tabii.
1: Tabii.
0: Çünkü
1: 5 Ağustos'ta geldi.
0: Mutlaka dinlenmesi lazım.
1: 15 Ağustos'ta maç var. 5 Ağustos'ta geldi tatilden.
0: 15 Ağustos. Onu 15, hazırlaman. 25-30 Ağustos'a kadar.
1: 30 Ağustos'a kadar verim alam. 3 hafta.
0: Evet.
1: 3 hafta oynatmayacaksın oyuncu. Ancak öyle olur.
0: Neden oynatmayacaksın? Adere sakatlığı %100 olur. Çünkü %100 oynatır, olur. Oynatırsa.
1: 4 hafta Ercan abim gerekiyormuş bir oyuncunun fiziksel olarak yeniden eski haline yani güçlü haline gelebilmesi için. Bu da
0: bizim, bu bilimsel bir açıklama.
1: Evet, bilimsel bir açıklama. Bu da işte oyuncuya finalden sonra 15 gün izin verdin diyelim. 5 Ağustos'ta geldi. İlk 3 haftayı kaçırması durumunda hani 4. hafta oynatabiliyorsun. İlk 3 hafta idare edeceksin.
0: Ancak o kadar olabiliyor.
1: Büyük takımların da idare etme lüksü olur. Genelde oluyor. Niye oluyor? Çünkü özellikle küçük takım dediğimiz Anadolu takımları, bütçe olarak küçük dediğimiz takımlar tam oturmuş olmuyor Ercan abi sezon başında. Onlar da bir sistem arayışı içinde oluyorlar. Oyuncuların evet, birbirlerini tanıması vesaire. Çünkü büyük takımlarda genelde pek kabul etmesek bile Anadolu takımlarına göre bir kadro istikrarı oluyor. Bir oyun istikrarı
0: onlarda
1: oluyor.
0: Onlarda da çok oyuncu trafiği oluyor. Gider oluyor, gelen evet, oluyor. Teknik direktörü değiştiriyorlar. Yeni teknik direktör geliyor. Dikkat edersen eskiden bütün takımlar Avrupa'da, Almanya'da, Avusturya'da kamp yapardı. Evet. Şimdi o bile çok azaldı. O ona da bile zaman yok.
1: Zaman yok. Belki bütçe yok.
0: Bütçe de yok, zaman da yok.
1: Zaman da yok. O yüzden ilk 3-4 hafta bu oyuncuları dinlendirebilirse büyük takımlarımız sonrası daha rahat geçebilir onlar için. Van Dijk ismi çok gündemde Galatasaray için. Hadi şampiyonla başladık, devam edelim. Van Dijk de 34 de en son 35 olmadıysa.
0: 35'e doğru gidiyor. Tabii bir stoper. Stoper'de aranan ne? Van Dijk bir oyun lideri. Bunu kabul edelim. Ama aradan artık yıllar geçmiş durumda. Türkiye'de oynar mı? Oynar da ne kadar oynar?
1: Sezon başladığında 35 olacak. 8 Temmuz doğumlu.
0: Az bir rakam değil.
1: 35. 2 sene oynar bence Van Dijk.
0: Ya, kendine çok iyi bakıyorsa Bonucci Chiellini örneği hemen aklıma geliyor. Yani 38'leri gördüler.
1: Evet. Yani 2 sene rahat
0: gördüler,
1: oynar.
0: Öyle değil mi?
1: Hı hı.
0: O yılları, o yaşları gördüler. O oyuncular sahada mücadele ederek gördüler. Fakat dediğim gibi futbolda çabukluk, tempo, ritim her geçen sezon yükseliyor. Ve stoperleri de artık çabuk oyunculardan bulmaya çalışıyorlar Mehmet, dikkat edersen. Stoperler biraz ağır oluyor ya.
1: Önde oynayan takımlar tabii hızlı stoper istiyor.
0: Hızlı stoperi bulamazsan, öndeysen 1000 tane pozisyon veriyorsun.
1: Çok. Çok fazla pozisyon veriyorsun. İşte bu 10 artı 4 zorlayacak takımları. Galatasaray'da zorlanır tabii transfer yaparken.
0: Bence de zorlanır. Hepsi zorlanacak.
1: Mesela Icardi'nin kalması bir handikap olabilir bu açıdan baktığımızda. Dinleyicimiz de demiş ki bu haliyle gitmesi daha doğru olur.
0: Oyuncu demiş, bulabiliyorlarsa tabii. Değil mi? İşte ben... Yerine yani öyle, hı hı, belki Icardi ben tamam uyarım, problem çıkarmam, ki görüntüyle çıkarmadığı da ortaya çıktı. Hiç öyle bir problem olmadı.
1: Evet, yedek kaldı bütün sezon, yedekti.
0: Ya hiçbir şey yapmadı.
1: Hı hı.
0: Bir sorun olmadı.
1: Sorun çıkarmadı. Ama o yine de kontenjandan yiyor.
0: Yiyor onu... ama yerine gelecek olan oyuncu da ben ne zaman oynayacağım diye sorarsa işte al sana bir huzursuzluk.
1: Şimdi üçüncü forvet ihtiyaç var mı? Icardi de kaldı diyelim. Osimhen, Icardi, Bertu.
0: Şampiyonlar Ligi'ne katılacaksan var. Türkiye Kupası var. Bir sürü maç var yine.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Neden yabancı kuralı sürekli değişiyor demiş.
0: Evet, bunu çok sık dile getirdik. Çok değişiyor.
1: Türkiye'de her şey böyle, eğitim sistemi de değişiyor her gün.
0: Yabancı kuralına bir artık 5 sene diyelim ki değişmeyecek şeklinde bir madde olmalı. Kulüpler de ona göre bir yapılanmaya giderler.
1: Bir planlama yapsınlar değil mi?
0: Yani yaparlar mı? Yapabilirler. 5 sene iyi bir süre çünkü. Ya da 3 sene yaparsın. Tekrar bakacağız dersin. Değişecek diye de bir kural olmaz dersin. Ama bu kadar sık değişim yabancı kuralında herkesi zor duruma düşürüyor.
1: Ciddi anlamda.
0: Katılıyorum dinleyicimize.
1: Ciddi anlamda gerçekten de zor duruma düşürüyor takımları. Planlama konusunda. Hem diyoruz planlama yapamıyor kulüpler, hem de buna izin vermiyoruz. Planlama yapmalarına izin vermiyoruz. Bu da açık ve net. Şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğim. Çünkü Fenerbahçe'de bayağı bir haber var Fenerbahçe ile ilgili. Onları yavaş yavaş bence hem aktaralım dinleyicilerimize hem de değerlendirelim. Şimdi bugün çıkan haberlerden biri ortak santrifor hedefi. Hem Sayın Aziz Yıldırım hem Sayın Hakan Safi, ikisi de çok iyi bir santrifor alınması gerektiğini düşünüyorlar. Bunun için de bazı isimler var, işte Sörloth, Lukaku, Vlahovic gibi, Girassi gibi isimler var gündemde. Şu anda iki adayın anlaştığı belki de en önemli konu bu forvet konusu. Mutlaka üst düzey bir tane forvet Fenerbahçe alacak.
0: Tabii aynı isimler, o isimlerle sözleşme imzalamak heyecanlanıyor taraftarlar. Ama daha kongre olmadı. Kimin seçileceği belli değil.
1: Sayın Safi İtalya'da temaslarda bulunuyor.
0: Gayet doğal, normal. Sayın Yıldırım da bulunabilir, normal.
1: Muhtemelen o da bulunuyordur. Belki gitmiyor telefonla.
0: Evet, bulunuyordur, normal. Ama onun ne sonuç getireceğini seninle oturup bir değerlendirelim. Şu anda çünkü ikisi de mazbatayı almış değiller. Başkan olmuş değiller. Başkan olmadıkları için de hangi oyuncu gelecek, ne olacak? Bunu imzalasam bile resmi bir sözleşme olmuyor.
1: Tabii seçilirsem ben seni düşünüyorum diyor Sayın Hakan Safi. Eğer anlaşırlarsa seçildikten sonra sana imzayı attırırım diyor. Mesela Leao ve Manyan. Kaleci Manyan gündemdeymiş. Manyan daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti Ederson'dan önce. Ama Manyan olmayınca Fenerbahçe Ederson hamlesini yapmıştı. Bu transfer de pek tutmadı Fenerbahçe'de Ederson hamlesi. Şimdi yeniden Manyan'ı gündemine almış Sayın Hakan Safi. Leao, ya Leao'yu mesela benim değerlendirmem şöyle: defans yardımı beklemeyeceksen iyi bir oyuncu. Ama defansa çağırmayacaksın.
0: Evet.
1: Önde oynayacak Leao. Yani defansa gelse bile gölge defans yapar. Çok fazla
0: Allegri'nin, Milan teknik direktörünün
1: katkı beklemezsin.
0: Zaten takım savunmasına katkıda pek başarılı olmadığı için ayrılabilir raporu verdiği bir oyuncu. Onun kafasındaki oyuna göre uymuyor, tabii. Sisteme uymuyor. Türkiye'de iyi mi olur? Bence iyi olur.
1: Türkiye'de olabilir.
0: Çok kolay adam geçiyor. Süratini biliyoruz. Kendisini bayağı seyrettik. Sen hala tahmin ediyorum oynadığı zaman oynatmaya devam ediyorsun. Türkiye için iyi. Ya bizim lig için iyi.
1: Bizim ligde iş yapar.
0: Şimdi ben okudum yalnız.

0: yakın transfer ile ilgili olarak sadece bizim ligimizden transfer isteyen Fenerbahçe'nin değil, kendisinin Premier Lig takımları da transfer etmeyi düşünüyorlar mesela. Hı hı.
1: Leao'yu.
0: Öyle takımlar da var.
1: Yani böyle ikinci forvet gibi düşünebilirsin. Hani çok fazla belki savunmaya gelmesine gerek yok diyebileceğin bir takım kurgusunda değerlendirebilirsin Leao'yu. Kaliteli bir oyuncu. Çok benim beğendiğim bir oyuncu ama bir takım oyuncusu olarak kafamda soru işaretleri var. Hani biz bir takım oyunu oynayacağız diyorsan kafamda bir soru işareti oluşabilir Leao ile ilgili.
0: Evet.
1: Çünkü Leao öyle bir oyuncu. Çünkü oyun demek sadece top sendeyken oynadığın bir şey değil futbol. Top rakipteyken de oynadığın bir oyun. Ya onu da iyi oynaman lazım.
0: Topu rakibe kaptırdıktan sonra en kısa sürede geri alma. Bunun için de kuvvetli ve fiziğini üst seviyede tutman gerekiyor. Hı hı.
1: Şimdi Ederson'la ilgili bugün Sözcü'de bir haber vardı. Diyor ki haber, Ederson'un sözleşmesinde 25 milyona serbest kalır maddesi var. Ama Fenerbahçe daha düşük bir teklifte bile Ederson'u göndermeye sıcak bakıyor. Eğer sözleşmesi feshedilirse 22 milyon euroluk alacaklarının tamamını Ederson istiyor demiş Sözcü gazetesi haberinde.
0: Şimdi serbest kalma maddesiyle o alacakları nasıl isteyecek? Ben onu da anlamadım, değil mi?
1: Serbest kalma maddesi şöyle. Hani bonservis bir takım almak istiyor. Alacaksan diyor 25 milyonu masaya koy, al. Hani Fenerbahçe Mustafa'yı 6'ya aldı ya, masaya koydu.
0: Aldı.
1: Kulübüyle görüşmesine bile gerek olmadı. Bu serbest kalma maddesi de 25 milyon.
0: Evet. Yani
1: diyelim ki El Ahli
0: verdi parayı.
1: İstedi. 25 milyonu verdi, aldı. Ama Fener haber diyor ki 10 milyon bile teklif edilse Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe satmaya hazır eder sonu diyor. Ama feshedilirse sözleşmesi Fenerbahçe tarafından bir talibi çıkmadan, o zaman Ederson 11 milyon yıllık alacağım var, 2028'e kadar sözleşmem var, 22 milyonun tamamını isterim demiş. Haber böyle.
0: Profesyonel anlamda doğru söylemiş, değil mi?
1: Hı hı.
0: Parayı bırakmayacak.
1: Parayı bırakmak istemiyor Ederson.
0: Sen bırakır mısın Mehmet 11 milyon euroyu yılda? Ben bırakmam.
1: Mercan,
0: sen de
1: bırakmazsın. Abi ben bırakmam, yok. Niye bırakayım ki?
0: O da bırakmaz. Avrupa'nın en çok kazanan kalecileri içinde olabilir.
1: Galiba Donnarumma'nın bir 100-200 bin euro daha fazla ama brüt.
0: Düşün.
1: Yani nette Ederson da en yüksek kazanan kaleci. Evet.
0: Ya bir Avrupa transfer piyasasında bu bonservisi ödeyecek ve buna yaklaşacak kulüp olma ihtimalini çok düşük görüyorum.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin başı gönderdiği ve maaşını ödediği oyuncularla da dertte. Şimdi Ederson'da da böyle bir durum olursa, şimdi bir başka kambur binecek sırta. Ederson kamburu da binecek.
0: Ve maaşını ödeyeceksin tabii, kiralık da bir yere gitse.
1: Tabii.
0: O da olabilir. Yani
1: kiralık gönderdin, hadi diyelim işte El Nasr aldı, 5 milyon verdi. Geri kalan 6'sını yine sen ödeyeceksin.
0: Evet.
1: O da,
0: Brighton,
1: o da
0: ya da Brighton.
1: Brighton aldı, örnek veriyorum.
0: Evet.
1: Brighton dedi ki ben 5 veririm, bana ver. Fenerbahçe kabul ederse geri kalan 6'sını Fenerbahçe ödeyecek.
0: Ya ben tamam 2 senelik kiralıyorum derse, 2 sene de olabilir kiralık.
1: Olabilir tabii.
0: Ben kiralıyorum derse ama diyecek ki ben en fazla 10 veririm, geri kalanı da sen vereceksin.
1: Gibi.
0: Libakovic de hala
1: Fenerbahçe'nin kalecisi, evet.
0: O da var.
1: O da var. Sadece kaleci pozisyonu için iki tane hani gönderip maaş ödemek de bana bayağı lüks geliyor Ercan abi.
0: Lüks ama yapacak bir şey yok. Hayatın gerçeği bu. Şimdi gerçeklerle karşı karşıyayız. Ne yapacaksın?
1: Yüzleşeceksin.
0: Evet. Ve formül üreteceksin. Yani taraftar onu dinlemiyor. Formül üret diyor. E sen de formül üreteceksin.
1: Şimdi Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da seçimli genel kurul yapılacak. Olağanüstü genel kurul. 2 aday var. Bu adaylardan kim kazanır şu anda bilemiyoruz ama sonrasında bir teknik direktör belli olacak. Teknik direktör belli olduktan sonra bazı

0: oyuncuların da kaderi netleşecek. İşte o oyunculardan biri Ederson konuştuk ama başka oyuncular da var. Mesela Oğuz Aydın'ın ayrılığı gündeme gelmişti. Archie
1: Evet.
0: Brown'un ayrılığı gündeme geldi. Nene'nin ayrılığı gündeme geldi. Yeni teknik direktör karar verecek. Bu isimlere de belki daha birçok isme de bu yeni gelen teknik direktör karar verecek. Bu da zor bir süreci Fenerbahçe'nin beklediği anlamına geliyor Ercan abi.
1: Amrabat var.
0: Çok
1: Diogo Carlos
0: var.
1: var.
0: Çok var.
1: Bekao var.
0: Omar Fayet
1: Omar
0: var.
1: Fayet var.
0: İşte Mimović var.
1: O kadar çok var ki.
0: Çok oyuncu var.
1: Yani yeni gelecek olan kim gelecek bilmiyoruz tabii. Yeni gelecek olan teknik direktöre bu listeyi verdiğinde o da nasıl karar versin? Oyuncunun bir son durumunu görmek isteyecek. O zaman da hazırlık kampını kaç kişiyle yapacaksın? İşte Solskjaer'le Beşiktaş hazırlık kampını öyle yaptı. Ne oldu? Oyunculara bir bakalım görelim diye. E ne oldu? Buna en baştan karar vermek gerekiyor. Kesin biz bu oyuncularla çalışmayacağız. Kampı da götürmeyeceğiz. Oyunculara da bunu bildirmek gerekiyor. Onlar da ona göre transfer döneminde iyi ya da kötü teklifler varsa değerlendirmeleri lazım.
0: Şimdi bir haber var bugün bir internet sitesinde okuduğum bir haber var. Mason Greenwood, Marsilya'nın gözden çıkardığı 24 yaşındaki futbolcu. Bu sezon ya çok dikkat çeken bir performansı var Greenwood'un. 44 maç, 36 gol katkısı Ercan abi. 26 gol, 10 asist, piyasa değeri 55 milyon euro.
1: Yalnız o 55'i duyduğum zaman ben biraz
0: İrkildin değil mi?
1: evet 55 milyon euroluk bir rakam ya ödendi Türkiye'de ödenmedi değil çok para ama Süper Lig için tekrar söylüyorum.
0: Mason Greenwood. Şimdi Nene ve Archie Brown için de kafamda soru işaretleri var. Neden var? Çünkü bu oyuncular o artı dört kuralı içinde devam edecek oyuncular. Yani hem Nene'nin hem Archie Brown'un yaşı o kurala uyuyor. Geçtiğimiz yıl sözleşme yapıldığı için. Onlar giderse Fenerbahçe'nin yine bu yaş aralığında oyuncu bulması gerekecek.
1: Oyuncular içinde
0: Ama hiç verim alamam ben bunlardan diyorsan da yapacak bir şey yok dediğin gibi. Gerçeklerle yüzleşip gönderip belki daha pahalı 23 yaş altı oyuncuya bakacaksın.
1: bayağı rekabete girmen gerekiyor 23 yaş altı oyuncu için.
0: Çok sıkıntı var orada. Yani 23 yaş altında iyi oyuncu çok pahalı. 30-40'tan aşağı kapı açılmaz.
1: 50 bile olabilir.
0: Tabii, ya minimumdan bahsediyoruz biz burada. O
1: Yani
0: yüzden
1: dünyada çok zengin kulüpler, üst seviye kulüpler. Şöyle dünyaya baktıklarında Brezilya'dan, Arjantin'den zaten o 23 yaşı altı oyunculara inanılmaz paralar verip transfer ediyorlar. Bu
0: Evet.
1: İngiltere'de de öyle, İspanya'da da öyle. Bunu gerçekleştiriyorlar.
0: Şimdi Türkiye içinden dönecek oyuncular da var Fenerbahçe'ye. Biri Cengiz Ünler mesela. Diğeri İrfan Can Kahveci. Bunlardan verim alabilir mi sence?
1: Zor Cengiz
0: Ünler'den zor. İrfan Can'dan belki biraz
1: Ünder'den. Ya tabii
0: olabilir.
1: o da teknik direktör kararına bağlı bir şey.
0: 2028'e kadar devam ediyor İrfan Can'ın sözleşmesi.
1: Uzun bir süre ve yüksek bir sözleşme biliyorsun.
0: Evet, o da yüksek. Tabii kampta değerlendirilecektir bu oyuncular. Bir şekilde.
1: Yani sözleşmesi devam eden oyuncuya git demek kolay değil. Tamam gideyim de paramı verin der. Yerli de olsa, yabancı da olsa.
0: Şimdi Aziz Yıldırım'ın bir açıklaması da var. Daha doğrusu bir ifadesi var. Şampiyonlar Ligi'ni bu sene biz düşünmüyoruz. Asıl hedefimiz lig şampiyonluğu. Böyle bir ifade kullandı. Söyleniyor.
1: Ona göre demek ki deneyimli ve lig şampiyonu yapabilecek tarzda oyunculara dönebilirler.
0: Evet yani bana çok garip gelmedi açıklama. Şampiyonlar Ligi'nin zorluğunu biliyoruz. Bunu konuştuk zaten. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalamasa bile yani elemeleri geçip ya da elemeyi geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalamasa bile bu benim için sorun değil diyor Aziz Yıldırım. Benim
1: Şimdi
0: asıl

0: Sorunum şampiyonluk diyor.
1: Taraftarın beklediği şampiyonluk artık.
2: Evet.
1: Taraftar şampiyonluğun bir an önce kazanılmasını istiyor.
2: Yani daha fazla
1: başkan adayı Aziz Yıldırım da bunu gayet net olarak bilen kişi. 13 sene oldu Mehmet. Hı-hı. Az bir süre değil.
0: Şimdi 16 takımlı bir lig nasıl olur demiş dinleyicimiz. 16 takım çok az ya. Olmaz.
1: Evet, eskiden 16, öyleydi.
0: 16 takım olmaz.
1: Süre kısa olur.
0: Bence olmaz. Yani zor. 18 iyi. 18 iyi.
1: 20 fazla. 18
0: 20
1: iyi.
0: 20 fazla. 18 iyi bizim için. Şimdi Beşiktaş ile ilgili sorular var. Beşiktaş'a da değineceğiz. Tabii ki. Pepe de 35 yaşındaydı geldiğinde demiş dinleyicimiz.
1: O Pepe neredeyse futbolu bırakmayacaktı değil mi? Öyle oyuncuları bulursan muazzam olur.
0: Ya Van Dijk oynar gibi geliyor bana 2 senede.
1: Bana da öyle.
0: Yani stoper.
1: Pepe çok rahat oynadı. Portekiz milli takımında da oynadı. Ama o parmakla gösteriyoruz oyuncuları.
0: Az değil mi bu tarz oyuncular?
1: İşte Bonucci geldi değil mi İstanbul'a, Fenerbahçe'ye?
0: Ama o 38'di artık ya sanki.
1: İşte Pepe ama oynuyordu o sırada Portekiz milli takımında.
0: Evet.
1: Şimdi oyuncunun bir de fizik farkı var. Hı hı. Bonucci o şansı bulamadı. Demek ki fiziği yeterli değildi.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Şimdi Fenerbahçe'de de gündemde Jorge Jesus var. Özellikle Aziz Yıldırım'ın Jesus'u çok istediği yönünde haberler var Ercan abi.
1: Ya şimdi Aykut Kocaman ne olacak?
0: Aykut Kocaman.
1: O konuşuluyor zaten.
0: Da konuşuluyor ama Aykut Kocaman'ın sanki hani futbol aklı olarak geleceği, teknik direktör olarak değil de Fenerbahçe'nin futbol aklı olacağı söyleniyor bazı haberlerde.
1: Bazı haberlerde tabii Oğuz Çetin'in ismi var. Değil mi?
0: Evet. Bazı mesela bugün çıkan bir haberde de Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a bir rapor sundu. Fenerbahçe'nin bu sezonki bütün maçlarını izledi ve Fenerbahçe'de yapılması gerekenlerin hepsini listeledi. Raporunu Aziz Yıldırım'a sundu deniyor. Teknik evet. direktör olacak deniyor. Bazı haberlerde de işte teknik direktör olmayacak ama Fenerbahçe'nin futbol aklı Aykut Kocaman olacak deniyor. Bilmiyoruz şu anda. Ben teknik direktör olarak Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı düşünmeyeceğini düşünüyorum. Sadece bir bilgi değil, ön sezi bu. Çünkü Mourinho ismini gündeme getiren de kendisiydi. Yani yabancı getirme ihtimali daha yüksek gibi geliyor bana. Yanlış da yorumluyor olabilirim.
1: Tabii ya, Jesus,
0: kendi düşüncem.
1: Yani Jesus'un bir röportajını okudum. Buraya gelmeden önce yayına şöyle bir baktım. Ona da teklifler olduğunu söylüyor Jesus. Yalnız denendi. Fenerbahçe'de çalıştı.
0: Evet. Sezon sonunda karar vereceğim diyor Jesus.
1: Bir de bir yıl anlaşma yapan bir teknik direktör olarak kendisini biliyoruz. Hı hı. Öyle değil mi?
0: Öyle.
1: Tabii ya, şu anda öyle konuşuyoruz ki biz. Herkes tabii bunu böyle...
0: Havanda su dövüyoruz Ercan abi.
1: Neden biliyor musun? Daha kongre bitmedi. Ya biz sadece işte şu şöyle olur, böyle olur tahmin yapabiliyoruz.
0: Haberler böyle.
1: Haberler böyle diyebiliyoruz. Hı hı. Ya kim, yönetim kurulları belli değil. Teknik direktörler tabii ki belli değil. Başkan yok. Ya onun seçimi olmadı ki.
0: Seçim olduktan sonra netleşecek birçok şey. Ya da seçimden bir hafta önce diyelim işte teknik direktörlerle anlaşılacak. Seçim kozu olarak kullanılacak. Diyecek ki Hakan Safi, örnek veriyorum, ben Ahmet'le anlaştım. İşte Sayın Aziz Yıldırım diyecek ki ben Mehmet'le anlaştım. Bu forvet olarak şunlarla anlaştık. Bunlar koz olarak, seçim kozu olarak kullanılacak. Hep öyle olmuştur zaten.
1: Evet.
0: Her zaman öyle olmuştur. Ama şu anda hiçbir aday benim teknik direktörüm bu, benim forvetim bu, benim kalecim bu, stoperim bu demedi. Daha erken onun için. Onlar da muhtemelen işte ligin bitmesini
1: bekliyorlar.
0: Beklediler. Ya da görüşmeler devam ediyor. Şimdi görüştükleri oyuncuların da Dünya Kupası'nda oynayacak mı, oynamayacak mı? Dünya Kupası sonrasını bekleyelim mi diyecek oyuncu. Belki daha büyük bir teklif alırım. Dünya Kupası'nda kendimi gösteririm.
1: Dünya Kupası o da olabilir. Oyuncu kariyeri için çok büyük öneme sahip olduğu için her oyuncu en iyisini oynayıp kariyerinde hem iyi hatırlanmak, bu Dünya Kupası'nda bayağı başarılı denmek ve tabii ki de kulüplerin dikkatini çekmek ister. Böyle düşünen çok oyuncu var.
0: Vardır, mutlaka vardır. 3 gündür okunmasını bekliyorum demiş dinleyicimiz. Aziz Yıldırım başkan olsun, Aykut Kocaman hoca olsun, Alex de yardımcısı olsun, Fenerbahçe'de şampiyon olsun demiş.
1: Tabii ekibi Aykut Kocaman belirliyor. Öyle bir şey olursa teknik direktör.
0: Evet. Ya,
1: dinleyicimizin dileği bu.
0: Ama Aykut Kocaman'la Alex problem yaşamamış mıydı?
1: Yaşamıştı.
0: O yüzden yardımcısı olması biraz...
1: Bu teknik direktörlük, antrenörlük konusunda ayrılabilir evet. Belki.
0: Zor gibi geldi bana ama dediğin gibi...
1: Ya o futbolcu olabilir. Canlı, futbolcu
0: bir de yıllar geçti Ercan abi. Herkes olgunlaştı. Daha dolgun hale geldiler. Unutuldu gitti belki de. O anlık bir şeydi.
1: Tabii.
0: Olabilir yani. Yıllarca sürecek diye bir kaide yok. Futbol da belki o gün için futbola bakış açıları uyumlu değildi birbirine. Belki bugün uyumludur. Onu bilemeyiz.
1: Evet, görüşüyorlardır. Değil mi? Neden olmasın? Denebilir.
0: Şimdi Fenerbahçe Divan Kurulu üyesiyim demiş dinleyicimiz. Jesus ne demek? Zeki Murat Göle ile devam edelim daha iyi olur demiş.
1: Ya bunlar haberler. Yani bunlar oldu, olmadı. Bazı haberlerin tabii ne olursa olsun %100 doğrudur denemez.
0: Şu da olabilir şimdi.
1: İsimler, bir sürü isim çıkıyor. Artık dünyada bu sosyal medyanın gerçeği var. Bir sürü isim çıkıyor.
0: Şu da olabilir. Hani bir sürü isim çıkıyor dedin ya. İşte bir aday 3-4 teknik direktörle de görüşmüş olabilir.
1: Neden görüşmesin? Tabii ki.
0: Tabii yani. 3-4 kaleciyle görüşmüş olabilir. 3-4 forvetle görüşmüş olabilir. Belki içlerinden en iyisini, en uygununu seçecek. Yani tek bir teknik direktörle görüşmesi bence de beklenmemeli. Yani 3-4 adayın raporunu ister. Ne yapılabilir? Kendisine en mantıklı geleni seçer. Yani haberlerin hepsi doğru da olabilir. Yani Jesus'la da görüşülmüş olabilir.
1: Olabilir tabii.
0: Aykut Kocaman'la da görüşülmüş olabilir.
1: Ne oldu geçen seçimde? Aha. İki başkan adayı da Jose Mourinho dedi.
0: Evet. İkisi de yanılmış. Demek ki. İşte Filipe Luis ismi geçmişti. Belki onunla da görüşüldü, bilemiyorum.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz da Beşiktaş diyelim Ercan abi. Beşiktaş'ta da hareketli günler var. Mesela Sergen Yalçın'ın akıbeti. Herkes diyor ki Sergen Yalçın, yani herkes derken yarı yarıya ayrılmış gibi görüyorum ben tribünleri. Kalsın diyenler var, gitsin diyenler var. Sen ne taraftasın?
1: O bile kötü. Ben diyorum ki alternatif ne?
0: Ya gitti diyelim.
1: Yani alternatif ne?
0: Nedir alternatif? Daha iyisi var mı? Gelen gideni aratır mı? Hep öyle 8 tane teknik direktör saydık zaten son 4 yılda.
1: Ya bu çok ciddi bir konu Beşiktaş genelinde. Yönetimler değişiyor, teknik direktör değişiyor, oyuncu sirkülasyonu devam ediyor. Ve bunun sonucunda da kaybeden Beşiktaş oluyor. Şimdi bir yola çıkıldı.
0: Hı hı.
1: İyi ya da kötü. Hatalar yapıldı mı? Yapıldı. Fakat bir yol var. Bu yola devam etmek gerekir mi? Ya da bu teknik direktörle Sergen Yalçın'la ya istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Galiba olmayacak diyenler var. Yönetimin içinde bu çoğunluk mu? Bunu bilmiyorum.
0: Hı hı.
1: Bu konuda tabii ana kararı verecek Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı.
0: Ben devam edileceğini düşünüyorum.
1: Ben de ona yakın.
0: Doğrusunun da bu olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Yani sürekli değiştir değiştir nereye kadar?
1: Hakimi alacak. Alacağım da... Alırsın, teknik direktör bulursun da bu her zaman böyle giderse nereye kadar gidecek?
0: Sonu yok ki bunun.
1: Ya bir takım ne zaman istikrar kazanacak? Nasıl olacak?

0: bu haberle ilgili olarak da bayağı yorumlar yapıldı.
1: Bir yalanlama da gelmedi. Çerni gidecek mi, kalacak mı? Son haftalarda performansı tartışılan isimlerden biriydi.
0: Ya bu performans esas mesele oyundan çıkıyor Trabzonspor maçında biliyorsun. Yedek kulübesine önce gitmiyor. Arkada bir bölme var. Oraya gidiyor, oturuyor. Sonra geliyor yedek kulübesine. Ya bir problem olduğu da havası var.
1: Şimdi bugün çıkan haberlerden biri şöyle. Sergen Yalçın'la çalışmak istemediği yönünde Çerni'nin.
0: Demek ki mutlu olmamıştır.
1: Demek ki mutlu değil. Ya buna benzer haberler Rafa Silva ile ilgili vardı. Rafa gitti.
0: Ya bu böyle tabii oyuncuya bağlı teknik direktör modeli. Bu da futbolda pek olmayacak şeyler değil mi?
1: Olmaması gereken.
0: Verim getirmiyor. Her spor dalı için geçerli bu tabii.
1: Şimdi tabii Sergen Hoca'nın da üzgün olduğu haberleri, tribünlerin tepkilerinden dolayı bayağı bir moralinin bozuk olduğu haberleri var ki doğal. Yani kime o tepki verilse o üzgün olur, ya moralsiz
0: şimdi
1: olur.
0: Öyle zor bir olay ki kaldın sezona işte bir beraberlik ya da mağlubiyet, öyle bir 3 maçta öyle şeyler oldu. Tribünler biz seni destekliyoruz diyecek mi? Bu futbol ortamımızda genel olarak kastediyorum. Bu çok zor. Daha hemen sezon başında başlar. Başlamaz mı?
1: Tabii başlar canım.
0: Madem gerçekler konuşuluyor. Bunu başlar. Tabii kendisi de biliyordur Sergen Yalçın. Öyle değil mi?
1: Evet. Bir dinleyicimiz güzel bir yorum yapmış. Son dönemde sosyal medyada da çok görüyorum. Çok dönüyor. Sergen Hoca'nın yorumcuyken söyledikleri. Diyor ki hocanın en büyük suçu yorumcuyken yaptığı yorumlardı. Bu yorumların altında kaldı diyor.
0: Olabilir.
1: Cengiz için Çerni'yi küstürdü diyor. Kaleci aldırdı, bir maç oynattı diyor. Ara transferde çok para harcandı ama takım dördüncüydü, yine dördüncü oldu diyor.
0: Yönetime göre, evet, yönetime göre fazla para harcamıyor. Çünkü Abraham'ın bonservisi. Bunu Sergen Hoca da söyledi. Ya ve oyuncu verildi, alındı. Tabii Cengiz olmadı ya, denendi.
1: Hoca inandı, güvendi. Ben yaparım dedi. Olmadı. Biraz da oyuncuya bağlı.
0: Değil mi? Cengiz o istenileni verememesi. Yapacak bir şey yok. Denendi ve olmadı. Bir de Cengiz artık o sürati kaybolmuş değil mi? Topu çekip hani o ceza sahası çizgisi üzerinde vuruşları vardı. Onları hiç göremedik.
1: O pırpırlığı gitmiş Cengiz'in. Bir veteran futbolcu
0: havası var.
1: Havası var maalesef. Yani. Yani neden maalesef diyorum? Çünkü milli oyuncumuzdu Cengiz. İyi de bir oyuncuydu ama her geçen gün
0: 30'una geriye... bile gelmemiş bir oyuncudan bahsediyorum.
1: Evet, geriye gittiğini görmek üzücü. Böyle bir oyuncunun. Çerni bizim oyuncumuz değil demiş bir dinleyicimiz. Fenerbahçe'ye gol attı diye alındı. Ama kalitesi o kadar yüksek değil demiş.
0: Ya bu konuda bilemem ya. Bunda da kamuoyu bence değişik görüşlere sahip.
1: Şimdi Sergen Yalçın'ın yerine teknik direktör bulamayacaksa bir yönetim, bu yönetim neden iş başına geldi o
0: ya
1: zaman?
0: Ya teknik direktör bulursun.
1: Bulursun canım, bulursun. Sayısız bulursun.
0: Ya yönetim bulur teknik direktör.
1: Ama başarılı olur mu? Soru bu.
0: Ya da o tamamen artık alışkanlığa mı döner? Başarısız olan gider. Buna mı döner? Biz sistem falan oturtmak istemiyoruz. Biz direkt olarak başarı düşünüyoruz. Başarılı olamayan teknik direktör gider. Böylece bir takım hiçbir şekilde sistemini oturtamaz.
1: O zaman başarısızlık sistemi olur.
0: Evet, buna karar verecek. Sen de biliyorsun bunu, yönetim. Oturacaklar, teknik direktörle de konuşacaklar ve bir karara varacaklar. Kolay işler değil. Tabii ki Beşiktaş kulübü teknik direktör bulacaktır. Ayrılık olursa. Ona karar verdilerse tabii ki olacaktır.
1: Mesela destek veren var. Mersin'den Umut Bey diyor ki enkaz devraldı, ben gelecek sene için ümitliyim diyor Sergen Yalçın'dan. İyi işler yapacak.
0: Ve transferlerde hiçbir şey olmadı sezon başında. Kurulmuş bir takıma geldi.

0: Zaten o takım da başarılı olamadı. Daha sezon başında Avrupa'ya havlu attı falan.
1: Erken bir havlu vardı.
0: Evet. O yüzden sezon başında gelen, keşke Solskjaer'le başlamasalardı. Mesela Beşiktaş Rizespor'a geçtiğimiz sezon İstanbul'da yenildi. Daha geç açacaktı sezonu biliyorsun. Hı hı. Keşke deselerdi. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Keşke sezon başı gelseydi. Ona göre bir takım hazırlama olsaydı diye düşünüyorum ben de.
1: Şimdi bir dinleyicimizin yoruma dikkatimi çekti. Bu yönde de daha önce de eleştiriler vardı Serkan Yalçın'a. Diyor ki, kendinden daha fazla ismi olan yıldız bir futbolcuyu istemiyor Serkan Yalçın. Yani onu takımın bilemem. Yıldızı ben olayım diyor.
0: Onu bilemeyeceğim.
1: Bu yönde sadece başka eleştiriler de var.
0: Evet, benim var ama ben onu bilemem.
1: Onu bilemeyiz.
0: Ya şimdi teknik direktörlük ayrı, oyunculuk dönemi ayrı. Ayrı ayrı işlerden bahsediyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bu yüzden ben o konuda bir değerlendirme yaparsam doğru olmaz.
1: Onu biz bilemeyiz tabii yani. Problemler bundan mı kaynaklanıyor? Zannetmiyorum ya. O olgunluğa ulaştı bence Sergen Yalçın. Kendisinden daha yıldız bir ismi istemeyeceği ne düşünmüyorum ben şahsen.
0: Ya o yüzden hangi teknik direktör gelse, şimdi diyelim ki değişim oldu. O teknik direktörün oyun yapısına göre her şey sil baştan değişecek bu arada, onu da söyleyelim. Hı hı. Olur mu olmaz mı? O teknik direktörle durumlar ne olur? Öyle değil mi?
1: Katılıyorum sana.
0: Yabancı teknik direktör konusunda da burada daha önce çalışmış yabancı teknik direktörlerle de mutlaka yeni gelecek aday olan teknik direktörün temasları olacaktır.
1: Mesela aynısını söylemiş Gökhan Bey İstanbul'dan. Hı. Diyor ki Slaven Bilic'tir diyor çare. Bilic iyi top oynattı Beşiktaş'a mesela.
0: İyi top oynattı.
1: Derbi kazanamıyor diye gönderildi.
0: Evet. Bu sene de Beşiktaş hiçbir derbi kazanamadı.
1: Bu sene de derbi kazanamadı Beşiktaş. Bir kupada Fenerbahçe'yi yendi grup aşamasında.
0: Evet. Bunun benlik dışında, anlamında diyorum.
1: Evet. Bunun dışında tabii ligde kazanamadı. Kazanmaya yakın göründüğü Fenerbahçe maçında da o kırmızı kart her şeyi alt üst etti.
0: Tabii bir takımın 10 kişi kalıp tamamen böyle teslim olması da o zaman bayağı tartışılmıştı. Biz de yayınlarda konuşmuştuk.
1: Doğru.
0: Ya 10 kişi kaldın da bir anda böyle nasıl yeniliyorsun?
1: Niye çöktün? Arka
0: çöktün, golleri yiyorsun. Hı-hı. 10 kişi midir bu takım? 10 kişi kalınca teslim mi olacaktır diye. Orada da bir eleştiri yapılmıştı.
1: Jesus'u istiyoruz demiş bir dinleyicimiz Fenerbahçe için. Çünkü en iyi futbolu o oynatıyordu.
0: Onun futbolu iyiydi. Sonra bir Giresunspor maçı sonrası takımda bir çöküş başladı.
1: Ama iki Galatasaray maçında da yani 6 gol 7 gol atamadı.
0: Evet.
1: Böyle de bir durum var şimdi.
0: İki derbi önemliydi dediğin gibi.
1: Onlar da şampiyonu belirleyen derbilerdi. Evet, iyi top oynuyordu gerçekten Fenerbahçe. Şu an Arabistan'da da aynı futbol oynatıyor. Çok riskli futbol oynatıyor. Bu riski de değerlendirecek takımlar
0: var.
1: Var. Ligde var.
0: Onu kabul edelim.
1: Çok riskli oynatıyor. Arabistan'da da dediğim gibi aynı şekilde devam ediyor.
0: Sen tabii o lige hakimsin, anlıyorsun.
1: Evet. Çok çok önde oynatıyor takımını. Arkaya kaçan takımlar problem yaratır Jesus'un takımlarına. Ki Galatasaray da öyle yaptı zaten.
0: Ya bu yüzden şöyle bir gerçek var ya, hala Beşiktaş teknik direktörlerin maaşları var. Daha birini yeni bitirmiş. Santos'un galiba. Hayır, daha önce.
1: Evet, o yeni bitmiş. Santos'unki yeni bitmiş.
0: Öbürlerini de biter herhalde bu sene.
1: Herhalde biter, evet.
0: Ya o teknik direktörü ayrılmak demek tazminatını vermek anlamına geliyor. Ona göre veriyorsun tazminatı.
1: Yani sözleşmeleri bitene kadar maaşlarını ödüyorsun. Aykut Kocaman'ın futbol anlayışı çağımıza uygun mu demiş Atilla Bey. Ya burada önemli olan Fenerbahçe için, özellikle Aziz Yıldırım'ın son açıklamalarını da gördükten sonra, Fenerbahçe şampiyonluk istiyor. İyi futbol, kötü futbol, Avrupa'da başarı, bunlar tamamen şu anda halı altına süpürülmüş durumda. Şampiyon.

0: Şampiyon yapacak teknik direktör istiyor. İyi futbol istemiyor Fenerbahçe.
1: Ben çıkayım, bu şampiyonluk hasretimi son vereyim diyor.
0: Evet.
1: Taraftarı mutlu edeyim.
0: Sonuç geldikten sonra da kimse iyi futbol, kötü futbol ona bakmaz Ercan abi. Sonuç al.
1: Şimdi bu geçen hafta Galatasaray düdük çaldı, şampiyon oldu. Antalya maçında işte hatalar, yenilen goller konuşuldu mu?
0: Yok, konuşulmadı.
1: Samsunspor maçı unutulmuştu değil mi çoktan?
0: Tabii. Her şey unutuldu bütün sezonu.
1: Bitti değil mi o?
0: Kocaeli maçları, Antep
1: Şampiyonluk öyle bir
0: maçı.
1: şey işte.
0: Evet. Unutuldu. Şu anda da
1: Nedendi? Takım
0: şampiyon.
1: dört kere üst üste şampiyon olduk diyor. İkinci defa. Bu yüzden şampiyonluk önemli.
0: Ya Pereira mesela iyi futbol mu oynatıyordu? Göze çok mu hoş geliyordu? Gelmiyordu ama şampiyon yaptı. Değil mi?
1: Evet.
0: Şey Zico.
1: Ziko.
0: Zico. Yanlış söyledim. Zico'nun futbolu. O da çok göze hoş gelen bir futbol değildi Zico'nun futbolu.
1: Bazı maçları çok iyiydi.
0: Hı.
1: Avrupa'da da iyi işler yaptı.
0: Ama
1: Chelsea'ye elenmese
0: evet.
1: bayağı üste doğru gidiyordu.
0: Ama sonuç alan bir futbol işte. Onu istiyor şu anda Aziz Yıldırım. Sonuç alan.
1: Ben sonucumu alayım, şampiyon olayım diyor.
0: Şampiyon olayım.
1: Bu yüzden gerçekten dediğim gibi oyun şöyle işte şöyle oynatıyor, böyle oynatıyor değil. Ben şampiyon oldum mu oldum. Olay bitti deniyor. Beklenen o. Taraftar onu bekliyor. Ama Beşiktaş taraftarı da ben artık diyor Kasım ayında havlu atmayayım diyor. Düşün bak nereden nereye geldi olay. Şampiyonluğu bırak. Ya havlu atmayayım diyor.
0: Şu çok konuşuldu. Senin yorumunu da merak ediyorum. Hani geçmiş dönemdeki teknik direktörler hala maaş alıyor açıklamasını Sergen Yalçın'ın yapması yanlıştı diyor
1: Ne
0: dinleyicimiz.
1: olabilir tartışılır o konu. Dinleyicimizin yorumuna saygı duyuyorum.
0: Orada ama şöyle bir açıklama getireyim ben de ona. Yani gitmek çare değil demek istedi Sergen Yalçın. Belki kelimeleri düzgün seçemedi.
1: Olabilir. Yorumu yanlış
0: Belki yorumu
1: aksettirdi.
0: yanlış aksettirdi dediğin gibi. Yani diyor ki o kadar çok teknik direktör geldi değişti ki değişim çare değil, çare olmadı. İstikrar gerekiyor demek istiyor.
1: Ben aynı şeyi söyledim mi? İstikrar gerekiyor.
0: Hı.
1: Alınacak, gidecek olan oyuncuların yerine yine alınacak olan daha iyi oyuncular en azından bir oluşum ortaya çıkabilir diye düşünenlerdenim. Tabii ben de yanılmış olabilirim ya da sen de.
0: Hı. Ya tabii yanılma payımız her zaman var. Yönetim bir an önce Sergen Yalçın'la devam kararı almalı yoksa bu konu Sergen Yalçın'a ve Beşiktaş'a zarar verecek demiş dinleyicimiz Ankara'dan Hasan
1: Ya
0: Bey.
1: fazla tabii bekletmenin bir anlamı yok ya. Rizespor maçının bir önemi var mı?
0: Yok, hiçbir önemi yok. Varsa Rizespor için var.
1: E tabii maç dizide sezonu
0: Evet,
1: kendi
0: kendi
1: evinde
0: taraftarı
1: galibiyetle.
0: önünde galibiyetle kapatmak istiyor. Varsa onlar için var.
1: Çünkü Beşiktaş hep dördüncü.
0: Evet.
1: Bu sezon için. Bitti olay yani. Beşiktaş için olay bitti.
0: Bitti.
1: Ya bu yüzden de bu kararı bugün alsa şaşırır mısın? Hayır. E ne
0: Yok.
1: olacak? Çıkarsın açıklarsın.
0: Ya da lig bitsin işte her şey
1: Lig
0: işte
1: bitti zaten, evet.
0: rayına otursun öyle çıkalım. Bir açıklama yapalım. Hani Rafa Silva toplantısı gibi bir toplantı belki Sergen Hoca ile
1: Olabilir,
0: beraber.
1: olabilir.
0: Hani ligin bitmesini bekliyor
1: Bir
0: olabilirler.
1: sezon değerlendirme toplantısı.
0: Evet, sezon değerlendirme işte. O maçın da sonucu diyelim Beşiktaş kazandı. İşte 18 galibiyetle sezonu bitirdik. Şöyle yaptık, böyle yaptık.
1: Daha iyi sonuçlar alacağız, almalıyız. Belki öyle bir şeyler
0: Belki
1: düşünüyorlar.
0: öyle bir şey olabilirdi.
1: Yoksa dediğin gibi bunu açıklarsın. Bitti çünkü Beşiktaş için sezon.
0: Beşiktaş'ın sezonu bitti evet. Çok erken havlu atmak da problem. Yani mesela Mart'a kadar gelse Beşiktaş bu kadar büyük problem olmayacak ama daha ligin ilk yarısında
1: O çok
0: Ekim'de,
1: taraftarı üzüyor.
0: Kasım'da
1: Tabii.
0: kopuyor
1: Orada bile alacağı seri galibiyetlerle tekrar o üst tarafı yakalayabilir. Çünkü ligin üst tarafı da maç kaybediyor ya da berabere kalıyor.
0: yani ligin 10. haftasında biz Beşiktaş'ın işte gelecek sezon planlamalarını konuşuyoruz.
1: Olmaması
0: Sezon
1: gerekiyor.
0: kaybedildi.
1: Evet,
0: Ara
1: evet.
0: transfer dönemi, yeni gelecek teknik direktör, işte seçim yapılmalı mı? Bunların olmaması lazım bir büyük takımda. Bu kadar çabuk
1: Ve mesele o.
0: bitmemesi lazım sezon. Son yıllarda hep böyle oldu.
1: Mesele o.
0: Eylül.

0: Ekim'de havlular atıldı maalesef. Evet Ercan abi, ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Sevgili dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katılımları için. Hoşça kalın. İyi akşamlar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

Radyo Spor'dan herkese günaydın, Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba günündeyiz, saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Maçlarla yine dünü özetlemeye başlayayım. Dün hem Suudi Arabistan Ligi'nde hem İngiltere Championship yükselme playoff'unda önemli karşılaşmalar oynandı. Suudi Arabistan'da lider Al Nassr ikinci basamaktaki Al Hilal'i konuk etti. Al Nassr'ın bu sondan bir önceki karşılaşması, 33. hafta mücadelesi. Al Hilal'in bir maçı eksik, 32. karşılaşmasıydı. Al Nassr kendi evinde oynadığı bu maçı kazansa bitime bir maç kala şampiyonluğunu ilan edecekti. Aslında buna çok da yaklaştı Al Nassr. Maçta 1-0 öne geçti. İlk yarıda 37'de Koman'ın asistinde duran topta Simakan golü attı. İkinci yarıda da Al Nassr'ın girdiği net pozisyonlar var. İkinci yarının hemen başında Ronaldo ile kaçırdığı bir pozisyon var. Ama 1-0 giderken maç bitime 12 saniye kala 90+8'de 8 dakika uzatma verilmiş, 97-48'de Al Hilal golü buluyor. Golde enteresan bir gol. Taç kullanıyor Al Hilal. Uzun menzilli bir taç. Al Nassr kalecisiyle Al Nassr savunma oyuncusu çarpışıyorlar. Yakında herhangi bir Al Hilal oyuncusu da yok aslında. Yani durduk yere golü kalesinde görüyor Al Nassr ve şampiyonluğu son haftaya bırakıyor. Bu yenen golle birlikte gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Özellikle Ronaldo maç bitiminde, ki maç bitmeden 83. dakika civarı oyundan alınıyor, yedek kulübesinde çökmüş vaziyette bulunuyor, duruyordu. Bakalım, haftaya da Damak maçı var onların. O maçı kazandıkları anda yine şampiyon olacaklar ama buradan tabii oraya gelmesi için bir hayli moral bozucu olsa gerek. Diğer önemli maç dediğim Southampton Middlesbrough mücadelesi. Yükselme playoff yarı final rövanş maçıydı. İlk maç Middlesbrough ev sahibine 0-0 sona ermişti. Bu maçın da normal süresi 1-1'lik eşitlikte sona erdi. Ve uzatmalarda 116'da Southampton Charles'la bulduğu golle adını playoff finaline yazdırmayı başardı. Ve finalde de Hull City'nin rakibi oldu. Premier Lig'e çıkacak takımı 23 Mayıs'ta Wembley

Levante 3-2 kaybedince Betis'in lig beşinciliği kesinleşti ve lig beşinciliği de La Liga için bu sezon Şampiyonlar Ligi demek. Betis de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmaya hak kazandı. Celta Vigo 6. şu anda. Onlar da 6.'lığı korumak için mücadele edecekler. 7. Getafe ile 5 puanlık fark var. Getafe'nin bir maçı eksik. Burada alt taraf gerçekten inanılmaz, puanlar birbirine yakın. 19. Alaves'in 37 puanı var. 18. Girona 39. Üstünde 39 puanı 4 takım daha var. Espanyol, Levante, Mallorca ve Elche. Elche dün işte kaybetti. 39'da kaldı. 40 puanlı Sevilla var. 42 puanlı 2 takım Osasuna, Valencia. Buradaki her takım küme düşebilir. Son işte 3 haftaya girildi artık. Oradaki yarışta gerçekten enteresan olacak. Bugün futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşması oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak ve finalde Konyaspor'un rakibi belli olacak. Bu iki takım hafta sonu ligde son hafta karşılaşacaklar. Bu sefer Trabzonspor ev sahipliğinde. Trabzon için bu maç çok da hayati iken Gençler Birliği için ligdeki karşılaşma çok daha kritik olacak. Takımlara dair son durumu da bugün program içerisinde sizlere aktaracağız. Premier Lig'de bugün Manchester City'nin eksik karşılaşması da tamamlanacak. Saat 22'de City Crystal Palace'ı konuk edecek. Premier Lig'de de City'nin bu maçıyla birlikte artık bitime iki karşılaşma kalacak. City eğer bugün kazanırsa son iki haftaya Arsenal'ın 2 puan gerisinde girecek. Şampiyonluk umudu tabii ki devam edecek. Arsenal'ın puan kaybı beklenecek City tarafından. La Liga'da yine Barcelona şampiyon oldu Real Madrid karşısında. Bugün de Alaves deplasmanına çıkacaklar. Lig 1'de Lens-PSG mücadelesi. Burada da bugün çok büyük ihtimalle şampiyon belli olacak. PSG 1 puan aldığı takdirde bitime 1 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek. İtalya'da kupa finali var saat 22'de. Lazio ile Inter karşı karşıya gelecekler. İskoçya'da ligin bitimine artık iki karşılaşma kaldı. Bugün sondan ikinci maç oynanacak, maçlar oynanacak ve Hearts Falkirk'ü konuk ederken Celtic de Motherwell deplasmanına gidecek. Burada da lider Hearts'la ikinci Celtic arasında bir puanlık bir fark var ve son haftada fikstürde bilin bakalım hangi karşılaşma var. Celtic Hearts mücadelesi var. Buradaki şampiyonluk yarışı da nefesleri kesiyor. İddia bölümünde bu maçlardaki oranları da konuşuruz. Dün ülke gündemine dönecek olursak akşam saatlerinde Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'ya Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezindeki kafenin önünde saldırı gerçekleşti. Yapılan kontrollerinde Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında bir kızarıklık olduğu tespit edilmiş. Şüpheli de gözaltına alınmış taksiyle uzaklaşırken. Yakalanmış ve gözaltına alınmış. Şüphelinin kasten yaralama suçundan da kaydı bulunduğu belirtiliyor. Lucas Torreira da şüpheliden davacı ve şikayetçi olmuş. Kendisine de geçmiş olsun diyelim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu dün Anadolu Ajansı'nın konuğu oldu saat 14'te ve orada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Birçok konu başlığı birbirinden farklı, hepsiyle ilgili ilginç açıklamalar geldi. Birçok başlık çıktı aslında açıklamalardan, onlara bakacağız. Genel olarak haberler bunlar. Transferle ilgili birkaç detay var. Onları da yine program içerisinde konuşuruz diyelim. Şimdi aramıza gidelim. Aradan sonra da değerlendirmelere başlayalım.

0: Reklam.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: Radyo Spor.
4: Buruzan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0

0: 1,99 faiz fırsatı şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.15 saatlerimiz sabah sporunda. Dün Genco abiye vedayı ettik. Ali abiye bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin Ali abi.
1: Hoş bulduk. Günaydın. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Ben hep buradaydım.
1: Bir yere gitmedim diyorsun.
0: Bir yere gitmedim. Sen gittin. Buraları bize emanet ettin. Genco abiyle biz de 7 program yaptık.
1: Evet.
0: Sabah sporunda. Bu hafta biraz zor geçti gibi ama bazı dinleyicilerimiz
1: Genco içinde sonlara doğru error vermiş diye duydum.
0: Evet, öyle hissiyat oldu dinleyicilerde. Ama sen de döndün. Hoş
1: öyle
0: geldin.
1: Arada bir iki gün erken kalkmak kolay da üst üste demek ki kalkınca ondan zor. Sonra devreler bir yerde yanıyor.
0: Vallahi zor. Kolay iş değil. Bizim işimiz de bakma yani kaç yıl oldu. 2019 Ocak'tan beri sabah programı yapıyoruz. Biz alıştık tabii biz. İçin problem yok. Sen şimdi biraz uzaklaştın. Bütün bu gündemden farklı şeylerle meşgul oldun. Hafta sonu El Clasico'daydın.
1: Evet.
0: Barcelona Real Madrid. Herkesin aslında futbol takip eden herhalde hayal ettiği karşılaşmalardan biri, statlardan biri. Sen de orada bulundun. Görevli olarak tabii Esport için. Nasıl geçti maç ya da bütün Barcelona seyahatinde anlatabilirsin.
1: Tabii çok güzel bir deneyimdi total olarak. Sonuçta biz El Clasico'nun planını yaptığımızda şampiyonluk maçına dönüşeceğini tahmin etmiyorduk. Hani o karşılaşmayla beraber şampiyonun belli olması ya da belli olacak olması büyük ihtimalle bizim adımıza ciddi bir şans oldu. Engin söyledi orada bir istatistik görmüş. Çok uzun yıllar sonra ilk kez bir El Clasico'da şampiyon belli olmuş.
0: 32'den sonra.
1: Evet,
0: 1932'den sonra. Real Madrid'in ilan ettiği maçtan
1: hatta
0: sonra.
1: Hatta işte Engin dedi bu çok güzel dedi seslik şimdi dedi sizle paylaşıyorum dedi. Ona göre dedi sonra siz söylemeyin falan dedi. Ondan sonra da biz bütün seyahat boyunca onun esprisini yaptık. Bütün yemeklerde bakıyoruz biliyor musun bir şey varmış 1932'den sonra. O istatistiği paylaştık. Öyle bir tarihi şeye denk geldi. İşte pek Nou Camp'ın tabii yenilenmesi, açılması. Ben çok yıllar önce bir Nou Camp'a gitmiştim Barcelona ziyaretinde. 15 sene olmuştur. Orada stadı gezmiştik. Ondan sonra bir daha hiç gitmemiştim. El Clasico'ya zaten gitmemiştim. Ardından Real Madrid'in içinde bulunduğu kaos, geçen hafta yaşananlar inanılacak gibi değil yaşanan şeyler. Onunla beraber enteresan oldu. Ardından pazar günü tabii o çok büyük bir şey. Hani nasıl diyeyim yoğunluk yani maç günü orada olmak. Çünkü öncesinde yayın işte ondan sonra canlı anlatım maç sonu yayın onun karmaşası oluyor. Aynı zamanda dünyanın her yerinden bütün neredeyse medya kanalları televizyon kanalları geliyor. Orası da çok enteresan yani ben mesela sağ kenarını kalabalık görmüştüm yayın olarak da böylesini hiç görmemiştim. Yani kablolardan yürüyemiyorsun öyle söyleyeyim sana. Ondan sonra senin belli bir yerin var. Orada enteresan bir şey var, tutarsızlık var. Bazı noktalarda şaşıramayacağın, yani şaşıracağın kadar katılar. Bazı noktalarda da hiç ummadığın bir kolaylık sağlıyorlar sana. Hani orada da böyle şaşırıyorsun. Mesela bize ayrılan yer ekran görüntüsüne göre sol kale arkasının arkasındaydı.

0: Orada sana ufak bir bölüm veriyorlar. İşte şey yazıyor işte Saran Türkiye yazıyor. Gidiyorsun yerini buluyorsun. Oraya yerleşiyorsun. Hazırlıklarını yapıyorsun. Ondan sonra da bekliyorsun yayın saatini. Mesela orada bize verilen bir sandalye var. Başka bir sandalyeye de Hasan abi başka bir iki malzeme koymuş. Ondan sonra bir görevli geldi yok işte bu sandalyeye koyamazsınız. Hani sanki çok büyük bir olaymış gibi böyle bir 10 dakika onunla konuştuk. Tamam dedik hani alırız problem değil. Ama öteki tarafta da mesela maç sonunda pat diye böyle bize bir işte mesaj geldi. İşte flash röportajları saha içinde yapıyoruz. Yapmak ister misiniz? Tabii yaparız dedik. Ondan sonra tak bize bir mesaj. Bütün malzemeleri şuraya taşıyacaksınız. Buraya taşımanız lazım. Hani biz kale arkasındayız ya.
1: Uzaktasınız.
0: Ondan sonra koş oraya bütün malzemeler orada. Ondan sonra onları al, gösterdikleri yere git. Gösterdikleri yerde kendine böyle bir yer aç. O kadar kalabalık ki. Hani kendini duymuyorsun, bir şey görmüyorsun. Kablolar o herkes bir şey çünkü yani her tarafta kameralar yan yana böyle onlarca kamera düşün. Çünkü Çekya'sı orada, Slovakya'sı orada, İtalya'sı orada. Aklına gelen her yer yani. Her ülke gelmiş El Clasico'ya. Öyle olunca onun sağ kenarı çok enteresan oldu. O hiç o kadar şey olacağını beklemiyorduk. Mesela sahaya kesinlikle dokundurtmuyorlar. Hani böyle çimleri düşünün. Çimlerden sonra uzanan böyle bir şey daha vardır. Bir kesim daha vardır. Ondan sonra da hani bilmiyorsun gördüğünde ve herkes aynı şey. Böyle herkes bir bakıyor falan hani ne oluyor diye bu zemine. Ben ilk gittiğimde de seyahat turunda da aynı şey benim dikkatimi çekmişti 15 sene önce. Şimdi de öyle. Ve inanılmaz suluyorlar. Maçın başında böyle 12-13 tane şey çıktı. Ne derler? Fıskiye, musluk suladılar. Devre arası suladılar. Maç bitti suladılar. Hasan abi kale arkasından takip etti maçı. Onun yeri orasıydı. Diyor ki topa diyor bir vuruyor diyor top gittiği zaman nasıl su çıkartıyor inanamazsın diyor. Yani demek ki bunu kasten yapıyorlar. Topun o kayma hızı yüzünden. Çünkü onun direkt olarak dikkatini çekmiş. Yani top giderken etrafından şapur şupur su atıyor diyor yani. O kadar ıslak zemin. Benim de dikkatimi çekti. Bayağı suladılar. Veya sağın her yerini suluyorlar. Hani bazen bir tarafı sularlar, öteki tarafı bırakırlar falan değil. Her tarafı anormal suluyorlar. İşte o dokundurtmadıkları, gözü gibi baktıkları zemine baktık hiçbir şey yok. Ondan sonra mesela oyunculara yaklaşmak normalde kolay değil. Ondan sonra oyuncular yanımızdan geliyor geçiyor. Hani öyle bir maç sonu enteresan işler oldu. İşte Marcus Rashford geldi röportaja. O da çok çok şey bir adammış yani mütevazi bir adammış. Çok da düzgün konuşuyor. Önce dediler işte oyuncu ister misiniz? Tabii ki isteriz dedik hani niye istemeyelim? Tabii biz de düşünüyoruz kimi getirebilirler falan. Aklımıza Frankie de Jong geldi. Yani İngilizce bildiği için büyük ihtimalle onu getirirler dedik. Hakikaten de düşündüğümüz gibi oldu. Dediler ki Frankie de Jong geliyor. Çok güzel. Yani biz yayın 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika yayındayız maç sonu. Bekliyoruz. Bu arada yayındayız. Hani ben Engin'i duymuyorum. Engin çoğu büyük ihtimalle benim söylediklerimin yarısını duymuyor. Ondan sonra öyle
1: Maç sonu niye o kadar ses gürültü var? Duymuyor da
0: maç sonunda
1: Jacka'dan.
0: etrafın çok şey.
1: Etrafının gürültüsü mü?
0: Etrafın
1: Stadın değil
0: etrafının
1: yani.
0: gürültüsü var. Aynı zamanda şimdi şöyle düşün. Çok ilginç yani hani normalde olmayacak şeyler görüyorsun. Maç bitti. Şimdi Barcelona şampiyonluk kutlayacak. Değil mi? Çok büyük bir olay yani. Real Madrid yenmişsin, şampiyonluk kutlanmış. Böyle bir oyuncular sevindiler. Ondan sonra pat pat bir ekip geldi. Platform da değil böyle. İki tane yalandan karton şey koydular. Kupayı getirdiler bir masanın üstüne. Kupayı verdiler. Oyuncular bir gitti bir kale arkasında biraz şarkılar, türküler sevindiler. Ama bunların hepsi totali 15-20 dakika oldu. 25. dakikada itibaren stat boşalmaya başladı. Komple. Gidiyorlar ya. Hiç kimse kalmıyor. Düşün. Şampiyon olmuşsun Real Madrid'i yenerek Barcelona'sın. Neredeyse kimse kalmadı. Ama bizim olduğumuz tarafta yani işte tribün diliyle kapalı tarafında seyirciler gitmedi. Sebebi de o tarafa oyuncular geliyor ya sürekli röportaj yapmaya.
1: Onları
0: O
1: görmek
0: evet
1: için mi?
0: oyuncuları daha yakından görmek için. Şimdi bir taraftan onlar var. Onlar da oyunculara bağırıyorlar. Sürekli böyle hani bildiğin bağırıyor yani. Leva diye böyle arkasından çığlık
1: Forma
0: atanlar, şey
1: istiyordur bir
0: yapanlar, aynen bir şey isteyenler falan. Orada hafif bir şey kaos durumu vardı. Neyse bekliyoruz Frankie de Jong gelecek. Ondan sonra 25. dakikada mı 30. dakikada mı ne oldu? Bir mesaj geldi tekrardan. İşte Frankie de Jong ailesiyle

0: Çocuklarıyla seviniyor. Orada gelecek ama işte biraz daha beklemeniz lazım. İyi tamam hadi bekleyelim. Ben de bir taraftan böyle sürekli gözüm şeyde arıyorum yani Frankie de Öckner göremiyorum. Diğer oyuncuları görüyorum. Diğer oyuncular geliyor mesela röportaj veriyor gidiyor. Bu arkadaş yok ortada. Ondan sonra neyse konu döndü dolaştı işte Rashford'a falan geldi. Ben Rashford hakkında sallıyorum. Rashford şöyle Manchester United'da burada böyle oldu şöyle oldu falan. Bir baktım o ara işte Engin dayanamadı. Ondan sonra ayrıldı yayından. Dedi ki ben bir bakayım yani şeye öyle bir sorumluluk aldı. Ondan sonra çıktı. Bir baktık böyle Rashford'u tutmuş getiriyor. Tabii orada şeylerle konuşuyor. Barcelona'nın yetkilileriyle konuşuyor. Ondan sonra anlamışlar artık Frankie de Jong'un gelmeyeceğini. Engin sağ olsun Rashford'u tuttu kolundan getirdi. Artık 50. dakika mıydı? 55. dakika mıydı? Tam olarak bilmiyorum yani. Neyse Rashford'un gelmesi iyi oldu. Ondan sonra Rashford gitti. Rashford gittikten sonra kısa süre sonra işte yayını bitirdik biz. Yayını bitirdikten sonra sahaya çıktık. Hala Frankie de Jong'u arıyorum ben. Nerede bu adam diye. Göremedik biliyor musun?
1: Ha, çıkmadı o zaman.
0: Bilmiyorum
1: Soyunma
0: nerede
1: odasında.
0: adam. Yani orada kalabalıkta oyuncular arasında ona bakıyoruz buna bakıyoruz. İşte Kubarsi annesiyle seviniyor falan böyle çok yakın. Bakıyoruz böyle hiç yok Frankie de Jong'u göremedik. Onun da bayağı bir esprisi oldu aramızda. Neticede çok tabii şey oluyor ekstra yorucu oluyor ama çok ilginç bir tecrübe. Şeyde anlatım pozisyonunda Emre Gürkaynak'la Engin Kiale vardı. İşte ben de yanlarındaydım. Oradaki yerimiz de çok güzeldi. Sağ olsunlar Saran Medya'ya büyük bir şeyleri var. Çok güzel bir şey ayırmışlar. Yer ayırmışlar. Orada Emre de çok güzel bir maç anlattı. Maçta çok tabii bir şey bir numara yoktu.
1: Ben ilk yarı izledim. İkinci yarı izlemedim. İkinci yarıda da
0: Arada kalıyor takıma söyleyeyim mi söylemeyeyim diye.
1: okudum ben de, evet.
0: Ondan sonra söylemeye karar veriyor. İşte tabii takım belki bilmiyorum hani şampiyonluk kutlamalarında tabii öyle çok bir burukluk yoktu. Hansi Flick işte şampiyon olduktan sonra bir ortada onu bir şey yaptılar. Bütün teknik direktörlere yaptıkları gibi hani havaya falan fırlattılar. Ondan sonra o bir konuşma yaptı. Kaptan bir konuşma yaptı. Yani Barcelona'nın standartlarını düşündüğünde mütevazi bir şeydi. Ne derler? Şampiyonluk kutlamasıydı. Ama genel olarak dediğim gibi çok yorucu olsa da ilginç bir tecrübe oldu.
1: Lamine Yamal tribündeydi. Onu gördünüz mü hiç yakından?
0: Lamine Yamal'ı görmedik.
1: Röportaj verdim ya da başka kanallara.
0: Olivia
1: O bir tane he, gördüm onu.
0: Rodrigo mu? Olivia Rodrigo'ydu
1: İsmini
0: galiba.
1: hatırlamıyorum.
0: Bir tane işte ünlü yeni neslin sevdiği sanatçılardan bir tanesi. Biliyorsun genelde El Clasico'lar her sene bir Spotify sanatçısıyla onun şeyiyle çıkıyor Barcelona. Bu sene de sıra ondaydı. Bir o sağ kenarındayken onun yanı bir kalabalık oldu. Ondan sonra gördüm ben Lamine Yamal'la onlar bir araya gelmişler. O vardı. Ama zaten hani neredeyse kimse yoktu. En sonda Mbappe biliyorsun ağrım var diye maçtan bir gün önce antrenmanı yarıda bırakıyor. Real Madrid'de. Real Madrid'de aynı zamanda tabii Tchouaméni Valverde kavgasının ardından Tchouaméni'nin ilk 11'de çıkması mesela çok garip. İlginç bir hikaye. Normalde beklemezsin öyle bir şeyi.
1: 500 bin euro ceza aldı iki oyuncu da, hemen maça çıktı değil mi?
0: 500'er bin euro ceza aldılar. Oyuncuların çıtı çıkmadı. İkisi de özür diledi. Ama Valverde evde 10 ila 14 gün dinlenecek. Yani o öyle normal bir şey değil. Valverde ayağım kaydı, kafamı çarptım falan diyor ama belli ki dayak yemiş Tchouaméni'den. Ve belli ki Real Madrid tarafı da Tchouaméni'yi haklı görüyor. Yani yoksa direkt böyle oynatmazlardı diye düşündüm ben kendi adıma. Onun mesela 11'de çıkması enteresan ama hani Real Madrid soyunma odası bu kadar dağılmışken zaten El Clasico'da tepki vermesi çok kolay değildi. Hani bir tarafta Rafinha yok, Yamal yok düşündüğünde çok önemli eksikler. Sonuçta Lewandowski bu sezonu çok verimli geçiremedi. Diğer tarafta takımın çok çok önemli oyuncuları yok. Mesela Arda olmadığı zaman Real Madrid hakikaten hücumda zorlanıyor yani orası çok net bir şekilde görülüyor.
1: Brahim biraz hareketliydi benim
0: Yani
1: izlediğim
0: Brahim
1: bölümde.
0: hareketliydi
1: Top
0: ama
1: taşıdı ama.
0: Brahim de sadece direkt olarak bireysel oynayamaz. Golünü de attı. Ama onun dışında sahada izlediğin zaman o bayağı fizik olarak

0: ayakta diriydi. Rashford gene oyunda kaldığı süre içerisinde zaten olağanüstü güzel bir gol attı. Ama onun dışında o da etkiliydi.
1: Normalde pek alışık olmadığı sağ kanatta oynadı aslında. Sola daha yakın oynamayı sever ama sağda da ben de beğendim
0: Ama o da
1: Rashford'u.
0: diriydi. O da iyi işler yaptı. Yani genel olarak aklımda kalanlar bunlar.
1: Peki bir araya gidelim. 7.32 saatlerimiz aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
11: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
12: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.

0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor. Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Radyo Spor.
3: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
4: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan

0: hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Radyo Spor. Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
3: Günaydın. Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden iyi yolculuklar. İstanbul'da trafik yoğunluğu %70 durumunda. Avrupa yakası Avcılar'da bir kaza, bir arıza var Topkapı yönünde. Basın Ekspres'te Farköy D5'e doğru kaza var. Haliç'te de bir araç arızası var yine Topkapı istikametinde. Anadolu'dan Avrupa'ya ise Kartal'dan itibaren E5 ve TEM'de yoğunluk etkili. Avrasya Tüneli ve feribotlar ise zaman kazandırır. Döndük Ankara'ya, trafik yoğunluğunu etkileyen olaylardan hemen bahsedelim. Bir trafik kazası şehrin biraz dışında Eskişehir yolunda Polatlı yönünde aşağı yurtlu mevkiinde meydana geldi. Doğukent Caddesi'nde Şemsettin Günaltan Caddesi'nin içinde bir kaza var. Bir de Samsun yolunda Siteler Kavşağı'nda bir kazayla karşı karşıyayız. İzmir'de de yine kaza detayları vereceğiz. Menemen istikametli çevre yolunda seyrek ayrımı öncesinde bir kaza meydana geldi. Bir de Yeşildere Caddesi Bornova'ya doğru Tepecik'te bir trafik kazası söz konusu. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik Yolu uygulamasından takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.38 saatlerimiz. Batuhan Ergüven, Ali abi hoş geldin. Bu kadar uzun gitme, özetme kendini diyeceğim ama çok çalışıp yorulduğun için çok da bir şey dememek lazım demiş. Mert gibi olsan neyse diye eklemiş. Tabii sen 7 programdır yoksun. Bunun bir programı El Clasico'yla alakalı çalışması. Geri kalanı Ali abi çalışmadı, onu söyleyeyim. Öyle bir algı varsa hani
1: hadi.
0: Geçen haftadan bu yana Ali abi çok yoğun çalışıyor, hadi. Tatilde bile çalışıyor gibi bir durum yok.
1: Ya tatilde gelmedin mi buraya?
0: Geldin, burada artık vakti geldin. Evet. Arkada gördüm seni.
1: Dün mesela gelmedim ben. Dün uyandım. Uyandıktan, bak şöyle söyleyeyim sana. 10.30'dan 5'e kadar bilgisayar başındaydım dün.
0: 10.30'dan 5'e kadar.
1: Radyonun ve şeylerin işleri, televizyonun işleriyle beraber. Vay be.
0: İzin gününde bile.
1: Ne?
0: İzin gününde bile.
1: Ya işte çalışıyor. Bu şeylerden sonra seninle daha önceden de söyledim. Hani işte bir yere gittikten sonra, özellikle yurt dışına gittikten sonra bir sonraki günün iş olmaması iyi. Hı-hı. Herkese de tavsiye ediyorum yani. Yani 4 gün izin yazıyorlarsa 5 gün yazsınlar. 5. gün evde geçirip ondan sonra gitsinler iş
0: sayende
1: yerine.
0: Sayende ben de bunu uygulamaya başladım. Evet. Çok da faydasını evet. gördüm.
1: Müthiş bir şeydir bu, taktiktir. Aynen. Bu. Herkes böyle yapsın. Ama dün işte mecbur kalktıktan sonra, tabii yani sabah 5.30'da kalkmamak iyi bir şey ama normal çalıştık, yapacak bir şey yok.
0: Mehmet Ünlü hoş geldin demiş, sesini özledik demiş. El Clasico'ya gideceğini açıkladığından sonra Arda Güler, Yamal sakatlandı, Real Madrid oyuncular birbirine girdi, Hansi Flick'in babası vefat etti, daha kötü şeyler olacak diye korktum.
1: Vallahi,
0: çok şükür sağ salim geri geldin demiş.
1: Parmağımı araba kapısına sıkıştırdım. Ondan sonra Carreras'la Rüdiger'de kavga etti. Real Madrid'de sadece ikisi değil. Ondan sonra Barcelona'da kaç? Real Madrid'de başka sakatlık oldu mu? Mbappé yazmış mı?
0: Yok, Mbappé'yi söylememiş.
1: Mbappé de yok. Mbappé o da oynayacak diye düşünüyordu. O da sakatlandı. Evet. Ve başımıza bunlar geldi. Allah'tan mesela Barcelona'da giderken çok uyarırlar ya. İşte hırsızlık, aman dikkat edin.
0: Evet, en çok orada.
1: Şöyle aman çalarlar, böyle yaparlar falan filan diye. Dün İstanbul'a geldikten sonra herkes birbirini tebrik etti. Bir şey çaldırmadık. Hmm. Bravo diye.
0: Hiç öyle bir hissiyatınız oldu mu?
1: Hiç öyle bir hissiyatımız olmadı.
0: Hani onu başınıza söyleyeyim. Gelmemiş de.
1: Yani cumartesi günü, cumartesi futboluna bağlanırken tabii bir şehrin meydanında açık alanda bir yayın yaptık. Orada biraz tabii dikkat ettik. Bir kere bizim ekibin başına benzer durumda ben. Madrid'de gelmişti.
0: Yakın zamanda
1: evet,
0: olmuş.
1: Yani

0: tripodun altından çantayı alıp gitmişlerdi. Bu kez daha böyle tabii herkes sağına soluna baktı ama öyle bir hissiyat olmadı açıkçası. Yani hatta güvensiz hissedeceğimiz bir dakika bile olmadı şehirde.
1: Ama bizde de aynısı olmuştu. Enteresan gelmişti. Ama tabii yine de tedbiri elden bırakmamak lazım.
0: Evet tabii.
1: Başımıza bir şey gelmese de
0: Aynen.
1: bir
0: O
1: bildikleri var
0: kadar
1: ki
0: da o kadar,
1: söylüyorlar.
0: tabii o kadar da rahat olmamak gerekiyor ama hani onun yanına bile yaklaşmadı bizim tecrübemiz. Sağımıza solumuza baktık. Tabii şunda da etkili olabilir. Şimdi biz Hasan abi, ben, Murat, Fevzi, Engin, Kale, Emre Gürkaynak. Beş erkek.
1: Beraber takılmanız.
0: Sonuçta en az 3 kişiydik dolaşırken. Hani 4 olduk, zaman zaman 5 olduk, 3'e düştük. Ama hani ağırlıklı olarak 3 erkek gezdik. Yani o da belki de etkili olmuş olabilir.
1: Mustafa Dürüst, tatil yapıp dönen adamın günaydın demesi bile bir başka demiş senin için. Ali abi ne zaman bir dahaki izne çıkacak demiş. Sessiz sedasız çıkıyor genelde diye söylemiş. Bir dahaki programı var mıdır bilmiyorum.
0: Vallahi şu an için bir şey yok.
1: Şu an için yok. Şu an genç abi en belirgin olan o. Dünya Kupası ile birlikte uzun bir
0: Genco'yu
1: süre olmayacak.
0: özleyeceksiniz Dünya Kupası'nda.
1: Aynen. 3 hafta kadar. Değil mi? 3 haftayı bile
0: Evet.
1: geçecek herhalde. Olmayacak. Biz de yani sırada ben olurum herhalde. Ondan sonra genç abiden sonra. Sonra Ali abiye. Ali abi yazın çok tatil yapmayı sevmiyordu eskiden. Daha çok Mayıs ve Eylül aylarını sen tercih ediyordun ama bilmiyorum
0: Aynen.
1: bu yaz değişir mi
0: Abi
1: fikrin?
0: bilmiyorum işte, bu yaz da Dünya Kupası programı olacak Esport'ta. Ondan sonra hazırlık maçları bizde. Büyük takımların
1: Fenerbahçe'nin alındığını ben de
0: Galatasaray'ın,
1: Galatasaray'ın
0: Beşiktaş'ın,
1: hepsi
0: öyle
1: mi?
0: gözüküyor. Bir aksilik olmazsa onlar var. Ondan sonra lig başlıyor. Avrupa Kupaları elemeleri başlayacak. Bu yaz bayağı futbol açısından yoğun olacak, yani çok fazla bir ne derler, boşluk yok gibi. Ama belli olmaz tabii, bakalım yani ne zaman ne olacağı
1: Arada
0: bilmiyoruz
1: bir
0: yani.
1: kaçamak olabilir. Peki ülke gündemini takip ettin tabii muhakkak Twitter sağ olsun. Değil mi? Oradan gelişmeleri takip etmişsindir. Bizde de şampiyon belli oldu. Türkiye'de Süper Lig'de sen El Clasico'yu takip ettin pazar günü. Cumartesi akşamı Galatasaray şampiyon oldu. Cuma günü de statta kutlama yapacak. Dün
0: Onu
1: resmi
0: okudum.
1: olarak açıklandı. Artık o da geleneksel bir hale geldi Galatasaray'da. Dördüncü sezon olacak üst üste. Onun haricinde Sergen Yalçın gündemi bayağı oldu. Onun kalması mı gerek, gitmesi mi gerek? O konuşuluyor. Fenerbahçe'de
0: Dün
1: seçim.
0: karara varıldı dendi.
1: Dün farklı şeyler okudum ben. Tam karara varılmadı. Rize maçından sonra oturup konuşulacak diye de okudum. Karara varıldı kalacak diye de okudum. Orada tam bir fikir birliği yok gibi. Birçok haber var. Sergen Hoca'nın da herhalde orada motivasyonunu ölçmeye mi çalışıyor yönetim? Çünkü bir istifa etti. Şimdi daha motive gözüktü Trabzon mağlubiyetinden sonra. Ama bir Rize maçını da herhalde görmek lazım. Fenerbahçe'de seçim gündemi. Aziz Yıldırım, Hakan Safi, başka da bir aday çıkmayacak gibi gözüküyor şu anda. Hakan Safi İtalya'da görüşmeler yapmış Milan kulübüyle. İşte birçok oyuncu yazıldı. Türk kaynaklar farklı, İtalyan kaynaklar farklı isimler yazdılar. Ama orada bir hareket var. Trabzon için şu anda bugün zaten en önemli karşılaşma sezonun. Gençler Birliği maçı deplasmanda olacak. Kupa yarı finali. Dün kafile de açıklandı. Özet olarak herhalde Süper Lig'le ilgili bunu söyleyebiliriz. Kümede kalan ya da kalacak takımlar işte netleşiyor. İki takım küme düştü. Kayserispor ve Karagümrük. Son takım belli olacak. Orada da enteresan. Dört takımın aynı puanda ligi bitirme ihtimalleri var. Son haftaki
0: Doğru.
1: skorlara göre ki gerçekten skorlarda oraya doğru gidebilecek hani skorlar olabilir. Rakipleri düşününce bu takımların.
0: Yani Eyüp ve Kazımpaşa
1: Galatasaray
0: Fenerbahçe ve
1: Fenerbahçe
0: Galatasaray
1: oynarlar.
0: yenilir.
1: Kaybedebilir. Gençler
0: Gençler
1: Birliği
0: Birliği berabere
1: berabere
0: kalır.
1: kalabilir.
0: Antalya'da kazanır diyorsun.
1: Antalya'da iddiasız
0: O zaman ne oluyormuş? Kocaeli ile oynuyor.
1: Kocaeli ile oynayacak Kasımpaşa düşüyor.
0: Kasımpaşa mı düşüyor?
1: Evet.
0: Oy.
1: Dört takımın kendi içindeki averajda Kasımpaşa'nın 5 puanı var. Antalya'nın Ali abi onu konuştuk. Bu dört takımın kendi arasında oynadığı maçlarda 6 karşılaşma yapıyor rakiplerle 3'üyle. 3 çarpı 2. 6 maçın 5'ini kazanmış.
0: Antalya'nın
1: Eyüp'e
0: zaten 7
1: Kasımpaşa.
0: galibiyeti var.
1: İşte 5'ini bu
0: Doğru
1: Eyüp'e Kasımpaşa
0: takımlara karşı mı galibiyet almış Antalya?
1: aynen.

0: İstese yapamaz böyle bir şey ya. Ligde 7 galibiyet alacaksın. 5'i son hafta böyle oldu. Onu bilmiyordum ben.
1: Biri de berabere bitmiş yani bir de.
0: Bu çok iyiymiş.
1: Ama işte şu anda da en dezavantajlı takım puan olarak. Antalya Spor'da öyle bir sıkıntısı var. Kesinlikle kazanması lazım.
0: Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Örnek veriyorum, Eyüp, Kasımpaşa, Antalya üçle baraja kalsa gene Antalya
1: kalıyor.
0: Kalıyor. Yani, her türlü kalıyor, kalıyor herhalde 5'ini kazandığına tabii. göre.
1: Aynen.
0: O zaman büyük avantaj bence.
1: Evet. Yani kazanması
0: yetecek.
1: Tabii büyük diğer takımda da kazanmaması şartıyla. Yoksa diğer takımların hepsi kazanırsa yine yetmiyor da.
0: Yani tabii şimdi şampiyon olmuş bir takım, işte ligde yeri olan, yeri belli olan diğer iki takım düşündüğünde sürpriz çıkabilir orada. Hatta belki sürpriz bile dememek lazım.
1: İşte orada da çok rotasyonlu çıkamazsın gibi de geliyor Galatasaray Fenerbahçe olarak. Sonuçta küme düşme hattında etkileyecek bir maç ya.
0: Hı hı.
1: Ve ertesinde de oynayacağın bir karşılaşma da yok. Aslında muhtemelen en iyi kadrosuyla sahaya çıkartır gibi geliyor hocalar. Çünkü öbür türlüsü de çok tartışılıyor. Geçenlerde hangi teknik direktör biri söyledi yani, bu sorumluluğu almak da bu tarz maçlarda hani senin işin tamam ama rakibin düşme ihtimali var ya da işte ihtimali olan takımlarla oynuyorsun. Orada da rotasyon yapsan bir dert. İşte
0: Beşiktaş'ta Bursaspor arasındaki son dönemdeki en büyük problem oradan çıktı. Beşiktaş sahasında Akçaabat Sebat Spor'du galiba. Ligin son şeyinde, son haftalarında ona yenildi. Ona yenilince Bursaspor küme düşmüştü. Ondan sonra alevlendi olaylar.
1: Evet, demek ki
0: çok önemli
1: olabiliyor
0: yani
1: böyle sıkıntılar. O yüzden hani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, gerçi Galatasaray'da mesela Osimhen yok, cezalı duruma düştü. Ama herhalde en iyi kadroluyla çıkacaklardır. Bir taraftan tabii Dünya Kupası var. Dünya Kupası olduğu için de Dünya Kupası'nda oynayacak oyuncular da kendilerini çok fazla, işler çünkü netleştikten sonra herhalde kasmak istemeyeceklerdir. Olası bir, çünkü sakatlık düşünsene, bu karşılaşma, buraya kadar getirmişsin sağlıklı şekilde. Son maç her şey belli olmuş. Sakatlanıyorsun ve Dünya Kupası'nı belki kaçıracaksın. O riske girmek de istemez. Hani 11 başlatsan bile ayaklar ne kadar gider?
0: %100 öyle. Zaten kadrolar da açıklanmaya başladı. Geniş kadrolar.
1: Tabii 55'e kadar açıklanan 55 kişilik
0: aynen,
1: geniş
0: yavaş
1: kadrolar.
0: Yavaş yavaş öyle şeyler oluyor. Yani bilemiyorum ya nasıl kadrolara çıkarlar, performanslar nasıl olur. Ama Antalya'nın hani o 6 maçın 5'ini kazandıysa ciddi bir avantajı var. Tabii Kocaeli açısından da işte aynı şey geçerli. Yani büyükler için aynı şey geçerli. Kocaeli için de aynı şey geçerli. Ama Kocaeli sezon başından beri deplasmanlarda zaten başarısız.
1: Hı hı.
0: İyi bir deplasman performansı yok. Ama Antalya'da işte şey olmaması lazım. Yani normalde buraya kadar getirmemesi gerekirdi. Eyüpspor orada çok ekstra iş yaptı.
1: Evet, bu hafta çok farklı kazandı onlar da.
0: Yani Eyüpspor çok ekstra iş yaptı. Gençler Birliği yani Volkan Demirel döneminde bir maçta 3 gol attı mı? Ya da
1: toplam 3 gol attı.
0: Toplam 3 gol attı mı işte, onu soracaktım. İkinci soru da oydu.
1: 2-0'dan dönmek.
0: 2-0'dan döndüler Metin Diyedin'le beraber. Yani Metin Diyedin ayak ayak üstüne atmış da başkana sert bakmış da o yüzden gönderildi. Yani böyle saçma sapan kararlar, saçma sapan egolar takımların kaderini belirleyebiliyor. Geldiler, yine kazandılar. İzlemedim maçı ama hı-hı, ne olursa olsun yani. Şimdi Kasımpaşa'da işte o maçı kazanamadı diye bu halde.
1: Aynen.
0: Şimdi yani öyle kolay değil. 2-0'dan geri geleceksin, o maçı kazanacaksın. Şimdi düzelttiler beni. Rize'ye kaybetmiş Beşiktaş. Yani işte o öyle olması lazım. Ne derler? Yani o sezondu Beşiktaş'ın, ondan sonra Bursaspor'la yaşadığı ciddi büyük gerilim yaşadı Beşiktaş Bursaspor, hala da belki Bursaspor geldiğinde.
1: Gerçi uzak olduğu için bilmiyorum, Süper Lig'e dönerse nasıl olur.
0: Dönerse işte bilemiyorum nasıl olur da, büyük sorumluluğu var diğer takımlarında. İşte bu hafta mesela Tottenham Leeds maçı değil mi? Normalde Tottenham rahat kazanır ya da işte en azından kazanabilir diye düşünüyor insanlar. Çünkü önceki hafta gitmişsin, deplasmanda Aston Villa'yı yenmişsin. Uzun süre sonra önemli bir galibiyet almışsın. Özgüvenin yerine gelmiş. İki maç üstte kazanmış olmuştu Tottenham. Leeds'te 7-8 haftadır kaybetmiyordu. Gittiler gene bir şekilde puanı aldılar. Normalde spor böyle. Hani o mücadeleyi vermen lazım. Lige saygı olarak, kendine saygı olarak, aynı anda rakibe de saygı olarak. Genelde ama bizde son yıllarda böyle komple teorilerinin biliyorsun hep tersi oldu. Yani çok fazla insanlar konuştu işte sokak tabiriyle, o ona yatacak, o ona bu maçı verecek, şöyle olacak, böyle olacak dediler. genelde söylediklerinin %90'ının tersi çıktı. Hı hı. Türkiye'de. O bakımdan bence bizde de ciddi bir şey var. İlerleme var. Son dönemde takımların hakkını yemeyelim. Teknik adamların, oyuncuların hakkını yemeyelim.
1: Belki de bu işte bu sosyal medya baskısının da
0: olabilir,
1: etkisi
0: tabii.
1: Var. Hani tabii. Onlara malzeme vermemek için, onların ağzına, diline düşmemek için. Bu da bence bir yöntem. Hani o kişiler bilerek de bu inanmasalar da bunu söylüyorlar ki motive etsinler diğer takımı. Bir yöntem gibi geliyor
0: bana. Ters psikoloji yapıyorlar.
1: Evet, aynen. Yani bilerek yaptıklarını düşünüyorum.
0: Evet, yani o yüzden bu hafta gene bütün takımlar ellerinden gelen mücadeleyi verecektir. Güzel ama yani ligin sonu da özellikle işte Karagümrük mesela hiç bırakmadı.
1: Evet, kazanarak küme düştü şimdi.
0: Evet, hiç bırakmadı. Helal olsun Karagümrük'e. Eyüp'e çok büyük şey var bence. Yani başkanı yok. Ondan sonra işte başkandan sonra en yetkili isim yok. Takımın yarısı gitti. Teknik direktör Süper Lig seviyesinde tamamen tecrübesiz. Ama baktığında onlar da büyük iş yaptılar. İşte Kayseri Spor zaten sezon boyunca zorlanmıştı. Onlarda da Erling Mo tercihi biraz pahalıya patladı gibi gözüküyor. Ama zaman zaman onların da iyi oynadığını gördüm, izledim yani. O bakımdan düşme hattı da bence bu sene en azından o mücadeleyi vererek, hani böyle çarpışarak veda ettiler ya da edecek herhangi bir takım. Orada bence ivmesi en kötü olan takım Antalya'ydı. Hı hı. Yani son haftaya işte az önce senin anlattığın hikaye gibi olmuş. Yani 6 maçın 5'ini kazanması ayarlasan olamaz yani. Yani 7 maç kazanacaksın ligde 33 haftada. 5'i son hafta senin hani şeye gireceğin ne derler böyle, hani ikili avaraj, ondan sonra üçlü avaraj, dörtlü lige girebileceğin öyle ihtimallerin olduğu takımlar karşısında olması ayrı bir hikaye olmuş ama orada en çok Antalya'nın inmesi tersineydi. Ama bu hafta onların da elinde bir fırsat var. Yani şey, konuştunuz mu? Adayınız kim?
1: Aday olarak konuşmadık. Yani kim düşer diye de Antalya'nın hani Kocaeli'ni mağlup etmesi de öyle çok kolay bir şey değil. Hani Kocaeli her ne kadar deplasmanlarda kötü olsa da Antalya'da hani bu maçta mesela Galatasaray maçında iki gol atması da çok kolay bir şey değildi. Zaten ilk gol ilk rakip ceza sahasında topla buluştuğu pozisyonda geldi. Antalya Spor'un ekstra bir vuruş oldu. İkinci golü zaten bilmiyorum hani özeti izledin mi ama Soner'in ekstra bir frikik golü oldu. Hücumda da zaten çok zorlanan bir takım Antalya Spor.
0: Son 13 maç tek galibiyet. Evet. Yani direkt düşme performansı.
1: İşte balenin ayağına bakan bir takım.
0: O da hani Eyüp maçı zannedersem kırmızı karttan sonra fark etmişti tabii. İkinci yarı.
1: 0-0'dı ilk yarı galiba.
0: Aynen. İlk yarı 0-0. İkinci yarı kırmızı kart. Ondan sonra 63-83 arası 3 gol. O kadar.
1: Yani o yüzden hala Antalya Spor denebilir. Yani rakip Kocaeli olsa da onları yeneceğinin de bir garantisi yok.
0: Şu Antalya oyunda. Berabere kalsa da direkt düşüyor zaten.
1: Tabii. Mutlaka kazanması lazım ihtimalini sürdürmesi için. Diyelim 7.54 saatlerimiz, reklam arasına gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de. Handikredi.
4: Radyo

0: ay test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Ve'ye gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, Arsa Ve.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'la olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.58 saatlerimiz. Şimdi dün önemli karşılaşmalar vardı dedim programın girişinde. Bir tanesi Suudi Arabistan liginde saat 21'de başlayan Al-Nassr Al-Hilal mücadelesiydi. Şampiyonluk maçıydı bu karşılaşmada. Tıpkı aslında Barcelona Real Madrid maçı gibi lider olan takım ev sahibi. O maçta gerçi beraberlik de yetiyordu Barcelona'ya şampiyonluk için. Burada Al-Nassr galibiyet alsa bitime bir maç kala şampiyonluğu ilan edecekti. Aslında maç 0-0 iken Benzema ile çok net bir pozisyondan yararlanamıyor Al-Hilal. Bir golü de yine offside gerekçesiyle iptal ediliyor Al-Hilal'in. O da tartışılmış. Bayağı top Al-Nassr'lı oyuncudan mı gidiyor, Al-Hilal'li oyuncudan mı gidiyor? Hani offside yok diyen de var. Sonra bir duran topla Al-Nassr Simakan'la öne geçiyor. Maç böyle 1-0 bitecek. Al-Nassr artık şampiyonluk kutlamaya hazırlanırken bitime 12 saniye kala 8 dakika uzatma verilmiş. 97-48'de Al-Hilal gol buluyor. Maç 1-1'e geliyor ve şampiyonluk kutlamaları artık olursa son haftaya sarkıyor. Al-Nassr için büyük bir ayak kırıklığı tabii ki. Maçı buraya kadar getirmişken kendi seyircisi önünde ezeli rakibine karşı kazanmaya çok yaklaşmışken bir gol görüyorlar kalelerinde ki evlere şenlik bir gol. Gördün mü? Birileri top...
1: Diğer istatistikler birbirine yakın. Yani net gol pozisyonu, isabetli şut. Bu şansı kaçırmış Al-Hilal. Artık buraya kadar getirmişken hani orada hamle yapmak gerekiyordu. Beraberlikte zaten şey devam ediyor. Al-Nassr devam ediyor. Şimdi eksik maçı var Al-Hilal'in. Onu kazanırlarsa dediğin gibi sen sabah girişte dile getirdin. 2 puanı düşürecekler ama yani Ronaldo dün üzülse de bir ilk 3-4 gün sonra galibiyeti alıp artık şampiyon olur. O maçta 21'indeymiş. Enteresan.
0: 21'e gelecek hafta Perşembe oluyor.
1: Evet.
0: O zaman. O karşılaşma. Dün tabii maçta Al-Nassr'ın da çok net kaçırdığı pozisyonlar vardı. İlk yarıda Coman karşı karşıya da topu direğe nişanladı. İkinci yarının hemen başında Ronaldo ceza sahası içinde tam ayağına top geldi. Gelişine vurdu. Ama herhalde üstten out'a gitti. O pozisyonlardan yararlanamadı Al-Nassr. 2-0'ı bulsa çok daha rahat götürebilirlerdi karşılaşmayı. Tabii 1-0 çok tehlikeli bir skor. Sonda da kalesinde golü gördü.
1: Suudi Ligi'nde de Mert 21 tane oyuncu çift tane gol atmış.
0: Evet, dün ben saydım. Listede 6. basamakta da çok tanıdık bir isim de var. Joshua King.
1: Çok severdim ya onu.
0: Çok sakatlanıyordu ama çok yetenekli bir oyuncuydu.
1: Olmadı. Fenerbahçe'de de olmadı ama çok iyi oyuncu hakikaten.
0: Aynen. Ama Suudi Arabistan'a giden mesela bizden Enkudu bir ara çok acayip işler yaptı. Bu sezon pek adını duymuyorum.
1: Doğru.

0: Joshua King işte adından söz ettiriyor bu sezon performansıyla.
1: Lacazette bile 11 gol atmış.
0: Lacazette.
1: Coman 9 gol 11 asist yapmış. Sadio Mane 9 gol 6 asist yapmış.
0: Felix bayağı iyi.
1: Felix evet 20 gol 12 asist bayağı iyi. Cristiano Ronaldo 26 gol atmış.
0: Listede 3. gol
1: Vay vay
0: kralında.
1: vay vay vay. 26 gol bayağı iyi.
0: Birinci sırada
1: Ivan Toni var.
0: İngiliz Tony var. İkinci sıradaki oyuncuyu tanımıyorum. Bakmıştım
1: Nasıl
0: bu listeye
1: okunuyor?
0: de.
1: Queen Nones mi?
0: İşte bilmiyorum, hatırlamıyorum da. İsmini duymamıştım daha önce.
1: Meksikalı.
0: Öyle bir oyuncu var. Ronaldo da 3. dün. Golü Simakan attı. Ronaldo golsüz geçti. Gole yaklaştı işte, dediğim gibi bir an vardı ama onda da başarılı olamadı. Dünün öne çıkan diğer karşılaşması da Championship'te yükselme playoff yarı final rövanş mücadelesiydi. Southampton Middlesbrough'yla oynadı. Burada da bir casusluk olayı yaşandı. Southampton cephesi Middlesbrough antrenmanına casus işte göndermiş, sonra yakalanmış. Taraftarlar da bununla ilgili tribünlerde bayağı şey yapıyorlar, dalga geçiyorlar. Bununla alakalı olarak göndermeler yapmışlar. Kamufle olup dün maça giden taraftarlar ekrana
1: Çok
0: yansımış.
1: iyiymiş.
0: Oradan da bir ceza çıkma ihtimali tabii konuşuluyor. Ama dün hani bundan bağımsız maç 1-1 bitiyor. İlk maç 0-0'dı. Uzatmalara gidiliyor. Uzatmaların 116.

0: yerine getiremediği için de cezalabileceği konuşuluyormuş.
1: Yani direkt Kerem sözleşmesiyle alakalı olmayabilirmiş.
0: O yani olabilir de olmayabilir de. İkisi de ayrı ayrı da olabilir bu arada. Hem %70 olabilir hem Kerem olabilir.
1: O zaten sadece açıklanacaktır.
0: %70 olabilir, Kerem olmayabilir. Evet, o açıklanır zaten kulüp tarafından. Öyle bir ceza gelirse, resmi olarak kulübe o yazı ulaşırsa. Şu anda kulübe ulaşan bir yazı yok ama geleceği de Fenerbahçe'de işte bazı muhabirler tarafından konuşuluyor.
1: Acaba UEFA'dan ceza gelmesi de dünyanın sonu değil. Bunu da böyle çok hani abartmaya gerek yok. Bazı şeye uymadığınız zaman, kriterlere uymadığınız zaman adam diyor ki uy. Yoksa ekonomik karşılığı bu sana. Bu kadar basit. Hani seni bir yola sokmak için yapılan uygulama, standart prosedür uygulama. Sen o yoldan biraz şey yaparsan, saparsan sana o cezayı veriyor yani. Burada da çok çok öyle büyütülecek bir olay da yok.
0: Açıklamalardan bu tahkim kurulunun statüsüyle ilgili kısım da çok fazla konuşuldu. Tahkim kurulunun seçimle gelmesi konusu Mali Genel Kurul'da gündeme gelecek diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Mali Genel Kurul'da 7-8 Haziran'da yapılacağını söylemiş. Anayasa Mahkemesi'nin değerli başkanıyla görüştüm. Raporda çok atıf var. UEFA'nın ve FIFA'nın bunlardan haberi olursa bizi uzun süre askıya alırlar. Spor olarak UEFA'ya ve FIFA'ya bağlıyız. İşte tehlikeli diyor yani burada raporda geçen bazı ifadeler. İşte haberi olursa bizi askıya alırlar diyor ama biz özerkiz diyor. Burada da biraz kafa karışıklığı yarattı tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarıyla. Bir başka yerde mesela Mehmet Türkmen'in FIFA yapılması ile ilgili işte normalde 2 sezon hakemlik üst düzeyde yapması gerekirken bir sezonda FIFA kokart takılmıştı. İşte biz konuştuk, görüştük, hallettik o işleri diyor. Normal şeyin kuralların dışında ikili ilişkilerle adeta bunu yaptıklarını. Hatta elit statüye geçmeleri için 4 yıl gerekiyor ya, onu bile biz konuşarak daha erkene çekebiliriz diyor. Yani bir taraftan hani kuralcı bir başkan profili var. Hani kimse bize yanaşamaz, şöyle yapamaz, böyle yapamaz ama işlerini yürütürken de iki ilişkilerini kullanan bir başkan profili
1: yani
0: var.
1: Ama etkisi yok Mert. Yani sen elit hakemliğe 4 senede geçecek Mehmet Türkmen'i konuşarak daha kısa sürede elit hakemliğe geçirmeye çalışıyorsun. Derbi verebiliyor musun?
0: Yok, benim takıldığım burada şey ama.
1: Ama benim takıldığım da bu.
0: Ha, farklı yerlere takılmışız.
1: Hani anladım ben senin ne demek istediğini de. Yani sen öyle yapsan da, ikili ilişkileri kullanarak o işi hızlandırsan da, yani sen sadece etiket takıyorsun hakeme. Ama içi boş. Eğer bu kadar güveniyorsan Mehmet Türkmen için UEFA nezdinde böyle lobiler yapıyorsan bari o adam, yani yaptığın adam derbi yönetebilsin değil mi? Ona güvenebilelim. İşte Mehmet Türkmen var, en azından maçı ona veririz diyebilsin insanlar. Ya da Mehmet Türkmen yönetiyor, tamam çok büyük problem yaşamayız desin. Yani sen derbi veremediğin bir hakemi ikili ilişkiler kullanarak elit hakem seviyesine daha kısa yoldan, daha kısa süreden yükseltmeye çalışıyorsun. Yani niçin? Yani şey mi diyecek? Mehmet Türkmen bizim dönemimizde elit hakem oldu mu diyecek. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bunun sebebi ne?
0: Tabii öyle diyecek.
1: Tamam ama yani bana katkısı ne? Türk futbolu olarak katkısı ne? Sen o etiketi yapıştırıyorsun. FIFA kokartı da öyle oldu. Hani çok ekstra yetenekli bir hakem vardır. Sahada herkesi kendine hayran bırakır. Ondan sonra dersin ki ya bak bizde böyle bir şey var. Çok iyi bir hakem var. Bu hakem çok iyi hakem olacak. Çok büyük hakem olacak. Bizde böyle bu kadar iyi maçlar yönetiyor. Bu hakemin işte biraz daha atıyorum FIFA olması için bize destek verin dersin. Onlar sana verir vermez bilmiyorum, ayrı hikaye ama hani sen bu kadar uğraştığın hakem derbi veremiyorsun. Her tarafta bir çelişki var. Yani ne söyleseler, ne yapsalar o yaptıklarının tam tersi tarafı da altı fazlasıyla doldurulabilen ve insanların kafasını karıştıran bir nokta oluyor. İşte bu sözleşme konusu öyle mesela. Bu az önce söylediğin konu öyle. Hatta bana sorarsan birçok konu öyle ama ne bileyim işte. Gidiyor bir şekilde.
0: Peki o zaman İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarına bir ara verelim. 9-10 yaptık saatleri. Bir reklam arasından daha gidelim. Aradan sonra yeni konularla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, BinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
2: yatırım. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te bir Bitcoin 81.059 dolardan işlem görmekte. Dünle neredeyse aynı fiyat. Çok hareketli bir gün değildi Bitcoin açısından. Bu da olumlu olarak değerlendirilebilir. TL olarak da 3.679.665'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: saatlerimiz şimdi günün maçlarını konuşacağız. Bugün futbolda gerçekten çok sayıda güzel karşılaşma var. Türkiye'de Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak. ATV'den de canlı olarak yayınlanacak yarı final mücadelesi. Trabzonspor'da lig artık bitti. Tek hedef kupa kaldı. Kupada şampiyonluk istiyor Trabzonspor. Gençler Birliği'nin durumu biraz daha karışık. Onlar ligde kalmayı henüz garantileyebilmiş değiller. Son hafta Trabzonspor deplasmana gidecekler ve orada alacakları sonuca göre ligde kalıp kalmayacakları belli olacak. Kupa o yüzden çok öncelik değil. Bir önceki turda da aslında Gençler Birliği Galatasaray karşısında deplasmanda bayağı rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı. Ama buna rağmen kazanmayı başarmıştı. Bugün de tahminen Metin Diyadin'den bir rotasyon görürüz. Hafta sonundaki maç çünkü çok daha kritik olacak Gençler Birliği için. Trabzonspor'da da eksik olarak Okay Yokuşlu ve Batagov yok. Onana son maç sakatlanmıştı. Oyuna devam edememişti ama kafilede yer aldı. Savic yine kafilede yer aldı. Pina kadroda yer aldı. Mustafa var. İşte onu aç. Ön taraf zaten tam kadro. Hazır bulunuyor Trabzonspor. Tabii buradaki oyuncuların bir kısmı ilk 11'de başlamayabilir sakatlıktan yeni dönenler için. Ama götürdü Fatih Tekke Ankara'ya birçok oyuncusunu. İddiada da oranlarda Trabzonspor net olarak favori. 1.54 galibiyeti. Gençler Birliği galibiyeti 4.45. Beraberlikte 3.53. Çok gollü bir maç beklenmiyor. 2.5 gol üstü 1.67. 2.5 gol altı 1.78. Arada bir maç bekleniyor. Günün bizim adımıza öne çıkan maçı bu. Premier Lig'de güzel bir maç. Manchester City Crystal Palace saat 22'de. City kazanırsa Arsenal'la puan.

0: puan farkını 2'ye indirecek. Maç sayıları eşitlenecek. O yüzden bu maçta dikkat çekici. City'ye tabii pek bir oran açılmamış galibiyetine. 1.07 şu anda iddia.com'da oran. Palace galibiyetine 11.75 açılmış. Bugün Fransa'da şampiyon belli olacak gibi gözüküyor Lens Paris Saint Germain maçıyla. İtalya Kupası'nda final var. Lazio Inter bu da saat 22'de, yani 22 seansı bayağı bir hareketli bugün. Avrupa çapındaki maçlara bakılacak olursa. Mesela Yunanistan'da bir Olympiakos Panathinaikos derbisi var. Gerçi orada AEK şampiyon oldu ama sonuçta bu da büyük bir rekabet. Öne çıkan maçlardan biri. İskoçya'da bugün Lider Hearts Falkirk'ü ağırlayacak. Celtic de Motherwell deplasmana gidecek. İki takım arasındaki puan farkı 1 ve son hafta Celtic Hearts mücadelesi var. O maç öncesi bakalım puan kaybı gelecek mi? Liderlik el değiştirecek mi? Ama ne olursa olsun herhalde iş zaten, eğer bugün Hearts kazanıp Celtic yenilirse son haftaya kalmayacak. Ama onun haricindeki her senaryoda şampiyon son hafta belli olacak. Bu maçlar kritik. Çekya Ligi'nde hafta sonu ilginç işler oldu. Prag derbisinde şampiyonluğu
1: Evet,
0: ilan
1: o nasıl görüntüler onlar ya?
0: edecekken Slavia Prag taraftarı sahaya
1: Koşarak gitti
0: girdi.
1: ötekilerin
0: Hükmen
1: üzerine meşale attılar.
0: mağlubiyet falan enteresan. Ama orada bugün herhalde şey olacak. Slavia Prag Jablonec maçı var.
1: Orta çağda hani kaleleri almak için hücum ederler ya. Onun gibi görüntüler de ellerinde şeylerle, meşalelerle gelip üzerlerine attılar.
0: Valla bugün böyle benim dikkatimi çeken. La Liga'daki maçları tabii sayamadım ama
1: La Liga'daki
0: şampiyon
1: maçların hepsi çok ilginç.
0: Barcelona'nın maçı Alaves deplasmanı. Alaves kümede kalma
1: Can
0: mücadelesi veriyor.
1: derdinde.
0: Espanyol Atletik Bilbao rahat gözükse de aslında puanlar o kadar yakın ki birbirine.
1: Yok, Avrupa
0: 9.
1: yarışında Atletik Bilbao.
0: Avrupa'da hani çok ekstrem bir senaryoda küme
1: Yok.
0: düşme hattıyla da 5 puanlık fark var.
1: Yok ama o kadar çok takım var ki mümkün değil.
0: Yok mümkün değildi ama çok yakın işler orada. Yani bir alttaki takımların seviyesine bakar.
1: Yani
0: Düşmez de.
1: mesela şöyle söyleyelim. Avrupa bileti pozisyonundaki Hetafe 45 puanda, düşme hattındaki Girona 39 puanda.
0: Yani 6 puan ayırıyor
1: Biri
0: sadece.
1: Avrupa'ya gidecek 6 puan. Öteki küme düşecek. Fark ne? 6 puan. Gerçekten akıl almaz bir böyle hani baş altı ve son sıralar oldu İspanya'da. Bugün her maçta bir hikaye var Mert.
0: Hetafe Mallorca mesela. Hetafe işte Avrupa bileti kovalıyor. Mallorca kazansa Hetafe'nin 3 puan gerisine geliyor 2 maç
1: Öyle.
0: kala.
1: Aynı zamanda mesela Villarreal Sevilla var. Sevilla kazanamazsa bir sonraki maçı Real Madrid'le. Ve puanı 40.
0: Küme düşme hattı 39.
1: Evet. Villarreal ligin iyi takımlarından biri ama tamamen artık durumu belli. Net. Sevilla'yı da Ramos almak üzereymiş.
0: Evet. 300 küsür mü? 400 küsür milyon euro paralar konuşuluyor. Ama küme düşen bir takımı
1: Yani
0: alır mı?
1: düşmezler herhalde gibi ama işte bugün mesela bir şey yapmaları gerekir deplasmanda. En azından bir puan çıkarmaları gerekir. Çünkü dediğim gibi Real Madrid'le oynayacaklar. Belli olmaz. O bakımdan bugün La Liga'daki karşılaşmalar da güzel. Sen nasıl tercihlerde bulundun?
0: Ben daha bulunmadım bugünkü maçlar için. Öğlen bulunacağım.
1: Öyle
0: Dün
1: sana öğlen mi ulaşalım tercihler
0: bana öyle
1: için?
0: mi? Şimdi dün Betis'in ilk yarıdan kazanacağını düşündüm.
1: Hmm.
0: Rakibi Elche ligin deplasmanlardaki en kötü takımı. Sadece 7 puan alabilmişler. Bir galibiyet, o da sonuncu Oviedo'ya. Gitti, öne de geçti Betis ilk yarıda ama 41'de yiyip golü 1-1 bitti. Maçı
1: Evet.
0: kazandı. 2-1. Bir de Atletico kazanır dedim. Biraz yüksek bir orandan deneme yapayım dedim. O geldi. Atletico Madrid 2-1 kazandı. Dünden bahislerim oydu. Dün aslında şeye de şaşırttı. O maça yazmadım ama Celta Vigo'da kendi evinde Levante'ye kaybetti.
1: Doğru.
0: 3-2. Celta Vigo'da Şampiyonlar Ligi kovalıyordu. Betis'i yakalamaya çalışıyordu.
1: Aynen. Levante'de düşme hattında başlamıştı haftaya. Şimdi 16'lar yükseldi bir anda.
0: Maç fazlasıyla ama.
1: Evet.
0: Bugünkü maçları daha öyle kafamda şey yapmadım, netleştirmedim.
1: Valla Gençler Birliği Trabzon'da ben iki tarafta gol atabilir diye düşünüyorum. Gençler Birliği Metin Diyed'in hep söyledi. Sezonun en iyi topunu oynadı. Son karşılaşma da önemli. Tabii ki burada motivasyon faktörü çok önemli. Gençler Birliği için lig, Trabzonspor için kupa. Yani iki takım mesela bu maçı Trabzonspor kazansa, son haftada Gençler Birliği kazansa işlerine gelir iki takımın da. Ama Gençlerbirliği buraya kadar gelmişken bu maçı da

0: iyi oynamaya çalışacaktır. Yani spor böyle bir şey. O yüzden ben Trabzonspor'a gol atabileceklerini düşünüyorum. City Palace'ta da City kazanır ama gol yer diye düşünüyorum. City'nin golleyip kazanabileceği bir karşılaşma izleyebiliriz. Alaves acaba Barcelona'dan puan alabilir mi? Barcelona'lı oyuncular işte şampiyonluk kutladılar. Rahatlar. Alaves can derdinde, öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir ihtimal de bence olabilir. Yani çok şey değil, uzak bir ihtimal değil.
1: Aynen, orada da işte program başına söyledim. Dünya Kupası faktörü Barcelona'da. Sonuçta Dünya Kupası'na gidecek çok sayıda milli takım oyuncusu var. İspanyol milli takımına gidecek. Onlar oynar mı, oynarsa ne kadar motive olurlar. Bir de deplasman. Ama Barcelona'da tek herhalde motivasyonu şey kaldı. Ligi iç sahada 19'da 19'da bitirebilmek. Şu ana kadar 18'de 18 yaptılar.
0: Evet.
1: Fire vermediler.
0: Acayip bir iş
1: 19'da
0: o da.
1: 19 olabilir. Sonraki karşılaşmada hafta sonu olacak. Barcelona kendi evinde Real Betis'i konuk edecek. Betis de gerçi işini bitirdi. Beşinciliği garantiledi. Dün Celta Vigo kaybedince Şampiyonlar Ligi biletini aldı. O maç bir şey Barcelona için, ama diğer deplasmandaki Alaves ve Valencia maçları öylesine oynanacak karşılaşmalar olacak. Zaten Kral Kupası falan orada bitmişti. Şampiyonlar Ligi'ne elendi. Ligi kazandı. Artık önünde bir iç sahadaki 19'da 19, sonra da zaten Dünya Kupası motivasyonu olacak futbolcuların. Evet, yani bugün gördüğünüz gibi çok sayıda güzel maç var. Basketbolda da EuroLeague'de artık son yarı finalist belli olacak bu akşam saat 22'de. O maç da 22'deymiş. Valencia Panathinaikos. Enteresan bir seri oldu. 4 maçın 4'ünde de deplasman ekipleri kazandı. Kendi evinde galibiyet alabilen takım çıkmadı. Bugün artık son maç, seride durum 2-2. Valencia kendi evinde oynayacak. Kazanırsa Olympiakos, Fenerbahçe, Beko ve Real Madrid'in olduğu dörtlü finalde kendisine yer bulacak. Panathinaikos da aslında kendi evinde düzenlenecek dörtlü finale katılmak istiyor. Onlar için de aslında çok büyük bir avantaj vardı Valencia'da 2-0 bulduktan sonra, ama kendi evlerinde galibiyet alamadan seri tekrar Valencia'ya taşınmış oldu. Üstüne bir de bugün Basketbol Süper Ligi'nde de bir anlamda liderlik maçı var. Fenerbahçe Beko'yla Beşiktaş Gain mücadele edecekler. Şu ana kadar Beşiktaş'ın artık ligdeki son karşılaşması normal sezonda. Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. Orada da iki takımın galibiyet sayıları aynı, 24'er galibiyetteler. Beşiktaş kazanırsa da bir avantaj elde edecek. Zaten ilk 2'de bitirmeleri kesin. Şu anda Bahçeşehir ligde 3. Anadolu Efes ancak 4. sırada ligi bitirebildi. Yine bir Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain finaline doğru Basketbol Süper Ligi'nde gidiliyor form grafiği olarak. Bugün basketbolda da bu maçlara bahis yapabilirsiniz diyelim. Bir not da NBA'den hadi vereyim. NBA'den de bir süreden beri bahsetmiyorum. Orada İki konferans finalisti belli oldu. Batı'da Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers'ı 4-0 geçti seride. Konferans finaline kaldı. Rakibi de San Antonio mu olacak, Minnesota Timberwolves mu olacak? San Antonio son maçı bu sabaha karşı galiba kazandı. 3-2 öne geçti seride. Wembanyamalı San Antonio. Diğer tarafta New York Knicks Philadelphia'yı 4-0 mağlup ederek konferans finallerine yükselen ilk takım oldu. Rakibi de Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers eşleşmesinin galibi olacak. Şu an orada da seride durum 2-2. Yani iki seri 4-0 bitiyor. Diğer iki seride de büyük bir çekişme var. 7. maça kadar gidebilir işler. Onu da paylaşmış olayım. Bu bölümü böylelikle noktalandıralım.
2: 300-056 Luckyshop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gücünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.26 saatlerimiz. Şimdi bir transfer haberiyle devam edeyim. Program içinde bir noktada paylaşmıştım isim vermeden ama Virgil van Dijk bir süreden beri aslında Galatasaray'la adı anılıyor. Hollandalı stoperin Liverpool'la bir yıl daha sözleşmesi var ama Salah da gidiyor. Van Dijk'ın da takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Galatasaray'ın da bir nabız yokladığı söyleniyordu. Emre Kaplan saat sabaha karşı 3 civarı konuyla ilgili bir tweet atmış ve şöyle demiş: oyuncu Liverpool'dan ayrılma ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor. Hedefi üst düzey rekabetin içinde kalmak, Arabistan kapısını tamamen kapalı tutuyor. Daha önce Türkiye'de oynamış bir vatandaşından Galatasaray'a dair detaylı bilgi aldı. İlk sorusu Galatasaray'ın yeni sezonda Avrupa'daki hedefi ve kadro kalitesini koruyup korumayacağı olmuş Van Dijk'ın A-Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre. Yani Galatasaray'da da zaten çıta transferler de çok yükselmişti seneden seneye. Bu sezonda konuşulan isimler şu ana kadar Bernardo Silva, Bruno Fernandes ve savunmada da Virgil van Dijk. Maliyeti de çok yüksek isimler. Yıllık konuşulan rakamlar bu oyuncularla alakalı hani 15 milyon eurolar konuşuluyor ki işte van Dijk gelecekse bir bonservis bedeli de ödenmek durumunda. Bruno Fernandes için yine benzer bir şey söz konusu, sözleşmesi devam ediyor. Bernardo Silva orada sözleşmesi biten isim ama onun da tabii ki bir imza parası olacak. Oradaki beklentisi de yüksek olacaktır. Galatasaray çıtayı çok yükseğe koydu transferde. Tabii böyle çıtayı yükseğe koyduktan sonra gelen oyuncular farklı olduğunda bir hayal kırıklığı da olmuyor değil taraftar nezdinde. Bu da çok normal. Sonuçta taraftar bakıyor Van Dijk, taraftar bakıyor Bernardo, işte Bruno Fernandes. Sonra gelen isim daha isimsiz olunca, daha az tanıdık olunca işte ilk başta bir hayal kırıklığı oluyor. Ama sonrasında tabii ki dünyanın sonu değil. Performans verdiği zaman oyuncudan da mutlu olacaktır taraftar. Ama işte ilk etapta o sıkıntı yaşanıyor. Bakalım Galatasaray çıtayı bu kadar yüksek koyduktan sonra transferlerde bunları, bu isimleri ikna edebilecek mi ya da bu profillere yakın profiller getirebilecek mi? Yoksa devre arasında olduğu gibi orada da beklenti çok yükselmişti orta saha konusunda. Niyaga gelmişti. Kanat transferleri de öyle çok yüksek profil edeceğimiz oyuncular değildi. Lang biraz ona yakındı ama Aspiria değildi. Ama Galatasaray yine şampiyon olmayı başardı. Burada tabii sadece size bağlı değil, rakiplerinizin durumu da önemli. Şimdi Fenerbahçe mesela bir seçim yapacak. Seçimden sonra bir teknik direktör getirecek. Elinde Galatasaray'a göre işte göndermesi gereken çok fazla oyuncu olacak ki kolay da değil. Mesela bir Ederson'u göndermek. Hani Ederson öyle parasını vereyim göndereyim de bilmiyorum, kolay değil. Hani parasını versen o parayı işte transfer harcayamamış olacaksın. Sonuçta Ederson'un maliyeti de çok yüksek. Büyük kısmını sen vereceksin. O paraya başka bir transfer yapılabilir. Başka bir oyuncunun yıllık ücreti karşılanabilir. Onu veremeyeceksin. Aslında Galatasaray'ın kağıt üstüne bakınca rakiplerine göre şimdi çok büyük avantajı aslında seneye başlıyor olması lazım. Teknik direktörünü de tutarsa hani orada bir istikrar. O da gerçi muamma ama hani başkanın aynı kalacak. Tek adayla giriyor. Hocan kalabilir. İşte transferde yabancı sayın çok daha az. Hareket alanı daha geniş. Rakiplerin durumu ortada. Beşiktaş'ta Sergen için konuşuluyor. Belki seçim gündeme gelecek Beşiktaş'ta Serdalı'lı için. Fenerbahçe'yi söyledim. Trabzon desen bu sezon çok iyiydi ama bir sezon daha bunu yapabilirler mi? Bence o da bir soru işareti. Harcamalar Galatasaray'a zaten yaklaşmayacağı açık. Büyük bir avantajı var Galatasaray'ın. Yani buradan da nasıl işler terse çevrilir Fenerbahçe Beşiktaş için bilmiyorum. Çok kolay değil.
1: Ya işte burada bu kadar büyük avantaj da ki senin söylediklerine katılıyorum. Çok bence böyle Galatasaray'ın hani müthiş yıldız isimlere ihtiyacı var mı diye sorarsan ben sana hayır derim. Galatasaray takımını daha üst seviyeye taşıyacak parçalara ihtiyacı olan bir artık kulüp haline geldi. Biraz onu düşünmek gerekiyor. Yani artık Galatasaray yıldız oyuncu üzerinden giderek hani işte bomba transfer yapmak, yöneticilerin ön plana çıkması, taraftarın böyle galeyana, heyecana gelmesi ya da işte bunları 2-3-4'e çıkartarak o şekilde hareket etmesi gereken bir kulüp değil. Aklıma şu geldi sen konuşurken, transferlerden bahsediyordun. Galatasaray sezon başında sağ beke kime aldı? Singo'yu aldı. Ne kadar para verdi? Sadece bir sağ beke 30 milyon euro verdi. Devre arasında kime aldı? Sağ beke 30 milyon euroya sattığı Sasha Boy'u getirdi. Peki sağ bekte kim bu sezon boyunca en başarılı oldu? En etkili oldu? Bu bence hani isimlerden, meblalardan ziyade performansın ön plana çıktığını gösteren güzel bir örnek. Bu her mevkide olmayabilir. Ama Galatasaray artık bu rahatlığa ulaşmış bir takım olması lazım. Yani Galatasaray bence bu transfer döneminde kimseyi etkilemek için hareket etmemeli. Sadece kendi eksiklerini giderebilecek. İşte bütün sezon boyunca konuşulan mesela merkez orta saha sıkıntısı değil mi Galatasaray'da? Mesela artık Galatasaray'ın hani bu transfer sezonunun sonunda artık ya bir şeyi de eksik bırakmadılar anlamında bir transfer sezonu geçirmesi gerekir. Performanslar farklılaşacaktır. Bazı beklentileri karşılayan oyuncular olabilir, olmayabilir. Onunla bir şey söylemiyorum ama sayısal olarak ve takım mühendisliği, matematiği olarak Galatasaray artık böyle daha sakin, aynı geçen yaz transfer döneminde olduğu gibi daha böyle sakin adımlarla bu kadroyu nasıl daha iyi hale getirimi mi düşünmesi lazım. O yüzden de hani böyle işte illa bir isim, marka diye oyuncuların peşinden koşmasına gerek olmadığını ben Galatasaray'ın fazlasıyla düşünüyorum.
0: Yani olursa iyi olur ama olmazsa da dünyanın sonu değil gibi bir şey mi?
1: Tabii yani bütün planlamayı iyi düşünmek gerekiyor. Mesela şimdi dün okuyorum, gelmeden haberlere bakayım dedim. İşte Icardi ile tekrar görüşülecekmiş.
0: Başkan söyledi, bir araya geleceğiz dedi.
1: Ya mesela ne görüşülecek Icardi ile?
0: Ben veda gibi düşündüm.
1: Hala yani mesela Icardi gerçekten düşünülüyor mu? İşte 10 milyon euro vermeyelim, 5 milyon euro verelim. 1 evet. Artı 1 yapalım diye okudum ben mesela. Aynen. Hani Galatasaray bunlardan uzaklaştığı sürece bence de senin dediğin gibi çok büyük bir avantajla yeni sezona başlar. Bu arada tabii performans vermeyen bazı oyuncularla Galatasaray'da yollarını ayıracaktır. Bu da son derece normal. Ama Galatasaray'ın evet iyi bir stopere ihtiyacı var mı? Var. Çünkü Galatasaray 3. iyi stoperi bulmakta zorlanıyor. Orası kesin. Ha, burada işte geçen sene boyunca konuştuğumuz hani Abdülkerim, Davinson Sanchez'in iyisine gidip onlardan birini mi rotasyon oyuncusu haline getirecek Galatasaray? Yoksa o ikisi şu an benim için yeterli deyip bir şeyine mi gelecek? Hani onların üçüncüsü olacak bir oyuncuya mı gidecek? Pek ikinci şık gözükmüyor.
0: Kenji yani abiye göre Davinson da ayrılmak istiyormuş.
1: Hmm. Bilmiyorum, onu ben duymamıştım. Öyle bir hani sürpriz bir değişiklik de olabilir tabii Galatasaray'da. Bunun yanında şimdi Galatasaray herhalde sağ beke bir hamle yapmayacak. Öyle gözüküyor.
0: Şalay gitmezse.
1: İşte hani gitmezse diye konuşuyoruz. Sasha Boy'u ama Galatasaray anladığım kadarıyla
0: almayacak.
1: O opsiyonu kullanmayacak gibi. Yani Singo ve Şalay sağ bek rotasyonu. Sol bekte Eren Elmalı ve Jakobs var. Oraya Galatasaray pek dokunmayacaktır. Merkezde asıl sıkıntı sanki merkezde Galatasaray'da. Yani merkezde şu an Galatasaray'da herkes gördü. Torreira'nın son dönem formu ciddi şekilde sallandı. Lemina'yı zaten Okan Buruk dile getiriyor. İlkay beklenen performansı veremedi. Yunus sakatlıklarla boğuştu.
0: Sara.
1: Sara sezonun sonunda doğru çok iyi performans gösterdi ama ne yazık ki sakatlandı.
0: Bir de Niyaga.
1: Niyaga da hani umut veren bir oyuncu ama sonuçta Galatasaray'ın ilk 11'de düşünmeyecektir. Yani bu rotasyon sıkıntılı şu an Galatasaray için. Hani gelecek sene bu rotasyonla Galatasaray istediği hedeflere zor ulaşır. Onun yanında bir de kanatta yine Galatasaray yaptığı transferlerle orayı pek çözemedi. Yani Aspiria geldi gelmedi pek anlamadık. Lang'da o da opsiyonu kullanılmayacak gibi gözüküyor.
0: 30 milyon.
1: Galatasaray'ın. Kanada bir takviye ihtiyacı olacak. Belki İşte Barış Alper'in durumuna göre iki takviyeye ihtiyacı olacak. Sané'ye dokunmaz Galatasaray doğal olarak. Osimhen'in yeri garanti ve Osimhen'in arkası. Yani Galatasaray herhalde transfer politikasını iyi bir stoper. Merkeze bence iki oyuncu, iki üst düzey oyuncu. Kanada'da bir üst düzey oyuncu artı yedek santrafor olarak kuracaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum, ben ilk aşamada Galatasaray kadrosuna baktığımda bunları görüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum, hani mevki olarak bunlar ön plana çıkıyor benim
0: gözümde. Vallahi hani Jakobs Eren'i bozmaya gerek yok ama Jakobs'un gönderebileceğini okudum. O belki onun yerine bir takviye olabilir. Kanatta zaten sayısı olarak eksikliğinde olacak. Lang ve Aspire'ye gittiğinde.
1: Orada büyük ihtimalle Ahmet Kutucu da gider.
0: Ahmet Kutucu da aynen gidecek. Yunus Sane ve Barış Alper kalıyor. Şalay'ı da bekle düşündüğün için. O yüzden oraya zaten bir takviye gerekecek. Orada da ilk 11'den ziyade daha çok bu sezon devre arasındaki gibi herhalde. İlk 11'i böyle hafiften de zorlayabilecek Lang gibi belki bir oyuncu. Bir de daha potansiyelli bir isim. Yine aynı strateji olabilir. Bu arada kiralık yöntemi de bizim kulüpler için, hani İbrahim Altınsay büyük kulüplere yakışmaz gibi bir şey diyordu. Sen de bunu sık sık söylüyorsun ama hani bu kadar fazla bonservis harcayıp bir de elden çıkaramadıkları zaman kiralık sanki çok daha iyi bir opsiyon gibi. Şu an hani gelecek sezon için Dunk Aspire'yle ilgili bir dert yok. Hani gittiler. Şimdi bir yıllık daha kiralık.
1: Peki kiralıkta oyuncu... şuna katılıyor musun? Kiralayacaksan yaz ayında kiralayacaksın.
0: Devre arası oldu, kötü mü oldu Galatasaray Dunk ve
1: Çok iyi olmadı. Aspire'yi. Hani çok müthiş oldum. Mesela Aspiria'dan Galatasaray ne aldı? Hemen hemen bence hiçbir şey almadı.
0: Almadı ama sonuçta önünde de Sané, Lang ve Barış Alper vardı zaten. Hani çok da gerek de kalmadı. Hani, Lang'dan da belli bir seviyede
1: mesela öyle
0: aldı.
1: Genç oyuncuları bence yazın erkenden kiralayıp işte yaz kampı dönemi, hazırlık maçları biraz daha böyle çünkü yani Ocak ayında kiraladığın oyuncu ocağın ortasında geliyor, Mayıs'ın ortasında iş bitmiş oluyor. Oyuncular için de çok kolay değil. Hele genç oyuncular için bence çok daha zor. Hani başka liglerde oynamış, o tecrübeye sahip, hem farklı lig tecrübesi hem farklı kültür artı maç sayısı tecrübesi olarak oyuncuların belki adaptasyonu daha kolay olabilir ama gençler için bence çok kolay işler değil.
0: Tamam, anladım. Haklısın. Tabii ki yazın çok daha avantajlı.
1: Hani o potansiyelli oyuncuları, hani eğer örnek veriyorum, bu potansiyelli oyuncular genelde zaten bizde Avrupa'nın büyük liglerindeki büyük takımlara bakılıyor. Onların kadrosunda, geniş kadrosunda olan düşünülmedikleri oyuncular için bunları söylüyorum. Mesela öyle biraz daha organizasyonu hızlandırıp, planlamayı hızlandırıp, ikili ilişkileri hızlandırıp, ya Mert düşünüyor musunuz? Düşünmüyoruz. O zaman hadi biraz bize erken verin Mert'i. Oyuncuyu da belki ikna edip onları, potansiyel isimlerden bahsediyorum, tekrar söylüyorum. Takımıyla işte transfer görüşmesi yapan, ondan sonra başka hedefleri olan, onlardan bunlardan değil, potansiyelli bir oyuncu arıyorsanız ne kadar erken o kadar iyi diye düşünmekteyim. Eğer öyle olursa belki biraz daha performansı yükselebilir. Bir senelik bir kiralık.
0: Tabii, tabii,
1: hani ben de çok karşı değilim kiralığa. Bir iki tane kiralık olabilir. Ama orada da işte üç tane mesela kiralık olmaz bence de.
0: Galatasaray ne yaptı? Yani. Yazın zaten kiralık oyuncu almadı herhalde. Bonservis herkes aldı devre arasında.
1: Yazın az transfer yaptı zaten Galatasaray.
0: Aynen 5 transfer diye aklımda kalmış. Bonservis aldı. İşte devre arası 2. O da ideal yani. Çok kötü bir planlama değildi. 9.40 yapmışız. Ara vaktimiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
8: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Reklam.
8: sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleriyle bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
9: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da yoğunluk seviyesi %70 bandında, Anadolu yakasında ciddi yoğunluk yaratan bir kaza bölgesiyle başlayalım. Şile yolu Paşaköy mevkiinde Nişantepe kavşağından önce Şile'ye doğru kaza oldu. Bu noktada hem Yenidoğan tarafından hem Paşaköy tarafından Şile istikameti trafik oldukça yoğun durumda. Hem de Ümraniye'de Çakmak Kozyatağı hattına doğru inerken bir kaza var. Köprü 2'den sonra Ataşehir'e doğru sıkışıklık göreceğiz. Köprülere doğru yoğunluklar Anadolu'da TEM'de ve E5'te Kartal'dan köprü hatlarına Avrasya Tüneli'ne doğru sürüyor. 3. köprü ve Marmara Otoyolu rotası açık ancak bir araç yangını var. Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli bölgesinde 3. köprü istikametli bir araç yanıyor. Bu bölge yoğun değil, kontrollü, dikkatli geçilmeli. Avrupa yakasında E5'te Haramidere'de Topkapı'ya doğru bir araç arızası, ardından Avcılar Gümüşbala'da bir başka araç arızası göreceğiz. Trafik yoğunluğu daha geride TÜYAP önünden başlıyor. Bu da Haliç'e kadar devam edecek. Temde ise Isparta Kule'de Mahmut Bey'e doğru bir araç arızası. İstoç'ta da yine Edirne yönünde bir araç arızası detayı var. Hastal trafiğinin de köprü 2'ye doğru 40 dakikanın üstünde olduğunu söylemek mümkün. Çatalca'da Edirne yönünde yol çalışması nedeniyle Hadımköy-Çatalca arası tem oldukça sıkışık. Kuzey Marmara ve E5 daha mantıklı olacaktır diyelim. Ankara'ya döndüm. Trafik yoğunluğunu etkileyen birçok kaza noktası var. Özellikle merkezde İnönü Bulvarı, Ümitköy yönlü Milli Kütüphane öncesi alt geçitte bir kaza var. Havalimanı yolunda merkeze doğru eski meşrubat fabrikasının geçişinde yaralanmalı bir kaza oldu. Ve yine döndük ODTÜ taraflarına. Turan Güneş Bulvarı İncek yönlü TRT alt geçitinde bir trafik kazası var. Bir de Kepekli geçişinde bir kaza söz konusu. Bağlıca Bulvarı'nda çevre yoluna doğru Bağlıca Lisesi önünde kaza meydana geldi. Sanayi Bulvarı'nda da Ümitköy yönüne doğru Şaşmaz girişinde bir başka kaza gördük. Ankara Bulvarı'nda Hacettepe girişinde de ayrıca bir kaza detayı daha ulaşıyor Ankara kaza yoğunlukları içerisinde. İzmir'e döndüğümüzde kaza trafiğinin Akçay Caddesi'nde havalimanına doğru çevre yolunda olduğunu görüyoruz. Orada orta şeritte bir kaza oldu ancak bir araç arızası Tepecik Köprüsü'nde karşı yaka istikametli meydana geldi ve burada geriye doğru Basmaniye'ye doğru trafik yoğunluğunu çok etkiledi. Altınyol Bornova'da, Bornova istikametli Altınyol'da daha doğrusu DGM Köprüsü inişinde bir araç kaldı. Bölgenin trafiğini her koldan etkilemeye devam ediyor. Aynı zamanda Anadolu Caddesi limana doğru Naldırken Köprüsü sonrası yaralanmalı bir kaza var. Bu da karşı yaka tarafından gelen akışı Bornova'ya doğru oldukça etkili pozisyona geçirdi, yoğunluk pozisyonuna. Radyo Trafik Yolda uygulamamızdan detayların hepsini takip etmeye devam edebilirsiniz. Şimdilik iyi yolculuklar.
8: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.44 saatlerimiz, Van Dijk haberinden az önce bahsettik, Galatasaray'ın ilgisinden. Dünün gündeminde tabii Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in sürpriz şekilde gün içerisinde basın toplantısı yapacağı söylendi ve işte akşam saatlerinde de Perez'in açıklamaları oldu. Real Madrid Başkanı çok uzun yıllardır, arada bir 3 yıllık başka bir dönem var, 2006-2009 olması lazım, ama ondan sonra da aralıksız işte ne olmuş, 17 yıl olmuş ki 2006'dan önceki dönemi de var, 20 yılı aşkın süredir Real Madrid Başkanı. Ama bu sezonda kupasız kapatılacak olması, takım içinde yaşanan sıkıntılar, hoca krizi, belki o da tarihinin en zor dönemlerinden birisini yaşıyor. Üzerinde bayağı bir baskı var. Bırakacağı iddia edilmiş İspanyol basınında. Dün Perez'in açıklamada anladığımız kadarıyla. Hatta ileri derecede kanser olduğu yazılmış. Ben denk gelmedim ama İspanyol basınında demek ki bunlar konuşulmuş hep. Ve Perez de çıktı, konuştu. Aslında hani ismi çıkar, Florentino Perez yerine Türkiye'deki bir kulüp başkanı, dört büyüklerin başkanını koy. Şu anda çok farklı değil bence içerik olarak. Açıklamalara baktın mı bilmiyorum. Baktım, görmüşsündür, illa denk gelmişsindir de. Mesela diyor ki 7 La Liga şampiyonluğu kazandım. Aslında 14 olmalıydı. Kalan 7 tanesini bizden çaldılar diyor. Birileri beni bu kulüpten kovabileceğini sanıyor. Bunun için beni vurmaları gerekecek. Üyeler gitmem gerektiğine karar verene kadar hiçbir yere gitmiyorum diyor açıklamasının bir yerinde. Takım kötü oynuyorsa istedikleri kadar ıslıklayabilirler, ancak kötü oyundan dolayı öfkeli olan insanları ıslıklamaya teşvik eden organize bir hareket var. Kendi oyuncularımızı yuvalamak bana hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Florentino istifa desinler önemli değil, seçimlere girsinler ve karşıma çıksınlar diyor. Bu taraftarı organize eden kişilere sesleniyor Florentino Perez. Bu da ülkemizde alışık olduğumuz bir tonda açıklama. Bu yıl hiçbir kupa kazanamadık. Her şeyi kazanmak isteyen ilk kişi benim, ama şunu hatırlatmak isterim ki takım benim dönemimde futbol ve basketbolda 66 kupa kazandı. Ve istifa etmeyeceğini söylüyor. Seçimlere gidilmesi için de seçim kuruluna çağrıda bulunmuş kendisi. Bir de son bir not, benim çok uzun bir basın toplantısı ama benim notlarım bunlar. Olayın bu Valverde Tchouaméni gün yüzüne çıkarılmış olması bence çok daha kötü. 26 yıldır buradayım, oyuncuların kavga etmediği tek bir yıl bile geçmedi. Ama bunlar aile içinde kalır. Bunu dışarı sızdıranlar mutsuz oldukları ve kulüpten gönderileceklerini düşündükleri için bunu yapıyorlar. Birbirlerine tekme atarlar, sonra yine arkadaş olurlar. Bazılarını yaymaya çalıştığı bu kaos havasına izin vermeyeceğim diyor Florentino Perez. Benim notlarım bunlar. Bilmiyorum sende bir şey var mı ama.
1: Vallahi
0: bunlar çok benzettim yani bizim başkanlara.
1: Doğru söylüyorsun, çok da benziyor zaten. Fakat hani Real Madrid açısından tabii şöyle bir durum ortaya çıktı. Biz de oradayken bayağı bir tabii okumaya çalıştık Real Madrid ile ilgili son haberleri, ne oluyor ne bitiyor diye. Bir kere şey güzel, hani 26 yıldır buradayım, kavga etmedikleri bir sene yok. Ama bunun dışarı sızması problem diyor. Neden kavgalar oluyor? Çünkü egolar çok yüksek. Egolar çok yüksek olduğu noktada oyuncuların bu yaşlarda, hayatın yeni denebilecek dönemlerinde işte birbirlerine karşı yaptığı hareketler, birbirlerinden rahatsız olmaları, birbirlerini çekememeleri, kıskanmaları, kiminin kimini sevmesi, bunlar çok garip değil. Fakat işte Real Madrid'in zaten kulüp geleneği olarak çok uzun yıllardan beri böyle büyük yıldızlarla çalışması zaten artık herkesin bildiği, işte kulübünde benimsediği bir yol. Peki bu yola giderken işte o yıldızları kim bir arada tutabiliyordu? Bu işi en üst seviyede yapabilen teknik adamlar. O yüzden mesela Del Bosque hiçbir zaman aynı Ancelotti gibi büyük bir taktisyen olarak anılmadı. Ama Real Madrid'in en şaşalı zamanlarında Del Bosque o kadroyu bir arada tutabiliyordu. Dediği gibi böyle şeylerin olmaması imkansız. Yani insanın olduğu yerde, bu kadar egonun olduğu yerde bu kavgaların olmaması imkansız. Ancelotti de öyleydi. Büyük ihtimalle Zidane da öyleydi. Bu teknik direktörler çok büyük taktisyenler olarak bize sunulmadı. Ya da biz izlediğimizde ya Real Madrid işte şunu çok farklı yapıyor, bunu çok farklı yapıyor demedik. Ama o oyuncu grubunu bir arada tutmak bile çok büyük bir meziyet. Bunu zaten işte Arbelao da çok net bir şekilde yaşadı. Mesela o da diyor ki suç benim diyor. Hani bunun önüne geçemediğim için. Xabi Alonso da bu oyuncuları yönetmekte çok zorlandı. Çünkü o askerlerden müthiş bir takım yaratmıştı. Şimdi generallerden bir takım olmadı. Bir takım çıkmadı. Aynı zamanda Real Madrid'de şöyle de bir sıkıntı var. Bu oyuncular belki de düşündükleri kadar iyi oyuncular değiller. Kendi düşündükleri kadar iyi oyuncular değiller. Eskiden Real Madrid kadrosuyla şimdiki Real Madrid kadrosunu kıyasladığın zaman hep büyük ihtimalle önceki kadrolar Real Madrid'de ön plana çıkar. Real Madrid'de en büyük iki yıldızı kim? Vinicius'la Mbappe, değil mi?
0: Şu an için.
1: Tartışılmaz.
0: Evet.
1: En büyük iki yıldızı çok tartışmalı bir kulüp şu an Real Madrid. Yani aslında işleri çok kolay değil. Mbappe ile alakalı olarak okumuşsunuzdur. İşte sosyal medyada bir imza kampanyası başlatılıyor. Acaba 200 bin oy bulabilir miyiz diye Mbappe gitsin için. Tabii onun bir şeyi yok. Geçerliliği yok da. Hani kaç kere oy kullanabiliyorsun kim bilir. Önemli değil de. Yani en son baktığımda 50 milyona ulaşmıştı.
0: Ben 18'de bıraktım 50 mi
1: 50 olmuş? Milyona ulaşmıştı. Aynen. Düşünebiliyor musun? Ben en son baktım. Bir daha baktım. Saçma artık dedim. Bir daha bakmadım. Şimdi Mbappe El Clasico öncesi antrenmana çıkıyor. 5 dakika kalı diyor ki bacağım ağrıyor. Hadi bana eyvallah.
0: Bir de kavga olduğu gün gülerek kahkahalarla arabadan dışarı çıktığı görüntü paylaşıldı.
1: İspanyol maçı oynanıyor. İspanyol maçı sırasında izinde. Kız arkadaşıyla tatilde. Real Madrid'in haberi var. Ama Real Madrid oyuncusuna izin verse de takım arkadaşlarının ne hissettiğini düşün. Mbappe ile alakalı olarak.
0: Teknede günlü güne derken.
1: Aynen. Sen orada maç oynuyorsun. O özel izin almış gitmiş. Vinicius zaten problemli. Valverde Tchouameni ile kavga ediyor. Carreras Rudiger ile kavga ediyor. Carvajal'in kaptanlığını beğenmiyorlarmış. Demişler ki Barcelona kaptanlık sistemine geçelim. Çünkü Real Madrid'de kaptanlık sistemi kıdemle alakalıymış. En kıdemli oyuncu kaptan oluyormuş. Hı hı. Ve Carvajal gittikten sonra kaptan kim olacak biliyor musun? Valverde.
0: Valverde.
1: Valverde kaptan oluyor. Ondan sonra demişler ki böyle olmaz. Barcelona gibi. Barcelona ne yapıyor? Hem kıdemi ön plana çıkartıyor hem oyuncular oy kullanıyormuş. Bizde de öyle olsun diyormuş Real Madrid'li oyuncular. Yani soyunma odası paramparça bir kulüp. İki büyük yıldızı neredeyse taraftarla bağı kopmuş bir kulüp. Ondan sonra da başkanı da diyor ki işte ben buradayım. Hiçbir yere gidemem, gitmem. İşte seçim yaparım. Gelsinler beni yensinler. Buradan zor çıkarlar. Diğer tarafta Barcelona'ya bakıyorsun. Yani Barcelona'da oyuncuları görsen şeyi gördük. Hani oyuncular geldi sahaya falan. Ya böyle oyuncu dediğin özellikle bende şu an günümüz futbolunda biraz fiziki güç barındırması gerektiğini düşünüyorum ben. Oyuncuların fazlasıyla. Yani Barcelona'da oyuncuları görsen fizikler senin benim gibi.
0: Tabii canım Pedri falan hani Gavi.
1: Yani
0: Ferran.
1: Bir de geçmişe doğru gittik. Onu söyleyecektim işte. Boyan Krkić'i gördük. O da görevli ya kulüpte. Ya Boyan Krkić benden ufak ya. Benden ufak futbolcu mu olur Mert? Ben minicik bir adamım yani. Boyan Krkić nasıl oluyor diyorsun ama işte orada o şeyle beraber, kültürle beraber, sistemle beraber gerçekten onu farklı yapıyor Barcelona. Şimdi Real Madrid tamamen yıldızlar üzerine kurulmuş bir kulüp. Ama yıldızlar bu kadar problemliyken, paramparçayken ya İşte çok ciddi radikal kararlar alacaksınız. Eyvallah diyeceksiniz bazı şeylere, isimlere. O şey olduğu noktada gönderdiğiniz isimlerden kalan yıldızlar olacak. Kalan yıldızları da takımın güvenmesi gerekecek. Eyvallah demesi gerekecek. Tamam bizim liderimiz, yıldızımız bu demesi gerekecek ama pek o hava yok. Yani Mbappe sanki kendini pek takıma kabul ettirememiş gibi gözüküyor. Takımın dışındaymış gibi gözüküyor. Vinicius da bence öyle. İkisini birden gönderemezsin.
0: Mbappe hem geçen yıl gol kralı olmuş galiba. Hem bu sene hem Şampiyonlar Ligi'nde de
1: 85 gol atmış.
0: Gol kralı olacakmış. Bak, ama buna rağmen
1: 100 maçta 85 gol atmış. Ama yok. Yani hani bir problem var. O yüzden işleri zor. Yani Arda Güler hatta onu da konuştuk yayınlarda. Acaba dedik 2 sene önce Barcelona tercihi yapsa
0: tabii.
1: Hansi Flick'in elinde nasıl bir şey olurdu? Daha mı iyi olurdu? Çünkü şu an mesela Arda Güler dışında da öyle çok hani böyle umut veren bir şey yok gibi Real Madrid'e baktığında. Böyle parça parça oldukları için söylüyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Mbappe çok büyük bir star ama paramparça şu an. Yani takımla alakası yok gibi gözüküyor. İşte taraftar gitsin diyor. Vinicius öyle. Valverde kaptan olacak ama takımda kavgalı. Adam kaptan olacak Real Madrid kurallarına göre. Tchouameni'yi 11'de oynatıyorlar. Adam 14 gün evinde istirahat etmek zorunda. Almış kafasını vurmuş şeye. Belli ki Valverde'yi kaldırdı. Şeye attı yani. Valverde normal bir kaza falan filan. Kim inanır yani? Sen normal bir tartışma olsa 500'er bin euro ceza yer misiniz? Acayip yani Real Madrid. Şey, dedikodu kazanı gibi.
0: Bellingham ayrı bir telden çalıyor.
1: Aynen. O da başarısız son dönemde. Dün okudum. Arteta Arda Güler'i istiyormuş, ilgileniyormuş. İşin hücum tarafında onun yeteneklerine çok güveniyor tarzında bir haber vardı. Bilmiyorum öyle bir şey olur mu, transfer olur mu, iyi mi olur? Hani burada Arda Real Madrid'de kalsa daha mı iyi? Sonuçta kulüpte Real Madrid yani. Ne kadar büyük krize girse de toparlanması da o kadar çabuk oluyor. İşler çabuk değişebiliyor. Real Madrid güzel konu yani bu aralar.
0: Evet işte ben de kapanışı onunla yapayım dedim. Daha yankıları sürer. Hafta boyunca da konuşuruz diyelim. Bugünlük noktalandıralım. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
4: değerinde Trink Sat. Radyo Spor. Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
5: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek. Saatlerimiz şu anda 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu görüyorsun gündeme dair sorularınız, düşünceleriniz, görüşleriniz, önerileriniz için 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonunuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Üspek Twitter, Aygün Üspek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çağrısı okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazanarak kariyerinin 3. Avrupa Şampiyonası'na ulaştı. Tebrikler sevgili Merve'ye diyelim. Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te Rams Park'ta yapılacağını açıkladı dün kulüp. Sarı Kırmızı Kulübün açıklamasına göre taraftarlardan GS Plus uygulamasını indirip daha sonra GS Taraftar Paso Kartı veya Paso üyelikleriyle paso.com.tr ve Paso uygulamasından şampiyonluk kutlamasına bilet alabileceklermiş. Saha içi paketi 19.050 liraymış. Doğu batı alt tribünler 1905 liraymış. Doğu batı üst tribünler 500 liraymış. Kuzey güney kale arkası 19.50 liraymış. Bu arada Galatasaray sezonu 17 Mayıs pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçıyla da tamamlayacağını söyleyelim. Zira Türkiye Kupası yarı final heyecanı başkentte devam ediyor. Gençler Birliği Trabzonspor bu akşam final biletini almak için kozlarını paylaşacak. Ankara Eryaman Stadyumunda gerçekleşecek olan karşılaşmanın başlama saati 20.30 ve bu maç biliyorsunuz ATV ekranlarından canlı ve şifresi olarak futbol severlere buluşacağını belirteyim. Kazanan takım finalde Konya Spor'la karşılaşacağı maçın yönetimini hakem Ali Yılmaz yapacağını söyleyeyim. Galatasaray'da Lucas Torreira'ya yumruklu saldırı. Beyoğlu'nda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya darbeden şüpheli gözaltına alındı. Cami Kebir mahallesinde bulunan alışveriş merkezinde bir kafenin önünde bir kişi Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya darp etmiş. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Torreira'ya yumruk atan Y.Y.'yi 32 yaşındaymış bu zat. Olan yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına almış. Bu şahısla ilgili kasten yaralama suçlarından da kayıtlı bulunduğunu belirtelim. Lucas Torreira'ya ve Galatasaray camiasına da geçmiş olsun demek istiyorum. Lucas Torreira'nın da şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğunu da söylemek istiyorum. Bir de Fenerbahçe biliyorsunuz dün evvelsi gün bir dinleyicimizden mesaj gelmiş hatırlıyorsunuz değil mi? Şu biletler çocuklarla ilgili falan filan bedava olsun diye. Onu da okuyayım ondan sonra dinleyicimizi alalım. Fenerbahçe Süper Lig'in son haftası oynanacak olan teşekkürler. Fenerbahçe yönetimine de teşekkür etmemiz lazım. Sevgili Saadettin Sanan ve sevgili Adem Köz'e de bir kez daha teşekkür ediyorum. Hemen mesajımıza yanıt verdiler. Fenerbahçe Süper Lig'in son haftası oynanacak Eyüpspor maçı için ücretsiz bilet uygulamasına gideceğini açıkladı. Fenerbahçe Eyüpspor ile oynayacağı maçın 18 yaş altı ve kadın taraftara yönelik ücretsiz bilet tanımlamasını yaptı. Bu biletler dün zaten hemen satış

0: geldiniz, buyurun.
1: Hoş bulduk, saygılar.
0: Saygı bizden, buyurun efendim.
1: Öncelikle yani bu Torreira yapılan gerçekten çok çirkin.
0: Evet.
1: Çok ahlaksız bir davranış, kınıyoruz. Bunu Galatasaraylı olduğumuz için değil. Yani hangi futbolcuya yapılırsa yapılsın.
0: Tasvip edilmez.
1: Kesinlikle yani insan sonuçta karşındaki bu ülkeye futbol oynamak için gelmiş. Bu formayı giyip Avrupa'da mücadele etmiş. Yani bu ülkenin puanına puan kazandırmaya çalışmış. Parasını almış, almamış. Ayrı bir konu. İkincisi, bir haftadır Galatasaray şampiyon. Biz işte yapıdan dolayı Galatasaray şampiyonu oldu. Tebrik etmeyiz. Şöyle böyle konuşmalar. Ya tebrik etmeyen etmesin. Gerçekten 35 milyon Galatasaray taraftarı var. Kendi kendine yeter. Yani yapı Elneslik'i gönderip forvetsiz bir Fenerbahçe bırakmadı Aygün Bey. Kendi içerisinde yanlış bir planlamanın sonucunda Fenerbahçe forvetsiz oynadı. Forvet olsaydı belki Galatasaray'ın bu sezon bu kadar kötü olmasından dolayı belki Fenerbahçe şampiyon olacaktı.
0: Evet.
1: Ama takılmışız yapı. Yani bahane bizi başarısızlığa götürür Aygün Bey. Ben kendi işimle de alakalı bunu düşünürüm. Bir bahane arayacak olursam yağmur yağıyor, güneş açıyor. Başarısızlığa götürür bu beni. Çabalayacağız, çalışacağız. Sonuçta bir takım şampiyon olacak. Bir takım ikinci olacak. Birileri küme düşecek. Ama yani gerçekten bu şey, hani gerçekten Fenerbahçe artık şampiyon olsun. Bunu Galatasaray taraftarı olarak istiyorum. Her yayına katılan yapıdan dolayı Galatasaray şampiyon oldu demelerinden de bıktım. İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler, kendinize bakın. Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın. Dün TFF Başkanı Sakın Ha sezonu ile ilgili Yalı'da neler konuşulduğunu sormayan gazeteci arkadaşları kınıyorum. Saygılar, ben Yaşar demiş. Devam edelim. Neymiş bu? Güzel bir şeye benziyordur. Bir önce bir okuyayım da sonra içinden bir sıkıntı çıkmasın. Ha. Kim yazmış? Sevgili dinleyicimiz Mübarek Bey yazmış. Teşekkürler. Mikrofonu tutunca Aygün sabaha sahaya döner. Sesi pas verir, sözü gol olur. Spor onda yeniden nefes alır. Tek başına bir tribün gibi coşar, sakinleştir, anlatır. Radyo Spor'da konuşuluyorsa bil ki Aygün'ün sabahıdır. Radyo Spor konuşuluyorsa bil ki Aygün'ün sabahı. Ne kadar güzel yazmış ya sevgili kardeşim. Bu arkadaşın aramızda kalsın. Yücel numarasını al da sık sık arayalım. Mübarek Bey'miş. diyelim. Sevgili kardeşimize çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Kalemine sağlık. Kardeşim benim, Allah razı olsun. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
2: Adana'dayım, ben şöyle geldim.
0: İbrahim nasılsın, iyi misin kardeşim?
2: Hamdolsun abi, bu Torreira'nın iki gerçek mi? Belki yeni numara yapıyor.
0: Yok İbrahim, yapma böyle şey. Yok, gerçek. Şaka saldırılmış abi, biliyorum şaka yaptığını. Saldırılmış. İroni yaptığını tahmin ediyorum zaten. Saldırılmış.
2: Yok abi, benim Galatasaray'la bir derdim yok.
0: Biliyorum. Bu yapılan yanlış. Hangi futbolcu yapılsa, Adana sporlu bir futbolcuya da yapılsa, Galatasaraylı Fenerbahçe futbolcuya da yapılsa, kime yapılsa yapılsın yanlış. Onu da tekrar
2: abi belirtelim. Biz Fenerbahçe taraftarız. Böyle şeylere bizim yani meylimiz yok.
0: Anladım.
2: Allah şükür Rabbim Fenerbahçeli yaratmış bizi. Abi sana bir çubuklu hikayesi anlatacaksın.
0: Ne hikayesi?
2: Kısa bir çubuklu hikayesi
0: anlatacağım. Anlat bakayım.
2: Abi o zamanlar 17-18 yaşlarındaydım. O zaman Adana'nın çarşısı vardı. Fenerbahçe'nin çubuklu forması o zaman meşhurdu.
0: Evet. Hala
2: ben
0: meşhur.
2: 4 kilometre ama o zamanki başka herhalde. 4 kilometre gider gelirdim. Her gün tezgahın üzerindeki o formaya aslına bakardım. Ağlamadan geri dönerdim. Yani bizim aslımız böyle bir şey abi.
0: Niye alamadın?
2: Ya abi o zaman babam inşaat ustasıydı. Yani durumlar kısıtlıydı. Şimdi çok şükür elhamdülillah. Ama eski yani çubuklunun tadı yok. Yani şimdi şu formaları tasarlayan arkadaşlardan yani eski formayı doğunu geçse de çok güzel olur.
0: İbrahim numaranı bırak. Bir tane şimdi kapatma telefonunu, duydun mu? Numaranı evet, bırak. Ben sana bir tane hediye göndereceğim. Tamam mı kardeşim?
2: Yok abi, yok, ondan değil.
0: Hayır, olsun. Ben bir tane abi, sana abi, hayır. O çocuğun var mı çocuğun?
2: Abi benim 3 tane kızım var, elinden ölsün.
0: Bir tanesinin bedenini söyle, ona hediye edeyim. Tamam mı?
2: Abi üçünün de forması var. Allah razı olsun
0: peki,
2: abi. Üçünü de ben aldım.
0: Peki yani. Kardeşim peki.
2: Teşekkür ettim abi.
0: Sakın yanlış anlama canım yani, kardeşim.
2: Yok, sakın. Yok abi, benim anlattığım mesele şu. Biz Fenerbahçe aşkımızı biz yüreğimize gönderiyoruz.
0: Biliyorum da ben...
2: 10 sene, 10 sene şampiyon olsa biz Fenerbahçeliyiz. Tamam, yani bunu bilsinler bir şey.
0: Tamam kardeşim benim.
2: Tüm Fenerbahçeli kardeşlerime selam
0: olsun. Sağ ol kardeşim. Sakın yanlış anlama beni İbrahim. Duyuyor musun beni?
2: Yok,
0: yanlış anlama sakın ha. Tamam mı kardeşim benim?
2: Yok abi.
0: Tamam
2: abi, durumu olmayanlara rağmen etsin. Çok şükür abi.
0: Hayır
2: abi,
0: o anlamda söylemiyorum. Ha, ne demek istediğimi sen
2: anladın. Yok abi, ben biliyorum senin niyeti niye abi, ben biliyorum.
0: Tamam kardeşim, Allah'a emanet ol tekrar. Sağ ol kardeşim benim. Sağ ol kardeşim benim.

0: Evet, yanlış anlaşılmak istemem sevgili kardeşimizle ilgili. Allah bağışlasın. 3 tane de evladı varmış. Allah bağışlasın bebişlerim. Aygün abi yayınlar. Dün TEFE Başkanı konuşmaları vardı. Moderatör koltuğuna olsaydın onu... Ya benim soracağım var ya, neler var. Ya bir de şimdi programı ikinci bölümde konuşacağız. Adamın her söylediği manşet ya. Hele bir tanesi UEFA, UEFA falan filan. Yani bunu nasıl söylersin bir televizyonda ya? Ha nasıl söylersin? Ülke diyor ceza yiyebilir diyor. Aman diyor kimsenin haberi olmasın falan diyor. Ulusal kanalda bunu söylüyorsun ya. Bir de hakemlerimiz bizi çok iyiymiş ya. Buna kim inanır? Dinleyicimize soralım. Günaydın. Ha yok mu? Pardon, özür dilerim, ara varmış. Çok özür dilerim. Sen öyle deyince. Tamam, kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Binacele kılçık hocam.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
14: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor.
14: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Dinleyici almaya devam ediyoruz. Mesajlar da yağmaya devam ediyor. Teşekkürler ilginizden dolayı. Yani bazen okuyamıyorum. Çok çok uzun program yetmiyor. Süre yetmiyor yani gerçekten. Son 30 dakika acaba ben mi satın alsam? Devam etsem 2 saatte çıksak. Aygün Özipek köşesi olsun arasında. Günaydın.
15: Günaydınlar Aygün Bey. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
15: Sultan Gazi'den Ünal.
0: Buyurun Ünal Bey. Hoş geldiniz.
15: Öncelikle sağ olun, teşekkür ederim. Torere yapılan hareketi kınıyoruz. Bütün ülkecek. Ondan sonra sabahleyin gelirken metrobüste arkadaşlar yani bir kahve yapmışlar. İnsanın canı çekti.
0: Metrobüste kahve mi?
15: Evet ya, evde yapmış herhalde. Ha. Türk kahvesini, hani onun kokusu yetiyor sabah sabah. Herkes bir ayıldı bence.
0: Vay vay, şeye koydu o zaman, böyle bir şeyin içine bu, koydu, içmeye şey, başladı.
15: Aynen
0: vay,
15: bu vay. Şey gibi sensörlendi, koruma kabına.
0: Anladım anladım.
15: Her neyse, gerçekten çok iyiydi. Bu arada sizi takdir ediyorum. Hediyeleşmek güzeldir. Hediyeniz içinde Fenerbahçeli arkadaşa verdiğiniz hediye gerçekten...
0: Ama inşallah yanlış anlamaz. Yok, istemedi de yanlış anlamaz inşallah. Üzüldüm bir sonra da.
15: Şimdi ilk intiharda oynuyorum. Ben kendim burada bir Galatasaraylıyım ama helal olsun dedim size. Teşekkür ederim. Yani demek istediğim hediyeleşmek üzere. Bunun yanlış anlaması yok. Yanlış insanlar yanlış anlar.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Doğru yani, söylüyorsun.
15: Şimdi konumuz şeye gelince Galatasaray bu sene 22 şu ana kadar 22 puan kaybetti. 2 puan daha kaybedecek bana göre.
0: Yani ama normal. Zaten büyük ihtimalle yedek ağırlıklı çıkacak. Yani
15: peki Fenerbahçe de berabere bitebilir. Ama
0: ya bu dakikadan sonra ligin üstü çok önemli değil.
15: Ama şu var.
0: Ünal abi ligin altı şu an çok önemli. Ligin üstü belli oldu. İlk 3, ilk 4 belli. Değişmez
15: olursa. Ondan belli de şimdi hani düşme hattı var ya.
0: Şimdi ligin altı önemli işte. Evet. Trabzonspor şimdi
15: geçebildi.
0: Evet yani bir de hafta sonu da lig için oynayacak ama büyük ihtimalle biraz daha Trabzonspor'un en büyük hedefi zaten kupa almak. Yani ya, biraz daha oraya olabilir. Belki gençler bile yedek ağırlıklı bir kadro çıkabilir. Onu da söyleyelim yani. Bir şey diyemiyoruz şu anda.
15: Şu anda düşme hattında Antalya.
0: Gençler Birliği de var.
15: Gençler Birliği, Eyüp. Hepsi 32 puan yapabilir. Gençler Birliği berabere biterse.
0: Çok değişik varyasyonlar var abi. Çok değişik varyasyonlar var orada.
15: Yok işte benim demek istediğim şu. Antalya Spor 4'lü avarajda 7 maçın yani 7 galibiyetin 5'ini bu takımlardan almış. Ama evet. Düşme hattında. Şimdi büyük olasılıkla Kasımpaşa ile Eyüp berabere kalacak bana göre.
0: Nereden biliyorsun abi?
15: İlk maçın skorunu Trabzon unutmuş olabilir insanlar. 5-2 bitti maç.
0: Evet doğru.
15: Yani çok iş ama bu puan kayıpları yani üstü için konuşuyorum. Galatasaray 22, Fenerbahçe 26 puan. Biraz da diğer takımların da başarısı da var bunda. Yani
0: doğru. Doğru.
15: Fenerbahçe kötü diyoruz, Galatasaray kötü diyoruz, oyun gücü yok diyoruz ama diğer takımları da sonra bakmayın biraz da övmemiz lazım.
0: Doğru.
15: Ama genel yapı olarak onlarda bence istikrar yok. Bir büyük maçta çok güzel sonuç alıyor, bir hafta sonra kaybediyorlar. Bunlarda devamlılık olmadığı için
0: maalesef.
15: Puan sıralaması açılıyor. Tabii 300 milyon eurolarla
0: kurulan takımlarla mücadele etmek kolay değil. Doğru.
15: Değil. Doğru. Yani ama yani çoğu arkadaşlar kusura bakma son lafımı söyleyeyim. Çoğu arkadaşlar işte Galatasaray'ı tebrik etmiyorum. Fenerbahçe yok tebrik. Valla ben kim şampiyon olursa olsun ben tebrik ediyorum Galatasaraylı olarak. Fener de olsa, Beşiktaş da olsa, Trabzon da olsa. Ben kim şampiyon olsun çünkü emeğe saygım var. Çünkü kolay kazanılmıyor bu puanlar. Bu maçlar. Karı var, kışı var, yazı var. Ve siz spor basınına da teşekkür ediyorum. Özellikle Aygün Esupi'ye teşekkür
0: ediyorum. Sağ ol abi, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Tamam. Kendine çok iyi bak. Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Çetin ben basına ve sosyal medyada yine Kerem üzerinden. Şöyle söyleyeyim. Kulübe Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ulaşan bir yazı yok. Bu cezalarla ilgili. Önce bunu ortaya atan arkadaşlar 15'ler, 20'ler, 50'ler dedi. Sonra efendim ceza az olabilir dedi. Sonra dediler ki bak bu bunlara çok dikkat edin. Sonra efendim itiraz etme hakkı var kulübün dedi. Yani böyle abuk sabuk halkı yanıltıcı bilgi paylaşıyorlar. Bunları çok fazla itibar etmeyin. Zaten bunlar 3-5 kişi biliyorsunuz. Daha kulübe gelen bir yazı yok UEFA'dan. Hadi diyelim yazı geldi. Yazı geldi diyelim. Tamam mı? Yazının zaten itiraz süresi var. İtirazdan sonra eğer ceza görürse o ceza ile ilgili bu rakamlar o rakamlar değil. Ben size söyleyeyim öyle o uçan rakamlar falan filan değil. Zaten bu rakamları ödemiyorsun. Avrupa maçlarından Avrupa'da elde etmiş olduğun gelirlerden 3 yıl boyunca kesiliyor falan filan. Değişik varyasyonlar var. Onu tekrar söyleyelim. Sevgili Cengiz Çetin'de biraz bilgilendirmiş olalım. Çok fazla itibar etmeyin. Bu tip arkadaşlar eğer böyle bir şey yazıyorlarsa altlarına benim söylediğim şekilde bilgiyi altlarına yorum olarak yazabilirsiniz. Yani halkı yanıltıcı bilgi paylaşmamaları gerekiyor maalesef. Günaydın Aygün abi. Mersin'den Sercan abi. İyi ki varsın. Buradasın. Sayende taraftarla konuşabiliyor. Mesaj atabiliyorum demiş. Sevgili kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Mersin'e de Tantuni Cennetine de sevgilerimizi iletelim. Günaydın. Alo günaydın.
16: Günaydın abi Mehmet, ben nasılsın abi?
0: İyiyim Mehmet, sen nasılsın? İyi misin kardeşim?
16: İyiyim abi, teşekkür ederim abi, sağ olasın.
0: Söyle Mehmet'im.
16: Abi Galatasaray taraftarıyım.
0: Mehmet'im diye şarkı var değil mi? Vardı değil mi? Mehmet'im diye. Değil
16: var
0: mi?
16: Abi.
0: Var değil mi?
16: Var abi.
0: Adına şarkı yazılmış senin be. Bizim adımızda bir tane şarkı yok. Ha söyle kardeşim.
16: Mehmet ismi Türkiye'de şu an 3 milyon küsur insanda varmış galiba abi.
0: Daha hangi fazla Mehmet, bence.
16: Hangi Mehmet'e yazıldı abi de o önemli.
0: Sen tanıştığına bana yazıldı dersin. Tamam mı? Yazan ismini öğren. Aile dostumuz bana yazdı dersin. Diğer 2 milyon 999 bin kişi de şey yapma dersin.
16: Yapacak bir şey abi. Ona bir şekilde kılıf uyduracağız abi.
0: Aynen.
16: Abi Galatasaray taraftarıyım. Önce şampiyon oldu. Galatasaray'ı tebrik ederim ama evet. Okan Buruk istifa diyorum.
0: Evet sen sezon başından beri Okan Buruk istifa diyorsun.
16: Abi gitsin artık yani biz şampiyon olduk ama bizi böyle şekilden şekle sokup stresi sokup yani kendi evinde Antalya'ya iki yerine geçittirip sonra penaltı mıydı? Verse de olur vermese de olur. Yani, verse niye verdin demem, vermese niye vermedin demem Osimhen'in penaltı pozisyonu benim için. Galatasaray'ın böyle penaltılara ihtiyacı yok abi.
0: Evet.
16: Abi 2-3 gündür böyle takip ediyorum, dinliyorum seni de. Fenerbahçe arkadaşlar katılıyor. Yok işte hakemleri tebrik ediyorum. Yok işte MHK'yı tebrik ediyorum. Ya biz şöyle söyleyeyim abi. Biz bu hakemlerden bir halt olmaz, bir şey olmaz dediğimizde Sayın Ali Bey eski Fenerbahçe Kulüp Başkanı yanına 3 tane kulüp başkanı alıp hakemler insanlar hata yapar dedi mi? Dedi. Biz Ferhat Gündoğdu'dan
0: cevap veremedim ha. Benim yerime cevap verdi.
16: Söyle. Biz Ferhat Gündoğdu'dan memnun değiliz. Bu adamla yani bu şahısla olmaz denildiğinde Ali Bey çıkıp Ferhat Bey desteğini açıkladı mı? Açıkladı. Hı-hı. Biz hangi yüzünüze inanacağız abi sizin? Yani
0: sizin
16: biz
0: derken,
16: bunları olmaz.
0: Bana mı? Yani, bana mı?
16: Hayır. Fenerbahçe taraftarları arkadaşlara söylüyorum abi. Hı-hı. Hangi yüzünüze inanacağız abi? Bu hakemlerle olmaz diye biz en başta söyledik. Niye çıkıp o zaman bu hakemler hatadır, insanın hata yapar dediniz? Ferhat Gündoğdu'ya güvenmiyoruz dedik. Sizin kulüp başkanınız çıkıp Ferhat Bey'e destekliyoruz dediniz. Dediler.
0: Dedi.
16: Ne değişti abi? Ona bakarsanız Galatasaray hakemler, böyle ki hakemlerle şampiyon oldu. Siz de hakemler sayesinde ikinci oldunuz abi. 60 metreden penaltı verildi abi bu ülkede. Koşarak. Beşiktaş maçında. Bunları niye konuşmuyorsunuz? Fenerbahçe arkadaşlar ojetlikten bahsediyorlar, dürüstlükten bahsediyorlar ya.
0: Evet.
16: Bunları niye konuşmuyorsunuz? Göztepe maçında 6. dakikada mı 7. dakikada mı ne? Saçma sapan bir faul verildi. Göztepe'nin hakkı yenildi. Kocaeli maçında ikinciye de 9-3 yaştığımız lazımdı.
0: Her taraftar kendi açısından pozisyonlanır. Şimdi seni kapatırız. Tamam. Galatasaray Fenerli bir bağlanır. Fenerli taraftar da der ki efendim tamam. Şu maçta şu oldu, abi, maçta oldu. Anladın mı? Biz bu işin içinden çıkamadık Mehmet.
16: Benim anlatmak istediğim şu abi. Benim anlatmak istediğim şu abi. A takımına da yapılıyor, Z takımına da yapılıyor. İki takıma da haklı haksız kararlar veriliyor. O yüzden sahada sen ne diyorsun abi? Sahada futbolcunun alın terine laf söyletmem. Biz eğer şampiyon olduysak o futbolcunun alın teriyle ve hakkını da şampiyon olmuşuzdur abi. Tebrik etseniz de etmeseniz de şampiyonluk değişmeyecek. Bunu söylemek istiyorum abi.
0: Teşekkürler. Kendine
16: teşekkürler
0: çok iyi
16: bak. Teşekkürler abi. Yayınlar abi.
0: Sağ ol, görüşürüz. Evet, devam edelim. Dinleyici almaya devam edelim. Mesajlar zaten yağıyor. Bugün dün biliyorsunuz sevgili Nurgül'e bir bağlantı yapacaktık ama Nurgül Ankara'da. Uçak tabii ki biraz geç inince dün Nurgül'e bağlantı yapamadık sevgili Nurgül Günaydın'la. Bugün biliyorsunuz Trabzonspor'un maçı var. Onunla bugün bir programın ikinci bölümünde sevgili Nurgül'le bir bağlantımız olacağını söyleyeyim. Ondan sonra tabii ki çarşambaların değişmezi sevgili Hakan Can da birazdan bizlerle beraber olacak. Onu da tekrar söylemek istiyorum. Ve dinleyici almaya devam ediyoruz efendim. Günaydın tekrar. Alo.
17: Günaydın Aygün Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
0: İyiyim, siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
17: Ben İsmail, İstanbul'dan arıyorum. İyi bir Fenerbahçeliyim. 53 yaşındayım.
0: İsmail, şeyin sesini sen yapıyordun değil mi, Az Yıldırım'ın sesini?
17: Evet, ben yapıyorum. Vagicin hiç görüşemiyoruz. Artık yeter ya.
0: Ne güzel yapıyor ya.
17: Ben şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarı olarak başkanımız Az Yıldırım inşallah gelip şu düzene bir el koyar. Yumruğunu masaya
0: vurur. Sen Aziz Yıldırım'la yan yana geldin mi İsmail?
17: Yok, gelmedim ama gelmeyi isterdim yani. Çok seviyorum kendisini ben. Yani benim yaşım gereği Az Yıldırım'ın ilk zamanlarında biliyorum, böyle ilk seçildiği zamanları. Ondan çok memnunum yani, ben Az Yıldırım'ın yönetiminden çok memnunum yani. Tesisler kazandı.
0: Hayır, şey anlamında sana söylüyorum sevgili İsmail, böyle hani bir organizasyonlarda, herhangi bir açılışlarda falan filan veya bir
17: yok,
0: toplantılarda gelmedi.
17: Nasip yani. Olmadı yani.
0: Anladım kardeşim, anladım.
17: Nasip olmadı ama ben çok iyi bir Fenerbahçeliyim yani, çok eskiden beri Fenerbahçe'nin Müjdatlar, Nezihler, o zamanlardan beri yani.
0: O çok eski.
17: Çok Moksiler, onlar hepsini ben biliyorum yani. Şöyle diyeyim size Aygün Bey, bir kere şu anda ligden düşen Kayseri'yi hiç üzülmedim. Niye diyeceksiniz? Kayseri Spor rakibinin başkanının otelinde kalıyor her sene. Ondan sonra maça ne yiyip ne içiyorlar bilmiyorum. Galatasaray maçlarında kendi kalelerine gol atmalar falan filan. Yani Kayseri'ye hiç üzülmedim açıkçası. Karagümrük'e de üzülmedim. Üçüncü takım da inşallah Kasımpaşa olur diye düşünüyorum. Düşsün yani. Ben bunu istemiyorum. Hani Emre Belezoğlu bizim maçta gördünüz Fenerbahçe'ye karşı nasıl bir hırslı çıkıyor maçlara falan. Onun da düşmesini istiyorum. Antalya düşmez inşallah. Gençler bile düşmesin. Yani ben İstanbul takımlarının böyle hani taraftarı olmayan takımların, mesela Kasımpaşa'yı
0: stadı ve taraftarı olmayan takımların olmaması gerektiğini
17: söylüyorsunuz. Olmaması. Eskiden ne güzel Sarıyer vardı.
0: Anladım.
17: Mesela.
0: Sarıyer. Hala var da.
17: Bakırköyspor vardı. Zeytinburnu Spor vardı. Zeytinburnu Spor'un taraftarı da müthişti. Ama yanlış yönetimden dolayı Zeytinburnu şimdi nerelere düştü yani. Ben Zeytinburnu'nda da oturdum 40 sene falan. Zeytinburnu maçlarına giderdik böyle. Çok zevkli olurdu maçlarımız bizim. Karagümrük'le falan. Ama Zeytinburnu'nda gitti yani, daha gelmedi.
0: Abi, abi, şöyle yani. Güzel bir Aziz Yıldırım sesiyle herkese bir mesaj at da yavaş yavaş kapatalım, dinleyici almam lazım. Güzel
17: bir Aziz. Tüm Fenerbahçelilere söylüyorum, hiç üzülmeyin, ben bu sene geleceğim. Tamam, takımı şampiyon yapacağım. Her şeyi düzelteceğim, ben herkesi kucaklayacağım. Özellikle Galatasaraylıları kucaklayacağım.
0: Allah razı olsun ya, var ya ne güzel söyledin.
17: Çok kucaklayacağım onları.
0: Valla ne güzel sesin.
17: Teknik direktöründe bak Yılmaz Boğaz'ı getireceğim ben.
0: Ya, Yılmaz Boğaz'ı olmadı hocam.
17: Gerçekten getireceğim bak. Adam kaç senedir burada Türkiye'de büyük takım çalıştığım adı.
0: Peki. Peki kolay Ay, gelsin.
18: Niye sen beni istemiyorsun? Ben ona da mı dikkatlisin ya?
0: Yılmaz buralı döndü.
18: Ben zamanında ben orada çalıştım kardeşim. Ben Almanya'da ben eğitim gördüm yani. Niye böyle yapıyorsun ya? Peki. Biraz da bizi yığın kardeşim ya. Büyük takım çalıştıralım. Ben yıktır ya.
0: Peki. Kendine iyi bak. Sağ ol. Allah razı olsun. Ne kadar güzel yapıyor Aziz Yıldırım ya, değil mi? Bu sesle telefonda insan herkesi kandırabilirsin abi. İyi yayınlar Aygün Bey. Sizi severek dinliyorum. Almanya Bielefeld'den Oktay Ersan. Çok da güzeldir Bielefeld. Taraftarıyım, Galatasaray taraftarıyım. Şükür şampiyonluk geldi. Milli takımla bir kadrolarla ilgili dün gördüm ben sosyal medyada. Daha kadro açıklanmadı arkadaşlar. O dolaşan böyle bir liste vardı. O zaten TFF'ye de sordum ben. Onun yanlış olduğunu söylediler. Daha açıklanmadı, bilgin olsun yani. Bir liste dolaşıyor ama inanma listeye. İyi yanar Aygün amcim. İzmir'den Savaş Koç abi, bir spor olarak Galatasaray'ın Cuma günü kutlamalarına gidecek misin? Teşekkürler. Sevgili kardeşim maçlara gitmiyorum. Açıkça söyleyeyim. Buradaki arkadaşlar da biliyor. Sevgili Savaş'cığım, niye sorduğunu biliyorum ama gitmiyorum. Yani kutlamalar, organizasyonlara da katılmıyorum. Hatta ben sana devam edeyim. Mesela şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanların organizasyonları var, adayların. Hiçbirine katılmıyorum. Söyleyeyim sana. Çok yoğun çalışıyorum çünkü. Buradan çıktıktan sonra televizyon ve artık YouTube yayınlarım var. Yani hani derler ya, kafamızı kaşıyacak vaktimiz yok. Ondan dolayı kardeşim. Tekrar Galatasaray'ı kutluyorum sevgili kardeşim. Savaş şampiyonundan dolayı dinleyelim. Son dinleyicimiz alıyoruz galiba, değil mi Yücel Bey? Günaydın. Gitti. Başka sonra alalım. Başka sonra alalım. Hatlar çok yoğun çünkü. Devam edelim. Neymiş? Yapma bunu ya sevgili kardeşim. Neymiş? Zeki. Yapma bunu Filipesco. Anladın sen ne demek istediğimi. Aygün Bey merhabalar. Milli ve dini bayramlar hariç bugün son kez canlı dinliyorum. Artık podcast dinleyeceğim. İyi yayınlar. Kemal kardeşim işbaşı yapıyor biliyorsun, Antalya'dan Kemal. Kemal artık podcast'lerin altına yazarsın bana. Bugün işbaşı. Ama yeni işinde sana başarılar diliyorum sevgili kardeşim. Antalya'da güzel yer. Büyük bir oteldeydi galiba, başlıyordu değil mi? Hayırlı olsun tekrar işi. Günaydın son dinleyicimiz.
19: Günaydın.
0: Günaydın.
19: Günaydın abi.
0: Kardeşim nasılsın, iyi misin? Hoş geldin.
19: İyiyim, hoş bulduk abicim. Nasılsın?
0: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin kardeşim? Söyle güzel kardeşim benim.
19: Çok güzel. Bugün hava karışık bulut Mersin'de.
0: Niye Mersin'de karışık? Kapalı parçalı bulutlu mu? Sıcak değil mi Mersin?
19: Aynen öyle. Yok, sıcak değil şu an.
0: Sen ne iş yapıyorsun sevgili kardeşim benim? Adın neydi ismi?
19: Ben engelliyim Uğur abi.
0: Uğurcum tamam kardeşim benim. Hava diyorsun, kapalı diyorsun bugün. Sıcak değil.
19: Aynen öyle.
0: Güzel mi? O zaman güzel. Çok sıcak zaten iyi olmaz zaten. Mersin çok sıcak oluyor biliyorsun sevgili kardeşim.
19: Valla sesini duyacak da daha iyi olur da sesin olmayınca gıcık oluyor.
0: Allah razı olsun kardeşim benim ya. Canlısın sen. Cansın. Can. Allah razı olsun.
19: Sen de cansın.
0: Söyle kardeşim.
19: Abicim bir şey söyleyeceğim.
0: Söyle.
19: Bu basketbol maçını niye kimse anlatmıyor bana?
0: O doğru söylüyor.
19: Her gün saat 10'da açıyorum. 10.30'da çıkıyor. Ne varsa Anadolu Efes, Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş.
0: Bir şey sana söyleyeceğim. Ben elimden geldiğince ben fark ediyorsunuz. Ben her yerden...
19: Yok ben seni demiyorum abi. Burak Alaca var ya abi. Burak, ona diyorum yani.
0: Tamam ben Burak'la konuşurum kardeşim. Sen kapatma, numaranı bırak kardeşim. Kapatma telefonu. Duyuyor musun beni?
19: Tamam.
0: Adını
19: tamam
0: yaz.
19: Duyuyorum abi.
0: Ben Burak'a vereyim. Burak ara seni arasın. Bilgi versin. Tamam mı canım kardeşim benim?
19: Tamam abicim.
0: Kapatma telefonu. Şimdi bizim
19: tamam abi.
0: Yücel numaran alacak. Tamam mı canım benim? Tamam mı?
19: Tamam abi.
0: Çok
19: tamam abi.
0: Saygılar. Görüşürüz. Kendine iyi bak.
19: Saygılar abi.
0: Sağ ol. Kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe devam edecek.
20: Aygün Özipek'le ters köşe devam edecek.
21: Radyo Spor. Reklam.
22: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
21: Kazancım Net, Sigortam Net.
23: Radyo Spor.
24: Ne?
3: kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
23: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
24: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
25: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
26: Radyo Spor. Reklam.
20: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatler 10.32 gösteriyor. Çarşambaların değişmesi. Güzel insan Hakan Can bizlerle beraber. Sevgili Hakan abi, yayınımız hoş geldin. Nasılsın? Yaşar Kurt epeydir mesaj yazmıyor. Yaşar Kurt nerede canım? Çok merak ettim ya.
27: Yaşar Kurt başka radyolara bağlandığında yazıyor mesajları. Seni terk etti galiba.
0: Öyle mi? Yaşar Kurt'u arayalım hemen. Numarası. Epeydir çünkü mesaj yazmıyor Yaşar Kurt. Bak nasıl hatırlamışım, gördün mü Hakan abi?
27: Nasıl güldürdün beni de sabah sabah, hiç gülesim yoktu.
0: Arasana şu Yaşar'ı. Ara şu Yaşar'ı. Ara şu Yaşar'ı. Hakan abi hoş geldin. Nasılsın?
27: Kardeşim hoş bulduk. Ben iyiyim, sen de iyisindir inşallah.
0: Çok teşekkürler. Sesini duyduk. Çok daha iyi olduk. Sen de aynı şekilde tahmin ediyorum. Benim sesimi duydun. Daha iyi olduğunu tahmin ediyorum.
27: Tabii ki. Kahkaha enerjimi 10 katına çıkarttı işte, attığın kahkaha.
0: Allah razı olsun. Etin bu kadar pahalı olduğu dönemde kahkaha et ne etti? Et yemiyoruz. Kahkahaya devam ediyoruz. Hakan abi. Efendim bir şey mi diyecektiniz abi?
27: Hayır.
0: Şeyden başlayayım istersen. Zaten Sayın İbrahim Hacı Osman'ın açıklamaları değerlendireceğiz. Onunla ilgili çok sorular geliyor zaten. Onu da size soracağım. Tabii ki hoş olmayan bir olayla karşılaştı Lucas Torreira. Beyoğlu'nda yumruklu bir saldırı olmuş. Tekrar geçmiş olsun diyorum sevgili kardeşimize. Galatasaray camiasına da. Zaten saldırganı da kasten yaralamadan da birçok suçları var. Ya bu insanlar nasıl sokakta dolaşıyor? Ben onu anlamıyorum Hakan abi. Yani.
27: Bilemiyorum abi. Ben
0: bunun yanlış olduğunu.
27: Yasalarımızı anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. %100 hatalı trafik kazasında insanların can kaybına sebebiyet veren insanlar sokaklarda neredeyse dolaşıyorlar. 25 tane suç kaydı olan insanlar dolaşıyorlar. Yani 35 defa hırsızlık yapmış. 15 gün kalıp çıkıyor. Bu suçları üst üste ekleyip gerçekten islah olmalarını sağlayacak şey yapmamız lazım, yani yasalar yapmamız lazım. Suç işlemekten korkmalı insanlar. Bu Meczup da sanıyorum eski kız arkadaşı,
0: evet öyle bir şeymiş galiba,
27: sanatçı hanıma takıntılı biri.
0: Evet öyleymiş, takıntılı.
27: Saçma sapan mesajlarını da gördük, ölümden bahseden, öldürmek bana hak diyen falan. Ve bugün serbest bırakılır ya da bir hafta sonra ya da bir ay sonra serbest bırakılır. Tacizlerine, tahriklerine devam eder. Maalesef. Allah korusun, inşallah saldırmaz bir daha. Büyük geçmiş olsun. Ya evet. Bunu da kulüplere bağlayanlara da yazıklar olsun yani.
0: Ya ayrıca bir tanesi çıkmış, bir tane çıkmış, bir tanesi çıkmış. Torreira ve Galatasaray, o yabancı Butchi midir, Gucci diye bir herif, onun altına da yazdım Twitter'da. İşte yok bunun Fenerbahçe'de taraftarları bunu ödedin falan filan. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
27: Aptal herifler.
0: Ya gerçekten. Bir de ben bunun altına yorum yazdım diye sen bunu nasıl bu adama böyle yorum yazarsın diye bana yorumlar geliyor. Çok enteresan ya bu ülke. Hakikaten ülke çok enteresan ya. Vallahi çok enteresan ya.
27: Yani öyleyiz maalesef.
0: Maalesef enteresan. Evet, düne dönmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu çok önemli açıklamalarda bulundu. Hakemlerimiz ligin kaderini değiştirecek hata yapmadılar dedi sevgili Hakan Can. Oradan başlayalım istersen. Katılıyor musun? Neler söylersin?
27: Katılıyorum. Kısmen. Şampiyonlar Ligi, aman şampiyonluk yarışını toplamda etkileyecek hata yapmadılar ama küme düşme yaptığını etkileyecek çok büyük hatalar yaptılar. Öte yandan netice itibariyle şampiyonluk yarışına bence etki etmeseler de şampiyonluğa giden takımların yarışında da maçlarda hata yapıldı. Tartışılmayan bir konu var. Hakemlerimiz yetersiz. Hakemlerimiz gelişim göstermiyor. Geçen sene kolayca FIFA kokartı verilen Mehmet Türkmen nerede? Oğuzhan Çakır nerede? İyi bakmak lazım. Geliştiler mi, gelişmediler mi? Gelişmediler. İlk defa öğrendiğimiz bir şey var. Ferhat Gündoğdu hakemleri göndermeyelim demiş.
0: Evet ya.
27: İbrahim Başkan da gönderelim demiş. Ben Ferhat Bey'in hakemleri göndermeyelim dediğine inanmıyorum.
0: Nereden bu kanıya vardın?
27: Yani geç bile kaldık, kaybedecek bir dakikamız yok diyen MHK Başkanı ilk döneminde 8 Mart operasyonu yapıldığı zaman kamuoyuna bunu böyle açıklayan, bu hakemler kalamazdı bir gün daha diye açıklamaktan kişi geldiği zaman da bu hakemleri göndermeyelim demez diye düşünüyorum. Yani kendi lafını yemez kendisi. Başkan iyi niyetle sorumluluğu kendi üstüne aldı diye düşünüyorum ben. Ama hakemlere inanıyor, hakemlere güveniyor. İngiltere'de yapılan hatalar bizim ligimizde yapılsa neler olur diyor. Ben Premier Lig maçlarını seyrediyorum. Yani en azından City, Arsenal maçlarına bakıyorum. Öyle fahiş hatalar olduğunu görmüyorum. Ama oyuncu davranışlarında da ciddi farklar var. Tabii İngiltere'deki oyuncular yerlerde yatmıyorlar, sürünmüyorlar, zamandan evet. Çalmıyorlar, hakemi aldatmaya çalışmıyorlar falan filan. Yani bu çok uzun uzun konuşulacak bir konu.
0: O zaman şöyle sorayım o konu üzerinden. Dedi ya orada bir cümlesi var, yani daha önce belirledi hakemler dedi, şu an belirlemiyor dedi.
27: Yani
0: geçmişe de şey attı o zaman yani.
27: Yayınlara çıkan hakemlerin maçların kaderlerini nasıl etkilediği konusunda benim bilgim var dedi. Benim bilgim yok. Sorsalardı öğrenebilirdik. Yani sormadılar da kimlerden bahsediyorsunuz diye.
0: Çok şey sormadılar zaten Hakan abi.
27: Sakın Ağa sezonunu...
0: Evet. Sorulmadı.
27: Sakın Ağa sözünün bir anlam ifade etmediği sorulmadı. Sorulsaydı İbrahim Başkan da rahatlıkla cevaplardı. İbrahim Başkan herhangi birini sakın ha sözüne papuç bırakacak bir insan değildir. Doğru mudur değil midir? O sakın ha sözünün önünde ardında söylenen sözler nelerdir? Bunu da rahatlıkla cevaplardı. Keşke o soruyu sorsalardı.
0: Yani aslında sorulacak soru. Belki de yani bilmiyorum, ben biraz ters düşünüyorum. Bu konuya girme denmiş olabilir mi?
27: Bilmiyorum. Yani bilmediğim konu üzerinde yorum yapmak bilmiyorum. Tabii yani bu villalar bile sorulmuşken onun sorulmamasının istenmesi söz konusu olamaz. Çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu ben yakın tanıyorum.
0: Evet, sen daha iyi tanıyorsun.
27: Yani o bana bu soruyu sormayın diyerek hiçbir röportaja başlamaz.
0: Bu yabancı... Pardon abi.
27: Özgüveni çok yüksek. Yabancı kuralının aynı şekilde devam edeceğini söyleyen arkadaşlarımız da taca çıktılar. Onun için de sevinçliyim. Çünkü...
0: 12 artı 2 idi, 10 artı 4.
27: 10 artı 4'e döndü. Geçen sene verdiğimiz bu karardan geri adım atmıyoruz. Aynen o şekilde devam edecek dedi ki 4 yabancının 23 yaşının altında olması futbolumuzun gelişimi açısından bence önemli bir yatırım olacak. Hem daha düşük maliyetli hem potansiyeli olan o kulübün kültürün içinde yoğrulup uzun seneler hizmet edebilecek genç oyunculara yönelmeyi mecbur kılacak bir uygulama. Onun için de bu kararların arkasında durduğu için ben son derece doğru bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda. Ama benim düşüncem bu.
0: Ben şöyle sana söyleyeyim. Ben bu konunun arkasında çok fazla kalabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü kulüplerde çok fazla yabancı var.
27: Çok fazla yabancı var.
0: Boşaltamayacaklar. Yani bunlar bir şekilde 12 artı 2, 12 artı 2 artı 5 bilmem ne yaptıracaklar gibime geliyor.
27: Vallahi ben...
0: Çok yabancı var Hakan abi.
27: Çok yabancı var ama işte yani Fenerbahçe'nin transfer yapabilmesi için 9 tane futbolcu göndermesi lazım. 4 tane transfer yapabilmesi için.
0: Toplam 19 futbolcu yoluna ayrılması lazım. Yerli ve yabancı anlamında Fenerbahçe'nin yani, şu anda.
27: Bilmiyorum yani her kulüpte hadi taraftar onu beğenmedi, bunu beğenmedi, hocamız bunu beğenmedi, bu yetersiz diyerek her sene 12-13 tane transfer yapıyorlar. Bu transferlerin daha planlı ve daha doğru yapılmasını sağlayacak bir kural diye düşünüyorum. Geçen seneden duyurulduğu için de kulüplerin ama başkan bizim de çok fazla sayıda oyuncumuz var demesinin ardından başkanın geri adım atmamasını diliyorum. Çünkü o kulüpler seçtiler ağırlıklı olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetimini ve kulüplere yardımcı olmak için çok çaba sarf ediyorlar ama Türk futbolunun geleceğini kurtarmak istiyorlar. Ben altyapıdan yetişen oyuncu kullanma zorunluluğunun da getirilmesini istiyorum ayrıca. Yani yabancı sayısının 14'te kalması benim için sorun değil ama en azından 4 tanesinin 23 yaş altı olması zorunluluğu hiç değilse daha düşük maliyetli ve demin söylediğim gibi kulüp kültürünü kazanarak uzun seneler hizmet edebilecek oyunculara yönelmesi açısından bir fırsat. Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nin geçen seneki şampiyonu, bu seneki finalistin takımın yaş ortalaması 24.
0: Maalesef.
27: Kulüpler
0: bizde biraz... 34. Bizde 34 abi. Bizde
27: Paris Saint-Germain hangi kulübümüzden daha fakir? Hepsinden daha zengin.
0: Aynen.
27: Neymar'ı gönderdiler, Messi'yi gönderdiler, Mbappe'yi gönderdiler, Icardi'yi gönderdiler. Bir yarı final maçında orta sahada oynayan oyuncular 4-3-3'lü sistemde 22-22-26 yaşlarındaydı. Önde 21-23-26 vardı. Yapabiliyorlar. Genç ve kaliteli oyuncu.
0: Biz niye yapamıyoruz diyorsun? Biz niye yapamıyoruz?
27: Biz niye yapamıyoruz değil. Yapmıyoruz. Çünkü vizyonumuz yok. Çabamız yok. Böyle bir transfer politikası izlediğimiz zaman yüreklilikle taraftarların önüne çıkıp neden çilek transferi yapmadığını anlatacak cesarette yöneticimiz yok. Hem vizyon yok. O vizyon varsa da çıkıp bunun anlatacak kamuoyu desteğini arkasına alacak insanımız yok. Taraftar da ne istiyor? Van Dijk'ı istiyor mesela. Aynen. Şimdi Galatasaray'da.
0: Evet.
27: Kaç yaşında?
0: Bakmam lazım ama o da yok, 30'ların üzerinde. 30'lar üzerinde hatırlıyorum.
27: Çok üstünde. Yani çok üstünde. Liverpool'da oynuyor. Van Dijk alma birader. Manchester City hiç kimsenin istemediğini bilmediği sol stoper alıp oynatıyorsa bizim komşu ülkelerimizden. Sen de bul oynat. Yetiştir. O yüzden 10 artı 4 kararın arkasında durmasını federasyonun alkışlıyorum.
0: Aygün abim geldi yine aldı mikrofonu eline. Tarafsızlığın dua nedir? Yedirelim ona yarım kilo künefe. Seviliyorsun Aygün abi. Hayırlar demiş. Oğuzhan kardeşimize de teşekkür.
27: Oğuzhan kardeşim senin tarafsızlığı sembolü olarak mı size
0: vermiş? Evet vermiştim? Ama öyleyim Aygün abi. Ben çok yani, çok tarafsızsın diyorsun.
27: Günün şakasını yapmışsın. Bir insan desen
0: ama ben hakikaten tarafsızım.
27: Ama künefe teklifi çok güzel.
0: Şahane değil mi?
27: Evet.
0: Şahane. Vallahi şahane. Bu hangisine güldün yani abi? Benim tarafsızlığıma mı güldün? Künefeye mi güldün? Çıkarım abi.
27: Künefeye güldüm.
0: Hakan abi, öleceğim
27: yani. Zaten tarafsız diye Google'a yazsan Aygün Özpek çıkıyor.
0: Aynen. Direkt hem resimle çıkıyor hem de böyle. Önümde de bir yazı var, tarafsızdır diye. Öyle bir yazı yazayım ben ya. Öyle bir yazı yazayım, Google'a yükleyeyim ben bari de. Hakan abi, şey ne diyorsun? UEFA ve FIFA'nın haberi olmasın, bize uzun süre askıyalılar falan filan. Bu çok bir gerek vardı.
27: UEFA ve FIFA'nın zaten haberi olmaz mı böyle bir şeyden? Elbette haberleri var ve 9 ay süreleri olduğu için oradaki gönderme şeye ederler. Kamu kuruluşu muamelesi yapılmasına özel bir kurumun siz tahkim kurulunun nasıl seçileceği konusunda bir yargılama sonucuna varabilirsiniz ama kamu kuruluşuymuş gibi ifade etmeniz yanlış. Yanlış ve bu 3 senedir 4 senedir bilinen bir şey. Neticede mahkeme kararından sonra 9 ay içinde tahkim kurulunun bağımsız üyelerden seçilmesi, federasyon tarafından atanmasının önüne geçilecek. Bu Türk futbolu açısından çok önemli. Umarım, şöyle bir şey duydum, kendileriyle konuşamadım ama bu 6-7 Haziran'da yapılacak Mali Genel Kurulu'nun ardından...
0: 7-8 Haziran abi, 7-8.
27: 7-8 Haziran'da yapılacak Mali Genel Kurulu'nun ardından Dünya Kupası bitince yeni bir olağanüstü genel kurulda bu konuyla ilgili toplanacak diye duydum. Ama doğrulatabilmiş.
0: Ne çıkartmaya çalışıyor? Ne hedefliyor peki?
27: Hayır, bağımsız bir tahkim kurulu seçilecek.
0: Seçilebilir mi sence?
27: Seçilebilir tabii canım. Yani ne kadar bağımsız olurlar bilmiyorum. Yani
0: onu işte.
27: Adaylar nasıl belirlenecek bilmiyorum. O konuda çok bilinmezlik var. Türlü barolar aday mı önerecek, kulüpler adaylar mı önerecek bilmiyorum ama Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu tarafından seçilecekler oy kullanılarak.
0: Devam edelim Hakan abi. Şunu sana sormak istiyorum. Bu çift sözleşmeyle ilgili mesajlar geliyor. Hatta bir dinleyicimiz şimdi gene yazmış. Enver Sinan Bardak yazmış. Aygün Bey, çift sözleşme açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Ne diyorsun bununla ilgili? Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasıyla ilgili.
27: Vallahi
0: yok dedi.
27: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı açıklamanın karşılığında Hakan Safi'nin geçmişte yaptığı açıklamalar var.
0: Evet.
27: Ben Kerem Aktürkoğlu ile kendi şirketim üzerinden anlaşarak asansiyon transferinin önünü açtım dedi. Hatta şeyi de söyledi. Biz seçilemezsek de bu paraları ben
0: ödeyeceğim dedi.
27: Kulübüme ödetmeyeceğim dedi.
0: İmaj hakkı anlamında söyledi onu da. İmaj hakkı anlamında.
27: Evet. Ama imaj hakkı anlaşması, 7 milyon euroluk bir imaj hakkı anlaşmasının örneği yok. Çünkü Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru ne kadar para veriyor, Galatasaray'ın göğüs sponsoru ne kadar para veriyor da Safi Holding imaj hakkı olarak bu yüksek bedelleri Kerem Aktürkoğlu'na ödüyor. O tartışma konusu. Ben Hakan Safi bu açıklamayı İbrahim Seten'e yaptığı zaman yayın yapmıştım. Ve Fenerbahçe bu işten cezasız kurtulamaz demiştim. Çünkü ölçülülüğe de bakıyor UEFA ve FIFA. Diyor ki yani bu adamın imaj hakkı karşılığı bu rakamdır değildir diye de bakıyor. Harcama limitlerini delmek için yapıp yapmadığına bakıyor. Türkiye'de harcama limitleri açısından dört büyüklerin bir sıkıntısı yok. En azından öyle biliyoruz. Çünkü çok yüksek parasal limitler ve mesela bu seneki harcama limiti Euro'nun geçen seneki Temmuz ayı şeyine göre, kuruna göre. Yapılıyor. Hı hı. İşte enflasyonun etkisi dahil ediliyor falan. Türkiye'de paçayı kurtarabiliyorlar ama UEFA burada hem bütçe aşımından kurtulup kurtulmamak için hile yapılıp yapılmadığına bakıyor. Hem de o %70 sınırı aşıp aşmadığına bakıyor. Resmi olarak UEFA bu cezayı açıkladıktan sonra biz neyin ne olduğunu öğreneceğiz. UEFA bu imaj hakkı anlaşmasının kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle bir ceza verirse, Türkiye Futbol Federasyonu da Fenerbahçe'yi disiplin kuruluna sevk etmek zorunda kalacak diye.
0: Burada tahmin ediyorum. O zaman reklamdan sonra sorumu sorayım istersen. Kısa bir araya gideyim, ondan sonra soruyu sorayım abi.
27: Tamam.
0: Çok kısa bir ara. Aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek.
27: Tamam.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS ile gel.
10: Radyo Spor.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
13: Borusan Next.
10: Radyo Spor.
26: Reklam.
28: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
29: Radyo Spor.
28: Saran Holding kuruluşudur.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, beğeniler, yorumlar önemli. Abonelikler önemli. Hype puanlar çok çok önemli. Şimdi Hakan abi, şunu sana sormak istiyorum. Ben o dönemde bu Kerem Aktürkoğlu falan olayları olduğu zaman federasyondan biriyle konuştum. Dedim ki nedir ne değildir. Ya Aygün dedi, yani 25'e yakın futbolcunun dedi, Süper Lig'de oynayan 25'e yakın futbolcunun bu tarz sözleşmeleri var burada dedi. Asgari ücretle gösterilen dedi. Şimdi buna onay veren Türkiye Futbol... Sen dedin ya demin, oradan sana soru sormak istiyorum. Buna onay veren kurum Türkiye Futbol Federasyonu. Peki nasıl ceza kesecek Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'ye? Buna onay veren kurum federasyon zaten. Sevgili Aygün abi.
27: Hayır, buna onay vermiyorlar. Kendilerine gönderilen sözleşmeyi onaylıyorlar. Kendilerini...
0: Ama o sözleşme şey üzerinden Hakan abi.
27: Yapımı tamamlarsam eğer.
0: Buyurun efendim pardon.
27: Müsaade edersen. Kendilerine imaj sözleşmeleri gönderiliyor mu gönderilmiyor mu bilmiyoruz. Tek tip sözleşmede Kerem'in bu imaj anlaşması var mı yok mu onu bilmiyoruz. Ben bilmiyorum yani. Ama ben Hakan Safi bu açıklamayı yaptığı zaman yani YouTube kanalımda da senin kanalında da Fenerbahçe bu durumdan dolayı büyük ihtimalle ceza alır demiştim. Şimdi UEFA yetkililerinin 3 ay önce yaptığı incelemede ya da 4 ay önce yaptığı incelemede Mourinho'nun, Skriniar'ın ve bir futbolcunun daha sözleşmelerinin gerçeği yansıtmadığına dair şüpheler oluştu, haberleri çıktı. Şimdi biz şeyi beklemeden, UEFA'nın kararını beklemeden ne yorum yaparsak yapalım
0: Yanlış
27: yaparız. Öte yandan Hakan Safi, ben Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle konuştum. Sıkıntı yok diye iki defa açıklama yapmıştı.
0: Ali Bey de öyle açıklama yaptı, öyle hatırlıyorum ben.
27: Ama bu, ben hatırlamıyorum Ali Bey'in yaptığı açıklamayı. Ama bu yazışmalar, bu görüşmeler konuşarak olmaz. Ciddi kurumlar birbirleriyle yazışırlar.
0: Söz uçar yazı kalır, doğru.
27: O kadar. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm kulüplerin taleplerini teker teker ve yazılı olarak alması gerektiğini rahmetli abim Cem Can ta 2000 yılında yazdı. Defalarca konuştuk ama Türk futbolunda tüm federasyonlara siyasetçiler, valiler arayıp aman transfer yasağını kaldırmamız konusunda yardımcı ol, aman lisans almamız konusunda bize yardımcı ol, aman bize ceza verme dediği için ve kulüpler gerçekten ekonomik zorlukları çok yoğun yaşadığı için Türkiye Futbol Federasyonları ezelden beridir konuşarak hallediyor çoğu şeyi. Ama artık bundan sonra bir gerçekten kurumsallıktan bahsediliyorsa Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübü, Muğla Spor Kulübü aklınıza kim geliyorsa federasyonların taleplerini ya da sorularını yazılı olarak iletir, yazılı olarak cevabını alır. O zaman kuralların etrafından dolaşılmayan bir düzene kavuşulur.
0: İşte bunun, işte onu sonra söylüyorum. Yani mesela bu sözleşmeye gittiği zaman bakmıyorlar mı Hakan abi, adamın sözleşmesi asgari ücretli. Ya demiyorlar mı? Ya arkadaş, sen bu sözleşmeyi gönderdin. Burada asgari ücret yazıyor. İşte asgari ücret evet. 7000 küsür. Niye sormuyorlar? Evet. Onu sormaya çalışıyorum sana sevgili Hakan abi.
27: Bence soruyorlardır. Şimdi ben lütfen reklam ve yayın arası istemiyorum.
0: Vermiyorum şimdi, abi. Bütün reklamları kaldır parasını ben ödeyeceğim. Hakan abi konuşuyor.
27: Şunu anlatacağım. Söyle. Yaklaşık 1998-99 yılıydı. Ben İngiltere futbolunun FA'nın mali direktörüyle röportaj yaptım. Ankara'ya gelmişlerdi bir panel için. Adamı orada yakaladım. Hint asıllı bir İngiliz vatandaşıydı. Orada şeyi sordum. 3 defa sordum ve utandım diye yazdım zaten makalemde. Gerçekte daha yüksek maaş ödeyip az vergi vermek için asgari ücret gösterenlere ülkemizde ne yapıyorsunuz dedim. Yüksek maaş almasına rağmen asgari ücrette gösterilen sporcular var mı? Varsa bunu yakaladığınızda kulüplere ve sporculara ne ceza veriyorsunuz dedim. Adam anlamadı. O zaman da bütün sporcularımız bizim asgari ücretliydi 90'lı yılların sonunda. Biz iki anlamadım. Adamın anladığında şey dedi, siz ne diyorsunuz ya dedi. Bizde futbolcuların hesapları 4 farklı birim tarafından incelenir. Kulüpler sporcuya, menajerine tek bir hesaptan tek bir hesaba ödemelerini yapmak zorundadır. Diğerleri illegal ödeme kabul edilir. Ve İngiltere'deki her futbolcu, İngiltere'deki her vatandaş gibi çok caydırıcı cezalarla karşı karşıya kalır. Hiçbir ayrımcılık yapılamaz dedi. Ve resmen ben utandım. Bu kadar basit yöntemleri hayata geçirmek benim ülkemde mümkün değil mi?
0: Evet, maalesef. Ya Hakan abi, burada sözleşmeler, şimdi baktığın zaman başkanın cebinde farklı sözleşme var. Federasyona gönderilen farklı sözleşmeler var. Yani, da yaşadık biz, biliyorsun sen.
27: Ali Bey, Ali Koç ortalığı yıkmıyor muydu?
0: Evet, farklı sözleşmelerden dolayı.
27: Bizim aklımızda oynuyorlar. Bizim 10 liramızı kabul etmeyenlerin daha ucuza anlaşma yaptığına inanmamızı bekliyorlar. Çift sözleşme yapıyorlar. Kuralların etrafından dolanıyorlar dedi. Ne dediyse Fenerbahçe kulübünde karşımıza çıktı. Bu şu açıdan önemli Aygün. Mesela Kerem Aktürkoğlu ya da diğer asgari ücretli gösterilen değil. Futbolcular değil. Halkımız en çok futbolla ilgileniyor. Ve işte tribünde şiddet meselesi. Evet. Finansal konularda yapılan hileler. Eğer bunlar cezalandırılmazsa meşrulaştırılıyor.
0: Maalesef.
27: İyi ifade ettiğimi tahmin ediyorum. O yüzden özellikle halkın büyük ilgisiyle takip edilen kulüplerimiz bu kurallara sonuna kadar uymak zorundalar. Şimdi bizim zerre kuruş borcumuz yok dedi Sayın Dursun Özbek. Biz geçen hafta öğrendik, o haberinde fikri takibini yapamadım ama 3 büyük kulübe 100'er milyon euroya yakın vergi borcu var. Nasıl oluyor abi bu? Borcum yok demek, borcum yok demektir. Ve vergi borçları varsa zaten profesyonel futbolcular için ödedikleri stopajları geri alamazlar. Kural bu. Neyse, acayip acayip şeyler oluyor. Ben ama şu rakamları bir öğreneyim ya, hazır aklıma gelmişken.
0: Bu önemli abi, bu kısım önemli.
27: Biraz habercilik yapayım. Neden bu kadar borçları var onu da öğrenmiş oluruz. Bir tek şey değil, borç miktarım değil.
0: Bu kısım önemli, dediğin doğru. Bu kısım çok önemli, dediğin doğru. Ama bunu şimdi sen borcunu ödemediğin zaman 65 kez bankalar seni arıyor. Mail atıyor, mesaj atıyor.
27: Aygün öyle bir şey yapmıyor. Bana bir hafta önceden
0: biraz kibar gittim abi.
27: Bir hafta önceden haber veriyor. Kredi kartınızın
0: son ödeme tarihi.
27: Son ödeme tarihi budur diye. Sonra 3 gün önce haber veriyor. Sonra son gün haber veriyor. Sonra 2 gün önce bir daha, 2 gün sonra bir daha mesaj atıyor.
0: Ödemediğin zaman da banka arkadaş arıyor.
27: Hayır. Ödemenizi yapmadıysanız
0: ciddiye alma emri diyor.
27: Ciddiye almayın diyor. Sonra eğer ödeme yapamadıysam, yapamadığım çok oldu. 4 gün sonra arıyor. Bu da yani 5-6 bin lira falan bir rakam. Diyor ki yani 4 gün geçti ödeme yapmanızdan bugün akşama kadar yatırabiliyor musunuz? Hayır, yatıramıyorum. Peki ne zaman yatırabilirsiniz?
0: Tabii.
27: Diyorum ki 10 gün sonra yatırırım. Emekli maaşım o zaman geliyor. Diyor, bir bakayım diyor. Sözlerinizi tutan bir müşterimiz diyor. Evet, 18'inde emekli maaş ödüyorum.
0: Ama şey kısmı çok güzel ya.
27: Yani ben 5500 liralık kredi taksidim için 7 defa aramıyorum.
0: Evet abi, maalesef.
27: Şimdi sonrasında
0: ve ama belki de belki gece uyuyamıyor insanlar ama bunlar da yüzer milyon bilmem neler çok rahatlar abi.
27: Öyle normal Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta çok kimsenin normal parası kalmaz durumu var.
0: Evet Hakan abi, söyle abi. Yavaş yavaş programımız.
27: Vallahi ben emekli olduğum vurgusunu yaptım. Bankalar tarafından arandığım vurgusunu yaptım. Daha, sana
0: nasıl mesaj artık, vereyim diyorsun? Sana nasıl mesaj artık, vereyim diyorsun?
27: Artık siz yücelle ne yaparsınız?
0: Abi şöyle garanti verebilirim. Bankaların aramasını engelleyeceğim. Bütün bankaların numarasını sen telefonundan engelleyeceğim. Bak kimse aramayacak seni, yemin ediyorum. Seviyorsun Hakan abi.
27: İnşallah hep gülersin.
0: Cümlemiz inşallah. İnşallah cümlemiz.
27: Görüşmek üzere.
0: Kendine çok iyi bak abim benim. Allah'a emanet ol. Allah, hı kısmı çok güzeldi Hakan abi ya.
27: Allah yücelde sana bol kılsın.
0: Abi Hakan abi. O hı kısmı çok güzeldi ya.
27: bir bakalım
0: diyor.
27: Söyleyeyim ama tutar mısın? Söyleyeyim ama orada tek önemli hizmet şu, genel müdürlükte arandığın zaman bir de mesaj geliyor yanında.
0: Şu arada seni diye.
27: Genel müdürlükten şu kişiyle görüşüyorsunuz. Yani hile yapılmasının da önüne geçiyorlar. Lan çok aranıyorum ya.
0: Aynen. Yapacak bir şey yok Hakan. Hepimiz aranıyoruz. Ama aranmak güzeldir Hakan abi. Bir de aranmadığını düşün. Moralim bozulur abi.
27: Doğru.
0: Peki kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol abi.
27: Bakın,
0: saygılar.
27: Bakın dinleyenler. Duyuyorsunuz. Aydın Özgürtek benim üstü kapalı maaş teklifini nasıl arkasından dolaşarak kaca çıkart.
0: Abi
27: kafam kazandı. İşte ustalık da böyle bir şey. Ustalık tamamen budur.
0: Seviyorsun
27: ben tebrik ediyorum Aygün'ü.
0: Seviyorsun ben abi. Allah'a emanet ol. Yengeme saygılar sunuyorum. Bahar ablama saygılarımı sunuyorum.
27: Bir mukabele kardeşim.
0: Kendine çok iyi bak abi. Saygılar. Görüşmek üzere. Evet, attığımızda spor yazarı Hakan Can vardı. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, aslında YouTube'lara girdiğiniz zaman beğendiğiniz yorumcuların genelde YouTube'larını takip ediyorsunuz. Ya bir abone olun. Bunlar önemli hakikaten. Hype puanlar kenarda, böyle hype diye bir şey var. Onu tıklayın. Beğeni yapın. Yani yorum yazmak istemiyorum derseniz yorum yazmanız da önemli değil. Beğeniler vardır. Orada kalp atarsınız. Bunlar çok çok önemli. Bunları yaparsanız iyi olur. Hem izleyiciler anlamında daha çok kişiye ulaşma anlamında olur. Hem de o videoyu yapan arkadaşlarımız da daha çok izlendiği zaman biraz daha keyfi yerine gelir diyorum. Nurgül Hanım mı var? Yara mı var? Nurgül Hanım. Evet, attığımızda futbol aranından Nurgül Günaydın var. 24 saat sonra Nurgül'e ulaştık sevgili dinleyiciler. gazetelere ilanlar verdik. Kayıp aranıyor dedik.
1: Yapmayın.
0: Sonunda Nurgül'ü buldum.
1: Yapmayın. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Ankara'dan selamlar.
0: Nurgül'cüğüm, Ankara'da havalar nasıl?
1: Ama şu anda çok güzel Ankara'da. Güzel, güneşli bir hava var. Tabi hafif esen bir rüzgar da var şu anda.
0: Akşam maçın havası nasıl olur sence?
1: Akşam maçın havası güzel olur. Çekişmeli bir maç olacak tabii ki. Yani Gençler Birliği'nin aklı son hafta oynanacak olan lig maçında yine Trabzonspor oynayacak. Bu kez Trabzon'da maç olacak. Aynen. Biliyorsun son maç. Tabii mutlaka aklı orada olacak. Diğer maçlarda olacak. Küme düşme hattındaki takımlardan bir tanesi. Diğer maçların sonuçları da çok önemli. Ama tabii ki bugün de yeniden Metin Diyadin'le birlikte,
0: evet,
1: onlar
0: ya, da kupa için. Nurgül, kupa sanki için... şöyle sana söyleyeyim ya, biraz daha ben öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum sen katılır mısın? gençler bile biraz daha ligde kalmak mücadelesi verecek gibi geliyor bana. Yani
1: mutlaka,
0: bu akşam mutlaka. Çok fazla yani kupada,
1: ya ben,
0: söyle.
1: Ya öyle düşünmüyorum. Aslında kupayı da çok isteyeceğim.

0: Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Oradan başlamak istiyorum. Dinleyebildin mi veya okuyabildin mi açıklama? Sen belki
1: yani birazını okuyabildim. Sosyal medyadan özellikle takip edebildim. Çokça şeyler söyler. Çok konular var. Bilmiyorum yani Dünya Kupası öncesinde böyle bir programa gitmek ya da böyle bir programı yapmak çok mecburi miydi? Çünkü orada sanırım bazı açıklamaları
0: sıkıntıya sokacak.
1: Sıkıntıya sokacak. Hatta paylaşımlarda da gördüm. Silinmesi için de yani çalışmalar yapılıyor falan diye bir tweetler de atıldı ama tabii ne kadar gerçekçi çok bilmiyorum. Ama bence Dünya Kupası öncesinde çok elzem değildi. Ya da daha planlı programlı olsaydı keşke konuşulacak şeyler. Çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu en iyi tanıyanlardan biriyiz. Spontane konuşur. Bazen belki her doğru belki her yerde söylenmez ifadesine yola çıkarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun o yönden biraz hani dediğim gibi spontane konuştuğu için bence daha sonraya bıraksaydı daha iyi olurdu.
0: Peki şu cümlesine katılıyor musun? Özellikle Trabzon açısından sormak istiyorum. Çünkü bu sene hakikaten hakkı yenen en çok takımlardan bir tanesi Trabzonspor. Onu söyleyelim. Ligin kaderini hakemler belirlemedi dedi. Bu cümlesine katılıyor musun? Neler söylersin?
1: Hiç katılmıyorum. Hiçbirine katılmıyorum. Çünkü ligin kaderini tamamen hakemler belirledi. Şampiyonu da onlar tayin etti. Yani çünkü o kadar çok puan farkı yok şu anda arada. Trabzonspor'un bakın Galatasaray'dan sonra maç kazanamadığını herkes görüyor. Hangi pozisyonların penaltı verilip de Trabzonspor'a puan kaybedildiği, hangi maçlarda en azından sen biliyorsun ben de sahadayım görüyorum. Yani orada hangi pozisyonlarda hakemlere hocaların da saha kenarında nasıl isyan ettiğini birebir şahidiyim. Kendim de görüyorum çoğu pozisyonu. Ben ligin kaderini hakemlerin tayin ettiğini düşünüyorum tam tersine.
0: Çok kısa bir aradan sonra futbol aradan Nurgül Gülen'de sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Aygün Özipek'le Ters Köşe
3: reklam.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
5: Radyo Spor.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533 334 7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahmin Minleri oyna.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
9: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Futbolcudan Nurgül Gülen'le sohbetimiz devam ediyor. Trabzon'un 11'ine baktığımız zaman Onana, Pina, Salih, Envaios, Mustafa, Folcarelli, Olayi, Zubkov, Muçi, Augusto ve Onaçu 11'e çıkması bekleniyormuş sevgili Nurgül Günaydın. Ne diyorsun bu 11'le ilgili? Nurgül gitti mi hatta? Ben kendi kendime mi konuşuyorum? Alo?
1: Hayır, duyuyorum ben seni.
0: Okudum. Duydun mu?
1: Duydum, çok hızlı okuduğum için şimdi ben de...
0: Onana.
1: Kalede Onana, evet.
0: Pina, Salih.
1: Pina, Mustafa Eskerlaç. Mustafa dönüyor. Mustafa dönüyor.
0: O zaman sen
1: Mustafa...
0: ver 11'i. Ben çünkü gazetedeki 11'e de görüyorum. Söyle.
1: Yani tabii benim tahminim kalede Onana olacak. Sağ bekte Pina, sol bekte Mustafa Eskerlaç olacak. Şimdi Kısavit bir sakatlığı vardı biliyorsunuz ama döndü. Ama tabii bu maçta ben oynayacağını çok düşünmüyorum. Belki rotasyonda düşünür. İşte ikinci yarıda oyunu alır.
0: Duruma göre diyorsun.
1: Evet. Merkez orta sahada da

0: farklı bir üçlü yapabilir. Bouchard'ı Focarelli olay olabilir. Çünkü Bouchard'ı son haftalarda çok iyi. Ama şöyle bir ileri üçlü de düşünüyorum. Hemen onu bir şey daha söyleyeceğim. İleri üçlü de işte Muçi solda olur. Sağda Zıpkov. İşte onu açıyor ileride. Ama tabii bunun haricinde farklı bir senaryo daha olabilir. Orta sahada Folcarelli olay yapıp Bouchard'ı olayla da çıkabilir. Yani iki farklı senaryo var. Çünkü Bouchard'ın performansı çok iyi bu son haftalarda. Onunla başlayabilir. Folcarelli olayla başlayabilir. Sadece orada bir soru işareti var. Tabii kanatlarda da Zıpkov'u bekliyorum ben. O da iyiydi. Son Beşiktaş maçında da hem asist hem golü var biliyorsunuz. Kendini biraz toparladı. Son haftalarda biraz da moralsiz görünüyordu. Dediğim gibi ben Muçi'yi de Trabzonspor'un dinamosu olarak
1: görüyorsunuz.
0: On numara pozisyonda.
1: Muçi'nin durumu ne şu anda peki?
0: Yani Muçi'nin durumu ne? Muçi'yi son maçta sorduk. Beşiktaş maçından sonra. Fatih Tekke çok net konuşuyordu. Muçi bende var diyordu ama bu son maçta sanki ekonomik anlamda biraz belki soru işaretleri olabilir dedi. Ama ben yine de Trabzonspor'un Beşiktaş'tan bir indirim isteyebileceğini tahmin ediyorum. Yani çünkü biliyorsun rakam yüksek. Hı hı. O yüzden taksit de var evet ama bu şeyde transferde ben %60'larda diyorum. Önceden konuşsaydık %80-90 diyebilirdik. Ama şu anda hani 5 taksit 8,5 milyon euro artı KDV iyi bir rakam. Hani şunu soruyorlar bize sen 8,5 milyon verir misin Muçi'ye? Yani tabii ki 20-21 gole katkı sağlayan bir oyuncu şu anda. Trabzonspor'da Hamşik ve Bakasetas'tan sonra belki de orada en fazla katkı sağlayan oyunculardan bir tanesi oldu. Ben veririm yani ama tabii Trabzonspor dediğim gibi indirim isteyecek oyuncudan.
1: Bir görüş 20'sine kadar galiba değil mi?
0: Evet ben... 20 Mayıs. 20 Mayıs'a kadar
1: süre istediler değil mi?
0: Ha 20 Mayıs'a kadar süresi var Aygün Özbek.
1: Selam Aygün abi, Bursa'dan selam, seviliyorsunuz. Oğlum Trabzonlu, kızım Fenerli, her gün sizi dinliyoruz. Seviliyorsun abim demiş. Çok teşekkürler. Dinleyicim isminize bakalım. Colak, Colak 4957 sevgili kardeşimize teşekkürlerimizi iletelim. Onana'da son durum ne?
0: Onana, yani ben Onana ile ilgili aslında biraz ümitliydim ama tabii Manchester United'ın biliyorsun Şampiyonlar Ligi'ne kalmış olması biraz planları bozacak gibi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne takımın kalması halinde oyuncuların sanıyorum rakamı yanlış söylemeyeyim ama 9 milyon euro gibi bir rakamı hak edeceklerdi. Onana da bunun içinde olacak tabii ki. Orada senaryolar biraz değişti. Onana'nın kalma ihtimali ben biraz düşük görüyorum.
1: Finansal anlamda düşük görüyorsun.
0: Evet.
1: Transfer politikası nasıl olacak bu sene Trabzonspor'un sevgili Nurgül?
0: Yani Trabzonspor'da tabii Fatih Tekke'nin raporuna göre hareket edecek. Bunu Ertuğrul Doğan da söyledi. Hocamız bize hani eksik mevkilerde verecek raporunu ama tabii ara istiriyor. Trabzonspor'da isimler var, çok gündeme gelen isimler var. Spesifik henüz bir şey yok. Ben dediğim gibi ben en az 5 transfer bekliyorum Trabzonspor'da. Çünkü Avrupa'da mücadele edecek olması da çok önemli. Yani her kulvarda yarışacak bir Trabzonspor'u hazırlamak zorundalar. Tabii bu arada ekonomik dengeyi de iyi gözetmek zorunda Trabzonspor. Bir yandan borçları kapatmayı, işte faizleri, vergilere, borç ödemeye devam ederken bir anda çok fazla açılacaklarını da düşünmüyorum. Şu anlamda hani çok büyük yıldız oyuncu getirip de işte 20 milyon euro, 25 milyon euro bandına çıkabileceklerini çok düşünmüyorum. Temkinli, sağlam adımlarla işte bir olay gibi, Folcarelli gibi, Pina gibi, Chibuke gibi yetenekli ve maliyeti düşük oyuncuları bulup getirecektir Trabzonspor yine.
1: Allah'ına kurban Nurgül Hanım, hakemler hakkında konuşmalar için futbolu bilmeyen adamlar bu ülkenin geleceğiyle oynuyorlar demiş. Kerim Ayan yazmış. Teşekkürler. Kesinlikle. Sevgili Kerim'e. Deminki şeyle ilgili evet. İbrahim Hacı Osman'ın açıklamasıyla ilgili. Peki bununla ilgili Trabzonspor yönetimi ne yapmayı düşünüyor önümüzdeki seneyle ilgili? Yenilen haklarla alakalı.
0: Yani Trabzonspor biliyorsunuz bu konuda en sert tepkiyi veren takımların belki de en başında geliyor. Ben aynı tepkiyi mesela Galatasaray Antalya maçında Antalya Spor'dan beklerdim. Şunu çok açık ve net söyleyeyim, Antalya'ya da selam olsun. Antalya Spor Kulübü Başkanı bana göre bugüne kadar kendi takımın haklarını savunan, doğruları konuşanlardan bir tanesiydi. Çünkü zaman zaman o kadar güzel açıklamalar yapıyordu ki ben bunları hep not ettim hatta bir kenara. Anadolu'daki takımların yani Anadolu şehirlerinin kendi takımlarına sahip çıkmaları gerektiğini, hakemler konusundaki eleştirilerini hep yakından takip ettim. Tabii ki Galatasaray şampiyon oldu. Belki ona gölge düşürmemek adına, hani fair play adına o maçtan sonra konuşmadı ama ben o günü ufak da olsa bir sistem bekliyordum. Biz Trabzon Beşiktaş maçındaydık ama maçı da takip ediyorduk. Yani Antalya Spor'un golünün hemen ardından işte penaltı verilmesi oradan ardarda Antalya aleyhine. Yani bunlar spesifik örnek belki ama bu anlamda Trabzonspor'dan başka kim çok fazla sesi çıkıyor? İşte zaman zaman Samsun Spor Kulübü'nün, zaman zaman Antalya Spor'un. Ama sezon sonu geldiği zaman da küme düşmemek adına o kadar büyük çaba sarf ediyorlar ki bence herkes hakkını aramalı. Trabzonspor gibi hakeme düdük de astırmalı. Çünkü hiçbir hakem bana göre yani doğru karar vermekten imtina etmemeli. Hiçbir şekilde şaibeye karışmamalı. Adının bu şekilde geçmesi bile çok üzücü Türk hakemliği adına. Neden Dünya Kupası'nda bir tane Türk hakemi yok? Maalesef. Yani ben çok spesifik bir örnek yaşadım. Beşiktaş maçından sonra Trabzon'a dönerken sana birebir anlatacağım Aygün Özüpek.
1: Dinliyorum.
0: Ama bunu
1: şu an bütün Türkiye dinliyor biliyorsun şu an.
0: Yok ama yok,
1: bana anlatıyorsun da.
0: Yayını
1: sonra anlatacağım. Sonra anlatacağım.
0: Yayını anlatmayacağım. Tamam. Evet, sana sonra anlatacağım. Çok enteresan hakemlerle alakalı bir olay yaşadım birebir. Sana anlatacağım bunu. Şimdi tamam. Burada anlatmak çok doğru olmaz ama çok bariz bazı şeyleri görmek adına da şahit olduğum bir olaydı. O yüzden Trabzonspor önümüzdeki sezon belki daha sert açıklamalar yapacak. Belki artık çünkü bu sezon Trabzonspor bir toparlanma sezonu yaşıyordu. Hani şampiyonluk parolası tabii ki her zaman hedef şampiyonluktur ama ben şampiyon olacağım diye spesifik olarak ne Fatih Tekke ne de kulüp başkanı bir ifade kullanmadı. Belki o hedefle daha net olarak yola çıksaydı çok daha keskin açıklamalar yapabilirdi. Ama bu sezon hem Avrupa'da hem Süper Lig'de yarışacak bir Trabzonspor hedefi şampiyonluk olarak belirleyecek ufak bir hatada ya da işte Trabzonspor aleyhinde yanlış verilecek bir kararda çok daha keskin olabileceğini düşünüyorum. Ki yapılması gereken de bu. Bir daha yapmamaları için ben Nasrettin Hoca fıkrasını çok seviyorum. Kestiği kırmadan önce biliyorsunuz. Yani işte çocuğunu çeşmeye su almaya gönderirken önce dersini veriyor. Çünkü soruyorlar niye böyle yaptı. Zaten testi kırdıktan sonra hiçbir anlamı kalmaz. Bununla ilgili açıklama da yapacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor'un duruşu burada nettir. Umarım herkese örnek olur. Herkes hak ettiği şekilde şampiyon olsun.
1: Nurgül ama çok konuştuğundan dolayı son haftalarda ben Trabzonspor'un inanılmaz bir şekilde hakkını evet. Yendiğini görüyorum.
0: Evet, evet.
1: Yani orada da bir gövde şey verdi böyle.
0: İfade ettim, söyledim. Galatasaray maçından sonra ki maçlara bakın. Bütün maçları da takip eden bir muhabir olarak söylüyorum. Gerçekten çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Saha kenarında yani gözün çok küçük bir örnek vereyim. Yani gözümüzün önünde biz de görüyoruz. İşte top rakipten çıkıyor. Topu alıp rakip takıma veriyor. Yani şeye topun kimden çıktıysa o takıma veriyor. Trabzonspor rakibine veriyor. Yani bunlar çok küçük örnek. Orada çıldırdığını görüyorum yani adeta Fatih Tekke'nin saha kenarına. Şunu da söyleyeyim. Çok samimi söylüyorum. Trabzonlular olarak, Trabzonsporlular olarak Trabzonspor'dan yana da çalmasınlar. İstemiyor. Yani camia bunu istemiyor zaten. Trabzonspor adanın hiçbir zaman haksızlıkla elde edilmiş puandan puanla geçmesini istemiyor zaten. Trabzonspor'a da vermeyin yani çalmayın bu haksız düdükleri. İstemiyor zaten. Trabzonspor kulübü bunu istemiyor. Yani yenildiği zaman rakip takımı alkışlayan bir Trabzonspor var ya. Beşiktaş 4-3'lük maçı hiç unutmuyorum ya. O inanılmaz güzel bir maçtı. Trabzonspor 3-3'ü getirdi. 4. golü atamadı. Rodayaka geldi. Talişka'nın oradaki serbest vuruşundan golü yedi ve Trabzonspor iki takımı da alkışladı. Böyle bir camia aslında. Ama yeter ki siz haksızlık yapmayın, hakkını yemeyin. Yani bana göre herkes aynı duruşu sergilemeli.
1: Aygün abicim hayırlı yayınlar. İzmir'den Halil Bayram, Nurgül Hanım'a sevgiler, saygılar. Gerçekten bir Fenerbahçe olarak onu çok seviyoruz ve beğeniyoruz. Abi bu işin sonu nereye varacak? Her sene şampiyonu ve küme düşen hakemler belirliyor. Atalan Üsküdar'ı geçiyor demiş. Ne yazık ki hakikaten ya.
0: Ne yazık ki yani evde çocuklarımız maç izlemiyor. Ben maçtan geliyorum. Trabzonspor maçını daha iyi çocuk izlemiyor. Avrupa maçı izliyor. Liverpool maçını izliyor. İngiltere'den izliyor çocuklar artık. Niye? Ligde Yani her şey belli, senaryolar belli. Yani hiçbir zevki yok. O zaman şöyle yapalım, hakemler kim istiyorsa hakemler bir takım kursun. Bir de o şampiyonları takımla beraber maç yapsınlar, şampiyon yapsınlar. İstedikleri gibi.
1: Bu sezon şimdiye kadar 69 puan toplayan Trabzonspor'un söz konusu puanların neredeyse yarısını İstanbul takımlarına karşı oynamış ve almış. 30 puan evet. İstanbul takımlarından almış Nurgül. Trabzonspor.
0: Evet, evet Fatih Tekke bu anlamda da çok iyi bir grafik çizdi gerçekten. İyi bir istatistik yakaladı. Dediğim gibi çok eksikleri vardı. Trabzonspor'un çok sakatları vardı. Sezon sonuna kadar halen daha sakat vermeye devam ediyor. Biliyorsunuz Batagov ameliyat oldu. Şimdi 4 aydan konuşuluyor, bahsediliyor. 4 aylık bir süreç çok uzun bir zaman kampta olamayacak. Yani belki son dönemlerine katılabilir. Yoksa Trabzonspor gerçekten çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Biliyorsunuz Galatasaray'a karşı ben bunu çok önemli ve çok değerli buluyorum. Hem eksiklerine rağmen hem sakatlarına rağmen çok önemli bir mücadele ortaya koydu. Kendi hakkıyla da kazandı. Sonrası çok önemliydi. Sonrası zaten ne olduysa oldu. Trabzonspor'un aracındaki hani direksiyon Trabzonspor'daydı ama frene bastı birileri orada. Bu kadar açık kusura bakmayın. Yani bu kadar net ve keskin konuşmak zorundayım.
1: Ben bununla ilgili sosyal medyada çok fazla tweet attım. Televizyon yayınladı ve evet, burada da söyledim.
0: Biliyorum.
1: Açık ve net söyleyeyim. Çok değişik şeyler oluyor yani onu söyleyeyim.
0: Kesinlikle katılıyorum size.
1: Yani bu anlamda ben işte onu sana söylemek istedim demin Nurgül. Söylemek yani bu olayı aslında normalde Sayın Ertuğrul'dan sık sık İstanbul'da mesela toplantılar yapıyor. Ben de sağ olsunlar çağırıyorlar beni gidiyorum.
0: Evet.
1: Bu
0: evet.
1: Anlamda en ufak bir açıklama yapmaması bana biraz şaşırtıcı geldi. Onu sana
0: yani
1: sormak istedim.
0: Yani artık yoruldu çünkü ceza yemekten yoruldu Ertuğrul Doğan.
1: Transfer
0: yani,
1: paraları cezaya mı gidiyor diyorsun?
0: Kesinlikle en fazla ceza yiyen kulüp başkanı belki de. Yani biliyorsun aylarca hak mahrumiyeti aldı.
1: Demedim yani, İbrahim Hacı Osmanoğlu kulüp başkanları istediği gibi konuşsun. Esten cezalar veriyor artık onlara vermeyeceğim demedim yani, İbrahim Hacı Osmanoğlu.
0: Sayın Başkan İbrahim Bey yani ben de severim. Trabzon'a en son geldiği zaman da konuştuk ama orada da o soruyu ben sordum. Galatasaray Trabzonspor maçına neden Cihan Aydın 4. kez üst üste veriliyor
1: diye. Bunu bana niye sorusun dedi ya.
0: Bana niye söylüyorsun dedi. Yani ben de evet severim ama yani ben gazeteciyim bu soruyu sormak zorundayım. Trabzonspor'u takip ediyorum ama ben doğru söylemek zorundayım. Orada Trabzon şehrinin de Trabzonspor takımının da siz orada bir anlamda vicdanısınız. Taraftar sonuçta bu takımı takip ettiğimiz için bizi de eleştiriyor yeri geldiği zaman. Neden konuşmuyorsunuz diye. Biz Ertuğrul Doğan'a da soruyoruz ama Ertuğrul Doğan'ı ben çok iyi anlayabiliyorum. Dediğim gibi 4 ay süreyle hiç takımının maçlarını takip edemeyen bir kulüp başkanı düşünebiliyor musunuz? Yani en fazla ceza, ağzını açtığın en fazla ceza yiyen kulüp Trabzonspor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Trabzonspor Galatasaray maçında bütün tribünler, basın tribünü ve protokol hariç bütün tribünler kapatılıyor. Galatasaray Fenerbahçe maçında da 7-8 tane bloklara ceza veriliyor. Yani ben anlamıyorum.
1: Burada bir adaletsizlik var. Burada bir adaletsizlik var diyorsun.
0: Niye? İşte anonsçu yüzüğü kıstı, taraftarlar orada eşlik etti. Aynı şey ben Galatasaray tribünde de şahit oldum. Orada da yapıldı. Cezanın en büyük nedeni oymuş. Orada çalan şarkıda anonsunun müziği nakarat kısmında kesmesi, taraftarın onu kendine göre söylemesi. Futbol zaten bir şölen. Herkes bunu yapıyor. Kendileri de bu şarkıyı söylüyor. Tabii sözlerini farklı yapıyorlar. Ama Trabzonspor'un bütün bugüne kadar saha kapatmanın dışında verilen en büyük ceza Trabzonspor
1: 56
0: kulübü.
1: Blok kapandı ya. 56
0: ve
1: blok.
0: Yani diyorum basın tribünü ve protokol hariç.
1: Yani 56 blok kapandı.
0: Ya düşünebiliyor musunuz? Ve Trabzonlu bir hatta fanatik Trabzonlu bir kim o? Trabzonlu bir federasyon başkanı ona bakmıyor. İşte Trabzonlular adaletli davranacağım diye kendi takımının hakları gidiyor. Yani
1: onu,
0: böyle
1: anladım,
0: de bir
1: anladım. Doğru söylüyorsun.
0: Öyle
1: doğru
0: de bir durum var. Öyle de bir durum var. Ben diyorum Trabzonspor heyecan katmıştır yeniden şampiyonluk yarışına. Fenerbahçe için de bizim için de çok yeni senaryolar yazıldı. Hepimiz heyecanlandık. Bütün maçları o arada herkeste bir heyecan oldu ama ne yazık ki yine o devreye yine birileri girdi. Ben şahsi düşüncem bu.
1: Anladım.
0: Trabzonspor 4 hafta üst üste galibiyet alamadı.
1: 5. 5.
0: 5 sonunda 5 evet.
1: Hayır, 6. hafta aldı. 5 maç arka arkaya, 3 beraberlik, 2 3 3
0: 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. 3 beraberlik, 1 mağlubiyet, 4.
1: Ondan sonra çok yayınlar yapılınca tahmin ediyorum. Ondan sonra bir şey oldu. Nurgül, Adnan abime de sevgilerimi ileteyim. Onunla Esen, sevgili Adnan abime de sevgilerimi ileteyim. Eski Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi. Evet. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için sevgili Nurgül,
0: ben
1: günaydın.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese çok selam gönderiyorum buradan, Ankara'dan, Trabzon'dan.
1: Aleyküm selam herkese.
0: Görüşmek üzere.
1: Kendine yayınlar diliyorum. Evet, attığımızda futbol aradan Nurgül Günaydın vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
4: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
5: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü 3 büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani 3 büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama 3 büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
6: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
7: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
5: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
6: Çok hücumcu. Tavloyunda baskı yapıyorsun.
5: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
6: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
2: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
8: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
8: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
9: Radyo Spor. Reklam. Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla, takoma,
10: değerinde Tringsat. Radyo Spor. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Radyo Spor. Reklam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
12: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
13: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
14: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
15: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
16: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
17: Radyospor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyospor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
18: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
19: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish başlıyor.
12: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
20: Efendim herkese günaydınlar sevgili dinleyenler. Bugün 13 Mayıs günlerden ise çarşamba. Sevgili dinleyenler, Son Düzlük'ün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Sizlere bugün Elazığ ve İstanbul yarışlarını değerlendireceğiz. Saatler 14.30'u gösterdiğinde İstanbul'da 8 koşulu yarış programının ilki Maiden mücadele ile start alacak 3 yaş Arap atları. Sonrasında Elazığ'da saatler 17.45'i gösterdiğinde yine 8 koşulu yarış programının ilki 17.45'te Maiden mücadele ile 3 yaş İngilizler piste çıkacaklar. Evet, önce Elazığ'dan başlayacağız. Elazığ'da sevgili Menderes Avşar hattımızda. Elazığ kendisi değerlendirecek. Bakalım bizlere neler söyleyecek. Günaydın Menderes.
21: Günaydın. Bizi dinleyenlere selamlar, saygılar.
20: Evet Menderes, bugün baktığımız zaman saatler 17.45'i gösterdiğinde Elazığ'da günlük koşusu 3 yaş İngilizlere mahsus 1700 metre kum pistte start alacak. 2 isim ekürü 5 numaralı Blue Comment ve 6 numaralı Deep Woods. Neler söylersin, istersen ilk koşudan başlayalım.
21: İlk koşuda bir neydin? Ben burada 5 at olarak önereceğim. İlk atım 11 numaralı Landstar ilk at olarak diyorum. Rakip hanesinde 3 numaralı Necmi Altın'ın bindiği 3 numaralı Safkan. Sonrasında 4 numaralı Alpinoğlu, onun ardından 10 numaralı Üçürek, en son olarak da 8 numaralı Küçük Kanak olmak üzere 5 at olarak öneriyordum.
20: Evet, günün ilk koşusunda 11 numaralı Falling Star dedi sevgili Menderes. Sonrasında 3 numaralı That Beats All, 4 numaralı isim Alper'in oğlu ve 10 numaralı 3 Yürek. Bu 4 isim ayrımsız olarak önerdi. Elazığ'da günün birinci koşusunda sıralaması Menderes'in. Geniş kurgular 8 numara Küçük Kaneko'yu da mı eklemişsin son dakikada?
21: Son dakika sahne geniş kurgularda 8 numaralı Kaneko'nun sorunu, onu da ekleme gereğini duydum.
20: Tamam.
21: İlk yarışıdır ama orijin itibarında hani çok iyi bir safkan diye duydum. Galopların da böyle çok beğeniliyor. Bayağı beklendi. Ondan dolayı ekleme gereği duydum.
20: Tamam. O zaman şöyle diyelim. 11 numaralı Falling Star, 3 numaralı Death Bat All, 4 numaralı Alperinoğlu, 10 numaralı 3 Yürek. Yanı sıra daha geniş kurgular 8 numaralı Küçük Kaneko'yu da yazabilirler. 11, 3, 4, 10 ve 8 günün birinci koşusunda Elazığ'da. Geldik günün ikinci koşusuna. Şartlı 4 mücadele. 3 yukarı İngilizler 1900 metrede start alacaklar. Neler söylersin?
21: Burada da toplamda geniş kurgumda 4 at olarak önereceğim. İlk atım tabii ki 2 numaralı Galyon. Sonrasında 3 numaralı King Dallas. Bir çizgi çekeceğim. Sonrasında rakip hanesine 4 numaralı Kurtuluş Anadolu ve 5 numaralı Baldur olmak üzere toplamda 4 at.
20: Evet, bu koşuda da sevgi Menderes 2 numaralı Gallon öncelikli isim dedi. Sonrasında 3 numaralı King Dallas geçtiğimiz hafta start alıp 3. olarak ayrılmıştı bu isim. Bu iki isim öncelikli dedi. 2 ve 3 ama daha geniş kurgular 4 numaralı Kurtuluş Anadolu ve 5 numaralı Baldur'u da yazarak bu koşuyu geçebilirler. 2-3 öncelikli, sonrasında 4 ve 5 günün ikinci koşusunda. Evet, üçüncü koşuya geldik. İkinci altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağını oluşturuyor bu koşu. Handikap 15 mücadele ve 3 yukarı İngilizler 1600 metre.
21: Burada da son yarışını zaten Kiki Ferro'nun arkasında ikinci kalan Safkan, bir önceki yarışını zaten kazanan. Bugün de benim için bankum 5 numaralı Iron Loin. Bugün bir aksilik yaşamazsa bugün için net bankum.
20: Evet, Banko geldi başlangıç ayağında, ikinci altılı Ganyan'ın başlangıç ayağında. Kim o isim? 5 numaralı Iron Line. Sevgili dinleyenler, %16'lık oynanma oranıyla 5 numaralı Iron Line, Menderes Avşar'ın Elazığ'da Banko'su. Günün 3. koşusunda Iron Line, Banko. Evet, geldik günün 4. koşusuna. Maiden mücadele, 3 yaşlı İngilizler, 1700 metre.
21: Burada da toplamda 7 at olarak önereceğim. Biraz Maiden karışık gördüm. İlk atım 3 numaralı King Boreas. Rakibhanesinde 11 numaralı Chris River. Sonrasında 5 numaralı King Eymen. Onun ardından 7 numaralı My Master. Ondan sonra 4 numaralı Ahmet. Ondan sonra 2 numaralı Chris Tozan. En son olarak da 6 numaralı Last Guy, pardon özür diliyorum, 9 numaralı The Want olmak üzere toplamda 7 at olarak öneriyorum.
20: Evet, günün 4. koşusunda da 3 numaralı King Boreas, 11 numaralı Crazy River, 5 numaralı King Amen, 7 numaralı Mr. Master, 4 numaralı Aymont, 2 numaralı Crown Tozan ve 9 numaralı Try You Want. Tekrar ediyorum rakamsal olarak 3, 11, 5, 7, 4, 2 ve 9 günün 4. koşusunda sıralama. Ben burada bir isim soracağım sana. 4 numaralı Aymont. Bu atın sıkıntıları mı var? Yoksa hani bayağı üstün bir at bu at bunlardan ama bir türlü istenilen formunu, performansını sahaya yansıtamıyor. Yakından tanıyor musun ya da bilgin var mı? Ona istinaden
21: tabii
20: sormak istedim.
21: Tabii ki. Söylediğine ekibirse birebir samimi Ufuk Bey. Bu şekilde söyleyeyim. Biraz kilo sıkıntıları var yani. Biraz kilo alamıyor. Biraz zayıf olduğundan dolayı eksik koşuyor. Yani yem sıkıntısı olduğundan dolayı. Ondan eksik koşmaları. Yoksa normalde orijin itibariyle bu gruptan çok üstün bir safra.
20: Hem orijin itibariyle hem de görüntü itibariyle de çok güzel görünen bir isim.
21: Doğru, aynen. Tabii katılıyorum Ufuk Bey. Ama sadece yem sıkıntısı olduğundan dolayı biraz kilo alamıyor. Yani güç konusunda bu kaba kumda da bir safkan biraz güçlü olması gerekir ki kazansın.
20: Evet. Peki, o bilgiyi de almış olduk senden. Günün 4. koşusunda tekrar ediyorum sıralama, sevgili Menderes'in 3, 11, 5, 7, 4, 2 ve 9 şeklinde sevgili Menderes'in. Evet, geldik günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusu handikap 15 mücadele, 4 yukarı Araplar 1600.
21: Bu handikap 15'te 1600'de de sürekli bu safkanlar birbirine dengi diyebiliriz. Bıçkın Kral favori çıkmış. Tabii ki ilk atın 8 numaralı Bıçkın Kral. Rakibhanesinde 9 numaralı Tekir Bey'i, sonrasında 10 numaralı Şah Kayra. Onun ardından 4 numaralı Rüzgar Tepesi. Sonrasında 2 numaralı Quattro. En son olarak da 6 numaralı Nazlı Berra olmak üzere. Toplamda burada da 6 at olarak veriyorum.
20: Evet, günün 5. koşusunda 6 isim önerdi sevgili Menderes. 8 numaralı Bıçkın Kral, 9 numaralı Tekir Bey'i, 10 numaralı isim Şah Kaya, 4 numaralı Rüzgar Tepesi, 2 numaralı Quattro ve 9 numaralı Tekir Bey'i. Bu 6 isim ayrımsız önerdi. 5. koşuda sıralama 8, 9, 10, 4, 2 ve 6 şeklinde. 6. koşuya geldik. Şartlı 5 mücadele, 3 yaşlı İngilizler, 2000 metre kum pisti.
21: Burada da normalde Dance of Beat bu gruptan çok üstün bir safkan. Zaten Elazığ'da 2 yarı start aldı, ikisini de kazandı. Bugün de çok ağır bir favori. Çok sık koştuğundan dolayı ben bir tık eksik diyorum. Yani ufak bütçeler için tabii ki Dance of Beat'i tek olarak öneriyorum. Ama rakip hanesinde 4 numaralı Arşangold ve 3 numaralı Van Kalesi olmak üzere toplamda yine 3 at olarak öneriyorum.
20: Evet, günün 6. koşusunda şartlı 5 mücadelede 3 yaşlı İngilizler start alacak. 1 numaralı Dance of Wind, %61'lik oynanma oranıyla koşunun sürdürek favorisi. Menderes'in alternatif bankosu ama 2 rakibi var. 4 numaralı Ashangold ve 3 numaralı Van Kalesi. Bu isimleri yazarak bu koşuyu geçebilirler. 6. koşuda sıralama 1 banko, rakip 4 ve 3 şeklinde. Evet, geldik günün 7. koşusuna. Şartlı 4 mücadele dişilere mahsus. Yamak 1 statüde start alacak. 4 yukarı Araplar 1700 metrede, neler aktarırsın?
21: Burada da bir apronk yarışı olduğu için normalde tabii ki Sabır Çiçeği favori çıkmış. Normalde 2 yarıştır Diyarbakır'da çok istikrarlı koştu. Ama apronk yarışı olduğu için ben 5 at olarak önereceğim. İlk atım 4 numaralı Çekobal'ın. İki yarış gördü. İki yarış totemi de çok iyi. İlk planda öğrendim safkanlardan birisi. Rakip hanesinde 7 numaralı Sabır Çiçeği. Sonrasında 3 numaralı Gayacan. Onun ardından 6 numaralı Gelinim Sinem. Son olarak da 2 numaralı Cinderella olmak üzere. Toplamda 5 at olarak öneriyorum.
20: Evet, 7. koşuda 4 numaralı Ceku Balım, 7 numaralı Sabır Çiçeği, 3 numaralı Gaye Can, 6 numaralı Gelinim Sinem ve 2 numaralı Cinderella. Sevgili dinleyenler, 5 isim önerdi Menderes. Günün 7. koşusunda yamak bir mücadele.

0: De 4, 7, 3, 6 ve 2. Evet, geldik kapanış ayağına sevgili Menderes. Maiden mücadele bölünen Maiden'ın diğer ayağı ve son koşu. Burada da 1700 metre kum pistte start alacak isimler, İngiliz isimler 3 yaşlı. 1 numaralı Brandon %28'lik oynanma oranıyla favori, neler aktarırsın?
1: Burada da geniş kurguda toplamda 3 at olarak önereceğim. Ufak bütçeler ise 2 at önereceğim. İlk atım 8 numaralı Kopal. Bugün çıktığı gibi bir bayrak yapmasını bekliyorum. Dışarıdan geldi bu saptan. Piste idmanını çok beğendim. Rakibanesinde 1 numaralı Brando ve sonrasında 7 numaralı King General olmak üzere toplamda 3 atım.
0: Evet, günün kapanış ayağında da sevgili Menderes 3 isime şans verdi. Bu 3 isimi de hemen ben sizlere tekrar edeyim. 8 numaralı Kopal, 1 numaralı Brandon ve 7 numaralı King General. Bu 3 isim ayrımsız yazılmalı dedi. 8, 1 ve 7 günün son ayağında. Menderes teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere çok sağ olun, çok saygılar olsun. Şans onlardan yana olsun.
0: Peki, teşekkürler. Evet sevgili dinleyenler, Menderes Avşar hattımızdaydı. Bizlere Elazığ'ı yorumladı ve Elazığ yarışları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sevgili dinleyenler, sevgili Menderes Avşar. Evet, baktığımız zaman Elazığ'ı tamamladık. İstanbul'a geçeceğiz ama onun öncesinde radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için yapmaları gereken işlemi söylüyorum. Eğer yayını kaçırdıysanız Son Düzlük uygulamasını hemen aplikasyonlardan indirmeniz ya da sondüzlük.com adresine girip üye olup uzman yorumları, hazır kuponları oradan tekrar kontrol edebilme şansına sahip olacaksınız. Ücretsiz olarak yine Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan Son Düzlük'te kuponlarınızı gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz ve çeşitli kampanyalardan yararlanacaksınız. Bu kampanyalar arasında yeni üyelere özel her gün 500 TL, toplamda 2500 TL'ye varan hediye fırsatı, altınız 5'te kalsa bile 500 TL'ye kadar %25 iade ve bu hafta Tay deneme haftasına özel sevgili dinleyenler 13 ve 17 Mayıs tarihleri arasında oynamış olduğunuz müşterek bahislerde 500 TL'ye varan ekstra kazanç gene Son Düzlük'ten olacak. Tekrar ediyorum, müşterek bahislerde oynamış olduğunuz kuponlarda 500 TL'ye kadar tekrardan ekstra kazanç sizlerin olacak. Yapmanız gereken işlem önce sondüzlük.com adresine üye olmanız, sonrasında da kampanyalara katıl butonunu tıklamanız gerekecek ki bu önemli. Katıl butonuna tıkladıktan sonra kampanyaya başlangıcınız gerçekleştirecek. Eğer radyo yayınını kaçırdıysanız yine Radyo Spor'un YouTube kanalında, yayından sonra daha doğrusu YouTube kanalında foto finişi dinleyebileceksiniz sevgili dinleyenler. Tekrar ediyorum, Radyo Spor'un YouTube kanalına girip foto finişi tekrar dinleyebileceksiniz yayından sonra. Evet, İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da baktığımız zaman gündüz sabah güneşli bir hava vardı ama gece biraz yağmur yağdı açıkçası, 1-2 saat kadar biraz sağanak şeklinde. Bu da pisti yumuşak bir hale soktu diyebiliriz. 4.1 ilk ölçüm değerinde çim pistin, yani bu da bunun karşılığı da yumuşak olduğu yönünde. Evet, günlük koşusu saatler 14.30'u gösterdiğinde başlayacağını söylemiştik. Bölünen Maiden yarışın ilkini oluşturan mücadelede 8 numaralı Op Ağaç ve 7 numaralı Korgün. Sevgili dinleyenler, rakiplerine göre bir tık önde tutsam da bu iki ismi, iyi durumunu gözlemlediğim diğer isimler olan 4 numaralı Hüküm Süren, 5 numaralı Kabal Bey'i ve 10 numaralı Adalar değerlendirmesi gereken diğer isimler olacaktır. Günün birinci koşusunda benim sıralamam 8 ve 7 öncelikli, sonrasında 4, 5 ve 10 şeklinde olacak. Evet, günün ikinci koşusuna geldik. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda günün ikinci koşusu saatler 15'i gösterdiğinde yine bir maiden mücadeleyle start alacak. İlk koşuya oranla biraz daha zor gibi gözüküyor. 6 numaralı Kestel Yiğidi koşmuş olduğu son yarışından güzel bir ikincilikle ayrılmıştı. Bugün %6'lık oynanma oranı var an itibariyle ama benim favorim 6 numaralı Kestel iyiydi. Sonra 9 numaralı Metso. O da bir yarış gördü. Çim pistteydi. 3. olarak ayrıldı ilk yarışından. Bugün sentetik piste geliyor İstanbul'a. Çok da iddialı olacağını düşünüyorum. 9 numaralı Metso'nun, 10 numaralı Haydi Sevda koşmuş olduğu, o da ilk yarışından ikincilikle ayrılmıştı. Eray Çizik idaresinde start alacak 10 numaralı Haydi Sevda'ya da bir çarpı atalım. 1 numaralı Şelem Zar ve 2 numaralı Baba Balyoz da ihmale gelmeyecek isimler ki 1 numaralı Şelem Zar zaten koşunun favorisi, bir ferzan temsilcisi ki baba da anne de şampiyon, bir eşleşme. 1 numaralı Şelem Zar bugün iddialı olacak 4. isim ve son olarak da sürpriz şansına sahip 2 numaralı Baba Balyoz diyeceğim ben. Günün ikinci koşusunda ayrımsız sıralamam 6, 9, 10, 1 ve 2. Evet, günün 3. koşusuna geldik. Sevgili dinleyenler, engeller haftası koşusu, bir kupalı mücadele. Handikap 21, 4 yukarı Arap atları 1400 metre çim pistte sahne alacaklar. Baktığımız üzere denk güçte olduğunu görüyoruz burada koşan isimlerin ve bunların bir araya geldiği mücadelede formunu önemli ölçüde koruyan 2 numaralı Öztu. Bana göre çok şanslı bir isim. Sonlarda yapacağı etkili sprintle koşuyu lehine çevirebilir 2 numaralı Öztu. Çim pistte etkili koşan 3 numaralı Aslan Yağız koşmuş olduğu son yarışlarında gerçekten de mükemmel performanslar gösterdi. Bugün ikinci sırada önereceğim isim 3 numaralı Aslan Yağız olacak. Bu iki favorimin en ciddi rakibi kim olur derseniz, gidişat tamamen lehine 6 numaralı Seyret Beni ve uygun kilosuyla sevdiği pistte 10 numaralı Demirhan Tayı ki Antalya'da şov yaptı bu isim ama çim pistte ve sentetik pistte daha etkili koşuyor. Son yarışında kum pistte bile güzel bir dördüncülük almıştı. Bugün sevdiği pistte çıkacak. Aman dikkat diyorum Demirhan Tayı'na. Sevgili dinleyenler, günün 3. koşusunda sıralamam 2, 3, 6 ve 10 şeklinde. Evet, geldik günün 4. koşusuna. Baktığımız zaman Dinçer Cebeci koşusu 2100 metre kısa vade 9. Sevgili dinleyenler, Gazi provası niteliğinde zevkli mücadelede son yarışında çim pistte etkili koşacak izlenimi verdi bana 1 numaralı Bayır Efe. Ben bugün çok güzel bir yarış bekliyorum. 1 numaralı Bayır Efe'den benim ilk at olarak önereceğim isim 1 numaralı Bayır Efe. Sonrasında üstün performansını koruyan kumaş bir tay izlenimi veren 10 numaralı Persian Caramel son yarışını kazandı demiştik ama şanssız bir şekilde kaybetti. Ben bugün için geçildiği rakibine üstünlük kuracağını düşünüyorum. Bu ismin yani değişik bir yarış bekliyorum. 10 numaralı Persian Caramel, önü de açık bir tay. Benim ikinci sırada önerim 10 numaralı Persian Caramel olacak. Sonrasında güzel bir kış sezonu geçirdi. 8 numaralı Kralın Dansı'ndan bahsediyorum sevgili dinleyenler. O da sevdiği pistte şanslı bir diğer isim ve Antalya pistinde adeta şov yapan ve geçilmeden gelen 14 numaralı The Real One 3'te 3 ile geldi. Bugün de %39'luk oynanma oranıyla favori. Bakalım seriye devam edecek mi? Bu 4 isim küçük kurgularda yeterli ama daha geniş oynayanlar sert grupta güzel bir beşincilik elde eden 15 numaralı Tramon Ulan Bator temsilcisi, bu isime dikkat diyorum ve son olarak da 5 numaralı Ersel Ebeğin'den bahsedeceğim ki o da bu pisti iyi yapar. 4. koşuda sevgili dinleyenler benim sıralamam 1, 10, 8, 14 öncelikli, sonrasında 14 ve 15 yazabiliriz. Evet sevgili dinleyenler, geldik günün 6. koşusuna, özür dilerim 5. koşusuna. Güzel bir koşu. Deminki yarışla alakalı sıralamayı ben tekrar edeyim. Eğer yanlış anlaşılma olduysa ki bir an bir kayma oldu, ben hemen aklarayım. 4. koşuda benim sıralamam 1, 10, 8, 14 öncelikliydi. Sonrasında 1.15 ve 5. Tekrar ediyorum. 4. koşuda İstanbul'da 1.18 öncelikle, sonrasında 14, 15 ve 5 numaralı isimleri yazabiliriz. Evet, 5. koşuya geldik demiştik. Verdiği kısa ara sonrası çok iyi duruma gelen ve sevdiği pistte, Çin pistte start alacak olan 9 numaralı Sergökçe. Piste bugün lehine hafif yumuşak da bir pisti buldu. Ben bugün kazanmasını bekliyorum. Selim Kaya idaresinde 5. koşuda Simon Önhon koşusunda 9 numaralı Sergökçe Banko. Evet, günün 6. koşusu baktığımız zaman sevgili dinleyenler, Handikap 21, 3 yukarı İngilizler 2100 metrede start alacaklar. Yavuz Gülerce adına düzenleniyor bu koşu. 11 isim bu koşuda deklareli, 3 numaralı Here to Go koşmuş olduğu Çin pistte de buradayım dedi ve kolay kazandı. Yine iddialı, mesafesinde yine kazanmaya yakın isim olup bence alternatif banko olarak değerlendirilebilir 3 numaralı Here to Go. Rakip arayanlar ve ekürü avantajına sahip isim 1 numaralı Money Well Spent ve gelişen formu ile, uygun kilosu ile son yarışını güzel kazanmıştı. 9 numaralı Marquez Lafayette muhakkak değerlendirsinler. Günün 6. koşusunda 3 numaralı Here to Go alternatif banko, rakip arayanlar 1 ve 9 yazabilirler. Günün 8. koşusu baktığımız zaman dişilere mahsus 4 yukarı Arap atları 1400 metre yine Çin pistte start alacaklar. Gördüğü yarış sonrası kazanma zamanı geldiğini düşünüyorum. 1 numaralı Amandulo rakiplerine oranla bence bir tık önde bu isim. Amandulo bugün en iddialı. Sonrasında son yarışını ölçü almadığım şampiyon diyebileceğimiz bir kısrak, 6 numaralı Gözpınar'ı sevgili dinleyenler. İlerlemiş yaşına rağmen bence çok iyi yarışlar yapıyor. Bugün de gene etkili bir yarış bekliyorum. 6 numaralı Gözpınar'ından ve son olarak 3 numaralı Belkıs Ana yazarak 7. koşuyu geçebiliriz. Buradaki sıralamam 1, 6 ve 3 şeklinde olacak. Evet, günün kapanış ayağına geldik. Avrasya Ekonomi Zirveleri koşusu Handikap 15 mücadele. Sevgili dinleyenler, öncelikle şu bilgiyi vermek istiyorum. Atın ilgilileri tarafından paylaşılmış, teyit edilmiş bir bilgi olduğu için söyleyeceğim. Günün 8. koşusunda 8 numaralı Cerebrim Roar, atın antrenörünün X hesabında paylaşmış olduğu bilgi dahilinde 8 numaralı Cerebrim Roar bugün koşudan çıkacak sevgili dinleyenler. 8 numaralı Cerebrim Roar son koşuda atın ilgisi antrenörü X hesabında yaptığı paylaşımda 8 numaralı Cerebrim Roar'un koşmayacağı yönünde bilgi aktardı. Bu bilgiyi sizlerle paylaşayım. Son koşuda 8 numaralı Cerebrim Roar koşmayacak. Evet, bu koşuda 1 numaralı Trust Favor son galobu müthişti Ankara'da. Benim öncelikli ismim 3 numaralı Destructor 3 numaralı isim. O da bugün çok etkili bir yarış bekliyorum. 9 numaralı Alaser son koşusunda nalları düştü. Yapmış olduğu sprintiyle müthiş geldi ama o gün için şanssızlık yaşadı. Bugün iddialı olacak bir diğer isim. Son olarak 7 numaralı Good Time Charlie diyeceğim. Küçük kuponlar için yeterli ama geniş kurgular 15 numaralı Asra İnat ve formda gelen 13 numaralı Er Koçum muhakkak değerlendirsin derim. 8. koşuda sıralamam 1, 3, 9, 7 ve 15 ve 13 sevgili dinleyenler. Evet, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın günlerden Perşembe, yarının yarışlarını değerlendirmek için yine ben mikrofonların başında olacağım ve buradan sizlere sesleniyor olacağım sevgili dinleyenler. Bizlere vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat.
4: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız. Umran Oto
6: Ekspertiz. Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
7: Şampiyonla son düzlükte.
3: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo
0: Spor. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30. Hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da. Radyo Spor.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Bay Gün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanacak bugün. Gençler Birliği sahasında sevgili dinleyenler Trabzonspor'u konuk edecek. Gençler Birliği Trabzonspor maçı saat 20.30'da başlayacak. Bunu da paylaşmış olalım. İlk finalist Konyaspor olmuştu. Konyaspor geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 90+4. Dakikada Enes Bardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmiş ve adını finale yazdırmıştı. Bugün final için son bilet belli oluyor. Gençler Birliği ya da Trabzonspor sevgili dinleyenler finale kalacak takım olacak. Maç Ankara'da oynanacak. Ankara Eryaman Stadyumunda az önce de paylaştığım gibi saat 20.30'da başlıyor mücadele. Bu maçla ilgili de bağlantımız olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi de az önce belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadele tek maç üzerinden oynanıyor. Gençler Birliği Trabzonspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu. Avar'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Adnan Deniz Kayatepe bulunacak. Bunu da hatırlatmış olalım sevgili dinleyenler. Daha önce Trabzonspor ile Gençler Birliği kupada 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde Bordo Mavili takım 6 galibiyet 1 beraberlik alırken Ankara temsilcisi ise sadece bir kez sevinen taraf oldu. Karadeniz ekibi toplamda kupa maçlarında Gençler Birliği'ne 18 gol attı. Kalesinde ise 7 gol gördü. Bu detay bilgilerini de aktarmış olalım. Hafta sonunda her iki takım ligde de karşı karşıya geliyor. Trabzonspor bu sefer sahasında Süper Lig'in son haftasında Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Hafta sonunda oynanacak olan maçlar çok çok önemli. Çünkü bilindiği üzere Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor Lig'e veda etmişti. İki takımın vedasının ardından üçüncü takım henüz belli olmadı. Hafta sonunda oynanacak olan maçlardan sonra üçüncü takım belli olacak. Pazar günü çok çok önemli maçlar var. Ligin şampiyonu belli. Galatasaray şampiyon oldu. İkinci ve üçüncü sıradaki takımlar belli. Dördüncü sıradaki takım belli. Bu noktada sevgili dinleyenler, ilk dört sıra belli, değişmeyecek. Matematiksel olarak her şey belli. Ligin son haftasında sadece belirlenecek olan son takım Antalyaspor, Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor küme düşme potasında mücadele ediyor. Antalyaspor'un Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor'a göre avaraj noktasında Antalyaspor'un bir adım önde olduğunu söyleyelim. Gençler Birliği kazandığı takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kalıyor. Antalyaspor kazansa da diğer sonuçlar Antalyaspor açısından önemli. Puan durumunu da söyleyelim. Antalyaspor'un 29 puanı var. Gençler Birliği'nin puanı 31. Eyüpspor ve Kasımpaşa 32'şer puana sahip. Eyüpspor hafta sonunda deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Kasımpaşa iç sahada Galatasaray'ı konuk ediyor. Gençler Birliği deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak. Antalyaspor ise sevgili dinleyenler sahasında Kocaelispor'u

0: düşündüğümüzde puanı 32 olacak. Eyüpspor ve Kasımpaşa berabere kalırsa hafta sonunda 33 puanla hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kalacaklar. Bunun da altını çizmiş olalım. Önemli maçlar var hafta sonunda. Programı da aktaralım. Cuma günü perde açılıyor. Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak mücadele. Cumartesi günü ise saat 17'de Fatih Karagümrük'ün rakibi Alanyaspor. Saat 20'de iki maç var. Gaziantep VK Başakşehir, Samsunspor Göztepe. Pazar günü saat 17'de tek maç var. Kayserispor Konyaspor'u ağırlıyor. Her iki takımın da şu anda hiçbir iddiası yok. Kayserispor geçtiğimiz hafta lige veda etti. Konyaspor ligde iddiası yok. Kupada final oynayacak. Kupaya odaklanmış durumda. Saat 17'de başlıyor Kayserispor-Konyaspor mücadelesi. Saat 20'de 4 maç var. Fenerbahçe-Eyüpspor, Kasımpaşa-Galatasaray, Trabzonspor-Gençlerbirliği ve Antalyaspor-Kocaelispor maçları sevgili dinleyenler. Kupa maçı ile ilgili muhtemel 11'leri de paylaşalım. Kupa maçında muhtemel 11'ler de belli oldu. Gençlerbirliği Trabzonspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği'nin muhtemel 11'i şu şekilde: Velho, Pereira, Gutas, Zuzek, Abdurrahim, Dele Başuru, Oğulcan, Ülgün, Cihan, Tonyo, Metehan ve Traore. Trabzonspor'un muhtemel 11'i ise kalede Onana, Pina, Salih, Viku, Mustafa, Folcarelli, Olai, Zubkov, Muçi, Agusto ve Paolo Nacho. Gol krallığı yarışında da Paolo Nacho'nun listede birinci sırada olduğunu söyleyelim. Hafta sonunda gol kralı da belli olacak Süper Lig'de. Bunu da söylemiş olalım sevgili dinleyenler. Hemen gol krallığı listesine göz atalım. Trabzonspor forması giyen Paolo Nacho az önce de paylaştım. 22 gol attı. Eldor Shomuradov 21 gol attı. Her iki ismi Talisca takip ediyor. Talisca'nın da attığı gol sayısı 19. Victor Osimhen ligde 15 gol attı. Muhammed Bayo da aynı gole sahip oyunculardan birisi. Mauro Icardi ligde 14 gol attı. Felipe Augusto 13 golle Mauro Icardi'yi takip ediyor ve 7. sırada. Listenin detaylarını takip edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 12.10. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından sevgili dinleyenler, Radyo Spor'da ilk konuğumuz Süper Lig'e çıkan Ames Spor'un başkanı Nahit Eren olacak. Nahit Eren'le birlikte Ames Spor'u konuşacağız. Süper Lig'e merhaba dediler. Nahit Eren reklamların ardından hattımızda konuklarımız arasında yer alacak sevgili dinleyenler. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Radyo!

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir.

0: yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bunu da paylaşmış olalım. Sizlerden gelen sorular var. Bunları da cevaplayacağım. Hemen soruları kontrol ediyorum. Salim abi, 5. sıradaki kritik, çünkü Trabzonspor kupayı alırsa 5. de Avrupa'ya gidebiliyor diye biliyorum. Evet, böyle bir durum da var. Teşekkür ederim mesajın için. Emir Bozkurt yazmış. Teşekkürler mesajın için. Çok çok sağ ol. Derfin Yunus Nane mesaj göndermiş. Teşekkür ediyorum. Şimdi hattımızda konuğumuz Ames Spor Başkanı Nahit Eren. Nahit Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Çok çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Ames Spor Süper Lig'e yükseldi. Hafta sonunda güzel bir kutlama vardı. İsterseniz şampiyonlukla başlayalım. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'e geldiniz. Playoff'un kapısından döndünüz. Bu sezonsa ilk 2'de sezonu tamamladınız ve Süper Lig'e çıktınız. Buyurun Nait Bey.
1: Evet, aslında ilk devre itibariyle lider olarak kapatmıştık ama ikinci devrede belli bir süre liderliğimizi koruduk ama sonrası zorlu maçlarla birlikte pozisyonumuzu biraz kaybettik ama nihayetinde son haftalarda güzel bir çekişme vardı. Nihayetinde ikinci sırada Süper Lig'e çıkmış olmaktan dolayı tabii ki çok mutluyuz. Kent olarak mutluyuz, bölge olarak mutluyuz. Dediğim gibi zorlu oldu ama heyecanlı oldu ama sonuç bizler açısından harika oldu.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Nait Eren. Sohbetimiz devam ediyor. Nait Bey, özellikle de son yıllarda Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki takımların da ciddi bir yükselişi var. Bu yükseliş Ames Spor'la da devam etti. Bununla ilgili neler söylersiniz? Halkın futbola ilgisi de çok çok fazla.
1: Evet, son yıllarda toplumdan ciddi bir sahiplenme var. Zaten kulüpleri ayakta tutan biraz da bu destek, yani halkın desteği, işte iş insanlarının desteği, sivil toplumun desteği, bölgedeki takımlarda ciddi bir bu anlamda dayanışma var. Tabii statların doluyor olması, takımlar üzerindeki, futbolcular üzerindeki motivasyon. Ama genel olarak son yıllarda evet, yani Diyarbakır'dan Ames Spor'un, Mardin Spor'un 1. Lig'e çıkmış olması, Batman Spor'un 1. Lig'e çıkması, geçen yıl Van Spor'un 1. Lig'de çıkıp 1. Lig'de mücadele veriyor olması, son ana kadar playoff yarışındaydı. Nitekim Iğdır Spor, evet, Erzurum Spor'un Süper Lig'e çıkması, evet, Doğu'da ciddi bir şekilde hem futbola ilgi ama genel olarak da toplum tarafından takımların sahipleniliyor olması önemli. Ben bunun ülke açısından güzel bir sonuç olduğu kanaatindeyim. Futbolun tüm ülkeye, liglerin tüm ülkeye yayılıyor olması tabii ki toplum şeylerimiz için, halkımız için de tabii ki kıymetli.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Nait Eren, sohbetimiz devam ediyor. Nait Bey, ifade ettiğiniz gibi ligin ilk yarısını lider tamamladınız. Ardından teknik direktör değişiklikleri oldu. Son maçta Sertaç Hoca görev aldı. Sertaç Küçükbayrak, o da Ames Spor'un altyapı bünyesinde görev alan teknik direktörlerden birisi. Peki şunu da hemen sormak istiyorum. Teknik direktör konusu belirsizliği var ve gündeme de artık birçok isim geliyor Ames Spor Süper Lig'e yükseldiği için. Bilmem sizler takip edebildiniz mi? Slaven Bilic ve Gattuso iddiası gündeme geldi. Neler söylersiniz Sayın Başkan?
1: Evet, yani şimdi Ames Spor son yıllarda gerçekten

0: takip konusunda yani toplumun ya da taraftar kitlesiyle birlikte kendisiyle ilgili her türlü haber, her türlü bu tür transfer iddiaları kamuoyunda ciddi bir ilgi uyandırıyor. Ama dediğim gibi bizim henüz bu konuda, çünkü bir kongre sürecimiz var 1 Haziran itibariyle. Bu süreci tamamladıktan sonra tabii ki öncelikle teknik heyet konusunda bir tasarrufta bulunacağız. Sonrasında da teknik heyete göre, teknik heyetin de beklentileri ya da oyun sistemine göre transfer politikamızdan transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama dediğim gibi şu anda kulüp olarak görüştüğümüz, tabii ki bizlere birçok yerden birçok öneri, teklif geliyor. Ama henüz Ahmetspor olarak ciddi anlamda herhangi bir teknik heyet ya da futbolcuyla bir resmi görüşmemiz olmadı.
1: Peki bu iki isim Gattuso ve Slaven Bilic menajerler aracılığıyla ya da farklı kişiler aracılığıyla size önerildi mi Sayın Başkan?
0: Bize sürekli, yani menajerlerin genel çalışma usulü o. Sürekli her menajer kendi iletişim halinde oluyor ya da menajerlik yaptığı hocaları yani mesajlaşma tarzında kulübümüzün Skype ekiplerine ya da futbol şubemize ya da kulüp başkanına iletme. Yoksa bunlarla ilgili olumlu, olumsuz hiçbir dönüş yapılmamış. Ama dediğim gibi sadece bahsettiğimiz isimler değil. Türkiye'de görev alan şu an yerli hocalar ya da geçmişte Türkiye'de görev yapmış yabancı hocalar. Yani eğer isim saymaya çalışırsak onlarca hoca önerisi var, onlarca futbolcu önerisi var. Ama dediğim gibi biz henüz bu konuda kendileriyle resmi tek bir temasımız olmadı.
1: Sayın Başkan, geçtiğimiz hafta dış basında yer aldı ve dış basında yer alan bir haberdi. Bilmem siz takip edebildiniz mi? Birçok kez de konuşuldu. Uzun sürede gündemde kaldı. Mauro Icardi, Galatasaray'la sözleşmesi bitiyor. Mauro Icardi ile ilgili bir görüşme, öneri oldu mu?
0: Hayır, bu konuda hiçbir görüşmemiz, hiçbir temasımız olmadı.
1: Evet. Sayın Başkan, çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak.
0: Tabii ki.
1: Teşekkür ederim anlayışınız için.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Sinir hızında hepelim, havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Sinir hızında hepelim, havada karada çekerim.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Nait Eren, sohbetimiz devam ediyor. Nait Bey, tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: 1 Haziran'da bir kongre süreci var, az önce de paylaştınız. Kongre sürecinin ardından teknik direktör belli olacak, sonrasında transfer çalışmaları başlayacak. Kongrede aday olacak mısınız Nait Bey tekrardan?
0: Ya bizim farklı bir işleyişimiz var. Ahmet Spor'da evet. Bizim bir istişare kurulumuz var.
1: Yüksek Şura
0: Kurulu. Evet. Bizim böyle bir seçimli sistemimiz bugüne kadar olmadı. Daha çok işte ortak bir akılla bir aday demeyelim de ya da bu konuda bu sorunu üstlenebilecek arkadaşlarımız önerilir. Bizde adaylık olmaz. O istişare görüşmeleri sonucunda bir netice çıkar. Bu konuda tabii ki henüz bir netlik yok.
1: Yani direkt ben bunu daha önce yayınlarında da konuşmuştum. Ahmet Spor'da bir yönetim oluşuyor, başkan oluşuyor ve

0: ekonomik anlamda, her anlamda bir teftiş eden yüksek şura var. Yüksek şura burada belirleyici oluyor diyebiliyorum. Doğru değil mi Sayın Başkan?
1: Yani şöyle, yönetsel anlamda değil ama hani kulübün ekonomik politikasını, kulübün genel anlamda bütün kulübe tesir edecek kararlaşma süreçlerinde ortaklaşılıyor. Ama tabii ki bu dinamik kentteki sivil toplum, meslek örgütleri, iş örgütlerinden oluşan bir dinamik istişare kurulu 54 kişiden oluşuyor. Aynı zamanda kulübün olanakları, kulübün tesisleşmesi, kulübün maddi olanakları açısından da önemli katkıları olan bir yapı.
0: Peki
1: kongre süreçlerinde de tabii ki belirleyici bir kurul.
0: Peki Sayın Başkan, sizin yapmış olduğunuz bir açıklama vardı. Ecmel Bey dışında tebrik eden olmadı demiştiniz. Sonradan görüşebildiniz mi diğer kulüp başkanlarıyla ya da mesaj geldi mi?
1: Ya şöyle, ben bunu hani herhangi bir polemik tartışma için söylemedim. Sadece Amelspor'un zaman zaman maalesef ülkede bizim çok da yadırgadığımız, yani Amelspor bu ülkede bir futbol kulübü. Evet, Amelspor kent itibariyle Diyarbakır ama hani genel destek anlamında Türkiye'nin her kentinden desteklenen bir kulüp. Ama tabii farklı amaçlarla, farklı niyetlerle Amelspor üzerinden yaratılan tartışmalar var. Ama dediğim gibi Amelspor bir futbol kulübü olarak, spor kulübü olarak Türkiye liglerine mücadele eden bir kulüp. Amelspor hani şuydu eleştirimiz, aynı grup içerisinde birçok başkanımız Erzurumspor'u tebrik etti ama o grup içerisinde maalesef Ecmel Başkan dışında kimse teşekkür etmeyince bir kaygı ya da bir tedirginliği yansıtıyor. Tabii ki birkaç başkanımız telefondan tebrik etti ama benim Türkiye liglerinde de, Süper Lig'de de, Süper Lig'e gelen her kulüp Süper Lig takımları tarafından kendi sosyal medya hesaplarından bir şekilde kutlanır, tebrik edilir ama maalesef Amelspor'a belirli kulüpler dışında böylesi bir tebrik gelmedi. Ha, buradan tebrik gelmedi diye hani bunun kaygısını ya da bunun üzüntüsü, şu açıdan üzüntü demeyelim de şöyle, yani normalleşme açısından gerçekten bu ayrımcı ya da bu dışlayıcı tutum doğru değil. Bugün bir Süper Lig'e çıkan her kulübü destekleyeceksek ya da tebrik edeceksek bu anlamda herkesin de herkesi bu anlamda tebrik etmesi lazım. Aksi durum size karşı bir ön yargı, size karşı bir öteki algısı oluşturur. Eleştirimiz bunaydı bizim.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Amelspor Başkanı Nait Eren. Nait Bey, bu arada yeni stadyum projesi de onaylandı diyebiliyorum. Bununla ilgili son durum nedir?
1: Pardon, yeni stat mı dediniz?
0: Yeni stat ya da tesis
1: Bizim stadımız zaten yeni.
0: Evet,
1: tesis mi? Evet. Tesisimizle ilgili süreç devam ediyor. Yani çünkü mevcut tesisimiz şu an için evet ama hani Süper Lig'de kalıcı bir takım ve Süper Lig standartlarına göre yeni büyük bir tesise ihtiyacımız var. Bu konuda çalışmalarımız hem Spor Bakanlığı'nın hem kentimizdeki kamu bürokrasisi ve yerel yönetimlerle devam ediyor. En kısa sürede kentin genel anlamda tüm spor kulüpleri açısından büyük bir spor tesisine, kompleksine ya da spor köyüne ihtiyacı var tabii ki.
0: Peki Sayın Başkan, Süper Lig'de yeni yükselen takımların ilk hedefi kalıcı olmak. Sonrasında adım adım Avrupa kupalarını konuşuyorlar, Türkiye kupasını konuşuyorlar. Bu noktada Amelspor'un Süper Lig'de kısa, orta ve uzun vadede hedefleri nelerdir?
1: Tabii ki tam da sizin tariflediğiniz gibi Amelspor öncelikle Süper Lig'de kalıcı bir takım ama kalıcı bir takım olmanın yanı sıra üst sıraları da zorlayan bir çaba içerisinde olacak. Yani Amelspor hem oluşturacağı kadro yapılanması hem teknik heyetiyle ligin üst sıralarını zorlayan, tabii kendi yaratacağı ekonomik, yani bütçesi itibariyle de kendisini zora sokmayacak planlı bir bütçe yapılanmasıyla tabii aynı zamanda transferlerin sadece bu döneme değil, Amelspor'da kalıcı olarak uzun yıllar bu futbol oynayabilecek genç yeteneklere de Amelspor yönelecek. Ama dediğim gibi Amedspor o ligde kalıcı ama üst sıralarda zorlayan bir kulüp olarak ismini Süper Lig'e kalıcı bir şekilde umarım yazdırır.
0: Sayın Başkan, dün Mehmet Murat Uçar'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Murat Uçar da 2 sezon Amedspor formasını giydi. Görüşebildiniz mi Murat Uçar'la? Konuşabildiniz mi? Neler yaşandı?
1: Bizim Murat Uçar'la hiçbir sorunumuz yok. Bu tür futbol gruplarında, ailelerinde zaman zaman küçük sorunlar da yaşanır. Evet. Ama hani olay kamuoyuna yansıdığı gibi değil. Biraz futbolcularımızın yani tabii ki her futbolcuyu konfor alanıyla, talepleriyle, haklarıyla kulübün bunu gidermesi gerekiyor. Bizim Murat Uçar'la öyle bir sorunumuz asla olmadı. Kulübümüzün bir işleyişi var. Bu işleyiş ve pratik zaman zaman bazı futbolcular açısından farklı da yorumlanabilir. Farklı tavra da dönüşebilir. Ama dediğim gibi o bizim bir futbolcumuz. O şampiyonluk yolunda bize katkı sunan değerli bir futbolcumuz. Diğer futbolcularımız gibi bizim kendisiyle hiçbir problemimiz yok. Kendisinin duygusal bir anına gelen bir reaksiyonu olarak evet. Görüyorum ben. Kendisiyle hiçbir sorunumuz yok tabii ki.
0: Mbaye Jagne takımın en önemli isimlerinden birisiydi ve 1. Ligi gol kralı olarak tamamladı. Hem Süper Lig'de hem de 1. Lig'de gol kralı olan ender futbolculardan birisi. Sözleşmesi devam ediyor. Neler söylersiniz Sayın Başkan Mbaye Jagne ile ilgili?
1: Bu yıl şampiyonluğa giderken bir takımın, tabii ki takımımız genel anlamda ligin üstünde bir takımdı. Bireysel yetenekler anlamında, kariyerleri anlamında. Tabii Jagne de bu anlamda bu yetenekli futbolcuların da uyumuyla kendisini yani bir golcüyü futbol tabiriyle besleyen kanat oyuncularımız, orta saha oyuncularımızla Jagne'nin de kendi yeteneği zaten kariyeriyle ispatlanmış bir futbolcu. Tabii bizler açısından gollerinin kulübe kazandırdığı puanların yanı sıra kendisinin TFF 1. Lig'in gol kralı olması da bizleri ayrıca mutlu etti. Evet çok güçlü bir aidiyet duygusu var. Jagne gerçekten Diyarbakırlı halkımızdan ciddi bir bağ oluştu. Taraftarlarında yoğun sevgisini kazanan bir futbolcu. Tabii ki sözleşmemiz devam ediyor. Jagne tabii bütün futbolcularımız an itibariyle hak ettikleri tatile ayrıldı. Ama dediğim gibi planlamamızı kimlerle ne şekilde devam edeceğimizi kongre sonrası hemen kararlaştırıp yolumuza devam edeceğiz.
0: Sayın Başkan son olarak taraftara göndermek istediğiniz mesaj nedir?
1: Ya bir şey tabii ki bizim için her kulüpte böyle ama gerçekten Amedspor'un çok güçlü bir taraftar desteği var. Biz Türkiye Süper Ligi'nden birçok takımdan hatta 3 büyük yani tabiri çok da doğru bulmasam da İstanbul'da yıllardır üst sıraları zorlayan takımlarımızdan sonra en yoğun taraftara sahip stada taraftarı çeken kulüplerden biriyiz. Biz neredeyse maçlarımızın yarısına yakınını stadı full doldurarak geçirdik. Ya da gittiğimiz deplasmana taraftarlarımız sürekli bize ayrılan bölümleri dolduran bir taraftar kitlemiz var. Ben bu başarıda taraftarın rolünü birinci sıraya koyarım. Gerçekten her koşulda bizleri desteklediler. Süper Lig'de de desteklerinin aynı şekilde devam edeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Onlarla başardık. Onlarla devam yani başarılara, yeni başarılara yürüyeceğimizden eminim. Ben hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Takımlarını sahiplenmeye devam etmelerini rica ediyorum.
0: Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Süper Lig'de uzun yıllar sonra Diyarbakır'dan bir takım Süper Lig'e geldi. Bunu da paylaşmış olalım. Başarılar diliyorum Süper Lig yolculuğunuzda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bağlantı
1: içinde aynı şekilde.
0: Hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz Nait Eren'di. Kendisiyle birlikte Amedspor'u konuştuk. Amedspor'da da bir kongre süreci var. Tüm sorularımızı içtenlikle cevapladı. Gündemde yer alan birçok isim vardı. Slaven Bilic gibi, Gattuso gibi, Mauro Icardi iddiası geçtiğimiz hafta İtalyan basınından gündeme gelmişti. Tüm hepsini cevapladı kendisi. Haberin detaylarını Ajans Spor'dan gün içerisinde okuyabilirsiniz. Şimdi çok kısa bir aramız var. Araya gidelim. Aranın ardından hattımızda konuklarımızla birlikte sohbetimiz devam edecek. Bu sefer de Muğla Spor'u konuşacağız. Muğla Spor'un

0: şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mustafa Sarıgül bizlerle birlikte olacak.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
5: Radyo Spor.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
10: Hem arsa hem ev, arsa ve...
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Muğla Spor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül. Mustafa Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Salim kardeşim, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Geçtiğimiz hafta da bağlantı yapmıştık. Muğla Spor, Elazığ Spor'u penaltı atışlarında mağlup etti ve adını bir üst lige yazdırdı. Birinciliktesiniz hocam. Sizin de üst üste yaşadığınız ikinci şampiyonluk oldu. Duygularınızla başlayalım hocam. Nasıl bir duygu? İkincilikte üst üste iki kez şampiyon oldunuz. Geçtiğimiz yıl aynı başarıyı Sarıyer'de de göstermiştiniz. Buyurun hocam.
1: Evet, Sarıyer'deki başarı tabii ligin devamıyla alakalıydı. Dördüncü hafta gelmiştik. Belli bir sürecimiz vardı. Oyunu oturtmakla alakalı, bir oyun oynamakla zamanımız vardı. Kaliteli bir takımdı. Onda direkt şampiyonluk yaşamıştık ama bu sezon işte Elazığ takımından sonra biz Muğla Spor'u aldık. Ligin son 5 haftasında Muğla Spor'a geldik. 5 haftalık süreç ve sonrasındaki bir playoff. Gelirken zaten playoff olacağını düşünerek garantilemiştik, sadece sıralımız yerimiz için uğraşacaktık ama playoff'ta oynamak hakikaten daha da zormuş. Bunu da deneyimlemiş olduk. Sonucunda da tabii şampiyon olmak, verilen emeğin karşılığını almak bizim için mutlu eden tarafı.
0: Hocam çok keyifli ve zor bir mücadeleydi her iki takım açısından da. 120 dakika boyunca gol sesi çıkmadı. Penaltı atışlarına gitti karşılaşma. Ve taraftarın da ilgisi çok çok fazlaydı karşılaşmaya. Elazığ'dan ve Muğla'dan gelen futbol severler vardı. Muğla Spor'da uzun yıllar aradan sonra tekrardan birinci lige yükseldi. Neler söylersiniz hocam?
1: Şöyle tabii biz geldiğimizde biraz daha sıkıntılıydı. Aidiyet duygusal tarafların tribünü doldurmasında biraz problem yaşıyorduk ama özellikle playoff'a yakın oynadığımız maçlarda özellikle Urfa maçı, sonra Kastamonu maçı, sonra ilk oynadığımız Urfa'daki oynadığımız playoff'un birinci maçından sonra hakikaten şehirde ayrı bir aidiyet duygusu oluştu. Tribünleri doldurmaya başladılar ki ikinci maçta zaten full bir stada seyir sayısı 5000-6000 olmasına rağmen stadı doldurdular. O maçtan sonra özellikle son dakikada attığımız golden sonra da inanmaları, inançlılıkları daha da arttı. Takıma ve yönetime karşı. Final maçına gelirken hakikaten herkes biraz daha umutluydu bu konuda çıkmakla alakalı. Bu konuda tabii en önemli şey MENAP Başkan ve yönetimin ve belediye başkanımız Sayın Ahmet Bey'in o başarısı. Çünkü 3 sezonda özellikle Bağlı Ligi'nden 3. lige, 3'ten 2'ye ve 2'den de şimdi 1. lige

0: şampiyonlukta çok kısa sürede bu işi deneyimlediler. Bu aidiyet duygusunu yaşadıktan sonra da stadın dolmasını çok bekliyorduk zaten. Tabii ki Elazığ kadar değil ama bu olayla alakalı da yüzün üzerinde otobüslerle girildi. Sonra Bursa'da ve çevre illerden gelenler stadın belli bir kısmını doldurduk. Yani bizim için de özellikle bu tür bir seyirciye oynamak futbolcular ve teknik adamlar için çok değerli. Biz de bunun mutluluğunu yaşadık. O seyirciye karşı da oynanan oyun, kazanılan kupa, yapılan sezonun alınan bir ödülü herkesi mutlu etti. Biz de çok mutlu olduk.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mustafa Sarıgül, sohbetimiz devam ediyor. Peki Mustafa Hocam, Muğla Spor'la sözleşme durumu nedir? Devam edecek misiniz? Son durum nedir?
0: Şöyle, biz zaten maçtan sonra işte karşılama törenleri oldu, şey oldu ama esas kutlamalarla alakalı inşallah hafta sonunda, pazar günü için planlanıyor. Pazar günü orada kutlamalar olacak. Ben birkaç gün önce gideceğim. Başkanımızla işte bir programla alakalı bir konuşacağız. Daha gelecek sene alakalı bir görüşmemiz olmadı. Önceliğimiz zaten bu sene mutluluğunu yaşamak, o kupa törenini yapmak. İşte kutlamalardan sonra da MENAF başkanımızla yönetim kurulu da görüşür. Gelecek sene planlamalarını öğreniriz inşallah.
1: Yani henüz bir görüşmeniz olmadı hocam. Şampiyonluk kutlamasından sonra görüşmeler yapılacak. Bunu da paylaşmış olalım. Tekrardan karşılaşmaya dönelim hocam. Karşılaşma özelinde daha önce yapmış olduğumuz bağlantıda biz bir playoff takımı demiştiniz ve mücadelede de Muğla Spor'un oyunsal anlamda ve mental anlamda sabrı da net bir şekilde görüldü. Karşılaşmaya döndüğünüzde hocam, öncesinde yapmış olduğunuz açıklamalar ve maçta uygulama birbirini yansıttı mı? Ne dersiniz?
0: Evet, şöyle söyleyeyim. Zaten playoff takımı olduğumuz lig içerisinde çok belliydi. 36 maçın 22 tanesine gol yemeyen bir takım. Ligin en az gol yiyen takım. Playoff'ta da zaten Urfa ilk maçında yemedik ve finalde de yemedik. Sadece penaltılarla skor oldu. Düşüncemiz zaten playoff'ta özellikle takım duruşu, savunma anlayışı ve geçiş hücumuyla alakalı planlarımız vardı. Zaten biz geçiş hücumunda da kendi özellikle Elazığ maçında da geçişte yakalanan pozisyonlar vardı. Özellikle maçın ilk yarısında yediğimiz 4 tane pozisyon, 3 tanesi zaten geçişte yakalandı. Çet oyunda yakalanmadık. Kendimiz hücum ederken geçiş yedik. Ama genel oyunla alakalı dediğimiz, zaten planladığımız şey biraz beklemek, beklemeden hızlı hücum yapmaktı. Benim en çok da bir hafta içinde ve playoff hazırlığında da en çok yapmak istediğim şey daha çok duyguyu kontrol etmekti. Yani oyun artık bizim için oturmuştu. Yapacağımız en güzel şey zaten sezon içerisinde demiştim. Az gol yiyen bir takım, iyi savunma duruşu yapan, iyi savunma yapan bir takımdık. Bizim sadece mental olarak bunu işe hazırlamamız lazım bir takımı. Orada da çocuklardan bunu istedik. Duyguyu içeride konuştuk. Zaman zaman duygunun çok yukarıda olacağını, duygunun bizi kaybettirebileceğini. Önemli olan bu plana sadık kalabilmek. Zaman zaman duygularda yükselme olacak, düşüşler olacak. Bunu kontrol edip sadece oyunda kalabilmek, ne yaptığımızı bilebilmek, sahadaki parselasyonla görevlerimizi bilebilmek, kim nerede, nasıl pozisyon alıyor, bunları planlamıştık. Yani duygu düşüşleri, çıkışları olacaktı. Bizim için en değerli şey bunu pozitif hale kullanmaktı ki bunun için en önemli şey ben ve ekibim, yönetim kuruluna da söylemiştim. Sahada biz sakin kalacağız, oyuncuları sakinliğe yönlendireceğiz. Tabii sakin demek, burada tabii ki dediğim sakinlik, duyguyu kontrol etmek ve sahaya çok agresyon sunmamak. Sadık plana sadık kalmaktı ki oyunculardan bunu istedik ve hem kenarda biz hem takım içerisinde sahada bu duruşu, bu duyguyu kontrol etmeleri bence kupayı getirdi. Çünkü hedefimizde de kalabildiğimiz kadar skoru tutabilmekti. Uzatmalara gidince artık iki takım da çok yoruldu. Biz biraz daha penaltılara gitmeye çalıştık aslında. Orada daha bizim için avantajı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok yüklenip gol ararken geçiş yiyebilir ki maçın ilk yarısında öyle oldu. İkinci yarısında daha kompaktaydık. Daha az pozisyon vardı çünkü. Maçın genelinde ona kalan süreyi de ona göre ayarlamıştık. Biz de penaltılara götürdük ve penaltılarda kazanan taraf biz olduk.
1: Hocam kutluyorum. Önemli bir şampiyonluk sizin adınıza ve Muğla Spor adına. Muğla Spor'da hocam Besim Hoca'dan görevi devraldınız. Görevi devraldıktan sonra hem ligde hem de playofflarda maçlara çıktınız. Muğla Spor özelinde hocam halkın futbola ilgisi nasıl? Kulüp yapısı nasıl? Çünkü Muğla Spor'da yanlışım varsa düzeltin. Önce 3. lige, sonrasında 2. lige, 2. ligden de 1. lige yükseldi. Adım adım geliyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Fire vermeden geldi. Buyurun hocam.
0: Evet, yani zaten kurumsal bir yapıyı kurmak kolay değil. Onunla alakalı zaten başkanımız uğraşıyor. İşte stadın yenilenmesiyle uğraşıldı. Bir taraftan üçüncülükte şampiyon olundu. Süre içerisinde biz şu andaki bulunduğumuz tesisin önünde küçük de olsa bir alanımız vardı. Orayı için yaptık. Antrenmanın bazı bölümlerini orada, günün bazı bölümünde idmanlarımızı orada yapmak adına. Tabii bir anda büyüdüğü için 3 senede bir anda 1. lige kadar geldiniz. Çok kolay bir süreç değil. Bundan sonrasını da planlamak çok da kolay değil. Çünkü 1. ligle alakalı hem kurumsal yapıyı bir üst lige göre ayarlamanız lazım. Hem tesisi tekrardan revize etmek lazım. Elde olan kadroları revize etmek lazım. Yani çünkü bundan sonrasında yabancı oyuncular gelecek. Onunla alakalı yapılanma yapmak lazım. Kulüpte şimdi VAR sistemiyle alakalı, işte turnikeyle alakalı çalışmalara yapılması lazım. Biraz bu konuda çok kısa sürede çok çabuk bazı işleri yapmamız lazım. Burada da dediğim gibi yönetim kurulunun, belediye başkanımızın, Menat Bey'in çok çabaları var. Zaten dediğim gibi çok kısa sürede 1. lige kadar çıktı ama kurumsal yapıyı buradan oraya taşımak çok kolay olmadı. Şimdi biraz daha yukarıya doğru ivmelenmesi gereken bir durum var. İşte süre olarak da çok kısa bir zaman var. Şimdi planlamalar açıklandı. Ağustos'un ilk haftasında 1. lig başlayacak. O yüzden de yani Temmuz'a, yani Haziran ortalarında falan bu işleri biraz daha bitirmiş olmak lazım. Temmuz sonunda da zaten tamamen hazır hale gelmek lazım ama dediğim gibi bu hafta inşallah kutlamaları bitirdikten sonra buna hız verilecek. Ondan sonra bir görüşmelerden sonra da nasıl bir yol haritası çıkartacağımıza karar vereceğiz. Hem yönetimle konuştuktan sonra da hem kendi adına, teknik ekip adına hem de kalan zamanlarda kulüp adına da bir yol haritası çıkartacağız inşallah. Ama hocam, dediğim gibi çok büyük bir başarı elde edildi. Besim hocama da bu konuda teşekkür ettim. Buradan da ediyorum. Yani çok karakterli, çok düzgün bir takım bıraktı. Özellikle oyun sisteminde savunma anlayışını çok hızlı geliştirdikleri için biz sadece küçük dokunuşlar yaptık. Özellikle playoff süresi için. Dediğim gibi duyguyu, mental tarafını hazırlamak istedik. Biraz daha set oyunda daha iyi oyunlar oynayabilir miyiz onu planlamaya çalıştık. Ama dediğim gibi bu başarının en büyük tarafında gene Menaf Bey, yönetim kurulu ve Besim Hoca var. Biz de küçük dokunuşlarla da finalde o duyguyu kontrol ettik, şampiyon yaptık. Dediğim gibi zaten kulüp sezon içerisinde de ligi 2. sırada bitirmişti. Batman Petrol'den sonra. Ligi 2. sırada bitiren takım da şampiyon oldu. Çok doğal bir şey. Ben buradan Elazığ takımı da tebrik ediyorum. Son dönemde çok iyi bir ivme yakaladılar. Finale kadar geldiler. Finalde favorilerdi. Herkes tarafından favoriler edildi ama biz gene her zamanki gibi kendi oyun planımızla, kendi duygumuzla da şampiyonluk için çok mutluyuz. Buradan ben taraftara, Muğla camiasına da yeni sezonun işte 1. ligin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçleri de bu şekilde devam ederler. Ve inşallah gelecekte de böyle başarılarla devam ederler diyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Muğla Spor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül. Mustafa Hocam, peki Mustafa Sarıgül olarak sizin hedefleriniz nelerdir? Çünkü 3. ligde, 2. ligde yaşadığınız şampiyonluklar var. Başakşehir'de başlangıç yaptınız altyapılarda, ardından önemli kulüplerde görev aldınız. Süreçte hocam hedefleriniz nelerdir, hayalleriniz nelerdir, evet, kariyerinizle alakalı?
0: Her teknik adamdır. Zaten şimdi altyapıları gördük, Başakşehir'de yaşadık. Daha öncesinde zaten altyapımda da Başakşehir'de de yaşadık, yaşanmışlıklarımız var. Organizasyonla alakalı, en azından oyunlarla alakalı bir fikrimiz var. Onun haricinde de işte üçüncülükte şampiyon olduk, ikide olduk. Her teknikle ben de büyük liglerde devam etmek istiyorum. Öncelikle 1. lig, sonrasında Süper Lig olur. Allah neyi nasıl eder bilmiyorum ama tabii gönlümde de 1. ligde çalışmak var. İnşallah da bu Muğla Spor'la da olur. Görüştükten sonra olmasa da yine bakacağız. Geçen sene Sarıyer'de bekledik. Başkanımız görevi bırakınca tekrar 2. ligde bir hedefle gitmeye çalıştık. Bu sefer de burada bir şampiyonluk yaşadık. Belki burada nasip olur 1. ligde çalışmak. Dediğim gibi bu artık yönetimle konuşuruz ama her o teknik adam gibi benim de basamakları çıkmaktan yanayım. Öncelikle 1. ligde de bir teknik adamlık yapıp orada da başarılarımı devam etmek istiyorum. İkimle beraber.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Mustafa Sarıgül. Mustafa Hocam, son olarak taraftara mesajınız nedir? Neler söylersiniz? Buyurun.
0: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani playoff sürecinde de özellikle finalde de bizi yalnız bırakmadılar. O tribünleri doldurdular ve bize maçın başından sonuna kadar, hatta oraya gelene kadar çok büyük destek oldular. Özellikle playoff'un son maçından sonra da. Onlara bu desteklerinden çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da bundan sonraki 1. lig serüveninde de onlara şu şampiyonluğu hediye ediyoruz ve başarılar diliyorum. Tekrar MENAP Başkanı'na, yönetimine de bu kulübe de sahip çıkmalarını diliyorum. Çok kolay değil. Hem Bodrum var hem biz varız. Ama burası

0: istediğin takıma destek olmalı ve bu süreç bu sene daha da zor gidecek birincilikle alakalı. Takımın arkasında durmalarını, zor zamanlarında beraber olmalarını istiyorum. Mert'le destek devam etsinler. İnşallah da bundan sonra da devam bir şey başarılı olacak bir yönetim var. Bundan sonra onların katkıları da bu başarıya devam ederler diyor.
1: Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Muğla Spor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül'dü. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Bilal Kısa olacak.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
4: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa Bilal Kısa şu anda yoldaymış kendisiyle. Bağlantı gerçekleştiremiyoruz. Müsait olursa Bülent Bölükbaşı bizlerle birlikte olacak. Kendisi son olarak Ümraniye Spor'u çalıştırdı. Gelen mesajlar var. Hemen bu mesajları da kontrol ediyorum. Erdem Civeley'in mesajını zaten sordum. Kutlamalarla ilgili, kulüplerin kutlamasıyla ilgili kendisi de zaten dile getirdi. İstanbul'dan Yusuf Yel, iyi yayınlar Salim Bey. Diyarbakırlı olarak başkanıma teşekkür ediyorum. Yabancı hoca gündeme geliyor, ne kadar doğru? Ben de kendisine zaten sordum teknik direktör konusunu ve teknik direktörle birlikte Mauro Icardi konusunu. Sayın Başkan da net bir şekilde cevapladı. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Teşekkür ederim kendisine. Batıkan'a da bana da selamlarını iletmiş. Çok çok sağ ol güzel mesajınız için Hüseyin kardeşim. Derfin Yunuslan'a da teşekkür ediyorum güzel mesajı için. Son olarak Savaş abinin mesajı var. Yayınımızı devamlı takip eder. Mardinli olarak başkanıma, Amespor Başkanı Nait Bey'e selamlarımı iletiyorum. Başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. 0538 052 1487. Hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Bülent Bölükbaşı. Bülent Hocam hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Bülent Hocam hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Selamlar.
1: Teşekkür ediyorum Salim'ciğim.
0: Nasılsınız?
1: Duyuyor musun beni?
0: Şimdi sesiniz çok sağlıklı bir şekilde geldi hocam. Duyuyorum. Nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor
1: çalışmalar? Teşekkür ediyorum. Çok şükür iyi gidiyor. İyi yayınlar diliyorum herkese. Selamlar dinleyenlere. Saygılar.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam sezon Ümraniye Spor'da geçirdiniz. Yurt dışından gelen tekliflerin olduğu ifade edildi.

0: Son durum nedir geleceğinizle alakalı? Özellikle de
1: Ya şu
0: Şubat
1: anda
0: takımıyla isminiz anıldı. Buyurun hocam.
1: evet, orada ben zaten 3 sezon çalışmıştım. Onlarla tekrardan bir görüşmem var. Fakat şu anda onlarda daha sezon bitmedi. Sezonun bitmesini bekliyoruz. Yani inşallah bakalım bir şeyler olacak gibi duruyor. Tekrardan bir yurt dışı yolu görünüyor gibi.
0: Yani tekrardan bir yurt dışı macerası olacak. Yine
1: Evet.
0: Şerif'in olduğu lig değil mi hocam?
1: Evet, Moldova'da Şerif'in olduğu lig. Evet, biz
0: Yoksa Şerif
1: Şerif'le
0: mi hocam bu takım?
1: yani bakacağız. Şerif'le benim hala ilişkilerim devam ediyor. Biz orada çok güzel işler yaptık. Çok güzel sezonlar yaşadık. Yani Avrupa Ligi oynadık 2 defa. Konferans sonunu 6 oynadık. Yani ben orada yardımcı antrenördüm. Lisans problemimden dolayı birinci yani teknik adam olarak çalışamıyordum Avrupa kupalarında. Fakat şu anda o engelim kalktı. Pro lisansı aldıktan sonra tekrardan oraya gitme ihtimalimiz var. Bakalım bu sezonunu bitirsinler. Bugün de onların bir maçı var. Petrokup'la oynayacaklar. Bu sezonun sonunda bakacağız, konuşacağız inşallah. Netleşecek.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Bülent Bölükbaşı. Bülent hocam, siz Makedonya'da Suudi Arabistan liglerinde çalıştınız. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de çalıştınız. Bir özel sorum olacak. Hatırlarsanız
1: Lütfen.
0: Talisca ilk geldiğinde biz sizinle bağlantı yapmıştık ve siz şunu
1: Evet.
0: söylemiştiniz. Talisca çok önemli bir futbolcu. Ancak Suudi Arabistan Ligi'nin oyun temposu düşük.
1: Evet.
0: Fiziksel açıdan adaptasyon için süreye ihtiyacı var demiştiniz.
1: Evet.
0: Aynı durumu Kante özelinde de paylaştınız.
1: Evet.
0: Kante de Fenerbahçe'ye geldi. Şu an için hazır durumda diyebilir miyiz? Çünkü özellikle de son 6-7 haftadır net bir şekilde fiziksel anlamda da iyi olduğunu düşünüyorum. Sizin
1: Evet.
0: yorumunuz, düşünceniz nedir? Bu sorun aşıldı mı?
1: Ya ilk geldiklerinde dediğim gibi yani ritmi bulmaları için biraz zamana ihtiyaçları var demiştim ama
0: Evet.
1: işte ritmi bulduktan sonra da lig bitti.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin en büyük handikapı o oldu. Talisca konusunda hala aynı yerdeyim. Talisca alındığı dönem 10 numara olarak alındı. O dönemde yorum yapmıştım. 10 numara oynamıyordu Arabistan'da. Santrafor olarak oynuyordu. Fenerbahçe'de oynadığı maçlarda da genelde santrafor oynadığı zaman çok etkili oluyor. Tabii o ritmi bulması biraz uzun sürdü ama ben gene aynı noktada şunu söyleyeceğim. Yani çok büyük maliyetlerle alınmış bir oyuncu. Kulübe maliyeti çok yüksek. Fenerbahçe Talisca'yı almasaydı gene ikinci olurdu. Talisca'yı aldı gene ikinci oluyor. Yani bu kadar yüksek rakamlara oyuncuların birazcık fark yaratması lazım. Yani maç kazandırması lazım. İşte ne bileyim Galatasaray maçında bir, Beşiktaş maçında bir, Nottingham Forest maçında geçen sene elendikleri bir, yanlış hatırlamıyorsam Celtic. Yok, Glasgow Rangers. Yani o maçlarda fark yaratacak oyunculara bu paraların verilmesi lazım. Fakat şu an geldiğimiz noktada evet istatistik olarak çok yüksek sayılara ulaşmış bir oyuncu. Dediğim gibi yani ama 10 numara bölgesinde değil, santrafor bölgesinde Fenerbahçe santrafora daha iyi tercihler yapabilir diye düşünüyorum.
0: Peki hocam, yani siz santrafor oynayacağını söylediniz ve ben bunu da
1: Evet.
0: yayınlarımda sizinle konuştuktan sonra, röportajı yaptıktan sonra da sizi de kaynak belirterek paylaşmıştım.
1: Evet.
0: Nitekim de dediğiniz gibi oldu hocam. Çünkü ilk
1: Yani
0: geldiğinde Talisca herkes 10 numara pozisyonunda düşünüyordu. Fakat
1: evet.
0: o düşünce...
1: Ya geldiği dönemde şöyle diyeyim yani Arabistan'dan geldiği dönemde ben o zaman oradaydım.
0: Evet.
1: Asisti yoktu. İstatistik olarak ya yani matematik olarak o sezonun içerisinde. Attığı bütün gollerin hepsi 18'in içindendi. Yani 10 numara pozisyonunda değil, santrafor pozisyonunda oynuyordu. Hatta Alnasır onun arkasını kapatmak için Otavio Brozovic ikisini birden kullanıyordu. İşte bir taraftan Mane, Cristiano Ronaldo onun yanına çok giriyordu. O anlamda bir rahatsızlıkları vardı o dönemde. Fenerbahçe öyle bir tercih yaptı. O dönem o ellerinde Dzeko, En-Nesyri, Tadic olmasına rağmen öyle bir tercih yaptılar. Fakat istatistik olarak çok şey yaptığı için, nasıl diyeyim, çok gol rakamına ulaştığı için kimsenin gözüne görünmüyor aslında. Ama problem dediğim gibi yani Talisca artık 10 numara değil, 10 numarada yani orta sahaya destek olacak pozisyonda birazcık ritmi de düştü. Santrafor'da daha faydalı oluyor. Ama bu rakamlara, bu maliyetlere Fenerbahçe daha iyi santraforlar bulabilir diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Bülent Bölükbaşı. Bülent hocam, şimdi uzun bir aramız olacak. Sonrasında benim size Süper Lig ve birincilikle ilgili de sorularım olacak. Müsaitseniz tekrardan Batıkan sizi arası olur mu hocam?
1: Olur, müsaitim.
0: Çok teşekkür ederim hocam anlayışınız
1: ben
0: için.
1: Ben teşekkür ediyorum Salimciğim. Görüşürüz.
0: Sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Saat başı reklam arası, saat başı at yarışı bandı. Ardından Bülent Hoca ile birlikte, Bülent Bölükbaşı ile birlikte Süper Lig ve Birinci Ligi konuşacağız. Birinci Lig'de de bir playoff heyecanı var. Bunları değerlendireceğiz. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından biz buradayız.

0: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Mutlu günler değerli Radyospor dinleyicileri. Günlerden çarşamba. Bugün İstanbul'da gündüz. Gece ise Elazığ yarışlarını analiz edeceğiz. Üçüncü koşuyla birlikte Altılı Gayan 15.30'da start alacak. Bugün İstanbul'da ilk ayakta zorlu mücadele bizleri bekliyor. Birbirine çok yakın güçte isimler buluşuyor. 2 numaralı Öztu, 3 numaralı Aslan Yağız. Özellikle 8 numaralı Azap Kapı'da bugün Halis Karataş var. Ve 10 numaralı Demir Hantay'ı da uygun kilosunun avantajını kullanacaktır. 2, 3, 5, 8 ve 10 numara ilk ayak tercihlerimiz. İkinci ayakta 5 numaralı Ersele Bey. Bu safkan bu yarışı kazanıp Gazi'ye gitme ihtimali göz önünde bulunuyor. Çalışmalar bu yönde. 5 numaralı Ersele Bey'ini bu sebepten dolayı sizlere banko olarak öneriyorum. Üçüncü ayak Simon Hong koşusu. Grup 3 mücadele 4 yaşlı Araplar start alıyor. 9 numaralı Ser Gökçe benim favorim. 10 numaralı Serhun Efe. 11 numaralı Trilya Kartalı. 5 numaralı Kayıpsız. Bora Birkan Akarsu'nun Kayıpsız'ı da şanslı olacak. 12 numaralı Deniz Kestanesi'ni ben özellikle sona bıraktım ama çok yetenekli bir tay. Bu safkanı hatta sıralamanın başına almanıza da tavsiye ediyorum. Sergi Gökçe ile birlikte birincilik hanesi dolu. Start aldığı 4 yarışın 3'ünü kazandı. Aradan koştuğu yarışında da ikinci oldu Deniz Kestanesi. Sıralamayı ise 12, 9, 10, 11 ve 5 şeklinde oluşturduk. 3. ayak Saim Önhom koşusunda. 4. ayak Yavuz Gülerce koşusu. 3 numaralı Here to Go benim favorim. Hatta tek alternatifi olarak değerlendirebilirim. Sayın Nevzat Seyok'un safkanı ki benim arkadaşım Hayrettin Akduman antren ediyor safkan formunda. Ancak biraz kilo farkı var. 7 numaralı Parker ve 6 numaralı Another Banger'ı yazma gereği hissettirdi bu kilo farkı bende. 3 öncelikli 7 ve 6. 5. ayakta 1 numaralı Aman Duo 46 gün aranın ardından geliyor olmasına rağmen ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 6 numaralı Göz Pınarı ile birlikte değerlendiriyorum. 1 ve 6. Altılı Gayan'ın son ayağında ise özellikle start aldığı koşularındaki performansı dikkat çekici olan 8 numaralı Celebrim Boru banko olarak değerlendirebilirsiniz. Aksi halde çarşı karışı çok isime şans vermeniz gerekiyor son ayakta. 11 numaralı Redatif yine iyi koşmasını beklediğim bir safkan. Hazırlıklarını da beğeniyorum. Start alacağı sentetik pistte hata affetmeyecektir. İdman pistinde bayıldım bu safkana da. Son olarak da bundan bahsederek 8 ve 11 şeklinde günü de bitirelim. Gece Elazığ yarışları var. Çok keyifli bir gün. Herkese şimdiden bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuğumuz Bülent Bölükbaşı olacak. Bülent Bölükbaşı ile birlikte Süper Lig ve 1. Lig'i konuşacağız. Süper Lig'de ve 1. Lig'de önemli maçlar var. 1. Lig'de playoff heyecanı yaşanıyor. Bodrum FK, Çorum FK'yı konuk etmişti. İlk maç 1-0 Bodrum FK'nın üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci maç Çorum'da oynanacak. Kazanan takım, bir üst tura çıkan takım finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Final maçının yeriyle alakalı da henüz resmi bir açıklama yok ama bendeki bilgi Konya'nın olacağı yönünde, bunu da paylaşmış olalım. Hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz tekrardan Bülent Bölükbaşı. Bülent Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk tekrar Salimciğim.
0: Bülent Hocam, hemen şunu sormak istiyorum. İsterseniz Süper Lig'le başlayalım. Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Küme düşme potasında 3 takımdan ikisi lige veda etti. Fatih Karagümrük, Fatih Karagümrük'le birlikte Kayseri Spor lige veda etti. 3. takım belli olacak. İlk bölümde de konuşmuştum ama sizin öngörünüzü merak ediyorum. Eyüp Spor, Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Antalya Spor. Bu 4 takımdan birisi lige veda ediyor. Öngörünüz nedir hocam, oynanacak olan maçlardan yola çıkarak?
1: Ya öngörüden ziyade aslında birazcık şeye bakmak lazım. Maçların zorluğuna ya da nasıl diyeyim, rakiplerin Eyüp Fenerbahçe ile oynuyor. Gençler Birliği Trabzon'la oynuyor. Kasımpaşa Galatasaray ile oynuyor. En rahat orada görünen gibi Antalya Kocaeli Spor'la oynuyor. Ama kağıt üstünde bunların hepsi. Yani bir de son maçlarda büyük takımlara karşı oynamak aslında zordur. Yani evet, kağıt üstünde hiçbirinin iddiası değil ama onlar her zaman kazanmaya oynayan takımlar. Rahatlık onları daha da iyi oynamaya yeter. Bu anlamda Antalya Spor'un biraz avantajı varmış gibi görünüyor ama son maç en iyi konsantre olan ligde kalır diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz Bülent Bölükbaşı. Bülent Hocam,

0: takımın 32 ile dizildiği yerde ligde kim kalacak bilmiyorum ama yani dediğin gibi senin dediğin senaryo da çok akla uygun.
1: Yani burada hocam ben yani Eyüpspor ifade ettiğiniz gibi bir puan yetiyor. Kasımpaşa'ya bir puan yetiyor. Gençler Birliği kazandığı takdirde hiçbir sonuca bakmıyor. Antalyaspor'un da kazandığını düşündüğümüzde.
0: Evet.
1: Ve yani Antalyaspor dışındaki takımlar önemli takımlara karşı oynuyor.
0: Evet, yani
1: Antalyaspor Kocaelispor'la karşılaşıyor. Gençler Birliği deplasmanda Trabzonspor, Kasımpaşa iç sahada Galatasaray, Eyüpspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor.
0: Evet.
1: Peki hocam şunu sormak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Eyüpspor ve Kasımpaşa adına bir avantaj olabilir mi? Galatasaray Ligi şampiyon tamamladı. Fenerbahçe Ligi ikinci tamamladı.
0: Ya elbette. Tabii bir iddiaları yok şu anda. Galatasaray Ligi bitti. Fenerbahçe'nin Ligi bitti. Ama her ne kadar ligleri bitse de çok kaliteli oyunculara sahipler. Yani maça çıktıklarında Fenerbahçe bir de içeride oynuyor. Son maçını kazanarak bitirmek isteyecektir. Galatasaray şampiyon. Son maçta yani sonuçta bir işin bir de istatistik tarafı var. Yani bitirebilecekleri en yüksek puanla bitirmek isteyeceklerdir. Yani dediğim gibi çok üst düzey takımlara karşı rahat oynadıkları maçlarda oynamak zordur. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe çok rahat bir maça çıkacak. Trabzon keza öyle. Trabzonspor'un bir Türkiye Kupası şeyi olacak. Belki orada bir rotasyon olabilir. Gençler Birliği bu anlamda biraz avantajlı olabilir. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe'nin iddiası yok ama maçı da kaybetmek için çıkmazlar. Kazanmak için oynayacaklardır. Kadro kaliteleri de buna yeterli açıkçası. Antalyaspor tabii nispeten Kocaelispor'la oynayacağı için biraz daha avantajlı gibi görünüyor ama Kocaelispor da bu zamana kadar oynadığı oyunların hepsinde iyi oynadı. Kaybettiği maçlarda bile iyi oynadı. Son maçı da çok rahat olacağını düşünmüyorum Antalyaspor'un açıkçası.
1: Hocam dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var. Bu bilgi için de teşekkür ediyorum dinleyenimiz Semih Bey'e. Selamlar, iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Antalyaspor'un şöyle bir avantajı var. İkili, üçlü, dörtlü tüm avarajlarda herkesin önünde.
0: Evet, işte
1: aynı
0: onu
1: puanda
0: onu
1: herhangi bir
0: teşekkür
1: takımla
0: ediyorum.
1: Aynı puanı herhangi bir takımla paylaştığı anda ligde kalıyor demiş.
0: Yani demek ki Antalyaspor'un kazanması lazım, kazanıp beklemesi lazım.
1: Antalyaspor kazandığı takdirde kendisiyle aynı puanda bir takım olursa o takım küme düşüyor.
0: Yani o aslında büyük avantaj. Antalyaspor kazanıp bekleyecek anladığım kadarıyla. Diğerlerinin puan kaybetmesini, yenilmesini ya da işte hepsinin 32 olmasını bekleyecek.
1: Hocam bir soru var. Mesela bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan bir maç var. Gençler Birliği Trabzonspor maçı, yarı final maçı.
0: Evet.
1: Dinleyenimiz şunu yazmış. Salim Bey, iyi yayınlar. Gençler Birliği Türkiye Kupası finalini düşünmeyip direkt ligde kalmayı tercih etse daha iyi olmaz mı demiş. Yani kadro planlaması açısından bunu soruyor.
0: Muhtemelen öyle yapacaklardır. Yani tabii herhangi bir bilgim yok ama tahminimi söylüyorum. Gençler Birliği bu maça son lig maçına çıkacağı kadrosundan çok oyuncu oynatmayacaktır. Zaten dar bir rotasyonları vardı. Ligin içinde çok fazla alternatifleri de yoktu. Bu maça muhtemelen Gençler Birliği hafta sonunda oynayacağı Trabzonspor maçında oynatacağı oyunculardan hiçbirini oynatmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Hocam şöyle ki ben hemen size bu konularla ilgili bir bilgi vereyim. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. Pazartesi günü yayınımızda konuğumuz Arda Çakmak oldu. Gençler Birliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak oldu. Ben bu soruyu sordum kendisine. Hı-hı. Planlamanız ne olacaktır diye. Direkt onun dediği ifadeyi aktarıyorum. Kısıtlı bir kadromuz var.
0: Dediğim gibi evet.
1: Kadromuzu net bir şekilde hocamız optimal şekilde kullanacaktır dedi. Hocaya biz bıraktık. Hocayla hiç görüşmedik. Metin Hoca dedi. En iyi bir şekilde kullanacaktır iki maç üzerinde dedi.
0: Ya benim tahminim diyorum. Yani akla uygun olan da bu. Türkiye Kupası'nın finalini oynamaktansa ligde kalmayı tercih edeceklerdir. O yüzden de bütün oyuncularını son maça saklayacaklardır diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani mantıklı olan da odur. Çünkü çok dediğim gibi dar rotasyonları var. Silahları az. Bu silahlarını hafta içinde yorup hafta sonu

0: önümüzdeki maça yorgun çıkmak istemeyeceklerdir diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bülent Bölükbaş'a sohbetimiz sürüyor. Peki hocam, Süper Lig'le ilgili yorumlarınızı yaptınız. Birinci lige dönelim. Bodrum FK ilk maçta 1-0 Çorum'u mağlup etti. İkinci maç Çorum'da oynanacak. Her iki takımın da kadro yapısını incelediğinizde, teknik direktörlerini incelediğinizde Çorum FK ikinci maçı iç sahada oynuyor. Sadece bir fark var. Bir gol attığı takdirde eşitlenecek. Ardından atılacak olan goller Çorum lehine ya da Bodrum lehine şekillenecek. Bu noktada hangi takımı daha şanslı görüyorsunuz? Buyurun.
2: Ya tabii Çorum'un bir iç saha avantajı var. Fakat Bodrum takımı da öyle yabana atılacak bir takım değil. Yani buraya çok istikrarlı bir şekilde geldiler. Geçen sene ligden düştüler. Çok oyuncu kaybettiler. Sezonun içerisinde çok önemli oyuncularını kaybettiler. İşte Freddy'yi kaybettiler, Musa Muhammed'i kaybettiler. Fakat hala iddiaları devam ediyor. Çorum iç saha avantajını kullanıp çıkmak isteyecektir. Çok keyifli bir maç olacak. Zor bir maç olacak iki taraf açısından. Yani şu anda bir tahmin yapmak ya da şu çıkar bu çıkar demektense o gün çok iyi konsantre olan finalde Erol'un rakibi olacaktır diye düşünüyorum. Yani Çorum'un şöyle bir dezavantajı var. Yaş ortalaması çok yüksek. Evet. Yani bu yoğun maç temposunda birazcık onun dezavantajını yaşayabilirler. Yani bu benim tamamen kendi kişisel yorumum. Bu anlamda Bodrum biraz daha genç, biraz daha gençlere yatırım yapan, daha dinamik bir takıma sahip. Çorum eğer onun dezavantajını yaşamazsa maçta çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Gidecek misiniz hocam? Planlamanızda var mı bu maçı izlemek?
0: Ya bu maçtan ziyade final maçına gitmeyi düşünüyorum. Final maçına gideceğim inşallah.
1: Final maçının da hocam bendeki bilgi henüz...
0: Yeri belli mi?
1: Hocam futbol kamuoyunda konuşulan, bana da gelen bilgi Konya'da olacağı yönünde.
0: Yani yakışır Konya şehrine, stadına, taraftarına, insanlarına yakışır. Güzel bir yer olur, güzel bir maç olur diye düşünüyorum Konya'da.
1: Evet, böyle bir durum var hocam. Bunu da paylaşmış olalım. Yani ligler tamamlandıktan sonra milli takımımızın da maçları başlıyor. Milli takımımızın iki hazırlık maçı var. Birisi Türkiye'de oynanacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Yani hocam yoğun bir tempo. Dün bilmiyorum takip ettiniz mi? Liglerin başlangıcı da çok erken bir tarih. 14 Ağustos'ta başlıyor liglerde.
0: Evet, açıkladılar. Ya ama bütün dünyada benzer şeyler, benzer programlar oluyor. Evet. Yani sıkışacak bu programlar ama yapacak bir şey yok bu programı. Ayak uyduracağız yani yurt dışında. Avrupa'da çok daha sıkışık programlar var. Kimsenin şikayet ettiği yok.
1: Evet, yani burada şikayet etmemek gerekiyor.
0: Yani alışacağız bir şekilde. Alışacağız maç oynamaya, alışacağız.
1: Evet.
0: Maç oynamak iyidir.
1: Ben de aynı fikirdeyim hocam.
0: Yani maç oynamak antrenmandan daha iyidir diye düşünüyorum.
1: Evet, en güzel antrenman maç yapmaktır hocam.
0: Tabii yani kadro yapılarını ona göre oluşturmak lazım. Bizim en büyük sıkıntımız o oluyor. Yani kadro yapısını o yoğun maç temposuna göre ayarlamadığımız için maçlar yoğunlaşınca şikayet etmeye başlıyoruz ama dediğim gibi yani çok maç iyidir. Hem oyuncu için iyidir, hem takımlar için iyidir, hem taraftar için iyidir. Evet. Yani onda çok şikayet edilecek bir durum yok diye düşünüyorum.
1: Hocam çok kısa bir aramız var. Ligde hatta beklerseniz mutlu olurum. Kayseri Spor'u da sizle konuşmak istiyorum. Kayseri Spor'un efsanevi kaptanlarından, efsane ve unutulmaz oyuncularından, kaptanlarından birisiniz. Çok kısa ara var hocam. Aranın ardından devam edelim.
3: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
4: Reklam.
5: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi?

0: Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
6: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
7: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
6: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
2: Reklam. 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
8: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bülent Bölükbaşı. Bülent Hocam, tekrardan merhaba.
9: Tekrar merhaba.
8: Hocam, hemen size şunu sormak istiyorum. Kayseri Spor'da uzun yıllar forma giydiniz. Kayseri Spor'la önemli başarılara imza attınız. Kayseri Spor lige veda etti. Kayseri Spor'un lige vedası ile ilgili neler söylersiniz? Yapılan yanlışlar nelerdi?
9: Ya, Kayseri Spor benim için çok özel bir yer. Yani ben orada kaptanlık yaşadım. İlk Avrupa Kupası maçına kaptan olarak çıktım. Yani çok güzel günlerim geçti. Daha sonra sportif direktör olarak çalıştım. Yani çok sevdiğim bir camia, küme düşmesini hiç tahmin etmediğim, beklemediğim bir camia, çünkü buraları oynamaya çok alışıklardı. Fakat bir şanssızlık yaşadılar, çünkü geçmişte de Kayserispor bu gibi dönemlerde çok güçlü çıkmıştı. Yani buraları oynamaya da alışıklardı, fakat maalesef çok şanssızlıklar üst üste geldi diyeyim. Yani hoca değişiklikleri, işte oyuncuların hakem hataları, bunların hepsi üst üste gelince Kayserispor hiç hak etmediği bir yerde bitirdi ligi. Yani Karagümrük'ün, herkesin küme düşer diye baktığı Karagümrük'ün bile altına düştü maalesef. Bu anlamda Kayserispor dediğim gibi, yani benim çok sevdiğim bir yer, çok dostlarımın olduğu bir yer. Fakat bir şanssızlığı yaşadılar, ama yani çok şey olmazlar, çok yıpranmazlar diye düşünüyorum bu süreçten. Çünkü alışıklar ve tekrardan çıkacaklar diye düşünüyorum. İlk fırsatta da çıkmaya çalışacaklardır. Çünkü geçmişte de bu böyle şeyler yaşandı. Düştükleri sene tekrardan çıkmayı başardılar. O yüzden Kayserispor için bu çalkantılar oluyor, ama buradan da çıkacaklardır diye düşünüyorum.
8: Gelecek sezonda tekrardan hedef takım kurar diyorsunuz.
9: Tabii yani Kayserispor her zaman güçlü camiadır. Yani taraftarıyla, şehriyle. Bu anlamda bu sene birazcık belki onun sıkıntısını yaşadılar. Taraftarla takım çok bütünleşemedi diye düşünüyorum. Yani böyle birazcık uzak kaldılar birbirlerine, ama o

0: oynadıkları takdirde Kayserispor'un her zaman oynadığı ligde söz sahibi olacağını düşünüyorum. Hangi ligde oynarsa oynasın.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Bülent Bölükbaşı. Bülent Hocam, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok çok sağ olun hocam, değerli yorumlarınız için yayınımıza katıldınız, bağlandınız.
0: Ben teşekkür
1: güzel
0: ediyorum.
1: Güzel bir bağlantıydı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selamlar hocam.
0: İyi yayınlar. Dinleyenlere selamlar, saygılar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Bülent Bölükbaşı'ydı. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa sevgili dinleyenler, bu bölümde hattımızda Sadi Tekelioğlu olacak. Sadi Tekelioğlu ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sadi Hocam birazdan hattımızda olacak. Sadi Hoca. Batıkan, Sadi Hoca'yı arayabiliriz. Özel kuşak varsa reklam aramız var mı? Yok mu? Yokmuş. Sadi Hoca bizlerden telefon bekliyor. Kendisiyle bugün oynanacak olan maçı konuşacağız. Sadi Hoca ile birlikte gündemi değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Birazdan Sadi Hoca bizlerle birlikte olacak. Bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Sadi Tekelioğlu ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Trabzonspor'la ilgili sorularınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Sorularınızı bekliyorum. Nahit Eren'in yapmış olduğu açıklamaların detaylarını da Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Ajans Spor'da şu an haberi girildi. Özellikle de Slaven Bilic, Gattuso ve Mauro Icardi ile ilgili de açıklamaları var Sayın Başkan'ın. Bu isimler Ames Spor'la anılmıştı. Bunun da altını çizmiş olalım. Sadi Tekelioğlu ile birlikte Gençler Birliği Trabzonspor maçını konuşacağız. Şimdi hattımızda konuğumuz Sadi Tekelioğlu. Sadi Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisiniz.
1: Bizler de iyiyiz hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
2: Estağfurullah.
1: Hocam, bugünkü maçı konuşalım. Gençler Birliği Trabzonspor'u ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanacak. Mücadele 20.30'da başlıyor. Nasıl bir maç öngörüyorsunuz? Hafta sonunda da bu iki takım ligde karşılaşacak. Bu sefer de Trabzonspor ev sahibi.
2: Vallahi Trabzonspor kupa maçını finalist olur. Yani bunu söyleyebilirim. Çok önemli avantajlar var. Beklentileri fazla. Gençler Birliği kulübünün içinde bulunduğu durum var. Bundan dolayı ben kupa maçında Trabzonspor'u büyük favori olarak görüyorum ve Trabzonspor'un net bir şekilde maçı kazanacağını inanıyorum ve kazanır. Gençler Birliği oyuncu kadrosu eksik. Takatları var. Hafta sonu daha önemli bir maça çıkacak. Dolayısıyla ağırlığı lige verecektir. Bundan dolayı bu tespitimi yaptım ama lig için sorsanız ligle ilgili bir yorum zor. Tüm düşme hattını da bilirim. Üst sırayı da bilirim. İçişte motive olacaktır. Varını yoğunu bu maça ayarlayacaktır. İşte bildiğim. Dolayısıyla ligdeki maç zorludur ama kupada Trabzonspor'un rahat bir şekilde finalist olacağını söyleyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Sadi Tekelioğlu. Sadi Hocam, bugünkü maç özelinde Trabzonspor'un ben muhtemel 11'ini de paylaştım. Gençler Birliği'nde bir rotasyon bekliyor musunuz?
2: Zaten rotasyon yapacak durumu yok. Ben Metin Hoca ile de görüşüyorum. Eski futbolcum. Hatta dün görüştüm. Evet, ne yapıyorsun, ne diyorsun dedim Malatya şeyiyle ilgili. Zaten dedik ki 3 oyuncu sakat var. Kadro dışı olan oyuncular var. Yani rotasyon mecburi rotasyon. Elinde oyuncularla beraber getirin mümkün mertebe dinlendireceği oyuncum da yok dedi. Dolayısıyla eksik kadroma ne olursa olsun bir oyuncu dahi feda edecek durumumuz yok dedi. Yani sakatlıktan dolayı feda edecek veya işte sakatlık veya kırmızı kart olabilir, başarıdır, heyecana kapılabilir. Feda edecek oyuncu bu yok dedi. Yani o bakımdan ben bütün bunları gözeterek teknik adam olarak böyle bir ifade kullandım. Yoksa kupa yarı finaldedir. O doğruyu hakkından gelmiştir. O şartlar olmamış olsaydı bu kadar net konuşmazdım. Çünkü oyuncu da büyük ihtimalle çok fazla mücadeleyi tamamını lig maçına harcayacaktır. Ben bundan dolayı bunları söyledim. Neyse bir rotasyon yapacak durumu da yoksa.
1: Evet, yani Gençler Birliği'nde de öyle bir durum söz konusu hocam, ifade ettiğiniz gibi. Gençler Birliği'nin zaten dar bir kadro yapısı var. Peki hocam, Trabzonspor'u finalist olarak bekliyorsunuz. Finale çıkar diyorsunuz. Eğer finale çıkarsa takım, söyleyelim, rakip Konyaspor olacak. Ne dersiniz hocam bu maç özelinde?
2: Finale için hiç kimse bir ön yargıda bulunamaz. Kaldı ki Konyaspor şu anda çok iyi gidiyor. Fenerbahçe maçını ben çok ligin rahatlamış olmasından dolayı bağlıyorum. Çünkü Galatasaray bu sene özellikle hoca değişikliğinden sonra bayağı başarılı oldu. Zorlu bir takım. Beşiktaş'a eledi. Kolay değil yani. Beşiktaş. Ondan önce Fener'e eledi. Yani bu konumdaki bir takım tarafsızsa Antalya'da büyük ihtimalle Konya'ya çok daha yakın seyirci desteği de olacaktır. Bunlardan dolayı ben başa baş, yani hiç öyle bir Trabzon'u önde görmüşlüğüm yok. Başa baş %50-%50 olarak görüyorum. Kupada kim olursa olsun, buraya kadar gelen bir takım Fener, Galatasaray, Beşiktaş, her kişi olursa olsun tatlar hep %50-%50'dir. Ben öyle düşünüyorum. Bugün de bu maçta da böyle değişmez. Ben yine %50-%50 diyorum.
1: Hocam, ilginç bir soru geldi. Sormak istiyorum. Yurt dışından bir dinleyenimiz yazmış. Selamlarımızı da gönderelim. Almanya'dan yazmış. Salim Bey, selamlar, iyi yayınlar. Sade hocama bir sorum var. Evet. Trabzonspor kurulmadan önce hangi takımlıydı? Teşekkür ederim diyor. Trabzonspor kurulduğunda siz 12-13 yaşındaydınız hocam. Eskiler Trabzon'da Trabzon İtman Yurdu, İtman Ocağı takımları da vardı. İlginç bir soru hocam. Ne dersiniz?
2: Doğru, ben şeyden önce bu çocukken bu tür şeyler yoktu. Ben Beşiktaş'a tempatım vardı. Olmasının nedeni de o aklımla beraber Fener'in, Galatasaray'ın daha fazla taraftar olduğunu, Beşiktaş'ın daha az olduğunu ben dolayı Beşiktaş'a karşı bir sempa, ama Trabzonspor 66'da profesyonel lige katılınca ondan sonra bizim öyle bir şeyimiz, kendi memleketimizin takımı olunca oraya yöneldik. Şu anda da hala Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'a karşı çok önemli bir sempatim var. Takip ediyorum. Özellikle Sergen Hoca'yla da hoca futbolcu ilişkisinde çalıştığım için de bayramı da mutluyum. Sevdiğim bir camia. Süleyman Saban'ın bıraktığı izler, geçmişte büyük başarıları. Dolayısıyla Trabzon'da çok Beşiktaşlı vardır. Herkes Galatasaray'a ağırlıklı bilir ama çok da Fenerli vardır. Trabzon'da ayrıca Fenerbahçe sporcuya kulüp de vardı. Evet. Hatta onlar bir dönem Fenerbahçe'nin malzeme yardımı da aldılar. Ama ne ekmezse Fenerbahçeliler bizi hep Fener düşmanı olarak bilirler.
1: Yani hocam, yıllar sonra da itiraflar geldi sizden. Dinleyenimizin sorusuyla bunu da söylemiş olalım. Hocam, yani siz, yani imaj olarak, bende uyandırdığınız imaj olarak bu Trabzonspor taraftarının büyük bir bölümünde var. Trabzonspor taraftarı duygusal bir yapıya sahip. Hatta ben yakın arkadaşlarım da Trabzonsporlu. Onlarla da sohbet ettiğimde hep şunu söylüyorlar. Biz her yıl şampiyon olmak isteseydik Galatasaraylı ve Fenerbahçeli olurduk. Biz Dozer Cemirlerin hikayeleriyle büyüdük. Böyle bir nesiliz. Duygusal tarafımız daha yoğunlukta. Kazım Koyuncu'nun da söylediği gibi statükoya karşı baş kaldırmak diyebiliriz.
2: Ya böyle, bizim Trabzon gerçekten özel bir konumu var. Yani belki biz Süper Lig'de kurulduğumuz zaman yıldan sonra Süper Lig'de başarılı olmasaydık belki bu kadar kenetlenmezdi Trabzon. Yine Trabzon'da var mesela, Trabzon'da olup saklıyorlar, tepki görüyoruz arkadaşlarımızdan filan diye. Hala Trabzonspor olmasına rağmen Galatasaray Fener sempatizanı olanlar var. Ama biz lige çıkıp şampiyon olduktan sonra böyle düşündük. Bizim onlardan bir farkımız olmadığını, onların sadece eski bir kulüp olduğunu, yüzlülük kulüp olduğunu bizden büyüklerin olduğunu düşünüyorum. Biz de şampiyon olduğumuza göre bir Anadolu takımı, o zaman küçük bir Anadolu takımı İstanbul'a karşı kimsenin yapamadığını yapmış, şampiyon bir daha olmuşuz. Allah Allah da bir daha olduk. Daha ondan sonra ben bir Trabzonlu olarak veya bir Trabzonlu arkadaş olarak niye başka takıma yönelim? Her sene hiç kimse şampiyon olamadığına göre, her ne kadar son 4 yıl sene olsa da dünyada öyle bir lig yok. Yani her sene bir takım olmayacağına göre bizim de yıl itibariyle imkan olarak 6 şampiyonun yanı sıra kaybettiğimiz finaller, kaybettiğimiz Türkiye Kupası, kazandığımız Türkiye Kupası'nı koyarsak kuruluş itibariyle, imkan itibariyle bizim onlardan aşağı kalan tarafımız yok.
1: Yani böyle bir durum söz konusu hocam. Peki hocam devam edelim. Ancak kısa bir aramız olacak. Ara verelim hocam. Aradan sonra devam edelim mi? Olur mu hocam?
2: Tamam, buyurun buyurun.
1: Teşekkür ederim hocam. Çok kısa bir aramız var hocam.
3: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
4: Hem arsa hem ev, Arsa Web.
5: Reklam. 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
6: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Sadi Tekerioğlu. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, tekrar hoş bulduk.
6: Hocam, mesajlar var. İzmir'den Ayhan Bey yazmış. Bundan yaklaşık 1,5 ay önce yayına bağlandığında hocam Muçi ile alakalı soru sormuştum. O zaman Muçi'nin opsiyonunun kullanmayı düşünülmediğini söylemişti. Bugün çıkan haberler düşünüldüğünü söylemişti. Özür diliyorum. Bugün çıkan haberler de hocamızı doğruluyor. Size ve hocama, bizlere bu doğru bilgiyi aktardığınız için teşekkür ederim demiş. Hocam sizin, yani şöyle bir durum da var, paylaşayım ben dinleyenlerimizle de. Trabzonspor özelinde istihbarat ağınız çok çok kuvvetli ve şehirdesiniz. Zaman zaman farklı illere de gidiyorsunuz maçları takip etmeye. Ankara ve Samsun, çocuklarınız orada yaşadığı için onları da ziyaret ediyorsunuz ama yılın büyük bir bölümü Trabzon'dasınız. Hatta rahmetli kardeşiniz de Trabzonspor'da squad ekibindeydi. Charlotte'un Trabzonspor'a kazandırılmasında ciddi katkılar sağladı. Hocam şunu sormak istiyorum size. Muçi konusu, Onana konusu. Sizdeki son bilgiler nelerdir? Yayına çıkmadan önce de bir telefon trafiği yaptınız. Buyurun hocam.
7: Vallahi ben Onana konusunda ben hemen hemen kulübün fikrinin kesinleştiğini düşünüyorum.
6: Evet.
7: Yerli kaleci arayışındalar. Alternatifleri değerlendiriyor ama Muçi de ortada şu anda, ama kalması yönünde, alınması yönünde iyi bir gayret var. Ama Onana ile ilgili kesinlikle düşünülmediği, yerine yerli bir kaleci bakıldı, iyi bir yerli kaleci bakıldığını biliyorum. Şu anki gelişmeler.
6: Tarık Çetin iddiası uçak. Doğru mu hocam?
7: Efendim?
6: Tarık Çetin iddiasını siz
7: doğrulatabildiniz
6: mi?
7: Tarık Çetin, evet, Muhammed Şengezer filan, bunlarla ilgili diyorum artık neyi bekliyorsa. Ya, kulübünde bir stratejisi var. Herhalde rakam konusunda, herhalde oyuncunun kulüpteki durumunun kesinleşmesi, verilir mi verilmez mi, gelir mi gelmez mi konusunda. Çünkü bu işlerde az bir, mesela Yakup Kırtay vardı Erzurumspor'da.
6: Evet, ben onu yazdım hocam. İsim vermeyeceğim. Önemli bir yetkili, evet dedi. Doğru Salim, evet dedi. Kardeşim dedi. Haberin dedi. Doğru dedi. Ama dedi sadece Trabzon değil, Trabzon dışında da isteyen takımlar var dedi
7: ya,
6: hocam.
7: Ya konuyu oraya işte getir. Hemen bu duyulunca, hemen Trabzonspor gündemde olunca Erzurumspor da haklı olarak, oyuncu da haklı olarak, diğer kulüpler de rakamın yükselmemesi için böyle bir gayret gösteriyor. Ama bu onun için ben de bunlarla ilgili kesin bir şey söylemiyorum. Benim bu zaten yani.
6: Evet.
7: Piyasayı çünkü işte hemen oyuncu, Süper Lig'in yeni çıkmış takımın oyuncusu, hemen şeyler, rakamlar bir anda çok değişik boyutlara gidebiliyor. Bundan dolayı da kesin bir şey konuşamıyoruz.
6: Hocam, Uğurcan'la son dönemde bir görüşmeniz oldu mu? Konuştunuz mu Uğurcan'la, eski öğrenciniz?
7: Kimler?
6: Uğurcan Çakır'la hocam.
7: Tebrik etmek için konuştum.
6: O da hocam Süper Lig'de ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Trabzonspor'un ardından Galatasaray'da da şampiyon oldu. Bendeki bilgi hafta sonunda dinleneceği yönünde Kasımpaşa maçında.
7: Bilemiyorum oynayabilir ama ben şöyle bir intiba ettim. Orada mutlu. Büyük ihtimalle de futbolu çok özel bir durum olmadığı sürece futbolu Galatasaray'a da noktalanabileceğini. Çünkü Galatasaray bu konuda iyi seçim yapıyor. Yaptıktan sonra da oyuncusundan vazgeçmiştir. Yıllarca, evet. Şimdi onun için Mondragon oynadı. Şey oynadı işte bizim
6: Muslera.
7: Uzun süre oynadı Muslera. 8-9 sene oynadı bayağı şampiyonluk.
6: Hocam 10 yılı aştı Muslera.
7: Ha, buyur işte. Yani
6: Mondragon 5,5 sezon oynaması lazım. İlk başta kiralık gelmişti. Sonra evet. Galatasaray'ın ardından Köln'e gitti. Köln'de de bir şampiyonluk yaşadı. Bundesliga 2'de. Onun öncesinde zaten hatırlayacaktır futbol severler. Taferel vardı. Bu süreçleri iyi geçirdi. Güzel bir soru var hocam. Sizinle paylaşmak istiyorum. Salim Bey iyi yayınlar. Sadi hocama selamlar. Ben hem Fatih Hoca'nın, Fatih Hoca olsun, hem camiye olsun, hem de yayınlarda Sadi Hoca olsun şampiyonluk söylemini hiç duymadık kendilerinden. Bunu ben bir arsaya temel atma olarak görüyorum. Katlara çıkması için, yani şampiyonluk için önümüzdeki senelere ihtiyacı var. Sağlam bir şekilde Trabzonspor geliyor demiş. Katılır mısınız bu fikre?
7: Valla bir her bak Ermeni'yle katılırım. Şöyle katılırım. Yani bunun illa futbolcu altyapısı olarak söyleyeyim mi? Kulüp altyapısı, ekonomik altyapısını da böyle kademe kademe düzelte gelinir. Zaten maziye baktığımız zaman çok uzağa gitmeye gerek yok. Galatasaray bugün Türkiye Ligi'nde en fazla şampiyon olan takım olmasına rağmen 14 yıl arka arkaya şampiyon olamadığı dönemler var. Yani çok önemli kadronun olmasına rağmen. Fenerbahçe herhalde 8'i 9'u buldu bilmiyorum kaçıncı senesi. Beşiktaş arada bir oluyor. Dolayısıyla Trabzonspor gibi bir takımın her yıl 3-4 sene herhalde biz olduk. Her yıl şampiyon olacak. Ondan sonra finallerimiz var. Kumpayı kaybettiklerimiz var. Bizim konumuzdaki bir şehir takımının her sene şampiyonluktan söz etmesi için burada banka olması lazım. Bankalar kulübe ait İstanbul biliriz biz yani. Bizim burada öyle bir geleneğimiz veya imkanımız yok. Çok zenginimiz de yok. İşte Galatasaray Fenerbahçe'de kongre var. Adayları görüyorsunuz. Daha ötesi yok yani. Ali Koç ülkenin en zengin iş adamı. Bunlar rekabet halinde buna karşı çıkabiliyorlar. Bundan seçimi alabiliyorlar. Seçim kazanabiliyorlar. Bizim öyle bir şans, bizim tek şansımız biz üreteceğiz, satacağız. Daha pahalısını satıp daha ucuza, daha iyi olabileceğini alacağız. Bizim böyle yıldızları toplayıp 75 milyon euro yüklenecek. Onun için evet. Yavaş yavaş adım adım
6: yapacağız diyorsunuz hocam. Aynen. Sade hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
7: İyi yayınlar, görüşürüz.
6: Sevgili dinleyenler, şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamaları dinleyeceğiz. Yayınımızı da sonlandırmış olabiliriz. Şimdiden Dursun Özbek'i dinleyelim.
8: Ben ve arkadaşlarım bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazmak fırsatımız olduğuna inanıyoruz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl Galatasaraylılara gururla bırakacağımız biz Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Ve yürekten inanıyorum ki bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli bir fırsat var. Başarmak zorundayız değerli hazırım. Ben bugün bu tarihi sorumlulukla sizin karşınızdayım. Ve geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için bir saniye bile durmadan çalışacağımızın sözünü buradan sizlere veriyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. ...16 Mayıs Cumartesi günü adamızda yapacağımız bir etkinlikle yeni dönem projelerimizi ve vizyonumuzu siz değerli üyelerimizle paylaşacağız. Şimdi sizlere yeni dönemdeki ekip arkadaşlarımı da takdim etmek istiyorum. Disiplin kurulumuz Sayın Hakkı Akil, Hakkı Bey, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Hasan Mehmet Tireli, Mustafa İbrahim Ziyal, Nuri Bora Ebu Suudoğlu. Sencer Seren. Aydın Önder. Ahmet Murat Canaydın. Mustafa Kaya Özgül. Günran Çalın ve Ali Baran Öztürk. Evet, değerli Azerun, yeni dönemde 23 Mayıs'ta 16-23 tarihler arasında yapacağımız seçimle ilgili yeni dönemde Galatasaray'ımıza hizmet edecek disiplin kurulumuz arkadaşlarımdan mütekil kurulu. Kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah Galatasaray'a güzel hizmetler vereceğiz hep beraber. İnşallah. Değerli Hazirun, şimdi size sicil kurulumuzda çalışacak arkadaşları takdim etmek istiyorum. Mehmet Çağatay Altınlı. Nedime Canipek Konuksever. Okan Güngör. Utku Çağatay Aksoy. Berat Uygur. Özgür Kızıl Elma, Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan ve Saadettin Can Bilginer. Evet, yeni dönemde sicil kurulumuz olarak arkadaşlarımla beraber sizlere hizmet edeceğiz. Onlara da yeni dönemde başarılar diliyorum. İnşallah güzel hizmetler bulacaklar. Denetim kurulumuzu davet etmek istiyorum. Sinan Şahin. Gül Rengin Günay. Halil Cem Burnaz. Nazım Canangın. Hasan Can Külahçıoğlu. Çağatay Araç Uçkun. Evet. Denetim kurulu olarak da iki arkadaşımız yetişemedi. Önümüzdeki dönem sizlere arkadaşlarım hizmet edecekler. Kendilerine başarılar diliyorum. Evet, değerli Hazirun, önümüzdeki dönemde hizmet etmeye aday yönetim kurulunu sizlere takdim etmek istiyorum. Listeler sicildeki orada şeye göre, sıralamaya göre yapılmıştır. Betin Öztürk, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Ozan Bingöl Yursever, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukçu, Emir Aral, Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül, Burak Kutlu, Fatih Demircan ve Özen Kuzu.

0: Evet, ve Dursun Özbek.
1: Beni
0: yazmayı unutmuşlar listeye de onun için. Evet değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 2024 yılında seçtiğiniz yönetim görevini süresini doldurdu. Sizlere en iyi şekilde hizmet etmek için elinden geleni yaptı. Yeni dönemde 2026-28 dönemi içinde arkadaşlarımla sizlere buraya davet ettiğim arkadaşlarımla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızın fevkinde, bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak üzere sizlerden yetki isteyeceğiz. Sizlerden bizi desteklemenizi isteyeceğiz. Özellikle bugün itibariyle geldiğimiz noktada gerçekten biraz önce konuşmamda da söyledim. Önümüzde tarihi bir fırsat var. Geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak, torunlarımıza, çocuklarımıza daha mükemmel bir Galatasaray bırakmak için önümüzde büyük bir fırsat var. Hep beraber bize vereceğiniz destekle bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Ve 23'ündeki yapacağımız 23 Mayıs'taki seçime hepinizi davet ediyorum. Gelip oradaki seçimlerin bizim için bir şölen olduğunu düşünelim. Orada hep beraber olmaya sizleri de davet ediyorum. Hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum efendim.
2: Sevgili dinleyenler, Dursun Özbek'in açıklamalarını dinledik. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu'nda konuşmalarda bulundu, açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere Divan Kurulu toplantıları Galatasaray'da her ayın ikinci çarşambası yapılıyor. Bunu da paylaşmış olalım. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması da belli oldu. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması Cuma günü yapılacak. Cuma günü kutlamalarla ilgili biletler de dün itibariyle satışa sunuldu. Galatasaray Cuma günü kutlamaları yapacak. Pazar günü ise ligde son maçını Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı var. Gençler Birliği Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bugünkü konuklarımız sevgili dinleyenler, Ames Spor Başkanı Nait Eren, Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı ve Sadi Tekelioğlu'ydu. Bu üç isimle birlikte gündemi değerlendirdik. Nait Eren'in açıklamalarını Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Yayınımızda noktalıyoruz. Bugün günlerden çarşamba, yayınımız 12 ile 14 arasındaydı. Benden hemen sonra yayında sevgili dinleyenler Mert Elam, Gence Boran, Ali Erim Hattrick programında sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Bay Gün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu.
4: Reklam.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Radyo Spor.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
4: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.
11: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
12: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz.
1: Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
4: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
10: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
12: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
13: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
14: Radyo Spor! Sporun tek adresi.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkiyatlarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyospor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyospor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyospor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyospor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
7: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
8: Merhaba.
7: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
7: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometre'ye hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden çarşamba, Mertelem sonunda yanımızda. Mertelem hoş geldin.
1: Evet, sonunda geldin Ali abi.
0: Sonunda geldin sen de, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Ne var ne yok?
1: Valla bende bir yaramazlık yok, ben buradaydım, sen buralarda yoktun. Haberler sende.
0: Evet, haberler bende. Sabah biraz konuştuk, hatta bir yarım saat kadar konuştuk El Clasico macerasını. Orada ama neyi anlatmayı unuttum biliyor musun?
1: Neyi?
0: Hakem, sen hakemlerle alakalı olarak konuşurken oradaki hakeme nasıl davranıldığını anlatacaktım daha ilk konuşmada.
1: Kim? Taraftar tarafından?
0: Taraftar tarafından. O aklıma geldi. Hmm. Onu anlatacaktım, onu atladım. Şimdi kısaca anlatayım. Şimdi işte biz anlatım pozisyonundayız. Emre Gürkaynak maçı anlatıyor. Yanında Engin Kale var. Ben de onların yanındayım. Hı hı. Ondan sonra sağımızda solumuzda işte şey, uluslararası basın var. İspanyol gazeteciler var. Sadece gazeteye çalışan insanlar var. Spor yazarları var. Herkes karşılaşmayı takip ediyor. Orada tabii birçok teknik malzeme var. İşte mikser var, ses mikseri var, kulaklıklar var. Bir sürü kablo geçiyor. Ondan sonra oradan canlı yayın yapan şeyler var. Televizyon kanalları var. O şeyde ışıkları var onların. Kameraları var falan. O yüzden teknik görevliler var orada. Teknik görevliler de basın tribünün en üst tarafında takip ettiler karşılaşmayı. Böyle 4-5 kişi. Bak, hakem Barcelona aleyhine her karar verdiğinde küfürler havada uçuştu.
1: Teknik görevli.
0: Teknik taraftan Allah. Küfürler havada uçuştu. 1-2 herhalde dedim, sinirlendiler pozisyonu. Önce bir tane offside verdi. Ona çok sinirlendiler. Bize yakın yardımcı. Ardından iki tane out corner kararında Real Madrid lehine corner verdiler. Onların o ünlü küfrü havalarda uçuştu böyle. Demek ki sadece şey değilmiş. Ne derler? Bizde değilmiş durum. Onu düşündüm.
1: Ben de sen böyle söylerken maç başlamadan önce hakemler anons ediliyor ya, orada da acaba ıslık
0: yok, orada herhangi bir şey olmadı ama
1: ben de maçlara gittim, dikkat etmedim işte.
0: Artı bazı spor yazarları genel hakemin verdiği kararlarda baya böyle bir ses çıkardılar.
1: Bizdeki gibi
0: çok beklemiyordum ben açıkçası.
1: Akdeniz ülkesi ama,
0: O teknik taraftaki arkadaşlar baya ateşlilerdi yani. Hı-hı. Birkaç küfür şeyim oldu. Ne derler İspanyolca, birkaç tane
1: maruz geliştim. Kaldı yani.
0: Evet. Hazır mı Murat Fevzi? Evet, şimdi Murat Fevzi Tanırlı telefon attığımızda, kendisi biliyorsunuz Esport'un kadrosunda, Esport'un yorumcularından bir tanesi. O da bizle beraber İspanya'daydı. Aynı zamanda Hürriyet gazetesinde de biliyorsunuz hakemler üzerine yazıları var. Dün İbrahim Hacı Osmoğlu'nun açıklamalarından bir tanesi Murat Fevzi Tanırlı'nın dikkatini çekmiş. O açıklamayı sabah biz de kısaca konuşmuştuk. 5 büyük lige göre bizde hakem hataları daha az oluyor demişti İbrahim Hacı Osmanoğlu, federasyon başkanımız. Biz de acaba o veri neye göre, nasıl bir veri diye sabah Mert'le birbirimize sormuştuk. Bu konu Murat Fevzi'nin dikkatini çektiği için biraz da onunla konuşacağız. Murat Fevzi, hoş geldin İspanya'dan.
2: Hoş bulduk İspanya'dan, teşekkürler. Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Nasıl geçti İspanya seyahati? Mesela beraber
2: gayet
0: seyahat
2: güzeldi.
0: Ettiğin insanlar anlaşması kolay, uyumlu, kavgasız gürültüsüz insanlar mıydı benim haricimde?
2: Bir kısmı evet, senin haricindekiler iyiydi ama seninle biraz da sıkıntı oldu artık. Onu da Rashford'la giderdik.
0: Onu da Rashford'la giderdin. Peki.
2: Şimdi gayet güzeldi, teşekkür ederim. Hep
0: dünkü açıklamaları güzel. Düşünürsek, dünkü açıklamalara dönersek
2: evet.
0: Federasyon başkanımızın sen nasıl değerlendiriyorsun, neler söylersin?
2: Güzel bir cümle sarf ettiniz. Ben bağlanmadan ikiniz de hangi verilere dayanarak dedim mi Mert? Bence en doğru soru bu. Bizde sıkıntı şu. Mesela biz hakemin içindeyiz ve sürekli takip ediyoruz Avrupa'yı, her tarafı. 5 büyük lig hakemler nasıl maç yönetiyor ve haftada izlediğimiz canlı maçları ise hayli fazla. Ben önce genel olarak bir çok iyi futbol izleyicisi olarak sizlere sorayım. Sizce 5 büyük Avrupa liginde, tamamen verisiz soruyorum bunu, gözleme dayalı olarak. Karşılaştığınız, izlediğiniz maçlardaki hakem hatalarıyla bizdeki hakem hataları arasındaki kıyası siz nasıl yaparsınız?
1: Valla Süper Lig en iyi demezdim yani bu konuda, ben kesinlikle büyük ihtimalle en kötü derdim. Özellikle Bundesliga'ya kıyasla ya da Premier Lig'e kıyasla zaten çok gerideyizdir.
2: Evet.
1: Diğer ligler, hani Akdeniz ülkeleri, İtalya, İspanya, bilmiyorum, onlarda da bizim gibi tartışılıyor ama bizim kadar büyük tartışmalar olduğunu da görmüyorum ben takip edebildiğim kadarıyla. O yüzden başkanın açıklaması bana da çok sürpriz geldi.
2: Evet, yani iki boyut var bence. Birincisi şu, ya Sayın Başkan'ın bu konuda bilgi verenler aynı geçen sezonlardaki gibi, işte hakemler değişsin, gençleşsin, şöyle olsun, böyle olsun, eski yüzler gitsin, yenileri gelsin yaklaşımı gibi. Geçen sezondu galiba TRT Spor'da MHK Başkanı bir programa katıldığında şu istatistiği paylaşmıştı. Orada neyse ki bir veri vardı ama manipüle edilmiş bir veri vardı. Yani biz en az kart gösteren lig izlemişti. Bu açıdan övünmüştü. Fakat işin trajik tarafı şuydu. Evet, çok doğru. Veri doğruydu bu arada. Veriye itiraz etmiyorum. %100 doğru. Ama işte burada hakemlik devreye giriyor. Hiçbir şekilde faul çalmazsanız kart göstereceğiniz pozisyon da olmuyor. Net faullere, net sarı kartlı pozisyonlara. Dolayısıyla kart sayınız az kalıyor. İşte Mehmet Türkmen örnek verildi mesela. Mehmet Türkmen maçlarını izleyin. Street futbol mu izliyorsunuz, sokak futbol mu izliyorsunuz, yoksa gerçekten İFAB oyun kurallarına bağlı bir futbol maçı mı izliyorsunuz, ayırt edemezsiniz. Çünkü net fauller, net kartlar her maçta çok ciddi şekilde az oluyor. Verilmiyor yani, gösterilmiyor. Gösterilmeyince de kart ortalaması otomatik olarak kendiliğinden

0: bizdeki VAR müdahaleleriyle karşılaştırdığımızda skandal seviyedeyiz. Bizdeki siyah beyaz hatalarla Avrupa'daki maçlardaki siyah beyaz hata oranı da en az 3-4 kat farklı olsun. Bizde her maçta siyah beyaz hatadan geçilmiyor, örnek veriyorum. Bunları da mesela sonuca tesir eden hatalar olarak ben sıralayabilirim. Premier Lig'de en azından sıralarım. Orada bile Avrupa'nın 5 büyük liginin senin dediğin gibi sevgili Mert, ferslah ferslah üstündeyiz kötülük anlamında. Hı hı. Ama bu söze geldiği zaman çok kolay sarf edilebiliyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum ben. Bir de gerçekten hani diyelim biz verilerle ispatlıyoruz ama en azından bunu iddia eden kurumun kurumsal anlamda istatistikler budur. Bu istatistiklerden de görüneceği üzere biz Avrupa'nın şurasındayız denmesi gerekir. Yani bunu hiçbir somut veri vermeden, analitik olarak bahsetmeden, bir kanıta dayandırmadan herkes söyler. O zaman biz de söyleyebiliriz. Ben de derim o zaman. Ben de Avrupa'nın en iyi futbol yorumcusuyum. Ben de bunu iddia ediyorum. O zaman aynı şekilde gider. Bu şekilde kıyaslarla hiçbir veri olmadan bu şekilde yaklaşabiliriz. Bizim zaten en çok kızdığımız nokta şu. Hakemliğin içinden gelmiş ve hakemini takip eden insanlar olarak en büyük talebimiz şuydu. MHK'nin resmi adresinden tartışmalı pozisyonlar konusunda hem halk bilginlersin, futbol severler hem de MHK'nin hakemlere verdiği eğitimlerde hangi pozisyonlara nasıl yaklaşıldığının şeffaf şekilde örneğini görelim istedim. Ama bunların hiçbiri kullanılmadı. MHK resmi adresinin açılması bile en azından kamuoyunu tartıştığı pozisyonlarda bilgilenmek için olduğu yollara çıkıldı bu düşünceyle. Hakem atamaları ve VAR atamalarını ilan etmekten başka hiçbir şey yapılmadı orada. Dolayısıyla biz şu anda herhangi bir pozisyonun bu merkez hakem kurulunun nezdinde hakemlere nasıl eğitim verildiğini ve nasıl pozisyonlarda hakemlerin standart kararları vermesi gerektiği konusunda bilgimiz yok. Şimdi Avrupa ile kıyas konusunda hiç veri yok zaten. Neye göre en kötüyüz? Neye göre en iyiyiz? Futbol kamuoyuna, kulüplere, futbol severe göre futbol hakemlerimiz şu anda bizim son yıllarda görmediğimiz kadar kötü durumda. Emre Belezoğlu açıklama yaptı biliyorsunuz. Ben de 30 senedir bu işin içindeyim. Bu kadar hakem tartışılan ve kötü performans bu yıl dışında görmedim dedi. %100 haklı imza atarım ben düşüncesine.
1: Murat Fevzi, şimdi sen mesela MHK'nin resmi hesabı açıldı dedin. Oradan bilgilendirici paylaşımlar yapılabilir dedin.
0: Yok, onlar onu vaat ederek açtılar onu.
1: Tamam. Onlar vaat ettiler. Şimdi bu bence teorikte çok güzel bir fikir. Teoride çok güzel bir fikir. Hani MHK'nin resmi hesabına girelim. Bakalım bazı pozisyonlarda kural ne, yorum ne, nasıl olmalı? Fakat onu yaptıklarında MHK'nin resmi sitesine öyle bir değerlendirme koyduklarında yarın öbür gün bir karşılaşmada benzer pozisyonda farklı karar çıkarsa herhalde ondan çekiniyorlar. Ne demek istediğimi anlatabildim mi?
0: Evet evet anladım.
1: Çünkü o zaman herkes söyleyecek diyecek ki kardeşim bak senin hakemi burada bu kararı verdi. Al MHK'nin resmi sitesinde benzer pozisyonda karar bu. Yoksa aslında oraya belki pozisyonları koymadan bazı kuralları insanlara anlatmak daha iyi bir seçenek olabilir. Örnek veriyorum Paris Saint Germain Bayern maçında mesela Paris Saint Germain'li savunma oyuncusu topu uzaklaştırmak isterken kendi arkadaşına çarpmıştı, eline çarpmıştı. Evet. Orada büyük itiraz koptu. Yani ben de hiçbir kuralı bilmem. Bir tek o kuralı biliyorum. Ben rahattım mesela izlerken. Bu mesela bunun gibi şeyler insanları bilinçlendirmek amacıyla öğretilebilir.
0: Tabii,
1: bu oyuncu değişiklikleri olur. İşte hakemin düdük çaldıktan sonra top oyundayken neyi verip veremeyeceği bazı böyle futbolla ilgili detay kurallar oradan açıklanabilir ama pozisyon koyarlarsa yarın öbür gün Türkiye'de tabii senin dediğin gibi birçok hani tartışmalı ve neredeyse skandala yakın karar verildiği için onun altından kalkamazlar diye düşünüyorum.
0: Evet doğru. O açıdan o zaman şöyle oluyor. Biz şeffaf şekilde bütün pozisyonları, tartışmalı pozisyonları adresimizden açıklayacağız diye iddiada bulunmayacaklar o zaman. Hani derler ya ağzınla amelin bir olsun. Yani ağzından çıkanı ya uygula, uygulamayacaksan da böyle vaatte
1: bulunmayacaksın. Tabii orada haklısın. O evet. Belki düşünülmeden konuşulmuş bir şey olabilir. Ona bakarsan biliyorsun bu kulüplerin de itiraz edecekleri bir sistem vardı. O sistemi de önce duyurdular. Çok büyük bir olaymış gibi. Ondan sonra o sistem işlemedi, çalışmadı. Sonra yaklaşık bir eğer yanılıyorsan beni düzeltebilirsin. 9-10 ay sonra tekrar gündeme geldi. Aa tamam açıyoruz dediler. Sonra ne oldu bilmiyorum.
0: Tutarlılık izleme modülü tutarsızlığa dönüştü.
1: Değil mi? Oydu. Tutarlılık izleme modülü müydü adı?
0: Evet evet.
1: Muhteşem bir isim koymuşlar.
0: Muhteşem isim. Şöyle bir şey oldu orada da.

0: Howard Webb buraya Galatasaray maçına gözlemci gelmişti. Galatasaray hangi maçtı hatırlamıyorum ama o maça gözlemci geldiğinde Galatasaray Juventus olabilir. Viva'da bir şey yaptılar. Merkez Hakem Kurulu'nda buluştu. İşte uygulamalarımızı tanıttık diye haber yapıldı. Ve tutarlılık izleme modülü orada bahsedildi. Böyle yapıyoruz diye. Ama senin dediğin gibi duyurulduğu günden itibaren bir kez bile yapılmamıştı. Howard Webb geldikten sonra harekete geçiyoruz dediler tekrar. Birkaç kulüp dedi ki işte bize bununla ilgili bir geri dönüş oldu ilk defa diye. Howard Webb biraz orada katalizör oldu. Orada da şöyle bir şey oldu. Hatta federasyon sayfasında Howard Webb'in gelişi bir hafta sonra falan duyuruldu. Şey diye, Merkez Hakem'in davetlisi olarak İstanbul'a gelen diye duyuruldu. Hı-hı. Halbuki Howard Webb Galatasaray Juventus maçı için gelmişti. O gelmişken de davet edildi ama MHK'nin davetlisi olarak gelmedi. UEFA'nın görevlendirmesi olarak gelmişti.
1: Yani ben de şey diyebilir miyim? Avrupa Ligi finaline gelecek olan herkes Radyo Spor'un davetlisi olarak geldi diyebilir miyim 2-3 gün sonra?
0: Kesinlikle. Ne olur ki? Zevkle diyebilirsin.
1: Evet. Aynı hesapla yapabiliriz bunu.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Evet. Murat Feriz'i çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Peki sana şöyle bir şey sorayım mı?
0: Tabii ki.
1: Sana veda etmeden önce. El Clasico ile ilgili, İspanya seyahatiyle ilgili aklında kalan 3 şey ne?
0: Aklımda kalan 3 şey. Evet. Bir tabii
1: yani
0: ki,
1: bu seyahati nasıl hatırlayacaksın?
0: Bir tabii ki yani organizasyon olarak tabii ki çok iyiydi. El Clasico tarihine geçmiş olması açısından, La Liga tarihine geçmiş olması açısından unutulmaz bir olay. İkincisi Rashford röportajımızın gelişim anı. Seninle Rashford üzerine konuşurken Engin'in amiyane olacaktır. Elinden tutup getirmesiyle.
1: Rashford'u bulup getirmesiyle değil mi?
0: Ya resmen Rashford'u bulup getirmesiyle bizim sohbetimizin eşleşmiş olması. Bir de işin futbol dışı duygusal taraflarının hani Hansi Flick'in hayatında unutulmayacak bir şey. Biz de o maçı Hansi Flick üzerinden hatırladığımızda hani babasını kaybetmiş bir teknik direktörün takımın tarihe geçen anında bir sahada özverili bulunması temel 3 maddem olur ama tapaslar ve Barcelona keyfi de eklenecek diğer maddeler olur kesinlikle.
1: Evet. Senin de emeğine sağlık. Ağzına sağlık.
0: Sağ olasın. Senin de aynı şekilde.
1: Esport ailesi olarak sana da teşekkür ediyoruz.
0: Ben de bütün ekip arkadaşlarımıza, yayın, yapım hepsine çok teşekkür ederim. Yine güzel bir organizasyon oldu.
1: Evet. O zaman görüşmek üzere diyelim.
2: Ağzına sağlık. Görüşmek üzere.
0: Mert iyi yayınlar. Hoşçakalın.
1: Evet. Murat Fevzi Tanırlı bizle beraberdi. Şimdi 14.16 oldu saatlerimiz. Dinleyicimiz Yasin demiş ki Ali abi demiş, Rashford'u getirip neden yayından çıktın? Bunu Engin Kale'ye de, Engin Kale'ye de sormuşlar. Hatta işte ikimize de kaçtın falan demişler. Onu anlatayım şimdi ne olduğunu, nasıl olduğunu. Ondan sonra ama önce bir araya gidelim.
3: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
4: Reklam. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Radyo Spor.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
10: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
11: Radyo Spor. Reklam.
12: Hanımların beylerin dikkatine, Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
13: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
11: Reklam.
3: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
1: Evet, kısa aramıza gittik geldik. Saatleri 14.19 yaptık. Radyo Spor'da Türkiye'nin en iyisini Hattrick'i dinliyorsunuz. Ali Erim, Mert Elam sizlerle beraber. Rashford röportajında ne oldu? İşte neden bırakıp gittiniz adamı engelleyle? Bize bunu soruyorlar. Şimdi orada normalde biz üçümüz yayındaydık. İşte sabah da biraz Mert'e anlattım. Yayını da uzattık. Neden? Çünkü dediler ki işte size bir flash röportaj olarak bir Barcelona'lı oyuncu getireceğiz. Çok güzel. Onu bekliyoruz. Ondan sonra haber geldi. İşte Frankie de Jong gelecek dediler. Güzel, işte İngilizce biliyor. Frankie de Jong'u bekliyoruz. Hatta aslında Murat ya da Engin tahmin etmişti Frankie de Jong gelebilir diye. Neyse, bekliyoruz. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika yayındayız. Haber yok. Ondan sonra işte konuşurken de sabah da Mert'e anlattım. Sağınızda solunuzda onlarca başka gazeteci, başka kanallar, dünyanın her yerinden gelmişler, yayın yapıyorlar. Oyuncular da oraya gelip röportaj verdikleri için taraftarlar da o tribünde kaldılar. Sadece o taraftarlardaki, o tribündeki taraftarlar kaldı. İşte onlar oyuncuya bağırıyor falan. Böyle pek kendinizi sağlıklı bir şekilde duyamıyorsunuz. İşte Engin bir şeyler söylüyor, ben bir şeyler söylüyorum. Ama bir taraftan da gözümüz hep sağda. Frankie de Jong arıyoruz ne zaman gelecek diye. Çünkü bu tarz durumlarda yayını çok uzatmak sağlıklı değil. Yani maç bitti, biraz yorum yaptın. Ondan sonra röportajları verdin, kapatman gerekir. Çünkü kimseyi hani bir Barcelona şampiyonluğu için bir saat yayında tutamazsın. Yani sen maçı izledin zaten iki saat. Bir de benim maçtan sonra bir saat Barcelona ile ilgili, Real Madrid ile ilgili konuşmamı pazar gecesi şeyde dinlemezsin. O yüzden biz de istiyoruz ki hemen gelsin. Yapalım röportajı. Zaten başka oyuncu alamayacağımız belli. Ondan sonra yayını kapatalım. Ama yok, Frankie de Jong bir türlü yok işte. O bize Frankie de Jong gelecek dedikten 20 ya da 25 dakika sonra yok, gelmiyor dediler. Öyle olunca Engin de orada sorumluluk aldı. Dedi gideyim ben bir bakayım. Normal canlı yayında terk etti. Ondan sonra orada işte sahada şeyler devam ediyor. Oyuncular, eşleri, çocukları geldi, aileleri geldi. Orada oyuncular onlarla beraber kutluyorlar şampiyonluğu. Sonra biz de Murat Fevzi ile yayına devam ediyoruz. İşte o ara Rashford konuşuyoruz. Ben Rashford'u anlattım böyle. Salladım Rashford'a. Şöyle oldu, böyle oldu. İşte United'da böyleydi. İşte takım onun üzerine kurmak istediklerinde o şeyi kaldıramadı falan filan. Anlatıyoruz böyle. Sonra bir baktık. Böyle Engin'in yanında kim oldu? Abi baktım Rashford geliyor. Sonra Engin de şimdi normalde biz orada 3 kişiyiz. 4 kişi olduğu zaman kadra şişiyor. Tek mikrofon var. Yani birinin şey olması lazım. Kenarda olması lazım. Ondan sonra Engin de benim gibi düşünüyor. O da kibar adam yani. Centilmen adam. O da rol çalmayayım diye Rashford'u o getirmesine rağmen gelir gelmez o şeye geçti. Kadrajın arkasına geçti. Ondan sonra ben de Engin getirdi. Engin'in yapması gerekir. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben şimdi düşün, Engin gitti o tarafa. Uğraştı, getirdi Rashford'u. Hadi sen konuş. Olmasın diye bir kez ben geri şey yaptım. Öyle olunca tabii ikimiz de aynı anda böyle ekrandan çıkıyormuş gibi gözüktük. Halbuki olay bunları var. Sonra demin yani sen git, hani şeyi sen getirdin. Olay bunları var. Yani biz Engin'le ince düşündük diye öyle bir şey oldu.
14: Murat Fevzi tanıdı orada ama zaten.
1: Murat Fevzi tanıdı orada. Ama benim hatam da şu oldu. Rashford geldiğinde elini sıkmam lazımdı. Onu yapmadım. Onu unuttum ben açıkçası yani hani.
14: O anlık değil mi?
1: Anlık işte, o anlık şeyle. Böyle şey yapamadım orada ama sonra demişler abi bari en azından hani elini sıksaydın. Doğru. Orada hani tebrik edip ondan sonra hani kadrajı açmak gerekirdi. O benim hatam oldu ama hikaye bundan ibaret. Yani Engin ve ben hani birbirimizi önüne geçmeyelim, rol çalmayalım diye. O öyle düşmüş. Ben de aynı şeyi düşününce öyle oldu. Ama sonra şey çok güzel oldu. Röportaj çok güzel oldu. Çok keyifli. Rashford'un da bilmiyorum ne kadar geldi böyle acayip naif bir ses tonu var. Dikkat ettiniz mi?
14: Yok ben izlemedim.
1: Böyle hani hiç o adamdan çıkacak bir şey tonu değil. O kadar sakin, böyle o kadar böyle naif, o kadar böyle ince bir...
14: Aksanı? Çok İngiliz mi?
1: Yok öyle çok hani müthiş şey bir yok.
14: Anlaşılmıyor
1: yani, çok anlaşılmıyor. Yani İskoçya şey gibi değil yani. Anlaşılabilir bir İngilizcesi var bizim açımızdan tabii. Öyle bir şey oldu. Onun da hikayesi bu yani. Durum bundan ibaret. Peki şimdi bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşması var. 20.30'da ve Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasının galibi biliyorsunuz finalde Konya Spor'la karşı karşıya gelecek ve uzman sorumu Mert'e soruyorum. Türkiye Kupası finali hangi şehrimizde?
14: Antalya.
1: Bravo. Acaba dedim unutur mu bunu?
14: Yok. Tartışıldı bir de çünkü üzerine çok. Konya finale çıkınca Konya'nın çıkacağı pek hesapta yoktu. Konya yakın şu anda çünkü Antalya'ya.
1: Yapacak bir şey yok. Birine yakın olacak illa değil mi?
14: Olacak tabii ki o ister istemez de işte bu hesaplanmadan sanki çok stat belli olmuş gibi söylenmişti. Yani benim gördüğüm kadarıyla oradan aklımda kalmış Antalya diye.
1: Evet, Trabzonspor bu sezon iyi bir yıl geçirdi. Trabzonspor'un kurduğu kadro, maliyet, Trabzonspor Galatasaray maçına kadar diyelim ligde çok çok iyi işler yaptı. Kazanması gereken hemen hemen tüm karşılaşmaları kazandı. Fenerbahçe iki kez mağlup olmasına rağmen Galatasaray maçıyla Fenerbahçe'yi de geçti. Beşiktaş'ı o karşılaşmaya kadar mağlup edememişti. Beşiktaş'la berabere kalmıştı. Galatasaray'la berabere kalmıştı. Yani Trabzonspor tek derbi galibiyetiyle ligde oldukça avantajlı iyi bir konuma gelmişti. Ama ondan sonra Trabzonspor'da sezonun seyri lig açısından kötüye doğru gitti. Trabzonspor üst üste maçlarda puan kaybetti. Önce şampiyonluk şansını kaybetti. Sonra ikincilik şansını kaybetti. Ve Beşiktaş galibiyetiyle ligi 3. sırada bitirecek artık Trabzonspor. Ama genel olarak Trabzonspor seyircisi bu sezona baktığında lig performansını bence başarılı olarak değerlendirmesi gerekir. Fakat bu performansın yanına tabii bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu ekleyebilirse Trabzonspor çok çok iyi olacak. Aynı zamanda kupa şampiyonumuz Avrupa Ligi'ne
14: playoff turu değil mi?
1: Playoff turundan gidiyor. Hı hı. Yani Avrupa'ya tek turla başlayacak. O turda elenirse direkt Konferans Ligi gruplarına gidecek. Yani kupayı almak demek gelecek sene kesinlikle Avrupa'da aynen olmak demek Trabzonspor adına. Ve bugün muhtemel 11 ekranda savunma hattında sağ stoper dışında Trabzonspor'da hani ideal Folcorelli nesi var?
14: Onda da ufak bir sıkıntı vardı kadroda ama ilk 11'de bugün muhtemellerde gözükmüyor.
1: Evet şimdi tabii yayıncı kuruluşa baktığımız için Mustafa Eskiyelaç, Veivu, Salih, Pina, Onana yazılmış savunma hattında.
14: Evet Onana da sakatlanmıştı son maç ama dönmüş. Çok büyük problem yok demek evet ki.
1: Ulay, Buchuari, Muçi, Zubkov, Augusto ve Onoachu. Trabzonspor'un muhtemel 11'i bu.
14: Vakeme'de yok.
1: Vakeme'de yok.
14: Augusto'yu ya kanatta ya Muçi'yi kanatta değerlendirecek.
1: Evet ya da işte zaman zaman yaptıkları gibi değişerek orada kaymaları yaparak oynayacaklar. Diğer tarafta Gençler Birliği. Gençler Birliği'nin sezonunu anlatmak için bayağı bir uzun dakikalara ihtiyaç var. Gerçekten enteresan işler. İki kez Metin Diyedin, iki kez Volkan Demirel, Hüseyin Eroğlu, Levent Şahin. Başka?
14: Daha ne olsun?
1: 2, 4, 5, 6. Doğru işte yaptın mı? Yanlış saymadın. 6 teknik direktör. Toplam oynayacağınız maç sayısı 34.
14: 5 maçta bir. Neredeyse 6 evet, maçta.
1: Ama Gençler Birliği de bu hafta sonu kritik galibiyetle Kasımpaşa önünde en azından son haftaya düşme hattının üzerinde girdi. Ama tabii ki Gençler Birliği açısından kupa önemli olsa da ligde kalmak hayati. Gençler Birliği'nin ligde kalması lazım. Trabzonspor maçında acaba rotasyon olur mu? Gücünü Gençler Birliği deplasmandaki Trabzonspor maçına mı saklar? Gençler Birliği bir puan alıp Antalya Spor kazandığı zaman zannedersem Antalya Spor değil mi? İkili avarajda üstün olan taraf. O yüzden Gençler Birliği'ne beraberlik dahi yetmeyebilir Antalya'nın kazanması durumunda. O yüzden de hani Gençler Birliği cephesinin bu karşılaşmayla ilgili motivasyonu bir soru işareti gibi gözüküyor. Bu Trabzonspor için bence büyük avantaj. Hiç tartışmaya bile gerek yok. O yüzden de ben buradan bakınca zor da olsa Trabzonspor'un galip geleceğini, turu geçeceğini, finalde Konyaspor'un rakibi olacağını düşünüyorum. Çok uzun bir giriş yaptım. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. Vaktimiz gelmiş. Buçuk reklamını uzatmayalım. Hemen ardından Mert Elam'ın Gençler Birliği Trabzonspor maçı yorumuyla buradayız.
3: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam edecek.
11: Reklam.
6: Radyo Spor.
15: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
16: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti

0: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve ev. Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
3: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.31 saatlerimiz. Gençlerbirliği Trabzonspor 20.30'da ATV'de yayınlanacak karşılaşma. Ben uzun bir giriş yaptım Eryaman Stadyumunda bu arada. Şimdi Mert de maçla ilgili fikirlerini söyleyecek. Mert neler olur bu akşam?
1: Valla Gençlerbirliği bir önceki tur herkesi sürprize ya da şaşkına çevirdi. Rotasyonlu çıktığı kadroyla deplasmanda Galatasaray'ı mağlup edip bir üst tura çıktı. O maçta da Volkan Demirel yedek kadro çıkarmıştı. Ligi düşünerek haliyle, ama Galatasaray da o maç rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı. Şimdi bugün böyle bir ihtimal yok. Trabzonspor cephesi için. Trabzonspor ligde her şeyini belirledi. Üçüncü ve şu andan sonra en büyük motivasyonu kupada şampiyonluk. Kupada Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın elendiği noktada şampiyonluktan başkası da başarısızlık olarak değerlendirilecek Trabzonspor için. O yüzden Trabzonspor'un kesin kazanması gereken bir karşılaşma. Gençlerbirliği için bugün kaybedildiği senaryo çok anormal bir senaryo değil. Hem zaten güç dengesi düşünüldüğünde Trabzonspor favori. Bir de ligdeki durum düşünüldüğünde Gençlerbirliği taraftarı da gayet normal karşılayacaktır. Yani bugün aslında Gençlerbirliği'nin maçta kaybedeceği bir şey de yok. Bu da bir avantaj olabilir
0: Rahatlık
1: tabii ki.
0: getirebilir değil mi? O rahatlıkla
1: Aynen.
0: beraber.
1: Daha iyi oyuna getirebilir. Yedek kadro çıkacaksa eğer Metin Diyar'ın, yedek kadroda üzerinde bir baskı olmadan bugün, hani çok az kişi herhalde Gençlerbirliği'nin turu geçmesini bekliyordur. Ben de iddia yazı yazdım. Trabzonspor galibiyeti dedim. Sen daha çok gollere yönelmiştin sabah. Bilmiyorum fikrin değişti mi sonra ama. O yüzden Gençlerbirliği burada rahat olan taraf, baskı Trabzonspor'un üzerinde. Trabzonspor'un son dönemde Beşiktaş maçına kadar kaybettiği puanlar, Beşiktaş maçında da hani puan kaybetmedi belki ama okuduğum kadarıyla maçı canlı izlememekle birlikte oyunda o kadar bir üstünlüğü yoktu. Beşiktaş çok daha baskın olan taraftı. Ama Trabzonspor'un bu sezon iyi yaptığı şeylerden biri de sonuca gidebilmek. Kötü oynadığı maçlarda da 3 puanı alabilme özelliği var. Kolay gol buluyor. Duran toplardan çoğu maçı çözmeyi başardı. Yan toplar, kafa topları etkili. Bugün Onuachu da oynayacak. Augusto var. Zubkov bu isimleri besleyebilecek bir isim. Pina gözüküyor muhtemelde. Muçin uzaktan şut tehdidi. Merkezde de çok yetenekli iki oyuncu. Yabol Folcarelli'ye kıyasla Buchuari mesela Beşiktaş maçında bayağı beğenilmiş. Neden alındığının yani göstergesi olan bir karşılaşma denmiş Buchuari için. Yetenekli de bir orta saha ikilisi. O yüzden bugün hani Trabzonspor sonuca gidebilir, daha rahat gidebilir diye düşünüyorum. Ama aksi senaryoda Fatih Tekke de hani buraya kadar çok iyi getirdi sezonu. Çok da başarılı bence sezon da teknik direktörü. Ama eleştiri oklarından nasibini alır.
0: Kesin alır değil mi hiç?
1: Yani şu
0: Oradan
1: hani
0: kurtuluş yok.
1: ikinci olamadı, şampiyon olamadı, tamam. Üçüncü olmak başarı, Beşiktaş'ı da geçti. Ama burada rakiplerin elenmişken, üç büyükler elenmişken sen Gençlerbirliği'ne kaybedersen, hatta Konya'ya kaybedersen finalde, geçmiş olsun.
0: Trabzon bu sezon Türkiye Kupası'nda büyük bir maç oynadı mı?
1: Beşiktaş'ta Fenerbahçe aynı gruptaydı.
0: Trabzon'la Galatasaray oynamadı değil mi?
1: Şey de oynadı. Trabzon Süper Kupa'da Galatasaray'la oynadı yarı finalde.
0: Tamam.
1: Kaybetti. O maçta
0: Ama
1: da
0: kupada oynamadı.
1: yok, kupada oynamadı. O maçta da bayağı kötüydü. Süper Kupa yarı final maçında da rahat bir galibiyet almıştı Galatasaray. Onu hatırlıyorum. Ama kupada hatırlamıyorum.
0: Samsun'u geçti. Başakşehir'le oynadı. Kupada Fethiye ile oynadı. İstanbulspor, Alanyaspor. Yok, bir de Van'a elemiş Trabzonspor, evet. Yani büyük takımlarla karşılaşmadan, direkt rakipleriyle karşılaşmadan Trabzonspor finale kadar gidebilir. Hatta kupayı da alabilir. Bu da bir fikstür avantajı işte. Ama dediğin gibi eğer o kupa gelmezse de bu kez Trabzonspor seyircisi zaten eleştirir. Bizim Mehmet Uzundurukan, eski çalışma arkadaşımız, görürüm story'den, hiç beğenmiyor.
1: Acımıyor mu
0: Hiç
1: Fatih?
0: beğenmiyor, hiç beğenmiyor Fatih Tekke'yi.
1: Allah Allah.
0: Valla ne zaman Trabzonspor takılsa bir Fatih Tekke storiesi geliyor Mehmet'ten. Beğenmeyen var Trabzonspor taraftarları arasında, bu da çok garip değil.
1: Ama tabii görevine devam eder Fatih Tekke'nin görevini.
0: Etmesi de gerekir zaten.
1: Zaten öyle bir şey olmaz hani. O kesin de çok daha fazla eleştiri alır ama.
0: Evet. İstanbul'dan Burak Dün attığın story'yi aşamıyorum demiş. Kime sarıldığını da çözemedim. Beni aydınlatırsan sevinirim. Hmm. Evet. Dün batılı anlamda ilk denememi yaptım. Yapay zeka videomu oluşturdum. Ama tabii tam da istediğim gibi olmadı. Bence fena olmadı. Güzel oldu.
1: Arkadan kime benziyorsun biliyor musun?
0: Kime?
1: Klopp'a benzettim ben seni.
0: Klopp'a mı benzettin?
1: Net yani bilmesem seni paylaştığını. Mesela
0: beni bir 15 santim falan şey yapmış. Uzun göstermiş. Hı. Yapay zeka bu bakımdan teşekkür ediyorum. Ama onun dışında tabii biliyorsunuz bir şeyler yazıyorsunuz. Sonra onu düzeltiyorsunuz. Sonra eklemeler yapıyorsunuz. Bazı şeyleri özellikle video oluşturmada çözmem lazım. Kime sarılıyorsunuz derseniz orada herhalde kişisel haklar yüzünden herhangi bir Barcelona oyuncusunun suratını yapamıyor. Hı hı. Onu anladım. Mesela 12 numaralı bir oyuncu yok abi diye bana şey gelmiş. Mesaj gelmiş. O da olabilir. Yani belki onlara dikkat ediyor. Dolayısıyla o hiç kimse. Yani yapay zekanın ürettiği bir şey işte. Öyle bir.
1: Ben Hakimi'ye, onu da Hakimi'ye benzettim.
0: Eşref Hakimi. Yani o bir Barcelona oyuncu olarak düşünmeyin onu. Ben zaten Barcelona takımı olarak yazdım promptu ama öyle bir şey çıktı. Ondan sonra da işte biraz sağını soluyla oynadık. O sağ solu oynadığın zaman da bütün şeyleri değiştiriyor. Onu çok anlamadım zaten. Mesela bana alternatif olarak verdiği videolar vardı. Ben bir tanesini beğendim. O bir tanesi üzerinde değişiklik yapmak isterken video çoğu şeyi değişti. Hı hı. Videonun alternatifleriyle beraber. Oraları daha tam çözemedim. Daha dün kurcalamaya başladığım için. Dolayısıyla o videoda öyle. Çok içinden çıkamayacak bir soru değil aslında.
1: Ya bu yapay zekanın böyle videolarda kullanımı da sen zevkine mi yapıyorsun mesela? Buradan nasıl bir şey geçen 1 milyon Valverde ile 1 milyon Tchouaméni'nin evet savaş ya. Meydanındaki
0: onu hep yapıyorlar onu biliyor musun sen?
1: Ben bilmiyorum. O, mesela neye yarıyor bu?
0: O Reels'da çok var. Ben sana onu anlattım ya. Bilmiyor musun onu?
1: Yok anlatmışındır da.
0: Mesela şöyle oluyor. 150 Sylvester Stallone 500 kurt köpeğiyle kavga ediyor falan.
1: İşte sen onları çok seviyorsun.
0: Sevmiyorum işte oraya bir
1: denk takılıyorsun. Denk geliyorsun ama işte. Denk gelip izliyorsun işte. Yani. Aynen. Seviyorsun derken izliyorsun. Ama Genco abi atmış bana geçen mesela. Allah Allah dedim hani ne var bunda mesela bu kadar fazla hani.
0: Ya,
1: ne,
0: nasıl içerik işte. Çekiyor? İçerik. Milletin içerik. Önünde düşüyor. Milletin önünde düşünce de izliyorlar yani.
1: Çok popüler oluyor bir de böyle.
0: Ama şeyler. Yani gerçekten iyi kullanabilirsen mesela böyle bir şey şu an iletişim fakültesi öğrenciler için inanılmaz bir nimet. İnanılmaz bir nimet. Yani hiçbir şey yapmadan kendi filmini oluşturabiliyorsun. Hı hı. Sadece şey girerek, prompt girerek. Ben inanamıyorum ya. Ben düşündüm bu bizim okul zamanında olsaydı böyle bir şey. Hı hı. Ya film yaparsın bununla. Film çıkar. Bak ne oyuncuya ihtiyacın var. Ne mekana ihtiyacın var. Ne dekora ihtiyacın var. Ne ışığa ihtiyacın var. Ne sese ihtiyacın var. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Tek kişi film çıkartırsın. Yani kısa film çıkartırsın. Hı hı. Ve yarışmalara falan katılırsın. Hani biz okulda kamera gördüğümüz zaman heyecanlanıyorduk. Aa kamera falan. Kamerayla bir şeyler yapacağız diye. Şimdi iletişim fakültesi öğrencilerinin elinin altında böyle bir şey var.
1: Valla bilmiyorum bana hala çok şey geliyor. Anlamsız geliyor bu şekilde kullanımı da. Bilmiyorum çağda oraya gidiyor. Sen iyi ucundan tutmuşsun bir yerinden. Hı. Başlamışsın yani.
0: Ya işte merak ettim dün öyle bir baktım. Şimdi Bursa'dan Murat. John Duran'ın temsilcisi İstanbul'da transfer görüşmesi yapıyormuş.
1: Evet bugün yazdı gördüm.
0: Galatasaray'ın bu elemanla bir alakası yoktur inşallah demiş.
1: Vallahi var gibi gözüküyor. Abdullah Kavukçu da bize gelmek isteyen oyuncular var dedi rakibe gidip. İşte sonra bize gelmek isteyen. Duran birkaç gündür işte muhabirler tarafından yazılıyor. İstemiş. Adam zaten Galatasaray'ların işte paylaşımlarını beğeniyor. Hem kulübün attı hem Davinson'un attı. Bayağı göz kırpıyor Galatasaray'a. Galatasaray'da demek ki bir nabız yoklamış gibi bu konuyla.
0: Galatasaray'da
1: ilgili.
0: Boş değil diyorsun.
1: Galatasaray'da boş değil gibi. Karşılıklı bir flörtleşme var gibi gözüküyor ama ne kadar mantıklı. Duran'ın burada yaşadıklarından sonra Zenit'te kısa sürede yaşadıklarından sonra genelde bilmiyorum ben Zenit'te attığı gollerden ziyade yaşadığı tartışmalarla önüme düştü hep John Duran. Çok riskli bir hamle olur. Tabii yedek golcü olarak herhalde düşünülecek. Osimhen'in alternatifi gibi. Icardi yerine. Icardi'ye devam edilmeyecek. Ben öyle yorumluyorum. Yani iyi bir yedek olabilir tabii ki ama çok da pahalı bir yedek olur. Bu kadar pahalı bir yedeğe de gerek var mı? çok fazla indirime gider mi bilmiyorum sözleşmesi. Çünkü çok iyiydi Fenerbahçe'de. Sen 13-14 diyordun galiba. 18-19'lar
0: evet,
1: konuşuluyordu.
0: Evet, evet, evet. Evet.
1: 13-14.
0: Bence artık bulamaz. İşte yani Galatasaray'a rakamı vermez John Duran'a. Zannetmiyorum. Hı-hı. Öyle bir sözleşme bulabileceğini. Mutlaka bir daha indirime gitmesi gerekir. Ama farz et ki şöyle söyleyeyim sana, 10 milyon euronun altına düştü. İşte Fenerbahçe'den anladığımız kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla 13-14 alıyordu. Farz et ki 8 ya da 9 milyon euroya düştü. Osimhen'in arkasına koydun mu John Duran'ı?
1: Ben koymam abi. Ben takımımda böyle problem çıkartabilecek. Zaten Icardi ile Okan Buruk'un da çok hani zorlandığı Icardi yönetmekte artık bu yıl konuşulurken, ondan tabiri caizse hani kurtulacak diyeceğim ama şey olarak söylüyorum bunu sadece ilişkisel anlamda. Bir de John Duran gibi bir oyuncuyla niye riske giresin ki? Yani gerek var mı böyle bir şey? Bir de John Duran'ın sakatlığıyla ilgili de çok şey oldu. Sakatlandı, tam hazır dönemedi. Fizik olarak da eski John Duran kadar güçlü gözükmüyordu. O yüzden bana şu an dışarıdan bakınca çok riskli bir transfer gibi geliyor. Ama yukarıda bizim arkadaşlarımızdan Cihan mesela daha olumlu.
0: John Duran'a mı?
1: Evet.
0: Hadi ya.
1: Yani Icardi sonrası için öyle bir oyuncu isterim diyor yedekte. Hani iyi bir yedek bulabilir misin? Mesela ben dedim ki Bertuğ'yla ilgileniyor Galatasaray.
0: Oo, Bertuğ kabul etmez.
1: İşte ikinci forvet olarak.
0: Bertuğ Galatasaray taraftar 3 olarak kabul eder.
1: Aynen işte ben de onu dedim. Büyük ihtimal 3 olarak düşünülür. Yine iyi bir yabancı ister ama o iyi yabancı da John Duran mı olur? Yoksa başka daha genç potansiyelli o artı 4 kontenjanına yani uyacak bir yabancı mı olur? Şerif gibi Fenerbahçe'deki.
0: Vallahi ben de istemem. Yani bayağı problemli oyuncu gibi gözüküyor. Her an bir bomba patlatma ihtimali var takım içinde. Bir huzursuzluk çıkarma, bir şey yapma. Gerek yok yani. Bir de Türkiye'de biliyorsun bizdeki olaylar da çok abartılıyor. Çok büyütülüyor. Hani bir şey oldu, basit bir şey olsa da ne bileyim ikincide, üçüncüde falan artık çok büyük şey olur, olay olur. Uğraşırsın yani boşu boşuna.
1: Yani başka piyasada ikinci forvet olabilecek kaliteli isim yok mu da John Duran'a gidiliyor? Ya da gidiliyor mu, menajerinin biraz şey çabası mı bu? Piyasa yapma çabası mı? O da tabii şimdi bilinmez. Ben Galatasaray'la flörtleşiyor dedim de biraz da temkinle davranmak lazım bu tarz durumlarda. Hani menajerinin piyasa yapma çabası da olabilir bu tarz tabii şeyler.
0: Evet, Mehmet Ünlü artık tarzını değiştirdi.
1: Asıyor kesiyor.
0: Asıyor kesiyor.
1: Ne diyor?
0: Hakan Çalhanoğlu olmadığı sürece Galatasaray her oyuncuyla görüşebilir demiş.
1: Allah Allah. Ne Hakan Çalhanoğlu şeyi varmış ya.
0: Vallahi.
1: Duran bile onay verdi, Hakan Çalhanoğlu'na vermiyor.
0: Mehmet Ünlü'den beklenmeyecek mesajlar. O da şeye Türk futbol iklimine uydu sonunda.
1: O da herhalde o devre arasındaki şeylere de çok taktı. Hakan Çalhanoğlu'nun transfer görüşme süreci. Gitmek istiyor mu istemiyor mu, bir işte ayrılmak istiyor deniyor ama açıklama yapıyor, işte Inter'de kalacağım diyor. Çok sürünceme de bırakmıştı.
0: Peki şöyle bir soru sorayım. Kontrat aynı. Rakam aynı. Hı hı. John Duran'la mı, Icardi ile mi?
1: Birinden birini seçeceğim.
0: Evet. İki tane opsiyon var. İkisinde de verdiğiniz rakam aynı. 5 milyon euro deyin, 6 milyon euro deyin. Neyse çok önemli değil. Ya John Duran'ı kadrona katacaksın ya Icardi ile devam edeceksin. Hı
1: hı. Vallahi çok zor soru.
0: Ben mesela burada çok netim.
1: Yani ben Duran diyeceğim yine de. Sen Duran mı diyeceksin?
0: Ben net Icardi derim.
1: Ben Duran derim. Ama çok gönül rahatlığıyla demem tabii ki Duran'da yani. İkisini de istemem aslında. Sen niye Icardi diyorsun?
0: Çünkü Icardi'den 3 aşağı 5 yukarı ne alacağım belli. Yani Icardi sana ligde işte en kötü haliyle 13-14 tane gol atıyor. Mesela John Duran 6 hafta kadro dışı, 3 hafta ağrım var, 4 hafta arkadaşımla kavga ettim, 2 maçta olağanüstü gol attım diye bütün böyle şeyi allak bullak edebilecek bir adam diye düşündüğüm için yani hani ben biraz daha garanti bir şeye giderdim orada ikinci santrafor olarak. Çünkü yani ikinci santraforun da şöyle bir önemi ortaya çıkıyor. Onun da belli istikrarlı sayıda skor katkısı vermesi lazım. Yani o kaçınılmaz. Hani orada böyle çok loto oynayacağım bir adam aldığı zaman başarı bence uzaklaşıyor. Çünkü ikinci santrafor sezonu içinde bayağı iş düşüyor.
1: Hele Osimhen bu sezon çok maç kaçırdı. Gerçi seneye Afrika Ulusal Kupası da yok ama bilmiyorum ben neden duran dedim. Daha fiziksel kapasitesi yüksek diye Icardi'ye kıyasla. O yüzden bir de Şampiyonlar Ligi olacak ya Galatasaray'ın.
0: Aynen. Yani
1: Icardi orada çok ön plan çıkamıyor. Duran orada en azından iş yapar diye düşündüğüm için tercih ettim de yoksa ikisini etmem.
0: Ali abi ya çok duran Ali abi demiş duran patlama yapsa demiş. Valla yani duranın potansiyeliyle ilgili zaten hiç kimse bir şey söylemedi. Bizde geldiği zaman beni heyecanlandıran oyunculardan biriydi yani Aston Villa'da gördüklerimiz ama yani böyle bir karakter olduğunu pek bilmiyorduk açıkçası. Duran sonuçta Aston Villa'da 6 ay oynadı gitti. Ondan sonra Al-Nassr döneminde Ronaldo ile kavga ettiği söylendi mesela. Hani orada da tabii Ronaldo dedikleri için ben diğer tarafı tuttum. Hiç şey yapmadan. Ne derler aynen. Ronaldo ise diğer taraf haklıdır diye düşündüm. O benim hatam. Ama yani potansiyel başka bir şey. O potansiyelin kullanılıp kullanılmaması tamamen farklı bir şey. Şu ana kadar duran sizce yüzde kaçıyla potansiyelin yüzde kaçını ortaya koymuştur.
1: Bir de şey olmayacak mı? Duran'ı nasıl aldı Fenerbahçe? Osimhen'in muadili gibi marka santrfor olarak transfer etti. Şu an bir sene sonra Galatasaray Fenerbahçe'nin marka santrforunu yedek santrfor olarak transfer edecek. Yani onların ası olarak düşündüğü bizim yedeğimiz olacak.
0: Evet. Ahmet Tarin Galatasaray neden Sidiki Şerif tarzı bir oyuncuya gitmiyor ki demiş. Dertsiz başına dert alıyor. Tabii bilmiyoruz. Bunlar söylenti ama yazıldı. Yani yazıldığı için konuşuyoruz. Zaten Sidiki Şerif tarzı bir oyuncuyu Mert defalarca söyledi.
1: Evet yani, bir de çok aynı isim vererek.
0: Ara transfer döneminde de dile getirdi. O tarz bir oyuncuya gidilmesi gerektiğini. Gidebilir mi Galatasaray? Tabii ki gidebilir. Belki Duran'la Galatasaray bir nabız yoklayacak. Belki hiç düşünmüyorlar. Belki Mert'in dediği gibi hani bir menajer şeyi var ortada. Bilemiyoruz yani ne olduğunu.
1: Belki ekonomik olarak şimdi kiralık herhalde gelecek.
0: Tabii.
1: Ne bileyim 7 milyon euro verecek. Sen Sidiki Şerif gibi bir oyuncu istediğinde Fenerbahçe ne kadar verdi ya da verecek yaz döneminde 20 küsür ya da 18-19 milyon euro. Bir de yıllık ücreti var. Belki daha pahalıya gelecek o yapacağın genç yatırım. Belki çok o kadar o bölgeye para harcamak istemiyor. O yüzden Duran gibi bir isme de gitmek istiyor olabilir şimdi düşününce.
0: Evet dün akşamki maçtan sonra Ronaldo'ya sarılma videosu yap demiş. Yapay zekayla. Valla Ronaldo gördüm halini ya. Mert söyledikten sonra merak ettim ben de baktım. Ondan sonra kaleci Beto'nun son 3 finalde yediği golleri
1: hatalı
0: koymuşlar.
1: Hatalı goller yemiş değil mi sürekli?
0: Felaket goller
1: açmadım
0: yemiş ya.
1: Açmadım da okudum. Çok mu
0: onu
1: kötü?
0: Edit yapmışlar üst üste goller. Yani bir tanesi de tamamen boşa çıkıyor. Saçma sapan böyle hani acemi kaleci gibi. Oyuncu dokunuyor top boş kaleye tıngır mıngır gidiyor. Öteki gol gene şeyle çarpışma takım arkadaşıyla. Yani pardon takım arkadaşıyla ayağındaki topu açıyor. Rakip
1: son
0: geliyor ayağından alıyor.
1: Takım arkadaşıyla birbirine
0: son
1: girip.
0: Gol takım arkadaşıyla çarpışma. Yani Ronaldo'ya üzüldüm ama 0.2 saniye sonra geçti. Hemen o halini gördüm biraz üzücüydü tabii çünkü taştan gol yemişler. Bir de orada bir tane şey bile yok.
1: Halil oyuncusu yok
0: yani. Yani taştan gol yersin de hani biz de eleştiriyoruz taştan gol yedi falan diye de en azından orada rakip falan oluyor yani.
1: Dokunmuyorlar topa bile. Gol oluyor. Bir de bitime 12 saniye var maçın.
0: Evet.
1: Yani o pozisyonu savuştursa maç bitecek herhalde ama olmadı. Haftaya kaldı iş.
0: Ali abi futbol biraz da risk oyunu değil midir? Biraz risk al. Ya Duran tutarsa demiş. Vallahi bunlar karar. Biz kendi görüşümüzü söyledik. Yani ben istemem.
1: Yani kesin kadar. Başarısı olur diyemeyiz ama
0: riskli bir oyuncu ihtimali, ben istemem.
1: Başarısı olma ihtimali yüksek diye düşünüyoruz biz.
0: Bakalım. Bayrampaşa'dan Cengiz, Okan Buruk'un takımdan ayrılma ihtimalinden sonra gelecek teknik direktörün John Duran'ı birinci santrafor seçmesi çok mu imkansız duruyor sizce demiş.
1: Nasıl ya?
0: Osimhen'in önüne koydu.
1: Niye? Neye dayanarak böyle bir mesaj attı?
0: Bilmiyorum belki işte potansiyeliyle alakalı öyle bir şey olmaz tabii.
1: Osimhen'in gitmesi lazım ancak yani o gerçekleşmesi için.
0: Mehmet Ünlü şöyle demiş. Icardi sezon başı hazırlık dönemi geçirse daha diri ve fit olur mu? Geçen sezon geçirdi ama sakatlıktan dönerek geçirdi demiş. Hı hı. Yani tabii ki Icardi çalışırsa zaten o seviyesine ulaşır. Icardi ile ilgili en büyük eleştiri ne? O çabayı göstermemesi. Yani ben bütün sene boyunca Icardi'nin kilo vermemesini eleştirdim. Yani kilo verememek gibi bir dünya yok. Ya bu kabul edilir bir şey değil. Icardi 10 kilo fazlasıyla oynayamaz. 10 kilo fazlasıyla olmaz profesyonel sporda. O, onu bile yapmadı.
1: Şu an kilolu mu Icardi? Ben bayağıdır kilo üzerinden tartışıldığını görmüyorum.
0: Hala kilolu.
1: Da, kilolu mudur?
0: Hala kilolu yani. 10 kilo fazlası olmasın. 5 kilo fazlası var yani. 6 kilo fazlası var. O yüzden de problem orada. İşte yoksa Icardi ile alakalı olarak zaten Galatasaray çok fazla uzatmazdı. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Galatasaray'da Fenerbahçe'de yaptıklarını yapamaz bence demiş bir dinleyici.
1: Niye? Galatasaray'da problem olmuyor mu? Galatasaray'da da neler neler yaşanıyor yani. Kerem Aktürk olduğu zamanı Icardi ile yaşananlar.
0: Bakalım.
1: Sıcak yani taraftarın bir kısmı o zaman John Duran'a.
0: Evet, bir hani dinleyici gol attıktan sonra hareket yapmamış mıydı Duran Galatasaray'a karşı diye kızmış.
1: Ama o son dakika golüydü. Bilmiyorum ne yaptığını hatırlamıyorum da şey bir goldü. Beraberliği getiren kritik bir gol attı orada. Tam ne yaptığını hatırlamıyorum da sonra zaten paylaşımları beğendiği için Galatasaraylıların arayı düzeltmiştir.
0: Evet, Seattle'daki dinleyicimiz IT işinde yapay zeka kullanmayan işten kovuluyor diye bir şey yapmış, yorumda bulunmuş. Abi mesajlarımızın okunması için Almanya'dan Mehmet Ünlü mü olmak gerekiyor demiş. Ben de Almanya Üsküdar'dan Fikret demiş. Mesaj okundu ama mesela bugün başka attığı mesaj yok Fikret Bey'in. Cuma bir mesaj atmış. O mesaj da silinmiş. O yüzden mesaj okuma hakkını bu mesajıyla kaybetmiş ve harcamış olması kötü. Bir başka dinleyici yine ya Galatasaray toprağında o çiçek açarsa demiş. Ya bunlar olasılıklar. Ama işte bu riske girer misiniz, girmez misiniz? Soru bundan ibaret. Ben girmem kendi adıma. Hı hı. Mert benim kadar şey değil. Ne derler? Keskin değil John Duran konusuyla alakalı olarak.
1: Ama ben de girmem.
0: Hani sizlerin arasında da var. Olumlu bakan da var. Olumsuz bakan da var. Bakalım onu zaman gösterecek. Diyelim. Şimdi bugün Türkiye Kupası'nda yarı finalin ikinci karşılaşması Konyaspor'un rakibi belli olacak. 20.30'da Gençler Birliği ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de Manchester City eksik maçını saat 22'de Palace'ı ağırlayarak tamamlayacak. La Liga'da 4 mücadele var. Şampiyon Barcelona Alaves deplasmanına çıkacak 22.30'da. Bunun yanında diğer 3 karşılaşma. İkisi saat 20'de, diğeri 22.30'da. Esport ve Esport Plus'tan takip edilebilir. Orada da biliyorsunuz düşme attı Alev Alev. Çok garip bir lig. Şu an Avrupa'ya giden takımla düşen takım arasında 6 puanlık bir fark var. Şaka gibi ama gerçek. Fransa'da da takımların takımı Paris Saint-Germain bugün şampiyonluğunu garantileyebilir. Lens diye mi okunuyor bu?
1: Evet, ben öyle okuyorum.
0: Takım karşısında. Zaire Emery, Nuno Mendes, Hakimi ve Pacho bugün sakatlıkları sebebiyle Lens deplasmanında forma giyemeyecek.
1: Bu sezon Paris Saint-Germain'de en çok süre alan oyuncu kim? Dakika olarak.
0: Kaleci mi yoksa? Kim?
1: Kaleciler değişti. Şövalye Bitin oynadı.
0: Bitin herhalde.
1: Yok.
0: Kim?
1: Zaire Emery.
0: Aa.
1: Ana kadroda aslında ideal 11'de olmayan isim. Demezdim. Ben geçen baktım. En çok dakikayı almış.
0: İlginçmiş.
1: Dembele'de ilk 11'de 9 kere maça çıkmış Lig 1'de. Sezon oyuncusu ödülünü almış o da.
0: Evet. İlginç. Peki. Programın böylece sonuna geldik. Mert ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Az sonra her zaman olduğu gibi Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da
1: hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Reklam.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
4: Kredi. Radyo Spor.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
12: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
13: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
14: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
15: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
16: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
17: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
18: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
12: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
19: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Nur Dursun. Ben İstanbul Ankara İzmir yoluna dair özet bilgiler paylaşıyoruz sizlerle. İstanbul'da yaka değiştirecektir. 3. köprüde Avrasya Tüneli ve Sirkeçiören hattında sorun yok. 1. köprü için Anadolu Avrupa yönünde uzun çayırdan neredeyse kuyruğa girmek lazım. Avrupa Anadolu yönü ise burada yoğunluk Çağlayan'da başlıyor. 2. köprünün Anadolu Avrupa geçip pek kötü olmasa da Avrupa Anadolu yönünde Serantepe'yi bulan neredeyse bir yoğunluk var. Başkent trafiğinde ise bu saat için alıştığımız genel hatlarıyla rahat görüntü var. Ancak Fatih Caddesi merkez yönünde Atatürk Bahçesi bölümünde bir kaza var. Yeni yeni yoğunlaşıyor burası. Dikkatli olmak lazım. İzmir trafiğine baktığımızda da çevre yolları büyük oranda hareketli duruyor ama şehir merkezine yaklaştıkça tabii bazı bölgelerde özellikle Kamil Tunca Caddesi'nde de trafik yoğunluğunun fazla olduğunu görüyoruz. Bunlar tabii özet bilgiler. Daha ayrıntılı veriler için Radyo Trafik yolda uygulamamızı indirmenizi ve kullanmanızı ve tamamen ücretsiz olduğunu da bu uygulamanın size hatırlatır, öneririm. Herkese yolculuklar, hoşçakalın.
12: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
4: Radyo Spor!
12: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
11: Herkese iyi günler. Spor kazını başladı. Ben Mehmet Sevinç Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki sizlerin de katılımıyla WhatsApp hattımız devrede. Soru, görüş, öneri hepsini bekliyoruz. 0538-052-1487 bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Ercan abi hoş geldin.
20: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
11: Evet, gündem bir şekilde yoğun olmayı başarıyor Ercan abi. Ligde her ne kadar birçok şey belli olsa da yani... Gazetelere baktığımızda, dijital platformlara baktığımızda, yönetimlerin özellikle transfer çalışmalarına baktığımızda gerçekten gündemin yoğun olduğunu yine söyleyebiliriz. İki büyük kulübümüzde zaten seçim hazırlığı var ama bugün enteresan bir olayla uyandık. Çok kötü bir olay. Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Torreira'ya bir fiziki saldırı gerçekleşti.
20: Maalesef.
11: Çok üzücü bir olay. Öncelikle kınıyoruz tabii ki böylesi bir olayı.
20: Kınıyoruz. Torreira'ya da büyük geçmiş olsun.
11: Evet, büyük geçmiş olsun. Gerçekten hiç de beklemediğimiz, Türkiye'ye de yakışmayan bir hareket. Evet. Türkiye'nin uluslararası itibarına da yakışmayan bir hareket oldu. Muhtemelen akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi tarafından gerçekleştirildi bu saldırı diye düşünüyorum. Normal bir insanın yapacağı bir şey değil çünkü.
20: Ya, olmaması gereken işte. Aha. Dediğin gibi maalesef dünyanın bazı hiç beklenilmeyen ülkelerinde de zaman zaman böyle garip davranışlar oluyor.
11: Maalesef.
20: Onu da söyleyebilirim. Bu yüzden de ben tekrar üzüldüm, çok üzüldüm. Geçmiş olsun diyorum.
11: Evet, geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Umuyoruz ki tekrarlanmaz böylesi olaylar. Zaten Türkiye'de pek yaşanmazdı bu. Dediğim gibi muhtemelen pek akli dengesi yerinde olmayan bir kişi.
20: Evet, yani kişi, onu bilemeyiz tabii de.
11: Evet, tarafından yapıldığını düşünüyorum ben.
20: Artık benim olay adli bir vaka olmuştur. Evet. Bundan sonra adli olarak devam edecektir.
11: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divanda konuştu bugün. Kısa bir konuşma yaptı. Ercan abi zaten tek aday.
20: Evet.
11: Dedi ki 2 sene daha göreve talibiz dedi. Seçimden önceki son divan toplantımız. Bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla beraber bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. 2 sene daha göreve talibiz dedi. Projelerimizi ve vizyonumuzu 16 Mayıs'ta paylaşacağız dedi. Yani bugün divan kurulunda paylaşmıyorum. 16 Mayıs'ta ben bunları Galatasaray kamuoyuyla paylaşacağım dedi. Bizi engellemek, durdurmak isteyenler de oldu dedi kısaca.
20: 16 Mayıs'a da çok...
11: 3 gün kaldı.
20: Evet.
11: Hı-hı.
20: Bu yüzden de biz de merakla tabii bekliyoruz projeleri. Nedir? Şampiyonlar Ligi ile ilgili yine bazı işte hangi oyuncu modeline bakılacaktır? Tesisleşme. Bunlar hakkında geniş bilgiler verecektir kamuoyuna tahmin ediyorum.
11: Evet, ekonomik durum.
20: Başkanı Dursun Özbek.
11: Yani, ekonomik durumla ilgili bilgilendirme yapacaktır. Dolayısıyla bekleyeceğiz yani 16 Mayıs'ı bekleyeceğiz. 3 gün sonrasını bekleyeceğiz. Galatasaray ile ilgili çok fazla haber yok. Dün açıklanan bir kutlama programı vardı. Onu paylaşalım istersen. Cuma yok. Günü. Cuma günü Galatasaray kutlamaları yapacak. Topbaşı ne zaman yapacak futbolcular? Yarın akşam 5'te. Yani Perşembe 17'de topbaşı yapacaklar. Kasımpaşa mücadelesi için mütevazı bir kutlama olacak gibi görünüyor. Bu sene geçen sene çok şaşalı bir kutlama vardı. Yenikapı'da çok büyük bir kalabalık toplanmıştı. Sanatçılar sahne almıştı. Biraz tabii o kutlamaların sarkması eleştirilmişti Galatasaray taraftarı tarafından. Çok fazla sanatçı
20: yağmur
11: vardı.
20: Yağmur da yağmıştı hatırladığım kadarıyla.
11: Yağmur vardı. Bu kadar büyük bir organizasyonu tabii kısa sürede planlamak, hayata geçirmek kolay değil. Bu sene öyle bir planlama yok. Yenikapı yok. Galatasaray 15'te Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüste yola çıkacak. Galatasaraylı futbolcular stadyuma gelecekler, taraftarı selamlayarak bir konvoy eşliğinde 19.05'te de futbolcular yavaş yavaş sahneye çıkacaklar kendi şarkılarıyla.
20: Bu olayı seviyorum ben. Kendi şarkıları, oyuncular sahneye çıkıyor,
11: hı hı.
20: Kupa alınıyor, taraftarlarla hep beraber.
11: En doğrusu da en bu gibi geliyor bu.
20: Bana.
11: Bana
20: da öyle geliyor.
11: Yani,
20: bana da öyle geliyor.
11: Tabii geçen senenin bir özelliği vardı. Ekstra bir yıldız daha kazandı Galatasaray. 25. şampiyonluk, 5. yıldız.
20: Doğru.
11: Bunun için ekstra bir kutlama planlaması yapılmıştı yönetim tarafından. Ama bu sene oyuncuların da bir an önce hani tatile gitme isteği, dinlenme isteği, geçen sene Yenikapı'da yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Galatasaray'da mütevazı bir kutlamayı tercih etti bu sene. Evet. Yine ışık gösterileri, tabii havai fişekler, dronlar olur. Onlar için herhangi bir şey, bir kısıtlama yok. Ama çok uzun sürmeyecek. Galatasaray kupasını alacak. Taraftar ve futbolcular bir araya gelecek ve kutlamalar bitecek. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulunuyor. Bir dinleyelim.
0: Direktör. Kadın hamili takımımız ise Dünya Kupası Avrupa elemelerinde başarılı sonuçlara iddiasını devam ettiriyor. Az zamanda önemli atılımlar yapan kadın milli takımımız zorlu periyottan alnının akıyla çıkacaktır. 27 yıllık hasili sona erdirmek isteyen Ümit milli takımımızın önünde önemli iki maç var. Geleceğimizin yıldızlarına olan inancımız tam. Gençlerimizin de Avrupa Şampiyonası'na adlarını yazdıracaklarını bekliyoruz. Milli takımımızda her zaman destek veren değerli yol arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımızın arasında katılan Vakıfbank ailesine teşekkür ediyorum. Bu destekleri Dünya Kupası öncesinde bizleri daima gururlandıran A milli takımımızın gücüne güç katacaktır. Sözlerime son verirken spor ailemize katılan Vakıfbank aramıza hoş geldiniz diyor. Bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
11: Evet, bir sponsorluk görüşmesi var Vakıfbank ve Türkiye Futbol Federasyonu arasında. Burada kısa bir görüşme, kısa bir konuşma yaptı Sayın Başkan. İlerleyen dakikalarda başka açıklamalar olursa tabii ki döneriz. Şimdi bakıyorum Ercan abi. Galatasaray'da tek aday var. Kutlamalardan bahsettik.
20: Evet.
11: Geçen sene yaşanan olumsuzluklardan bahsettik. Ben sen de dedim ben.

0: özel öyledir Ercan abi. Geçen senelerdeki şampiyonluklardan şimdi sosyal medyaya da biraz baktım. Bugün de bazı Galatasaraylı yorumcular değinmişler. Benim çok dikkatimi çekmemişti açıkçası ama bayağı sıkıntılı olaylar da yaşanmış. Nedir bu olaylar? Kutlama esnasında işi olmayan birçok insanın sahada olması Ercan abi. Yani tamam, kulüp görevlileri olur, korumalar olabilir, evet, ama aileler olabilir, tamam, ama o kadar büyük bir kalabalık o kutlamalarda saha içinde oluyor ki futbolcuların taraftar tarafından görünmesinin bile, seçilmesinin bile bazen önüne
1: geçiyor tabii.
0: Geçiyor. Geçen hatta sene Victor Nelson'un hatırlayacaksınız bir paylaşımı olmuştu hatırladığım kadarıyla. Galiba ailesinden biri işte o kalabalıkta sıkışmış. İşte onun içinde bir serzenişi olmuştu. Yani o kalabalığın da bu sene önüne geçmesi isteniyor Galatasaray yönetiminden. Influencerlar, evet, oluyor. İşte işi olmayan bazıları eş dost aracılığıyla oraya giriyor vesaire. Bunların olmasını istemiyorlar.
1: Bunların tabii ki önleminin alması. Orada aktörler, futbolcular.
0: Evet.
1: Onların günü.
0: Sade olması lazım.
1: Futbolcuların ve teknik kadronun günü o. Şampiyonluk günü.
0: Yayıncı kuruluştan birkaç kişi olabilir. Evet. Dediğim gibi birkaç koruma olabilir.
1: Orada futbolcuların, teknik direktörlerin, işte o da çok kısa bir süre oluyor. Bazı yöneticiler de geliyor. Öyle kutlayıp bitireceksin.
0: Uzatmanın da bir anlamı yok. İşte kupayla belki bir tur atılır.
1: Fotoğraflar çekilir. Şampiyonluk turu gelenekseldir. Atılır, evet, alındıktan sonra. Onlar fotoğraf çok güzel çektirilir. Görüntüler oluşturur.
0: Onlar güzel. Ama gerçekten de bayağı gereksiz insan da varmış son dönemdeki kutlamalarda anladığım kadarıyla. Bu konuda da bazı serzenişler gördüm, okudum, duydum. Bunu da burada dile getirmek istedim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi
3: kredi? Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8.30'da oynanacak olan Gençler Birliği Trabzonspor maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
7: Sporda eğlendiğin ilk adres Bilyoner.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
9: Katıl derim, katılın evim.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yorumlar da geliyor sizlerden. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Beşiktaş'la ilgili sorular da var. Dün bayağı bir Beşiktaş'ı konuştuk aslında. Değerlendirdik. Ama yine de Beşiktaş'ta da yani ara ara böyle konuyu değiştire değiştire gitmekte de fayda var bugün. Bir dinleyicimiz Hull City'yi sormuş Ercan abi. Görüşünüz nedir Hull City ile ilgili demiş.
1: Ya geçtiğimiz sezon averajla ligde kaldı. Bu sezon playoff'a yükseldi. Şimdi final oynayacak. Takımda bayağı bir değişimler oldu. Ki şunu belirtmem lazım. Championship dünyanın hiç de kolay olmayan liglerinden biri. Takım sayısı, kesinlikle, fazla. Maç sayısı çok fazla. Onların dışında o ligde de oynayanlar FA Cup oynuyorlar. Kupa maçlarında görev yapıyor oyuncular. Ve orada da iddialı olmak istiyorlar. Çıkarsa da yaklaşık 300 milyon sterlinlik bir gelir gelecek takıma.

0: Evet.
1: Bunu başarabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz.
0: Wembley'de maç, zor bir maç ama artık tek bir maça kaldı iş. Her şey olabilir.
1: Finaller, finale yükseldiğin anda bir takıma belki ya biraz daha favori diyebilirsin ama genelde finaller %50'dir. Evet, benim
0: evet.
1: Görüşüm o.
0: Evet, o yüzden yani her şey olabilir. Neden olmasın da diyorum. Çünkü bir Türk iş insanının, hani Hintliler var, işte Amerikalı iş insanları var, Çinli iş insanları var, Premier Lig'de. Bir de Türk iş insanı olsun.
1: O taraftan baktığında %100 sana katılıyorum.
0: Değil mi yani, Türkiye'nin de imajı açısından bence güzel olur. Hiç fena olmaz.
1: Bir sürü ülkeden değişik iş insanları gelip orada Premier Lig'de kulüp sahibi
0: oluyorlar. Kulüp sahibi oluyorlar.
1: Bayağı da birkaç senedir uğraşıyor. Asit, iyi soru. Bir geçen sene pek iyi gitmedi. Hı hı. Bakalım. Wembley'deki finalde göreceğiz.
0: Finalde göreceğiz. Biz de heyecanla takip edeceğiz tabii ki. Tabii transfer çalışmaları da var Ercan abi. Ama dün konuştuğumuz konu takımları çok zorlayacak gibi görünüyor. 10+4 kuralı.
1: Evet.
0: Çünkü çoğu takımda zaten hali hazırda 8-9 tane kontratlı oyuncu devam ediyor.
1: Ya sözleşmesi devam eden oyuncularla beraber tabii bunun düşmesi, yani her sene değişmesi olarak cümlemi düzelteceğim. Bu kural değişince bol bol bazen kulüpler zor durumda kalıyor. Fakat şunu da düşünmeden edemiyorum. Yani tekrar Futbol Federasyonu kulüplerle bir görüşmüştür herhalde. Ya 10+4. Ya ben hayır böyle yaptım, böyle olacak diye değil de bazı kulüpler bu konuda çünkü açıklama da yapmadılar.
0: Şimdi benim bildiğim Galatasaray 14+0 olsun. Yani eski sistem devam etsin istiyor. Çünkü Avrupa'da başarı evet. Hedefliyoruz.
1: Evet.
0: Genç oyuncularla Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayız. Yani herkes Birleşmiş Milletler gibi. Biz sürekli azaltırsak yabancı sayısını baş etme şansımız kolay olmaz. O yüzden 14 yabancı en ideali diye bir başvuruda bulunmuş galiba anladığım kadarıyla. Ama diğer takımların mesela Galatasaray bunu isterken en oturmuş kadroda Galatasaray'ın kadrosu mesela.
1: Evet.
0: Yani diğer kulüpler daha da zorlanabilir. Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı daha da zorlanabilir. Çünkü Galatasaray'ın yerli kalitesi de yüksek. İlk 11'e koyabileceği.
1: Bu böyle itiraz, tekrar görüşme olur mu? Dünkü açıklamalarda Futbol Federasyonu Başkanı'nın hiç öyle bir hava hissetmedim.
0: Yarım saatte değişiyor kararları.
1: Olabilir belki. Belki.
0: Ya daha önce de bunun
1: ama
0: örnekleri var.
1: Ama dün öyle bir hava hissetmedim.
0: Ben de hissetmedim ama evet.
1: Daha ligin başlamasına da var. 24 Ağustos'ta başlıyor.
0: Evet. Transferin belki, de başlamasına var.
1: Zaten bunun transferden önce eğer bir değişim olacaksa açıklanması gerekiyor.
0: Geçen sene işte açıkladıkları +2 kuralında değişiklik yaptılar mesela. Transferler devam ederken +2 kuralındaki değişikliği açıklamışlardı. Bu sene de yine yapabilirler. Yani bu yönetimin bu değişiklikleri pek şaşırtmıyor açıkçası bizlere.
1: Olabilir. Tekrar bir kulüplerle belki görüşürler. Bu konuda tabii transfer dönemine daha var.
0: Transfer dönemine daha var ama nabız yoklamalar, böyle elenseler güreş tabiriyle şu anda başlamış durumda anladığımız kadarıyla. İki gündür yazılan bir isim var. Ben bu oyuncuyu tanımıyorum. Galatasaray'da mesela 23 yaş altı Mukao diye bir isim gündeme geldi. 10 milyon euroluk bir bedeli varmış. Demokratik Kongolu 6 numara. Ben tanımıyorum oyuncuyu.
1: Oyuncuyu ben de net olarak.
0: Lille'de forma giyiyor. Mekelen'den 5 milyon euroya almışlar 2024-2025 sezonunda.
1: Şimdi bir anda 10 olmuş.
0: Şu anda 10 isteniyor, evet.
1: Bu konuda tabii bilinen bir oyuncuysa, ya scoutların takip ettiği, hocanın evet bu olabilir dediği. Fakat senin az önce konuyu açtığın gibi Kupa 1'de Şampiyonlar Ligi'nde genç oyuncularla yürüme ihtimali, ki bu genç oyuncular Liverpool'da da var, diğer takımlarda da var, Bayern'de de var. Ama dikkat edersen maçlarda, sahaya çıkan kadrolarda usta oyuncuların çoğunlukta olduğunu görüyoruz.
0: Hı hı.
1: Ya takımı tamamen gençleştireceksin, şöyle. Diyelim ki işte benim yaş ortalamam diyeceksin 24, 25. Hı hı. Real Madrid birkaç senedir buna uğraştı. Net olarak başarı geldi mi tartışılır, gelmedi. Dikkat edersen işte Mbappe var, Courtois var. Ya yaş ortalamasını yükselte. Mbappe de yaş dediğin 29.
0: 29.
1: Carvajal var, o zaten sakatlandı.
0: Sakatlandı.
1: O da gidecek bu sene. Öyle gençlerle dolu bir kadro olarak değerlendiriyorsan ona bir şey diyemem.
0: Belki Barcelona'yı sayabiliriz. Çok genç
1: Barcelona'nın okulu.
0: Ama onların da öyle bir farkı var.
1: Ya Barcelona bu işin fabrikası. Ajax gibi, eski Ajax. Şimdi Ajax'tan da yetişmiyor son dönemlerde. Ki kısa zamanda tekrar onlar da yetiştirme durumuna geçebilirler. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü çok iyi bir akademileri var. Ama Barcelona dediğin gibi mutlaka o La Masia'dan oyuncularını kadroya katıyor.
0: Evet, kesinlikle. Yani onlar için bir problem değil. 16-17 yaşında sahaya atabileceği oyuncular oluyor.
1: Evet zaten. Artık orası şöyle, akademi de değil, bir futbol üniversitesi diyelim. Gencecik oyuncuları bir anda profesyonel kadroya dahil edip 17-18 yaşında formayı teslim edebiliyorlar. Demek ki öyle hazırlıyorlar.
0: Ya hazırlık böyle. Onlar da.
1: Ya her an oynamaya oyuncuyu hazır hale getiriyorlar. Bu da 14 yaşında başlar. Oyuncu da bunu hisseder zaten.
0: Şimdi tabii kimler gidecek, kimler gelecek? Biraz Icardi'nin durumu da Galatasaray'da belirleyici olacak gibi görünüyor Ercan abi. Çünkü kalacak mı, gidecek mi hala netlik kazanmadı. O giderse belki onun yerine de yine bir yabancı forvet alınması söz konusu olacak.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Birçok tabii transfer dedikodusu da var kulüpler için. Bunlardan biri Van Dijk, o olabileceğini düşünmüyorum. Çok 35 yaşında gelecek zaten Van Dijk ve çok yüksek bir maaşı var Liverpool'da. Bir yıllık da kontratı var. Biri gündeme attı Van Dijk'ı ama olma ihtimali çok düşük bence.
1: İşte kontrat var, yüksek maaş. Yoksa Van Dijk'ın yaş olarak stoper örneklerini dün vermiştik zaten. Deneyimli stoperler oynayabiliyorlar. Bahsettiğim o bir yıllık sözleşmeyle Liverpool yine zirveye, şampiyonluğa oynayacak. Ve sözleşmesi de varsa güzel bir anı olabilir. Vazgeçilemeyecek teklif yapılırsa. Çünkü Liverpool'da bonservis ister şimdi. Ya bir yıl sözleşmesi ilgilendirmez Liverpool.
0: Ve ilk 11'den de düşmedi. Ya Liverpool, hala ilk 11'in değişmez oyuncusu, kaptanı.
1: Şaşırır mısın Liverpool 25 milyon euro bonservis isterse?
0: Yok, şaşırmam.
1: Van Dijk alıyorsun çünkü. Bir yılda sözleşmesi var.
0: Van Dijk'ın gelme ihtimali çok düşmüş.
1: Yani öyle Liverpool'un 5-10 milyon euroluk bonservisi evet diyeceğini sanmıyorum. Öyle değil mi?
0: Evet. Şimdi ben baktım. Haftalık 350 bin sterlin kazanıyor. Yani bonuslarla 20 milyon sterline tekabül ediyor. Baktığımızda bunlar tabii brüt. Çok yüksek ya Ercan'a bir maliyet.
1: Bayağı.
0: Çok yüksek.
1: Eğer razı edilirse de bir büyük bir transfer başarısı. Konuşuluyor çünkü. Bunu demek zorundayız. İsim çıkıyor. Daha çok isim çıkacak.
0: 18.2 milyon yıllık şey, brüt. Hani bu, desen ki bunun 10 milyonu net desen.
1: Ondan daha fazladır da. Türkiye'ye gelmesi için de bir de Türkiye parası var. Bunu ikiye katlaman lazım.
0: Değer mi? Bence değmez.
1: Yani oyuncunun yıllık gelirini ikiye katlaman lazım. İkiye katlamaya yakın bir rakam olması gerekiyor. Çünkü bizim biliyorsun bizim ülkemize geldiler mi Süper Lig'de bir anda fiyat ikiye katlıyor.
0: Çarpı iki çarpı üç oluyor yani.
1: Peki. İki buçuk oluyor, üç oluyor.
0: Yani olabilirliği yok gibi geliyor bana ha. Van Dijk der ki ben doğuştan Galatasaraylıyım, 5 milyon oynarım.
1: Yok öyle bir şey
0: kanım
1: demez.
0: Kanım sarı kırmızı akıyor. Ya öyle bir şey olursa tabii Galatasaray ister Van Dijk'ı, bir Fenerbahçe'de ister, her takım ister de şu anki fiyatlarla, bonuslarla yani Liverpool'dan aldığı paranın daha fazlasını ödeyeceksin. Artı bir de hani kontrat kırıp gelecek.
1: Bana zor geliyor Mehmet.
0: Ben
1: dediğin
0: imkansıza çok yakın.
1: Cümle çok önemli. Kontratı kıracak. Yakacak kontratı. Ve bir yıllık da kontratı var.
0: Evet, bir yıllık.
1: Ya hiç sanmıyorum.
0: 30 Haziran 2027 kontratın bitiş tarihi.
1: Belki Liverpool onunla bir iki sene daha devam etmek isteyecek.
0: Belki. Yani dediğim gibi 11'den de düşmedi. Hala takım kaptanı ve her maç ilk 11 oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunları herhalde insanlar bilmeden mi yazıyorlar? Hani reyting uğruna mı gündeme geliyor bilemiyorum. Pek olabilirliği yok gibi geliyor bana. Bu
1: bana da öyle geliyor.
0: Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de de Sayın Hakan Safi'nin tabii çalışmaları var İtalya'da. Bunu biliyoruz. Dün de konuştuk. Şimdi Fenerbahçe'de de 19 tane yabancı var Ercan abi. Onların da bazı isimlerden çıkması gerekecek. Ya kiralık ya satacak, elden çıkaracak. Şimdi Ederson...
1: 19 yabancı dedin değil mi?
0: Evet, 19 yabancı.
1: Şimdi şöyle bir hesap yapalım. 10 yabancı artı 4 olacak değil mi bir de?
0: Evet.
1: Ya Fenerbahçe'nin bu yabancıların %95'inden kurtulması gerekiyor.
0: Nasıl olacak o? Satmak almaktan daha zor.
1: Bir kere zarar ediyorsun.
0: Tabii.
1: O kesin.
0: Onu aldın, 5'i elden çıkarmaya çalışıyorsun.
1: Oyuncuların iki kalecinin toplam maliyeti Ivakovic'le Brezilyalı kaleci Ederson'un. Şöyle bakalım. Bayağı Avrupa'da bu bütçeye kaleci oynamaz.
0: Yok, mümkün değil.
1: Daha düşüğe oynar. Onu demek istedim tabii.
0: Tabii ki daha düşüğe oynar.
1: Çok yüksek çünkü.
0: Hatta menajerinin, Ederson'un menajerinin bir açıklaması vardı. Onu ben sana aktarayım. Diyor ki Fenerbahçe mutlaka Ederson'la yola devam etmeli diyor. Mendes, Jorge Mendes menajeri.
1: Evet.
0: Brezilya milli takımının kalecisini göndermek bütün transferleri etkiler diyor. Yani bundan sonra yapacağınız transferleri de etkiler diyor. Fener, yani Brezilya milli takımının kaptanını biz istemiyoruz, gönderiyoruz derseniz diyor, bundan sonra yapacağınız transferleri de etkiler. Dolayısıyla Ederson'u ikna edin. Sadece Ederson değil, Asensio ve Semedo da mutsuz. Bu oyuncular kaçan şampiyonluktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Ederson Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kalesini koruyacak. Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek yapılacak transfer operasyonlarında olumsuz etki oluşturacaktır. Fenerbahçe Ederson'u kalması için ikna etmeli. Livakovic'den sonra Ederson'un da gönderilmesi hiç iyi olmaz. Açıklama böyle. Mendes'in açıklaması.
1: İki Dünya Kupası oynamış kaleciyi göndermek istiyorsun. Mendes bildiğimiz Mendes.
0: Evet.
1: Yılların Mendes'i. Buna tabii kurup karar verecek. Fakat dediğin gibi bazı pürüzler çıkabilir. Brezilya'dan, İngiltere Premier Ligi'nden oyuncu alırken. Bunlar olabilir.
0: Yani Brezilya'da bir oyuncuyu alacaksın. Ederson'u göndermişsin. Kaptanını arar oyuncu.
1: Neden gittin diye.
0: Neden gittin? Ne oldu? Nasıl bir kulüp Fenerbahçe?
1: Bence arar.
0: Genelde.
1: Ya bunları da tabii düşünmek gerekiyor. Gönder gitsin de olmuyor.
0: Bir de dün de konuştuk. Hani iki yıllık daha kontratım var. 22 milyon net alacağım var. Öderseniz giderim demiş Ederson. Haberler böyle.
1: Ederson iki türlü de kazanıyor. Oynadığımı da devam edecek kazanmaya. Takımdan gönderirlerse de parasını verecekler. Hı hı. Öyle de kazanacak.
0: Kaldı oynatmadın yine kazanacak.
1: Tabii canım.
0: Sağlık için spor yapar antrenmanlarda.
1: Yine kazanır.
0: Yine kazanır.
1: Devam edecek. Yani parasını alacak.
0: Bir şekilde sanki ben Mendes doğru söylüyor gibi geldi bana. Yani bir şekilde Ederson'dan Fenerbahçe faydalanmalı gibi geliyor bana. Bu kadar yüksek maliyetli bir oyuncudan, bu yaştaki bir oyuncudan hele hele çıkmak, hem de kötü anılarla çıkmak zarar verebilir Fenerbahçe'ye.
1: Verir tabii.
0: Hem maddi hem manevi. Yani,
1: transfer piyasasında konuşulur.
0: Konuşulur değil mi?
1: Uluslararası transfer markette bu konu gündeme gelir.
0: Yani Brezilya milli takımının kalecisi yıllarca City'de oynamış, kupalar kazanmış. İlk sezonun ardından Fenerbahçe'ye yolları ayrıldı.
1: Daha öncesi de var. Nedeni? Tekrar konuşulur ya. Kaleciler niye olmuyor diye konuşulur.
0: Önce Livakovic.
1: Livakovic de Dünya Kupası'nda çok iyi oynamış.
0: Yıllardır o da Hırvatistan'ın milli takımında.
1: Hırvatistan'ın takım kalecisi. Konuşulmaz mı? Konuşulmaz. Arka arkaya ne oluyor denir.
0: Bu sefer gelecekler de daha ağır kontratlar ister belki. Yani tamam gelirim ama daha ağır bir kontrat isterim diyebilirler.
1: Bu oyuncuları da dahil edebiliriz buna.
0: Yeni gelecek oyuncuları tabii. Şimdi tabii Nkunku ismi yine gündeme geldi Fenerbahçe'de. Sayın Hakan Safir'in Nkunku transferini de bitirmek istediği yönünde seçime yaklaşılan bu günlerde de bu tarz isimlerle hani oy potansiyelini genişletmek istediği söyleniyor.
1: Ya şimdi şu var.
0: Ben her türlü Aziz Yıldırım'ın ağır olduğunu düşünüyorum.
1: Olabilir ama oyuncularla resmi sözleşme imzalayamıyorsun.
0: E tabi. Bir belki ön protokol yapabilirsin. İşte ben seçilirsem seninle bu fiyata anlaştım.
1: Peki oyuncuya başka teklif gelirse ne olacak?
0: Sonrası bilemiyorum.
1: Ya o işin bir garantisi var mı? Yok. Oyuncu tarafı da ya oyuncu temsilcileri de bize başka teklif gelirse gideriz diyebilirler.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: Start verildi ve İstanbul'da 3. koşu olan Engelliler Haftası koşusu başladı değerli izleyenler. 8 numaralı Azap Kapı ve 3 numaralı Aslan Yağız rakiplerinin 4-5 boy kadar gerisinde kaldı. Yarışın liderliğini alansa 11 numaralı Umay Kızım oldu. Dıştan şimdi temposunu yükseltti. 9 numaralı Sampan öne atak yaptı ve 11 numaralı Umay Kızım'ı yakalayıp yarışın liderliğini alma gayretinde. 9 numaralı Sampan iki safkan arasında liderlik mücadelesi var. 5 boy kadar geride ikincilikte. 7 numaralı Şah Dragon var. Onun 2 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Seyret Beni 1 boy kadar geride. Dışarıda ilerliyor 10 numaralı Demirhan Tayı. İçeride 1 numaralı Aldo Gör var. 2 boy kadar geride dış kulvarda. 2 numaralı Öztuğ 1 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Aysera Kız onun 1 boy kadar gerisinde. Dıştan 12 numaralı Iğdır kızı geldi. 4 boy kadar geride ise 5 numaralı Güneren sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 11 numaralı Humay Kızım ve 9 numaralı Sampan arasındaki liderlik mücadelesinden az farkla 11 numaralı Humay Kızım düzlüğün başında öne çıktı ve liderliği aldı. Dış kulvarda ilerliyor. 9 numaralı Sampan içeriden de 6 numaralı Seyrek Beni'nin atakları var. Daha geriden 11 numaralı Humay Kızım, 8 numaralı Azap Kapı ve 7 numaralı Şah Dragon öne gelmeye çalışıyor. Şimdi yarışın liderliğini orta kulvardan gelip alan safkan 10 numaralı Demirhan Tayı oldu. İçeriden tekrar 6 numaralı Seyretmeni temposunu yükseltmeye çalışıyor. En iç kulvardan da bariyer dibinden 8 numaralı Azap Kapı öne atak yaptı. 8 numaralı Azap Kapı ve orta kulvardaki safkan 6 numaralı Seyretmeni arasında liderlik mücadelesi var. En dış kulvardan da temposunu yükseltmeye çalışan safkan 1 numaralı Alda Gör. 8 numaralı Azap Kapı önde. 8 numaralı Azap Kapı kazandı. 10 numaralı Demir Antay'ı ve 6 numaralı Seyret Beni ikincilik için fotoyu yakın arayla geçti. 1 numaralı Alda Gör yarışı 4. olarak tamamlarken 12 numaralı Iğdır kızı da yarışın 5.'si oldu. İstanbul'da 3. koşu olan Engelliler Haftası koşusunu Halis Karataş'ta start alan 8 numaralı Azap Kapı kazandı.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org. Radyo
3: Spor. Reklam.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Kazancım net, Sigortam.net.
14: Radyo Spor!
15: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
16: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
17: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
15: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
14: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii Fenerbahçe'de 19 yabancı var dedik. Birçok oyuncuyla yolların ayrılması da planlanıyor. Bu oyuncu satışlarından da Fenerbahçe'nin hedeflediği bir meblağ varmış Ercan abi. 100 milyon evet. Euro civarında bir para hedefliyor. İşte Osterwolde, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Dominik Livakovic, Dorgeles Nene, Fred gibi isimlerin satışı gerçekleşecek gibi görünüyor Fenerbahçe'de.
1: Evet, Nene de bir operasyon yaşayacak. Fred zaten bilmiyorum, o kadar büyük bir bonservis beklentisi gelebilir mi Fred'den?
0: Zannetmiyorum.
1: Ya Osterwolde'ye belki bir teklif gelebilir.
0: Burada en para edecek oyuncu bence Osterwolde. Hem stoper hem sol bek
1: olarak düşünülürse ona gelebilir. Brown o 23 yaş kategorisine uyuyor, transfer anlamında söylüyorum.
0: Ben bu açıdan kalabileceğini düşünüyorum. Ama oyuncu mutsuzdur, gitmek istiyordur, bilemem.
1: Aynı kanaatteyim sende. Yani 23 yaş. Nene de esasında.
0: Nene de uyuyor, evet.
1: O kategoriye uyuyor. Onun için fazla oyuncuyu elinde varken böyle bir oyuncu, başka bir oyuncu arayışı ekstra masraf demek. Tabii kulüp daha iyisini bilir. Tabii Şerif var. Onunla ilgili olarak da belki kiraya verirler ama onun da maliyeti yüksek.
0: Şerif'in ben kalması gerektiğini düşünüyorum. Yani yedek oyuncu olarak ilk 11 oyuncusu değil belki Şerif ama yedek olarak Fenerbahçe'nin elinde tutabileceği bir oyuncu bence. Benim düşüncem.
1: Evet, şu anda
0: o kadar kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
1: Fransa genç takımlarında direkt santrafor.
0: Fiziği iyi.
1: Bu gelecek anlamında Fransa'nın da ondan bir şeyler beklediğini gösteriyor.
0: Yani bir potansiyeli var.
1: Onu da dediğim gibi teknik direktör karar verecek.
0: Zaten gelen bilgiler Domenico Tedesco, evet onu istemiş ama yedek olarak istemiş. Yani ilk 11 olarak değil, Şerif'i istediğini biliyoruz. Muhabirler dedi zaten Şerif'i isteyen Tedesco diye ama yedek oyuncu olarak istemiş.
1: Evet.
0: Gelecek yatırım olarak istemiş Tedesco Şerif'i. Bence Şerif de iyi bir yedek olabilir. Hani o yaş kontenjanına da uyuyor değil mi Şerif?
1: Bence de. Neden
0: o da
1: olmasın?
0: Kalabilir. O da kalabilir bence Fenerbahçe'de. Önemli olan o 10 yabancı nasıl olacak?
1: İşte elindeki yabancılardan ne kadar zamanda, hangi sürelerde ve hangi şartlarda kurtulacaksın? Bütün mesele buna kilitleniyor.
0: Ederson var, başlayalım. Semedo var, 2. Artı 10'da olanlardan. Skriniar var.
1: Evet.
0: 3. Şu an için Osterwolde var, 4.
1: 4.
0: Archie artık 4 içinde. Orta sahaya geldik. Kante, Gendouzi, Fred oldu 8.
1: 8.
0: Asensio, Talisca 9. Başka var mı?
1: 10 tane oldu Asensio ve Talisca.
0: Asensio ve Talisca. Başka o zaman göndermen lazım ki oyuncu alabilirsin.
1: Gönderemezsem olay bu.
0: Musaba'yı saymadık. Musaba da var. Daha kadroda.
1: Yaş olarak?
0: Yaş olarak artı 10'da. Yani 10 içinde.
1: Evet.
0: Artı kontenjanda değil.
1: Mesela Musaba var.
0: İşte
1: Beka var.
0: Beka var. İşte Diego Carlos var. Daha sayılır.
1: Onları sayma. Amrabat var.
0: Amrabat onları sayarsak zaten 19 oluyor.
1: Livakovic var.
0: İşte onlarla 19 Ercan abi. Yani ne bunlar... yapacaksın? Bunları göndereceksin. Maliyet hepsi. İşleri çok zor takımlarımızın. Yani hala tabii herkes transfer soruyor ama eldeki oyunculardan da verim almak lazım. En azından bazılarından.
1: Bir de şu var tabii. Her takım için geçerli. Kadrosunda düşünmediğin oyuncuyla sezon başı kampına gitmeyeceksin. Çünkü sen sezon başında bir takımın omurgasını kuruyorsun.
0: Düşünmüyorsan boşuna yorma. Kendini de takımı da oyuncuyu da.
1: Ona ayrı bir program vereceksin. Değil mi?
0: E tabii bence de. Ben burada seninleyim.
1: Ben senin kadroya pek yazmayı düşünmüyorum. Yani elimizde tamam param var. Ya paranı ödeyeceğiz ama kadroya yazmayı düşünmüyorum. Gitmezsen. Bu yüzden de yılbaşı yani sezon başı kadrosuna öyle götürdüğün zaman 35 kişiyi o kamptan hayır gelmez.
0: Genelde de gelmiyor evet.
1: İşte Chelsea kaç kişiyle gitti kampa? 40.
0: 40 küsür.
1: Evet. Ne oldu?
0: Bir şey olmadı.
1: En taze örneği. Ya oyuncuların değerini koruyabilir. Oyuncunun değerini korursunuz ya. Oyuncu zaten değerliyse kendi değerini korur. Ya sisteme uymuyordur götürmezsin oyuncuyu. Bunlar küçük ayrıntılar ama önemli bence.
0: Çok önemli Ercan abi. Çünkü şu anda ben tabii Fenerbahçe'nin mali tablosuna hakim değilim. Sadece muhabir arkadaşlarımızla konuşuyorum işte.
1: Ben bunu sonuç anlamında söylüyorum.
0: Evet evet yani burada dinleyicilerimizle paylaşmak için sürekli muhabir arkadaşlarımızı arıyorum işte Fenerbahçe muhabirlerini, Beşiktaş muhabirlerini, Galatasaray muhabirlerini. İşte nedir durumlar? Kafamda soru varsa soruyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Dediklerine göre çok ciddi bir kasa kolaylığına ihtiyacı varmış Fenerbahçe'nin. Yani başkan olacak kişinin ciddi bir kasa kolaylığı sağlaması da gerekecekmiş. Transfer konularında da sıkıntı yaşayabileceği söyleniyor Fenerbahçe'nin. Şu açıdan sıkıntı yaşayabilir deniyor. Çok fazla yabancı oyuncusu var zaten. 10 artı 4 kuralı da yine Fenerbahçe'yi zorlayacak kurallardan biri deniyor.
1: Değişim olmazsa bütün takımları zorlayacak.
0: Şimdi bugün Fenerbahçe ile ilgili enteresan bir haber geldi. İtalyan gazeteci Maurizio Pistocchi'den diyor ki Pistocchi ismini de verelim. Bizim üstümüze kalmasın çünkü. Biz de demedik bunu. Maurizio Pistocchi dedi. Fenerbahçe'de bir başkan adayı Paolo Maldini ile bir araya geldi. Milano'da öğle yemeği yedi. Paolo Maldini de yeniden futbol dünyasına dönmeye karar verdi. Bu nedenle bazı takımlarla iletişim halinde diyor Pistocchi.
1: Evet, evet.
0: Bu gelişim direktörü olarak görev yapmıştı. 2018 yılında Milan'da 24 yıllık. Tabii Milan geçmişi var Paolo Maldini'nin.
1: Maldini ailesinin var.
0: Maldini ailesinin var. Yani 2019'da teknik heyet sorumlusu olmuştu ve 2023 yılında da Milan'daki görevinden ayrılmıştı. 2 yıldır herhangi bir görevde bulunmuyordu. Paolo Maldini bu isim de herhalde İtalya'da olduğunu bildiğimiz Hakan Safi diye düşünüyorum.
1: Ben. Bilemem.
0: Ya bu bir düşünce benim.
1: Ya o İtalyan medyasında yazılmış.
0: İtalyan medyası evet. Yazdı bunu.
1: O tabii sportif gelişim direktörü, takımın patronluğu gibi bir şey. Milan takımında da biraz aralar bozuldu Maldini ile. Ya şu andaki yönetimle.
0: Evet.
1: Onu söyleyelim. O tabii yine bir arayış içinde olabilir ama Maldini bir ekoldür aile olarak.
0: Tabii.
1: Oğlu da, babası da hepsi Milan'da yer almıştır.
0: Milan Cesare ailesi Maldini, için. Paolo Maldini.
1: Milan ailesi içindedir Maldini.
0: Tabii tabii. Yani Milan dendiğinde akla ilk gelen isim herhalde Maldini ismidir.
1: Bir de
0: olarak.
1: Tabii ki dünyanın en deneyimli isimlerinden biri futbol konusunda.
0: Futbolda. Bu su götürmez bir gerçek bence.
1: Onu da kabul edelim.
0: Evet.
1: Abi görüş alışverişi olmuş olabilir.
0: Olabilir.
1: Biz şöyle yapmayı düşünüyoruz. Yani yemekte konuşulabilir. Böyle bir ya bir fikir, onun futbol aklından bir fikir
0: almak
1: olabilir. Neden olmasın? İçin
0: olabilir. Bir dostluk yemeği olabilir.
1: Her şey olabilir. Şey olabilir. Evet.
0: İtalyan gazetecinin haberi de böyleydi. Ama Maldini ismi de beni yani çok sevdiğim bir isim olduğu için Paolo Maldini heyecanlandıran bir isim yani. Futbolu takip edenler 40 yaş üstü herkese heyecanlandırır herhalde ya, Maldini ismi.
1: Futbol aklı olan bir isimden bahsediyoruz Maldini'den.
0: Maldini'nin o saha içi liderliği yani şimdi aklıma bazı maçlar geliyor. O yani o maçlarda rakipleri de olağanüstü saygı duyardı Maldini. Evet. Hakemler de Maldini varsa bırakırdı hakem zaten Maldini çözerdi olayı.
1: Evet.
0: Öyle bir adamdı. Paolo Maldini. Bakalım yani bu tarz görüşmeler çok olacaktır tabii ki Fenerbahçe'de özellikle. Çünkü iki başkan adayı da güçlü bir yönetimle ve güçlü bir futbol kadrosuyla gelmek istiyor göreve. Dolayısıyla bu tarz görüşmeler
1: daha da çok var.
0: Olacaktır. Olmalıdır da zaten.
1: Oyuncularla da, teknik adamlarla da, ya oyuncular derken oyuncu temsilcileriyle. Oyuncuyla direkt konuşamıyorsun şu anda transfer evet. Başlamadığı için. Ama oyuncu temsilcileriyle konuşmada bir yasak yok.
0: Tabii tabii artık konuşabilir takımlar. Biraz da Beşiktaş'ı konuşalım Ercan abi. Beşiktaş'ta da yine kaleci konusunda James Trafford ismi gündeme geldi. Manchester City'nin İngiliz filebekçisi. Trafford yani fena bir kaleci değil. 23 yaşında genç. Benim beğendiğim, yetenekli bulduğum kalecilerden biri. Ama Beşiktaş için kaleciden daha önemli problemler var gibi geliyor bana.
1: Beşiktaş'ın o iki kanat işini halletmesi lazım. Sol bek işini halletmesi lazım. Orta sahaya yine önemli oyuncu alması lazım. Sonra Oh'un birinci santrafor mu devam ettirecekler? Yoksa daha önemli bir santraforla yine devam edip Oh'u kadroda tutup ama kanat forvet almadıktan sonra istersen Lewandowski al Mehmet. Kanat forvetin yoksa oyuncuya o konfor alanı sağlayamazsın. Hiçbir şekilde sağlayamazsın. Mümkün değil bu. Bir de tabii savunmadan çıkacak oyuncular. Yani sağda diyelim Murillo. Temposu. Sol açığın ya da sol kanat savunmanın temposu. Bunları artık sağlaman gerekiyor. Yani Beşiktaş'ta yine transfer hareketli geçer bence.
0: Öyle bir görüntü var. Şöyle haberler de var. Serdal Adalı'nın, Sayın Başkan'ın Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştireceği ve özellikle teknik ekibini geliştirmesi yönünde tavsiyede bulunacağı haberleri bugün birkaç yerde birden çıktı.
1: Ya bu haberler çıkabilir de oyuncu ekibini kurmuş durumda. Ya oyuncu dediğim Sergen
0: teknik
1: Yalçın.
0: Ekibini.
1: Teknik ekibini. Ya başkan böyle bir şey demez bence. Şunu der, revizyon yapmamız lazım yardımcılarında der. Biz bunlarla çalışmayı düşünür müsün der. Bazı öneriler getirebilir. Ya onu teknik direktöre bırakmazlar. Revizyonu söylerler. Adaylar şunlar diyebilirler. Bunu da teknik direktör kabul eder mi bilemem. Mourinho etmişti mesela geçen sezon başı.
0: Kabul edilmeme ihtimali de var Sergen Yalçın tarafından. Çok işine karışılmasından hoşlanmayan bir karakter çünkü.
1: Genelde de teknik direktörün işine karışılmaması gerekiyor. Bir de bunun için görüşme değil ya. Bu sadece konuşulmuştur bile bu. Şimdi ben oturup bunu saatlerce konuşacak halleri yok.
0: İki ayrı gazetede çıktı Ercan abi bu haberler.
1: Evet.
0: Biri Sözcü'de çıktı. Sözcü gazetesi diyor ki Sergen Yalçın'ın ekibini güçlendirmek istiyor Sayın Serdal Adalı. İki veya üç yardımcı antrenör teklifi sunacak. Kabul edilmesi halinde Sergen Yalçın'la devam edilecek. Aksi takdirde yolların ayrılabileceği konuşuluyor. B planı da belli. B planının en güçlü adayı da Şenol Güneş.
1: Ya şimdi dönüyor dolaşıyor. Aynı isimler üzerinde devam ediyoruz. Yani şunu söylemek lazım. C planı yok mu? D planı yok mu? E planı yok mu? Ha, dönüyor dolaşıyor aynen devam.
0: Bir kısır döngü var gibi.
1: Şenol Hoca olmadı diyelim. Başarılı olamadı. Olur, normaldir. Serdar Hoca ile yine sezonumu kapatacağım. Öyle mi olacak?
0: Sonra tekrar Sergen Yalçın. Üçüncü dönem.
1: Olacak. Artık bunları çok iyi düşünmeleri lazım. Taraftar da tabii bunu görüp sinirleniyor değil mi?
0: E tabii taraftar da bir net adım istiyor. Mesela diğer gazete Fanatik Gazetesi. Orada da diyor ki Josef de Souza, Atiba ve Ricardo Quaresma gibi isimler Sergen Yalçın'ın yardımcısı olması için Serdal Adalı'nın adayları isim de vermiş mesela Fanatik. Dediğim gibi birçok yerde bu yönde haberler var. Hani Beşiktaş'ın kaleciden daha büyük problemi var dememin nedeni buydu. Benim kadro, evet. Kadro değil. Şimdi Sergen Yalçın'la devam edilecek mi? Nasıl devam edilecek? Güçlendirilmiş Sergen Yalçın dönemi mi? Göreceğiz. Yoksa orada bir kopma noktasına gelindi mi? O da bir soru işareti benim kafamda.
1: Ya istikrar diyoruz, devam diyoruz. Ya bir takımın başarıyı elde edebilmesi, yani teknik kadronun, sahada yer alan kadronun büyük ölçüde devam etmesi diye düşünüyoruz. Hı hı. Ama bu kadro oluşturacağız deniyor. Her senede artık net olarak bu yaz bayağı ana bir kadronun ortaya çıkması lazım. Hı hı. Biraz artık tamamdır. Yani bu yaz önemli. Transfer döneminde Beşiktaş için.
19: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
14: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
15: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
14: Radyo Spor.
15: Reklam.
20: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci
14: Kredi. Radyo Spor.
21: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
22: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
23: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
15: Reklam.
24: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
19: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz başka bir noktadan yaklaşmış. Sergen Hoca demiş, profesyonel bir teknik direktör iletişimci kullanmalı. Yardım almalı, sonra manasız polemiklere konu oluyor demiş.
1: Her şey olabilir. Dinleyicimizin önerisidir bu.
0: Hı hı. Sergen Yalçın Quaresma bende oynamazdı demişti. Şimdi nasıl yardımcısı olacak?
1: Yardımcısı olmadı. Bu çıkan isimler.
0: Ya bu evet gazetelerde yazan isimlerden bahsettik biz sadece.
1: Ya belki böyle bir olay hiç yok.
0: Belki de yok evet yani bu tarz haber.

0: Neler var? Biz de sizlerle paylaşıyoruz, konuşuyoruz burada. Dost sohbeti. Davutoğlu, yani uzun zamandır, en az iki transfer dönemidir Beşiktaş'ta yazılan bir isim. Diyor ki dinleyicimiz, çok şey katar Beşiktaş'a. Davutoğlu.
1: Ya Beşiktaş'a katar mı, katmaz mı? Bu çok zor kararlara girdi Beşiktaş transfer konusunda. Bekleneni sağlayamazsa ıslıklanır. O kadar zor durumlarda Beşiktaş artık. Şimdi taraftar çok sinirli şu anda.
0: Ya bazen işte güvenip alıyorsun ama beklediğini bulamıyorsun Ercan abi. Mesela işte Türkiye Ligi'nde oynamıştı Raşitsa. Beşiktaş beğenerek aldı ama bir verim alamadı Raşitsa'dan, örnek.
1: Ya yani şöyle diyebiliriz. Raşitsa sıfır çekti bence.
0: Sıfır çekti. Evet, Galatasaray'da kilit oyunculardan biriydi.
1: Okan Buruk'un sisteminde.
0: Evet.
1: Ama Beşiktaş'ın bu sisteminde oynayamadı.
0: Oynayamadı.
1: Hangi antrenör gelirse de oynayamadı. Olmadı. Hı-hı. O da bir sürü antrenör gördü.
0: Şimdi Sergen Yalçın'la da kolay vazgeçilmemesi gerekiyor. Çünkü Sergen Yalçın döneminde kadroda da bayağı bir değişim oldu. Mesela en golcü iki oyuncuyla yollar ayrıldı. Fernandez'le ve Silva'yla.
1: Evet.
0: Şimdi demek ki Sergen Yalçın bir kendi oyun sistemine uygun bir kadro planlıyor. Bir kadro planlaması var kafasında. Dolayısıyla hani yarım sezonun ardından da hadi Sergen Yalçın sen de git, seninle de olmadı demek bana mantıklı da gelmiyor. Bu denli önemli isimleri de hani kadrodan
1: zor
0: çıkardıktan sonra Beşiktaş.
1: Öyle değil mi? Zor.
0: Zor.
1: Ya böyle yani, onu çıkar, onu getir. O oyuncuyu bul. Peki bu oyuncular hepsi tutmayacak zaten. Biliyorsun transferlerde bütün transferlerin tutması büyük şanstır.
0: %50 başarıdır denir.
1: Evet.
0: Evet. Ya mesela yeni teknik direktör geldi. Dedi ki Orkun benim sistemime uygun değil.
1: Ha, ne yapacaksın?
0: Ne olacaksın? Ne yapacaksın?
1: Büyük oyuncu ama biz işte böyle oynayamayacağız, böyle oynayacağız.
0: Yani bizde Orkun'a yer yok. Bizim oyun sistemimizde Orkun tarzı bir oyuncuya yer yok dedi. Ne yapacaksın o zaman?
1: Öyle değil mi?
0: Şu anda elindeki en büyük değer değil mi Orkun? Diyebilir kesinlikle mi? Diyebilir. Evet.
1: Takım kaptanı.
0: Hı-hı.
1: Ben diyeceğini pek sanmıyorum.
0: Örnek verdim. Yani büyük bir örnek ama örnek yani. Sonuçta Rafa Silva da Sergen Yalçın'ın sistemine uymadı mesela.
1: Olmadı.
0: Olmadı. Sergen Yalçın'da olmadı. Mesela işte onun da hiç kim diyebilirdi ki Rafa Silva sezona damga vurmuş oyuncu.
1: Mesela Çerni de çok etkisiz kalıyor bu sistemde.
0: Çok etkisiz kalıyor. Ama Rafa bambaşka bir örnek. Yani sezona damgasını vurmuş oyuncu, herkesin kadrosunda görmek istediği oyuncu, hemen her maçta skor katkısı, fark yaratmış. Şimdi geldi Sergen Hoca, bir uyuşmazlık oldu aralarında.
1: O belli.
0: O belli, o net. İşte Fernandez orta sahada sürekli ceza sahasında gol atardı. Bir o da gitti.
1: Yakın takıma hava.
0: Evet, o da gitti.
1: O tabii İyi bir transfer.
0: Bonservisle gitti.
1: Bonservis, maaş. Hı-hı. Ama öyle bir oyuncu da bulamadı.
0: Bulamadı işte, onu diyorum, demek istiyorum.
1: Demek
0: şimdi
1: ki bulmak kolay değil öyle oyuncuları.
0: Elindeki değeri de sahip çıkman lazım. En azından buraya kadar Sergen Yalçın'la gelmişken bir tam sezon bence şans verilmeli. Benim bakış açım.
1: Yani yeni sezonu hazırlanmalı. Hı-hı. Oyuncular da mutlaka gelecektir. Ona göre bir Hı-hı. sistem artık oturur mu oturmaz mı? Ki oturma ihtimali var. Değil mi? Bir istikrarla devam edeceğim.
0: Var. Var tabii tabii.
1: Yoksa çok zor bence. Yani teknik direktörü tekrar değiştir. Ya da o hiç olmazsa ne olacak? Yine değiştireceğim. O kısıt ne diyorlar ona? O dairenin içine giriyorsun. Çıkamıyorsun o dairenin içinde.
0: Şimdi dinleyicimiz demiş ki hocanın ekibinde Çağdaş Oda hoca vardı, Murat hoca vardı. Onlar ayrılınca ekibi zayıfladı. Şimdi Josef ve Quaresma hocalıkla ilgisi olmayan iki isim gelirse de bir katkı veremez diyor.
1: Ya bir hocalık kursuna gittiler mi dediği doğru dinleyicimizin. Değil mi?
0: Doğru. Tabii.
1: Onun eğitimini alman gerekiyor.
0: Josef de Souza ve Ricardo Quaresma.
1: Onun belirli bir eğitimini alman gerekiyor. Çünkü futbolculuk ayrı. Futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik adamlığa geçiş için bayağı uğraşıyorsun. Sınavlara giriyorsun, kurslar bitiriyorsun, kademe atlıyorsun.
0: Hı hı.
1: Öyle hemen gel hadi sen antrenör oldun la olmuyor iş. Onun da eğitimi var. Oyuncularla onun da Oyuncularla nasıl konuşulur, nasıl diyalog halinde olmak lazım antrenmanda. Bunların hep eğitim veriliyor. İsim mi var diye oyuncuyu aldığında olmaz ki öyle bir şey. Antrenör yaptığında. Bence.
0: Transfer listesi göndermiş dinleyicimiz Beşiktaş için. Kim Minje demiş. Mamardaşvili, Salih Özcan, Deniz Gül. Güzel isimler.
1: Evet. Kim Minje'nin amacı da İngiltere Premier Ligi. Röportajını okudum. Ben her yerde oynadım. Bir de Premier Ligi göreyim diyor.
0: Bir ilgi de var diye ben de biliyorum ama evet. Biraz beklemek lazım. Kim Minje için.
1: Mamardaşvili çok önemli transfer olur.
0: İyi kaleci.
1: Standart üstü bir kaleci. Mamardaşvili.
0: Yani benim beğendiğim bir kaleci. Ama olur mu olmaz mı? Maliyeti ne olur? Maliyeti de yüksektir Mamardaşvili'nin.
1: Ucuz ya şimdi bir kaleci öyle bir değil. Olay oldu ki İngiltere'de herkes Ederson'un yıllık 11 milyon euro maaş aldığını biliyor bütün kaleciler.
0: Evet.
1: Mamardaşvili de Liverpool'un kadrosunda.
0: Evet.
1: Bir de daha genç.
0: Onun da maaşına bir bakayım. Yıllık 4.4 milyon sterlin.
1: Evet. Tabii düşük. Bu vergi hariç. Dahil.
0: Evet. 1.1'de potansiyel bonuslar var. 5.5 yani. 7 yıllık sözleşmesi varmış Ercan abi.
1: Yani bu kaleciyi Liverpool bırakmadığı sürece alamazsın diyor.
0: Evet. 2031'e kadar sözleşmesi var. 2031 Haziran.
1: Daha şu anda 5 yıl.
0: Yani çok bir de buna ciddi bonservis ödeyeceksin. En az 6-7 milyon da kaleci maaşı ödeyeceksin. Kolay bir transfer değil.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bulvarda 5 numaralı Erselebi yarım boy geride içeride. 16 numaralı İmparator Biedic. Onun 1.5 boy kadar gerisinde 12 numaralı Racing Star şimdi dışarıdan ataklarını artırıp 3.'lüğe girdi. Bu 5'linin 2 boy gerisinde 7 numaralı Joe Joyce hemen dışında 3 numaralı Kabus içinde. 6 numaralı Goldrakan var. Onun 1.5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 15 numaralı Trom'un dışında. 10 numaralı Pershing Keramal'ı 2.5 boy kadar geride 4 numaralı Clemens daha. İçeride 11 numaralı Prince Lautaro. Daha sonra orta kulvarda 9 numaralı Noble Strength. Onun 1.5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Kralın Dansı 2 boy geride içeride 14 numaralı The Real One sırasıyla son 1000 metre yaklaşılıyor. İç kulvara yakın 13 numaralı Sheep Stiller önde şimdi 2 boy geride ikincilikte kaldı. 2 numaralı Boğaz 1.5 boy geride dışarıda 12 numaralı Racing Star var. Onların yanına şimdi 3 numaralı Kabus geldi. Yarım boy kadar geride dışarıda 10 numaralı Pershing Caramel. 1.5 boy geride içeride 16 numaralı İmparator Biediş. 1 boy geride 5 numaralı Erselebe'yi. Yarım boy geride içeride 6 numaralı Goldrakan. 2 boy geride 7 numaralı Joe Joyce içinde. 15 numaralı Tromon. 1.5 boy geride 4 numaralı Clemens'le içinde. 11 numaralı Prince Lautaro. Daha sonra 8 numaralı Kralından son 4 numaralı The Real One ve 9 numaralı Noble Strength sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. İç kulvara yakın 13 numaralı Shipstiller önde fark 2 boy kadar orta kulvarda 2 numaralı Boğaz yine ikincilikte. 2 boy geriden dışarıdan 3 numaralı Kabus içeriden 6 numaralı Goldrakan daha geriden 16 numaralı İmparator Biedic'in dışarıdan 10 numaralı Pershing Caramel en dıştan da 5 numaralı Erselebey ve 15 numaralı Turam'ın atakları var. İçeriden yine 6 numaralı Goldrakan orta kulvarda şu Kabus ikilisi öne geçtiler şimdi daha geriden dışarıdan 15 numaralı Turam'ın atak yapıyor. Onların dışından da şimdi gelen safya 14 numaralı Dri Yılvan dışarıdan geldi 14 numaralı Dri Yılvan koşuyu kazanıyor. İkincilik için 15 numaralı Tramun 3 numaralı Kabus'la birlikte potoyu geçti. Daha gerideki dördüncülük içinde 6 numaralı Goldrakan ve 8 numaralı Kralın Dansı potoyu birlikte geçiyor. 14 numaralı Dri Yılvan Mehmet Salih Çelik'le dördüncü koşu olan Dinçer Cebirci koşusunu kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sorular da tabii ki geliyor sizlerden. Şimdi Sergen Yalçın'ın puan ortalamasını çıkarmış dinleyicimiz. Diyor ki 1.40'tı puan ortalaması. Sezon ortalarına doğru 2.23'e yükseltti. Bu şekilde devam ederse yükseltemez mi, başarılı olamaz mı? Yani her şey ihtimal dahilinde.
1: Şimdi şu var, bu takımın kurulmasında sezon başında geldi ya. Hı hı. Ne sezon başı çalışması yaptı, ne bu takımın kurulmasında hiçbir şekilde bir etkisi oldu. Ondan sonra devre arasında Beşiktaş işte 3-4 oyuncu aldı biliyorsun. Onlarla bir süre gidildi. Sonra oyuncular da düştü. Çünkü açıklamalar, ya mesela Galatasaray derbisinden sonra gerek yönetim tarafından, gerekse teknik kadro tarafından ligle ilgimiz kalmadı dendi. Hı hı. Bu yanlış bir strateji. Biz sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Sizi oyuncuların bir an olsun bile aklından çıkarmayacaksın. Yani, tamam, lig bitti. O zaman dükkanı kapatalım. Gençler oynasın.
0: Gidelim.
1: Değil mi? Gençler oynasın. Onları bir deneyelim lig için. Ona bakarsın. Çünkü devamını hemen getireceğim. Kupayı almak garanti mi?
0: Olmadığını gördük.
1: Eğlenip gidiyorsun.
0: Olmadığını gördük. Garanti değilmiş.
1: Daha önceki yıllarda da gördük bunu. Tek maçını oynuyorsun, elenip gidiyorsun. Olmuyor. Bak, iki topun direkten döndü. Son dakika penaltı gitti. O strateji çok yanlıştı. O taraftar ona da kızdı. Ya taraftar oraya lig maçı... Yine niye geliyor tribüne? Tamam, o da biliyor ligin bittiğini ama Beşiktaş'ın kazanması, iyi oynaması için Beşiktaş taraftarı tribüne geliyor.
0: Güzel futbol. Galibiyet.
1: Ya hiçbir şekilde asırlık çınarların, şöyle öyle söyleyeceğim. Ya işte biz ligi artık tamam, ligde iddiamız kalmadı diye bir açıklama yapmaları son derece yanlış bence. Çok yanlış.
0: Destekleyici bir açıklama geldi Recep Uçar'dan. Bu hafta sonu Çaykur Rizespor'la oynayacak Beşiktaş. Recep Uçar diyor ki, biz evet diyor son 5 maçımızı kazandık. Gönül ister ki 6. maçımızı da kazanıp ligi iyi bir şekilde kapatalım. Yani bir düşme korkumuz yok. Avrupa kupalarına gidemeyiz ama bir kazanma serimiz var. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Son maç olsa da kazanmak istiyoruz diyor.
1: Mesela.
0: Yani.
1: Ya futbolda herkes kazanmak istiyor. Ama sen bunu, o duyguyu, işte biz olmadı, Galatasaray derbisini kaybettik. Bundan sonra da ki haftalara baktığımızda kupaya ağırlık vereceğiz diye. Bu, oyuncu bunu duydu mu zaten bayram eder. Nasıl olsa ligde der.
0: Bir beklenti yok.
1: Bir beklenti yok. Her maçın bir beklentisinin olması lazım.
0: Kendimi sen zorlamayayım.
1: Beşiktaş takımısın sen. Ha, kendimi zorlamayayım. Tabii ki o psikolojik olarak yerleşir. Riske girmeyeyim fazla. Ya sezon kapanırken bir sakatlık yaşamayayım. Öyle bir şey yok. Mücadele edeceksin. İkili mücadelelerde dikkat edersen ligde birçok maçta zor anlar yaşadı Beşiktaş takımı ondan sonra. O riskleri göremedik.
0: Baya baya zorlandı.
1: Ya Trabzonspor neredeyse oynatmadığı oyuncularla oynatmadığı oyuncularla devam etti değil mi? Son Beşiktaş Trabzon maçına baktığımızda. O takımı bile zorlayamadım. Fatih Tekke zor 11 kurduk dedi. Gençler de vardı sahada 11'de. Sen normal kadronla çıktın, o takımı zorlayamadın. Haftalar önce bu düşüş başlamıştı zaten. Oyuncular tamamıyla kupaya kanalize olmuştu. Kupadan elenince de onun moral bozukluğuyla Trabzon maçında top oynayamadılar. Problem bu.
0: Florentino Perez'in açıklamaları var. Dikkatimi çekti Ercan abi.
1: Dün bayağı... toplantısı yaptı akşam.
0: Evet. Üzeri. Bayağı uzun bir basın toplantısıydı. Birçok konuya cevap verdi. Bu sene 18 puanımız çalındı dedi.

0: da çıksın ama gölgeler arasında konuşmasın dedi.
1: Yani bayağı üyeler arasında zaten güçlü olduğunu biliniyor.
0: Evet.
1: İspanya'da. Bu yüzden Perez Avrupa'nın sayılı önemli iş insanları arasında. Ve çok iyi kadrolar kurdu Real Madrid'i. Ha, şu kavgaya da açıklık getirdi. Oyuncular arasındaki kavgaya. Sizin dedi haberiniz yok. Senede 2 ya da 4 kavga olur dedi mesela. Ama bu sefer haberinizin olması olmadı dedi. O içeriden haber çıkmış ya.
0: Köstebek'i arıyorlar şu anda.
1: Evet.
0: Köstebek
1: bulurlar.
0: Bulunur. Bulunur. Yani Perez sert bir başkan. Gazetecilere biraz serzenişte bulundu. Neden dünyanın en büyük kulübüne saldırmaya çalışıyorlar dedi. Real Madrid herkes için kazançtır. Futbol dünyasında bir hazinedir dedi.
1: Doğru. 15 defa kupa 1 almış bir takımdan bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni. Mesela Real Madrid hemen düzelebilir.
0: Düzelir.
1: Çünkü Real Madrid'de kalbur üstü oyuncular. Zaten genç ve fena olmayan bir kadro. Yine birkaç tane kalbur üstü transfer yapar. Bir bakmışsın Real Madrid yine Avrupa'da finalde ya da kupayı almış. Liginde tekrar şampiyon olmuş. Real Madrid bunları çok iyi hallediyor. Çünkü çok zengin bir kulüp. Dünyanın en zengin kulübü.
0: Holiganlar ve kara borsacılar Real Madrid'i ele geçirmek istiyor. Sadece bu yıl kombinileri sattıkları için 1600 üyeyi ihraç ettik. Bu da önemli bir açıklama.
1: Bunları demek ki takip ediyorlar.
0: Gazetecilerin Real Madrid'e saldırma gibi bir hakkı yok. Bu yeni seçimlerde yürüttüğüm kampanyada kulübü savunacağım. Asla yorulmadım, yorulmayacağım dedi.
1: Sabah en erken kalkan benim. Gecede en geç yatan benim dedi kulüpte. Onu öyle bir cümle de kullandı.
0: Evet, yaşı da Ercan abi bir hayli ileri. 79 yaşında Perez.
1: Ama devam diyor.
0: Ama inanılmaz çalışıyorum diyor.
1: Bak ne çok önemli bu.
0: Evet.
1: Sabah erkenden kalkıyorum. En erken ben kalkıyorum. Gece de en geç ben yatıyorum kulüpte diyor.
0: Takım kötü oynuyorsa ıslıklayabilirler. Ancak kötü oyundan dolayı öfkeli olan insanları ıslıklamaya teşvik eden organize bir hareket var. Burada dış mihraklardan da bahsediyor aslında. Kulüp içindeki dış mihraklar.
1: Ya diyor ki eğer böyle aday olmak istiyorsanız gelin karşıma aday olun diyor. Öyle değil mi?
0: Oyuncularımızı ıslıklamak bana hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Kendi çocuklarımızı yuhalamak gibi geliyor. Florentino istifa desinler, önemli değil. Seçimlere girsinler ve karşıma çıksınlar diyor.
1: Evet.
0: Birileri beni kulüpten kovabileceğini sanıyor. Bunun için beni vurmaları gerekecek. Üyeler gitmem gerektiğine karar verene kadar hiçbir yere gitmiyorum. 26 yıldır buradayım. Oyuncuların kavga etmediği tek bir yıl bile geçmedi. Ama bunlar aile içinde kalır. Kaos havasına izin vermeyeceğim diyor ya Florentino futbol, Perez.
1: Sen de biliyorsun bunu. Takım sporlarında, antrenmanlarda daha büyük tartışmalar yaşanır. Kavga da olabilir.
0: Olur. Olur.
1: Öyle tertemiz. Aa ne güzel takım, çok iyi. Öyle bir şey yok. Çıkar.
0: Hatta bunu bazıları da ister yani, bir tane çıksın da takımı kendine getirsin diye.
1: Evet.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor. Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben.
6: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün

0: kazana ne olur? Vakıf katılım. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de mesajlar geliyor. Bakıyoruz tabii ki mesajlara da. Bugün Gençler Birliği ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Ercan abim. İkinci finalisti arıyoruz.
3: Evet, ilk finalist Konyaspor.
2: İlk finalist Konyaspor. Rakibi kim olacak? Gençler Birliği mi, Trabzonspor mu? Ligi artık üçüncü bitirdi Trabzonspor. Gençler Birliği
3: küme düşmemeye çalışıyor.
2: İçin hala lig daha önemli gibi görünüyor.
3: Hafta sonunda ligde karşılaşacaklar.
2: Evet, nasıl bir maç olur sence? Yani yedeklerle çıkmıştı Galatasaray maçına, rotasyonla diyelim.
3: Ve bu akşam aynı düşünce olabilir mi?
2: Bence olur.
3: Çünkü hafta sonu gerçekten onlar için bir final.
2: Kesin. Tam final. Sezon finali.
3: Yenilirlerse düşecekler büyük ihtimalle.
2: Evet, Antalyaspor'un mücadelesine bağlı olacak. Nurgül Günaydın telefon attığımızda. Bakalım Trabzonspor cephesinde durum nasıl? Nurgül merhaba.
4: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkürler, kolay gelsin.
2: Sevgili Nurgül, şimdi bugün önemli bir maç var saat 20.30'da. Finalist olabilmek için Gençler Birliği karşısında olacak Trabzonspor.
4: Evet.
2: Az kadro mu bekliyorsun? Nedir durum şu anda Trabzon cephesinde?
4: Yani gerçekten çok enteresan da bir maç olacak. Biliyorsunuz hafta sonu da pazar günü Trabzonspor Gençler Birliği Süper Lig'de son hafta maçını oynayacak.
2: Evet.
4: Tabii çok farklı senaryolar var. Şimdi Gençler Birliği'nin aklı düşme potasında olduğu için biliyorsunuz bu maçta olacak deniliyor. Ama tabii ki kupayı da kimse bırakmak istemeyecektir. Yani kupada da kendisini göstermek için, finale kalmak için mücadele edecek. Ama Trabzonspor bugün ligdeki maça göre biraz daha toparlamış bir vaziyette kadroyla geldi. Çok fazla eksiği yok. Geçen haftadan Pina ve Mustafa Eskerler biliyorsunuz. Kart cezalısıydı, zaten Beşiktaş maçını oynamamışlardı. Batagol'un sakatlığı devam ediyor. Savic döndü ama tabii 11'de olur mu? Ben 11'de olacağını çok düşünmüyorum. Belki ikinci yarıda hoca oyunun gidişatına göre kendisine bir şans verebilir.
2: Ama Trabzonspor'un biri versene bize.
4: Ben tahminim şöyle, ben şöyle tahmin ediyorum. Yani tabii ki kalede Onan olacak. Bekliyorum. Geçen hafta bir sakatlığı vardı. Ayak bileğinde bir sıkıntı yaşamıştı. Ama çok ciddi bir şey değildi. Hafta içi zaten onunla ilgili de bilgi aldık ama büyük ihtimalle kalede Onan olacak. Pina ve Mustafa Eskiyerler sağ ve sol bekte bekliyorum ben bugün. Dediğim gibi Savic yani var ama ben 11'de beklemiyorum onu. Orta sahada farklı bir varyasyon olabilir. Ne olabilir? İşte Buşari son haftalarda çok iyi. Buşari Polkareli Olay'ı yapabilir hoca. Belki Polkareli Olay ile de başlayabilir. Ama ben orada Buşari Polkareli Olay üçlüsünü bekliyorum. İleride de Muçi olacak. Merkez 10 numarada onu bekliyorum. Sağda Zıpkov olacak. Tabii forvette de Onaço olacak. Bunun haricinde dediğim gibi o farklı senaryoda da orta saha ikilisi Polkareli Olay olma olasılığı da yüksek. Ama Fatih Tekin'in son dakikada nasıl bir karar vereceğini tabii şu anda kestirmek mümkün değil.
3: Ya kağıt üzerinde Trabzonspor bence maçın ve turun favorisi.
4: Evet, turun favorisi. Çünkü Trabzonspor'un dediğim gibi Gençler Birliği'nin aklı belki son maçta olacak. Yine Trabzonspor'la karşılaşacak. Hani ligde kalabilmek adına çok önemli bir maça çıkacak Trabzonspor'la. Trabzonspor'da Avrupa'ya gidebilmek için belki de hani orada çok fazla ön eleme oynanacak. Bildiğim kadarıyla iki ön eleme oynayacak. Eğer kupayı kazanamazsa sonra playofflardan başlayacak. Öyle bir şey vardı. Orada da farklı bir senaryo var. Erken de açmak istemiyor tabii sezonu. Hiçbir futbolcu erken başlamak istemez. O yüzden ben oyuncuların da bugün maçta en iyilerini sahaya yansıtacaklarını düşünüyorum. Trabzonspor favorisi tabii ki. İlk yarıdaki maç çok enteresandı. İki takım arasındaki maç çok gollüydü. 3-3'ten sonra 4-3 Gençler Birliği galip gelmişti. Trabzonspor orada da bir kırılma yaşamıştı aslında. Bir taraftarın da tepkisini çekmişti. O maçta gerçekten kötü bir Trabzonspor izlemişti taraftarlar. Çok kolay gol yiyen bir Trabzonspor izlemiştik.
3: Doğru.
4: Tabii orada şu da vardı. İşte dediğim gibi sakat ve cezalı oyunculardan yana bir şanssızlık yaşıyor sezon başından beri Trabzonspor. Ama tabii bu maç çok farklı olacak. Oyuncular da dediğim gibi biraz profesyonel düşününce ligi biraz erken açmamak adına o yüzden bugün kupanın evet favorisi ama ben yine de daha temkinli konuşmak adına Gençler Birliği'nin nasıl bakacağı, Metin Diyad'ın yeniden takıma döndü ve ilk maçı yine Metin Diyad'ın ayrıldıktan sonra yeniden takıma döndü. Bugün yine Trabzonspor'la ilk maçı olacak.
3: İkinci maç. Yani ligde oynadı, kupada ikinci maç. İlk maçı oluyor tabii.
4: Kupada ilk maçı, evet. Evet. Kupada, ligde ikinci maçı. Ama dediğim gibi kupada değil de akılları daha çok ligde olacak bir Gençler Birliği var. Ama tabii Trabzonspor lig içinde ya çok farklı şeyler yazılıp çiziliyor. İşte kupa Trabzonspor'un olsun ligi. Yani, ama öyle olacağını ben öyle bir senaryoyu ihtimal vermiyorum.
2: İki takım da çıkar kazanmayı oynar iki maçı da.
4: Kesinlikle iki takım da iki maçı çok güzel söylediniz. En net cevabı budur. Yani Trabzonspor iki maçı da sahasında nihayetinde kazanarak kapatmak ister. Taraftarına galibiyet hediye ederek kapatmak ister. Bunların çokça konuşulduğu bir süreç geçiriyoruz şu anda. Onun için bunu da burada belirtmek istedim.
2: Bir dinleyicimin sorusu var sana. Muçi'yi soruyor.
4: Aha, Muçi. Evet, Muçi. Muçi'yi biz de sorduk Beşiktaş maçında Fatih Hoca'ya. Ben özellikle sormak istiyordum zaten kendisine. Biliyorsunuz Muçi bir sezonluğuna 1 milyon euro artı KDV kiralama bedeliyle 3 taksit halinde almıştı Trabzonspor. Sözleşmede 8,5 milyon euro artı KDV'si var. Tabii 5 taksitle eğer Trabzonspor kadrosuna katmak istiyorsa böyle bir şey var. Satın alma opsiyonu 1 artı 3 yıllık olmak üzere. Ama Trabzonspor'da şunu sezinledim. Fatih Tekke'nin öncesinde Ertuğrul Doğan'a sordu bazı gazeteci arkadaşlarımız maç çıkışı. Hocanın raporuna göre hareket edeceğiz dedi. Sanki daha önce çok yüksek olan ihtimal biraz zayıfladı gibi geliyor bana. Çünkü Beşiktaş maçı sonrasında da Fatih Tekke hani net olarak o ilk kullandığı ifadeyi kullanmadı. Hani bende Muçi var demişti Beşiktaş maçından sonra. Doğru. Trabzon'daki maçtan sonra. Bu maçta biraz işte ekonomik koşullar neyi gerektirirden başladı. Hani siz de tahmin edersiniz. Biraz sanki farklı boyutlara taşındı. Kulübün o anlamda bir değerlendirme daha yapacağını düşünüyorum. Çünkü 8,5 milyon euro şu konuşuluyor. Hani 8,5 milyon euro Muçi'ye verir misiniz? Ben şunu söylüyorum. Kendi düşüncem 21 gole katkı veren bir Muçi'den bahsediyoruz. Orta saha oyuncusu. Ben şunu hatırlıyorum. Bakasetas ve Hamşik'ten sonra o bölgede bana göre en iyi katkı veren oyuncu. Bence hakikaten.
3: Ama söylüyor. Doğru söylüyorsun.
4: Ve bence Muçi için Beşiktaş'tan bir indirim talebi olacak Trabzonspor'un. Benim ön sezilerim bunu söylüyor. Hani hem Fatih Hoca'dan hem Ertuğrul Doğan'ın söylemlerinden hareketle bunu söylüyorum. Bir indirim talep edecek 8,5 milyon üzerinden ve taksit sayısı aynı kalmak şartıyla 5 taksit vermişti çünkü. 1 artı 3 yıllık oradaki geçen opsiyonun süresi. Belki bir indirim talep edecek eğer Sergen Yalçın devam ederse Beşiktaş'taki oyuncuyla hala kafasında olmadığını dile getirmişti Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta sıcak bakacaktır diye düşünüyorum ben.
2: Peki bütçesi ne kadar olur bu yaz döneminde Trabzonspor'un, kısaca anlatman gerekirse?
4: Yani bütçesi şöyle, Trabzonspor hani çok afaki rakamlar ben ayırabileceğini düşünmüyorum. Şöyle benim kendi tahminim, yine işte Olay gibi, Volkarelli gibi, Çivuki gibi yetenekli ve iyi oyuncuları kadroya kazandırmak için Trabzonspor şu anda çalışmalarını yürütüyor. Hani işte Osimhen gibi ya da işte Sané gibi çok yıldız oyuncuları getirip çok büyük paralar verecek bir kulüp değil. Zaten şu andaki borç 5 milyar eurodan bahsediliyor ki bu bile büyük, çok fazla geliyor. Trabzonspor camiası bunu bile fazla buluyor. İşte istimlak konusu var, tesislerin oradan gelecek parayla bu borcu kapatıp tertemiz bir sayfa açmak istiyor Trabzonspor. Bu süreçte yeniden transferle hani o bütçeleri aşmak ya da çok büyük rakamlara girmek istemiyor. Dediğim gibi şu anda scout ekibi gerçekten çok başarılı. Fatih Tekke de bazı isimler getiriyor tabii yönetime. Onları veriyorlar. Çok yüksek rakamlara oyuncu transfer etmeyeceğini düşünüyorum ve ben en az 5 transfer yapacağını tahmin ediyorum Trabzonspor'un. Çünkü gerçekten kaleciden başlayarak oldukça fazla eksiği var. Artı Bunun yanında genç oyunculara yatırım yapmaya da devam edecek. Genç potansiyelli oyuncuları kadroya
2: katacak. Süper Lig'den kimse gelir mi Trabzonspor'a?
4: Süper Lig'den yerli anlamında belki bir oyuncu gelebilir. Ama bence öncelikle çözülmesi gereken konu kaleci konusu. Onana'nın kalması Galatasaray maçından sonra biraz daha sıcak bir havaya büründü o ortam ama şimdi Manchester United'ın da Şampiyonlar Ligi'nde katılacak olması, oyuncunun sözleşmesindeki o oyunculara verilecek olan o yüksek miktardaki para gerçekten insanın iştahını kapatacak düzeyde biraz zorlaştırdı gibi Onana'nın kalmasını. Ben Onana'nın artık bu saatten sonra kalma ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Ki Trabzonspor'da o bütçelere çıkamaz. Çünkü Manchester United oyuncuyu daha da kiralayacağını zannetmiyorum. Satabilir ama Trabzonspor'da o bütçelere çıkamaz. Kaleci konusunda mutlaka genç kalecilerin önüne bir kaleci düşünülecektir.
2: Çünkü Ulay'a teklif genç... var mı?
4: Ulay'a tabii ilk yarının o dönemde yurt içinden ve özellikle Galatasaray'dan zaten bunu söylemekte bir sakınca yok zannediyorum. Galatasaray'ın bir ilgisi olmuştu. Rakamlar çok yüksekti. Trabzonspor'un tuttuğu rakam çok yüksekti. Yurt dışından var. Evet Ulay'a, Avusturya var, Ulay'a var. Yani Folcarelli var ama Trabzonspor Folcarelli gönderilmesine çok sıcak bakmıyor. Olayla Azutso'ya biraz daha sıcak diyebilirim onların hani rakamını bulduğu zaman. Aslında Batagova en iyi rakam gelmişti ama onun da bir sakatlığı oldu biliyorsunuz. 4 aylık bir süreçten bahsediliyor. Kamp dönemine ne kadarına yetişecek, bir ay sonrasına ne kadarına katılabilecek o da şüpheli. Onun da transferi bu sezon çok olası gözükmüyor. Ama dediğim gibi işte Augusto veya Olay'ın transferi daha yakın gözüküyor şu anda. Onlara gelebilecek yüksek rakamlara kulüp kapıları açık tutacaktır. Hı hı.
2: Sevgili Nurgül çok teşekkürler.
3: İyi çalışmalar.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Evet Trabzonspor'da da son durumu aldık sevgili Nurgül Günaydın'dan. Trabzonspor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşımız. Ercan abi ağzına sağlık.
3: Teşekkürler. Herkese iyi günler.
2: Herkese iyi günler diliyoruz. Radyo Spor'da kalın. Hoşçakalın.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele Kılçık hocam.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Kulvarına yaklaştırılacak.

Şimdi daha yakın starttaki yerine. Numaralı Gürgök Bey, 10 numaralı Serhun Efe ve 11 numaralı Trilya Kartalı daha gerideler.

5 numaralı kayıpsız yerini alıyor. 2 numaralı Gürgök Bey. Yerini alıyor. 10 numaralı Serhun Efe, 11 numaralı Trilya Kartalı. Son 2 at.

0: 11 numaralı Trilye Kartalı da yerini aldı. Son safkan 10 numaralı Serhun Efe. 10 numaralı Serhun Efe de starttaki yerini alıyor. Atlar start 2 mendinde start verildi ve 5. koşu olan Sayım Önhon koşusu başladı. Çıkıştan sonra 2 numaralı Gürgök ve 2,5 boy kadar geride kaldı. Orta kulvardan gelen 3 numaralı her zaman koşudaki liderliği aldı. 1 boy geride dışarıda 10 numaralı Serhun Efe ikincilikte, aralarında 9 numaralı Ser Gökçe, hemen yanında 12 numaralı Deniz Kestanesi var. İç kulvardaki 3 numaralı her zaman farkı 1,5 boya kadar çıkartıyor. Orta kulvarda 10 numaralı Serhun Efe ikincilikte. 2 boy kadar geride iç kulvarda 13 numaralı Güler 101 boy geride dışarıda. 12 numaralı Deniz Kestanesi 2 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Kalep Kıran. Yarım boy geride dışarıda 9 numaralı Ser Gökçe. 1,5 boy geride 8 numaralı Sementan. Onun 1 boy gerisinde iç kulvarda 11 numaralı Trilya Kartalı. 1,5 boy geride orta kulvarda 5 numaralı Kayıpsız. Yarım boy geride içeride 1 numaralı Doğu Yurt. 2 boy kadar geride 6 numaralı Kerberos. 1 boy gerisinde dışarıda 7 numaralı Kırklar. Daha sonra İç kulvarda 2 numaralı Gürgök Bey sırasıyla düzlüğe de 3 numaralı her zaman önde çıktı. 1 boy geride iç kulvarda 13 numaralı Güler Yüz dışarıda. 10 numaralı Serhun Efe ikilisi onu takip ediyorlar. 1,5 boy geride 11 numaralı Trilya Kartal onun dışında. 12 numaralı Deniz Kestansı en dışında 9 numaralı Ser Gökçe sırasıyla son 400 metreye girildi. İç kulvarda 3 numaralı her zaman önde, fark 2,5 boy kadar orta kulvardan. 13 numaralı Güler Yüz'ün dışında, onun 1 numaralı Trilya Kartal onun dışından da 9 numaralı Ser Gökçe atak yaptılar. Şimdi 11 numaralı Trilya Kartal asfaltta öne geçti. Dışından 9 numaralı Ser Gökçe enişten 2 numaralı Gürgök Bey atak yapıyorlar. 1,5 boy kadar 11 numaralı Trilya Kartal önde, içeriden 2 numaralı Gürgök Bey geliyor. 2 numaralı Gürgök Bey dışında 11 numaralı Trilya Kartal'ı potoyu birlikte geçiyorlar. 2 numaralı Gürgök Bey ve dışındaki 11 numaralı Trilya Kartal arası birincilik kararı varış hakemlerine kaldı. Daha gerideki üçüncülük mücadelesi de 5 numaralı Kayıpsız, 6 numaralı Kerberos ve 9 numaralı Ser Gökçe arasında.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
4: Nisine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan başlıyor. Nisine, başka bir seviye.
5: Merhabalar, mutlu günler. Radyo Spor Frekansı'na hepiniz hoş geldiniz. Boyalı Alan'da ben Özer Çelik Süngü bugün sizlere eşlik ediyor olacağım. Yoğun bir basketbol haftasındayız. Euroleague'de Final Four'a katılacak 4 takımın 3'ü belli oldu. Bugün playoff'ların 5. maçında Valencia ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek ve Final Four'a katılan son takımı bu akşam itibariyle tayin edeceğiz. Women NBA'de yeni sezon elbette başladı. Oraya bakacağız. NBA playoff'ları dolu dizgin bir şekilde devam ediyor ve Fenerbahçe Beko 3 sezon üst üste Final Four'a kalmayı da başarmış oldu. Onların da Final Four başarısını değerlendireceğiz. Sevgili Kutluhan Koca da hattımızda bizlerle beraber Euroleague ve Women NBA'yi konuşacak. Basketbol yorumcusu Kutluhan, hoş geldin.
6: Hoş bulduk Özer, iyi yayınlar.
5: Teşekkür ederim Kutluhan. Katıldığın için yeniden teşekkür ederim. Tabii yoğun bir gündem var. Hızlıca başlayalım istiyorum abi seninle birlikte. Önce Final Four'la Euroleague'le başlayalım. 3 takım belli, onlara geleceğiz. Bugün beşinci maç var. Valencia ile Panathinaikos arasında. Panathinaikos serinin ilk 2 maçını deplasmanda çaldıktan sonra bu serinin herhalde 5. maça taşınmasını basketbol kamuoyu olarak çok beklemiyorduk. Ama gel gelelim Valencia'da bir 5. maç. Şu ana kadar ev sahibi takımlar seride kendi evlerinde maç kazanamadılar. Senin genel olarak bu seriyle alakalı yorumun nedir, düşüncen nedir? 5. maçtan ne beklersin?
6: Abi öncelikle davetin için teşekkür ederim. Burada basketbol konuşmak keyif. En az o kadar keyifli bir şey de tabii ki bu seriyi takip etmek. Çünkü dediğin gibi yani çok beklenmedik şekilde gelişti. Valencia'nın çok güçlü olduğu iç sahasında, yeni salonunda böyle bir sezon geçirdikten sonra 2-0 yapması, ki çok dramatik maç sonlarıyla 2-0 yaptı. Gerçekten takip etmesi çok özel bir seri izliyoruz, ki diğer serilerin hikayesine, gidişatına bakıldığında bu seri daha da özel bir hale aldı. Daha fazla serinin 5 maça gitmesini bekliyorduk ama bu seri tek başına 5. maça gidip öyle bir hikaye sundu ki doyurdu adeta. Dediğim gibi ilk 2 maç, ardından 2 maç hakikaten hiç beklenmeyecek şekilde, ama Panathinaikos'un artık bir baskı sebebiyle mi, yani o iç sahaya daha avantajına, o kadar düzenleyecek Final Four'a gitme baskısı mı, başkanın yarattığı baskı mı artık bilmiyorum. Bir şekilde her iki maça da çok kötü başladılar. 10-15 sayılık farkı kapatmak durumunda, 20 sayılık farkı kapatmak durumunda kaldıkları bir senaryoya soktular kendilerini. Ki benzer durumu biz Zalgiris, Fenerbahçe Zalgiris.
7: Evet.
6: Zalgiris'te oyuncular da bundan çok bahsetmişlerdi. İlk iki maçta yani farkı 18-20'ye çıkarıyor Fenerbahçe çok çabuk. Biz oradan dönemiyoruz, dönmekte çok zorlanıyoruz diye. Aynısını Panathinaikos kendi sahasında yaşadı. Hele ki o ilk iki maçı aldıktan sonra tabii ki beklemediğimiz bir senaryoydu. Geri dönüşlere Valencia'nın karşı çıkması da ayrı bir hikaye oldu. Özellikle Jean Montero, ya belki de Bogdanovic'den beri o salonda yazılan en acayip deplasman oyuncusu hikayesini yazdı.
5: Kesinlikle öyle. 29 sayı, 7 rebound, 7 asist 4. maçtaki performansı. Euroleague tarihinde bunu 0 top kaybıyla düzeltiyorum. Yani bu istatistik kağıdını bir playoff maçında yapan başka oyuncu yok. Aynı zamanda verimlilik istatistiğinde de Colton Myers'la beraber tarihi bir performansı ortaya koymuş oldu. 5. maça istiyorsan şöyle gelelim. Bir izleyicimiz, bir dinleyicimizin de yorumu olmuş İzmir'den Ayhan Bey. Panathinaikos kazanırsa Euroleague playofflarında evinde maç kazanamaz Final Four'a kalan başka bir takım hatırlıyor musunuz demiş. Benim bildiğim kadarıyla yok abi aklıma gelen. Ama 5. maçı istiyorsan şöyle geçelim Kutlan, çok affedersin. Ya bir tarafta sezonun en özel hikayelerinden bir tanesi Valencia var ki zaten normal sezonu ikinci bitirdiler. Pedro Martinez yılın koçu seçildi. Jean Montero yani bu sezon Euroleague'in en iyi çıkış yapan oyuncusu denebilir. Silvan Francisco ile birlikte belki de öteki taraftaysa burayı oynamayı çok iyi bilen bir koç. Burayı oynamayı son derece iyi bilen bir oyuncu grubu var. Bir tarafta belki biraz daha bireysel kalitelerden söz ederken diğer tarafta kolektif olarak iyi bir performans ortaya koyan bir takım var. Ergin Ataman kariyerindeki 5. maçların şu ana kadar hepsini kazandı playofflarda ama hepsi onun iç sahada oynadığı maçlardı. Onu da ekleyip pası sana atayım.
6: Kesinlikle dinleyicimizin yorumuna şöyle bir katkıda bulunayım. Zaten 24 kez yani 24. kez seri son maça taşınıyor. Bu önceki 23 eşleşmenin sadece ikisinde deplasman takımı kazandı ve onlarda da bu kadar enteresan bir hikaye çıkmış mıdır hatırlamıyorum. Mesela örnek vermek gerekirse Fenerbahçe Monaco serisinde Fenerbahçe kendi evinde bir maç kazanmıştı. Olympiakos'un aynı sezon başardığı deplasman galibiyetinde de aynı şey vardı diye hatırlıyorum. O yüzden hani kim kazanırsa kazansın çok büyük bir hikaye yazmış olacak bir kere. Valencia kazanırsa çok iyi getirdiği, çok iyi büyüttüğü bir sezonu adeta üstüne çilek koymuş olacak ve onlar hatta hani tabii ki Final Four'a gittikten sonra her takım şampiyonluğu hedefler ama herhalde sezon hedefine ulaşmış olacaklar. Panathinaikos için tabii ki oraya gittikten sonra kendilerinde şampiyonluk hedef olacak. Onlar asla hikayeyi bitirmiş olmayacaklar ama Valencia açısından öyle bir şey var. Yani Valencia kazanırsa akşam 10'da başlayacak maçı kendilerine sezon hikayesini en iyi şekilde belki de tamamlamış olacak. Bu sezon Euroleague'e gelmiş bir takım. Çok çok büyük transferler yapmamış bir takım kadrosunda ama o kadroyu geniş tutan, o kadrodaki birçok oyuncudan verim alan ve Jean Montero gibi senin de dediğin gibi Francisco ile beraber en iyi çıkış yapan, en büyük çıkış yapan oyuncu. Bütün büyük takımların radarına sokan hatta NCAA'nin radarına
5: evet,
6: sokan
5: çok büyük bir
6: kontrat teklifiyle NCAA'nin radarına sokan Pedro Martinez. Martinez bu sezon Hapoel Tel Aviv'le de biliyorsun Ofer Yanay'la da çok atıştı ve galip çıktı. Bu seride de hem Ergin Ataman hem Yanakopoulos tabii Valencia'nın genel acaba Pedro Martinez dememek lazım çekişmesi var oradan galip çıkmaya çalışacak ama senin dediğin gibi bu bir psikolojik savaşsa belki de o savaşı en güçlü rakibiyle karşılaşmış durumda. Çünkü Ergin Ataman 4-5. maç bundan önce 2019-2021, 2024 ve 2025 hepsinde galip geldi bir şekilde. Ama buradaki kritik nokta belki de farklılık diyelim. İlk kez bu 5. maça böyle bir 5. maça deplasmanda çıkıyor.
5: Kesinlikle. Hoca da bugün Valencia'ya gelirken geçtiğimiz yılın Final Four tişörtünü evet. giyerek gelmiş. Yine akıl oyunlarında güzel bir mesajı var Ergin Ataman'ın.
6: Seviyor.
5: Yes, çok seviyor. Ben çok iyi bir maç izleyeceğimizi yine düşünüyorum açıkçası bu iki takım arasında. Hani beni bu seride biraz şaşırtan durum hani noktalamadan onu söylemek istiyorum. Çok fazla aslında plan değişimine gittiğini görmedik iki koçun da. Aslında evet. ilk maçtan beridir İki takım da aynı taktiği, aynı stratejiyi yansıtıyor. Sadece uygulamalardaki farklar bence burada biraz daha galipleri şu ana kadar belirlemiş oldu. Ben 5. maçta da bir farklılık beklemiyorum. Valencia kendi evinde ilk iki maçta çok kötü şut atmıştı. Bakalım bugün o şut performansı değişecek mi? Senin eklemek istediğin şey var mıydı bu maça dair?
6: Ya dediğin gibi onu planlar bile işte playoff abi. Yani biliyorsun bir farklı bir oyuncu. İşte Braxton Key çıktı biliyorsun. Ondan önce işte Nigel... Çok
5: evet.
6: kötü bir maçı oynamıştı.
5: İkinci
6: maçı çalan oyuncu diyebiliriz direkt. Yani hikaye kimin çıkacağı, kimin kendini göstereceği farklı oyuncu. İşte Montero falan diyoruz, diğer tarafta Nigel diyoruz ama şu farklı kim çıkacak? Mesela 4. maçta Pavlović'in Cedi çıktı. Takım oyunda tuttu ama yetmedi. Yine belki Cedi'den öyle bir performans göreceğiz. Diğer tarafta belki dediğin gibi 3 sayı performansı uzunlardan biri. Rivers olabilir, Postelli olabilir. Belki onların öne çıkacak. Yani keyifli olacak. Çok çok keyifli bir maç olacak. Zaten Cedi de çok keyifli oldu. Çok eğlenceli bir maç izleyeceğiz. Yani tek bir seri 5. maça gitti ama en gitmesi gereken 5. maça gitmesi gereken seri 5. maça gitti.
5: Kesinlikle öyle. Buradan serilerini bitirip Final Four'a yükselen takımları istersen bakalım ve tabii ki Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Kutluhan, sen tabii sezon boyunca bu takımı oldukça yakından takip ettin. Birçok maçı yerinden izledin. Takımda çok fazla zaman geçirdin. Basın toplantılarında da bulundun. Fenerbahçe Beko'nun, yani bu sezonki Fenerbahçe Beko'nun geçtiğimiz yılki takımdan farklılıkları ne? Bu yılki Final Four macera aslında yolculuğunu sen nasıl değerlendirirsin?
6: Ya güzel bir sezon oldu. Çünkü inişi çıkışı bol bir sezon oldu. Güzel bir sezon derken yani rahat bir sezon olmadı ama hikayesi güzel oldu. Şunu söylemek lazım. Öncelikle geçen sezonla farkı çok daha aslında savunmasına bağımlı ve çok daha takım oyununa ve farklı oyunculardan katkı almaya bağımlı bir takımdı Fenerbahçe Beko ve Zalgiris Kaunas serisinde de 4 maçın 4'ünde de farklı oyuncular zaten öne çıkarak bu ihtiyacı karşıladılar. Geçtiğimiz sezon Nigel gibi, Guduric gibi oyuncular saha içinde farklı problemleri, farklı sorunları Fenerbahçe için çözebiliyorlardı. Bu sezon o kadar daha içinde bireysel çözüm üretebilen oyuncu fazlalığından yoksundu Fenerbahçe. Ama liderleri, takımın çimentoları diyebileceğimiz, takımın karakterini belirleyen oyuncular yine takımdalardı. Bunlar Devon Hall. İyi normal sezon geçirmedi ama Silvan Francisco'yu beziren savunmayı yaptı. Nicolò Medlis. Normal sezonda hep çok iyiydi. Sakatlık yaşadı. O yaşına rağmen sakatlıktan çok iyi döndü ve yine liderlik etti. Wade Baldwin saha içinde saha dışında takıma liderlik etti ve yani son maçta da gördük. Kim beklerdi Cam Birch kaldığında double double yapacak 4. maçta işte Final Four biletini, işte Final Four anahtarı Cam Birch'te olacak ve onun double double'ı da gideceksin. Kimse beklemezdi ama bu da işte Fenerbahçe basketbolu. Sarınan Seski Bükküs'ün senin de dediğin gibi basın toplantılarında sürekli tekrar bir şey bizim basketbolumuzu, bizim Fenerbahçe basketbolunu göstermemiz lazım, sergilememiz lazım. Normal sezonda bunu sergileyemiyordu Fenerbahçe. Bütün oyuncularından bu kadar kolektif katkı alamıyordu ama bu oyuncuların hepsi bir şampiyonluk takımı olduğunu, şampiyonluk için kurulmuş bir takım olduğunu ve o zamanları, o anları iyi oynayabileceğinin farkında, bilincinde olarak buraya kadar geldi ve Final Four'a, playoff'a gelirken de çok formsuz olan, belki de 8 takım arasındaki en formsuz takımdı. Ki normal sezonun son 2-3 istisna maçından birinde Jessica Bükküs şunu demişti. Biz şu an net ratingde 11. 12. sıradayız. Biz bir play-in takımı bile değil demişti. Kendi takımına bir eleştiri yapmıştı. O eleştiriyi göğüsleyen takım, o eleştiriyi göğüsleyen oyuncu grubu playoff'ta ne kadar farklı, ne kadar iyi bir takım, sert bir takım olabileceğini gösterdi. Ve tam bir şampiyon karakteriyle Final Four'a çıktı.
5: Kesinlikle, yani bir yandan da 3 sezon üst üste Final Four oldu. Pandemiyi saymazsak son 12 yılda 11 playoff, düzeltiyorum, Final Four, Şaras. Bence bu çok enteresan da bir rekor düşündüğümüzde, yani Euroleague tarihini. En fazla arka arka Euroleague Final Four'u gören koç. Bu da bence Şaras Eskevicius'un Avrupa basketbolunda koç olarak imzası açısından çok büyük bir ibare. Final Four'da tabii Fenerbahçe Beko'nun rakibi, belki de playofflarda Fenerbahçe Beko'dan daha iyi basketbolu, daha momentum yüksek basketbol oynayan yegane takım olan Olympiakos olacak. Sen oradan istiyorsan Fenerbahçe'den Olympiakos'a doğru geçip biraz o eşleşmeyi çok ufak değerlendirelim. Çok dominant bir playoff galibiyeti aldı onlar da ve buraya son derece istim üstünde geliyorlar ve ev sahibi avantajları da var tabii ki.
6: Ya orada da mesela biz Şaras'ı ve Fenerbahçe Beko'yu övüyoruz. Olympiakos'u övmek lazım. 5 Final Four oldu onlar da. Üst üste Barçokas'ı övmek lazım tabii ki burada. Ama onların şöyle bir farkı var. Sonuca ulaşamadılar.
5: Evet. Bu, o biraz baskıya dönüştü onlar için oyun.
6: Evet, farklı bir baskı yaratmaya başladı. Bir de Atina'da oynayacaklar. Aslında Panathinaikos'un gelmesi halinde oraya ve finale çıkması halinde. Onlar da finale çıkabilirse adeta bir deplasman maçı olacak onlara ama bizim kendi yarı finalimizi konuşmamız gerekirse biz Fenerbahçe taraftarı da orada olacak ama tabii ki daha fazla Olympiakos taraftarı olacak. Adeta bir deplasmana çıkacağız. Her ne kadar bir pire deplasmana kadar olmasa da. Bu ne kadar baskı yaratır? O işte geçtiğimiz sezon Monaco eşleşmesine de birazcık istim üstüne gelen taraf onlardı. Bu niye çok iyi bir sezon geçiriyor özellikle? Mesela orada çok kötü bir maç geçirmişti. Sasha Vezenkov aynı şekilde. Hep o yıldızların en önemli, en olması gereken maçlarda tıkandığı bir Olympiakos istiyoruz. Bu sene de mesela hani Tyler Dorsey'e orada güvenir misin? Yani hep bir soru işaretim var. Mesela Panathinaikos gelse çok daha zor olur derdim. Bir çok daha oraya hazır oyuncuları, çok daha orada kendini göstermiş oyuncuları var. Nainca'da Sulukas iyileşirse Sulukas'ı yani, ne olursa olsun şampiyon bir takımdan bahsediyoruz. Olympiakos bir türlü o apoliti takamadı. Yani mesela Fenerbahçe'de Jalgiris'le oynarken bile yani sahada şunu görüyordun. Yenildiği maçta dahi şunu görüyordun. Ya bu takım şampiyon takım bir şekilde o sorunu çözer. Yenildi 3. maçta. Arada 2 gün var. Çoğumuz ne dedik basketbol kamuoyu olarak? Ya bir şekilde Fenerbahçe belli ayarlamaları yapar ve buradan çıkar. E çıktı. Uzatmada çıktı. Zor çıktı. Tabii ki zor olacak. Ama işte Olympiakos konusunda bazı şeyler yolunda gitmediğinde o ayarlamaları kim yapacak kısa olarak özellikle düşünüyorum. Ekstra birini yine çıkarmaları gerekecek orada. O bir soru işareti ve bizim için de avantaj açıkçası. Fenerbahçe Beko için de avantaj.
5: Kesinlikle yani burada Olympiakos'un hep bu ölüm kalım anlarında hani tabiri caizse öldüğünü görüyoruz büyük maçlarda. O yüzden normal sezonu ne kadar isim üzerine geçirmiş olsalar da etki nasıl olacak göreceğiz. Bir de tabii ki Euroleague'de normal sezonu birinci bitirme laneti de var. Öyle ya da böyle.
6: Orada çok enteresan bir şey var. Diğeri dördüncü bitirme laneti de var. Oradan da biz geliyoruz. Bakalım ne olacak.
5: Evet yani. Ama bir yerden kırılacak artık bu.
6: Bir yerden kırılacak. Orada şunu ekleyeyim çok kısa. Şöyle bir baskıda şöyle bir fark var. Barçukas eğer burada elenirse görevinden olma gibi bir ihtimal var. Spon öncesinde boşlu olduğunu düşünürsek mesela Fenerbahçe cephesinde öyle bir şey yok.
5: Evet.
6: Yani Şaras Eskiyoçus'un bu oyuncu grubuyla yazın yapılan transferlerden bir kısmı bu kadar uyum sağlayamamışken zaten takımı buraya getirmesi dahi çok büyük takdir topladı. Sarı tribünü hatta bir sonraki maçta lacivert tribünü gördük. Diğer tarafta baskı çok daha büyük.
5: Kesinlikle öyle. Yani Fenerbahçe'de de hani kulüp olarak kulübün çok türbülanslı bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz ama bu dönemde basketbol şubesi yani bu kulübün yıllardır olduğu gibi aslında en istikrarlı en istikrarı temeli hem kadın basketbolunda hem erkek basketbolunda Fenerbahçe basketbol şubesine bu anlamda şapka çıkarmak lazım. Öteki tarafta da Real Madrid Final Four'a yükselmeyi başaran bir diğer takım olmuştu. Hapoel onlar da 3-1 elediler. Onlar biraz Final Four'a kötü haberlerle geliyorlar. Tavares Final Four'da oynayamayacak. Son okuduğuma göre Alex'ten de galiba yok. Real Madrid eksik bir şekilde gelecek Final Four'a. Onlar için de çok ufak istiyorsan onu söylemiş olalım. Oradan Women NBA'ye geçelim. Var mıydı eklemek istediğim şey Real Madrid için?
6: Orada herhalde en çok şükrettikleri şey veya şükretmekten ziyade yani memnun oldukları şey diyeyim. Garuba 2021'den beri en formda dönemini geçirerek geliyor. Belki hani ona birazcık şey yapabilir ama dediğin gibi özellikle pot altında sıkıntı yaşıyorlar. Hele ki Lesorlu Panathinaikos rakipleri olursa çok çok daha zorlanacaklardır.
5: Ya kesinlikle hani orada Nan'ın shortsun hani ikili oyun oynayan kısaların karşısında tabii kalmak anlamında çok büyük bir avantaj Garuba ama hem Len hem Tavares olmadan bu sefer de Panathinaikos uzunlarıyla fiziksel eşleşebilecek kaliteleri olmayacak. Scariolo bence kötü bir sezon geçirmedi Real Madrid'in başında ama zor bir sınav bekliyor onu da Final Four'da. Buradan istiyorsan senle Women NBA'ye geçelim. Women NBA'de yeni sezon başladı. 8 Mayıs itibariyle 30. yılını kutluyor Women NBA ve tabii ki aslında yoğun da bir yaz dönemi geçirdi. Yani off season diyelim daha doğrusu Women NBA'de. Çünkü hem iki yeni takım eklendi. Portland ve Toronto'da iki yeni takım geldi. Aynı zamanda oyuncular sendikası ve ligin kendisi arasında yeni bir toplu iş sözleşmesi yapıldı ki uzun bir süreç oldu bu. Kısa sürmedi bu görüşmeler. Yani hatta greve kadar gidilme ihtimali konuşuldu. Ama bütün bunların arkada kaldığı iki yeni takımın eklendiği bir Women NBA sezonu yeni yeni başladı. Bu yeni sezonda neler bekliyor bizi sence Kutluhan?
6: Valla yani şöyle söyleyeyim, o süreç o kadar uzun sürdü ki acaba sezon oynanmayacak mı? Acaba tarihlik ya da NBA tarihlik lockout'un gelecek gibi soruları da biz sormaya başlamıştık takip edenler olarak. Nafisa Collier'ın Oyuncular Birliği'nin önemli figürlerinden geçmişte Fenerbahçe forması da giydi. Geçtiğimiz sezonun son maçından Minnesota'nın elendiği maçtan sonra yaptığı açıklamalar çok acayip. Yani ligimiz çok iyi ama çok kötü liderlerimiz var deyip direkt ligin komisyoneri Kate Engelbert'ü hedef almıştı ve oradan başlayan bir pazarlık süreci. Aralarında çok büyük farklar vardı iki tarafın Oyuncular Birliği'yle lig yönetiminin ama o farklar senin de bahsettiğin gibi Mart'ın ilk haftasındaki görüşmeler 10 gün, bir hafta yaklaşık sürdü ve 100 saatin üzerinde görüştüler. Sabahlara kadar görüştüler ve bir şekilde orta yolu bulup neyse ki biz taraftarlar açısından da sezonu başladılar. Bu sezonun bir şekilde başlaması gerekiyor aslında. Oyuncular da oynamak istiyorlar sezonu. Çünkü bir ilgi fırtınası var. özellikle Amerika'da ve aslında globale de yayılan bir ilgi fırtınası var. O ilgiyi kaybetmek istemiyorlar normal olarak. İşte Caitlin Clark'ların, Paige Beckers'ların son iki sezonda lige katılması, evet, çok büyük bir ilgi patlaması da oldu. Yayın anlaşmaları 2.2 milyar dolardı ki son işte Front Office Sports'un verdiği bir bilgiye göre 3 milyar doların üstüne çıkmıştı. Onu işte Kanada'da bir yayın anlaşması da yaptılar Toronto lige katıldığı için. Takımların birçoğu maçlarını büyük salonlarda oynamaya başlıyorlar. Geçen sene Golden State katıldı biliyorsunuz, San Francisco'da Chase Center'da uzay üstü gibi bir salon biliyorsun ve Golden, evet, State Warriors için yapıldı ama 19 bin ortalamaya oynadılar. Her maçta sold out, bütün biletleri sattılar. Birçok takım için bu geçerli. İşte Dallas bu sene değil gelecek sezon yanılmıyorsam bütün maçlarını ne büyük salonda, şehrin en büyük salonunda oynayacağını açıkladı. Indiana aynı şeyi yapıyor. Caitlin Clark var zaten. Yayın haklarına vurgu yaptım. Yani kazanıyordu. Hem oyuncuların kazandığı, hem oyuncuların ilgi gördüğü, hem de ekonomik anlamda kazanmaya başladığı süreçte bu işte bu ekonomik anlamdaki çıkarı tam anlamıyla sağlamak için, ya şöyle söyleyeyim, ilk maksimum teklif 850 bin dolardı lig tarafından gelen. Oyuncular bunu pazarlıkta 1.4 milyon dolara kadar çektiler. Maksimum 1.4 milyon dolar, minimum 270 bin dolar yaklaşık alıyorlar. Eskiden maksimum 270 bin dolardı. Evet. Hemen hemen öyle söyleyeyim. Öyle bir fark var. Oyuncular çok kazanıyor, lig çok kazanıyor ve kazanmaya da büyümeye de devam edecekler. 2030'a vardığımızda bu sezon 15 olan takım sayısı 18'e garanti çıkacak, belki daha fazlası da olacak.
5: Evet, heyecanlı bir sezon bizi bekliyor. En önemlisi tabii ki çok ümit verici yetenekler var. Caitlin Clark gibi, Paige Beckers gibi Women NBA'de bu sezon bizlere yine güzel bir basketbol şöleni sunacakmış gibi gözüküyor. Kutluhan, sezon devam ettikçe seninle Women NBA'de daha fazla konuşmak çok isterim elbette. Bugün de zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Seni daha fazla takip etmek isteyenlere Substack hesabını da buradan önermiş olalım efendim. Kutluhan Kocadağ'ın Substack hesabında basketbol hakkındaki görüşlerini, yazılarını okuyabilirsiniz. Çok teşekkürler zaman ayırdığın için.
6: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Sezon devam ettikçe dediğin gibi görüşür konuşuruz. Çok sağ ol. Çok
5: teşekkürler. Şimdi bir reklam arası, sonra yine sizlerleyiz.
4: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, Sigortam.net.
7: Radyo Spor! Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
8: Next. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Boyalı Alan'da yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Kutluhan Kocadağ ile birlikte Euroleague'de Valencia Panathinaikos serisindeki 5. maçı konuştuk. Oraya bir ön izleme attık. O maç bu akşam saat 10'da Türkiye saatiyle, onu hatırlatmış olalım. Ardından Euroleague Final 4'e yükselen 3 takıma tabii ki başta temsilcimiz Fenerbahçe Beko olmak üzere baktık. Olympiakos ve Real Madrid'i de değerlendirdik. Women NBA'de yeni başlayan sezon hakkında konuştuk. Tabii orası enteresan bir sezon olacak. Keza yeni yapılan toplu iş sözleşmesi sonrası artık Women NBA'in de kazandığı para, oyuncuların kazandığı para oldukça arttı. Bunun tabii ki Avrupa'daki kadın basketbolunda etkileme potansiyeli çok yüksek. Çünkü biz genelde Women NBA'de oynayan basketbolcuların Women NBA sezonu bittikten sonra Avrupa'ya, Türkiye'deki kulüplerimize ve birçok Euroleague takımına geldiklerini görüyorduk. Ama bundan sonra çok fazla bu geçişi yapmayacak gibi gözüküyor Women NBA'deki Amerikalı oyuncular özellikle. Elbette bu da kadın basketbolu için artık yeni bir devir anlamına geliyor. Bu sezonki performansları da orada yakından takip edeceğiz. Sırada NBA var. NBA playofflarını konuşacağız. Sevgili Efe Yamanlar bizle birlikte olacak. Şu an sanırsam hazır değil daha kendisi. Efe hazır olduğu zaman Efe ile beraber konuşacağız NBA playofflarını. Tabii playofflarda çok nefes kesen bir şekilde devam ediyor. Oraya Efe ile beraber gelmeden evvel de bu akşam tabii ki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de liderliği belirlemek için kritik bir mücadele var. Erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gen karşı karşıya geliyor. Bu maçı kazanan normal sezonu artık lider olarak tamamlayacak diyebiliriz Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde. Bu tarafta tabii Fenerbahçe Beko Final Four'u garantiledikten sonra ligde Beşiktaş karşısında. Beşiktaş ne yazık ki Euro Cup finalini kaybetti Burcu Basket'e ve sonrasında da biraz bunun moral bozukluğunu üzerlerinde taşıyorlar. Son gelen haberleri de bakılırsa tabii ki resmi değil bu. Sadece kendim aldığım kaynaklardan bunu söyleyebilirim ki bir Euroleague daveti de pek olası gözükmüyor temsilcimiz için ne yazık ki. Bakalım onlar da bu sezonda normal sezon nerede noktalayacaklar. Ligde tabii ki bir şampiyonluk bir kupa için mücadele etmeye çalışıyor Beşiktaş Gain. O karşılaşmada yine bu akşam oynanacak, onu da söylemiş olalım. NBA playofflarına doğru da döndüğümüzde elbette konferans finallerine yükselen iki takım belli oldu. Batı konferansında Oklahoma City Thunder Lakers'ı 4-0'la süpürdü. New York Knicks'te Doğu konferansında Philadelphia 76ers'ı 4-0 süpürmeyi başararak konferans finallerine çıkma biletini elde etti. New York'ta iki sezon üst üste böylelikle konferans finaline çıkma başarısını göstermiş oldu. Tabii onlar için bir ilginç konu, geçtiğimiz senede bu takım konferans finallerine çıkmıştı. Bunun ardından konferans finallerini Indiana'ya kaybedince koçları Tom Thibodeau'yu göndermişlerdi. Yeni koç Mike Brown da yine Halefi'nin burada göstermiş olduğu başarıyı tekrar etti en azından ki bence çok daha etkileyici bir basketbol oynayarak da bunu elde etti. O basketbolun da temellerini konuşacağız çünkü Mike Brown'un şu anda New York oynattığı hücum aslında NBA'de 2010 yılları tanımlayan bir takımın, bir hanedanın hücum programıydı, hücum taktikleriydi belki de. Onu da sevgili Efe'yle yine daha detaylı konuşacağız. Öteki taraftaysa son şampiyon Oklahoma City Thunder kaldı ki zaten bu sezonun da yine en büyük şampiyonluk adaylarından bir tanesi, belki de birincisiydi. Playoff'larda henüz maç kaybetmedi. İlk iki serisini de 4-0 süpürmeyi başardı OKC Thunder ve onlar da konferans finaline yeniden çıkmış oldular. San Antonio Spurs Minnesota serisinin galibini rakip olarak bekliyorlar. Değerlendireceğiz NBA playofflarını. Şimdi bir yarış arası.
4: Nesine'nin sunduğu Senin Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
11: Arta 3 boy kadar geride 8 numaralı Atomic Cat, 2 boy kadar gerisinde bariyer dibine yakın 9 numaralı Marquis Lafayette, onun 3 boy kadar gerisinde 6 numaralı Another Banger, 5 boy kadar geride son sırada 5 numaralı Berit. Musurayla Safkanlar 1400 metre start yerini geride bırakmak üzere yarışın liderliği 2 numaralı Zelucci ile fark yaklaşık 5 boy kadar. Zelucci'yi yakında ikincilikte takip eden Safkan 1 numaralı Malivel Spento'nun 1,5 boy kadar gerisinde 11 numaralı Son of the Night. 1 boy kadar geride 7 numaralı Parker. Parker'ın 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Stasera. Stasera'nın yaklaşık 1 boy kadar gerisinde içeride 6 numaralı Another Banger. 1 boy kadar geride dış kulvarda 10 numaralı Acartay. Acartay'ın 2 boy kadar gerisinde içeride 9 numaralı Marquis Lafayette. En dış kulvarda ilerliyor 8 numaralı Atomic Cat. 5 boy kadar geride 6 numaralı Another Banger. Son sırada yine 5 numaralı Berit. Bu sırayla son 800'e yaklaşılıyor. İç kulvardaki 2 numaralı Zelucci yarım boy farklı önde, dışta takipte 1 numaralı Valibel Spent var. 2 boy kadar geride 11 numaralı Son of the Life. Onun 1 boy kadar gerisinde içeride 4 numaralı Stasera. 1,5 boy kadar geride dışta 7 numaralı Parker. İçeride 3 numaralı Hirtigo. Onun 1 boy kadar gerisinde 9 numaralı Marquis Lafayette. Dışında 10 numaralı Acartay. Acartay'ın 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Atomic Cat. Onun 3 boy kadar gerisinde 6 numaralı Another Banger. Son sırada yine 5 numaralı Beris sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 1 numarada Marivel Spent düzlüğün başında liderliği aldı. Bariyer Dimdi 3 numarada Year to Go var. Daha geriden 100 numarada Parker'ın da atakları var. Son 200'e yaklaşılırken de orta kulvardaki 1 numarada Marivel Spent'i içten gelen 3 numarada Year to Go yakaladı. En dıştan da şimdi 7 numarada Parker yüklendi ve 3 numarada Year to Go'yu da 7 numaralı Parker yakalayıp son 200'de 7 numarada Parker liderliği aldı. İçeride 3 numarada Year to Go var. Daha geriden 6 numarada Another Banger da gelmeye çalışıyor. Son 50'ye yaklaşıldı. 7 numaralı Parker lider fark 1,5 boy kadar. 4-6 numaralı Another Banger ikincilikte, 7 numaralı Parker yarışı kazandı. 6 numaralı Another Banger ikinci, 9 numaralı Marquis Lafayette yarışı üçüncü olarak tamamladı değerli izleyenler. 10 numaralı Safkan Acartay üçüncü olurken, 3 numaralı dördüncü olurken 3 numaralı Here to Go da yarışı 5. olarak tamamladı. 6. koşu olan Yavuz Gülerci koşusunu Akın Sözen'le start alan 7 numaralı Parker kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
12: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
13: Radyo Spor. Radyo Spor.
12: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Nisine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nisine, başka bir seviye.
5: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. NBA playoffları diyeceğiz. Efe Yamanlar bizlerle birlikte ve NBA playofflarını onunla konuşacağız. Nesine basketbol editörü, Nesine TV sunucusu ve tabii ki doktorun oyununda da kendisini NBA hakkında konuşurken takip ediyoruz. Efe hoş geldin.
6: Hoş bulduk Özer.
5: Abi playofflarda seninle beraber sık sık burada da konuşma fırsatı bulduk ki bundan ötürü çok da mutluyum. Yavaş yavaş iki tane biten serimiz var. İki tane de beşinci maç aslında playofflarda karşımıza çıktı. Önce istiyorsan genel bir röntgen çekelim. İkinci ayaklar, NBA playoffları ikinci ayakları şu an için nasıl geçiyor dersin?
6: Ya aslında bence beklenenden çok farklı bir şey olmadı. Yani özellikle işte Lakers Thunder serisi mesela, ben serinin 4-0 veya 4-0 biteceğini düşünüyordum. Hani Lakers'in bir maç alabileceğini tenisledik seninle. Hatta 4. maçta bu alabileceği bir maç olabilirdi ama Thunder buna izin vermedi de 4-0'lı seriyi bitirdi. Şu an Lakers'a da 8-0 gidiyorlar.
5: Evet, kaybetmediler henüz.
6: Normal bir seviyeleri var ama aksaklıkları yok değil. Onu söylemek lazım. Yani şöyle derinlemesine bir analiz yaptığınızda muhakkak ki Oklahoma'nın da aksaklıkları tutuyor. Diğer taraftan New York ya gerçekten biz seninle 2-3 seferdir radyoda bunu konuşuyoruz. Atlanta serisinin 5. maçından itibaren çok acayip bir seviyeye çıktı. Yani ucunda bu kadar efektif bir New York bekliyor muyduk? Bilmiyorum sen neler söylesin. Daha açıkçası böyle bir hücum performansı beklemiyordum.
5: Yani kesinlikle öyle. İstiyorsan o zaman şöyle başlayalım Efe. New York Philadelphia serisi üzerinden biraz New York'u övelim seninle birlikte. Yani New York'un şu an bence çıktığı seviye Oklahoma City Thunder ve San Antonio Spurs seviyesinde diye düşünüyorum ben açıkçası. Şu anda onlardan çok da aşağı kalır bir noktada değil benim gözümde bu takım. Ve bunu yaparken hücumda Karl Anthony Towns'ın asist kariyerindeki asist rekorlarını kıra kıra bunu elde ettiğini görüyoruz. New York'un şu anki hücum düzeni, hücum şeması sana bir NBA takımını, özellikle de bir NBA hanedanını hatırlatıyor mu diye sormak istiyorum.
6: Ya güzel soru. Açıkçası hani senin aklında kim var bilmiyorum ama ya
5: ben burada sana direkt şöyle söyleyeyim. Golden State Warriors'ın hanedan döneminde New York'un şu anki head coach'u Mike Brown, o takımın asistan koçuydu ve o takımın hücum şemasında da en önemli sorumlulardan bir tanesi olarak gözüküyordu. Hani tepede uzunun daha çok topu aldığı, guardların ve forvetlerin çok daha topsuz hareketlilik üzerinden ve birbirlerine perde koyarak yarattığı bir hücum şeması. Golden State'de Draymond Green bu topları alıp pasları dağıtan oyuncuydu. Mike Brown Golden State'den sonra Sacramento Kings'e gittiğinde aynı işi Domantas Sabonis'te yaptı ve De'Aaron Fox'u bu şekilde koşturdu, hareket ettirdi. Ya şimdi de baktığımızda NBA playofflarında şapkadan yeni bir tavşan olarak yüzü dönük şekilde takım arkadaşları için yaratan bir Karl Anthony Towns'ı görüyoruz ve topsuz hareketlilik konusunda çok iyi bir OG Anunobi ve bir o kadar fedakar bir Jalen Brunson'la çok çeşitli, çok zengin ve tahmin edilmesi, okuması çok zor bir New York Knicks hücum şeması sanki bizim karşımızda. Sen bilmiyorum, bu benzerliği görüyor musun?
14: Ya şöyle, oyun anlamında %100 sana katılıyorum. Bize tabii ellerindeki malzemeden bunu çıkarması bana çok daha acayip geliyor. Onu söylemek lazım. Ya şöyle, son 4. maçın istatistiklerine bakıyorum abi. %56 ile üçlük attı bu takım. Zaten 144 sayı buldular.
5: Zaten o maçta playoff üçlük rekoru kırdılar.
14: Abi böyle bir şey olamaz. Yani McBride mesela 9-7 ile üçlükle oynadı. Haas'tan 6-4 aldılar. Şöyle bakıyorum, Jalen Brunson 10-6 ile dedi ki aslında Brunson orta mesafeyi de çok büyük ustalıkla kullanabilen bir oyuncu. Bunu da seyircimiz izlediğinde görüyordum. Şikamet mesela benim New York'ta en büyük X faktörlerinden biri oldu bu açıkçası seride. 6-4 ile oynadı son maçta. Yani senin orada tespitin çok doğru. Açıkçası buraya gelirken ben buradan, bu malzemeden bunu çıkartıp çıkartamayacaklarıyla alakalı ciddi sorunlar yaşıyordum. Bir şekilde çıkartmayı başardıktan sonra da hücum anlamında hiç yetişilemiyor. Ya, onu söylemek lazım.
5: Kesinlikle.
14: Ön plana çıkartıyorsun. Çok kıymetli bir performans gösteriyor. Bunu söylemek lazım ama mesela Richard Robinson'ın oyunda olduğu anlarda da o fizikselliği de çok arttırdıklarını söylemek lazım. Yani Philadelphia'ya karşı böyle anda evet, NBA tabii ki de eskisi gibi bir fiziğe asla sahip değil. Ama yine de NBA'yi durdurmak için, NBA'nin en kötü halini durdurmak için bile sizin o fizikselliği bir şekilde rakibe kanıtlamanız gerekiyordu. Bunu da başardılar. Şu an acayip bir seviyedeler.
5: Yani bence şunu söylemek lazım Efe. Bu takım geçtiğimiz sene de NBA'de Doğu Konferansı finallerine çıkmıştı. Ve buradan elendikten sonra, konferans finallerinde Indiana'ya elendikten sonra Tom Thibodeau'yu görevinden alıp Mike Brown'u yeni koç olarak göreve getirdiler. Ve Mike Brown'un aslında bu sezonki konferans finali yürüyüşünde de Tom Thibodeau'dan farklı çok net yaptığı birkaç şey var. Ve bence bunların en başında derin bir rotasyon geliyor. New York Knicks'in şu anda hakikaten güvenebileceği, playofflarda süre vermekten çekinmediği 8 tane oyuncusu var. Yani bench'ten Landry Shamet, Deuce McBride, Mitchell Robinson, bu oyuncuların gelip verdiği katkı, Jose Alvarado, verdikleri katkı katiyen göz ardı edilebilecek bir katkı değil. Bu anlamda bence Mike Brown da zor bir görevi kabul etmişti ama üstesinden de geliyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Ona da bu anlamda bence şapka çıkarmak lazım. Buradan istiyorsan Oklahoma Lakers serisine geçelim. Oklahoma henüz playofflarda maç kaybetmedi. Dolu dizgin yollarına devam ediyorlar. Yani AJ Mitchell'ın oynadığı

0: birçok maçta bence çok doğru bir strateji uyguladı. Çok doğru bir taktik uyguladı. Yalnızca yani bu taktikle rakibi yenebilecek kalite bu Lakers kadrosunda yoktu. Yani Lakers'ın fikirleri çok doğruydu ama o fikirleri uygulamaya gücü bir noktadan sonra yetmedi. Zaten birçok maçta genelde ilk yarıları yakın gördük. Hani 3. ve 4. çeyreklerde biraz daha maçlar hep Oklahoma lehine kırıldı.
1: Evet, yani oralarda artık gücü yetkili bitiyordu Lakers'ın, onu söylemek lazım. Ya ben abi aynı şeyi söylüyorum. Aynısı Philadelphia için de geçerli, aynısı Lakers için de geçerli. Eldeki materyale baktığımızda ve eldeki materyalin sağlık durumuna baktığımızda zaten bu takımların bir konferans yarı finali oynaması bence belli bir ölçüde başarılı sayılabilir. Ve karşılarına çıkan takımların da çok komplike, çok oynadığı basketbolu bilen takımlar olduğunu söylemek lazım. Yani şimdi Lakers'ın elindeki bu materyalle Oklahoma'yla mücadele etme şansı sıfır abi. Yani bu burada ne LeBron James'e kızılabilir, ne Austin Reeves'e kızılabilir ya da başka bir oyuncu grubuna kızılmasına gerek yok. Sonuçta Oklahoma'da mesela Shai'nin kötü performans verdiği maçlar oldu veya beklenene vermediği maçlar oldu ama bir şekilde farklı oyunculardan, farklı isimlerden o sayı katkısını almaya devam ettiler. Özellikle Oklahoma'nın yaptığı savunmaya Lakers'ın bu hücumunun bir karşılık vermesi gerçekten mümkün değil. Yani LeBron 2018 LeBron James olsaydı belki başka bir şey konuşabilirdik ama ya artık 2026'daki LeBron'dan da bunu da beklememek lazım zaten. O da ona çok büyük bir haksızlık. Ki bence kariyerine çok yakışan bir playoff getirdiğini söylemek lazım. Hani ben bazen yorumlar görüyorum. İşte LeBron 4-0 süpürüldü. Ya bırak da süpürülsün abi. 23 sene basketbol oynayan bir adamın süpürülmeme şansı var mı? Öyle bir örnek gösterebiliyorlarsa bana ben hemen okeylerim bunu.
0: Ya 41 yaşında ortaya koyduğu performans hakikaten şapka çıkarılması gereken bir performans. Yani klasik bir LeBron performansıydı 41 yaşında olmasına rağmen. Peki LeBron bu yaz artık sözleşmesinin sonunda Lakers ile. Sence LeBron James'i Lakers formasıyla son kez izledik mi, yoksa sen kralın geleceğinde Lakers'a geri dönüşünü görüyor musun?
1: Bak şöyle bir durum var. Şimdi en son okuduğum haberlerde Lakers yönetiminin LeBron'un belli bir maaş indirimini kabul ettiğinde Lakers'ın yoluna devam etmesini istediğini söylediler. En azından böyle haberler çıkıyor. Burada biraz top LeBron'a kalacak. Yani LeBron tarafından da yine açıkçası böyle şampiyonluğa oynayabilecek bir takımda daha düşük bir kontrata oynayabileceği haberleri de geliyor. Ama LeBron'la ilgili şunu söylemek lazım. LeBron'un bence maksimum bir sezonu daha var. Yani LeBron bence 24. sezonla birlikte kariyerine veda edecek. En azından bu benim şu anki öngörüm. Ve LeBron'un kendi kişisel hayatının da tamamı şu an Los Angeles bölgesinde devam ediyor. Yani bütün yaptığı yatırımlar, işler, prodüksiyon şirketleri, şunlar bunlar. Yani sevdiğiniz diyebilir ki ya bu adam için hangi şehirde olduğunun ne kadar önemi var? Bunu bilemeyiz. İşte çocuklarının eğitimi veya Bronny James'in şu an en büyük kariyeri. Bunların hepsini düşündüğümüzde Lakers'la anlaşmaya daha yakın, daha teşni olabilir. Ama orada en büyük durum tabii ki de Lakers'ın kuracağı kadro ve Lakers'ın gelecek sezon şampiyonlukta ne kadar iddialı olabileceği noktası çok kritik. Ellerinde bir de Austin Reeves gibi bir durum var. Yani Reeves'e bu para verilecek mi? Reeves artık bu takımın gerçekten ikinci süperstar olarak konumlandırılacak mı? Bu çok kritik. Kesinlikle bir uzun alınması gerekiyor. En az bir kanat alınması gerekiyor. En az bir şutör alınması gerekiyor.
0: Bakalım yani, o noktada Lakers ne yapacak? Ona da beraber bakacağız. Buradan devam eden playoff serilerini konuşacağız. Önce ufak bir reklam arası.
2: Nesine'nin sunduğu Seni Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
4: Radyo Spor. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben

0: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele Kılçık Hocam.
3: Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8.30'da oynanacak olan Gençler Birliği Trabzonspor maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi
4: Bilyoner. Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Nisine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nisine, başka bir seviye.
8: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özel Çelik Süngü sizlere eşlik ediyorum bu boyalı alan programında. Sevgili Efemanlarla birlikte NBA playofflarını değerlendiriyoruz. Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers ve New York Knicks Philadelphia 76ers serilerini konuştuk. Şu anda devam etmekte olan iki seri var. Bu iki seri de 2-2 dengedeydi. Beşinci maçları şu an oynanıyor. San Antonio ile başlayalım istersen Efe. San Antonio Minnesota. Orada dün gece 5. maç oynandı. Serilerin en kritik maçlarından bir tanesidir 5. maçlar ve San Antonio'dan çok net bir galibiyet Minnesota Timberwolves karşısında. Serinin 4. maçında Victor Wembanyama 9 dakika sahada kalıp sonrasında Nazrid'in suratına attığı dirsekten dolayı maçtan ihraç edilmişti. 5. maça ceza verilip verilmeyeceği konuşuluyordu. Herhangi bir ceza çıkmadı. 5. maçı da başladı. Hem de nasıl başladı? İlk 6 dakikada 16 sayı atarak başladı ve San Antonio Spurs serinin 5. maçında Minnesota Timberwolves'u 126-97 mağlup ederek seride 3-2 avantajı eline geçirdi. Sen neler söylersin?
9: Şimdi abi öncelikle bir istatistikle gireceğim konuya. Dünkü maçta yani serinin 3-2'ye geldiği maçta boyalı alan sayıları San Antonio 68, Minnesota 36. Ya bu çok dramatik bir fark.
8: Evet.
9: Bu çok dramatik bir fark. Bir de bunun yanında abi bak biz böyle zaman zaman muhtemelen bu soru sana da geliyorlar. İşte Özer, Efe, Minnesota ne yapar? Sence Minnesota ne eder? Hani böyle sorular geliyor çeşitli yayınlarda. Abi hepsinde şunu söylüyorum. Minnesota'nın ne yapacağını Minnesota'nın kendisi de bilmiyor.
8: Doğru.
9: Yani bir karşılaşmayı atıyorum kazandıktan sonra bir sonraki maç bir takımın 25 sayı fark yemesini, özellikle bunu playoff'ta yaşamasını ben gerçekten algılayamıyorum. Yani normal sezonda bu olur abi. Bir gece önce mesela 20 ile maç kazanırsınız. Öbür akşam bir back to back oynuyorsunuzdur. Takımın hiç hali yoktur. Veya motivasyonu çok düşüktür. Rakip takım sizin 20 sayıyla yemeliyor. Ama playoff'ta bu kadar odaklanmanın önemli olduğu bir noktada böyle geçişler benim açıkçası çok kafamı karıştırıyor. Bence Minnesota'nın artık bu seride eğer seri 4-2 biterse veya San Antonio bu seriyi geçerse ki bence büyük ihtimal Minnesota'nın artık bence farklı kararlar vermesi gerekiyor. Yani Anthony Edwards belli bir yaş altı oyuncu segmentinin bana göre en iyisi. Hatta Amerika'nın şu an basketboldaki lokomotif oyuncusu olmak adına en büyük adaylardan biri. Ama sizin artık playoff'ta bu noktalarda takımınızı bir şekilde ayakta tutabiliyor olmanız lazımdı. Şimdi Victor Wembanyama bir önceki maç biliyorsun sen de söyledin bir ceza aldı ve oyundan atıldı. 9 dakika sahada kalabildi ki neredeyse NBA yönetiminden de bir ceza geliyordu. Bir şekilde NBA yönetiminden o ceza gelmeyince seride yoluna devam etti karşılaşmada ve döndüğünde ne kadar odaklı, ne kadar maçın içinde olduğunu da hep birlikte gördük. Çok da iyi bir performans sergiledi. Yani Anthony Edwards'la ilgili benim açıkçası en büyük eleştirim bu Minnesota'nın ruh halini bir takımın süperstar olarak bir türlü değiştiremiyor oluşu. Bunu söylemek lazım. Şimdi seride özellikle son maçta olduğu gibi boyalı alanında bu kadar kötüyseniz bunu kırabileceğiniz tek noktalar şut atarak kazanabilirsiniz. O şutu da atamadığınızda maalesef 20 sayıyla fark oluyor. Olmaz değil ya. Kaçınılmaz son bu biraz da.
8: Ya burada aslında boyalı alan sayıları ile ilgili Efe şunu söylemek lazım. Bu serinin ilk maçında Victor Wembanyama 12 blok yaparak NBA playoffları tarihinde bir maçta en çok blok yapan oyuncu oldu. Yani evet. Minnesota bu serinin başında boyalı alanı zorlayıp Wembanyama'yı bir yerde yıpratmaya çalıştı. Ona hep saldırmaya çalıştılar ama Wemby de o kadar iyi kaldı ki seri devam ettikçe yıpranan taraf sanki biraz daha Minnesota oldu mental anlamda ve biraz daha pısıp biraz daha boyalı alanın dışına doğru gitmeye başladılar. Yani şu an Minnesota'ya baktığımızda söylediğin gibi bu boyalı alan sayısı farkı çok büyük bir fark ve Minnesota'nın üçlük çizgisinin dışından Donte DiVincenzo da Denver serisinde Achilles tendonunu koparıp sezonu kapadığından dolayı çok fazla güvenilebilir bir eli yok. Julius Randle bu anlamda iyi bir şutör değil. Jaden McDaniels İyi bir playoff geçiriyor ama iyi bir üçlükçü değil. Bu anlamda Minnesota'da üçlük çizgisinin dışına doğru ne kadar taştıkça o kadar fazla serinin kontrolünü elinden kaybediyor gibi gözüküyor. Yani bu anlamda Victor Wembanyama'nın da yaptığı işi bana sorarsan azımsamamak lazım. Çok önemli bir üstünlük kuruyor. Ki hani karşısında da Rudy Gobert gibi NBA tarihinde 4 defa yılın savunmacısı seçilmiş bir oyuncu var. Dünkü maçta da öyle bir fake attı ki Rudy Gobert'in hani aklını başından aldı. En son Beyblade gibi dönüyordu yani sağda Rudy Gobert. Wembanyama gerçekten iyi bir seri geçiriyor. San Antonio 3-2 üstünlüğü eline geçirdi bu seride. 6. maç Minnesota'nın evinde. Bakalım orada Minnesota tamam mı diyecek yoksa devam mı? Bunu bekliyor olacağız. Bugün bir diğer 2-2 dengedeki serinin 5. maçı oynanacak. Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons. Detroit ilk 2 maçı evinde kazandı. Sonrasında seri Cleveland'a gelince de Cleveland kendi evindeki 2 maçı kazanmayı başardı. Özellikle 4. maçta Donovan Mitchell ilk yarısını 2 sayıyla tamamladığı maçın 2. yarısında 39 sayı attı. 41 sayıyla maçı noktaladı ve playoff tarihinde bir devrede en çok sayı bulan tarihteki 2. oyuncu oldu. 39 sayılık 2. yarı performansıyla birlikte seri 2-2 dengede yeniden Detroit'e dönüyor. Sence Cleveland burada kazandığı 2 maçla birlikte seride bir üstünlük eline geçirdi mi momentum olarak? Ne düşünürsün?
9: Ya bence ilme olarak geçirmiş olabilir ama biraz Minnesota için söylediğimiz şeyler Cleveland için de geçerli. Yani 4. maçta kazandıkları maçta mesela ilk yarıya bakıyorsun başka bir Cleveland var, 2. yarıya bakıyorsun başka bir Cleveland var. Zaten Detroit'le böyle göğüs göğüse kıran kırana bir mücadele verebilecek bir ekip değiller. Bunu söylemek lazım. Yani o Orlando'nun başardığı, Detroit'i çok zorladığı, hani biz seninle etiyoruz ya abi biz basketbolda güreş izledik diye. Cleveland'ın bunu yapma şansı yok. Ama tabii şunu söylemek lazım. Mesela bu son karşılaşmada Cleveland 34 kere çizgiye gitti ve bunun 30'undan isabet buldu. Yani bir şekilde Detroit'le güreşmeseler bile o teması kendilerine bir avantaj olarak devşirmeyi akıllarına getirdiler. Ki James Harden bence özellikle maçın başlangıcında çok iyi performans gösterdi. Çünkü şu an Cleveland'ın yaptığı bir iş var. Topu hücumdaki ilk aksiyonu James Harden'a yaptırmıyorlar. Bu biraz da James Harden'ın daha çok maçın içinde kalmasını, daha çok ayakta kalmasını sağlamak adına yapıyor. Bu tabii ortaya.
8: Evet, burada Efe'nin ufak bir sesinde problem var. Şöyle devam etmek lazım. James Harden diyordu aslında Efe'de bu noktada. Harden serinin 4. maçında 24 sayı 11 asist yaptı. Çift taneli asistleri görmeyi başardı ve bu anlamda kötü giden seride yeniden kendisine gelmiş oldu, silkelenmiş oldu ve performansıyla takımına galibiyeti getirdi. Bence daha önemlisi serinin 3. maçında Cleveland'ın 116-109 kazandığı maçta özellikle ortaya koyduğu performans Harden'ın önemliydi. Yani 19 sayı attı, 7 asist yaptı ama önemli olan orada yüzdeli bir performans ortaya koyması ve seride varlık gösterebilmesiydi. Öte yandan Donovan Mitchell da Cleveland'da oynanan 2 maçta da çok büyük oynadı. İlk maçta, 3. maçta 35 sayı, 4. maçta da dediğim gibi az önce 41 demiştim, düzelteyim, 43. İlk yarısında 4 sayı attığı maçın 2. yarısında 39 sayı bularak 43 sayı atmayı başarmıştı. Cleveland'ın guard tandemi Harden ve Mitchell'ın bu performansı tabii ki oldukça kritik ve önemliydi. Onlar da bu şekilde galibiyetleri getirdiler. Bir yandan sevgili Efe faul atışlarından bahsetti. Cleveland son maçta 34 defa çizgiye gitti. Şimdi Detroit'in evine giden bir maçta Detroit deplasmanında hakemler temaslara bu kadar fazla Cleveland lehine düdük çalacak mı görmek gerekiyor. Çünkü Detroit bu sezon NBA'in en iyi savunma yapan takımıydı. Hatta şöyle de bir istatistik var. 1987 yılından beri NBA'de normal sezonda en fazla top çalma ve en fazla blok yapan rekoru aynı takıma gitmiyordu. New Jersey Nets'ten beri. Detroit bu sezon hem en çok top çalan NBA takımı oldular hem de en çok blok yapan NBA takımı oldular. Savunmada hakikaten çok sert, çok fiziksel ve çok yırtıcı bir takımlar. Zaten normal sezonu Doğu Konferansı'nda lider bitirirken de bu şekilde bitirmeyi başarmıştı Detroit. Onların savunmadaki yırtıcılığı onlara bu liderliği getirmişti. Şimdi kendi evlerine döndüğünde tabii ki düdük kalitesi biraz daha onların istediği noktada olabilir. Bu da Cleveland'ı nasıl etkileyecek bu maçta biraz daha görmek lazım. Efe, bu gece oynanacak 5. maç. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Son olarak onu sorayım sana.
2: Ya ben Detroit'in abi bugün o teması bu sefer kendi lehine çevirebileceğini düşünüyorum. Çünkü onlar da artık Cleveland'ın ivmeyi aldığını ve geldiği noktayı görüyorlar ama kırılabileceklerini de biliyorlar. Yani biz seninle veya tüm basketbol severler nasıl dışarıdan baktığımızda Cleveland'ın kırılabileceğini görüyoruz. Bunu da yapmanın en kolay yolu o sertlikle o teması maksimize ederek yapılabilir. Ben o yüzden bu akşam daha sert bir Detroit görüyorum. Daha sert bir karşılaşma geçebilir. Hani iki tarafın da birbirine yaptığı avantajlar çok belli. Yani Cleveland iyi hücum etmeden Detroit'i geçemez. Detroit de sertleşmeden Cleveland'ın bu ivmeyi kazanmasını engelleyemez. Aslında reçeteler çok belli. Hani bunu o maçta hangi taraf daha iyi yaparsa maçı da o taraf kazanıyor biraz.
8: Peki şunu sormak istiyorum Detroit'le alakalı. Yani Detroit, yani bu playoff'ların belki de sadece Detroit adına değil genel olarak en büyük hayal kırıklığı Jaylen Duren. Yani evet. Bu sezon ilk defa All-Star seçildi. Belki NBA'de yılın en iyi karmalarına seçilecek tipte bir sezon geçirdi. Ama her istatistikte normal sezondaki performansının katlarca altında Detroit'in uzun oyuncusu. Son maçta 26 dakika sahada kaldı. Bence Detroit Paul Reed'in oynadığı dakikalarda daha iyi bir takım olarak gözüktü. Her ne kadar Donovan Mitchell biraz boyalı alanda Paul Reed'i üzmüş olsa da. Yani... Detroit'te Kate Cunningham dışında kimden gelecek bu katkı sorusu hala büyük bir soru. Yani Caris LeVert 4. maçta çıktı oynadı ama Duren sanki biraz artık J.B. Bickerstaff'in orada bir karar vermesi gerekiyor. Belki biraz daha Jaylen Duren'in sürelerini kesip o süreleri Paul Reed'e belki Isaiah Stewart'a veriyor olması lazım. Yani benim son zamanlarda gördüğüm en büyük playoff düşüşlerinden bir tanesi bu Paul Jaylen Duren'in yaşadığı.
2: Ya bence o tamamen mental bir çöküş. Ya yani onu söylemek lazım. Açıkçası ben şimdi maçları izlerken de hani taktik anlamında bir oyuncunun olmadığına zaten koçu inandığında bence bu noktalarda hızlıca bir değişime gideceğini düşünüyorum. Eğer gitmiyorsa da biraz oyuncuyu da motive etmek için.
8: Özgüvenini korumak için.
2: Özellikle. Evet, onu korumak için yapıyor olabilir. Ya ben o yüzden Duran'ın düşüşünün mental olduğunu düşünüyorum. Abi burası playoff. Ya burada normal sezondaki performansınızın veya normal sezondaki o mental gücünüzün çok çok üstüne çıkmanız gerekiyor. Çünkü çok kısa sürelerde maç yapıyorsunuz. Çok kısa sürelerde sürekli yolculuk halindesiniz ve her an elenebilirsiniz. Yani her an sezonunuz bitebilir. Bu çok ağır bir sorumluluk. Durun bunun altından kalkamadı. Onu söylemek lazım. Ya Detroit'in bence bu sezonki kendilerine çıkarması gereken en büyük pay... Evet, normal sezonda çok iyi bir takım, çok sert bir takım ve normal sezonu bir şekilde böyle doğuda iddialı götürebiliyorlar. Ama sizin hücumunuzun özellikle playofflarda sert savunmalara karşı, rakibin size odaklanmış haline karşı çok daha fazla seçeneğe ihtiyacı var. Bence bu off season'da Detroit'in yapması gereken şey Kate Cunningham'ın biraz düşüş yaşadığı anlarda topu başka birine teslim edebilmeyi sağlamaları lazım. Yani LeVert'le bir maç yaptılar ama ikinci maç yapabilir misin? İnanılmaz bir soru işareti bu.
8: Ya kesinlikle öyle. Zaten bu anlamda şuna da bakmak lazım. Detroit kadrosunda Cunningham'dan sonra bu anlamdaki en büyük ikinci aday Dennis Jenkins sezona NBA yani, kontratı olmadan başladı. Evet. Çift yönlü kontrata sahip bir oyuncuydu. Sezondaki çıkışının ardından Detroit ona bir kontrat verdi. Öyle olunca da şimdi playoff serisinde takımın ne kadar zorlandığını görüyoruz. Bence
2: aynen öyle.
8: Tobias Harris'e şapka çıkarmak lazım. Şu ana kadar playofflarda gerçekten normalde hani Tobias Harris'in NBA'deki lakabı Casper'dır. Hani sevimli hayalet olan Casper'dan bahsediyoruz. Çünkü kritik maçlarda biraz hayalete dönüşmesiyle bilinir. Ama bu playofflarda bence o da o kötü şanının dışında bir performans ortaya koyuyor. Ama yetmez. Yani bir takımın en iyi ikinci hücum oyuncusunun Tobias Harris olduğu bir senaryoda o takım NBA'de playofflarda çok fazla ilerleyemez. Bu anlamda Detroit'in de belli problemleri var. Ama Cade Cunningham bence gerçekten büyük maçların büyük oyuncusu olma anlamında çok iyi bir karakter, iyi bir NBA süperstarı. Beşinci maçlar dediğimiz gibi NBA playofflarında çok kritik bir maç. Hatta şöyle söyleyeyim efendim. 2-2 dengede girilen playoff serilerinde 5. maçları kazanan takımlar NBA tarihindeki playoff serilerinin %72'sini şu ana kadar kazanmış durumdalar. Yani 5. maçların niye bu kadar kritik olduğunu öyle bir istatistikle de yine desteklemiş olalım. Efe, bunun dışında eklemek istediğim bir şey var mıydı bu seriyle alakalı olarak?
2: Abi şöyle, bu serinin ne olacağı tabii çok dengeli.

0: dengelerin değiştiği bir nokta ama şunu söylemek lazım. Doğu finaline giderken New York oraya ulaştı. Şimdi ya Cleveland ya Detroit gidecek ve giden takımın açıkçası Doğu şampiyonu olmasının oranı %35 falan benim gözümde.
1: Bence de orada içinde. New York çok daha favori. Efe Yamanlar, seninle beraber NBA playofflarını değerlendirdik. Detaylı yorumlarını Nesine'den okuyabilir dinleyicilerimiz. Doktorun oyunundan da senin yine NBA yorumlarını çok takip edebilirler. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim Özer. Görüşürüz.
1: Boyalı Alan'da bugünlük sonuna geliyoruz programın. Ben Özer Çelik Süngü, sizlere eşlik ettim. Mutlu günler.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
3: Radyo Spor. Reklam.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Onun 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Tuğcu Sultan 3 boy kadar geride, dışta 2 numaralı Bayan Altın içinde 5 numaralı Eperven 3 boy kadar geride, 1 numaralı Amandolu sırasıyla son 600'e yaklaşılıyor. 9 numaralı Erdek 2 boy farkla lider, 4 numaralı Blue Moon ikincilikte 3 boy kadar geride, 5 numaralı 6 numaralı Gözpınar onun 2 boy kadar gerisinde, 3 numaralı Belkısan'a takipte, Belkısan'ın 2 boy kadar gerisinde, içeride 8 numaralı Tuğcu Sultan dışında 7 numaralı Kılıç Kızı 3 boy kadar geride, 5 numaralı Eperven 2 boy kadar gerisinde, 1 numaralı Amandolu son sırada, 2 numaralı Bayan Altın. Düzlüğe yaklaşıyor Kısraklar. 9 numaralı Erdek lider durumda ikincilikte yine. 4 numaralı Blue Moon var. Daha geriden 6 numaralı Gözpınar'a döne gelme gayretinde. Onun yaklaşık 2 boy kadar gerisinde ise 3 numarada Belkısan'a var. 8 numarada Tuğcu Sultan'da son 300'e yaklaşırken o öndeki rakiplerini takipte. Bariyer dibindeki 9 numaralı Erdek lider. Orta kulvarda 4 numarada Blue Moon var. En dış kulvardan da şimdi 6 numaralı Gözpınar ön atak yaptı ve son 100'e yaklaşılırken 6 numaralı Gözpınar'a liderliği aldı içeride. 4 numarada Blue Moon var. Daha geriden tekrar 9 numaralı Erdek öne gelmeye çalışıyor. 1 numaralı Amandolu da en dış kulvardan öne atak yaptı. 6 numaralı Gözpınar'ı lider. Fark yarım boy. Dıştan 1 numaralı Amandolu geldi. 6 numaralı Gözpınar'ı kazandı. 1 numaralı Amandolu yarışı ikinci olarak tamamladı değerli izleyenler. 3. olan Safkansa 3 numaralı Belkısan'a mı yoksa 4 numaralı Blue Moon mu oldu? Bu karar foto finish resminde belli olacak. 8 numaralı Tuğcu Sultan da yarışı 5. olarak tamamladı. İstanbul'da 7. koşuyu 6 numaralı Gözpınar'ı Vedat Abiş'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Reklam. Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinx Sat.
6: Radyo Spor!
7: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
8: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
10: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
11: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
10: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyon

0: Yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
1: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir. Film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, Arsa ve...
4: Reklam.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Nesine Saatlerine hoş geldiniz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ben Özer Çelik Süngü, bugün Nesine Saatlerinde sizlere eşlik ediyor olacağım. Çarşamba gününde hareketli bir futbol ve yine bir o kadar güzel bir basketbol bülteni karşımızda. Tabii ki Türkiye Kupası'nda Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesi var. Premier Lig'de, Fransa Lig 1'de, La Liga'da, İtalya Kupası'nda bir o kadar keyifli maçlar var. Bunları konuşmak için sevgili Mertcan Bulca bizlerle. Mertcan, hoş geldin.
7: Merhaba Özer, hoş bulduk.
6: Türkiye Kupası ile istersen başlayalım abi. Gençler Birliği Trabzonspor arka arkaya karşılaşacaklar. Önce kupada ve ardından ligde. Bir takım için sanki kupa biraz daha farklı bir anlam ifade ediyor, farklı bir ağırlıkta. Bir takım için de biraz daha lig sanki daha farklı bir ağırlık ifade ediyor. Keza Gençler Birliği tabii ki ligde kümede kalma mücadelesi veriyor. Bu durumlar ışığında bu akşam 8.30'daki Gençler Birliği Trabzonspor maçı için sen neler düşünürsün diye pas atayım sana.
7: Direkt aynı fikirdeyim. Dediğin gibi bugün Gençler Kupa'da finale çıkmanın tabii ki önemi yüksek. Sonuçta bir Avrupa ihtimali de olabilir. Olası bir şampiyonlukta. Konya Spor'u gerçekten finalde ama elime katılıyorum.
6: Tabii Gençler Birliği'nde Mertcan'ın sesiyle alakalı bir problemimiz var. Hemen düzeltip yeniden alacağız kendisini. Ben öyle devam edeyim. Elbette sevgili dinleyicilerimiz, Gençler Birliği için biraz daha ligde kalma mücadelesi anlamında bir ağırlık var. Trabzonspor'un kupayı, bu sezonunu kupayla noktalandırmak isteyeceği konusunda net bir tabii ki arzusu olacak hem taraftarın hem camianın. Direkt olarak bir Trabzonspor galibiyetinin 1.62 gibi de iyi bir oranı var diyeyim. Mertcan, yeniden döndün abi. Nerede kaldın?
7: Trabzonspor'dan bahsediyorduk. Dediğin gibi Fatih Tekke ve İçki için aslında sezon özel sinirinde bildiğin gibi bu final. Ligde şu anda ikilik şansı zaten kaldı. Turay'da katılma şansı yok. Kutlası yapmıştı bilindiği üzere Beşiktaş maçında. Galip gelinmişti. Bu maç tabii ki çok da önemli. İki takımı bilirsin. 2000'lerin başında Ersun Yanallı gençlerinin zirve yaptığı dönemde Peşpişekova finalleri vardı. Trabzonspor olmuştu. Yıllar sonra yarı final ayağında kaldı. Ben yine sonuçta dinlenmiş bir takım olarak geliyor. Gençler Birliği'ne biraz.
6: Evet, Gençler Birliği'nin tam tarih kısmından bahsediyorduk. Tabii sezonun başında da aslında bu iki takımın yine bol gollü bir maçı vardı. 4-3 biten bir maç vardı. Bugün geldiğimizde tabii o noktada Gençler Birliği 6. kez hoca değiştirmiş durumda. Yeniden böyle bir maçı bizim karşımıza çıkartabilecekler mi? Rotasyonlar nasıl olacak? Henüz 11'lerle alakalı tabii ki bir haber yok, bir gelişme yok. Onu da bekliyoruz. Gençler Birliği'nin tabii Trabzonspor'la oynadığı maçı da zaten kazandığı noktada yine aslında takımın başında Metin Diadim vardı. Metin Hoca ile beraber bu sezonki en iyi performansını ortaya koyduğunu da ben doğrusu düşünüyorum Gençler Birliği'nin. Yine benzeri bir gollü performansı burada karşımıza çıkartabilirler mi? Orası bence birazcık daha yoruma açık. Keza ben bu kadar gollü bir maç beklemiyorum bu karşılaşmada. Ama Trabzonspor'un iki yarıyı da kazanabileceğini, ilk yarıdan da bir galibiyete gidebileceğini düşünüyorum. 2'den 2'nin 2.45 gibi bir oranı var Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesinde. Yine Trabzonspor Trabzonspor'un direkt galibiyeti 1.62 bence kötü bir oran değil şu an için. Bunun dışında yine Trabzonspor'un üstünü de bu karşılaşma özelinde beklemek mümkün. Mertcan, yeniden pası sana atayım. Tam olarak Ersun Yanal dönemi aslında, biraz daha tarihsel taraftan bakıyordun eşleşmeye sen de. Oradan devam edebilirsin.
4: Evet, yani 2000'lerin başında bildiğin gibi tekrardan bu kez yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Ben ya Trabzonspor'un kazanmasını bekliyorum. Final ve sezonu kupayla bitirmek. Avrupa hedefi tabii ki gerçekleşti ama kupa şampiyonluğu Fatih Tekke ve ekibi için geleceğe bakmak adına da olumlu yönlü. Öyle olacak. Ben burada Trabzonspor'un finalin olmasını bekliyorum. 90 dakikada muhtemelen iş bitebilir. 1.62'den direkt Trabzonspor tarafındayım.
6: Kesinlikle ben de sana katılıyorum bu anlamda. Buradan istiyorsan La Liga diyelim. La Liga'da bugün Villarreal Sevilla mücadelesi ve Espanyol Atletik Bilbao mücadeleleri saat 8'de. Villarreal Sevilla ile istersen başlayalım. Neler beklersin bu karşılaşmadan?
4: Yani tabii ilk olarak bakarsak hangi maçtan söylüyorsun? Villarreal Sevilla.
6: Evet, Villarreal Sevilla.
4: İlk olarak oradan başladık. Yani tabii Villarreal bildiğin gibi zaten ligdeki durumunu şekillendi. Artık 3. sırayı da alacak. Çok çok büyük mucize olmazsa. 2007-2008'den beri de en iyi sıralamalar olacak. Bu en son Pellegrini ile beraber hatırlayalım. Bir ikincilikleri vardı. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüş yaptılar. Son dönem işte her ne kadar rotasyonlu kadrolar olsa da Marcelino'nun son iç saha maçı takımının maçının ikinci döneminde. O önemli bir detay ve galibiyetle veda etmek isteyecektir. Zaten son maçta daha çok deplasmanlarda aslında rotasyon yapıyorlar. Evindeki maçlarda daha ideal yakın bir Villarreal görüyoruz. Son maçta kalan iki isme dönecektir. Hem Mikoatse hem Moreno ikilisi. Ben bu anlamda evindeki yüksek skorlu maçlar ve oyun tarzında baktığımız zaman Villarreal'in fark yaratması bekliyorum. Öte taraftan Sevilla tam bir karmaşa içerisinde. Üst üste iki galibiyet alındı ama bu galibiyetler hani yani anlatmak o kadar zor ki birçok şeye bağlayabiliriz. İşte ilk galibiyette taraftarın motivasyonu inanılmaz. Sanchez'in şu andaki atmosfer. İkinci maç hatırlayalım, 80'e kadar geridesin Espanyol karşısında. Son 10 dakikada acayip bir geri dönüş rakibin hataları. Peş peşe 6 puan çıkartıyorsun ve Villarreal deplasmanına bu şekilde geliyorsun. Ancak savunma sorunları çok büyük. Dışarıda hala güven vermiyor ve kaybedecek hiçbir şey olmayan bir seviye gerçeği var. Villarreal de bu kadar efektif hücum ederken kazandığı takdirde 2. sırayı da 3. sırayı da garantileyeceği için sevgili Özer. Burada bir 2.5-3 beklentim var benim abi direkt. Hani risk tercihleri olarak hani böyle 1-0-2'ye gitmeyeceğim. Direkt karşıma da almak istemiyorum seviyeyi. Sonuçta ev sahibinin net bir iddiası yok. Şiddetle puan ihtiyacı olan bir seviye var. O yüzden ben burada 1-2.5-3 tarafındayım. Oranı da aslında hiç fena değil. 1.58.
6: Katılıyorum. Ben de burada Villarreal tarafına daha yakınım. Mallorca ile 1-1 berabere kaldılar son maçlarında ama bence yine evet. Bu anlamda iyiler. Espanyol Atletik Bilbao diyelim istersen. Espanyol 2026 takvim yılında henüz maç kazanamadı. Bilbao da öyle ya da böyle hala Avrupa bileti için mücadele ediyor ligde.
4: Evet ya burada sadece 2026 değil totalde 18 maça çıkan bir galibiyet özlemi var. Ligin ilk bölümünü kapattığı konumu düşünürsek bugün hala düşme mücadelesi vermeleri gerçekten çok olağan dışı bir olay. Ya son yıllarda ben 5 liglikte böyle bir tabloya çıkardım.
6: Evet hakikaten.
4: Ve dediğin gibi şu anda düşme hattına sadece Averez üzerinde. Dün Girona'nın puan kaybıyla beraber şimdi eksik maçını tamamladı. Bu onlar için önemliydi. Ancak ben bu süreçte bir teknolojik değişikliği açıkçası bekledim. Yani biliyorsun alt taraftaki bütün takımlarda bunu gördü. Kimileri bir reaksiyon verdi. Şu ana kadar tek düzen Oviedo ve Avrupa sırasıyla hat bile bu kadar kısırken açıkçası burada Espanyol'un artık kazanmaktan başka çaresi yok. Bu çok net. Öte taraftan Bilbao konusunda sana katılıyorum. Avrupa iddiası devam ediyor. Ve şöyle bir detay var. Hocanın son dönemi bildiğin gibi Valverde bırakacak. Terzic gelecek. Avrupa ile tabii ki veda etmek isteyeceklerdir. Yani ne kadar motivasyon sorunları olsa bile unutmayalım ki 2 hafta önce benzer konumdaki Alaves'e karşı derbi maçında inanılmaz bir geri dönüşte kazanmışlardı. O yüzden Bilbao'nun bu hedefsizlik ya da Avrupa konusundaki zor durumu ister istemez etkileyebilir. Ben Espanyol'un artık tekrardan hücumda bir ivme yakalamasını bekliyorum bu maçtan itibaren ve karşıma da almak istemediğim için Bilbao'yu bir kaçış tercih olarak KG VAR'a önereceğim. Oran 1.66. Yani Espanyol'a bugün oynanabilir mi? Hala çok emin değilim ben. Kazanması lazım ama işte bu kazanma zorluğu olma durumu 18 maça çıktı senin de bahsettiğin gibi. Çok ciddi bir baskı yaratıyor. Ve yine bugün kazanabilir mi? Gerçekten soru işareti. O yüzden ben VAR'a gireceğim burada 1.66'dan.
6: Ya ben de bu karşılaşmada kart bekliyorum doğrusunu söylemek gerekirse. İki takım için de önemli olan bir maç. Sert geçmeye aday. Burada benim için bu akşamın futbol anlamında en heyecan verici maçına geçmek istiyorum. Ben burada biraz seçici davranıyorum ama Premier Lig'de Manchester City Crystal Palace saat 10'da karşı karşıya gelecekler. Tabii ki City halen Premier Lig şampiyonluğunu kovalamaya çalışıyor. Arsenal'in hata yapmasını bekliyor. Artık City'nin pek de hata şansı kalmadı. Sen neler beklersin bu akşamki City Palace karşılaşmasında?
4: Yani şimdi Pep Guardiola'nın son basın toplantısını gördükten sonra acaba...
6: Evet, çok komik bir basın toplantısıydı bu arada.
4: Hani ya da gerçekten umudunu kaybetti mi diye düşünmeden edemiyoruz. Bilelim ki hani West Ham karşısındaki o destek şeyinden sonra tekrardan dünkü soruya net bir cevap vermedi. Ben kendi maçımla ilgilenmek istiyorum diyerek hani ya umut kırmaya çalıştı ya da tekrardan bir başka türlü psikolojik oyun oynuyor. Ama bir gerçek var ki City'nin bildiğin gibi 3 gün sonra bir de FA Cup finali var Chelsea ile. Yani sezonun en azından iyi bitirmek adına, kupayla tamamlamak adına bu bir fırsat. O yüzden bugün rotasyon olur mu? Ya da hangi ölçekte olur? Bu da bir soru işareti. Biliyoruz ki Palace için aslında sezon bitti. Ligde düşme şansı yok.
6: Evet.
4: Avrupa hedefi de yok. Ve önünde bir konferans ligi finali var. Zaten Glasner son dönemde rotasyonları gidiyordu. Bu kez bunu minimumda tutacaktır. Ve son yıllarda bildiğim kadarıyla City'ye hep ters gelen bir takım oldu Palace, Glasner'le beraber. Burada da sanki yani iki yarıda da 1.5 gol üstü diyeceğim. Bilmiyorum senin fikrin ne ama ya bu oran bana çok cazip geldi 2.46'dan.
6: Ya ben de bugün açıkçası City'nin farklı kazanacağını düşünüyorum. Her iki yarıyı da kazanabilirler. City 2.5 gol üstü benim evet. beklentilerim arasında. Hani böyle 3-0 tarzı bir skor ben biraz da City lehine bu maçta gelişmesini bekliyorum. Dediğin gibi yani City'nin rotasyon biraz yapması ihtimali var ama Palace'ın artık ligde gerçekten herhangi bir hedefi kalmadı. Buradan yola çıkarak ben biraz daha City Palace tarafında City'nin gollerinde ve farklı bir galibiyetini doğrusu bekliyorum. İtalya Kupası'nda Lazio ile Inter bugün karşı karşıya gelecek. Inter Serie A'yı kazanmayı başardı. İtalya'da 2-2 yapmak istiyorlar tabii ki onlar da. Bu akşam neler beklersin Lazio Inter karşılaşmasında?
4: Yani söylediğin gibi Inter için çok uzun yıllardır çifte kupa olayı yok. En son bildiğim kadarıyla Mourinho ile oldu bu dönem. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nin kazandıkları üçleme olan sezonda. 15-16 yıl sonra bu hedefe gerçekleştirmek için Lazio ideal bir rakip gibi gözüküyor. Kabul edelim ki Lazio'nun da bugün burada olmasının herhalde sebebi Sarri'nin ustalık becerisi demek lazım.
6: Kesinlikle.
4: Hem sezon
6: kesinlikle.
4: Başındaki kayıplar, hem devre arası satışları, transfer yasağı, borçlanma derken bugün bu noktadaysa Lazio bir teknik direktör başarısı var. Daha önce Inter alt etmişliği var ama söylediğin gibi Inter işi buraya kadar getirdi. Son haftada yine rotasyon yaparak önemli bir sonuç aldı ve bence maçın da favorisi. Açıkçası ben Inter'in normal sürede bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Oran 1.46 hani yeterince tatmin etmiyorsa 2 ile beraber 1.5 gol üstü döne çıkabilir. Sonuçta forvetler formda, Barella merkezde çok formda, Hakan Çalhanoğlu o şekilde, bekler çok iyi. Yani bu anlamda Lazio'nun rakibiyle ciddi şekilde çarpışmak için savunmadan başka yapabileceği bir şey yok gibi gözüküyor bana. O yüzden ben burada öncelikle 2'yi tutuyorum. Alternatifimse 2 ile beraber 1.5 gol üstü.
6: Ya kesinlikle ben de burada Inter'in rahat kazanmasını bekliyorum. Hatta yakın dönemde de zaten Lazio'ya karşı 3-0'lık galibiyetleri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 3-0'ı belki bu sefer deplasmanda çıkartamazlar ama maç sonucu 2 ve 1.5 üst bu karşılaşma için son derece iyi bir tercih olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Buradan La Liga'nın saat 10.30 seansını istersen geçelim Mertcan. Getafe ile Mallorca, Alaves de artık şampiyonluğunu garantilemiş Barcelona oynuyor. Barcelona kısmından istersen başlayalım. Şampiyonluk galibiyet hani şampiyonluk sonrası şöyle bir zafer sarhoşluğuyla bugün bir hata bekler misin sen Barcelona'dan?
4: Ya aslında önlerinde iki tane hedef var. Bunlardan birisi 100 puan barajı bildiğin gibi. Daha önce bir kez yapmışlardı. Tekrardan böyle bir ihtimal var ama bu işte ne kadar onları motive eder bir tartışılır bahsettiğin gibi. Aynı zamanda 100 gol barajı ihtimali söz konusu. Yani bunun için aslında 3'te 3 yapıp en az 9 gol olmaları lazım bu maçlarda. Bunu yapabilirler mi bilmiyorum. Sonuçta Yamal yok. Bugün De Jong'la beraber Fermin Lopez de kadroya alınmadı. Bazı değişiklikler olacak. Dediğin gibi zafer sarhoşluğu durumu, kutlamalardan yeni çıkmaları ve aradan sadece bir gün geçmesi gibi durumlar söz konusu. Alevez'e geçersek... Yani zamansız bir hoca değişikliği olmuştu hatırlayacağın üzere. Kodet iyi bir dönemdeyken River Plate'in başına geçip gelmiş gitmişti. Sonrasında Kike Sanchez Flores geldi. Bildiğim kadarıyla 8 ya da 9 maç var. Fena bir puan ortalaması yok. Gol beklentisiyle beraber bir çıkış var. Ama savunması gördüğün gibi çok kırılgan. Hatta çok uzun süredir kalesini gole kapatamıyor Alaves takımı. Ve bildiğim kadarıyla savunma hattında da güvenilir stoper seçenekleri olmadığı için hoca bekleri kullanıyor stoperde. Bu da aslında takımın savunmadaki zaaflarını ortaya koyan bir detay. Barcelona'nın oyun tarzı malum. Önde karşılama ve pres üzerine. Kendisini göstermek isteyen oyuncular malum. Alaves'in kaybedecek hiçbir şey yok. Ya ben burada da açıkçası şöyle bir tercihe gittim. İki takımdan da gol bekliyorum. Aynı zamanda 2.5 gol üstü. Benim buradaki öncelikli bahsim olacak. Taraf tercihinden kesinlikle kaçırmayı doğru buluyorum.
6: Ben de sana katılıyorum. Yani ben de bugün Barcelona'yı taraf olarak desteklemek için doğru gün değil diye düşünüyorum. Alaves son 10 maçta 2.20 gol yiyor. Yani bu da bence maçın yine gollü geçebilmesi için geçebileceğine aday olduğuna dair önemli bir veri. 2.5 üst, 3.5 üst, 2.5 üst artı KG var. Benim de bu karşılaşma için düşündüğüm bahis tipleri. Yani El Clasico şampiyon, El Clasico'da gelen bir şampiyonluktan sonra biraz Barcelona'ya da o zafer sarhoşluğu payını sanki kesmek lazım. Buradan istersen Hetafe maçına geçelim tabii. Hetafe Mallorca maçına geçelim. İspanyol değil, düzelteyim hemen. Ne beklersin burada?
4: Ya Hetafe'nin aslında bir şansı var. Vallecano'nun finale çıkmasıyla beraber Avrupa için hedefi var,
6: evet.
4: Ama gördüğün gibi son dönemde biraz bunları kaçırdılar. Yani 2026 iyi girmişlerdi. Birçok transferin direkt katkısıyla beraber oyun tarzına sadık kalan bir Bordalas figürüyle. Ancak son dönemdeki düşüş tabii ki Hetafe'yi biraz hedefinden saptırmış gibi gösteriyor. Mallorca'ya gelirsek bence teknik direktör dokunuşun en net istediği takım alt tarafta. Yani Demichelis geldiğinden beri 2 maç kaybettiler sadece. 8 ya da 9 maç oldu. Ve Vedat Muriç'i tekrardan kazandılar. Hatta 3 maç sonra gol attı. Bildiğim kadarıyla gol krallığı için hala bir şansı var. Mbappe'nin durumundan kaynaklı bildiğin üzere ve takımın gollerinin neredeyse yarısını etki etmiş durumda. Ve Mallorca hücumda ofansif anlamda bayağı bir gelişti. Hetafe'nin bu durgun yapısı, savunmadaki bazen yaşadığı sıkıntıları düşünürsek ya Mallorca'nın geçen haftaki performansını devam ettirmesini burada bekliyorum ben kendi adıma. Ya 3.08'lik oran son yıllarda bu statta olumlu sonuçlardan bir Mallorca gerçeğini düşününce sevgili Özer, 3.08'den abi ben burada 2'yi denedim. Yani sistem sporun için önereceğim bunu. Mallorca'nın çünkü oyun tarzını ve gelişme şeklini daha net buluyorum Hetafe'ye nazaran ki hedefi de bence daha gerçekçi. Çünkü Hetafe'nin genel görüntüsü ve üstteki takımları da hesaba kattığımız zaman ya Avrupa hedefine bu formaya gitmesi çok kolay değil.
6: Ya evet, Hetafe'nin hani şu an Celta'dan bir maç eksiği var. 5 puan gerisinde. Mallorca'da hani halen bir kümede kalma mücadelesi veriyor öyle ya da böyle. Vedat Muriç'in de ben sen söylerken gollerine baktım. 22 golü var. Mbappe'nin de 24. Yani gerçekçi bir hedef, onu söylemek lazım kesinlikle. Daha önlerinde bu maçı da sayacak olursak oynayacakları çünkü 3 maç var. 3 maçta 3 gol bulursa Mbappe'nin sezonda dönmeyeceğini varsayarsak Vedat Muriç La Liga'yı gol kralı olarak noktalayabilir kesinlikle. Buradan Fransa Lig 1 diyelim istersen Mertcan. Saat 8'de Brest'te Strasbourg karşı karşıya geliyor. Saat 10'da da Lens'te Paris Saint Germain oynayacak. Önce 8'deki maçtan istersen başlayalım. Brest'te Strasbourg, sen neler beklersin? Strasbourg konferans finallerinde de artık zaten adaya veda etti. Onlarla ilgili ne beklersin sen?
4: Ya Brest hedefsiz kaldı. Haftalardır aslında hedefsiz. Bu yüzden son 7 maçta sadece 2 puana sahip. Bu süreçte tabii çok fazla sakatlık durumları da oldu. Daha çok kazanılan maçlar hani hedef maçlar gibiydi. Yani kendi oyuncuları için vitrin görebileceğimiz tarzda maçlardı. Hatta sezon sonunda büyük bir değişim olabilir. Yani spor direktörleri işte Marsilya'ya gitti. Mevcut hoca Erik Roy'un adı Marsilya'yla anılıyor. Eski bir futbolcusu. O da açık kapı bıraktı. Haliyle ciddi bir değişim olabilir ve Brest'in artık kalan 2 maçta çok bir hedefi olmadığı için ben aslında bu maçta da çok bir varlık ortaya koyabileceğini düşünmüyorum. Ama burada senin de söylediğin gibi Strasbourg için aslında sezon bitti. Yani
6: evet.
4: Hem Konferans Ligi'nin yarı finalde elenilmesi hem Fransa Kupası'nın yarı finalde bitmesi, üstüne ligden Avrupa için bir şanslarının kalmaması ve bu sürecin tamamının da aslında Panicelli'nin sakatından beri kademe olarak geldiğini düşünürsek son 1,5 ayda Strasbourg'un bu noktaya gelmesini belki de kimse beklemiyordu ama şu çıktı ortaya abi. Net pivot santrafonuz olmadığı zaman hem yerleşimde hem de üretmekte ciddi sorun yaşıyor.
6: Panicelli o anlamda çok kritikti. Bir de yani şu da sormak istiyorum o noktada. Ben çok beğeniyorum kendisini. Ya Emega'nın o Vallecano elenmesinden sonra tribünlere hani yaptığı işareti belki görmüşsündür. Hani ben oynamadım, beni niye yuvalıyorsunuz tarzı bir.
4: Onu başka türlü yorumlayan da var işte.
6: Çok, yani çok garip bir andı
4: ama
6: bence.
4: Ama karakterini düşünürsek senin dediğin bence daha yakın abi.
6: Yani çok garip bir durum ki Emega benim ümitli de olduğum bir oyuncuydu. Bilmiyorum bu karşılaşma özelinde de nasıl bir durum karşımıza çıkacak ama hani 2.5 üst ve KG var sanki gidilebilir tipte bir tercih olabilir diyorum. Ben sen ne dersin?
4: Ya şimdi Fofana da güvenmiyor hoca ve ileri üstte Ensiko'yu oynatıyor. Aslında Ensiko'nun Premier League'deki geçmişini düşünürsek abi 10 numara gibiydi. İlk Paraguay'da çıktığı zaman Libertad'da 9 numara oynuyordu ama hem o günün şartları hem de oyuncunun Avrupa'daki gelişimine bakarsak bir forvetle oynaması daha farklı bir isimdi sonuçta. Ve üretmekte çok sorun yaşıyorlar. Ben aslında burada net bir tercihe gittim abi. İki takım derecesinden dolayı. Direkt sıfır düşünüyorum ben. Senin dediğin gibi gollü bir beraberlik ihtimali bence var. 1-2-2 tarzı ama ben burada tek net bir nokta atışı yapacağım Mallorca maçında olduğu gibi. Direkt sıfır diyeceğim. Sonuçta iki takımın da kaybedecek ya da kazanacak hiçbir şey yok. O yüzden sıfır tarafındayım ben burada.
6: Evet, bakalım bu karşılaşmadan neler çıkacak. Şimdi ufak bir araya gidelim. Sonrası Brest Paris Saint Germain'i konuşacağız. Paris Saint Germain.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
8: Reklam. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
9: Kredi? Radyo Spor.
10: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık
13: ATR. Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Coşkusu Milyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8.30'da oynanacak olan Gençler Birliği Trabzonspor maçı için Milyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
14: Sporda eğlendiğinin ilk adresi Milyoner.
15: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, Arsa Web.
13: İtalya Kupası'nda final heyecanı coşkusu Milyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'da oynanacak olan Lazio-Inter maçı için Milyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa.
14: Sporda eğlendiğinin ilk adresi Milyoner.
16: Umran Oto Ekspertiz.
17: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahmin. Oyna.
3: Radyo

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Mert Çambulca ile birlikte çarşamba gününün futbol bültenini değerlendiriyorduk. Fransa Lig 1'de Brest-Strasbourg dedik. Şimdi 10 sayısındaki Lens-Paris Saint-Germain maçına bakacağız. Paris Saint-Germain tabii ki artık tamamen Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmış durumdalar. Çoktan ilan etmiş olurdu genellikle şampiyonluklarını. Şu anda yine ligde böyle bir rekabetinde parçasılar. Sen neler bekliyorsun bugün Paris Saint-Germain Lens karşılaşmasında? Ne olursa olsun tabii ki ligin 1 ve 2. sırası bu iki takım aralarında 6 puanlıkta bir fark söz konusu. Nasıl bir karşılaşma beklersin?
2: Ya direkt katılıyorum sana. Normalde buraya kadar hakikaten kalmazdı ama işte bahsettiğin gibi Şampiyonlar Ligi'ne önem verme, ligde rotasyon yapma, çok beklenmedik kayıplar ve Lens'in gerçekten acayip bir istikrarı vardı. Yani bir dönem hatırlarım çok uzun bir galibiyet serisi yapmışlardı. İç sahada acayip bir galibiyet serisi vardı ki zaten evinde bildiğim kadarıyla bu sezon 16 maçın 14'ünü kazandılar. Geçen hafta biliyorsun Nant maçı enteresan bir karşılaşma oldu. Yanlış bilmiyorsam 5-6 tane direkt 11 oyuncusu yoktu Lens'in. Rakip de son haftaydı, hani kümede kalmak için artık son şansı. Buna rağmen küme düştü. Bu kez daha farklı olacak. Elbette şampiyonluk ihtimali bence abi matematik olarak var. Sen ne biliyorsun ki?
1: Evet,
2: yani
1: evet.
2: Buradan tamamen çıksa bile o gol avarajının kapanması yani çok mucizevi ötesi bir şey. Buna izin verecek bir Paris Saint-Germain yok. Yani bugün Paris Saint-Germain farklı kaybetse bile son haftada hani Lens'in ne kadar umudu olur tartışma konusu. O yüzden burada Lens takımı kazanarak en azından taraftarını mutlu ederek sezonu bitirmek isteyecek. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını elde ettiler. Paris Saint-Germain senin de bildiğin gibi yine bence bazı değişiklikler olacak. Sık sık sakatlıklar yaşanıyor. Son maçta da çıktı. O yüzden Enrique'nin yine burada bazı değişiklikler yapması kaçınılmaz gözüküyor. Yani burada hangi tercihe gidilebilir abi? Herhalde yine KG varla beraber üst olur düşüncesindeyim. İki takımla oynanan içerikinleştirmeyen efektif futbolar sergilen takımlar. Bu bağlamda gollü maç izleme ihtimali çok yüksek. Hatta yine İlk yeri 1.5 gol üstü ya da totalde 3.5 gol üstü de sanki güzel alternatifler olacaktır bu maçta.
1: Kesinlikle ben de katılıyorum sana. Yani biraz daha taraftan uzak durup gollere bakılabilir. Paris Saint-Germain öyle ya da böyle bir rotasyon yapacaktır. Onların da çünkü kendi içlerinde tedavi ettikleri sakatlıklar var. Onları çok risk etmek istemeyeceklerdir. Böyle bir maç için diye düşünüyorum. Keza yine 2.500 KG var da bizlere bu karşılaşma için iyi bir oran sunuyor. Mertcan Bulca seninle beraber yoğun çarşamba futbol bülteni de değerlendirmiş olduk. Eklemek istediğim şey var mıydı?
2: Yani şu anda aslında yok. Teşekkür ederim tekrardan bağladığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Güzel maçlardı bence. Fırsat dönemi aslında bir anlamda bildiğin gibi. Hem hedefler de olsun hem de ligin son dönemeci olduğu için Dünya Kupası öncesinde. Bence bahis severler için herhalde en güzel günler oluyor. Hedef olan takımlara gitme noktasında ve bunu çok yanıltmaması. Umarım bugün de güzel maçlar ve keyifli kazançlı bir gün olur. Temennim bu yönde.
1: Kesinlikle öyle. Teşekkürler Mertcan.
2: Ben teşekkür ederim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum sana da. Görüşmek üzere.
1: Evet sevgili Mertcan Bulca. Karşılaşmaları değerlendirmiş olduk. Şimdi at yarış arasına gidiyoruz.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: George Ortukul var da 16 numaralı Snake Bit var yer dibine yakın. 7 numaralı Good Time Charlie var. Bir boy kadar geride 15 numaralı Astra Inat. Mustafa'nın hemen dışında 18 numaralı Paresker. 2 boy kadar geride içeride 17 numaralı Okyanus İncisi. Yarım boy kadar geride 14 numaralı Sirius Vego'nun 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda 1 numaralı Trace Fever. 2 boy kadar gerisinde ortada 9 numaralı Alaser. 1 boy kadar geride dış kulvarda 11 numaralı Red Atif sırasıyla son 400'e yaklaşılıyor. Yarışın liderliği 3 numaralı Death Rock'tır. Ortukul var da 16 numaralı The Snake Bit var. Bariyer dibinden 15 numaralı Astra Inat döne atak yaptı. En dış kulvardan da 18 numaralı Paresker'in atakları var. Son 200'e yaklaşılırken bariyer dibindeki 3 numaralı Desfraktır. 2 boy farklı önde. Ortada 15 numaralı Astra Inat var. Dış kulvardan 18 numaralı Paresker'in. Onun dışından da 1 numaralı Trace Fever'ın çabalarıyla son 100'e yaklaşıldı. 3 numaralı Desfraktır. Farkı 5-6 boya kadar çıkardı. İkincilikte takipte 1 numaralı Trace Fever var. Son 50'ye yaklaşılırken de 3 numaralı Desfraktır. Yaklaşık 6-7 boy farklı önde ve 3 numaralı Desfraktır koşuyu kazandı. 13 numaralı Erkuç'um, 14 numaralı Sirius Vega, 10 numaralı Papa Runner ve 1 numaralı Trace Fever da tabelanın diğer basamakları için fotoyu yakın arayla geçen Safkanlaroğlu değerli izleyenler. Avrasya Ekonomi Zirveleri koşusunu 3 numarada Death Rock'tır Erhan Aktu ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
7: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalan sınırlı süremizde de basketbol bültenine bakacağız. Bu akşam Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gen karşı karşıya geliyor. Akşam 10'da Valencia Panathinaikos Euroleague playoffları 5. maçında karşılaşacaklar ve gecede Detroit Cleveland arasında NBA playoff mücadelesi var. Türkiye Basketbol Süper Ligi ile başlayalım. Fenerbahçe Beşiktaş. Beşiktaş tabii ki son aldığı mağlubiyetle beraber liderlik yarışında önemli bir yara aldı. Bugün halen matematiksel olarak şans var siyah beyazlı ekibin ama bu karşılaşma biraz daha defansif olarak yoğun geçebilir. Burada sayı altına bakmakta fayda var diyelim. NBA playofflarında konuşmak için sevgili Yiğit Giray bizlerle birlikte. Yiğit abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Bugün bir 5. maç klasiği tabii ki playofflarda kritik maçlar Detroit Cleveland arasında oynanacak. Sen bu karşılaşmadan ne beklersin?
1: Açıkçası bu sene değişik bir senaryoya, gençlerin senaryosuna doğru gidiyoruz Özer. Yani hem Batı Konferansı'nda hem Doğu Konferansı'nda belki de 1 ve 2. takımlar finale çıkacaklar. Hani şu ana kadar herhangi bir sürpriz görmediğimizi söyleyebiliriz ama Cleveland bu sürprize, yani bu gidişata çelme takabilecek tek takım gibi gözüküyor. Çünkü Batı Konferansı'na baktığımız zaman San Antonio bence Minnesota'yı geçecek. Edwards'ın sakatlıklarıyla beraber zaten oynadığını da düşündüğümüz zaman San Antonio finale Oklahoma'nın

0: aslında çıkacak gibi gözüküyor ama Doğu Konferansı'nda işler biraz daha karışık. Çünkü seri şu anda yine eşitlendi. Bu gece Detroit kazansa bile işi bitiremeyebilir. Tecrübeli olan taraf Cleveland ve Cleveland'da baktığınız zaman komple bir takım, işler kötüye gittiği zaman Detroit tarafında panikleme olabilir düşüncesindeyim ben hala. Yani böyle düşünmemize rağmen sezon başından beri liderliği aldılar ve sonuna kadar bırakmadılar. Tecrübeli olarak orada sayabileceğimiz bir Tobias Harris'ten bahsediyoruz. Takımın geri kalanı gerçekten tecrübesiz ama muazzam bir takım oyunu oynuyorlar. Çok ortada bir karşılaşma. Ben yine de çelme takabilecek bir takım varsa bu iki eşleşme arasında Cleveland olduğunu ve tecrübenin avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, yani burada tabii Detroit'in savunmasına Cleveland kendi evinde cevap vermişti. Bugün yeniden Detroit'in evinde nasıl sert bir mücadele geçecek görmek lazım. Bir yandan Tobias Harris söylediğin gibi iyi oynuyor ama işte hani Tobias Harris takımınızın en iyi ikinci oyuncusuysa o takımdan ne kadar iyi bir iş çıkabilir onu da görmek lazım. Bakalım bugün 5. maç bizlere neler gösterecek.
0: Önemli bir noktaya da hemen parmak basmış olalım bari. Levert'in durumu belirsiz. Bu çok Detroit açısından önemli bir durum olacaktır diye düşünüyorum. Son karşılaşmada çünkü oldukça yüksek bir skor katkısı da vermişti. Yani ben bu gece Cleveland tarafından bir galibiyet çalabileceklerini, bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Harden da çok fazla bilenecektir. Çünkü Harden da kariyeri boyunca bu noktalara gelmek için çok çabaladı ve olmadı. Cleveland bence Harden'ın takımları içerisinde de en komple takım. Yani uzun rotasyonda iyi bir takım, 4 numara var, 3 numara var, Mitchell gibi ekstra bir katkı var, bench'ten katkı alabiliyorlar. Bence Cleveland bu gece bu maçı çalabilir Özer.
1: Evet, bakalım bizlere neler gösterecek bu heyecan verici 5. maç bu gece saat 3'te oynanacak mücadele diyelim. Yiğit abi teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Sevgili Yiğit Giray'la NBA playofflarına baktık. Hızlıca Euroleague'deki playoff maçına, Valencia Panathinaikos'a geçiş yapalım. Playofflar arasında 5. maçı uzayan Euroleague'deki tek maç bu oldu. Diğer bütün takımlar Final Four'a çıktı. Real Madrid, Fenerbahçe, Beko ve Olympiakos olmak üzere. Bu karşılaşma artık son Final Four biletini verecek mücadele. Tabii bu mücadele öncesi sevgili Orkun İnçer'in bir ilk birinci periyot beraberlik yorumu var efendim Nesine'de. Okumanızı öneririm. Bir Orkun İnçer klasiğidir bu tarz devre beraberlikleri ya da periyot beraberlikleri yazmak, ki keza da olabilir seri 5. maçta, neden olmasın. Ama benim tercihim burada yine yüksek skorlu bir karşılaşmanın önümüze çıkabileceği yönünde. Şu ana kadar bu serideki bütün maçlar bu yönde gerçekleşti. Ben bundan ötürü yine böyle bir karşılaşma bekliyorum. Bundan dolayı toplam sayıda bir 172.5 üst denemesi veyahut periyot sayılarına bakacak olursak en düşük skorlu periyot 35.5'un üstüne ben burada bakmayı düşünürüm. Beraberinde Valencia'nın 1.88 sayı atması bahsi denemesini de uygun görüyorum. Taraf olarak ben burada birazcık daha Panathinaikos tarafına yakın olan kişiyim. Ama Panathinaikos'un handikap içinde kalabileceği tipinde bir bahis oynayıp tek pozisyonda bitecek bir maç bahsi oynayıp Panathinaikos'u 3.5 handikapla beraber desteklemek de bu karşılaşma için makul bir tercih olarak bizlerin karşısına çıkacaktır. Keza Panathinaikos'un ne olursa olsun burayı daha iyi oynama deneyimi var. Burayı oynamayı daha iyi bilen taraf onlar. Ergin Ataman kariyerinde oynadığı 5 tane 5. maçı playofflarda kazanmayı başarmış bir head coach. Kendrick Nunn, Nigel Hayes-Davis, Cedi Osman, bunların her biri Euroleague'de şampiyon olmuş olan önemli oyuncular. Bu noktada Panathinaikos'un gücüne güvenmek lazım diye düşünüyorum. Bu noktada onların deneyimi de fark yaratabilir. Valencia Oaka'da 2 maç çaldı ki bence çok büyük bir sürprizdi bu. Ben kesinlikle beklemiyordum bu serinin 5. maçı uzamasını ama ne olursa olsun 5. maç deyince deneyimle beraber Panathinaikos'u göz ardı etmekte de zorlanıyorum. Bu noktada sayılara gidilebilir. Taraflardan bağımsız olarak taraflarda tabii ki 5. maç bu yani. Bir taraf favori olsaydı zaten bu seri şu anda 5. maça kadar belki de uzamazdı. Ama eğer tarafta konuşacaksak ben tek pozisyonda bitebilecek bir maç olduğunu düşündüğümden Panathinaikos'un 3.5 handikapını almayı makul buluyorum. Bunun dışında eğer böyle oyunculara da bakacak olursak yine ben büyük bir Jan Montero performansı Panathinaikos tarafında beklerim. Eğer bir noktada olur da açılırsa, şu an için karşılaşma bahislerinde bakıyorum ama teknik faulle alakalı bir bahis açılmış mı diye hemen kontrol ettim. Şu an için açılmamış. Eğer açılırsa ben bu maça bir teknik faulde alırım tabii ki Ergin Ataman özelinde. Hoca sever böyle şeyler yapmayı. Bakalım bu maçta akşam 10'da Türkiye saatiyle bizlere neler gösterecek sevgili dinleyiciler. Ona da bakacağız. Ben Özer Çelik Süngü Nesine saatlerinde sizlere eşlik ettim. Benim

0: Radyo.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele Kılçık hocam.
3: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Kupon başı 50 bin TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir talihe gel, 50 bin TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10 bin TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
11: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emircan Demirci. Bülten'den seçtiğim günün karşılaşmalarını tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Bu akşam saat 20.30'da Türkiye Kupası'nda ikinci yarı finali oynanacak ve artık finalin adı belli olacak. Konyaspor'un rakibi Ankara'da belirlenecek saat 20.30'da. Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesi bizleri bekliyor. Gençler Birliği son dönemde bu sezonki teknik direktör sirkülasyonuyla gündeme gelmişti. Bunun sebebi de tabii ki yine son olarak tekrar Metin Diyadi'nin göreve gelmesi oldu. Bu sezon içerisinde göndermişlerdi onu da. İkinci kez tıpkı daha önce ayrılan Volkan Demirel'in de yine ikinci kez geldiği gibi Metin Diyadin son olarak görevi devraldı ve hafta sonu ligde kritik öneme sahip Kasımpaşa maçını 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı Gençler Birliği ve ligde kalma umudunu final haftasına taşıdı. Bana göre açıkçası zaten en başta Metin Diyadin'in gönderilmesi yanlıştı. En başta kulüp için zaten çok çok önemli olan bir isim ve bu sezon gençlerin en iyi futbolunda zaten ben Metin Diyadin'in ilk döneminde oynadığını düşünüyorum. O dönemde orta sıralara kadar yükselmişlerdi. Aslında sezonun geri kalanını rahat geçirebilecekmiş gibi görünen bir takım vardı. Fakat onun gidişiyle 10 maçta 4-5 puan bandında kaldıkları çok zayıf bir karneyle düşme adaylarından biri haline geldiler. Bu anlamda Metin Diyadi'nin geri dönüşünü Gençler Birliği açısından ben oldukça olumlu buluyorum. Fakat bu kupa mücadelesi öncesinde Ankara ekibi adına yine de soru işaretleri mevcut. Çünkü dar bir rotasyona sahipler ve az önce de ifade ettiğim gibi ligde son hafta onlar için çok daha kritik öneme sahip olacak ve bu maçtaki rakipleri Trabzonspor'a konuk olacaklar. Alt tarafta tablo

0: her ne kadar karışık olsa da aslında Gençler Birliği'ni küme düşürebilecek nispeten basit anlaşılabilir sayılır bir senaryo mevcut. Antalyaspor kendi evinde Kocaelispor'u mağlup eder. Gençler Birliği ise Trabzon'da kazanamazsa ve üçlü ya da dörtlü averaj senaryoları devreye girmezse Antalya ligde kalıp Gençler Birliği düşecek. Ben dolayısıyla Ankara ekibinin her ne kadar kupada mücadele etmeden havlu atmasını beklemesem de önceliği hem kadro hem de mental anlamda lig karşılaşmasına vereceğini tahmin ediyorum. Trabzonspor cephesinde ise bunun tam tersi bir durum söz konusu. Karadeniz temsilcisi tümüyle kupaya odaklanmış durumda. Tabii ki finalist Konyaspor'un İlhan Palut'la yakaladığı muazzam bir çıkış var. Onları kolay rakip olarak değerlendirmek büyük haksızlık olacaktır diye düşünüyorum. Ama finalde en azından İstanbul büyükleri yerine Konya'nın olması da Trabzonspor'u ayrıca istekli hale getirebilir diye düşünüyorum. Uzun süreli birkaç sakatlık haricinde eksikler anlamında da son dönemde ellerinin biraz daha rahatladığını ifade edebilirim. Bu da yine Trabzonspor adına artı sayılabilecek bir faktör. Ben açıkçası bu karşılaşmada sürpriz beklemiyorum. Trabzonspor'un Ankara'da istediği skoru alma ihtimalini yüksek görüyorum. Bence oran şu an için yeterli. Doğrudan maç sonu 2 seçeneğini sizlere önermek istiyorum. Ancak oranda daha keskin bir düşüş olması halinde veya daha yüksek oranlı daha riskli kuponlar için burada Trabzonspor'un handikaplı galibiyeti ya da ilk yarı 2 maç sonu 2 gibi denemelerde bence makul olacaktır. İkinci karşılaşmada yine bir kupa mücadelesi. İtalya Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. Saat 22'de Lazio ile Inter kozlarını Roma'da Olimpiyat Stadı'nda paylaşacaklar. Inter aslında bu stada çok yakın zamanda gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Lazio'yu ligde burada 3-0 mağlup ettiler. Ev sahibi açısından bu karşılaşma tabii ki bir sezonu kurtarma fırsatı olacak. Serie A'da bitime 2 hafta kala 9. sırada yer alıyor Lazio. Başkent ekibi bu yıl özellikle ilk yarıda çok zorlanmıştı. Erkenden üst sıralardan kopmuştu. İleri uçta Castellanos'un yerini bir türlü dolduramadılar. Ve hücumda da zaten hiçbir zaman belli bir seviyenin üstüne çıkamadılar. Ama yine de sezon bitimine yakın bölümde biraz daha toparlandıklarını söylemek mümkün. Nitekim son 10 resmi maçta yalnızca 2 kez kaybettiklerini görüyoruz ki bunlardan birisi de az önce ifade ettiğim hafta sonundaki karşılaşmada gelmişti. Ve zaten bu maçı düşünerek, bu eşleşmeyi düşünerek orada bazı aslarını dinlendirmişlerdi. Bu anlamda kupaya verilen önem, öncelik bakımından aslında Trabzonspor'la benzer bir noktada olduklarını söylemek mümkün. Inter cephesinde ise tabii ki çok büyük bir mutluluk söz konusu. Göreve başladığında çokça soru işareti bulunan Kivu'nun liderliğinde bana göre ekstra anlamlı bir şampiyonluk elde etmiş durumdalar. Acaba ne yapabilir sorularının sorulduğu bir ortam söz konusuydu şampiyonluğun ötesinde. Acaba bir denge bulunabilir mi? Acaba verimli bir tercih olur mu soruları vardı. Ve bu ortamda rakiplerle neredeyse 20 puan fark açarak finişi gören bir Inter karşımızda. Hakan Çalhanoğlu ligdeki Lazio maçında sakatlığı sebebiyle riske edilmemişti. Bu karşılaşma öncesinde durum belirsiz ama onun da Dünya Kupası öncesinde eğer tamamen iyileşmediyse skordan bağımsız olarak şans bulma ihtimalini, riske edilme ihtimalini düşük görüyorum. Inter şüphesiz sezonun en iyi takımıydı İtalya'da ve buraya da daha moralli gelecekler ama Lazio'nun son dönemde yükselen bir form grafiği var az önce ifade ettiğim gibi. 10 finalin 7'sini kazanmış bir Lazio var bu kupada. Oldukça iyi bir geçmişe sahipler ve teknik adam Sarri'nin oyunu da bu tür eleme usulüne biraz daha uygun diye düşünüyorum. Ben ligde çok sayıda beraberlik almak ya da kazanamıyorsan kaybetme futbolunu oynamak sizi üst sıralarda tutmaya yetmeyebiliyor. Fakat kupada kaybetmediğiniz zaman maçı penaltılara götürme ihtimaliniz, uzatmalara götürme ihtimaliniz ya da sürpriz bir golle kazanma ihtimaliniz daima var. Burada beraberlikler biraz daha affedici niteliğe sahip diye düşünüyorum. Bu anlamda Lazio'nun tüm enerjisini verdiği bu kulvarda zafer sarhoşu Inter'e direnç göstermesi benim için büyük sürpriz olmayacaktır. Finallerin havası daima başkadır. Ben bu sebeple burada oranları da göz önünde bulundurarak Lazio tarafına gitmeyi daha makul görüyorum kendi adıma. Normal sürede yenilmezliklerini önereceğim ilk olarak. Alternatif olarak ilk yarı beraberliği de kuponlarda yer bulabilir diye düşünüyorum. Üçüncü karşılaşma için İskoçya'ya gidelim. Orada da saat 22'de Motherwell'le Celtic karşı karşıya gelecekler. İskoçya'da tarihi bir sezona tanıklık ediyoruz. En son Rangers ya da Celtic ikilisi, Rangers ya da Celtic dışında bir takımın şampiyon olduğu sezon 84-85 sezonuydu. Orada da Sir Alex Ferguson yönetiminde Aberdeen şampiyonluk ipini göğüslemişti. O dönemden bu yana belki de ilk kez bir takım Edinburgh devlerinin, Glasgow devlerinin özür diliyorum, tahtını devirmeye bu kadar yaklaşmış durumda. Fakat Celtic'in de bu planı bozmak için elinde güçlü kartlar mevcut. Çünkü son 2 haftaya girilirken lider Hearts 77 puanda, Celtic ise 76 puanda. Bu maçla aynı anda Hearts da Falkirk'le oynayacak. Final haftasında ise Hearts Celtic'in konuğu olacak. Dolayısıyla Celtic kalan 2 maçını kazandığı takdirde yine şampiyon olacak. Hearts'ın hafta sonu tam olarak yine bu statta Motherwell'le berabere kalması aslında bir anlamda Celtic için yolu açmış oldu. Ve Celtic buraya Old Firm'de büyük derbide ezeli rakibi Rangers'ı devirmiş olmanın moraliyle gelecek. Bu karşılaşmanın ev sahibi Motherwell tabii ki Hearts'ın gölgesinde kaldı ama onlar da gerçekten müthiş bir mücadele örneği gösterdikleri, çok özverili oynadıkları bir sezonu geride bırakmaya hazırlanıyorlar. Nitekim şampiyonluk grubunda Rangers'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmişlerdi ve Rangers'ın şampiyonluk umutlarına noktayı koymuşlardı. Yine Hearts'a da bu statta çelme taktılar. Şüphesiz bir diğer şampiyonluk adayı Celtic'e karşı da yüksek motivasyonla sahada olacaklardır. Ama yoğun fikstürde en azından takvim olarak değil de takım gücü olarak söylüyorum, şampiyonluk grubunda oldukça yıprandılar ve şu an için büyük oranda hedefsiz kaldıklarını da söyleyebiliriz. Çünkü bitime 2 hafta kaldı ve 4 puan farkla 4. sıradalar. İskoçya Kupası finalinde Celtic Championship ekibi Dunfermline'le karşılaşacak ve Celtic o maçı kazandığı takdirde ligde 5. sırada Avrupa bileti alacak. Dolayısıyla Motherwell zaten 4. sırada önemli bir avantaja sahip ama çok yüksek ihtimalle 5.liğe gerilemeleri dahi Avrupa biletini almalarının önüne geçmeyecek. Az önce de ifade ettiğim gibi tabii ki Celtic maçı şampiyonlukla ilgili hedefler bu ekstra bir motivasyon getirecektir. Celtic'e karşı İskoçya'da her takım yüksek motivasyonla oynuyor. Ama yine de Motherwell'in sezon genelinde gösterdiği çizgiden bu karşılaşmada biraz daha uzaklaşabileceğini düşünüyorum. Ve tabii ki bu sefer karşılarında çok daha özgüvenli, çok daha moralli ve artık tamamen şampiyonluk moduna girmiş bir Celtic olacak. Sezon genelinden farklı olarak ben bu durumda Celtic'in baskın bir futbolla galip geleceğini düşünüyorum. Bu eşleşme özelinde doğrudan maç sonu 2 seçeneği bence oran olarak tatmin edici. Dolayısıyla öncelikle maç sonu 2 demek istiyorum. Fakat alternatif olarak burada Celtic'ten baskılı bir oyun beklediğim için deplasman her iki yarıda da gol atar seçeneği de denenebilir. Alternatif olarak maç sonu 2 ve toplam golde 1.5 üstü de yine bence tercih edilebilecek seçenekler arasında Celtic'in en az 2 gollü bir galibiyet almasını olası görüyorum. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Yarın Perşembe günü bülteniyle görüşmek üzere. Hoşça
1: Nesine
0: kalın.
1: editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: Elazığ programı için bir kez daha birlikteyiz. Değerli Radyospor dinleyicileri, keyifli mücadele Elazığ'da bizleri bekliyor. Üçüncü koşuyla birlikte ikinci Altılıganya'nın başlangıç saati ise 19 değerli Radyospor dinleyicileri. İki numaralı Skydive, Alaaddin Özcan'ın safkanı, biz ona komutan olarak hitap ediyoruz. Gerçekten çok sevdiğimiz bir abimizin safkanı son yarışını kazandı. Mehmet Taşkaya'nın da Elazığ'daki performansı ortada. Ancak 63 kilo olduğu için banko olarak öneremeyeceğim. Çünkü takip ettiğim isimler var, sürpriz isimler var. Bakalım bunların çıkışı nasıl olacak? Özellikle bir isim günü altılıyı yüksek ikramiyeye çevirebilir. Sonlarda size bundan özellikle bahsedeceğim. 9 numaralı Oğuz Başkan seri bir isim. Biri beyaz bayrak aynı yarışı izletebilir ki geçen yarışını öyle yapmıştı. Hem Skydive hem 9 numaralı Oğuz Başkan, tabii ki bir numaralı Green Göle son yarışlarını kazanan bu üç ismi bir kere alıyor. 2, 9 ve 1. Daha sonra 6 numaralı Baycura Ferit Yardımcı var. 5 numaralı Iron Line çok istikrarlı bir çizgi çiziyor. Ve 3 numaralı Hamidin. İşte bu safkanın kalitesine ben çok inanıyorum. Ufak tefek sorunlarından arındırılan bir isim. Kazanma ihtimali yüksek, gelin bugün sürpriz hanesine 3 numaralı Hamidin'i ekleyin derim. İkinci ayakta iki isim, 5 numaralı King Cayman ve 11 numaralı Crazy River. Crazy River'ın bu kadar istikrarlı olması ama bir türlü kazanamaması bugün bu şanssızlığını kırıp daha iyi yerlerde olmasına sebep olabilir. 5 ve 11. Üçüncü ayakta 4 tane tay gözüme çarptı. 4 isim daha doğrusu, artık tay olmayanlar da var. 5 yaşlı isimlere tay demek, 4 yaşlı isimlere tay demek çok doğru değil. 3 yaşlı olsaydı Arap safkanları tay olarak hitap edebilirdik. 5 numaralı İrem Hatun, 2 numaralı Quattro. Quattro'nun ben çok yakın bir süre içerisinde kazanacağını düşünüyorum. 4 numaralı Rüzgar Tepesi ve yarış gören 3 numaralı Çalıştay da artık eli kulağında diyebileceğimiz isimlerden. 5-2-4-3 üçüncü ayak tercihlerimiz. Dördüncü ayakta 1 numaralı Denison Vinting kazanmasını bekliyor. Banko olarak öneriyorum. 5. ayakta ise 2 numaralı Cinderella alternatif bankomuz. Burası yamak yarışı. Yaşı da 9, buna rağmen kazanır düşüncesindeyim ama eğer siz daha geniş düşünüyorsanız, şablonunuzu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı Jekubalım derim. Daha sonra 7 numaralı Sabır Çiçeği ve 9 numaralı Aslı Nuray da zaman zaman hakim yöndenle bir beyaz bayrak aynı yarışı izletebilir. 2-4 öncelikle bunu bilmenizi isterim. Son ayak 1 numaralı Brandon, 7 numaralı King General, 11 numaralı Victory Code üçlüsünü yine bir adım öne almakla birlikte bir üçlü daha söyleyeceğim. 9 numaralı Lord Seifo, Ferit Yardımcı var. 8 numaralı Kopal, uzun süredir takip ediyorum. Bugün sürpriz şansını yüksek görüyorum mesafeden dolayı. Ve 10 numaralı Şükrü abi, yine takip listesinden sizlere yansıyan Şükrü abiyle günün sürpriz adayı olarak belirleyebilirsiniz. 1-7-11 öncelikli, 9-8 ve 10 3 yaşlı İngilizlerin Elazığ'ın son ayağındaki analiz ve yorumlarda çıkan isimler oldu değerli Radyospor dinleyicileri. Bu şekilde günü tamamladık. Yarın görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Radyo Spor. Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
5: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. Yolların durumu ile ilgili özet bilgilere devam ediyoruz. İstanbul'a bir göz attığımızda yoğun ortalaması şu sıralarda %80 seviyelerde. Yaka değiştirme seçenekleri yoğun. Avrasya Tüneli, Avrupa Anadolu Geçişi, Samatya Geresi'nden başlıyor Anadolu Avrupa Ünraz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa Anadolu Geçişi, Perpa'yı geçince başlayacak. Anadolu Avrupa Ünraz'da ise Altunizade'de başlayan yoğunluk Haliç Köprüsü geçilene kadar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa Anadolu Geçişi, Hastal'dan başlıyor trafik yoğunluğu ve Samandıra Kavşağı geçilene kadar yoğunluk etkili. Anadolu Avrupa önünde Kavacık'ta başlayan yoğunluk 5. Levent'e kadar sürüyor. 3. Köprü ve Kuzey Çevre Otoyolu her iki yönde rahat durumda. Bunlar özet gelişmeler. Hepsine daha fazlasına Radyo Trafik Yolda Navigasyonu'ndan ulaşabilirsiniz.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Reklam.
11: Arabanı arabamla Takoma, değerinde cinsat.
12: Radyo Spor.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
14: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
17: Büyük rahatlık PTR.
18: Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
19: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Opel Mokka GS Hybrid Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
20: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
21: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
22: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
23: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
24: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
25: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
26: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 13 Mayıs Çarşamba, saatler 18.33'ü gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist bu akşam belli olacak. Şu anda da A-Spor ekranları açık önümde. Gençler Birliği kafilesi tesislerden çıktı ve stadyuma doğru hareket ediyor. Gençler Birliği ile Trabzonspor saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Hatırlayacaksınız, geçen hafta Konyaspor Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Konyaspor'un finaldeki rakibi bu akşam Ankara'da belli olacak. 19.40 gibi Ankara'ya gideceğiz. Stadyumdan maç öncesi gelişmeleri alacağız. Kadrolar üzerinden değerlendirmeyi yapacağız değerli dinleyenler. Fenerbahçe'de başkan adayları ummalı bir şekilde çalışıyorlar. İtalya'da, İspanya'da görüşmeler gerçekleştirmişti Hakan Safi. Yine bazı isimler netleşiyor. Hakan Safi futbol aktı olarak Maldini ile görüştüğü yönünde bir haber vardı bugün. Bu haberlerin doğruluk payının ne olduğunu araştırıp konumla değerlendireceğim 19.15'te. Yine bugün bir paylaşım yaptı Hakan Bey. Yeni sezonda 9 numara olarak kimi görmek istersiniz diye bir soru yöneltti taraftara. Kimi işaret ediyor? Aziz Bey cephesinde ise hoca adayları konusunda Vincenzo Montella ve farklı yine adaylar üzerine isimler ortaya çıktı. Aykut Kocaman yeni projede nerede olacak, hangi görevi yapacak? Hepsini konuşacağız. Konuğum da olacak 19.15'te. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın konusunda her ne kadar yönetim devam etme yönünde karar verse de hocanın bir kararsızlığı var. Orada da bir soru işareti var. Şenol Güneş ismi her geçen gün daha fazla yazılmaya başladı Beşiktaş'ta. Galatasaray'ın bugün borcu açıklandı. Borç başarıya rağmen, onca gelire rağmen 29 milyara ulaşmış durumda. 30 milyara yaklaşmış durumda. Mali açıdan kötü bir tablo çizmişti geçen hafta Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın eski divan kurulu başkanı. Biraz bu konuya da değineceğiz program içerisinde. Lucas Torreira'ya bir saldırı vardı. Saldırgan bugün tutuklandı. Hemen bu konunun detaylarını konuşmak istiyorum. Şimdi konuğumla Çağdaş Evren Şenlik, kendisi TV100'de haberleriyle her zaman görüyorsunuz, adliye konusunda da çok başarılı bir isim. Çağdaş Evren, merhaba.
1: Merhaba, kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Torreira'ya saldıran şahıs yaklaşık bir saat önce tutuklandı. Bu olay nasıl gelişti? Bunun detayını bizimle paylaşırsan çok sevinirim.
1: Ya, hakikaten enteresan bir konu aslında. Dün geceden beri gündemimde olan tek konu bu. Bütün işimi gücümü bıraktım ve dünden beri bu konuya dair önemli detaylar, görüntüler, ifadeler kovaladım ve gün içerisinde tabii bunları da aktardık ama aslında takıntılı, saplantılı bir kişiden bahsediyoruz. Neden böyle diyorum? Çünkü saldırgan zaten bugün ifadesinde diyor ki yaklaşık bir yıldır Lucas Torreira'ya yönelik bir nefret besliyorum diyor. Bu nefreti beslemesinin sebebi de bir hanımefendi var, Torreira'nın arkadaşı. Ve bu hanımefendi
0: Galatasaray Kulübü'nde çalışan bir hanımefendi sanırım.
1: O. Evet, evet, doğrudur. Bu hanımefendi Torreira ile yakın arkadaş aynı zamanda ve bu bahsettiğimiz saldırgan uzun zamandır bu hanımefendiye bir platonik aşk beslediğini söylüyor. Ve bu yüzden de sık sık iletişime geçmeye çalışmış bu hanımefendiyle ve ardından tabii genç kadın da rahatsız oluyor ve suç duyurusunda bulunuyor ve bir uzaklaştırma kararı çıkarıyor. Ve adam saldırgan ifadesinde diyor ki evet, uzaklaştırma kararı çıkarttı fakat ben bu kararı delmedim ama Torreira'ya karşı bir nefret beslediğim için planladım. Torreira'nın nerede olduğunu sosyal medya hesabından gördüm ve gittim Beyoğlu'na diyor. Ve Beyoğlu'nda bahsedilen otelde Torreira'yı aramaya başlıyor, görmeye çalışıyor ve ardından Torreira'yla aynı alanda bulunuyorlar. Ve Torreira da diyor ki bugün ifadesinde ben bir hayranımla fotoğraf çektirdim. Ardından bana doğru yaklaşan biri daha vardı. Onun da benimle fotoğraf çektirmek istediğini düşündüm. Ama ben bunu düşünmeden bir anda diyor kafama yumruk yedim diyor. Saldırgan da tabii o anı fırsat kollayıp Torreira'ya bir yumruk atıyor. Ardından Torreira'nın yanındakiler tabii durumu engelliyorlar. Saldırgan hemen olay yerinden kaçmaya çalışıyor. Bahsettiğimiz o alandan dışarıya çıkıyor ve bir ticari taksi durduruyor. ticari taksiye binip kaçacakken oradaki güvenlik ve sivil polis anında müdahale ediyor ve bu saldırgan gözaltına alınıyor. Dün gece zaten gözaltına alındı. Sabah saatlerine kadar emniyette ifade verdi. Bugün de sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Önce savcı karşısında anlattı ve bütün duruma adeta itiraf etti. Uzun zamandır sosyal medya hesabından Torreira'ya dair paylaşımlar yaptığını kabul etti. O hesabın kendisine ait olduğunu kabul etti ki zaten o hesapta ölüm tehditleri var, hakaretler var, tehditler var. Kısacası uzun zamandır takıntılı bir kişiden bahsediyoruz. Ve bugün de savcılık ifadesinin ardından da savcı dedi ki bu şüpheli eğer serbest kalırsa tekrar zarar verme, saldırma potansiyeline sahip. Bu yüzden tutuklanmasını talep etti savcılık. Ve hakimlik de tabii bu talebe karşılık saldırganın savunmasını dinledi ve tutuklayarak cezaevine gönderdi. Belirttiğim gibi yani takıntılı, saplantılı bir saldırganın gerçekleştirdiği bir olaydan bahsediyorum.
0: Daha önce de sabıkası var demiştin. Acaba hangi suçtan ceza almış?
1: Evet, kasten yaralamadan yine sabıkası olan bir kişiden bahsediyoruz. Yine buna benzer bir suç işlemiş. Bir adet suç kaydı var. Tabii bu da dikkat çekiyor. Kendisi zaten ifadesinde, ilk beyanlarında çok aslında müsait bir profil olarak karşımıza çıkıyor saldırgan.
0: Çağdaş Evren, şimdi Torreira'nın sağlık durumuna dair bir sorun var mı? Hani sonuçta darbe, sert bir darbeden bahsediliyor.
1: Evet, dün ilk olay gerçekleştiği andan itibaren yumruğu yedikten sonra Torreira ilk incelemede sol kaşıyla gözü arasında bir kızarıklık belirleniyor. Ama sağlık durumunun şu an iyi olduğu bilgisini de verelim. Tabii o olayın ilk anıyla birlikte, ilk darbeyle birlikte Torreira tabii yüzünde bahsedilen o bölgede sadece bir kızarıklık oluşuyor. Zaten bu raporu da savcılığa sunmuş bugün, darp raporunu. Kendisi zaten şikayetçi olmuştu. Saldırgan da bu arada ifadesinde Torreira'nın yanındakilerden şikayetçi oluyor. Ben de darp edildim diyor. Ben de davacıyım, şikayetçiyim diyor. Tabii o değerlendirmesi artık savcılığa kalmış. Bunu da aktarmış olalım. Ama şunun altını çizelim. Görüntüler de bugün zaten çıktı ortaya. Olayın yaşandığı bölgede Torreira fotoğraf çekilirken saldırgan arkadan onu gözlemliyor, izliyor. Yani Torreira'nın yalnız kalacağı ya da müsait olacağı bir zamanı kolluyor. Zaten tasarlayarak gitmiş. Savcılık da zaten tek yazısında diyor ki evet diyor, bu şüpheli diyor. Tasarlayarak bu olayı gerçekleştirdi diyor.
0: Son olarak da şunu sorayım. Genelde yabancı oyuncular bu tip etkinliğe ya da dışarıda bir yere gittiklerinde ya özel bir koruması ya bir şoförü oluyor yanlarında, ama Torreira yalnız mı gitmiş oraya?
1: Hayır, Torreira yalnız gitmemiş oraya. Yanında Torreira'nın sürekli beraber olduğu bir isim var. Galatasaraylılar özellikle o ismi yakından tanıyor. Tabii ben çok iyi bilmiyordum. Hatta Torreira'yı saldırganın elinden de o kişinin kurtardığını bilgisini de verelim. Çünkü saldırgan müdahaleyi, darbeyi gerçekleştiriyor. O sırada Torreira'nın yanında bulunan ve beraber vakit geçirdiği Eray Taylan, bilmiyorum tanıyor musunuz? Kendisi Torreira'nın sanırım şoförü, yanlış olmasın. Hemen araya giriyor. Ayırmak maksadıyla da o saldırganı etkisiz hale getiriyor o an Eray Taylan. Ve Lucas Torreira da tabii o hareketlenmeyle birlikte o an bir ne yapacağını şaşırıyor, zaten görüntüde de gözlemleniyor. Ama bahsettiğimiz Eray Taylan Torreira'yı o an o saldırganın elinden kurtarıyor ve hemen güvenli bir alana çekiyor.
0: TV100'den Çağdaş Evren Şenlik bugün, daha doğrusu dün Lucas Torreira'ya yapılan saldırının tüm ayrıntılarını bizlerle paylaştı. Çağdaş Evren, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Evet değerli dinleyenler, programa bu şekilde başladık bugün. Saldırgan da tutuklandı programa girmeden bir saat önce. Tüm detayları da Çağdaş Evren Şenlik adli boyutuyla bizlerle paylaştı. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Yalı Savuncuoğlu hafta başından itibaren Kolombiyalı Jondura'nın menajerinin İstanbul'da temaslarda bulunduğunu yazmıştı. Bugün konuya bir araştırdığımda Galatasaray'ın John Duran'la hiçbir ilgisi olmamış, ama burada oyuncunun temsilcisi, menajeri Galatasaray ve Beşiktaş'a önermiş John Duran'ı. O haberle devam edeyim programa. Özellikle El Nassr'ın da oyuncuyu takımda düşünmemesi, yine Zenit'te de disiplinsiz davranışlarından dolayı Yeni sezon planlaması içerisinde yer almaması söz konusu. En Nasır'da menajerine yetki veriyor. Biz de takımda düşünmüyoruz. Kiralık olarak artık bonservisiyle oyuncuyu göndermek istiyoruz. Bu bağlamda da istediğiniz kulüple görüşebilirsiniz diye. Jondra'nın yüksek bir maliyeti var. En Nasır'dan aldığı yıllık ücret 17 milyon euro seviyesinde. Tabii bu rakamı da şu an yani Jondran gibi bir oyuncuya vermek istemez diye düşünüyorum. Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun. Fenerbahçe'de zaten olmadı. Fenerbahçe'de de disiplinsiz davranışlarından dolayı gönderilmişti. Okan Buruk da yönetime yapılan bu öneriye sıcak bakmadığını net bir şekilde dile getirmiş. Kariyeri çok iyi başlamıştı Aston Villa'da. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonundaki maçlarda gösterdiği performans, Bayern Münih'e attığı gol sonrasında 70 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın El Nassr takımına taşımıştı onu, ama sonrası malum geçen yaz Fenerbahçe'ye geldikten sonra o düşüş devam ediyor Jondra'nın kariyerinde. Başlangıçta paylaştığım gibi El Nassr da takımda düşünmüyor. Bakalım bundan sonra nasıl bir yol izleyecek Jondra. Bernardo Silva Galatasaray'ın gündemindeki oyuncuların başında geliyor. Sarı Kırmızıların bu yaz kadrosuna katmak istediği ve herhalde listenin başlarında ilk üçte yer alacak oyunculardan biri. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini açıkladı Bernardo Silva. Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler vardı. Bu bağlamda da Galatasaray'a 3 tane rakip var. Kim onlar? Barcelona, Juventus ve Benfica. Benfica'ya dönüş ihtimali de olduğu haberde aktarılmış. Yıldız ismi Avrupa'da Galatasaray en yüksek transfer teklifi yapan takım olarak paylaşmış. Tuttosport'un haberi bu şekilde. Juventus Bernardo Silva için çok ciddi girişimlerde bulundu. Oyuncu bir süre bekleyip teklifleri değerlendirecek denilmiş haberde. Galatasaray'ın da daha önce paylaştığım gibi 3 yıl için 15 milyon eurodan 45 milyon euroluk bir teklifi söz konusu Bernardo Silva'ya. Juventus'un maaşı ise 6 milyon, yani Juventus'un teklif ettiği rakam 6 milyon euro olarak aktarılmış İtalyan basınında çıkan haberde. Oyuncunun menajeri Jorge Mendes'le kulüpler arasındaki temasın sürdüğü de aktarılmış. Galatasaray'da bugün Başkan Dursun Özbek, yine yöneticilerin açıklaması vardı. Galatasaray Kulübü'nün Mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek'in şampiyonluk sayısıyla alakalı yaptığı açıklama üyelerin kahkahalarına sebep oldu diyeyim. Dursun Bey 26 yerine 36. şampiyonluğu kutlayacağız diye bir ifade kullandı. Bu da tabii oradakileri güldürdü. Galatasaray'ın mali durumuyla alakalı bir tablo var. Onu da paylaşacağım, ama önce Dursun Bey'in bizi engellemeye çalıştılar diye bir ifadesi var. O dikkatimi çekti. Onu sizlere aktarmak istiyorum. Zor dönemlerden geçtik. Bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Buna karşı birlik beraberliğimizi hep önde tuttuk. Şimdi daha fazlasını yapmak için hazırız diyor Dursun Bey. Bu seçim dönemi için sloganımız geleceğin Galatasaray'ı olarak belirledik. Bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazma fırsatımız var. Bu başarılarla geçinen değil, arkamızdan gelenlere pırıl pırıl bırakacağımız bir Galatasaray hayalini kuruyoruz diyor ve 16 Mayıs'ta yeni projelerimizi ve vizyonumuzu sizlerle paylaşacağız diyor. Cumartesi günü Dursun Bey basın toplantısı düzenleyecek. Yeni projeler, vizyonu açıklayacak, ama bir de işin mali boyutu var. O mali boyutunda reklamın ardından konuşacağız.
2: Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Reklam.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
4: Radyo Spor.
5: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, dış ses.
4: değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, BinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti
5: BBVA yatırım. İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
6: Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Coşkusu Milyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8.30'da oynanacak olan Gençler Birliği Trabzonspor maçı için Milyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi
7: Milyoner. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
10: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
7: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: İtalya Kupası'nda final heyecanı coşkusu Milyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'da oynanacak olan Lazio-Inter maçı için Milyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi
11: Milyoner. Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
14: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
0: Radyo Spor'da saatleri 18.52 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Galatasaray'ın mali tablosunu sizlere paylaşacağım. Şimdi Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu açıkladı. İbrahim Bey aynı zamanda bugün Galatasaray'daki yönetim sürecine de veda etti. Orada genel kurul üyelerine bir veda konuşması da yaptı. Rakamlar ilginç. Hasılatta Galatasaray'ın bir önceki sezona göre geliri %47 artmış. Bir önceki dönem 11.7 milyarmış. Bu sezon ise 17.2 milyar. Ciddi bir artış var. İşte bahsettiğim gibi %47'lerde ama İlginçtir, borç da 25 milyardan 29 milyara çıkmış. Borçta da ciddi bir artış var. İbrahim Bey burada geçen sezona dönen bonservis bedellerini gerekçe gösteriyor. Yani geçen sezon 150 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödedik. Borç bu yüzden arttı diye ifade etmiş. İşin diğer kısmına baktığımızda satışların maliyeti 14.9 milyar lirayla sadece %28'lik bir artış göstermiş. Bu dönem 2.3 milyar brüt kar elde edilmiştir diyor İbrahim Bey. Bir önceki dönemde brüt kar rakamımız 75 milyon liraydı. Burada tabii fark şu, hemen onun altını çizeyim. Galatasaray geçen sezon Avrupa kupalarından 20 milyon 19 milyon euro seviyesinde bir para kazanmıştı. Bu sezon 60 milyon euro, yani 40 milyon euro zaten oradan bir ekstra gelir oldu. Gelirin artmasındaki diğer rakamlar, kalemlerde stadyumdaki kombine ve normal bilet satışları, maç günü gelirleri, forma, herhangi bir kulübün ürününün satışından elde edilen gelirdeki artış ve sponsorluklar olarak dikkat çekiyor. Ama burada işin özüne gelecek olursak, Borç kısmı gerçekten korkutucu. Geçen hafta Galatasaray'ın eski başkan adaylarından ve eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu biraz sert konuşmuştu. Kulübün o kadar yüksek borcu var ki kimse bu bütçeyi yönetemeyeceğinden aday olmak istemiyor diye bir ifade kullanmıştı. Borç da 29.4 milyara çıkmış durumda. Uzun vadeli yükümlülüklerimizde %24'lük azalışla 4.2 milyar TL diyor İbrahim Hatipoğlu. Toplam yükümlülüklerimiz 25 milyardan 29.4 milyara çıkarak %18'lik bazda bir artış yaşanmış. Yani burada sorulması gereken soru bu. Yani ekonomist değilim ama basit bir matematik yaparak bir kulübün geliri bir önceki sezona göre %47 artarken borcu nasıl %18 artış gösterir? Burada bir tezat durum yok mu? Eminim bunu Galatasaray'ın genel kurulu üyeleri de başkan ve yönetime soracaktır. Galatasaray ikinci başkanı Niyazi Yelkencioğlu ise divan kurulunda yaptığı açıklamada 1 Haziran 2025'ten bugüne kadar 95.3 milyar euro toplam gelir elde edilmiştir sponsorluklardan. Ciddi bir rakam bu. Hiç fena bir rakam değil. Stadyum isim için 9.2 milyon euro, sportif forma nakit olarak 31.2 milyon euro, barter olarak 4.3 milyon euro, diğer sportif sponsorluklar nakit olarak 20 milyon euro, barter olarak 5.7 milyon euro, kulüp sponsorlukları 7.7 milyon euro, yine barter 3.8 milyon euro, lisansiye için 8.2 milyon euro ve LED reklamlar için 4.7 milyon euro gelir kalemlerini tek tek açıklamış. Ama tekrar altını çiziyorum, bu gidişat hayra alamet değil yani. Herhangi bir kulübümüz için de geçerli bu. Galatasaray için de geçerli. Galatasaray'ın 2023'te borcu 12 milyar TL iken bugün neredeyse 2,5 katı artmış. Şunu diyebilirsiniz, işte bugün kulüp bünyesinde Osimhen'i satsak 120 milyon euro. 120 milyon euro da euroyu 50'den hesaplasak bir işte 120 milyon euro da 6 milyar TL para yapıyor. Yani 6 milyar TL sadece Victor Osimhen var. 29 milyarın yanında bu bir şey değil de denilebilir ama bu gidişatı da bir sorgulaması lazım Galatasaray. Yani bir Şampiyonlar Ligi olmazsa, Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa, ki bu sene katılacak şampiyon olduğu için, ama katılamadığınız sezon orada ciddi bir sorun yaşarsınız. Çünkü biraz şu anki gidişatta Galatasaray'ın gelirinin daha doğrusu tüm kalemlerine baktığımızda, işte Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınızda forma fiyatını biraz daha yüksek tutabiliyorsunuz. Maç günü iş sahada 4 maçınız var garanti. Devam ederseniz 6 ya da 5'e 6'ya da çıkıyor. Bu sezon 6 maç yaptı iş sahada. Maç günü gelirlerinde ciddi bir artış oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne gittiğiniz için sponsor gelirini anlaşmasını ona göre yapıyorsunuz işte. Gelen markaya şunu diyebiliyorsunuz, ya ben sizi Avrupa futbolunun, dünya futbolunun en üst düzey organizasyonunda temsil edeceğim. Markanızı orada göstereceğim. Ve bu organizasyon işte 200 ülkede canlı yayınlanıyor diye bir şeyiniz oluyor. Savunma mekanizmanız olabiliyor ve bu bir şekilde sizin alacağınız parayı da yukarı çekebiliyor. Ama Galatasaray herhangi bir sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmediği takdirde mevcut kadrosundan mecburen oyuncu satmak zorunda kalacak gibi. Bu yönetim modeli ne kadar doğru? Buranın bir sorgulanması lazım diye düşünüyorum değerli dinleyenler. Şimdi birkaç mesaj gelmiş. Keşke bütün takımların hikayelerini böyle anlatsanız demiş. UEFA'dan cezalar filan. Fenerbahçe'nin cezasını da konuştuk. Yani Fenerbahçe'nin mali genel kurulu olacak 6 Haziran'da. O gün geldiğinde Fenerbahçe'nin de bir fotoğrafını çekeriz. Şu an Galatasaray Kulübü kalem kalem açıkladığı için bize geçmişte bir kıyas yapma hakkı verdi. Nereden nereye gelmiş, hangi kalemde artış var, nerede zarar edilmiş. Dolayısıyla burada takımdaşlıktan ziyade bir realite üzerinden değerlendirme yapmaya çalışıyorum değerli dinleyenler. Ankara'dan Mustafa Bey yazmış. Borç yükümlülüğü oyuncuların ileriki dönemlerdeki alacakları da giriyor diye biliyorum. Belki o yüzden artmış olabilir diye eklemiş. Gelirler ayrı, giderler ayrı hesaplandığı için hem gelir artıyor hem de borç artıyor. Yani burada sizce bir tuhaf durum yok mu? Yani şunu çok basit bir yöntemle soracağım. Yani bir şirketiniz var. Bir yıl önce 11 milyar gelir elde etmiş. Bir yıl sonra 17 milyar gelir elde ediyor. Şirketin borcu buna rağmen yani %47 gelir elde edip %18'de daha fazla borçlanıyorsunuz. Bir önceki yıla göre. Hiçbir şekilde borçta eksilme olmuyor. %47'lik gelire rağmen %18'lik bir borç artışı var. Yani burada bir tezat ya da kafa karıştıran, sorgulanması gereken bir durum yok mu? 5 tane Osimhen satmamız gerekiyor demiş Savaş Bey. Bakıyorum. 90'lı yıllardaki gibi soran sorgulayan basın yayın olmadan bu işler böyle gider gelir gider birbirine tekrar okuyorum. Bu işler böyle gider demiş. Gelir gider birbirine girer demiş. Ekonomik olarak uçan kulübün borcu 30 milyar yani 500 milyon euro. Sezon bittiği yerde izlemiş. Yaşar Bey yazmış. Ya evet, ben de işte biraz sorgulamaya çalışıyorum. Sizlerin de bunu sorgulamasını, hangi takım taraftarı olursanız olun. Size böyle bir fırsat vermeye çalışıyorum. Bu arada yarış vakti geldi. Yarışın ardından biraz daha bu konuya devam edeceğiz.
14: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy
9: Sigorta. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
15: ...1600 metre kum pistte gerçekleştirilecek. Oğuz Başkan ve Lay Robero henüz yerlerini almadı

0: Oğuz Başkan'ın giriş hazırlığı devam ediyor. Kapaklar Oğuz Başkan için de kapatıldı. Dışarıda sadece 4 numaralı Line Robero kaldı. En dış kulvarı kullanacak Line Robero. Yusuf Cengiz'le kapaklar Line Robero için de kapatıldı. Üçüncü koşu için atlar hazır. Start verildi ve Elazığ'da günün 3. koşusu başladı değerli yarışseverler. 11 numaralı Bode Exceptional rakiplerinin 2,5 boy kadar gerisinde başlayabildi. İlk metrelerle birlikte yarışın liderliğini içeriden yaptığı atakla 7 numaralı Swift Passing almaya çalışıyordu. Orta kulvardan yüklenen 5 numaralı Iron Line şimdi yarışın liderliğini aldı. Farkı da 2,5 boya kadar çıkardı. 7 numaralı Swift Passing ikincilikte, bu safkanın da yarım boy kadar gerisine 9 numaralı Oğuz Başkan geldi. Onun da 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Skydive, onun da 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Green Göle, Green Göle'nin de yaklaşık 4 boy kadar gerisinde 6 numaralı Baycura, onun da 1,5 boy kadar gerisinde içeride 3 numaralı Hamid'in dışında ise 13 numaralı Exosom sırasıyla son 800'e doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 5 numaralı Iron Line sürdürüyor. Fark yaklaşık 2,5 boy kadar. İkincilikte önlere doğru gelmeye çalışan 7 numaralı Swift Passing bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde. 2 numaralı Skydive, onun da 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Green Göle. Green Göle'nin de yaklaşık 1,5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Oğuz Başkan sırasıyla son 400'e doğru ilerliyor safkanlar. 5 numaralı Iron Line son 400'e yaklaşılırken de yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 5-6 boy kadar. İkincilikte 7 numaralı Swift Passing bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde. 2 numaralı Skydive, onun da dışında 3 numaralı Hamid'in sırasıyla yarışın son düzlüğüne çıkıldı. Son 300 metre yaklaşılırken 5 numaralı Iron Line farkı yaklaşık 10 boya kadar çıkardı. Gerilerden 3 numaralı Hamid'in, 2 numaralı Skydive'ın atakları var. Yarışın son 100 metresine yaklaşılırken de yarışın liderliğini 5 numaralı Iron Line sürdürüyor. Fark bu metrelerde yaklaşık 8-10 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Hamid'in sırasıyla yarışın son 100 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın son metreleri 5 numaralı Iron Line rahat bir tempo ile ilerliyor ve koşuyu kazanan safkan oluyor. 8 numaralı Sea Smoke ve 3 numaralı Hamid'in ikincilik için aynaya yakın geçen safkanlar oldu. 6 numaralı Baycura koşudan 4. 4 numaralı Line Robero ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Elazığ'da 3. koşuyu 5 numaralı Iron Line Mehmet Ali Aktürk ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
4: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 19.04 yaptık. Birkaç mesajla bu bölümü tamamlayacağım. Artan gelirden borç ödenmiyor ve borç üzerine borç yapılıyor. Ülkenin kamburu takımlar ve ülkeye giren dövizin ülkeden çıkışına neden oluyorlar demiş dinleyicimiz. Galatasaray o zaman borç kullanarak yatırım yapıyor. Borç alırsam daha hızlı büyürüm. Gelecekteki gelirle bu borcu öderim diyerek kaldıraçlı büyüme modeline geçmiş olabilir demiş. Bir ekonomist gözüyle değerlendirmiş. Bütün kulüplerimiz birkaç hariç batak vermiş durumda, uzatmaları oynuyorlar. Galatasaray aday çıkmamasında bunun orantılı sanırım gelen başını belaya girecek diye girmiyor demiş. Bu arada ekonomistlere sordum bu olayı. Yani şu anki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın borçları üzerinden söylüyorum bunu değerli dinleyenler. Trabzon'da biraz daha düşük, 4,5 milyar seviyesinde. Şu anki mali tabloların kulüplerin batık olduğunu söylüyor ekonomistler. Yani bir şirket üzerinden baktığımızda batık durumdalar tüm kulüpler diyor. Bunu ben demiyorum, ekonomistler söylüyor. Hani benim alanım değil sonuçta. Ben sadece işte rakamlar üzerinden bir geçmişte kıyas yapıyorum. Gidişat nereye doğru evriliyor onu anlatmaya çalışıyorum. Nihayetinde az önce de bu tabloyu bir ekonomist arkadaşa sorduğumda dedi ki kulüplerin üçünün de durumu şu an batıktı yani. Tabiri caizse bu şekilde. Bir dinleyicimiz diyor depodaki malları da göz önünde bulundurmak gerekmez mi diyor. Sanırım oyuncular üzerinden değerlendirme yapmıştı. Mevcut kadronun belli bir fiyatı var, belli bir değeri var. Bunu baz almış. Bana kalırsa öyle bir köklü kanun değişikliği yapacaksın ve bir kulübü bir yıl içerisinde herhangi bir borca sokan, kalıcı borca sokan maaşlar hariç yöneticilerin bu paraları kendi ceplerinden ödemeleri şart. Bu zaten yasada vardı ama uygulanmıyor şu an Türkiye'de. 2019'da değiştirilen yasada vardı bu. Artık bundan sonra kulüplerin borçlandıranlar kendileri cebinden ödeyecek diye. Ya bak, yani tekrar bunun çizmek istiyorum altını. Kara gümrük nereden çıktı? Karabük Spor'da Feridun Tankut. Mersin İdman Yurdu'nu batıran bir başkan vardı. İsmi aklıma geldi. Ali Kahramanlı diye biliyorum. Gaziantep Spor, ama efsane Gaziantep Spor. İbrahim Kızıl. Ordu Spor'da rahmetli Nedim Türkmen vardı. Eskişehir'de Halil Ünal diye biliyorum, yanlış bilmiyorsam. Bu kişiler bir Bursa Spor'ta geçmişi var. Yani Bursa Spor'da rahmetli İbrahim Başkan şampiyon yaptı. Kulübü belli bir seviyeye çıkarmıştı. 2010 ile 2020 arası Süper Lig'de en çok oyuncu satan, para kazanan kulüplerden ilk 5'te Bursa Spor. Buna rağmen batık duruma düştü. Ben düşünmüyorum. Belki 4 büyük kulüpte bu biraz daha az oluyor ama Anadolu kulüplerinde çok daha fazla oluyor. Yeni Malatya Spor diye bir takım var. İşte adı üstünde Yeni Malatya Spor. 20 yıllık geçmişi yok. 1 milyar 2 milyara yakın borcu var. Orada da Adil Gevrek diye bir başkan vardı. Yani bu isimler döneminde borçlar arttığı için bu isimleri veriyorum. O isimler hesap vermediği sürece bu devam edecek bu şekilde. Maalesef hani biraz tabii dinleyicilerimiz taraftarlık gözüyle bakıyor ama Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta mali açıdan batık durumdalar yani. Tamamen kişi odaklı bir sistem üzerinden ilerliyor. Bakalım, işte devlet proje veriyor. Devlet arazisine ve devletin verdiği araziye proje yapıp oradan bir para kazanıyorlar. Bu şekilde olmaz ki ama yani bu ortada bir şey de yok. Bir uluslararası düzeyde bir başarı da yok. Kupa da yok yani. Arda Turan'ın Shakhtar'ı savaşın gölgesinde Konferans Ligi'nde yarı final oynuyorsa bizim takımlarımızdan en az 5 tanesinin oynaması lazım orada ya. Hani Şampiyonlar Ligi demiyorum ya. Konferans Ligi'nde çeyrek finalden öteye gidemiyor bizim takımlar. Bu harcanan paranın sportif olarak bir karşılığı da yok yani. Türkiye Ligi'nin şampiyon oluyorsun. Bugün Galatasaray'ın kazandığı beIN Sports'tan aldığı para 13 milyon euro. Osimhen'in maaşı etmiyor. Bu tezatı bence bir gözden geçirmemiz lazım. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Fenerbahçe bugün Süper Lig'de şampiyon olsa John Duran'ın Fenerbahçe'ye maliyeti 22 milyon euroydu. 6 ay orada gitti yani. O 6 ayda 3 ay oynamadı sakatlığından dolayı. Burada kötü bir yönetim var. Yani zihniyet, düşünce, niyet kötü olmayabilir ama kötü yönetiliyor kulüpler. Çok açık, bariz bir şekilde kötü yönetiliyor. Rakamlar da bunu gösteriyor bize zaten. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Reklamın ardından devam edeceğiz.
3: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Arabanı arabamla Takuma, değerinde Trink Sat.
7: Radyo Spor.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
8: Radyo Spor'da saatleri 19.13 yaptık. Fenerbahçe'ye geçeceğim. Şimdi bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz. Birkaç mesajla bu bölümü tamamlayayım. Osimhen satılmalı diyen dinleyicilerimiz var. İyi bir teklif gelirse. Tabii burada Galatasaray Kulübü de pek satmayı düşünmüyor mevcut yönetim. Arda Güler'den mi bahsetmiş burada? Arda Turan'dan mı bahsetmiş anlamadım. Arda yazmış. 30 Arda Güler'den bahsediyor muhtemelen. 10 artı 20 artı 10'a gittiği zaman biz 3-5 milyon euroya mal edip 10 tane Arda gibi oyuncu satsak borç biter diyorduk. Adamlar 100 milyon euroya mal edip 5 tane Osimhen gibi futbolcu satışıyla borcun biteceğini sanıyor demiş. Yusuf Bey güzel bir değerlendirme yapmış bu arada. Gidişat da pek iç açıcı değil kulüpler için, kabul edelim. Bağlantı hazır mı? Hazır. Türkiye Gazetesi'nden Mehmet Emin Uluç telefon attığında. Mehmet abi iyi akşamlar.
9: İyi akşamlar Ayhan. İyi yayınlar diliyorum.
8: Çok teşekkürler. Fenerbahçeliler artık 6-7 Haziran'ı bekliyor. Yeni yönetim, yeni başkan gelsin, yeni bir takım kursun, yeni bir hoca getirsin. Artık daha umutla bakalım önümüze diye. Sen de haberlerinle Türkiye Gazetesi'nde bu süreci takip ediyorsun. Öncelikle seçim süreciyle başlayalım Mehmet abi. Şu an iki aday var. Adayların çalışmaları hakkında ne yönde bilgiler var sende? Hoca konusunda adayların belirlediği isimler var mı? Dinlemek isteriz seni.
9: Şöyle, an itibarıyla iki adaylı bir seçime gireceğiz görünüyor. Ama son dakikada bir sürpriz olabilir mi? Üçüncü bir aday çıkabilir mi diye böyle bir soru işareti de var. Vakit daraldı gerçi ama yine de sürprizlere açık olmak gerekiyor. Bu hafta başında netleşir herhalde bu konuda diye düşünüyorum. Adaylarla ilgili olarak Aziz Başkan'ın projeleri daha net duruyor. Hani geçmiş dönemde yaptıkları, Ali Bey'le Sayın Ali Koç'la rakip olduğu süreçteki vaatleri, bunların arkasında durmakta kararlı görünüyor. Öncelikle ekonomik yapıyı koruyarak bir şeyler yapma planı var. Bu önemli. Hakan Bey ise daha agresif bir tutum sergiliyor. Türkiye'nin Real Madrid'ini oluşturup şampiyonluk hasretini indirmekte.
8: Mehmet abi çok özür dilerim. Şimdi Galatasaray'ın borcundan bahsediyordum. Senin bağlantın öncesinde de Galatasaray onca başarıya rağmen borcu 4 milyar artmış bu sene. Gelir evet. %48 artmasına rağmen borç da %18 artmış. Fenerbahçe'nin evet. Mali tablosunda Hakan Safi'nin hayalini gerçekleştirmesi mümkün mü? Nasıl yapacak bunu?
9: Şimdi tam olarak oraya gelmek istiyordum aslında. Şimdi Ayhan sen de yakından takip ediyorsun. Biliyorsun bu finansal fair play diye bir şey çıkarttı UEFA. UEFA bunu yaparken maalesef Türkiye'de bununla ilgili olarak işte pranga vuruldu kulüplerimize. Efendim UEFA boğazımızı sıkıyor, UEFA bize zincir vurdu gibi ifadeler kullandı. Halbuki UEFA dediğin koskoca bir organizasyon. UEFA diyor ki, güzel kardeşim diyor, bak diyor benim burada güzel bir organizasyonum var. Çok güzel bir pastam.

0: ama sen bu pastayı yemeyi beceremiyorsun, ben sana yardım edeyim diyor. Yani UEFA seni buradan men etse UEFA'nın umurunda olmaz. Sen Real Madrid değilsin, Bayern Münih değilsin, bir İngiliz devi değilsin, bir İtalyan devi değilsin. Bırakır seni dışarıda, batar gidersin. UEFA'nın burada kulüplere yaptığı iyiliği bizim kulüplerimiz farklı olarak algılıyor. UEFA bize engel oluyor diye. Şimdi bu finansal fair play çıktıktan sonra yaklaşık 3 yıllık süre içinde kulüplerin, Türkiye haricindeki bütün kulüplerin borcu sıfırlanıyor ve kâra geçiyorlar. Sadece Türk kulüplerinin borcu artıyor. Şimdi bizim böyle bir ayağımızı yorganına göre uzatamama hastalığımız var. Bugün Fenerbahçe'deki mevcut tabloyu söyleyeyim sana. Bu ay sonuna kadar Fenerbahçe'nin ödemesi gereken yaklaşık 40 milyon euroluk bir meblağ var. Haziran'ın başında, ilk bir haftasında Fenerbahçe'nin ödemesi gereken rakam yaklaşık 90 milyon euro. Bu 90 milyon euronun içine kuvvetle muhtemel 10 ila 15 milyon euro bandında gelecek. Bu Kerem Aktürkoğlu, Mourinho transferlerinden dolayı gelecek cezayı katmıyor. Yıl sonuna kadar ödemesi gereken yaklaşık toplam para 180-190 milyon euro bandında Fenerbahçe'nin. Şimdi bunun dışında Fenerbahçe'nin mevcut sözleşmeli oyuncu sayısı 39. Edson Alvarez'i saymıyorum, kiralık oyuncu. Bu 39 oyuncudan 12 tanesi kiralık, kiralıkların 5 tanesi satın alma opsiyonunda kiralık ama sadece İrfan Can Eğribayat'ın opsiyonu kullanacak görünüyor. Yani senin 37 tane futbolcun olacak elinde. Pardon, 38 tane futbolcun olacak. Sen şimdi bu 38 futbolcudan bir kısmını kiralayacaksın, bir kısmını göndereceksin. Ama yabancı kontenjanına çok ciddi bir yer açmak durumundasın. Hem kontenjana uymak için hem yenilere yer açmak için. Bütün bunların hepsi bir süreç ve para gerektiren şeyler. Göndermek bile para gerektirecek. En kötü ihtimalle zarar edeceksin ki şu anda kiralık oyuncuların çok büyük bir bölümünün, paranın çok büyük bölümünü Fenerbahçe kulübü ödüyor. Kiralık olmalarına rağmen.
1: Bir de o taraf var ortada, işte, maalesef.
0: Ortada böyle korkunç bir tablo varken, çok acı bir gerçek varken, Hakan Bey'in şöyle bir vaadi var. Diyor ki ben diyor seçim için harcayacağım para bir yana 400 milyon euro hemen diyor kulübe nakit girişi sağlayacağım diyor başkan seçilirse. Şimdi bunlar güzel vaatler. Bu Leo iddiaları var, efendim Salah iddiaları var. Hepsi bunların insanların kulağına hoş geliyor. İşte düşünebiliyor musun? Kaleye Oblak geliyor. Ederson beğenmiyorsun Ederson'u. Ederson gitsin kaleye Oblak gelsin. Süper. Kim Minji gelsin o da güzel. Efendim en uçta Sörlot'un var. Sol tarafa Leo koydun. Bir golcü daha alırım falan. Ya bunlar müthiş iddialar. Çok güzel. Ama bizim kulüplerimizin bu çarkı çevirecek bir gelir tablosu yok. İşte diyoruz ya Galatasaray yıllardır şampiyon, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Borç artıyor. Bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor güzel kardeşim. Sen Ederson'a yıllık 11 milyon euro. Bugün mesela Mısır basını diyor ki Salah diyor yıllık diyor 20 milyondan 3 milyona evet dedi Fenerbahçe. 60 milyon euro yapar. Mesela Ederson'un şu an kalan sözleşmesi itibariyle Fenerbahçe'ye maliyeti 40 küsür milyon, 45 milyon mu, 47 milyon euro mu ne? Onun dışında senin Şikrinyar'ın var, Talişkan var, Asensiyon var, var oğlu var. Kerem Aktürkoğlu'm var. Şimdi şöyle söyleyeceğim ben sana. Sevgili Ayhan, ikimiz seninle bir yarışa katılacağız. Sen bu yarışı kazanmaya o kadar çok istiyorsun ki cebinden 250 milyon euro harcayacaksın. Ama yarışı kazandığında ödül 100 milyon euro. Yani yarışı kazandın da 150 milyon euro zarardasın. Şimdi bu matematiği doğru kurmak lazım. Bizim kulüplerimizin bugünkü halleri zaten her sene şampiyonluk üzerine hayaller kurup, hayaller satıp, buna göre kadrolar kurma çabaları, halbuki sadece bir takımın şampiyon olacağı gerçeğini atlamalar. Mesela bu kadroyu kurmak için bir vakit gerekiyor. Bir teknik direktörden bahsediliyor. Mesela Aziz Bey'in, Sayın Aziz Yıldırım'ın kuvvetli ihtimal Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyoruz. Eğer yerli olursa. Hakan Bey'in yerli olursa İsmail Kartal'la çalışacağını bekliyoruz. Bunun dışında işte Montella iddiaları son günlerde ortaya atıldı ama ben onun çok makul olduğunu, gerçekten
1: ben de
0: olduğunu
1: şöyle bilmiyorum. Öğrendim Mehmet abi. İki aday da Montella ismine sıcak bakıyor şartlar uygun olursa. Öyle şimdi, konuşuluyor kulislerde.
0: Montella'ya herkes sıcak bakar. Çünkü Montella'nın Türkiye ile yaptığı şeyler ortada. Efendim galibiyet oranları ortada. göğsümüzü kapartan başarılar sergiledi. Hele bir de Dünya Kupası'nda iyi sonuçlar alırsak çok daha keyifli bir hikayeden bahsedebiliriz de. Yani Montella şu anda Türkiye'yi bırakır mı? Mevcut sözleşmesini bozar mı? Bunun dışında işte Dünya Kupası'nda çok üstün bir başarı sergilediğinde tercihi o zaman Fenerbahçe mi olur gibi gibi bir sürü soru işareti var. Yani milli takımı bıraktı diyelim, milli takım bıraktığında Fenerbahçe mi tercih edecek, bu soru işareti. İşte bunun dışında Hakan Bey'in ki Aziz Bey'in de sıcak baktığı isimlerden birisi Felipe Luis ismi dolaşıyor. Ama şunu sormak lazım. Şimdi seçilecek yönetim bir senelik yönetim. 2020'de seçim var. Şimdi siz 6-7 Haziran'da başkan oldunuz diyelim. 7 Haziran'da başkan oldunuz. 8 Haziran'da teknik direktörü bulmanız gerekiyor. Bir. Yani hazır olması gerekiyor. 8 Haziran'dan 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci eleme maçına kadar bütün transferleri bitirmeniz, takımı hazırlamanız gerekiyor. Yani gidecekler, gidecek, gelecekler, gelecek, bu takım kamp yapacak vesaire vesaire. Çok dar bir süreç var. Ekonomik tablo ortada. Ve siz getireceğiniz hocaya şunu söyleyeceksiniz. Ya kardeş, biz böyle böyle bir şeyler yapıyoruz ama biz bir senelik bir yönetimiz. Dolayısıyla böyle büyük hayalleri, büyük projeleri gerçekleştirmek için bir senelik bir teknik direktörü nasıl ikna edersiniz? Herhalde çok ciddi bir kadroyla ve çok yüksek bir yıllık ücretle ikna edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani kolay bir yolu yok Fenerbahçe'nin. Tabii ki taraftara ben de söylerim. Onu alacağım, bunu alacağım, şunu alacağım, öyle yapacağım, böyle yapacağım. Şimdi herkes diyor ki Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Ya ben 50 yaşındayım. Ben kendim bildim bile zaten Fenerbahçe her sezonu şampiyonluk parolasıyla başlıyor. Doğal şampiyon adayı bu takım. Yani Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım demek bir vaat değil. Bir efendim proje değil. Benim mesela şu ana kadar konuştuğum bütün kongre üyeleri diyor ki adayların projeleri ne? Biz bunları merak ediyoruz. Mesela stat yapmaktan bahsediyorlar. Stadı yenilemekten bahsediyorlar. Hakan Bey cephesinden bahsediyorum. Evet, güzel bir hamle. Mesela Aziz Bey bunu yapmıştı. Stadı yenilerken maçlar oynanmıştı. Şimdi Hakan Bey cephesinde stat yenileme çalışması, projesi konuşuluyor. Ama o esnada maçlar statta mı oynanacak? Yoksa başka bir yerde mi olacak vesaire, birçok soru işareti barındırıyor. Bir de ben kendisine dün bir mesaj attım dünyada önceki gün. Cevap gelmedi, dönüş olmadı. Telefonla ulaşmaya çalıştım, olmadı. Ben şunu da merak ediyorum, her iki aday için de geçerli bu. Fenerbahçe için ortaya çıktılar ya, Fenerbahçe için varız biz diyorlar ya, Fenerbahçe hizmet için. Mesela seçimi kaybeden aday, seçimi kazanan adaya, mesela atıyorum Aziz Bey kazandı. Hakan Bey, Leao ile anlaştığı söyleniyor. Mesela Leao transferini gerçekleştirecek mi Fenerbahçe için? Efendime söyleyeyim. Hakan Bey kazandı. Aziz Bey bitirdiği bir transferi kulübe hibe edecek mi? Bağışlayacak mı? Ya da bu konuda bir kolaylık sağlayacak mı? Bu konuda destek sağlayacak mı? Bunları merak ediyorum. Yani Fenerbahçe'nin hayalleri çok parlak ama öndeki tablonun çok rahat olduğunu düşünmüyorum. İnşallah ben yanılırım. İnşallah sağlıklı ve doğru şekilde bir takım kurulur ve bu hasta sona erer ama mevcut tabloda söylemlerle eylemler arasında bir tutarsızlık olduğuna inanıyorum.
1: Gayet güzel özetledin Mehmet abi. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bugün Ederson'la alakalı bir haberim vardı. Ederson'un kulüpteki o yüksek maaşı yine Arabistan'dan teklif gelmesi, bu konuda da Hakan Safi'nin bir beklentisi var. Sanki menajeri onu bir yere satacak gibi. Ederson konusu nasıl olacak? Kalacak mı? Satılacak mı?
0: Ederson Türkiye'de mutlu değil. Biliyorsun evet. Sezon içinde de bu sosyal medyadan hakaretler vesairelerden dolayı eşi de bu polemiklerin içine girdi. Bu durumdan memnun değil. Ailece mutlu değiller. Onun dışında Fenerbahçe camiası Ederson'un performansından memnun değil. Hani performansı düzelir diyorsun. Tabii ki olabilir. Önünde daha güçlü bir savunma, daha motivasyonlu bir takımla kaleci performansı çok değişik noktalara gelebilir. Ederson'un kariyerini tartışacak durumda değiliz. Ama Ederson'un insani duruşuyla ilgili problem var. Yani Fenerbahçe taraftarı özellikle bu gidip VAR monitörüne vurmasını vesaire bunları falan hiçbir şekilde kabul etmiyor. Dolayısıyla taraftarın istemediği bir adam profiline dönüştü. Ederson da ayrılmak istiyor. Şöyle bir problem var burada. Ederson'u isteyen takımlar Brezilya ekipleri ve Arap ekipleri. Al Nassr, Al Hilal şu anda devrede görünüyor. Ama Ederson kariyerini Avrupa'da devam etmek istiyor. Yani ülkesine dönmek gibi ya da Arap ülkelerinden birinde oynamak gibi bir düşüncesi yok. Burada da şöyle bir soru işaretiyle karşılaşıyoruz. Fenerbahçe'nin aldığı 11 milyon euroluk garanti ücreti veren bir Avrupa takımı yok şu anda. Fenerbahçe diyor ki ya kardeşim çok gitmek istiyorsan 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödersin. Bu kapı sana açık.
1: Burada da sanki Ederson biraz maaşından feragat etmesi lazım gitmek istiyorsa.
0: Ya o şöyle bir durum Ayhan. Hani yıllardır çok anlam veremediğim bir durum. Futbolcular biraz nazlı bebekler gibi oluyorlar. Tabii ki arada istisnalar var ama genelde şöyle bir durum var. Ben en iyi imkanları sunun. En çok parayı verin. Benim her dediğim olsun. Ben işte canım istediği kadarını yaparım kafasındalar. Şimdi normal şartlarda Ederson yani dışarıdan kendisine bakabilse kulübü düşürdüğü durumu, taraftarı, camiayı düşürdüğü durumu, kulübe yaşattığı acıları anlayabilse herhalde çıkıp çok sağlıklı bir şekilde bir açıklama yapması gerekir ve bunu sadece açıklamayla değil hal ve hareketleriyle desteklemesi gerekir. Normalde bu. Ama adam diyor ki ya, tamam diyor özür dilerim diyor bitti. Ya abicim sen özür diliyorsun da o maçta yaptığın hareketlerin kabul edilebilir bir şeyi yok.
1: Verdiği hasarın büyüklüğünün farkında değil, doğru söylüyorsun.
0: Hayır, o, tamam şunu anlıyorum hani futbolcuların nabzı yükseliyor ya. Hani kaleci gelse kalecinin nabzı koşan oyuncu kadar orta sahada mücadele oyuncu kadar yükselmez de. Tamam olabilir işte maçın gerginliğidir üstündeki bahsi o bu şu bilmem ne ama hadi gittin evine durdun. Abi çık ondan sonra sağlıklı bir özür dile. Yani ben bu VAR monitörünü yaptım işte vurduğum için tamam özür dilerim bitti. Ya öyle değil abi senin yüzünden ya belki sen o gün o kırmızı kartı görmesen belki maç dönecek bilmiyoruz. Ama yani takımı bu şekilde zor durumda bırakmanın ve camiayı mahcup etmenin armaya formaya saygısızlık etmenin bir mantıklı açıklaması yok. Ve bir kuru özürle de geçiştirecek bir konu değil. Ha belki Brezilya'da farklıdır. Belki Brezilyalıların olabilir kültür farkı diye bir şey var sonuçta. Bazı ülkelerde iltifat olan sözler bazı ülkelerde hakaret oluyor. Hani bu gerçekleri de biliyoruz ama geldiğin yerin, bulunduğun yerin kuralını, kaidesinde bir anla, bir tart yani.
1: Mehmet abi çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerin için iyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, Fenerbahçe'de de durum bu. Mehmet Emin Uluç da Türkiye Gazetesi'nde hakikaten. Hani şimdi şunu kabul edelim. Yarış vakti mi geldi? Yarışa gidelim ardından devam edeceğiz.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy
3: Sigorta. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: The King Amen. 5 numaralı King Amen için de kapaklar kapatıldı. Dışarıda sadece 4 numaralı Amen kaldı. En dış kulvarı kullanacak Amen, Yusuf Cengiz'le. Giriş hazırlığı devam ediyor. İniş kulvardan 8 numaralı Faron start alacak. 4 numaralı Amen da kulvarındaki yerini aldı. 4. koşu için atlar hazır. Start verildi ve günün 4. koşusu başladı değerli yarışseverler. Rakiplerinin yaklaşık 2,5-3 boy kadar gerisine başlayabildi 12 numaralı My Brownie. İlk metrelerle birlikte yarışın liderliğini içeriden yaptığı atakla 8 numaralı Faron aldı. Az farklı öne çıktı. Orta kulvarda 3 numaralı King Boreas. Bu safkanın da dışında 10 numaralı Zayetno. En dıştan da önlere doğru gelmeye çalışan 5 numaralı King Cayman. Sırasıyla yarışın 1200 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. Şimdi yarışın liderliğini 10 numaralı Zayetno aldı. Farkı da 1,5 boya kadar çıkardı. 8 numaralı Faron ikincilikte, bu safkanın da hemen dışında. 3 numaralı King Boreas onun da 2 boy kadar gerisinde. Dördüncülükte 5 numaralı King Cayman onun da 1,5 boy kadar gerisinde. 1 numaralı Sincero. Sincero'nun da yaklaşık 2 boy kadar gerisinde. 11 numaralı Crazy River 2 boy kadar gerisinde. 2 numaralı Crown Tozan bu safkanın da yaklaşık 3 boy kadar gerisinde. Önlere doğru gelmeye çalışan 4 numaralı Aymond sırasıyla son 800'e doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 10 numaralı Zayetno sürdürüyor. Fark yaklaşık 4 boy kadar. İkincilikte 8 numaralı Faron. Bu safkanın da yarım boy kadar gerisinde içeride 1 numaralı Sincero. 1 boy kadar gerisinde dışta 3 numaralı King Boreas. Bu safkanın da 2 boy kadar gerisinde 11 numaralı Crazy River. Crazy River'ın da yaklaşık 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Crown Tozan. Onun da 3 boy kadar gerisinde önlere doğru gelmeye çalışan 4 numaralı Aymond sırasıyla son 400'e doğru ilerliyor safkanlar. Son 400'e doğru ilerlerken de yarışın liderliğini 10 numaralı Zayetno sürdürüyor. Fark yaklaşık 1,5-2 boy kadar. İkincilikte 1 numaralı Sincero var. İçeriden de 11 numaralı Crazy River'ın ataklarıyla yarışın son düzlüğüne çıkıldı. Düzlüğe 10 numaralı Zayetno yaklaşık 2,5 boy kadar önde çıktı. Aralardan 11 numaralı Crazy River'ın, içeriden 1 numaralı Sincero'nun, en dıştan da 2 numaralı Crown Tozan'ın atakları var. Bu sırayla yarışın son 100 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 2 numaralı Crown Tozan, içinde de 1 numaralı Sincero'nun birincilik mücadelesi var. 2 numaralı Crown Tozan az farklı öne çıktı. 11 numaralı Crazy River onu yakalamaya çalışıyor. 2 numaralı Crown Tozan yarışın liderliğini sürdürüyor ve Elazığ'daki dördüncü koşuyu 2 numaralı Crown Tozan kazanıyor. 11 numaralı Crazy River koşudan ikinci, 4 numaralı Aymond üçüncü, 1 numaralı Sincero ve 3 numaralı King Boreas dördüncülük için aynayı yakın geçen safkanlar oldu. Elazığ'da dördüncü koşuyu 2 numaralı Crown Tozan İsa Akyavuz'da kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragon Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
5: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. Yolların durumunu aktarmaya devam ediyoruz. Kısa bir özet geçelim sizlere. Başkent'te başladığımızda şimdi Ankara'da yoğunluk ortalaması %70'li seviyeleri gösteriyor şu sıralarda. İzmir'e baktığımızda burada da %60'lı seviyeleri gösterdiğini belirtelim yoğunluk ortalamasının. Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda Mavişehir yönünde Bostan Miskele sonrası bir otobüs arızası var. İstanbul'da da %70'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçenekleri 2. köprü Avrupa Anadolu geçişi Seyran Tepe'den başlıyor yoğunluk. 1. köprü Avrupa Anadolu geçişi Çağlayan'dan başlıyor. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğu Yeni Kapı'dan itibaren etkili. Anadolu Avrupa yönleri rahat bu saydığımız güzergahlarda. 3. köprü ise her iki yönde akıcı durumda. Bunlar özet gelişmeler. Hepsi de daha fazlasına radyo trafik yolda navigasyon uygulamasından da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Dikkatli sürüşler.

0: Arada Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
1: Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Opel Mokka GS Hybrid Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Radyo Spor.
1: Reklam.
0: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas

0: Radyo Spor'da saatleri 19.37 yaptık. Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Ziraat Türkiye Kupası'nda saat 20.30'da Trabzonspor'la Gençler Birliği karşılaşacak. Daha doğrusu Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesi maç Ankara'da ve yarı finalde takımlar kozlarını paylaşacak. Maçın ardından da finalist belli olacak. İki takımın 11'leri belli oldu. Ev sahibi takım kalede Erhan, savunmada Fırat Can, Hamza, Arda, Hanusek. Orta alanda Diabate, Arda, Samet. Hücum hattında Furkan, Ensar ve Gökten bugün Gençler Birliği yedek kadroyla sahada. Trabzonspor'un kalesinde Onana, savunmada Pina, Salih, Çibuke, Lovik. Orta alanda Buçari, Olayi, Ernest, Muçi. Hücum hattında Vakayeme, Zubkov, Onaçu görev yapacak. Trabzonspor'u yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız Nurgül Günaydın da telefon hattında. Nurgül merhaba.
1: Merhaba, hoş buldum. Merhabalar.
0: Nasıl, keyifler,
1: iyi yayınlar dilerim. İyiyim şu anda. Maç önü taraftar röportajı yapıyorduk. Trabzonspor taraftarların arasındayız.
0: Taraftarlar ne düşünüyor bu akşamki maça dair? Gençler Birliği de bu arada yedek kadro çıkıyor maça.
1: Nasıl, bir daha alayım orayı?
0: Gençler Birliği de yedek kadro çıkıyor bu akşamki maça.
1: Gençler Birliği?
0: Yedek kadro sahada.
1: Yani öyle, evet, öyle bir ifade kullanıldı. Ben de onu arkadaşlar söyledi, gazeteci arkadaşlar. Tabii onlar, ben tam tahmin ettiğim gibi sanıyorum son lig maçını akılları orada olacak. Biliyorsunuz son lig maçı Trabzonspor'la ve küme altındaki takımlardan bir tanesi. Gençler Birliği tabii şansa bırakmak istemiyor işini. Diğer takımların maçını beklemektense. Ama buradaki görüntü, buradaki görüntü çok farklı. Taraftarlar, Gençler Birliği taraftarı çok coşkulu. Hatta takım otobüsü geldiği zaman havai fişekler, inanılmaz bir şölen vardı burada. Hatta Trabzonspor'dan da çok çok daha fazla bir taraftar grubu, girişteki yeri kastediyorum. Takımlarını çok büyük coşku içinde karşıladılar. Ve sanıyorum onlar bu konuda daha çok daha istekli. Şimdi de Trabzonspor taraftarları geldi. Deplasman tribünü tarafına oldukça kalabalık bir taraftar grubu var. Türkiye'nin her yerinden gelen taraftarlar var. Sanıyorum güzel de bir maç olacak.
0: Kadroyu az önce ben paylaştım. Savunmada, evet, bugün Salih oynuyor. O tercihi neye bağlıyorsun?
1: Yani Salih geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçında biliyorsunuz biraz da hani hoca oradaki sakatlık ve cezalı oyunculardan dolayı öyle bir tercihte bulunmuştu. Ama Beşiktaş maçında bana göre görevini tam anlamıyla yerine getirdi.
0: Evet, hiç fena değildi, doğru.
1: Çok iyiydi. Ben Buşari'yi de çok beğenmiştim Beşiktaş maçında. Ama Lübik'i beklemiyordum. Benim için Lübik sürpriz oldu 11'de. Dediğim gibi yani Salih çok sürpriz olmadı ama Lübik bana göre biraz sürpriz oldu. Salih tabii şans, daha fazla süre bulması da gerekiyordu. Taraftarın, camianın da beklentisi Fatih Tekke'de, ama o zaten genç oyunculara daha fazla süre vermesi, oyuncuların en azından ligin şu son haftalarında böylesine bir maçta da şans bularak hem özgüveninin yeniden yerine gelmesi. Çünkü Salih bana göre Türk futboluna kazandırılacak oyunculardan bir tanesi. Ben de gerçekten Salih'i çok beğeniyorum. Gelecek vaat eden bir isim. Ama dediğim gibi Salih değil de Lovik benim için bugün sürpriz oldu diyebilirim.
0: Dinleyicilerimiz Ernest Muçi'yi soruyorlar. Opsiyon günü geçti. 10 Mayıs son tarih diyebiliyordum.
1: 20 Mayıs. 20 Mayıs tarihi.
0: 20 Mayıs mı?
1: Evet, evet, 20 Mayıs. Trabzonspor biliyorsun 8,5 milyon euro 5 taksit halinde 1+3 yıllık bir opsiyon aradaki sözleşmede geçen ifadeler. Trabzonspor da aslında Beşiktaş'ta Trabzon oynanan ilk maçta Fatih Tekke çok net olarak Muçi bende var demişti. Ama tam tersi Sergen Yalçın da Muçi bende yok ifadesini kullanmıştı. Şimdi baktığımız noktada Beşiktaş maçında tekrar Tekke soruldu bu soru aynı şekilde. Biraz ekonomik anlamda sorunlar belki burada transferin biraz gecikmesine sebep olabilir. Belki de Beşiktaş'tan indirim talep edebilir Trabzonspor. Çünkü 8,5 milyon euro oldukça yüksek bir rakam. Transfer politikasını nasıl belirleyecek Trabzonspor? O da önemli. Hangi mevkilere ne kadar transfer yapacak? Ben hani ilk yarıda sorsaydınız bu transferi %70-75 ya da 80 diyebilirdim, ama şu anda %60'larda diye düşünüyorum.
0: Son dönemde henüz düşen performansı da bunda etkili oldu sanırım. Son...
1: Yani sadece tabii sakatlık sonrası oyuncuda da bir demoralize oldu diyebiliriz. Onun etkisi de var ama tabii Muçi 21 gole katkı sağladı biliyorsunuz. Trabzonspor'da orta sahada bir oyuncunun 21 gole katkı sağlaması en son işte Hamşik Bakasetasar'da görmüştü taraftar. Bana göre çok iyi bir rakam. O yüzden ben son maçlarda biraz daha toparladığını düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş maçında da zaten o ilk maçlardaki Muçi'yi izledik. Ama dediğim gibi Fatih Tekke'nin ne söyleyeceği son sözü o söyleyecek bu konuda.
0: Peki böyle Beşiktaş 6-7 milyon euroyu kabul ederse o şekilde olur mu?
1: Evet, ben öyle düşünüyorum. Yani 1 milyon, 1,5 milyon euro bariminde bir aşağıya düşerse Beşiktaş, orada bu transferin gerçekleşme ihtimali biraz daha olasılıklı olur. Çünkü Fatih Tekke'nin Beşiktaş maçının aslında o transferin şifrelerini verdiğini düşünüyorum. Ekonomik anlamda hani kulübünde menfaatlerini gözetmemiz lazım. İlk defa Muçi ile alakalı bunu dillendirdi Fatih Hoca. Ben dediğim gibi Beşiktaş'tan indirim talep edilebilir bu konuda. Rakamda da esneme olursa Muçi Trabzonspor'da kalacaktır.
0: Son olarak da şunu soracağım. Son günlerde Trabzonspor'la ilgili çok fazla isim çıkıyor Trabzon basınında, yine evet, ülke basınında. Şu ana kadar böyle somutlaşan, ilerleme kat edilen bir transfer görüşmesi var mı Trabzon'da?
1: Yani Trabzonspor sadece hani Fatih Tekin'in raporu doğrultusunda ya da eksik mevkilere oyuncu bakmıyor. Şu da var. Genç yatırım, oyunculara yatırım yapacak. Potansiyelli oyuncuları keşfedip onları hem altyapıdan başlayarak A takıma kazandırmayı da düşünüyor. Bu anlamda işte Çibuke, Olay, Folcarelli örnekleri var biliyorsunuz. Şu andaki Trabzonspor'un adeta takımı sırtlayan oyuncular bunlar. Hem maliyetleri çok aşağılarda, hani 1 milyon 2 milyon eurolara alınmış oyuncular bunlar. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Olay'ın ortaya koyduğu performans, Folcarelli'nin keza aynı şekilde, Augusto'nun. Bu tarz oyuncular daha çok arıyor Trabzonspor. Yerli oyuncu anlamında belki bir tane yurt içinden oyuncu transferi olabilir ama net spesifik isim bazında henüz kesinleşmiş bir şey yok.
0: Çok teşekkürler Nurgül Günaydın. Kolaylıklar diliyorum sana.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, başkentten Eryaman Stadı'ndan maç öncesi gelişmeleri hem Trabzonspor'un gündemini de Nurgül Günaydın'la konuştuk. Şu an Metin Diyadin Hoca A-Spor açıklamalarda bulunuyor. O açıklamaları da birazdan sizle paylaşacağım. Gençler Birliği'nin bugün sahaya sürdüğü 11'den anladığımız tüm hedef hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı. Trabzon deplasmanına gidecek Gençler Birliği ligin son haftasında ve kazanması halinde de diğer maçların sonucuna bakmaksızın Süper Lig'de kalacak. Bugün şöyle bakıyorum tekrar. Kalede Erhan, savunmada Fırat Can, Yiğit Hamza Aydar, Arda, Hanusek, orta alanda Diabate, Arda, Samet. Hücum hattında Furkan, Ensar, Gökten. Ensar da Trabzon doğumlu bir oyuncu. Trabzon altyapısında yetişti diyebiliyorum. Bu oyuncuların 9'u hatta 10'u sezonun genelinde yedek kalan oyuncular. Metin Hoca tamamen hafta sonu oynanacak maça kanalize olmuş durumda. Bu akşam Gençler Birliği elense de çok dert etmeyecek gibi. Trabzonspor'da bugünkü maça tamamen motive olmuş durumda. Çıkardığı 11'e baktığımızda Fatih Tekke'nin, eminim Trabzonspor'da hafta sonu oynayacak maça yedek ağırlıklı bir takımla çıkacak. Artık ondan sonraki, eğer bugün turu geçerlerse, finale kalırlarsa, Trabzonspor'da Konyaspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçına odaklanacak. Şu kadrolara baktıktan sonra hani Trabzonspor'un maçı tabii bir yarı final maçı, kupa maçı ama nedense böyle 3-1, 3-0 gibi kazanabileceği hissiyatı verdi bana. Trabzonspor bu akşam finale kalır diye düşünüyorum. Düşündürüyor daha doğrusu bu kadro. Tabii Galatasaray'ı da yedeklerle elemişti Gençler Birliği. Bazen de kupada böyle sürpriz sonuçlarla karşılaşıyoruz. Ne zaman ne olacağını kestirmek güç olabiliyor. Kayseri'den Ahmet Bey'in mesajı var. Bence Fenerbahçe'nin durumu çok abartılıyor. Jorge Jesus bu kadronun 1/4 ile Galatasaray'a ilk yarıda 10 puan fark attı. Bence iş teknik direktörde. Fenerbahçe iyi bir santrafor, sol kanat ve iyi bir sol stoper alırsa muhteşem bir takıma dönüşür. Kocaeli Spor'da Petkovic Fenerbahçe'de olsa Fenerbahçe yine şampiyon olur demiş dinleyicimiz. Bakıyorum. Şomura da bu sene çok iyi performans sergiledi. Forveti olmayan büyük takımlar düşünmüyor gibi. Hiç adını duymuyoruz. Sizin düşünceniz nedir? Haziran ayında serbest kalıyor sanırım demiş. Hemen bakalım, serbest kaldığı kısmında da çok emin değilim. Sanki bonservisiyle gelmişti Süper Lig'de Başakşehir'e. Ama dinleyicimize katılıyorum. Yani çok da iş yapabilecek bir oyuncu. Zaten bu sezonda Başakşehir'de bunu kanıtladı. Roma'nın yatırım yaptığı bir oyuncu. 30 yaşında, yani bir forvet için olgunluk, tam olgunluk döneminde çok rahat 2-3 sezonda sizinle beraber yarışabilir. Roma'dan kiralık gelmiş ve Başakşehir ile kontratı bir yıl daha varmış. 30 Haziran 2027'de bitiyor. 2 yıl sözleşme imzalamış Başakşehir'le. Ama burada tabii Başakşehir'i bir şekilde ikna edebilir kulüplerimiz. Bir yıl kontratı kalmış oyuncu da eğer işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'dan teklif gelirse mutlaka bunu değerlendirip kulüpten de kolaylık isteyebilir. Semih Kılıçsoy seneye Beşiktaş'ta olmalı mı? Yorumunuz nedir demiş dinleyicimiz. Yani kalacaksa bir şekilde işte o takım içerisinde artık yarım saat mi 45 dakika mı bazı maçta direkt 11 mi hocanın bir kariyer planlaması yapması lazım oyuncuya. Bu tip oyuncuları yoksa kulübe de gelişmiyor. Ben 2 yıl önce Emin Bayram'la konuşmuştum. O 2023-2024 sezonunda Vestero'da kiralık geçirmişti. Ve orada da iyi bir performans gösterdiğinde Vestello'ydu yanlış söylemiyorsam kulübü, Galatasaray'a teklif yaptı ve oyuncunun bonservisini 3 milyon euro gibi bir rakama almıştı. Şöyle demişti Emin Bayram, ben şimdi buraya gelsem tekrar yedek kalacağım, tekrar geriye gideceğim, tekrar kendimi ispatlama gereği hissedeceğim diye. Semih Kılıçsoy eğer Beşiktaş'a dönüp önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalacaksa ve tekrar yedek kalacaksa tekrar başa dönmüş olacak. Yani orada tabii oyuncunun da işte hocayla, teknik heyetle bir istişare edip ve kendi eksiklerini görüp işte Beşiktaş'taki o parlama sürecinde ve sonraki sezonlarda biraz eleştiriye tahammülü yok diye bir ifade eleştiri vardı kulüp içerisinden oyuncu yönelik. Oyuncu da buraları aşması lazım artık. Belli bir yaşa da geldik. İtalya'da iyi bir sezon da geçirdi. Orada biraz en azından sezonun belli bölümlerinde kendini ispatladı. Olsa Beşiktaş'ta faydalı olur ki Beşiktaş'ta da sezon içerisinde öyle bir oyuncunun eksikliği hissedildi. Gençler Birliği hafta sonu için rotasyon yapabilir ama Trabzon'un öyle bir hakkı yok. Altındaki takımların hakkını yemiş olmayacak mı demiş Özgür Bey. Artık o da Fatih Hoca ve ekibinin takdirine kalmış diye düşünüyorum ama genelde de böyle oluyor işte. Şimdi şöyle düşünün. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City liderliği garantilemiş. Son maçta kulüp Brugge'le oynuyor ve yedek takımla çıkıyor. Tabii Manchester City'nin yedekleri de fena bir oyuncular değil ama orada da kulüp Brugge Manchester City'yi yenip 24. olarak yoluna devam ediyor. Orada örnek veriyorum, kim geride kalsın? Astana'da bu yüzden 25. olup yoluna devam edemiyor. Bu biraz aslında fikstür şansı. Yani şimdi Galatasaray'da Kasımpaşa maçında şampiyon olduğu için yedek kadro çıkacak. Kaan Ayhanlar, Nagalar çıkacak. Kasımpaşa potada olsa biraz daha diğerlerine göre rahat. Burada diğer takımlar Galatasaray'ı suçlama hakkı yok. Keza bu hafta da işte Trabzonspor yedek ağırlıklı bir takımla sahaya çıkarsa bence diğer takımların Trabzonspor'u bu konuda suçlama hakkı olmadığı kanaatindeyim. Yedek oyuncular da sonuçta Trabzonspor'un yedek oyuncusu elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Radyo, spor. Reklam.
4: Radyo Spor. QNB'ye geçmek için bir sebep daha.
3: %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
4: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
10: Happy Sigorta.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.54 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Haberlerle devam edeceğim. Beşiktaş'la alakalı bir haber vardı. Bugün onu aktarayım size. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı Sergen Yalçın'dan teknik kadrosunun güçlendirilmesini isteyecek. Eski futbolcuların adı bu görev için gündeme gelirken teklifin kabul edilmesi halinde Sergen Yalçın kendisine yapılan bu öneriyi kabul etmezse Şenol Güneş'in adı öne sürülecek diye bir haber gördüm. Bugün Sözcü Gazetesi'ndeki haber bu şekilde. Beşiktaş'ta aslında bu bir anlamda şöyle de yorumlanabilir mi? Başkan Serdal Adalı Sergen Yalçın'ı getirmek için çok uğraştı. Kendisi göndermemek için hocayı biraz istifaya mı zorluyor? İşte senin ekibin yetersiz iması yaparak. Ben biraz kötü niyetle baktım olaya ama ben biraz böyle anladım. Serkan Reşper ise yeni sezonda kulübede olmayıp transfer işlerine bakacakmış. Yani kulübeden tribüne çıkacak ve bir anlamda sportif direktör, futbol direktöründen sportif direktörlüğe geçecek gibi. Teknik direktör Sergen Yalçın için şimdilik devam kararı verilse bile siyah beyazlı kulübün efsanenin geleceği Çaykur Rizespor maçı sonrası netleşecek. Konya Spor mağlubiyeti sonrası görevi bırakmak isteyen Sergen Yalçın'ı Başkan Serdal Adalı frenlemişti. Deneyimli teknik adamın kaderi Rize maçı sonrası yapılacak görüşmede netlik kazanacak denilmiş. Serdal Adalı hocasına 2 veya 3 yardımcı antrenör teklifi sunacak. Adalı bu teklifin kabul edilmemesi halinde ise yolları ayırmayı planlıyor. Beşiktaş'ta B planı da belli oldu. En güçlü aday Şenol Güneş diye haberde aktarılmış. Fanatik gazetesinin haberinde ise Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasındaki görüşme öncesi gündeme sürpriz isimler gelmiş. Sergen Yalçın'ın kadrosuna Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma gibi isimlerin eklenilmesini istediği yönünde bir haber var. Sayın Serdal Adalı Sergen Yalçın'dan böyle bir talepte bulunduğu yönünde. Ayrıca Beşiktaş'ta mevcut kadro içerisinde yer alan oyuncuların da 53 yaşındaki teknik adamla birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğu aktarıldı. Yönetim de bu sebeple takımın kimyasını bozmamak adına Yalçın ile yola devam etmeyi planlıyor. Yapılacak toplantıda gelecek planlaması da konuşulacak denilmiş. Bir kafa karışıklığı, birkaç soru işareti var Beşiktaş'ta. Sanki Serdal Adalı ve ekibi de o geçen sezonun işte Eylül ayında göreve gelmişti. 2025'in Eylül ayında. O göreve getirdikleri zamanki kadar bir inancı yok gibi Sergen Hoca'ya. Genelde basında bu işte yard kulübe ekibi yani yedek kulübesinde teknik heyeti güçlendirelim iması, vurgusu biraz şeye olarak yorumlanır. Hoca artık eskisi kadar güven vermiyor. İşte hocayı belki bu şekilde göndeririz diye de yorumlanabilir. Bu benim kötü niyetli olduğum anlamına gelmesin değerli dinleyenler. Sergen Yalçın ve ekibini de zor bir süreç bekliyor. Beşiktaş yine sezonu erken açacak. İki ön eleme oynayacak Avrupa Kupalarında. Yoluna devam edebilmesi için. Eğer Trabzonspor Kupayı kazanırsa Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gidecek. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Gençler Birliği ya da Konyaspor kazanırsa Beşiktaş Konferans Ligi'ne gidecek. Tabii taraftar da şeyi istiyor. Yani o Avrupa'daki uzun yolda en azından lig aşamasına geçelim. Avrupa Ligi'nde 8 maç garanti, Konferans Ligi'nde 6 maç garanti. O heyecanı da yaşamak istiyor. Beşiktaş o heyecanı da unuttu. Hem yapılacak transferler hem şu an güvensiz bir ortamda Sergen Yalçın'la taraftar arasındaki güven ciddi bir sarsılma yaşadı. Sanki yönetimle Sergen Hoca arasında da bir bağda kopukluk var gibi şu anki bir fotoğraf çektiğimizde en azından böyle bir resim çıkıyor ortaya. Bu şekilde de hani çok sağlıklı ilerlemeyecek gibi der işte. Ne olur güneş gelirse ne olur diye soracak olursanız. Tabii kısa sürede bir etki yapabilir Şenol Hoca ama uzun vadede de işte Beşiktaş tekrar oyuncular işte antrenman programı değişebilir. Şimdi hoca geldiğinde hocanın transferde istekleri değişebilir. Şu an çok tutulan oyuncular o zaman tutulmayabilir, yedek kulübesine gönderilebilir. Belki hoca bunların satılmasını isteyebilir. Bu Beşiktaş'a ekstra maliyet çıkartabilir. En azından Sergen Yalçın'la devam edilirse işte geçen Ocak ayında belli bir takviye yapıldı. Şimdi 5-6 transfer daha yapmayı düşünüyor Beşiktaş. Bunun üzerine katarak devam edilmesi sanki daha sağlıklı gibi. Mesajlarınızla devam edeceğim. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başındaki ilk 10 maçında 1.40 puan ortalaması yakalarken sezonun sonlarına doğru Mart 2026 ve son 13 maçta 2.23 ortalamaya yükselmiştir. Sormak istediğim şey şu: Sergen Yalçın'la devam edilirse bu yükselen puan devam edip şampiyon olamaz mı? Ben de dinleyicimize katılıyorum aslında. Burada sık sık vurgu yapıyorum. Türkiye'deki en önemli sıkıntılardan biri işte bir sezon hocayla onun yaptığı transferlerle başlıyoruz. İşler yolunda gitmiyorsa o sezon ortasında hocayı gönderiyoruz. Yeni bir hoca geliyor. Bu sefer hocaya göre transferler değişiyor. O sezon başında alınan oyuncular boşa çıkabiliyor. Şu an bir düzen oturdu gibi Beşiktaş'ta. Eminim Beşiktaş'ın şu an almak istediği oyuncuların listesi de çok net bir şekilde bellidir. Çünkü Sayın Serkan Reçber, Sergen Hoca ile Sayın Adalı ile beraber çok uzun süredir çalışıyorlar. Bu bağlamda Sergen Hoca ile devam edip en azından Sergen Hoca'nın da tabii bu da şu da olmuyor Türkiye'de. Ya işte Sayın Serdar Adalı çıkıp Sergen Hoca'ya şunu demesi lazım. Ya hocam ben şuraları eksik görüyorum. İlla hani ben bunu söylemiyorum sen anla mantığı var Türkiye'de. Çok böyle Ercan Kesal diye değerli bir oyuncumuz var. Aynı zamanda çok değerli de bir yazar. Diyor ki Türk insanının en büyük problemlerinden biri karnımızdan konuşuyoruz diyor. Net bir şekilde sıkıntımızı, derdimizi anlatmıyoruz diyor. Çok da doğru yerinde bir tespit. Aslında hepimiz özel hayatımızda da böyle, işte de böyle, arkadaşlıklarda da böyle. Biraz daha net olmamız lazım. Sıkıntı gördüğümüz bir şey varsa bunu söylememiz lazım. Yani bizi üzen bir şey varsa, yanlış gittiğini düşündüğümüz bir şey varsa söylememiz lazım. Burada da Sayın Serdar Adalı ile Sayın Sergen Yalçın'ın birbirine karşı daha şeffaf olması gerekiyor. O şeffaflık oluşursa daha sağlıklı bir şekilde ilerlerler diye düşünüyorum. Şimdi Şenol Güneş'i getirdiniz diyelim Sergen Yalçın'ın yerine. Şenol Güneş Serkan Reçber'le çalışmaz. Eminim buna. Serdar Adalı ya da böyle çok alan bırakmaz teknik anlamda. Çünkü hocanın böyle bir çalışma şekli var. Gittiği takımlarda böyle genelde. Sayın Fikret Orman döneminde de aslında Fikret Bey'le de çok sorunlar yaşadı Şenol Güneş. Bu başarı geldiği için basına pek yansımadı. Sanki Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la devam edilmesi daha mantıklı gibi şu şartlarda ama artık ilerleyen günlerde diyorum sezon Ağustos'un 15'inde başlayacak 2026-2027 sezonu. Beşiktaş Avrupa Kupası'nda konferans ya da Avrupa Ligi'ne katılırsa hangi lig işte Trabzonspor'un kupayı almasına bağlı bu. Ona göre orada ilerleyebilecek mi? Grup aşamasında, lig aşamasına kalabilecek mi? Sezona nasıl başlayacak? Yaz aylarında gelecek transferler takıma kısa sürede entegre olabilecek mi Ocak ayındaki gibi? Biraz da sürece bırakmak lazım. Bu süreçleri de Sergen Hoca'nın başarılı bir şekilde geçmesi lazım Beşiktaş'ta. Kesinlikle Sergen Yalçın Beşiktaş'tan gönderilmeli. Ben ona çok inanıyorum. Fenerbahçeli'ye gelmeli. Bizde daha çok başarılı olur demiş bir dinleyicimiz. Yani olabilir. Bu da çok mümkün. Domenico Tedesco ile alakalı bir haber vardı bugün. Eintracht Frankfurt, Albert Riera ile yollara ayıracak gibi. Onlar da sezon içerisinde Riera'yı getirmişlerdi ama çok da başarılı olamadı Albert Riera Bundesliga'da. Ve Eintracht Frankfurt'un hoca adaylarından biri de Domenico Tedesco. 40 yaşındaki Tedesco Bundesliga'da daha önce Leipzig ve Schalke'de görev yapmıştı. Leipzig ile Almanya Kupası kazanan en genç teknik adam olan Tedesco Frankfurt'un gündeminde diye bir haber çıktı bugün Alman basınında. Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta görev yapan Domenico Tedesco 26 galibiyet, 12 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşamıştı. Tedesco'yu isteyen takımlar olur. Fiorentina'nın da adı geçiyordu Tedesco ile. Önümüzdeki sezon muhtemelen İtalya'ya da Almanya'da göreceğiz Tedesco'yu. Bakalım oradaki kariyeri nasıl cereyan edecek. Bugün Acun Ilıcalı'nın açıklamaları da dikkatimi çekti. Onu da sizlerle paylaşacağım. Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında bir programa katılmış Acun Ilıcalı. Burada bazı tespitleri var. Onu aktaracağım sizlere. 4 yılı biraz geçti. Böyle bir yatırım yapmaya karar verdim. Hulsit'ten bahsediyor. Futbola karşı çok düşkünüm. Bu noktaya gelmemde futbolun etkisini bilirsiniz. Ben spor muhabiri olarak başlayıp devam ettim. Futbol içinde çok yıllar geçtim. TV'de eğlence sektörüne geçince de futbola tutkum devam etti. Avrupa şampiyonlarına, dünya kupalarına gittim diye burada biraz kariyerinden bahsetmiş. Asıl önemli olan Hull City'deki başarısı. Takım biliyorsunuz Southampton'la playoff finali oynayacak ve maçın kazananı Premier Lig'e yükselecek. Premier Lig'e çıkması halinde yıllık 300 milyon euroluk bir bütçeye sahip olacak Acun Ilıcalı'nın Hull City'si. Böyle bir geliri kucaklamış olacak. Diyor ki Acun Bey, o dönem çok büyük krizde olan, son derece mali sıkıntılar yaşayan, taraftarlarının çok ümitsiz olduğu bir kulüptü diyor Hull City bizi aldığımızda. Sonra kulübe gittim, sahibiyle tanıştım, anlattı. Şehri ve insanlarını sevdim. Gezince hissettim ki burada istediğim ortamı sağlayabilirim. Küme düşmekten kurtulduk. %50 düşer diyorlardı. Şota ile beraber o zor dönemi iyi atlattık ve takımı kümede tutmayı başardık diyor. Buna devam edeceğim ama yarış vakti geldi. Yarışın ardından buradayız.
7: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: Liderliğini orta kulvardan yaptığı atakla 5 numaralı İrem Altun aldı. Hemen içinde 4 numaralı Rüzgar Tepesi. Bu ikilinin de yaklaşık 4 boy kadar gerisinde. İçeride 9 numaralı Tekir Bey'i, dışında 1 numaralı Tuğkan Tay bu safkanın da 4 boy kadar gerisinde. 8 numaralı Bıçkın Kral 1,5 boy kadar gerisinde. Dışta 2 numaralı Quattro onun da 3 boy kadar gerisinde. Önlere doğru gelmeye çalışan 3 numaralı Çalıştay sırasıyla 1 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 4 numaralı Rüzgar Tepesi sürdürüyor. Fark 1 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı İrem Hatun var. Bu safkanın yaklaşık 7-8 boy kadar gerisinde. İçeride 9 numaralı Tekir Bey'i, dışında 1 numaralı Tuğkan Tay 2 boy kadar gerilerinde. İçeride 8 numaralı Bıçkın Kral, dışında 2 numaralı Quattro. Bu ikilinin de 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Çalıştay. Çalıştay'ın da yaklaşık 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Şahkaya sırasıyla son 800 metreye doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 4 numaralı Rüzgar Tepesi sürdürüyor. Fark yaklaşık 2,5-3 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı İrem Hatun var. Bu safkanın da yaklaşık 7-8 boy kadar gerisinde. Önlere doğru gelmeye çalışan 9 numaralı Tekir Bey'i. Tekir Bey'inin de yaklaşık 1,5 boy kadar gerisinde. 8 numaralı Bıçkın Kral sırasıyla yarışın son düzlüğüne doğru ilerliyor safkanlar. 4 numaralı Rüzgar Tepesi düzlüğe yaklaşık 4-5 boy kadar önde çıkıyor. İkincilikte 9 numaralı Tekir Bey var. Bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde. 8 numaralı Bıçkın Kral sırasıyla Yarışın son 300 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 4 numaralı Rüzgar Tepesi yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 4-5 boy kadar. 9 numaralı Tekir Bey aradaki farkı kapatmaya çalışıyor. Gerilerden de 8 numaralı Bıçkın Kral'ın atakları var bu sırayla. Yarışın son 100 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 4 numaralı Rüzgar Tepesi yarışın liderliğini sürdürüyor. Ortadan 9 numaralı Tekir Bey'i dışından 8 numaralı Bıçkın Kral geliyor. 8 numaralı Bıçkın Kral ve 9 numaralı Tekir Bey liderlik mücadelesi içerisinde. 8 numaralı Bıçkın Kral az farklı önde ve koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Tekir Bey koşudan ikinci. 4 numaralı Rüzgar Tepesi üçüncü. 7 numaralı Korhan Tay ve 3 numaralı Çalıştay dördüncülük için aynaya yakın geçen safkanlar oldu. Elazığ'da 5. koşuyu 8 numaralı Bıçkın Kral İsa Akyavuz'la kazandı.
10: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
12: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
13: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
14: Reklam.
15: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
16: ETS ile gel.
17: Radyo Spor.
18: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
19: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada. 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
18: Şampiyonla son düzlükte.
20: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
21: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
22: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
14: Radyo Spor. Reklam.
23: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

Radyo Spor'da saatleri 20.11 yaptık ve nerede kalmıştık? Acun Ilıcalı'da kalmıştık. Şimdi Fenerbahçe kısmına geleceğim. Bu arada WhatsApp hattımız da 0538 052 1487 soru ve görüşlerim.

getirdim diyor. Ve sonra takım bu duruma geldi. Allah bizi buraya kadar nasip etti. Playoff'a imkansız kalamaz dediler. Kaldık. Finale kalamaz dediler. Kaldık. Şimdi Premier Lig'e çıkamaz diyorlar. İnşallah çıkacağız demiş. Fenerbahçe süreciyle ilgili şöyle bir ifadesi var. Ali Başkanımız beni davet etti yönetime. Benim için büyük bir onurdu. Ben Fenerbahçeliyim, büyük bir riskti. Takımın haklarını savunmak lazım. Ben korkmadım. Zarar görürüm diye bir saniye düşünmedim. Her şeyimi verdim. Geriye bakınca çok fazla ne kadar verebilirdim bilmiyorum. Ali Başkan'la iyi çalıştık. Bana güven verdi sağ olsun. Kulüp yönetimi konusunda kendimi geliştirdim. Kulübün 1 lirasını bile kendi parasından değerli gören, 24 saatini kulübe veren bir başkandı diyor Ali Bey için. Ben hesap verme konusunda rahat biriyim. Kulüp disiplini olarak önemli olduğunu, maddi olarak kulübün gücü olması gerektiğini tecrübe ettim demiş. Türkiye'de rekabet adil değil diyor. Ligin adil olduğunu düşünmüyorum diyor. Sportif tarafa bakarsanız Türkiye'de ligin adil olduğunu düşünmüyorum şahsen. Hiçbir zaman da düşünmeyeceğim. Sportif başarısızlıklar var ama adil bir sistem yok. Şu hayalim vardı o zaman. Başkanımıza da anlattım. O da destek oldu. Türkiye'ye yabancı hakem gelmesi lazım. Türk hakemlerin yaptığı skandalları seyretmekten ya sinir hastası ya da akıl hastası olursunuz. Bu hakemlerin acil şekilde uzaklaşması lazım diye çok direttim. Fenerbahçe olarak bu konuda çok ısrar ettik. Yabancı varın gelmesini istedik. Bu konuda başarılı olduk ama sonuçta devam etmedi bu diyor. Yine Fenerbahçe'ye dair böyle eleştirileri, tepkileri de var Acun Bey'in. O kısmı da şimdi size aktaracağım. Seçim öncesi konuşmak istemiyorum. Şu aşamada bunu sağlıklı bulmuyorum diyor. Söyleyeceğim her cümle Hull City'nin önünü açacak şekilde olmalı. Yani Hull City'ye odaklanmış durumdayım diyor şu an için. Türkiye'deki başarı kavramı üzerine de Vitor Pereira diye bir adam geldi. En güçlü kadroyu şampiyon yapamadı. Sonra bir daha geldi. İkincisi de Kasım Aralık'ta 15 puan fark yedik Trabzon'dan. Bugün okusan Vitor Pereira çok iyiydi derler. Böyle bir grup var Fenerbahçe'de. Bu seneki hocamız Tedesco başarılı olamadı. Kusura bakmasın. Beraberlik Türkiye'de kabul edilemeyen bir sonuç. Karakterine bir şey demiyorum. Çok iyi bir insan olabilir ama kalmalıydı diyenler var. Bu dünyadan uzak bir şekilde Hull City'de olduğum için final oynuyorum. Yani Türkiye'deki kaotik ortamdan uzaklaştıktan sonra rahatladım diyor. Fenerbahçe çok zor bir camia. En önemli engelimiz kendimiz. Başarı birlik ve beraberlikten gelir. Fenerbahçe'de bu yok demiş. Bu çok tartışılan bir durum Fenerbahçe için. Zaman zaman ben de burada konuk aldığım meslektaşlarım olsun yine Fenerbahçe camiasının içerisinde olan kişilere sorduğumda Fenerbahçe'de bu birlikteliğin mümkün olmadığını söylüyorlar. Hatta basının önünde işte başkanlık için yarışan isimler zaman zaman poz veriyorlar ama kaybeden arkadan iş çeviriyor ve o başkanın başarılı olmasını istemiyor diye eleştiriler var. Fenerbahçe'de yıllardır bu sorunları aşamadı maalesef. Geldiğimiz noktada da hala o sıkıntıları yaşıyor. Antalya'dan Selim Bey yazmış. Ben bir spor muhabirinin desteksiz herhangi bir başka güç olmadan bu denli bir yerlere gelebileceğine inanmıyorum demiş. Acun Ilıcalı'dan bahsediyor muhtemelen. Vallahi bilemiyorum çok bir şey söyleyemedim. Maalesef Türk insanı olarak medeni cesaretimiz yok demiş Eskişehir'den Özcan Bey. Evet yani herhalde bu yetiştirilme tarzımız eğitim müfredatla alakalı da olabilir. Ya ben hala şey istiyorum mesela toplu taşıma kullanıyorum işte metro, metrobüs, vapur. Normalde bir lise öğrencisinin yani ya da yetişkinleri bir tarafa bırakıyorum onlarda da problem var ama toplu taşımada işte yüksek sesle telefonda konuşmaması gerektiğini bilmesi lazım. Hoparlörlerini açıp telefonda konuşmaması gerektiğini bilmesi lazım. Çok basit şeylerden bahsediyorum ya. Toplum içinde böyle hani yürüyen merdivende yürümüyorsa sağ tarafta beklemesi gerektiğini bilmesi lazım bir insanın. Yani işte birçok konu yani halk içinde de mesela hepimiz sokaklı bir şekilde işimiz düşüyor dışarı çıkıyoruz. O toplu taşıma kullanıyoruz ya bankada bir işimiz oluyor gidiyoruz ya da herhangi bir yerde. Eğer çok basit bir şeyden bahsediyorum işte o kalabalık içerisinde bazen insanlar koşuştururken birbirlerine çarpıyorlar zarar verebiliyorlar. Ya çok özür dilerim istemeyerek oldu diyebilir yani çok basit bir şey ama bunu demiyor insan orada kavgaya hemen yelteniyor.
Hata yapabilirsin orada, yanlış yapabilirsin.

0: O an koşarken yanlışlıkla çarpabilirsin. Ya özür dilerim, yanlışlıkla çarptım. Çok basit şeylerden bahsediyorum. Hatta böyle insan ilişkilerine baktığımızda da mesela işte genelde kadın erkek ilişkilerinde de şey olur böyle. Çok ayrılmayı da beceremezler. Ya oysa şöyle. Şimdi benim az önce Vedat abiyle de konuşuyordum. Burada 12 yaşında bir oğlum var. Yani kız çocuğum olsa da yine aynı şekilde öyle yetiştirirdim. Şunu söylüyorum ona. Yani hani bir gün bir kadına, bir kıza aşık olduğunda işte bir yerden sonra ilişki yürümüyorsa onun bitirmesini bekleme. Yani ya karşına al, atıl, konuş, medeni bir şekilde anlat. Ya işte güzel başlamıştı ama bizim ilişkimiz buraya kadarmış. Bunu bir nihayet erdirelim, sonlandıralım diyebilme gücünü kendinde bul. Ya bunu bu şekilde, keşke herkes kızını, oğlunu bu şekilde yetiştirse kadın cinayetleri de bu kadar olmaz toplumda. Ve Türkiye'de her yıl 400-300 kadın öldürülüyor hala. Bu da medeniyetsizlikten kaynaklanıyor. Ya bir insan sıkılabilir, ayrılmak isteyebilir, boşanmak isteyebilir. Ömür boyu seninle yaşayacak diye bir kayda yok. Bu da medeniyetsizliğin bir parçası. Keza işte iş yerlerinde de böyle mobbing uyguluyorlar insanlara. Çalışmak istemiyorum sen de diyebilirsin. Çok basit ya, böyle bir durumum var yani hani. Çok sıkıntılı bir durum bu. Biraz hala işte ben kendimi bildiğim bileli gelişmekte olan ülkeyiz. Gelişemiyoruz bir türlü. 40 yıl önce de öyleymiş. Şimdi de hala gelişmekte olan ülke sınıfındayız. İnsanımız da gelişemiyor yani, gelişmekte olan insan olarak kalmayı yeğliyor. Keşke biraz daha medeni olabilsek, birbirimize karşı daha hoşgörülü, daha anlayışlı olabilsek. Karnımızdan değil de daha net konuşabilsek, değil mi? Sporda da işte sosyal hayatta da sanatta da konu biraz dağıldı, kusura bakmayın ama bu da benim çok dertli olduğum bir konu. Beşiktaşlıyım. Ben de Sergen'in Fener'de daha başarılı olacağına inanıyorum. Bize de Mourinho gelse iyi olur demiş. Mourinho Real Madrid'e gidiyor. Birazdan o haberi paylaşacağım sizlerle. Fanatik taraftarlığın düşmanlığa dönüştüğü bu dönemde yeniden kardeşlik ölçüsünde rekabetin gelmesi için, başarı için Fenerbahçe'ye bir ilke imza atmalı ve Fatih Terim'i mi getirmeli demiş. Hollanda'dan Enver Bey yazmış. Peki Fenerbahçe taraftarına sorsak Fatih Terim'i isterler mi? Zannetmiyorum ya. Belki %10'luk bir dilim çıkar ama çok da sıcak bakmazlar diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Rafael Leao ile ilgileniyor haberleri var. Leao gibi tavırlarında soru işareti olan oyuncu alınıp riske atılmamalı bu sene. Hatta ligimize hiçbir takımın böyle bir riske girme şansı yok maliyetinden dolayı demiş. Hüseyin Bey'in mesajı, ben bir Galatasaray taraftarı olarak Sergen Yalçın'ın oynattığı bir futbol yok, bu kadar net söylüyorum demiş. Yani Sergen Yalçın konusunda da çok bölünmüşlük var. Bir taraf çok başarılı olabilir Fenerbahçe'ye gitse diyor. Elindeki kadro oyuncu kalitesi arttığında bir taraf çok yetersiz buluyor. Beşiktaşlılar gördüğüm kadarıyla ümitlerini kesmişler. Hocanın işi zor. Çabuk kaybetti taraftarı. Şimdi Fatih Tekke ile Metin Diyadin Hoca maç öncesi neler söylemişler onu paylaşayım sizlerle. Fatih Tekke Trabzonspor'un başındaki ilk kupayı almayı çok istiyor ve bugün de öncelikle Gençler Birliği'ni elemek istiyoruz. Trabzonspor olarak kupayı çok arzu ediyoruz. Umarım ilk aşamayı geçeriz demiş. Şöyle devam ediyor Fatih Hoca. Golü bulamadığınızda sıkıntılı maçlar oluyor. Trabzonspor kupayı çok istiyor. Buraya kazanmaya geldik. Kazanarak finale çıkmak istiyoruz ve maça da ilk dakikadan itibaren bu düşünceyle başlayacağız diyor Fatih Hoca. Rakip de 11'de uygun. Bakalım Fatih Hoca bunun ne kadarını uygulayabilecek bu akşam. Metin Diyadin geçen hafta takımın başına ikinci kez geldi ve Kasımpaşa karşısında 2-0'dan iyi bir dönüşte 3-2 galip geldi ve düşme potasından yukarı çıkardı takımını. Metin Hoca ligde kalma mücadelesi veriyoruz. 5 oyuncumuz sezonu kapattı. 3 tanesi iğneyle oynuyor. Bugün mecburi rotasyonla çıkmak zorunda kaldık. Hafta sonuna odaklanacağız. Hafta sonu bizim için çok daha önemli bir maç olacak dedi. Trabzonspor'la deplasmanda oynayacakları lig maçına dair. Burada da Metin Hoca'nın başka ifadesi var mı diye bakıyorum. Hafta sonuna odaklanacağız. Yetenekli ve genç oyuncularımız var. Onlar için de güzel bir sınav olacak. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Hayırlısı olur inşallah diye de bitirmiş. Tabii ki yani yedek kadroyla çıkıyor diye kupayı istemiyor anlamına gelmiyor. Bu akşam farklı bir tabloda görebiliriz ama diğer tarafta çok daha motive, iyi bir kadrosu olan Trabzonspor var. Ben yarı finalde Trabzonspor'un turu geçeceğine inanıyorum açıkçası. Bir sürpriz olur benim için. Bu akşam Gençler Birliği şu kadroyla Trabzonspor'u elerse. Ve Lamine Yamal konusu var. Hatırlayacaksınız, Barcelona La Liga'da şampiyon olduktan sonra üstü açık otobüste şehir turu yaparken Lamine Yamal'ın Filistin bayrağı asması tüm dünyada konuşuldu. Hemen hemen böyle dünyanın önemli medya kuruluşlarında haber oldu. Lamine Yamal da şu an abartmıyorum dünya futbolundaki aktif oyuncular içerisinde herhalde ilk üçe çok rahat girer. Çok özel bir oyuncu. Bu tavrı da Hansi Flick, Bayern Münih'in Alman hocası tarafından hoş karşılanmamıştı. Biz saha için odaklanmalıyız diye yani futbolda futbolcuların işte bu tip işlere çok girmemesi gerektiği konusunda bir açıklamada bulunmuştu. Ya bu açıklamadan sonra Hansi Flick'in de benim nezdimde böyle nasıl söyleyeyim çok sevdiğim, takdir ettiğim, keyifli bir futbol oynatan bir futbol adamı. Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kazanacak da onu hissettiriyor bir şekilde orada olacak. Bayern'de çok iyi bir çıkış yakalamıştı ama hocalık kısmı tabii ki baki ama insani açıdan saygınlığını yitirdi bende Hansi Flick'in. Yani kendin yapmıyorsun tamam. Girmek istemiyorsun bu topa. Ama Lamine Yamal'ın bunu yapmasından niye rahatsızlık duyuyorsun? Almanlar da tabii Hitler'den dolayı işte Yahudilere karşı bir şey var. Yani girmek istemiyorlar o topa. Oradan bir mahcubiyet var anlıyorum ama bu konu bugün daha doğrusu dün basın toplantısında Manchester City bu akşam Premier Lig'de Crystal Palace'ta karşılaşacak erteleme maçında Pep Guardiola'ya sorulmuş. Lamine Yamal'ın tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Hansi Flick'in aslında çok farklı bir yorum getirmiş Pep Guardiola. Pep Guardiola da bu konuda çok tutarlı biri. Filistin konusunda her fırsatta, her platformda, basın toplantılarında, gittiği etkinliklerde hep bu konuyu dillendiriyor. Oradaki soykırımı tüm dünyaya paylaşmaya çalışıyor Pep Guardiola. Lamine Yamal'a da destek veriyor. Diyor ki, Lamine Yamal'ın kutlamalardaki tutumu futbolcuların saha dışı meselelere karışması hakkında ne düşünüyorsunuz diye soru sorulmuş. Futbolcu çok pardon. Biz çok özür dilerim bir boğazda problem yaşadım. Futbolcu bir rol modeldir. Milyonlarca insan ona özenir ve görüşü etkilidir. Bu yüzden gerekirse görüşünü paylaşmalıdır demiş. Yani Lamine Yamal'ın yaptığını çok doğru olarak değerlendirmiş. Karını ve çocuklarını evlerinin altında ezilmiş halde bulsan ne yaparsın? Burada basın toplantısına çıkıp sadece topun peşinden koşan bir oyuncudan mı bahsedersin? Tabii ki hayır. Sen bizim ne hakkında konuşmak istediğimiz konuları diyor ki, sen bizim ne hakkında konuşmak istediğimiz konuları seçmiyorsun. Lamine'in pozisyonu gurur duyulması gereken bir şey. Şu anda dünyanın konuştuğu konu haline geldi demiş. Pep Guardiola ve Lamine Yamal'ı övüyor. Lamine Yamal da genç yaşında buna iyice sert etmiş. Yani genelde futbolcular işte kabul edelim böyle çok üst düzey markaların tamamı Yahudi kökenli insanların firmalarından çıkıyor. Lamine Yamal da kariyerinin başında çok büyük yıldız. Ya işte orada sorun yaşar mıyım? Reklam konusunda, sponsorluk, kariyer aşamasında benim önüme bir engel olarak bu çıkar mı demeden kimilerine göre cahil cesareti gibi de değerlendirilmiş ama ben onu o kadar öyle olduğunu zannetmiyorum. Orada Barcelona'nın şampiyonluk kutlamasında tüm dünyanın spor basınının, dünyadaki tüm önemli spor mecralarının odaklandığı bir yerde bunu yapması insani açıdan da çok değerli. Pep Guardiola'nın da dediği gibi futbolcu bir rol modeldir. Milyonlarca insan ona özenir ve görüşü etkilidir diyor. Bu yüzden gerekirse görüşünü paylaşmalıdır. Buna cesaret edenlere de büyük hayranlık duyduğumu paylaşmak istedim. WhatsApp hattımıza gelen mesajlarla devam edeceğim. Yayınlar şu an Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı oynanıyor. Bir ara skor 1'e 21'di. Gözlerime inanamadım demiş. Acaba son maça kalsaydı o Osimhen'siz Galatasaray şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırır mıydı son maçta demiş. Vallahi hiç şaşırmazdım, olabilirdi. Kasımpaşa'da Galatasaray'a ters geliyor. Geçen sene iki maçta da kaybetmişti. Yani kazanamamıştı Galatasaray. Bugünün son haberi de Amespor'la alakalı. Amespor Başkanı Nait Eren bugün Radyo Spor'da Salim Manava konuk oldu ve burada Icardi iddialarını yalanladı. Icardi ile hiçbir görüşmemiz olmadı, temasımız olmadı. Bu tamamen asılsızdır diye. Bu haber de günün son haberi olsun. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Happy Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pas'ı sundu. Happy Sigorta.
2: Reklam. Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Reklam.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Bir numaralı Dance of Fiend. Dance of Fiend de kulvarındaki yerini aldı. Taylar 6. koşu için hazır. Start verildi ve günün 6. koşusu başladı değerli yarışseverler. Toplu sayılabilecek bir çıkış oldu. İlk metrelerle birlikte yarışın liderliğini 5 numaralı Çevikhan aldı. Farkı da 1,5 boya kadar çıkardı. İkinciliğe 3 numaralı Van Kalesi geldi. Bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 1 numaralı Dance of Fint. Onun da yaklaşık 1,5-2 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Ashangold. Onun da 1 boy kadar gerisinde. Dışta 6 numaralı Lidl Kyrill. İçeride 2 numaralı Bosco sırasıyla 1400 metre start yerine doğru ilerliyor Taylar. Yarışın liderliğini 5 numaralı Çevikhan'ı sürdürüyor. Fark yaklaşık 1 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Van Kalesi var. Bu safkanın da yaklaşık 4-5 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 1 numaralı Dance of Fint. Onun da 1 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Ashangold. Ashangold'un da 1,5 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Lidl Kyrill. Grubun son sırasında ise 2 numaralı Bosco sırasıyla 1200 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. 1000 metre start yerine yaklaşılırken de 5 numaralı Çevikhan'ı yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark 1 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Van Kalesi bu safkanın da yarım boy kadar gerisinde. 1 numaralı Dance of Fint. Onun da yaklaşık 2 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Ashangold. Ashangold'un da 2,5 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Lidl Kyrill grubun son sırasında. 2 numaralı Bosco sırasıyla son 800 metreye doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 5 numaralı Çevikhan'ı sürdürüyor. Fark yaklaşık 1 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Van Kalesi var. Bu safkanın da yarım boy kadar gerisinde. 1 numaralı Dance of Fint geldi. 2 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Ashangold, onun da 4-5 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Diddle Kyrill, onun da 2 boy kadar gerisinde. 2 numaralı Bosco sırasıyla son 600 metreye doğru ilerliyor safkanlar. 5 numaralı Çevikhan'ın yarışın liderliğini sürdürüyordu. Şimdi dıştan sokulan 3 numaralı Van Kalesi az farkla öne çıktı ve yarışın liderliğini aldı. Geriler en dıştan da 1 numaralı Dance of Fint'in atakları var. Yarışın son düzüne çıkılırken 1 numaralı Dance of Fint yarışın liderliğini aldı. Farkı da 1,5-2 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Van Kalesi ikincilikle bu safkanın da 2 boy kadar gerisinde. İçeride 5 numaralı numaralı Cevikan'ı dışlandı. 4 numaralı Aşan Gold'un ataklarıyla yarışın son 200 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 1 numaralı Dance of Wind yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 4-5 boy kadar. 3 numaralı Van Kalesi aradaki farkı kapatmaya çalışıyor. Yarışın son 100 metresi. 1 numaralı Dance of Wind yarışın liderliğini sürdürüyor. 3 numaralı Van Kalesi geliyor. Koşuyu 1 numaralı Dance of Wind kazanıyor. 3 numaralı Van Kalesi koşuten ikinci. 4 numaralı Aşan Gold. 3. 5 numaralı Çevik Hanı. 4. 2 numaralı Bosco koşudan 5. olarak ayrıldı. Elazığ'da 6. koşuyu 1 numaralı Dance of Wind İsa Akyavuz'da kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
6: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
7: Radyo Spor.
8: Bahse gireriz başlıyor.
9: Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Bir anda 24 mi demedim dedim ama yok, 22.30'a kadar herkese mutlu akşamlar temenni ediyorum. Evet, Türkiye Ziraat Kupası'nda ikinci finalist belli oluyor bugün. Az önce mücadele başladı. Trabzonspor Gençler Birliği deplasmanında ve finale çıkmak için bu maçı kazanmak istiyor. İyi bir kadroyla da çıktığını söyleyebiliriz. Gençler Birliği'nde bayağı bir rotasyon var. Maçın önemli anlarını yine sizlere aktarıyor olacağım kıymetli dinleyiciler. Sizler de mesajlarınızı 0538-052-1487'den bizlere bana ulaştırabilirsiniz. Trabzonspor'un kalesinde Onana var. Nivu, Salih, Pina, Lovik. Bukhari, Olay orta sahası, hemen önlerinde Envakame, Muçi, Zubkov ve Onaç 11 ile mücadele ediyor Bordo Mavili takım. Gençler Birliği'nin kalesinde Erhan var. Arda, Yiğit, Fıratcan ve Hanusek savunma dörtlüsü. Samet ve Diabete orta sahada oynuyor. Gökten, Ensar, Erk ve Furkan yine gol arayacak. En öndeki oyuncu biraz değil bayağı bir yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkmış Gençler Birliği. Şöyle bakıyorum, ana rotasyondan, ana kadrodan neredeyse 6-7 oyuncu, hatta belki daha fazlası yedekler arasında hani bana sorarsanız çok da önemsememiş gibi bir görüntü var. Tabii Gençler Birliği biliyorsunuz hafta sonu Trabzonspor deplasmanında bir de lig maçı var. Ve bir şekilde o maçı kazanıp ligde kalmak istiyor Gençler Birliği haliyle. O son kurşunlarını belki de lige sakladılar. Şimdi Envakame ile geliyor Trabzonspor. Envakame'den bir orta, onu açtan önce savunma kontrol etmeyi başardı Trabzonspor. Normal şartlarda kazanması gereken bir mücadele. Zaten normalde de kazanması gerekiyor ama bir de üzerine Gençler Birliği'nin rotasyonlu kadrosuyla daha da kazanması gerekiyor. Dakikalar 5'i gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. İspanya La Liga'da 2 mücadele var. Dakikalar 37. Villarreal 2, Sevilla 1. Sevilla az önce 2-0 gerideydi ve gol bulmayı başardı. İspanya'da yine Espanyol Bilbao maçı da 0-0 devam ediyor. Biliyorsunuz Espanyol 21 Aralık'tan itibaren maç kazanamadı ve 5. basamaktan kaçıncı basamağa kadar geldi? 17. basamağa kadar düştü. Bu kadar süre puan alamadığı için aşağıdaki takımlar sürekli kazandı. Ama Espanyol yaklaşık 5 aydır maç kazanamıyor. Yani hemen hemen 5 aydır, işte bir 10 gün sonra, 7-8 gün sonra tam 5 ay olacak. 5 aydır maç kazanamıyor ve 39 puanla şu anda düşme potasında. Girona ile aynı puanda, yine Levante ve Mallorca ile, hatta Elche ile aynı puanda 39. 5 takımın 39 puanı var. Bugün sahasında bakalım Bilbao'yu yenebilecek mi? Eğer yenerse ligde kalma yolunda çok büyük bir adım atacak Espanyol, ya da bir adım atmış olacak. Çünkü az önce bahsettiğim gibi 5 takımın 39 puanı, Sevilla'nın 40 puanı, Valencia'nın, Osasuna'nın 42 puanı var. 17. basamaktan 11. basamağa kadar çıkabilir Espanyol takımı. Bakalım bugün, o gün bugün mü bilmiyorum ama Eğer bugün de kazanamazlarsa önümüzdeki hafta Osasuna deplasmanına gidecekler ve son maçı kendi sahalarında Sociedad'da oynayacaklar. Yine çok zor bir mücadele onlar için. Hep beraber bekleyip göreceğiz. İspanya Ligi'nde saat 22.30'da Hetafe Mallorca ile oynuyor. Bu da biliyorsunuz düşme potasını çok yakından ilgilendiren bir mücadele. Özellikle Mallorca için Hetafe çok daha rahat ve Avrupa potasında 45 puanda mutlaka kazanması gerekiyor onların da kendi adına. Çünkü Sociedad, Bilbao gibi takımlar, hatta Vallecano gibi takımlar hemen altında. Çok ilginç. Hetafe 45 puanla 7. sırada. Espanyol 39 puanla 17. sırada. Yani böyle bir arada 11 takım sıkışmış. Çok sıkıntılı bir durum. Bakalım onlar neler yapacak. O maçı da ilerleyen dakikalarda konuşuruz ve İspanya'da günün son mücadelesinde de Alaves Barcelona'yı konuk ediyor. Az önce bahsettiğim gibi Alaves de yine ligde kalma çabası içinde olan takımlardan bir tanesi. 37 puanı var. Şampiyon Barcelona'yı konuk ediyorlar. Barcelona bilmiyorum nasıl bir kadroyla çıkacak ama muhtemelen çok ciddi bir rotasyon olacaktır. Olmalıdır. Yani bu gayet normal. Eğer bugün Barcelona karşısında ekstra bir galibiyet alırsa Alaves ligde kalabilir. Sonraki maçları yine hani puan alabilecekleri, kazanabilecekleri maçlar var. Haftaya mesela ligden düşen Oviedo'yu konuk edecekler. Konuk olacaklar, özür diliyorum. Haliyle orada 3 puan alabilirler. Yani bugünkü 1 puan bile belki Alaves için değerli olabilir. Ve son haftada konferans ligi finalisti Vallecano'yu yine sahasına konuk edecek Alaves. Ligde kalma yolunda bugün alacakları 1 puan bile çok çok değerli. 37-38 olur, 41-44 olur. Kazanırlarsa 40 olur. Sonraki belki bir galibiyet 43 puana çıkarır. Oldukça rahatlayabilir sonraki haftalarda. İtalya'da kupa finalinde Lazio-Inter mücadelesi var. Hafta sonunda bu takımlar oynamıştı ve Inter kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Benzer bir kapışma daha izleyeceğiz. Bugün saat 22'de başlayacak. O maçı da yine konuşuruz. Kadrolar belli olsun, üzerine konuşuruz. Inter'in kazanmasını bekliyorum. Lazio tabii Avrupa baktığınız zaman Avrupa'ya gidebilecek en kestirme yol burası Lazio için. Neler olur bilmiyorum ama ne olacaksa olsun Inter'in ya da biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Kazanmaya daha yakın bir taraf olduğunu düşünüyorum. Bu maçı da yine kadrolar belli olduktan sonra konuşuruz. Fransa Lig 1'de Brest-Strasbourg mücadelesi ilk yarı 1-1 sona ermişti. Hatta sona ermemişti pardon. İlk yarıda 2-1'lik Strasbourg üstünlüğü var. Ben ilk yarıda erken dakikalarda gol geldiği için bitti diye düşündüm ama şu ana kadar Strasbourg deplasmanda 2-1 önde. Henüz ilk yarı sona ermedi ve günün son mücadelesinde Lens kendi sahasında Paris'i konuk ediyor. Bu Paris için eksik olan bir mücadele değil. Ya da diğer takımlara göre bu iki takımın birer maçı eksik. Eğer bugün Lens kazanırsa puan farkını 3'e indirecek ve son haftada evet son hafta en azından şampiyonluk için bir umudu olabilir Lens takımının. Çok da zor bir maça çıkacaklar Olympique Lyon deplasmanına. Paris'te deplasmana Paris FC'ye gidiyor. Yani rekabet halinde olmasını beklediğimiz belki önümüzdeki yıllarda Paris'in diğer takımı Paris FC'ye konuk olacak. Hani şampiyonluğu buradan verir mi? Çok zor. Alacakları bir puanla bile şampiyon olabilirler. Bugün ama Lens deplasmanında güzel bir maç olur. O maçı da yine konuşmakta fayda görüyorum ilerleyen dakikalarda. Yunanistan şampiyonluk turunda bu arada herhangi bir pozisyon yok olursa sizleri bilgilendireceğim ki onlardan birisi şimdi sağ taraftan Trabzonspor'a etkili gelebilir. Muçidem Pina'ya, Pina ceza sahasına bir orta, hiç kimse yok ve top sol tarafa açıldı. Şimdi Vakame içeriye baktı, kimse yok. Şimdi içeriye bir orta, arka direkte Pina çevirdi, savunmaya çarptı ve açıldı. Sonrasında gençler bir savunması uzaklaştırdı. Yunanistan şampiyonluk turunda PAOK AEK Athena mücadelesi var. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Olympiakos da Panathinaikos karşısında 1-0 mücadeleyi önde götürüyor sevgili dinleyiciler. Burada da bildiğiniz üzere AEK Athena iyi bir performans sergiledi şu ana kadar. Bakalım bugünkü yani PAOK'a mağlup olması herhalde çok ciddi bir avantaj sağlayacak diye düşünüyorum. Olympiakos da kendi sahasında Panathinaikos'u konuk ediyor. Orada da Olympiakos'un 1-0'lık üstünlüğü var. Dakikalar 49'u gösterirken. Merhabalar, iyi akşamlar. Bir yandan Trabzonspor maçını izliyorum, bir yandan sizi dinliyorum demiş dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Bir bakalım ne oynamışsınız. Bu arada Trabzonspor geldi. Trabzonspor Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesinde maç sonu 2 oynamış dinleyicimiz. Kazanmasını bekliyor. İyi yayınlar Caner Bey. Ben Almanya'da Fatih Ceylan. Bugün için maç tahminlerim. Gençler Birliği gol atar. Alaves gol atar. Palas gol atar. Toplam 3.76 oran demiş. İyi yayınlar. Seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkürler sevgili Fatih Bey. Sevgiler, saygılar Almanya'ya. Çocuklarınıza, çocuklarınıza. Bu arada çok tatlı maşallah. İki kızınız var. Allah bağışlasın diyelim sevgili Fatih Bey. İnşallah yolunuz İstanbul'a düşerse, buralara düşerse Hacı Osman'a mutlaka bir kahve içmeye sizi bekliyoruz ailenizle birlikte. Hemen şöyle bakıyorum, canlı maçlarda başka ne var? Evet, çok da böyle önemli maçlar yok canlılarda, yani canlıda yok en azından. İngiltere Premier Lig'de bu arada Trabzonspor etkili geldi. Şimdi bir orta Onaçu dokunamadı. Onaçu'nun önünden böyle tıngır mıngır gitti ama ve top avuta gitti sevgili dinleyiciler. Muçi'nin ortasında iyi bir pozisyon. Bir anda Ulayi Zubkov'a, Zubkov'dan Muçi'ye. Muçi bekletmeden ortayı yaptı ama birazcık beklese bir saniye Onaçu topu boş kaleye ağlara gönderecekti ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirecekti sevgili dinleyiciler. Manchester City Crystal Palace'ı bugün İngiltere Premier Lig'de konuk ediyor. City biliyorsunuz büyük bir avantaj kaybetti Everton deplasmanında. İlk yarısını önde bitirdiği mücadelede beraberliği son saniyede yakaladı ve 3-3'lük beraberlik vardı. Sonrasında Arsenal'in galibiyeti, City'nin galibiyeti tabi puan puan olan yarış bir anda Arsenal'in öne geçmesine, 2 puanla öne geçmesine neden oldu. Eğer bugün City erteleme maçını kazanırsa 77 puana çıkacak ve maç sayıları eşitlenmiş olacak. Bundan sonraki haftalarda Arsenal'in yenilmesi gerekiyor. Başka türlü maalesef olmuyor. Ya da bir maç berabere kalacak ki City de 2 maçını kazanıp şampiyon olacak. Biraz zor görüyorum Arsenal'in bundan sonraki süreçte hata yapmasını beklemiyorum. Bu hafta sahasında Burnley'i konuk ediyor. Hani çantada keklik demeyeyim ama çantada keklik bir mücadele. Yani kolay bir mücadele olacaktır Arsenal için. 3-4-0 kazanmasını bekliyorum. Son haftada Palace deplasmanla konuk olacak. Burada da tabi Londra rekabeti ama nihayetinde yine Arsenal'in favori olduğu bir mücadele. Kazanmaya yakın olduğu bir mücadele. Yani 2-2 yapar Arsenal ve şampiyon olur. Yani bugün City'nin kazanması önemli ama artık Arsenal'in kalan iki mücadelede hata yapacağını düşünmüyorum. Bugün City Palace maçını da konuşuruz. Kadroları bir gördükten sonra 9'dan sonra yine konuşuruz, değerlendiririz. Gençler Birliği 0 Trabzonspor 0 mücadelesi devam ediyor. Henüz şu ana kadar iki takımın da şutu yok. Yani kaleye atılan bir şut yok. Hani olsa belki üzerine konuşuruz ama şu ana kadar 15 dakika itibariyle iki takım da şut atmayı başaramadı. Bu arada Gençler Birliği etkili gelmeye çalışıyordu ama Gençler Birliği oyuncunun faul yaptığını işaret etti Ali Yılmaz. Gençler Birliği oyuncularında itirazı var. Bir daha bakalım. Hemen Salih. Yani ilginç bir pozisyon. Burada kim kime faul yapmış kısmı biraz tartışılabilir. Bence bir faul varsa pozisyonda, o pozisyonda Salih yapmış bana sorarsanız ama burada maçın hakemi Ali Yılmaz'ın yanlış okuma yaptığını söyleyelim. Faulü Trabzonspor'a verdi, ilginç bir karardı. Dakikalar 16'yı gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Trabzonspor'un nispeten baskısı var gibi gözüküyor. Yani öyle bir görüntü var. Daha fazla topla oynayan takım Trabzonspor. Daha etkili gelmeye çalışan takım Trabzonspor. Dediğim gibi görüntü biraz bu yönde ama henüz çok net pozisyonlara giremediği bordo mavili takım. Az önce Muçi'nin ortasında Onaçu dokunamamıştı. Şimdi bu arada tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı Trabzonspor. Kaleye orta yapılacak güzel bir pozisyon. Onacho gibi, işte Niwu gibi oyuncuların, belki Salih gibi oyuncuların etkili kafa vuruşu yapabilecekleri iyi bir orta gelirse bir pozisyon. Muhtemelen Mbakame şimdi orta yapacak ya da Zubkov, bilmiyorum. Bu arada Bukhari'yi de beğendim. Son iki haftada gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyor. Bakalım. Bukhari bundan sonraki haftalar, çok da bir şey kalmadı zaten, bir hafta kaldı. Veya dünya Avrupa finale kalırlarsa finalde mücadele edecekmiş. Şimdi Zubkov'un ortası çok farklı bir şekilde orta gitti. Hiçbir Trabzonsporlu oyuncu yok. Yani o kadar kötü bir orta ki kalenin 3 metre üstünden avuta gitti. İçeride 4, 5, 6 Trabzonsporlu oyuncu ama hiçbir oyuncuya gelmedi ve farklı bir şekilde avuta gitti. Bu güzel pozisyon. İspanya'dan bir gol haberi geliyor. Sevilla, Villarreal karşısında 2-2 beraberliği sağladı. 2-0 gerideydi en son gördüğümde. Sonrasında 2-1 yaptılar. Ve an itibariyle de 2-2 beraberlik var. Evet, Sevilla iyi bir geri dönüşe imza attı an itibariyle, onu söyleyelim. Evet, şu ana kadar iki takımda gol beklentisi 0. Sevgili dinleyiciler, 20 dakika geride, 18 dakika geride kaldı ve iki takımda gol beklentisi bayağı bildiğiniz 0. Nasıl olacak bilmiyorum ama henüz şut yok. İki kaleye de atılan isabetli isabetsiz bir şut yok. Ne var? Trabzonspor rakip ceza sahasında 4 kez topla buluşmuş. Gençler bile henüz 0. Evet, bu arada Ali Yılmaz Gençler bile oyuncuya sarı kart gösterdi. İtirazından dolayı, ki biz de ağız okuması yapabildik bu pozisyonda. Birazcık şiddetli bir itiraz. Sonrasında da hakeme açıkçası çok da yakışıklı olmayan bir şeyler söyledi. Ve Samet Onur sarı kart gördü. Dakikalar 19'u gösterirken haklı olabilir. Yani pozisyonda bir faul varsa pozisyon sanki faul gibiydi. Hakem Ali Yılmaz ya da yan hakem vermeyince de itiraz etti. Sonrasında da bu itirazın sözlü olarak biraz şeyini değiştirdi. Anladığım kadarıyla bu. Hadi oradan gibilerinden bir şeyler söyledi hakeme ve sonrasında sarı kartı gördü. Evet, dakikalar 20'yi gösteriyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Biz de bir reklam arasına gidiyoruz. Peki, o zaman birazdan gidelim.

0: Bahse gireriz devam edecek.
1: Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
7: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Gerçekten şu ana kadar vasatı aşmadı yani mücadele. Pozisyon yok, şut yok. Tehlikeli pozisyon sadece bir kez Trabzonspor'un var. Onun haricinde yine yok. Yani bayağı bir yoklar oynadığımız bir mücadele. Şimdi ama Gençler Birliği tehlikeli gidiyor. Sağ taraftan ceza sahasına bir orta. Trabzonspor savunması uzaklaştırmayı başardı. Bukhari pozisyonda etkili. Sonrasında Muçi, şimdi 2-2 pozisyon sağ tarafta. Onlaççı, Onlaççı çapraz koşu yaptı. Muçi ceza sahasına girdi. Muçi kaleciyle karşı karşıya ama açısını kaybetti. Sonrasında bir orta savunmaya çarptı. Uzaklaştırdılar mı? Hayır. Hala uzaklaştıramadı. Evet. Sonrasında Ali Yılmaz'ın fauli var. Bir anda Onlaççı'nın çapraz koşusu Muçi'nin önünü açtı. Muçi sağ taraftan, sol taraftan ceza sahasına girdi ama açısını kaybettiği için şut atamadı. Sonra da orta yapmaya çalıştı. Sonrasında da faul yapmak zorunda kaldı. 0-0'lık beraberlik dakikalar 23'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Evet, diğer liglere bakıyorum. Strasbourg 2-1 ilk kere önde kapattı Brest deplasmanında. Yine Yunanistan'da PAOK 0, AEK Atina 0, 61. dakika ve Olympiakos 1, Panathinaikos 0 skoru var. Bugün 22'de yine dediğim gibi bu maçın ilk yarısından sonra bir araya gideriz, sonra devam ederiz. 22'de Rangers, Hibernian, Hearts, Falrick ve Motherwell Celtic maçları var. İngiltere diyorum ya, İskoçya şampiyonluk grubunda. Burada da güzel maçlar var. Bunları da bir konuşuruz, değerlendiririz. Bence burada da böyle kazanmasını beklediğim maçlar, takımlar var daha doğrusu. Rangers kazanır diye düşünüyorum. İşte Hearts kendi sahasında kazanmalı şampiyonluk için. Yine Celtic deplasmanda, Motherwell deplasmanda mutlaka kazanmalı. Hata yapmaması gerekiyor gibi birçok şey var. Bunları da yine bir konuşuruz, değerlendiririz. Hatta bir kupon da sizin için oluştururuz. Şöyle bakıyorum. Evet. Dakikalar 25'i gösteriyor ve golsüz eşitlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi Trabzonspor'un baskısı var gibi gözüküyor ama bu baskı biraz yalancı baskı yani. Çok tehlikeli ataklar gerçekleştiremediler. Tekrar bir şu dakika itibariyle bakalım gol beklentisi. Gençler Birliği'nin 0.03, Trabzonspor'un 0. Yanlış duymadınız. 0. 24 dakika itibariyle, bu arada hani bunun üstüne basa basa söylüyorum, Trabzonspor tam kadro diyebiliriz yani. Gençler Birliği'nde çok ciddi rotasyon var. Bunu karşılıkta Trabzonspor, yani neredeyse demeyeyim ama neredeyse tam kadro. Herkes var işte. Zubkov'u, Mochis'i, Onaçus'u, orta sahada Olaisi, herkes var. Mbakama yine sol tarafta. Hani çıkabileceği en iyi kadroyla çıkmış. Ki yedeklerde kimler var onlara bakalım. Ozan Tufan var. Savic var. Başka kim var? Umut Nayır var mesela. Folcarelli var. O birkaç maçtır yedek zaten. Augusto. Augusto'nun yerine de Muçi oynuyor yani. İlginç yani, şu ana kadar Trabzonspor'un gol beklentisinin 0 olması gerçekten ilginç. Kendi adıma en azından böyle bir değerlendirme yapabilirim. Doğru veya yanlış kısmı sizlere kalmış. Evet, maçı şimdi Trabzonspor sağ taraftan Pina ile geliyor. Pina'dan bir verkaç ceza sahasına girdi. Şimdi ortalayacak. Zor da olsa ortaladı. Mbakame kontrol edemedi ama atak devam edecek. Lövük de şimdi. Lövük'ten Bukhari'ye. Bukhari de direkt kaleyi düşünen bir oyuncu. Şimdi Mbakame ceza sahasına girdi. Sol tarafta Lövük var. Ona vermedi. İçeriye bir orta. Onaçu Göste kontrol etti. Onaçu kaleciyle karşı karşıya maçını kaybetti. Onaçu kaleciyle karşı karşıyaydı ama açısını kaybetti ve Gençler Birliği savunması uzaklaştırdı ki aslında göğsünü alır almaz vurabilirdi. Dönmeye çalıştı. O sırada Gençler Birliği oyuncusu Yiğit izin vermedi ve uzaklaştırmayı başardı. Trabzonspor adına önemli bir tehlikeydi ki tekrar atak devam ediyor. Şimdi Bukhari'den sol tarafa Muçi ceza sahasına girdi. Orta yapabilir mi? Hayır. Bu defa da Arda izin vermedi ve top da avuta gitti. Trabzonspor geliyor ama henüz net bir gol pozisyonu yakalayamadı. Sadece Muçi'nin ortasında Onaçu'nun dokunamadığı bir pozisyon vardı. Onun haricinde kesinlikle pozisyon vermedi Gençler Birliği. Şu ana kadar iyi durdular. Bol bol pas yapmaya çalışıyorlar. Genç bir kadro, onu da ifade edeyim. Muhtemelen hafta sonu oynayacakları lig maçına biraz daha ana rotasyonu sakladı. Evet, şimdi Trabzonspor gelmeye çalışıyor ama Zubkov'un, yani bu pozisyonda da artık hatalı pas verme Zubkov dedirtecek bir pozisyon. Çünkü bir anda çıkarken yakalandı ama değerlendiremedi. Trabzonspor Zubkov'dan basit bir top kaybı. İyi yayınlar Caner Bey. Trabzonspor deplasman 1.5 gol üstü. Villarreal Sevilla maçında da ev sahibi 1.5 gol üstü. Trabzonspor'u beklemeniz gerekiyor ama şu görüntüye göre Trabzonspor 2 golü nasıl bulur kısmı bende büyük bir soru işareti. Yani şu ana kadar henüz 28 dakika itibariyle 0 gol pozisyonu ürettiğini düşünürsek ne zaman üretecek, ne zaman atacak kısmı bilmiyorum ama normalde aslında bu bahsin gelmesi gerekiyor. Derken şimdi Gençler Birliği gelmeye çalışıyor sol taraftan. Nivo girdi araya ve uzaklaştırmayı başardı. Nivo bir anda ters kademeye girdi ve uzaklaştırmayı başardı. Olayla şimdi Trabzonspor çıkabilir. Merkeze dönebilirlerse büyük bir boşluk var. Orayı şimdi gördüler. Sol tarafta Lövik. Ona şu bir şekilde rakip savunma çok yavaş oynuyor Trabzonspor. Yani evet, yine bir basit top kaybı Trabzonspor'dan. Bu defa Mbakame tam Trabzonspor'a organize olmaya çalışırken basit bir top kaybı ve top da kalecide kaldı. Burak Bey, Trabzonspor şaşırttı oynadığı oyunla demiş. Yani ben de şaşırdım şu ana kadar. Çok baskılı bir oyun bekliyordum, ne yalan söyleyeyim. Ya da şu ana kadar gol atmasını bekliyordum Trabzonspor'un. Bukhari sarı kart gördü. 30. dakika oynanırken yaptığı faul sonrasında. Evet, burada bir rakibin tam böyle ayak üstüne, tarak kemiğine basmış tabanla ve sarı kartı gördü. Benjamin Bukhari iyi bir oyuncu. Ama özellikle bu tarz pozisyonlarda zaman zaman timing, yani zamanlama hatası yapıyor ve kolay kart görebilen bir oyuncu. Teknik kapasitesi de yüksek, onu da söyleyeyim. Ama burada hata yaptı. Evet, bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Lize yarışın liderliğini 9 numaralı Aslı Nuray aldı. Farkı da 1,5 boya kadar çıkardı. İkinciliğe dıştan 5 numaralı Kaçar Ülfet geldi. Bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 2 numaralı Cinderella, dışında 6 numaralı Gelinimsi İnem, 2 boy kadar geride 7 numaralı Sabır Çiçeği, grubun son sırasında 4 numaralı Cekubalım sırasıyla 1200 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 9 numaralı Asun Ray sürdürüyor. Fark 2 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Kaçar Ülfet, bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde içeride 2 numaralı Cinderella, dışında 6 numaralı Gelinimsi İnem, bu safkanın da yaklaşık 3 boy kadar gerisinde 7 numaralı Sabır Çiçeği, onun da 5 boy kadar gerisinde grubun son sırasında 4 numaralı Cekubalım var. Bu şekilde son 800'e doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 9 numaralı Aslı Nuray sürdürüyor. Fark yaklaşık 2,5-3 boy kadar. Dıştan yüklenen 5 numaralı Kaçar Ülfet şimdi ikinciliğe geldi. 1,5 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 2 numaralı Cinderella, bu safkanın da 2,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Gelinimsi İnem, onun da 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Sabır Çiçeği sırasıyla son 600 metreye doğru ilerliyor safkanlar. 9 numaralı Asun Ruray yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark 2,5-3 boy kadar. 2 numaralı Cinderella ikincilikte, bu safkanın da yaklaşık 4-5 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Kaçar Ülfet 2 boy kadar gerisinde. 7 numaralı Sabır Çiçeği, onun da 3 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Gelinimsi İnem sırasıyla yarışın son düzlüğüne çıkılıyor. Düzlüğe de 9 numaralı Asun Ruray yaklaşık 1,5-2 boy kadar önde çıkıyor. İkincilikte orta kulvarda 2 numaralı Cinderella var. Gerilerden de 5 numaralı Kaçar Ülfet'in ve Sabır Çiçeği'nin ataklarıyla yarışın son 200 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 9 numaralı Aslı Nuray sürdürüyor. Fark yaklaşık 2,5 boy kadar. Orta kulvarda 2 numaralı Cinderella ikincilikte, onun da 1,5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Sabır Çiğ'in atakları var. Yarışın son 100 metresi, 9 numaralı Aslı Nuray yarışın liderliğini sürdürüyor. Farklar azalmaya başladı. 2 numaralı Cinderella ikincilikte, gerilerden de 7 numaralı Sabır Çiğ geliyor. 9 numaralı Aslı Nuray ve 2 numaralı Cinderella birincilik için aynı yakın geçen safkanlar oldu. 7 numaralı Sabır Çiğ'i ve 5 numaralı Kaçar Ülfet, 7 numaralı Sabır Çiçeği 3. 5 numaralı Kaçar Ülfet 4. olarak ayrıldı. 6 numaralı Gelinimsi İnem ise 5. olarak tamamladı tabelayı. Birincilik için 9 numaralı Aslı Nuray ve 2 numaralı Cinderella aynaya yakın geçen safkanlar oldu.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
12: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
10: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
7: Devam ediyoruz. Bahse gireriz. Ben Caner Aydar. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Evet, yarı final mücadelesinde 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Çok keyifsiz bir maç. Kimse kusura bakmasın. Yani iki sevdiğim takıma mücadelesi ama bu kadar ancak keyifsiz olabilir. O da bana mı denk geliyor bilmiyorum ama sürekli herhalde bana denk geliyor. Yani böyle maçlar maalesef. Yani şu ana kadar dediğim gibi pozisyon yok, şut yok. Ne anlatayım bilmiyorum. Anlatmaya da çalışıyorum ama hayatımızdan hani şu ana kadar bir 35 dakika geçti ama bir futbol maçında ne olmaması gerekiyorsa şu ana kadar hepsi oldu. 0 şut, 0 isabet, neredeyse 0 gol beklentisi 35 dakika. Hadi biri yapamıyor, diğeri yapsın diyorsunuz. O da yapamıyor. O da daha ilginç bir olay. Korner yok. İki takımın da attığı. Neredeyse isabetli orta yok. Sadece iki isabetli orta var. Sadece bol bol faul var. Ali Yılmaz sürekli faul çalıyor. Şu ana kadar 13 faul var. Bu hakemi de biliyorsunuz. Ali Yılmaz'ı Fenerbahçe-Beşiktaş. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı mı? O da olabilir. Orada görmüştük. Bir daha uzun süre böyle maçlarda göremedik. Yani herhalde orada finali yaptı. Sonrasında da işte bir süre ortalıkta gözükmedi. Ya da işte daha böyle düşük profilli maçlara verdiler. Sonrasında işte bu, şu aralar biraz sanki parlatmaya çalışıyorlar. Bakalım. Selam abi, bakma sen maça, daha iyi olur. 2 ve 4.5 alt verdim. Olmasın yahu demiş. Olmasın mı, olsun yahu mu? Murat Kocaoğlu, olsun ya sizin için. Trabzonspor yani, değil mi? Trabzonspor galibiyeti ve 4.5 gol altı diyorsunuz. Peki, Beylikdüzü'ne selamlar. Sevgili Murat Kocaoğlu'na selamlar. Evet, şu ana kadar az önce Gençler Birliği'nin sadece bir şutu var. Ben sıfır dedim, düzeltiyorum. Sadece bir şutu var, o da isabetsiz. Kaleyi bulmayan bir şut. Trabzonspor henüz şutu yok. Gerçekten çok ilginç. Yani Trabzonspor'un şu dakikaya kadar %69 topla oynadığı bir mücadelede henüz kaleye bir şut atmaması isabetli demiyorum. Bakın yanlış anlamayın. İsabetli, isabetsiz. Kaleye şut kullanmaması, değil mi? Hani ilginç değil mi? Yani Trabzonspor oyunu da biliyoruz. Fatih Hoca çok düşünceli. Bilmiyorum sahanın zeminde mi problem var, sahada mı problem var? Ama yani bir yere kadar gelip bir yerden sonra, hani Gençler Birliği de böyle inanılmaz savunma yapıyor falan diyeceğim, o da yok. Öyle bir şey de yok. Ama işte Trabzonspor şu ana kadar çok etkisiz. Şimdi mesela yine sonuçsuz bir atak. Zubkov yetişemedi ve top avuta gitti. %65 Trabzonspor topla oynuyor. %35'te Gençler Birliği. Sadece bir şut var. Onu da Gençler Birliği attı az önce. Onun haricinde bir şut gelmedi. Şöyle bakıyorum sizlere, şu ana kadar bu keyifsiz maçın, yani bunu mecazi olarak söylüyorum. Sonuçta bu yarı final mücadelesi ama şu ana kadar çok keyifsiz. Gol beklentisi Trabzonspor'un 0, Gençler Birliği'nin 0.03. Şut zaten bir tane isabetsiz vardı. Pas %79 pas başarısıyla isabetiydi. Gençler bile oynuyor. Bu arada Gençler bile şimdi sağ taraftan etkili geliyor. Ceza sahasına bir şut dışarıda, ikinci isabetli şut. İkinci şut da Gençler Birliği'nden geldi. Fıratcan sağ taraftan sert vurdu ama top avuta mı gitti, kornere mi gitti? Çok anlayamadım. Şimdi anlayacağız. Ha, kornermiş. Evet, maçın ilk köşe vuruşu dakikalar 38'i gösterirken Gençler Birliği tarafından kullanılacak. Ceza sahasına 5 oyuncu gönderdiler. Bakalım nasıl bir organizasyon yapacaklar. Hep beraber göreceğiz. Onaçu da geldi savunmasına yardım etmek için. Onaçu Onana'dan daha uzun. Şimdi ceza sahasına bir orta arka direğe Muçi uzaklaştırmaya çalıştı. Atak Gençler bir adına devam edecek. Salih de geldi o noktaya. Şimdi içeriye bir orta daha. Bir kafa vuruşu dışarıda. Evet, Gençler Birliği tehlike yarattı ama Ayaz'ın vuruşu farklı şekilde, kafa vuruşu farklı şekilde avuta gitti. Başka ne var? Şöyle bakıyorum. Trabzonspor %87 pas isabetiyle 175 pas yapmış. %65 topla oynadığı bu mücadelede 64'e düştü hatta. Bakıyorum başka. Gol beklentisi zaten çok düşük. İki takımında Trabzonspor'un yok. Sıfır gol beklentisi. Gençler Birliği'nde 3 şutu var. Onların da hepsinin isabetsiz olduğunu söyleyelim. Şimdi Trabzonspor sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Wagner Pina sürekli sağ tarafı kullanıyor. Trabzonspor şimdi Pina çevirmek istedi ve köşe vuruşu kullanacak. Trabzonspor. Trabzonspor adına da maçın ilk köşe vuruşu dakikalar 39'u gösterirken şimdi Zubkov tarafından kullanılacak. Kale sahası, kale ceza sahası kalabalık. Bakalım kaç oyuncu gidecek ceza sahasına. Mbakame'de hemen Zubkov'un yanında paslaşarak kullanacaklar. Zaten beklediğim bir şey. Şimdi Pina da geldi oraya. Sağ tarafa Pina'yı bıraktı. Pina ceza sahasına şimdi etkili bir orta yapabilir. Yaptı. Ama savunmadan döndü. Atak devam edecek. Sol tarafta bir boşluk var. Zubkov kalecisine kadar döndü. Aslında sol tarafta çok ciddi bir boşluk vardı. Savunmadan giden uzun boylu oyuncular da rakip ceza sahası içinde bu ortayı yapamadı. Trabzonspor yani daha tehlikeli bir adaya dönüşebilirdi ama yapamadılar. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz, devam edecek.
10: Reklam.
13: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
14: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada. 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
13: Şampiyonla son düzlükte.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
16: Radyo Spor. Reklam.
17: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
18: Radyo Spor.
19: Bahse gireriz devam ediyor.
7: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Bugün çok az mesaj geldi. Bilmiyorum herhalde herkes maçı izliyor. Hadi bakalım şu ana kadar 0 gol pozisyonun olduğu bu mücadeleden ne bekliyorsunuz ikinci yarı? Hadi tahminlerinizi, düşüncelerinizi yazın. Bu arada az önce yine Trabzonspor etkili gelmeye çalıştı. Yine isabetsiz bir orta. Yani ben bu sezon ilk kez Trabzonspor'u bu kadar kötü gördüm. İlk kere

0: istatistiği geçiyorum. 0 şut. İnanılır gibi değil. 0-0 bitmez mi acaba demiş sevgili Ozan Bey. Vallahi yani herhalde ikinci yarı bitmez, öyle tahmin ediyorum. Yani bitirmemeye çalışırlar. İyi değil mi? Normal çim. Evet, ilginç. Peki. Kolay gelsin Caner kardeşim. Biz de aynen senin gibi, ne tadı var ne tuzu var bilmem yani. Sen konuş daha iyi. Seni dinlerim. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. İşte bu bizim kaderimiz. Bu bizim Trabzonspor'umuz demiş. Almanya'dan, Stuttgart'tan selamlar, sevgiler demiş. Yaşar Aydın. Yaşar Bey'e selamlar, saygılar diyelim. Ne demiş? Yani sevgili Yaşar abi, bilmiyorum ama hani bu sezon Trabzonspor'un ligde yani çok erken kuşakta oynanan maçları haricinde, yani 17'de denk geldiyse belki izleyememişimdir. O da pazar günü. Herhalde bir 25 maçını çok rahatlıkla izlemişimdir. İçeride dışarıda. Neredeyse her takımımızın en az bu kadar maçını izledim ama bu kadar etkisiz bir ilk yarı oynadığını hiç hatırlamıyorum. Üretkenlik 0, şut 0, aksiyon 0. Hani böyle yürüyerek oynuyorlar. İlginç. Hani kupa Trabzonspor için de bir hedef değil mi? Sonuçta en kestirme yolu Avrupa'ya giden. Ki bunu kazanırsan da finale çıkıyorsun bu arada. Kupayı falan da kazanmıyorsun. Bilemedim yani. İkinci yarı ne olabilir? Çok emin değilim. Hani ne değişebilir? Gerçekten çok emin değilim. Neyi değiştirebilirsiniz? Onu da emin değilim. Son içim değil demiş. Saha zemini çok güzel. Ben gittim stada. Gençler Birliği Galatasaray'a bu statta gol attı. Evet evet, şimdi gördüm ben de son içim olmadığını. Hayır, ben şey arıyorum yani, neden arıyorum? Trabzonspor nasıl bu kadar etkisiz olabilir? Hani Gençler Birliği'nin birçok as oyuncusunu oynatmadığı, dinlendirdiği ya da işte lige sakladığı bir mücadelede ilk yarı 45 dakika itibariyle 0 şut olursa haliyle bunu tabii ilginç gelir. İlginç de, ben öyle düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'da Beşiktaş maçında hatırlarsanız birçok as oyuncusunu oynatmadı ki, ya da sonradan oyunu aldı. Hani bir şekilde kupa maçında daha diri olsunlar. Orada çünkü az önce de bahsettiğim gibi Avrupa'ya gidilen en kestirme yol. Sadece bir playoff maçı oynayacak. Sonrasında da Avrupa Ligi'ne katılmış olacak. Eğer kazanırsa, turu geçerse. Şimdi durum buyken burada başka bir şey. İnsan haliyle bekliyor Trabzonspor tarafında. Gençler Birliği'ni anlayabilirim. Çünkü ligde kalmaya çalışıyorlar. Tırnak içinde söylüyorum. Can çekişiyorlar. Ya haftaya değil yani. Hafta sonunda Trabzon'da Trabzonspor'a konuk olacaklar. Yani rotasyonla çıkmaları, genç oyunculara şans vermeleri, aslarını oynatmamaları çok normal, doğal. Ama Trabzonspor az kadrosuyla bu oyunu oynayamaz ya. Kimse kusura bakmasın yani. Yani bunu Fatih Hoca mıdır bunun sebebi, oyuncular mıdır bilmiyorum ama soyunma odasında büyük bir kavga olmalı bence. Ya da tartışma olmalı bana sorarsanız. Evet, dakikalar 45 artı 1'i gösteriyor. Artı 1 oynanacak. Bir offside bayrağı kalktı. Sonrasında da ilk yarı bitecek, böyle tahmin ediyorum. Çünkü 1 dakikalık bir uzatma var. Birazdan ilk yarı sona erecek. Hatta ilk yarı sona erdi. İlk yarıda 0-0'lık beraberlik vardı. Çok, tırnak içinde yine söylüyorum, çok keyifsiz bir ilk yarı. 0 pozisyonlu bir ilk yarı. Yani gol pozisyonu neredeyse 0 olduğu bir ilk yarı izledik. Şimdi biz bir reklam arasına gidelim diyorum. Hemen şöyle bir rejimizle konuşalım. Bir reklam arasına gidelim. Bir nefeslenelim. Birazdan maçın ikinci yarısıyla beraber tekrar karşınızda olacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez

0: başlıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
4: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
5: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
6: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Oyunda baskı
1: rakibin
2: yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
4: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
5: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programı. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Türk futbolunun hali bu. Bir şey beklemek olmaz. Daha fazlasını beklemek olmaz demiş Ali abi Ankara'dan. Ali abi haftaya pazartesi inşallah Ankara'ya geliyorum. Ankara sınırları içine giriyorum. Eşimle ve kızım ve oğlumla beraber. Bakalım. Çok kalmayacağız ama yani. Aynı gün döneceğiz abi. O yüzden çok zaman geçirmeyeceğiz. Yani isterdim biraz vakit geçirelim orada ama yok. Ertesi gün sabah öğlen de döneceğiz. Onu söyleyeyim. Ama bir Ankara yapacağız. Keşke vakit olsaydı görüşebilseydik. Caner Bey ben sebebini biliyorum demiş. Ne oynamış bir bakalım. Espanyol Bilbao maçında Edu Exposito 2 şut atar oynamış. Sevgili yeğenim kolay gelsin demiş. Beşiktaş kafasını taşlara vursun bu oyunu görünce Aydın abi demiş. Yani şimdi gerçekten Aydın abi ilginç değil mi? Hafta sonu Beşiktaş maçında yani inanılmaz derecede iyi oynadı Trabzonspor. Bugün de şu ana kadar 0 şutla oynadı. Bu etkisizliğin sebebi çok açık abi demiş. İkinci yarı görürüz. Ahmet Bileloğlu Ankara'dan. Evet Trabzonspor Ankara'ya yine selamlar sevgiler. Trabzonspor ilk yarıda gerçekten çok etkisiz bir oyun oynadı. Yani daha iyi oynayan demek istemiyorum ama biraz daha böyle bir şeyler yapmaya çalışan gençler bileydi. 4 şutları var. 0 isabetleri olmasına rağmen yine de 4 şut girişimi var. Ama buna karşı Trabzonspor'un ilk yarı itibariyle 0 şut girişimi var. Yanlış anlaşılmasın 0. Evet Espanyol'un golü geldi. Hadi bakalım Espanyol'a bir gol attıralım. Yani. Bir Katalan takımı düşmesin lütfen. Girona biliyorsunuz. Barcelona ve Espanyol Katalunya takımı. Çok teşekkürler kardeşim. Çok sağ ol var ol. Sevgili Görkem'e de teşekkür edelim. Biraz üşüdük. Bir anda böyle müthiş günlük güneşlik bir havadan soğuk bir havaya giriş yaptık. Ve üşüdük sağ olsun hemen bize bir güzellik yaptı. Hemen şöyle bakıyorum. Villarreal-Sevilla maçı da 2-2 devam ediyor. Tabi burada Sevilla'nın mutlaka puan alması gerekiyor. İlginç bir maç söyleyeceğim size. Neden ilginç? İlk yarısı 2-1 bitmişti. Brest-Strasbourg mücadelesinde hala 1-2'lik skor var. Yani Strasbourg'un deplasmanda 2-1 üstünlüğü devam ediyor. İlk yarıda da benzer bir skor vardı. İlginç. Skor hala aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi maçları biraz hazır Trabzonspor maçı başlamadan konuşalım. Yunanistan'da PAOK AEK Atina 1-1 sona erdi. Olympiakos Panathinaikos'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Küme düşme turunda da ne vardı? Yunanistan'da 2 maç vardı. Volos Aris mücadelesinde Aris'in deplasmanda 2-1 üstünlüğü var. D bitti. Ve Levadiakos Ofi'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelede ikinci yarıda bulduğu 3 golle beraber maçı da kazanmayı başardı. 3-2'lik bir galibiyeti var Levadiakos'un Ofi karşısında. Hollanda'da playoff 3. tur mücadelesinde Almere City-William mücadelesinde 0-0'lık beraberlik 26. dakika oynanıyor. Gençler bir Trabzonspor maçı başlamadı. Bir City Crystal Palace maçına bir konuk olalım bir bakalım. City'ye bir bakalım. Foden Bey ilk 11'de. Semenyo, Savinho, Marmuş, Haaland neredeymiş? Haaland yok. Cherki, Doku, Haaland var ama yedekler arasında ilginç. Hafta sonunda saklamış. Bakalım Palace'ı yenebilecek mi? Ben burada City'nin en az 2 gol bulmasını bekliyorum. Oranı var mı yok mu bilmiyorum. Bakarsınız ama en az 2 gol bulmasını bekliyorum. Manchester City'nin Crystal Palace karşısında kazanması muhtemel gibi gözüküyor. İyi bir kadroyla çıkmışlar. Palace'a da bir bakalım kimler var. Orada da Mateta. Evet çok etkili bir oyuncu. Yine Pino. Pino var. Jeremy Pino da iyi bir oyuncu. Johnson yine. Brennan Johnson. O da Palace oyununda gerçekten çok önemli ama benim en çok böyle beğendiğim oyunculardan bir tanesi Munoz. Bilmiyorum Palace'ı takip ediyor musunuz ama sağ beklemeyeyim ama üçlü savunmanın orta sahasının o dörtünün sağında oynuyor. Müthiş bir oyuncu Daniel Munoz. Çok agresif, çok istekli, arzulu. Hani Türk takımlarına önerilir. Mutlaka izleyin. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Kollarındaki yerini aldı. Fırtına Onur. Giriş hazırlığı yaptırılan Safkan. ...11 numaralı Victory Code da kulvarına yaklaştırılıyor. Fırtına Onur henüz yerini almadı. ...7 numaralı King General. ...4 numaralı Draven Man. ...5 numaralı Face of Freedom. ...9 numaralı Lord Seifo. ...2 numaralı Line Flight Line. Dışarıda olan safkanlar şimdi King General bulvarına doğru yöneltiliyor. King General kulvarındaki yerini aldı. 9 numaralı Lord Seifo. Giriş hazırlığında olan safkan. Line Flight Line. Giriş hazırlığı yaptırılıyor. Daha geride 4 numaralı Draven Man. Ve 5 numaralı Face of Freedom var. Beş numaralı Face of Freedom en dış kulvarı kullanacak. En iç kulvardan 13 numaralı Deniz Lara start alacak. Line Flight Line. Kulvarındaki yerini aldı 4 numaralı Draven Man. Giriş hazırlığı yaptırılıyor. Dört numaralı Draven Man ve 5 numaralı Face of Freedom. Dışarıda olan Taylor. Şimdi 4 numaralı Draven Man kulvarına yöneltiliyor. Kapaklar Draven Man içinde kapatıldı. Dışarıda sadece 5 numaralı Face of Freedom kaldı.

0: 5 numaralı Face of Freedom, dışarıda kalan Sontay. Giriş hazırlığı devam ediyor. Face of Freedom'ın da yerini almasıyla birlikte Elazığ'da günün son koşusu başlayacak değerli yarışseverler. Kulvarına çok yakın Face of Freedom henüz yerini almadı. Face of Freedom da içeride. Elazığ'da son koşu için Taylar hazır. Start verildi ve Elazığ'da günün son koşusu başladı değerli yarışseverler. 6 numaralı kulvardan çıkış yapacak olan 9 numaralı Lord Seifo kulvarından çıkış yapamadı. Lord Seifo kulvarından çıkmadı değerli yarışseverler. 6 numaralı Fırtına Onur'da rakiplerinin yaklaşık 7-8 boy kadar gerisinde başlayabildi koşuya. İlk metrelerle birlikte yarışın liderliğini 11 numaralı Victory Code aldı. Farkı da 1 boy kadar çıkardı ikinciliğe. 3 numaralı Axtay geldi. Bu safkanın da yarım boy kadar gerisinde. İçeride 12 numaralı Angry Eagle. Onun da 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 8 numaralı Kopal. Kopal'ın da dışında önlere doğru gelmeye çalışan 4 numaralı Face of Freedom sırasıyla son 1 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 11 numaralı Victory Code sürdürüyor fark 1 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Axtay var. Bu safkanın da 1 boy kadar gerisinde içeride 12 numaralı Angry Eagle. Şimdi dıştan yüklenen 8 numaralı Kopal 3.'lüğe geldi. Angry Eagle 4.'lükte. Bu safkanın da 1.5 boy kadar gerisinde 7 numaralı King General. Onun da yaklaşık 2.5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Draven Man sırasıyla yarışın son 600 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 11 numaralı Victory Code sürdürüyor fark 1.5 boy kadar. İkincilikte 8 numaralı Kopal var. Bu safkanın da 2.5 boy kadar gerisinde önlere doğru gelmeye çalışan 3 numaralı Axtay. Onun da yaklaşık 4 boy kadar gerisinde 12 numaralı Angry Eagle. Onun da 1.5 boy kadar gerisinde 7 numaralı King General sırasıyla yarışın son düzlüğüne doğru ilerliyor safkanlar. 11 numaralı Victory Code düzlüğe de yaklaşık 2.5-3 boy kadar önde çıkıyor. İkincilikte 8 numaralı Kopal. Onun da 4 boy kadar gerisinde 3 numaralı Axtay sırasıyla yarışın son 200 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 11 numaralı Victory Code yarışın son 200 metresine yaklaşılırken de liderliğini sürdürüyor. Farkı yaklaşık 7-8 boya kadar çıkardı. İkincilikte 8 numaralı Kopal var. Gerilerden de önlere doğru gelmeye çalışan 1 numaralı Brandon ve 7 numaralı King General'ın atakları var. Yarışın son metreleri 11 numaralı Victory Code yarışın liderliğini sürdürüyor ve koşuyu kazanan safkan oluyor. 7 numaralı King General koşudan ikinci, 1 numaralı Brandon üçüncü, 2 numaralı Line Flightline ve 8 numaralı Kopal dördüncülük için aynı yakın geçen safkanlar oldu. Elazığ'da son koşuyu 11 numaralı Victory Code İsa Akyavuz'la kazandı. 10 numaralı Şükrü abi start almamıştı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Radyo Spor.
9: Reklam.
8: Radyo Spor.
10: Bahse gireriz devam ediyor.
11: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz ve ben Caner Aydar. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Mesajlarınızı 0538-052-1487'den ulaştırabilirsiniz. Soru, görüş, önerileriniz varsa, kuponlarınız varsa lütfen paylaşın benimle, diyelim, konuşuruz üzerine. Sevgili Ali abi yollamış. Ne demiş? Bir bakalım, güzel bir kupon yolladığını düşünüyorum. Lens Paris 2 yarıda da karşılıklı golü var. Alaves Barcelona 2 yarıda da karşılıklı golü var. Bol şanslar, bir de Demet evlerde buluşuruz demiş. Abi zor ya. Çok zor çünkü düğüne geleceğiz. Daha doğrusu nişana geleceğiz. Yeğenim nişanlanıyor. Hani gelip sonrasında da bir kahvaltı edip döneceğiz İstanbul'a. Yoksa hani... Biraz kalabilseydim çok güzel şeyler düşünebilirdik ama olmadı. Evet, bugün basketbolda da Beşiktaş Gein Fenerbahçe Beko mücadelesi var. Sevgili dinleyiciler, hemen oraya da bir vardı, daha doğrusu var demeyelim, vardı. Beşiktaş Gein deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 72-85 mağlup etmeyi başardı. Deplasmanda önemli bir galibiyet aldığını söyleyelim ve evet, Fenerbahçe'nin bir maçı eksik 25. galibiyetini aldı Beşiktaş Gein. Biliyorsunuz Euro Cup'ta finale çıkamadı maalesef. Daha doğrusu finale çıkamadı derken finali kazanamadı. Brook Basket'e kaybetti maalesef. Aslında favori olduğu bir eşleşmede kaybettiğini söyleyelim. Bugün de deplasmana, yani Euro Lig'e direkt kalacaktı biliyorsunuz. Şimdi bakalım bir kontenjan açabilecekler mi? Oraya girmek istiyor siyah beyazlı takım. Evet, devam ediyoruz. Ne dedik? City 2 gol atar. Bu arada Sevilla Villarreal deplasmanında 3-2 öne geçti. Yenik durumda olduğu mücadelede ilk yarıda bulduğu goller, yani 2-0 yenik durumda olduğu mücadelede şu anda 3-2 deplasmanda önde. Bu arada Trabzonspor etkili gidiyor. Şimdi Muçi bir vuruş ve korner. Muçi'den sert bir vuruş. Sanırım kaleye çekilen ilk şut, o da isabetti ve kaleci kornere çaldı. Bu pozisyonda Erhan iyi yer tuttu açıkçası. Ve topu da kornere gönderdi. Trabzonspor ikinci yarıda daha etkili gözüküyor. Oyunu biraz hızlandırmaya çalışıyorlar. İkinci yarı itibariyle şu ana kadar da henüz belki çok net pozisyona giremediler ama oyunu biraz hızlandırmaya çalışan bir görüntüsü var Trabzonspor. Olaçuyla Gençler Birliği savunma oyuncusu Anıl arasında bir ikili mücadele vardı. Yani Onaçu'yla Anıl arasında neredeyse yarım metre fark var. 25 santim fark var. Nasıl marke edecek? Gerçekten omuzuna geliyor şu anda Onaçu'yu kontrol eden oyuncu. Onaçu bu arada ön direkte Nivo vurdu dışarıda. Nivo'nun kafa vuruşu az farkla avuta gitti. Evet, ilginç. Kısa, çok kısa boylu bir oyuncu savunuyor. Hani bu eşleşmeyi bilinçli mi yapmışlar yoksa isteyerek olamaz yani. Çok mümkün değil. Onaçu'yla Gençler Birliği savunma oyuncusu arasında, abartmadan söylüyorum, en az 25 santim fark var yani. Öyle bir görüntü var. Ama tabii Onaçu'ya atamadılar o pası. Trabzonspor yüklenmeye devam ediyor. Ama sonuçta alamıyor. Şimdi Gençler Birliği bakalım. Tehlikeli bir atak gerçekleştirebilecek mi? Sağ taraftan gelmeye çalışıyorlar. Yerde kalan bir oyuncu var. Tabii karar ne olur? Tabii ki faul olur. Hakemin zaten hiç affı yok. Mutlaka bir faul çalacaktır. Hiçbir tesadüfe izin vermiyor. Yani şu pozisyon nasıl faul olabilir? Gerçekten akıl alır gibi değil. Yani. Bari görmüyorsanız çalmayın bari yani. Hani öyle demek istiyorum artık en sonunda. Hani çok uzaksanız bari devam ettirin ki En azından bir faul varsa da biz diyelim ki ya çok uzaktı pozisyona, göremedi. Yani tamamen oyuncunun, Bukari'nin müdahalesi bile yok, oyunu durdurdu hocam. Hedef Mallorca maçında 22-30'da başlayacak mücadele, henüz kadrolar belli olmadı ama biz 22'deki maçlara bir bakalım. Yani Lazio Inter maçına bir göz atalım. Inter'in kadrosu: Lautaro Martinez, Thuram, Sučić iyi bir oyuncu bu arada, mutlaka takip edin. Peter Sučić 22 yaşında Bosna Hersekli oyuncu. Bu sezon önemli katkılar sunmaya başladı da hani daha fazlasını da yapabilir belki önümüzdeki yıllarda. Henüz yavaş yavaş ilk 11'de yerini sağlamlaştırmaya başladı. Tecrübe kazandıkça ve takıma da alıştıkça daha etkili olabilir. Bugün yine ilk 11'de Barella, Zelinski var. Hakan gördüğüm kadarıyla yok. Yedekler arasında muhtemelen ikinci yarı oyunu alabilir. Yani 2-3 golde bitebilir. Kupa final mücadelesi olduğu için 2-3 gol bandında kalabilir burası. Maç sonunda da Inter benim için hani kazanmasa sürpriz olur. Benim düşüncem bu yönde. Inter maç sonunda kazanır. Evet, Gençler Birliği Trabzonspor maçında tabii bakıyoruz pozisyonlar. Şimdi Trabzonspor gelmeye çalışıyor. Ceza sahasına Pina'dan bir orta. Topta kaleci Erhan'da kaldı sevgili dinleyiciler. İyi bir orta gelmedi Erhan. Eren Türk bu pozisyonda başarılı ve oyunu da hemen başlattı. Gençler Birliği'ni tebrik ediyorum. Yani bu kadar genç bir kadroyla şu ana kadar iyi mücadele ettiler. Hakkını yemeyelim. En az Trabzonspor kadar ürettiler. Üretmeye çalıştılar. Zaman zaman başarılı da oldular. Zaman zaman tehlikeli ataklar da gerçekleştirdiler. Ki onlardan birisi. Sol tarafta boşluk vardı ama beklediler. Merkezde Trabzonspor çünkü çok baskı da yapmıyor. Özellikle top Gençler Birliği'ne geçtiği zaman. Şimdi sol taraftan Hanusek de gelmeye çalışıyor. Gençler Birliği içeride 3 oyuncu var. Hanusek de kendisini içeri attı. Şimdi içeriye bir orta arka direği ama hiçbir Gençler Birliği oyuncusu yok. Ve top da avuta gitti. Dakikalar 59. Mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, İspanya'da Espanyol 4-5 ay sonra ilk galibiyetini almak üzere, ki çok değerli bu galibiyet. Onu söyleyeyim. Birincisi Bilbao karşısında kazanıyorlar. İkincisi 5 ay sonra gelen bir galibiyet. Üçüncüsü bu hafta rakipler birbiriyle oynuyor. Bunun verdiği bir avantaj var. Ve bir anda 42 puana çıkacak. Ligde kalma yolunda çok büyük bir adım atacak İspanyol takımı. Düşmesini istemiyorum yine, yalan söylemeyeyim. Hani böyle çok gönülden desteklediğim bir takım değil ama yani İspanya'da çok daha garip futbol oynayanlar, hani keyifsiz futbol oynayan takımlar var. İşte onlardan birisi, örnek veriyorum, Elche, belki bir tanesi Getafe, değil mi? Çok böyle defansif görüntüsü olan takımlar var. Hani onların yerine ne bileyim işte, yani İspanyol'un, bu kadar pozitif futbol oynayan bir İspanyol'un düşmesi biraz bir futbol sever olarak beni üzer. Ya bu üzüntüm belki 10 dakika olur ama nihayetinde üzülürüm. Evet, Gençler Birliği'nde bir oyuncu yerde kaldı. Genç oyuncu, birazdan bakacağız. Sağlık ekibi oyuna dahil olacak. Dakikalar 60'ı gösterirken bakalım İspanyol son saniyede golü yemezse Bilbao'yu devirecek. Getafe Mallorca maçı var mesela. İki takımın da hedefi var. Burada olası bir Getafe galibiyeti bir anda İspanyol'un burada biraz daha rahat olmasına sebep olabilir. Veya sonraki haftalar alacakları bir ya da iki beraberlikte ligde kalabilir. Ya da bir galibiyette çok rahat ligde kalabilir İspanyol takımı. Çünkü Alaves 37, Girona, Levante, Mallorca, Elche 39'da kalıyor. İspanyol'da 42'ye çıkmış olacak işte. Mallorca Avrupa hedefi olan Getafe ile mücadele ediyor. Örneğin burada bir beraberlik gelse bir anda Mallorca ile 2 puanlık bir fark olmuş olacak İspanyol ile Mallorca arasında. Ama aralarda tabii başka takımlar da var. Villarreal Sevilla karşısında 3-2 geride. Yani yersek tabii, yani şimdi hadi böyle diyeyim. 2-0 öne geçti. Maçın başında 2-0 öne geçtiği mücadelede Sevilla karşısında kendi sahasında şu ana kadar tabii çok mağlubiyeti var Villarreal'in. Ama hani biliyorsunuz çok pozitif futbol oynayan bir takım. Hani iddiası olsaydı belki Sevilla'ya 5 gol atarlardı ama çok da önemli değil kaybetmeleri. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne haftalar önce katılmayı garantilediler. Hal böyleyken biraz keyiflik maçlar. Yani sezon bitsin de tatilimize çıkalım modunda Villarreal oynuyor. Diğer tarafta İspanyol Sevilla'nın hedefi var. Ligde kalma hedefi var ki onlar da şu anda maçı böyle bitirirlerse evet ve İspanyol'un ikinci golü geldi, rahatladık. Evet, rahatladık. İspanyol 5 ay sonra o maç bu maç dedik ve kazanmayı başardı. 2-0'a getirdi Bilbao karşısında. Yani benim bildiğim Villarreal içeride Sevilla'ya kaybetmez normal şartlarda. Ama işte dediğim gibi yani burada özellikle Villarreal'le oyuncuları bu maça motive etmek imkansızdan biraz daha öte. Çünkü ligde bir hedef yok. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemişsin. Bir hafta sonra ligler bitiyor. Hal böyleyken neden çıksın burada kendilerini parçalasınlar, değil mi? Hani sorunun bir cevabı yok. Derken şimdi Gençler Birliği sol taraftan etkili gidiyor. Ceza sahasına girdiler. Bir vuruş ve top ağlarda. Gençler Birliği 1-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Sol taraftan geldi Gençler Birliği. Çok sert bir vuruş. Ayak içiydi. Uzak köşeye. Genç oyuncu birazdan bakacağım ama türbünlere koştu. Sanırım babasına sarıldı. Evet, Gençler Birliği Trabzonspor karşısında dakikalar 63'ü gösterirken 1-0, 4'e 1 hücum ama çok sert vurdu. Birazdan anlarız ama bir daha bakalım. Evet, ceza sahasının dışından müthiş bir plase. Kaleye baktı, ortaya baktı, bir daha kaleye baktı ve uzak köşeye çok sert ve düzgün bir plase. Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti ki oyuncuyu da şu açıdan tebrik ediyorum. Şimdi golün kime attığını söyleyeceğim sizlere ama vuruşu yaptığı anda koşmaya başlıyor. Yani topun gol olacağını, kaleye gideceğini düşündüğü için doğrudan gol sevinci yaşamaya başlıyor. Top da süzüle süzüle ağlara gitti ve Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 önde sevgili dinleyiciler. Biz de kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
10: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
8: Radyo Spor.
2: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor.
10: Bahse gireriz devam ediyor.
11: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Trabzonspor'da iki oyuncu değişikliği, Vakame ve Zubkov oyundan alındı. Gördüğüm kadarıyla Ozan Tufan ve Umut Nayır da oyuna dahil oldu. Ve Augusto oynayına dahil olan bir oyuncu Lovik de oyundan çıktı. Gerçekten müthiş bir gol Erk'ten. Dakikalar 64'ü gösterirken ceza sahasının dışında çok sert bir plase. Dediğim gibi topa vurduğu anda koşmaya başladı Erk ve topu da ağlara gönderdi. Erk Arda Aslan. Acaba Erk'in anlamı ne, onu da anlamadım da. Yani ilginç bir isim. 17 yaşında sevgili dinleyiciler. 2008 doğumlu. Genç bir potansiyel. Çok güzel bir gol attı. Yani hakkını vermek lazım. Tabii yine söylüyorum. Yani eğer Trabzonspor bu maçı kaybederse çok çok ağır eleştirilere maruz kalacak Fatih Tekke, oyuncular. İnanır gibi değil. Gençler Birliği bu kadar eksik kadroyla çıktığı, bu kadar rotasyon yaptığı bir mücadelede Trabzonspor'un şu ana kadar bu kadar etkisiz oynaması da ayrı bir konu. Bu arada ligde de biliyorsunuz Gençler Birliği Trabzonspor'u Ankara'da mağlup etmeyi başarmıştı hatırlarsanız. Ligin son haftasında ya 4-3'tü ya yani öyle bir skor almıştı. Gerçekten farklı bir galibiyete imza atmıştı. Dakikalar 66 ve Gençler Birliği 1-0 önde. Şimdi tabii bu dakikadan sonra Trabzonspor'un gol yemeden en az 2 gol atması gerekiyor. Kolay mı? Hiç de kolay değil. Ve maç neden buralara kadar geldi Trabzonspor açısından? Bu da ayrı bir sorgulanması gereken bir konu diye düşünüyorum. Evet, erk güç iktidar anlamına geliyormuş. Talha Bey sağ olsun hemen imdadımıza yetişti. Güzel. Ama yani isim de biraz ilginç ya. Yani ben ilk defa duydum erk ismi. Erk normalde aslında kelime anlamı belki birçok zaman kullanmışızdır ama günlük hayatımızda ya da duymuşuzdur ama isim olarak ilk kez hani bir insanda rastladım. Bilmiyorum hani çevrenizde var mı Erk Bey? Erkan falan var da. Ama Erk Bey'i ilk defa hani Bey olacak yakında 17 yaşında daha genç bir kardeşimiz. Yani böyle bir isim ilk kez duyuyorum. Tabii duymadığımız binlerce isim vardır, yüzlerce isim vardır ama bu da bana ilginç geldi bu isim. Teşekkür ederim size sevgili Talha Bey. Dakikalar 68, Gençler Birliği 1, Trabzonspor 0 sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi eğer Trabzonspor bugün elenirse Anadolu'dan bir takımımızın yani Konyaspor veya Gençler Birliği'nin Avrupa'da artık ülkemizi önümüzdeki sene konferans liginde temsil etmesi garanti olacak. Çünkü playoff'ta elendiği durumda da konferans ligine katılım sağlıyor takımlar ya da UEFA Avrupa Ligi'ne katılan bir Anadolu'dan bir takımımız olmuş olacak. İlginç bana. Gelmeye devam ediyor. Bakalım kalan 22 dakika iki takım açısından nasıl geçecek hep beraber göreceğiz. İlk yarı sonunda istatistikleri sizlere aktarmıştım. Şu ana kadarki istatistikleri de bir aktaralım yine. Mutlaka meraklı dinleyicilerimiz vardır. Belki yolda olan dinleyicilerimiz vardır. Açıp detaylı olarak bakamıyorlardır. Biz onları en azından bilgilendirelim. Gençler Birliği şu ana kadar rakip kaleye 7 şut attı. Birisi isabetli. Şimdi ikinci isabeti sağladılar. Gol beklentisi 0.22 gözüküyor. Trabzonspor'un %62 toplu oynamaya karşılık 2 şutu var. 68 dakika itibariyle sadece 2 şutu var Trabzonspor'un. Yani ben bunu söylediğim zaman ama umarım yanlış anlaşılmıyorum diye tahmin ediyorum. Yani ben bunu kabul edemiyorum mesela. Bir büyük takımın 68 dakika itibariyle deplasmanda da olsa fark etmez. Rakibin neredeyse takımın yarısını oynatmadığı, rotasyon yaptığı bir mücadele sadece hatta 70 diyelim biz buna sadece 2 şut atması çok kabul edilebilir bir sayı değil. Yani neredeyse Trabzonspor hücum bölgesinde yok denecek kadar yok. Onun da biri isabetli. Gol beklentisi 0.34 gözüküyor. Duran top gol beklentisi. Bu arada Gençler Birliği ikinci gol için yükleniyor. Şimdi bir vuruş inanılmaz bir gol kaçırdı Gençler Birliği. İnanılmaz bir gol kaçırdı sevgili dinleyiciler. Offside varmış ama. Evet, Gençler Birliği offside pozisyonda offside var ama Arda inanılmaz bir gol kaçırdı. Evet, bu arada offside'miş pozisyon. Ama Onana'dan dönen top penaltı noktasından biraz daha yakın. Altı pasın hemen önünde bomboş. Gerçi gol olsaydı da zaten offside'di. Evet, rakip ceza sahasında Trabzonspor 17 kez topla buluşmuş. Gençler Birliği sadece 5 kez topla buluştu. Daha çok ceza sahasında şutlar vardı. Gençler Birliği şu ana kadar değil mi? Yanlış görmüyorum ben herhalde. Köşe vuruşlarında bir yanlışlık olabilir ama yine de bir bakayım. Bol bol köşe vuruşu var çünkü. Dediğim gibi yanlış görüyor olabilirim. Umarım yanlış görmüyorumdur. Kornere bir bakalım tekrar. Evet. Çünkü o kadar korner görmedim. Gençler Birliği bir kez köşe vuruşu kullandı. Buna karşı Trabzonspor'da 4 kez köşe vuruşu kullandı. Bir anda 8 falan gördüm. Nasıl oluyor ya falan diye bir anda şaşırdım. Evet, gerçekten hani yanlış istatistik gördüm. 1'e 4 Trabzonspor. daha fazla köşe vuruşu kullanmış. Mücadelede de şu ana kadar 27 faul yapıldı. Evet, tehlikeli bir yerden köşe vuruşu kullanıyor Trabzonspor. Muçi topun başında Trabzonspor. Gençlerbirliği karşısında 1-0 geride. Şimdi kaleye uzak bir nokta ama çapraz bir nokta. Direkt kaleye vuracaktır. Bir vuruş direkten dışarıya. Muçi'nin vuruşu üst direğe çarptı ve avuta gitti sevgili dinleyiciler. Dakikalar 71. Gençlerbirliği 1. Trabzonspor 0. Muçi vurdu. Tam çatala çarptı top ama dışarıya doğru falso aldı ve Trabzonspor beraberlik fırsatını değerlendiremedi bu pozisyonda. Evet, Trabzonspor'un 3. şutu şu ana kadar sadece bir isabetli şutu var. Hemen biz bu arada oynanan maçlara da bir bakalım. Almeria City 0, William 1 dakikalar itibariyle ilk yarı sona erdi. Çek Cumhuriyeti'nde şampiyonluk turunda Slavia Prag Jablonec karşısında ilk yarı 3-0 önde kapattı. Evet, bakalım başka da maç yok, canlı oynanan maç yok. Evet, İspanyol 5 aylık muradına erdi. Maç kazanamama serisine bir son verdi ve 5 ay sonra kazanmayı başardı. 2-0'lık galibiyetle beraber rahat bir nefes aldılar. Derin bir nefes aldılar. Yine Sevilla Villarreal deplasmanında 3-2 kazanıp ligde kalma yolunda dev bir adım attı Sevilla takımı. Yani düşerse yazık olur tabii. Selamlar, sanırsam Fatih Hoca yılın hocası seçmiştiniz. Çok rica edeceğim. Biraz da kendinizi eleştirir misiniz? Ya Ali Beyciğim, yapmayın. Şimdi skorlar özelinde bir değerlendirme yapmayın. Olabilir. Yani sizin seçtiğiniz Okan Buruk'ta, Sayın Okan Buruk'ta Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne elendi. Şimdi değil mi? Böyle de bakmak lazım. Yani sizin önerdiğiniz Okan Buruk da yine Gençlerbirliği'ne elendi. Sadece sonuçlar üzerinden ya da bir maç üzerinden bunu değerlendirmezseniz sevinirim. Ben aynı fikirdeyim hala. Bence lig maratonunda şu ana kadar kısıtlı kadrosuyla, kısıtlı imkanlarıyla en iyi performansı gösteren teknik direktör bence Fatih Hoca. Katılmayabilirsiniz, aynı fikirde olmayabilirsiniz. Siz Okan Hoca dersiniz. Bir başkası başka bir teknik direktör der. Bir başkası Sergen Yalçın der belki. Bilmiyorum, belki vardır içinizden düşünen. Hani yoktur ama olabilir de belki böyle. Bu arada Trabzonspor köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasına kafalardan seken top. Artı maç bitmedi daha. Dakikalar 73. Değil mi? Çok acele etmemek lazım. Bakalım Onana. Evet. Topun taca çıkmasına izin vermeye çalıştı. Bir anda top da böyle çıkmayınca, yani orada topu kaptırsa ikinci gol yiyecek Trabzonspor, belki iş bitmiş olacak ama evet, burada engellemeye çalıştı. Engelledi de ama rakibine de bir faul yaptı. Dakikalar 74'ü gösteriyor. Bu arada Bukhari sarı karttı. Biraz daha uğraşırsa ikinci sarı karttan oyun dışında kalabilir. Gençlerbirliği oyuncuları, oyununuzu oynayın diyor. Evet, Bukhari'yi korumaya çalışıyor Trabzonsporlu oyuncular. Dakikalar 75'i gösterirken ne oldu, bir anda ortalık karıştı, ben anlamadım. Onana topun taca çıkmasına izin verdi. Sonrasında neler oldu da biz kaçırdık? Ali Yılmaz gayet sakin. Yani eğer sarı kart çıkarırsa Bukhari'ye ikinci sarı kartı çıkarmış olacak ve kırmızı kartı da oyun dışında bırakmış olacak. Ama sanırım kenardan bir oyuncuya sarı kart gösterdi. Gençlerbirliği'nden bir oyuncuya sarı kart gösterdi. Yani sevgili Ali'cim, Ali Cemal, seninle aynı fikirde değilim. Olmayacağım da. Sen öyle devam et, ben böyle devam edeyim. Kendimi eleştirmiyorum bu konuda. Hala aynı fikirdeyim. Dakikalar 75'i gösteriyor. Mücadelede Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ve Trabzonspor'un da atakları var gibi. Yani öyle gözüküyor. Oyuncu değişikliğinden sonra biraz daha hareketlenmeye çalıştı. Acaba orta sahaya, evet, başka da bir opsiyon kalmadı Trabzonspor adına. Şöyle bir bakıyorum, başka kimler var oyuna atabileceği ve maça etki edecek, maçın gidişatını değiştirecek başka kim var? Folcarelli Bukhari değişikliği belki olabilir. Neden onu da söylüyorum. Bukhari'nin sarı kartı var. Hani orta sahada özellikle Gençler Birliği'nin daha fazla kapanacağını düşünürsek olayı biraz daha öne atıp oraya biraz daha sert bir 6 numarayla kapatmak belki daha sağlıklı olabilir. Ama hoca bakalım ne zaman bu değişikliği yapacak ya da yapacak mı? Dakikalar 77'yi gösteriyor ve mücadelede Gençler Birliği'nin 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Şimdi sol taraftan Muçi ile geliyor. Muçi ceza sahasında bir orta. Umut ve Onaçu uzun boylu iki oyuncu gol arıyor. Gerçi Bukhari de şu ana kadar etkili oynadı. Şimdi hakkını yemeyelim. O da bayağı bir her pozisyonda mutlaka ceza sahasına girmeye çalışıyor. Ya da takımı öne taşımaya çalışıyor. Şimdi atak sonlandıramadı Trabzonspor. Gençler bile Hanusek'te gelecekti ama olmadı. Evet sevgili Ali demiş ki ben sizin yerinize eleştiririm sizi. Olur. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ya bunda eleştirecek çok bir şey yok. Yani bu çok göreceli bir şey. Hani kimine göre öyle, kimine göre böyle. Ben mevcut oyuncu yapısıyla beraber, mevcut kadro değeri itibariyle ligde topladığı puanlar, ligin bitimine 3-4 hafta kala şampiyon Galatasaray'dan 2-3 puan geride olması münasebetiyle Trabzonspor'u ve hani Fatih Hoca'nın şu ana kadar yaptıklarını değerli gördüm ve siz de görmeyebilirsiniz. Bu siz de şeyden bahsettiniz. Nedir o? Okan Hoca'dan bahsettiniz. Olabilir. Yani herkesin fikri farklı. Evet. Gençler Birliği 1-0 önde, dakikalar 77'yi gösteriyor. Az önce Fıratça'nın bir pozisyondan sonraki reaksiyonu gerçekten ilginçti. Yani böyle inanılmaz bir reaksiyon gösterdi. Sevinç gösterisinde bulundu. Dakikalar 78'i gösterirken şimdi ceza sahasında bir orta, bir vuruş ve top ağlarda. Trabzonspor'un beraberlik golü Nivu. Dakikalar 78'i gösterirken Gençler Birliği 1 Trabzonspor 1 sevgili dinleyiciler. Cibuke top ağlara gönderdi. Dakikalar 79'u gösterirken. Yalnız oydu herhalde, öyle tahmin ediyorum. Herkes ona koştu ama acaba Cibuke mi attı, bir daha bakalım. Çünkü orada 4 Trabzonsporlu çıktı topa gördüğüm kadarıyla. Zaten Onana 2-0-1. Ay şaka gibi. Bence kendi kalesine atmış abi. Kendi kalesine atmış. Çünkü yalnız o topa çıkan oyuncuya da büyük haksızlık abi. 4 Trabzonsporlu oyuncunun arasında kalmış. Ki onların birisi Cibuke, biri Augusto, diğeri Umut Nayır ve diğeri de Onaçu. Yani boy ortalaması 1.90 falan yani. Bir Gençler Birliği oyuncusu var. O da sanki kendi kalesine atmış gibi gözüküyor. Evet, dakikalar 78'e gösteriyor ve mücadelede birbirlik beraberlik devam ediyor. Şimdi Trabzonspor tekrar golden sonra gelmeye çalışıyor. Sağ tarafta Augusto'ya bir pas. Augusto ceza sahasına göğsüyle kontrol etti ama birazcık şiddetli bir kontrol ve top da kaleci Erhan'da kaldı. Augusto özellikle oyuna girdikten sonra Trabzonspor bence Zubkov etkisiz bir oyun oynadı ilk yarıda. Çok top kaybı yaptı. Augusto çok daha dengeli demiyorum ama buradan tehlike yaratabilirler. Çünkü ikinci santrafor olarak da ceza sahasına giriyor. Çok çizgide kalmıyor. Özellikle oyunun merkezi sol taraf olursa biraz daha merkeze gelebiliyor. Ve ikinci bir santrafor gibi gol arayabiliyor ya da gol noktalarında olmaya çalışıyor ki Umut Nayır da var. Bu durumda 3 oyuncu oluyor. Böyle bir durum var. Bakalım Trabzonspor kalan dakikalarda kendisi için kendisine yetecek galibiyet golünü atabilecek mi sevgili dinleyiciler? Şimdi Muçi ilk kontrolü yapamayınca zar zor uzaklaştırmaya, daha doğrusu topa gelişi güzel vurdu ve top da Gençler Birliği oyuncularında kaldı. Kaleci Erhan da çok sakin. Yani bir Premier League kalecisi havası görüyorum herhalde. Trabzonspor oyuncular baskı falan yapıyor ama ya inanılmaz sakin bir şekilde karşılıyor bu baskıyı. City Palace maçı başladı. 0-0'lık beraberlik dakikalar 8'i gösteriyor. Lazio Inter kupa final mücadelesi başladı yine. 0-0'lık beraberlik var. Lens Paris mücadelesi başladı Fransa'da ve 0-0'lık beraberlik var. Caner Bey bir gole kaldık. Hadi bakalım demiş sevgili Burak Bey. Hadi bakalım, bol şanslar. Evet, dakikalar 81'i gösteriyor ve Trabzonspor şimdi sağ taraftan Augusto ile gelmeye çalışıyor. Augusto çalım sonrasında ceza sahasına girdi. Bir vuruş inanılmaz bir gol kaçırdı Onatçu. Önce Umut Tahir sonra Onatçu. İnanılmaz bir gol kaçırdılar. Yani kaçırmanın imkansız olabileceği bir pozisyon. Önce Umut Tahir sonrasında Onatçu. Akıl alır gibi değil. Şimdi pozisyonu tekrar izleyeceğiz. Augusto sağ taraftan geldi. Ceza sahasına girdi. Aldı atledi. Umut Nayır 1 metreden ıska geçti. Sonrasında Onatçu'nun önünde kaldı. Onatçu'nun vuruşu da çizgiden çıkarıldı. Gerçekten kaçırmanın hani bu kadar zor olabileceği bir pozisyon. Özellikle Umut Nayır'ın yani vücuduna çarpsa gol olacak bir pozisyonda ıska geçti sevgili dinleyiciler. Trabzonspor adına ikinci gol fırsatıydı ki maçın en net pozisyonuydu. Goller dahil olmak üzere. O kadar net pozisyondu. Trabzonspor atakları devam ediyor. Şimdi ceza sahasına bir orta. Augusto. Onatçu'nun üzerinden kafayı vurmayı başardı ama top Davut'a gitti. Evet, maçın en net pozisyonunu dakikalar 83'ü gösterirken Trabzonspor Umut Nayır ve Onatçu'yla üst üste kaçırdı. Aynı pozisyon içinde iki oyuncu. Önce Umut Nayır ıska geçti. Kaleye yaklaşık 1 metre mesafe. Kaleci de geçen toptu bu arada. Hani sadece boş kaleye dokunacaktı. Ama ilginç. Evet, bu arada Trabzonspor şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Büyük bir Trabzonspor adına büyük bir şans. Onan arka tarafta bomboş. Bir vuruş direkten döndü. İnanılmaz bir gol olabilirdi. İnanılmaz bir gol olabilirdi sevgili dinleyiciler. Augusto 35 metreden inanılmaz bir füze çataldan döndü. Trabzonspor ikinci gol için yükleniyor. Reklam aramız mı var? Kaçırdım ben. Yok değil mi bir şey? Dakikalar 83'ü gösteriyor ve mücadelede Augusto inanılmaz bir vuruş. Kalecinin müdahalesi var mı? Hayır, yok. Ve top oyun alanına geri döndü. Trabzonspor adına önemli bir fırsat daha. Trabzonspor yine Augusto ile sağ taraftan gelmeye çalışıyor ki az önce söyledim size. Augusto'nun oyuna girmesinden sonra Trabzonspor sağ taraftan çok etkili ataklar gerçekleştiriyor. Şimdi köşe vuruşu kullanacak ama önce biz kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
10: Bahse gireriz devam edecek.
8: Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo Spor.
2: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
11: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dakikalar 86'yı gösteriyor ve mücadelede bir birlik beraberlik devam ediyor. Az önce Augusto'nun şutunu tekrar görüyoruz. Gerçekten inanılmaz bir füze. Direkt sallandı, fileler sallandı.

Trabzonspor golünde söylemiştik sizlere. Hani orada bir dokunuş vardı sanki Gençler Birliği oyuncularında. Dakikalar 87'yi gösteriyor. Trabzonspor tüm hatlarıyla rakip yarı sahada. Ozan oyuna dahil olduktan sonra, Augusto yine oyuna dahil olduktan sonra orta sahada üçlü orta sahayla beraber Ozan da topla beraber dribling yaparaktan, yani topla beraber kat ederekten rakibi eksiltmeye çalışıyor ki bu önemli günümüz futbolunda. Çünkü rakipler artık alanları iyi kapatıyor, parselizasyonu iyi yapıyorlar. Bir şekilde alan savunması yapmaya çalışıyorlar ama topla beraber çalım yeteneği olan ve dribling yeteneği olan oyuncular. Bu arada Trabzonspor savunmasından çok büyük bir hata. Şimdi bir vuruş kaleci Onana. Çok büyük bir hata. Çibuke hata yaptı ama Gençler Birliği oyuncuları değerlendiremedi. Şimdi Ozan, Tufan, yerde kalan bir Gençler Birliği oyuncusu var. Ali Yılmaz devam etti ve Muçi ile gelmeye çalışıyor. Merkeze bıraktı. Şimdi sağ tarafta bir boşluk, uzaktan bir vuruş kaleci Erhan ve korner. İki müthiş hareket. Önce Ozan, Tufan, sonrasında da Erhan topun ağlara gitmesine izin vermedi ve müthiş bir kurtarışa imza attı. Dakikalar 87'yi gösteriyor. Önce Gençler Birliği kaçırdı. Sonrasında da Ozan, Tufan'ın sert vuruşunda Erhan güçlükle topu kornere çeldi. Dakikalar 88, birbirlik beraberlik devam ediyor. Gerçekten heyecanlı bir maç sonu. Şimdi içeriye bir orta, bir kafa dışarıda. Trabzonspor'un gerçekten çok size'lı uzun boylu oyuncuları var. Yani iyi orta gelirse ya da işte geldiği durumlarda hakikaten durdurmak çok zor ama bence iyi orta gelmiyor. Trabzonspor'un en büyük problemi bu, bana sorarsanız. Evet, Inter Lazio deplasmanı kupada finalde 1-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Onaç'ı vurmuş kafayı. Zaten Onaç'ı hani çok zıplamadan da kafayı vurabiliyor ama burada zamanlamayı iyi ayarlayamamış. Topu da ağlara gönderememiş. Inter Lazio karşısında 1-0 öne geçti kupa İtalya Kupası final mücadelesinde. Gençler Birliği'nde bir oyuncu değişikliği. Bakalım maç uzayacak mı sevgili dinleyiciler? Hep beraber göreceğiz ama şu ana kadar Trabzonspor taraftarı tabi skordan memnun değillerdir. Oyundan da çok memnun değillerdir. Şu ana kadar çoktan Trabzonspor'un kendisi için gerekli golleri atıyor olması, atması gerekirdi bana sorarsanız. Özellikle ikinci bölgede çok kalabalık bordo mavili takım. Aslında burada belki de daha üçüncü bölgede. Bu arada şimdi Trabzonspor etkili geliyor. Onaç'ı içeriye indirdi. Umut Nayır'dan önce bir kafa. Kendi ikinci bölgesinde çok adamla kalıyor. Haliyle hücum hattında bu defa sadece Onaç'ı var gibi bir durum oluyor. İşte Umut Nayır girdikten sonra birazcık belki orayı sayısal olarak artırdılar ama ilk yarıda zaten bunu hiç yapamamışlardı. Evet, şimdi Pina şu anda sağ tarafta, Augusto içeride, Umut içeride, bir türlü orta yapamadılar. Şimdi sola döndüler. Ozan'dan bir orta ceza sahasına, yine Gençler Birliği savunması uzaklaştırmayı başardı ve tehlikeli bir yerden bir serbest vuruş kazandı. Şimdi Trabzonspor Bukhari'ye yapılan faul var. Bu arada bir sarı kart herhalde çıkacak. Faulü Trabzonspor'a verdi gördüğüm kadarıyla. Ali Yılmaz ikinci kırmızı sarı kartı gösterecek Bukhari'ye. Çok ilginç. Ben mi faul yaptım diyor. Yani burada eğer dirsek falan atmadıysa çok büyük bir yanlışlık olabilir diye tahmin ediyorum. Ozan şaşırdı. Bukhari de şaşırdı. Bukhari öndeydi. Faulü Trabzonspor'a verdi. Yani faulü Trabzonspor'a verdiği bir durumda Gençler Birliği oyuncusuna kırmızı kart gösterdi. Önce sarı kart gösterdi. Sanki elini arka cebine attı böyle kırmızı gösterecek gibi. Çok ilginç. Bukhari diyor ki bana mı göstereceksin kartı? Evet falan dedi yani bir ara yanlış görmediysem. Yalnız gördün değil mi abi? Bayağı bir itiraz ettiler ama yani pozisyonda Bukhari'nin herhalde kırmızı kart görmesi çok büyük bir skandal olurdu yani. Ya sarı kartı vardı. İkinci sarı karttan kırmızı olacaktı pozisyon.

0: Hani faul yapılan oyuncuya sarı kart gösterecekti. Çok ilginç. Hakem bilmiyorum yani niye böyle bir anda öyle bir şey oldu. Herkes de şaşırdı. Ben de şaşırdım ama göstermedim. Caner Bey iyi akşamlar. Bu oyun kendi gençlerimizde de güzel oynanıyormuş. Milyonlar verip yabancı oyuncu almanın bence bir faydası yok demiş sevgili Nedim Özkan Bey. Böyle bir mesaj yollamış. Belki. Ya oynanıyor tabii ki. Fırsat verirseniz oynanır. Niye oynanmaz ya? Yeter ki fırsat verin yani. Artık neredeyse tüm dünyada koşu mesafeleri birbirine çok yakın. Ve saha içinde de oyun sistemini doğru bir şekilde uygularlarsa oyuncular tabii ki kaliteli oyuncularla oyun çok daha güzel olur. Ama hani şeyler artık farklar kapandı bence. Evet, bu arada inanılmaz bir gol sevgili dinleyiciler. Ernest Muçi gerçekten inanılmaz bir gol attı. Sağ Trabzonspor serbest vuruşu kullandı. Sol taraftan Ernest Muçi yaklaşık 1 metre sürdü. Sonrasında bir sağa baktı, bir sola baktı ve inanılmaz bir gol. Sağ köşeye tam 90'a gitti. Bir daha izleyeceğiz. Serbest vuruşu hemen kullandı Ozan. Muçi'ye ceza sahasına girmeden tam da böyle ceza sahasına çok küçük girdi ve girer girmez ayağının dışıyla köşeye inanılmaz bir füze ve Trabzonspor 2-1 öne geçti Gençlerbirliği karşısında Ankara'da. 1-0 geriye düştüğü mücadelede gerçekten mükemmel bir gol. Harika bir gol diyebiliriz. Sonrasında da formasını çıkarttı ve taraftara da sus işareti yaptı Ernest Muçi. Evet. Golden sonra da sarı kartını gördü formasını çıkarttığı için. Dakikalar 90 artı 2'yi gösteriyor. Trabzonspor 2, Gençlerbirliği 1 oldu. Evet sevgili Ali Cemal az önce biliyorsunuz kendisi beni eleştirdi. Neden? Yılın teknik direktörü Fatih Tekke dediğim için daha önceki haftalar ve ben de maç henüz bitmedi sevgili Ali Cemal acele etme dedim. Şimdi ben kaçtım diyor. İyi yayınlar, iyi akşamlar diyor. Öyle demişler. Yani atalarımız yani biliyorsunuz güzel sözleri var, atasözlerimiz, deyimlerimiz var. Erken öten horozun ne demişler? Kafası erken kesilirmiş. O yüzden bunu mecazi olarak söylüyorum. Çok acele etmemek lazım sevgili Ali Cemal. Ha, bu arada hala maç bitmedi yani Gençlerbirliği bir anda beraber golünde bulabilir. Ben böyle bir şey demiyorum ama şartlar ne olursa olsun benim için yılın teknik direktör adayı birinci sırada Sayın Fatih Tekke vardır. İsterse kupadan elensin önemli değil. Benim için bu kadar eleştirmeme rağmen bakın çok eleştiriyorum ama yine de Fatih Tekke'nin önemli işler başardığını düşünüyorum. Sevgili Serdar Bey yazmış. Serdar Bey'e de selamlar. Ben bir Beşiktaş taraftarım. Sizce Semih ve Muçi kalsaydı fark yaratır mıydı? Kesinlikle yaratırdı sevgili Serdar Beyciğim. Ve sizce yine önümüzdeki sene Sergen Hoca'nın planları içinde Sergen Hoca kadroda Semih ve Muçi'ye yer bulmalı mı? Ne dersiniz? Ya Sergen Hoca kalırsa bir kere Muçi'ye yer yok. Zaten söyledi defalarca. Yani benim oyun planımda yeri yok dedi. Daha tempolu, daha atletik oyuncular istiyor. Hani bu atletizm tabii teknik kapasite ile de birleşmeli. Hani sadece atletizm istiyorsanız o zaman gidersiniz transfer politikasını hani farklı bir şekilde yaparsınız. Hani bunu hadi şu anda belki programda konuşmuyor ama alırsınız. Yani olay tan tarzı 11 tane oyuncu alırsınız. Bu sizin şampiyon olacağınızı her maçta işte rakiplerinize inanılmaz fiziksel üstünlük ya da skor üstünlüğü sağlayacağı anlamına gelmiyor. Gelse zaten Fransa'da o zaman işte ne bileyim Fransız takımları işte bütün takımlar çok önde olur. Futbol böyle bir şey değil. Sayın Sergen Yalçın da bunu eminim biliyordur. Bizden daha iyi biliyordur. Ben Muçi'nin Beşiktaş'ta hani sağ açıkta oynamadığı sürece çok rahatlıkla Orkun'la beraber hani 4-1'in 4-1-4-1'in o öndeki ikiliden birisi çok rahatlıkla olacağını düşünüyorum. Yani Muçi az koşuyor deniliyor ama bayağı koşuyor Muçi yani gördüğünüz gibi. Skor katkısı yapan bir oyuncu. Şimdi siz olay tanı oynattığınız zaman görüyorsunuz zaten skor katkısı yok. Nasıl olacak bu? Sadece Orkun'la bu iş olmaz. Ya olay tanının daha iyisini bulacaksınız. Var işte. O yüzden hani Sergen Hoca ile muhtemelen yine Muçi olmayacak. Ben Trabzonspor'da kalma ihtimalini yüksek görüyorum. Semih konusunda da yani Semih Mustafa'dan daha fazla süre alabilirdi. Ben de katılıyorum. Hem de kanatlarda da oynatabilirdiniz. Yani Beşiktaş sezon boyunca sol öne oyuncu koymaya çalıştı. Koyabildi mi? Hayır. Gerçi hani bu sezonda, sene sonunda, transfer sezonunda da acaba oraya bir oyuncu alabilecek mi? Onu da bilmiyorum da. Malum dünyada biliyorsunuz sol ön oyuncu kıtlığı var. En azından şu ana kadar benim aldığım izlenimler genelde bu şekilde. Beşiktaş tarafından yapılan açıklamalara istinaden bu şekilde sevgili Serdar Beyciğim. Yoksa dünyada biliyorsunuz sol açık var. Var yani, her takımda var. 4-2-3-1 oynarsanız da var. 4-3-3 oynarsanız da var. 3-4-3 oynarsanız da sol önde oynayan binlerce oyuncu var. Ama Beşiktaş'ta oynayabilecek kapasitede oyuncular yok. En azından ben birkaç senedir bekliyoruz, söylüyoruz. Bu sene olur diye tahmin ediyorum. Yani bu sene alınacak diye tahmin ediyorum. Semih kalsaydı tabii ki faydalı olurdu. Yani solda oynayan oyuncuları biraz düşünürsek, değil mi? Hani Bilal Ture'yi kenara bırakıyorum. Kendisine haksızlık etmeyeyim. Ama Bilal Ture haricinde sezon boyunca başka da kimseyi orada göremedik. Yani Bilal Ture yoksa Beşiktaş'ın sol önü yoktu bu sene. O yüzden Semih kalsaydı tabii ki faydalı olurdu. En azından mevcutlardan daha iyi bir oyun oynayabilirdi. Sağa girip vurabilirdi vesaire. Zaman zaman çift forvet oynayabilirdi. Zaman zaman santrofor atabilirdiniz. Oyun içinde, yani sağ içinde oyuncu değişikliği yapmadan değişiklik yapabilirdiniz. Ama işte sonuçta böyle bir planlama yapıldı. Sene sonunda bakacağız. Şu ana kadar Cagliari biliyorsunuz opsiyonu kullanmadı ve Trabzonspor'da 20 Mayıs'a kadar henüz daha zaman da var, opsiyonu kullanmadı. Ve Trabzonspor kupada finalde sevgili dinleyiciler. Biz de bitiriyoruz. Trabzonspor'u ve Gençler Birliği'ni tebrik ediyoruz. Trabzonspor'u ayrıca tebrik ediyorum. Cuma günü saat 20.30'da tekrar Radyo Spor frekanslarında olacağım. Herkese ailesiyle beraber güzel bir gün, güzel bir hafta temenni ediyorum. Hoşçakalın.
1: Bahse gireriz devam edecek. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Trabzonspor iyi oynamadı diyebilirim. Evet, oyunun bazı bölümlerinde belki istekli göründü. Pozisyonlara giren bir Trabzonspor vardı. Ama maçın 65-70

dakikasında da hiçbir şey yapmayan bir Trabzonspor takımı vardı. Sonuca bakacak olursak da rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve adını Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'un rakibi olarak yazdırmayı başardı. Trabzonlu ve Trabzonsporlu dostlarımı ben tebrik ediyorum. Konyaspor karşısında da böyle oynarsa ben Trabzonspor'un işler kupa anlamında çok ama çok zor olabileceğini düşünüyorum. Birazdan detaylı konuşacağız. Tabii ki bu karşılaşmanın tüm detaylarını masaya yatıracağız. Sevgili Nihat Erence hattımızda olacak. Bir 5 dakika içerisinde bağlantımız gerçekleşecek diye düşünüyorum. Arkadaşlarımız da bana bağlantı gerçekleştiğinde haber verirse çok mutlu olurum. Gecenin diğer maçlarını hatırlatayım. Güzel karşılaşmalar yine dikkatimi çekiyor. İngiltere Premier Ligi Manchester City Crystal Palace mücadelesinde 28 dakika geride kaldı. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Lazio-Inter yine İtalya Kupası final mücadelesinde Inter 1-0'lık avantajı yakaladı. Dakikalarda 28'i göstermekte. Yine bu karşılaşmada Fransa Lig 1'e dönecek olursak benim bugün kupon anlamında en güvendiğim karşılaşmalardan biriydi ki ilk yarıda geldi ve bu kupon başarılı oldu. Brest 1-Strasbourg 2 maçın sonucu ki ilk yarıda geldi bu 3 gol. İkinci yarıda ise gol olmadı. Pozisyona aslında bakacak olursak, pozisyonları değerlendirecek olursak da öyle aman aman bir pozisyonda çıkmadı maçın ikinci yarısında. Onu da hatırlatayım. Şu an oynanan Fransa Lig 1'de bir diğer mücadelemiz Lens Paris Saint-Germain karşılaşması. Burada da Paris Saint-Germain deplasmanda Lens deplasmanında 1-0'lık avantajını sürdürmekte. Hollanda Ligi'ne dönelim hemen. Playoff 3. tur karşılaşması Almere City William'ı konuk ediyor ve William deplasmanda önde olan taraf sevgili Radyospor dinleyicileri. Diğer maçlarda neler oluyor peki? Bülten kalabalık demiştik. Rangers-Hibernian mücadelesi dakikalar 28'i göstermekte. Hibernian, Glasgow Rangers diyorum ben. Rangers tabii ki şu an güncel adı ama eski futbol gurmeleri Glasgow Rangers dediğimde daha net anlayacaklardır. Rangers 0, Hibernian 1 dakikalar 28'i gösteriyor. Motherwell Celtic karşısında ki bu da ilginç sonuçlardan biri. Bugün İskoçya Ligi'nde ilk 30 dakikalar tamamlanırken büyük sürprizler meydana çıktı. Evet, Rangers geride kendi evinde şampiyonluk mücadelesinde kendi sahasında mağlup durumda Hibernian karşısında. Celtic keza aynı şekilde yine 31. dakikası oynanan mücadelede 1-0 geride olan taraf. Bakalım bu iki takım geri dönebilecekler mi, maçı kazanabilecekler mi? Çek Cumhuriyeti şampiyonluk turu mücadelesine dönecek olursak da Slavia Prag 5, Jablonec 1 dakikalar 68'i göstermekte. Polonya Ligi bugün kısır geçen liglerden biri. Arka Gdin Górnik Zabrze mücadelesi 0-0 sonuçlandı. Şu an canlıdaki bir diğer maçımız yine Polonya Ligi'ndeki Rakow Białystok mücadelesi. Białystok deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı diyebilirim. Sevgili Radyospor dinleyicileri, skorlar bu şekilde. Goller geldikçe tabii ki sizlere an ve an aktarmaya devam edeceğim. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Trabzonspor zorlandığı bir yarı final mücadelesinde Gençler Birliği'ni 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve adını Türkiye Kupası'nda finale yazdırmayı da başardı Trabzonspor takımı. Finalde Trabzonspor'un rakibi Konyaspor olacak. İyi oynadı mı? Nerede hatalar yaptı Trabzonspor? Bunun hepsini masaya yatıracağız. Birazdan Nihat Erence konuğum olacak. Kendisiyle Trabzonspor'u konuşacağız. Bu karşılaşmada özellikle ilk yarıda Trabzonspor'un rakip yarı alana gitme konusunda ciddi sorun yaşadığını gördük hepimiz maçı takip edenler. Bunun sebeplerini kendisine ileteceğim ve cevaplarıyla tabii ki hem kafamızdaki soru işaretlerini hem de sizlerin bana ilettiği soruları da yanıtlamış olacak diye düşünüyorum. İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City Crystal Palace önünde 1-0 öne geçti. Dakikalar 32'yi gösteriyor. Yine canlıda dikkatimizi çeken maçlardan biri İspanya. La Liga'da iki karşılaşma an itibariyle başladı. Getafe 0, Mallorca 0, Deportivo Alave 0, Barcelona 0. Buradan da goller çıktıkça yine sizlere hatırlatmış olacağım skorları diyelim.
Türkiye Kupası'nı konuşacağız. Bir 15-20 dakika sevgili Nihat Erence ile Türkiye Kupası'na özel de bir soru hazırladım. Sizler de bu sorunun cevabını bana iletebilirsiniz. Tabii ki Türkiye Kupası tarihinin en golcü futbolcusunu soruyorum. Sevgili futbol severler, futbol gurmelerini sahneye davet ediyorum. Evet, sizden bahsediyorum.

bahsediyorum. Lütfen doğru cevapları iletin. Şöyle bir düşündüğünüzde zaten Türkiye Kupası'nda kim en fazla gol atmış olabilir? Yani çok kolay, çok basit sorulardan biri. Türkiye Kupası'nda tüm zamanların en golcü futbolcusunu soruyorum. Çok kolay bir soru olduğunu da düşünüyorum. Hem gündeme dair mesajlarınızı hem de bu sizlere sorduğum sorunun cevaplarını bana iletebilirsiniz. Birazdan sohbetimize devam edeceğiz. Şöyle bir hattımızı kontrol edelim. Evet, bir dakika içerisinde bağlantımız gerçekleşmiş olacakmış. Sevgili Nihat Erence hazırmış şu an itibariyle.

0: Trabzonspor böyle oynarsa bence Konyaspor bizi mağlup eder demiş yine bir dinleyicimiz, adını paylaşmamış ama isminizi de yazarsanız mesajlarınızın sonuna çok ama çok mutlu olurum. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Bir Trabzonsporlu dinleyicim diyor ki ben bu oyunu beğenmedim. Tamam, kazandık, finale yükseldik ama Konyaspor bizi böyle oynadığımız takdirde mağlup eder. Yani adımız sadece finale çıkmakta kalır demek istemiş dinleyicimiz. Peki evet, Trabzonspor'un oynadığı futbol bana da pek umut vermedi. Yani final mücadelesi öncesinde en azından 70. ila 90. dakika arasındaki oyununu genele yayması gerekiyor Trabzonspor takımının diye düşünüyorum. Önemli yetenekleri var. Yani Trabzonspor takımı ki bu kadar da yedek ağırlıklı çıkan bir Gençler Birliği karşısında 1-0 geriye düşmemesi gerektiğini ben düşünüyordum. Maçı takip ederken de bu eleştirilerde bulundum. Ha, neticeye bakacak olursak tabii ki 2-1'lik bir skor, iyi oynadı, kötü oynadı. Bunun pek bir önemi var mı? Kağıt üzerinde yok. Hatalarından ders çıkartırsa Trabzonspor takımı finalde Konyaspor'u yenebilecek güce sahip. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama Konyaspor'un da bu tarz maçlarda çok iyi performans gösterdiğini hatırlatmak istiyorum. Güzel bir final bizi bekliyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Güzel bir final mücadelesi izleyeceğiz diye düşünüyorum. Şöyle bir mesajlarımıza dönelim. Ne demiş dinleyicimiz? Abi Trabzonspor bence bugün bilerek böyle oynadı demiş. Bilemiyorum neden böyle bir görüşe sahipsiniz. İlk yarıda isteksiz oynadı. Evet, buna katılıyorum. Ama Gençler Birliği orta sahadaki oyuncular özellikle iyi alan kapattı. Geçiş hücumlarında ciddi sorunlar yaşattı Trabzonsporlu oyunculara. Ben en temel sebeplerinden biri bu diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Birazdan sevgili Nihat Erence de bu söylediklerime katılacak mı? Şöyle bir mesajlarınıza döneyim. Saniyeler içerisinde bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Görkem abi, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un bizi yenmesi bir nevi bizim için de iyi oldu diyebilirim diyen dinleyicimiz. Hafta sonu ligde yine Trabzonspor ile ölüm kalım maçımızda, Türkiye Kupası'nı finalini de düşünecekleri için sakatlık, yorgunluk gibi önemli oyuncularını riske etmeyeceklerdir. Çünkü bize ligde kalmak için Trabzonspor deplasmanında galibiyet gerekebilir demiş dinleyicimiz. Tabii ki galibiyet olmasa bile en azından bir puan almak zorunda diye düşünüyorum ben Gençler Birliği'nin. Bir Gençler Birliği taraftarının görüşü bu şekildeydi. Kupadan elendiğimiz iyi oldu dedi. Bilmiyorum. Ya, ligde de puanını al, kupada da finale kal. Gelecek sezon hem Süper Lig'de mücadele et hem de Avrupa Kupalarında katıl. Bence daha iyi olurdu. Hani ben bir Gençler Birliği taraftarı olsaydım ben Trabzonspor'u yenmek isterdim. Bu kupayı kazanmak isterdim. Ligde zaten kalmak zorundasın diye düşünürdüm. Peki, bazı dinleyicilerimizin, taraftarların görüşleri bu şekilde. Görkemciğim hoş geldin, iyi yayınlar olsun kardeşim demiş. Peki, teşekkür ediyorum. İzmir'den Nazmi, Semih bence demiş dinleyicimiz. Evet, Türkiye Kupası tarihinin en fazla gol atan futbolcusunu soruyorum. Bu akşam ilk sorum bu. Sevgili dinleyicilerim, futbol severler, özellikle futbol gurmeleri çok yakından bildikleri bir isim. Hadi bakalım doğru cevaplarıyla yayınımıza mesajlarınızı iletin. Birazdan doğru cevapları ve yanlış cevapları okumaya devam edeceğim. Ama öncesinde Karadeniz Gazetesi'nde spor koordinatörlük görevini başarıyla yürüten sevgili Nihat Erence hattımızdaymış. Kendisine hoş geldin demek istiyorum. Nihat abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi geceler olsun. Öyle diyelim değil mi? Gece oldu artık.
0: Yani tabii genel itibariyle gece oldu ama ben Tokyo saatine göre hayatımı dizayn ettiğim için benim için daha öğlen saatleri diyebilirim.
1: O zaman iyi akşamlar diyelim, seni de böylece moral olarak yükseltelim.
0: Tabii. Teşekkür ediyorum. Bu arada Trabzonspor'un oynadığı ilk yarıdaki performansı sormak istiyorum. Tamam, maçı kazandı, bunu konuşalım. Bunu konuşacağız zaten ama İlk yarıdaki performans, ya bekliyor muydun abi sen Trabzonspor'un bu kadar tutuk bir ilk 45 dakikayı tamamlaması?
1: Ya, bazı maçlarda Trabzonspor hani bunları hep yaptı. Hatırlarsın, mecburen de Fatih Hoca hemen ikinci yarılarda 3 tane oyuncuyu aynı anda değiştirmek zorunda kalmıştı. Bugün de yine ilk yarıda Gençler Birliği'ni de tabii kutlamak lazım. Genç bir takım, çok dinamik bir takım, çok koşuyorlar. Yani aslında sevgili Görkem, böyle takımlarla oynamak o kadar kolay değil. Böyle yani şimdi ne yapıyor? Muçi mesela birini geçiyor. Bir bakıyor aynı adam tekrar önüne geliyor. Yani o kadar hırslanmışlar ki ki bunu da aslında doğal karşılamak lazım. İyi mücadele ettiler, iyi mücadele verdiler güçleri kadar diyelim, öyle diyelim. Ama tabii ki özellikle işte Fatih Hoca'nın 3 tane hamlesi oyunun aslında yani şeyini tamamen değiştirdi. Daha fazla Trabzonspor rakip alanda oynamaya başladı.
0: Tabii Umut Nayır ve Agustor'un özellikle oyuna girmesi bence oyunu etkiledi.
1: Yani bir anda çift santrfor ve bir santrfor özellikli, aslında kanat değil ama Felipe Augusto, evet, ama kanadı da iyi kullanıyor. Onun girmesiyle beraber bir anda forvet hattında hakikaten hani iş bitirici 3 tane isim vardı. Sonuçta da zaten bir de Muçi gibi bir özel bir oyuncunuz var ki yani bugün özelinde de yine Muçi'ye tabii ki övgüler yağdıracağız ama Muçi yani iyi olduğunda hani gerçekten Trabzonspor'un 10 numara formasını hak ederek giyen bir oyuncu.
0: 28 maçta 12 gollük bir katkısı var.
1: Sevgili Görkem, 40 maç 15 gol 8 asist. Yani 23 tane gole doğrudan katkıda bulunmuş bu sezon. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani o anlamda hani şimdi artık bundan sonraki süreçte de bolca Muçi'nin opsiyonu kullanılacak ama tabii ki Beşiktaş'ın biraz bu konuda biraz indirim yapması bekleniyor. Trabzonspor yönetimi bu konuyla ilgili, hatta ayın 10 Mayıs'ta süre bitiyordu ama 10 günlük bir süre daha alındı. 20'sinde bitecek.
0: Ben yapılacağını sanmıyorum. Sen öyle bir beklenti içerisinde misin abi? İndirim.
1: Ya mutlaka yapılır. Çünkü hani Beşiktaş'ta Trabzonspor'un ilişkileri, bakma tabii ki her kulüp oyuncusunu değerinde satmak isteyecektir mutlaka ama Beşiktaş'la Trabzonspor'un ilişkileri öyle hani böyle bir futbolcu üzerinden işte 3 milyon aşağı 2 milyon yukarı hesaplarının yapılacağı bir ortam olacağını düşünmüyorum. Trabzonspor 5.5'a kadar çıkmıştı, onu biliyorum yani, hatta bir yönetici arkadaşımla konuşurken. Normal 5'ti, 5.5. Ben tahmin ediyorum bir 6-6.5 arasında bir parayla Muçi'nin bonservisi Trabzonspor'a alınır diye düşünüyorum. Yani bu benim tabii hani yöneticilerle konuşup aldığım bir teyitli bilgi değil ama tahmini, yani hani o yaptığımız sohbetlerde de ki sürekli attığı gollerle de değerine değer katıyor tabii. Bir yandan hani tabii Trabzonspor'u finali taşıdı ama diğer yandan da tabii fiyatını yukarıya taşıdığı için biraz o türde bir ekonomik bir sıkıntı oluşturdu.
0: Ben şundan dolayı indirim yapmaz dedim bu arada Beşiktaş kulübü. Geçtiğimiz aylarda biliyorsun abi, Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalan'ın bir açıklaması vardı. İnşallah almazlar. Muçi bizim için önemli bir futbolcu olabilir, yerini doldurmakta güçlük çekebiliriz şeklinde bir açıklaması vardı. Ben o yüzden dolayı pek sıcak bakacaklarını düşünmüyorum indirim konusunda.
1: Ya şöyle, şimdi biraz realist bakmak lazım olaya. Evet, Serdar Adalı öyle bir açıklama yaptı ama Beşiktaş'ın şu anki durumunu hepimiz biliyoruz, öyle değil mi?
0: Tabii.
1: Teknik adam pamuk ipliğine bağlı bir yapıda. Aynı şekilde yönetim, aynı şekilde tribünlerin teknik adama, yönetime hiçbir güvencesi yok. Yani şu anda ben Beşiktaş'ın bir Muçi üzerinden böyle hem Trabzonspor'la ilişkilerini daha böyle zora sokacağını düşünmüyorum. Ki onlar başka şeyler düşünmek zorundalar. Yani yeni sezonun planlamasını, acaba Sergen Yalçın'la mı devam edecekler? Yani bu görüntü içinde bence

0: iki konusu onların belki de en son düşünce işlerini. Evet, tabii ki biraz önce başta da dedim ya, her kulüp oyuncusunu değerinde satmak ister. Bu da en doğal haldir ama zaten Trabzonspor'un bir 7,5-8 milyon euroluk bir opsiyon hakkı vardı.
1: Evet.
0: Yani arada da çok bir şey değil. Bir de Muçi'nin bir yılı kalmış Beşiktaş'ta. Yani bir sezon sonra free olacak.
1: Para kazanmak yani, isteyebilirler diyorsun.
0: Ya mutlaka, şimdi düşünsene hani çok cebelleşti, tamam Trabzonspor o parayı vermedi. Muçi zaten Beşiktaş'ta oynayacağını düşünmüyorum ben. Yani onun hani vücut dilinden, Beşiktaş maçındaki o hareketlerinden, yine Beşiktaş maçının bitiminde, belki bilmiyorum, sen çok dikkatlisin, sosyal medyayı iyi takip ediyorsun. Taraftarlar Muçi'ye Beşiktaş forması götürdüler imzalaması için.
1: Evet.
0: Yani teşekkür edip yürüdü gitti.
1: İmzalamamış. Artık, evet, öyle bir görüntü vardı sosyal medyada.
0: Evet. Yani şimdi bir de Muçi şeyde, Trabzonspor'da çok mutlu. Yani en önemlisi o. Rahat oynuyor. Fatih'teki onu istediği gibi oynatıyor. Yani oyuna şu bölgede oynayacaksın gibi bir şart koşmuyor. Yani serbest oynayan, hani klasik 10 numara pozisyonunda oynuyor. Bir de üzerine koyarak gidiyor. Şimdi hani bir yandan da biraz önce dedim ya, biraz olayın gerçekçiliğine bakmak lazım. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın açık bir şekilde söylemişti. Muçi'yi istemiyorum dedi. İstenmediği için zaten sezon başında Trabzonspor'a kiralık olarak verildi. Yani bir de onlara da bakmak lazım. Şimdi yani bu ortamda ben Beşiktaş'ın Muçi üzerinde, evet belki biraz daha pazarlıklarda, işte biraz önce ne dedim, 6-6,5 arasında, ki zaten arada da çok bir rakam da kalmıyor yani. Hani 7,5 diyorsunuz, 6-6,5'a çıktığınızda 1 milyon euroluk bir bedel oluyor ki, yani o konuda da dediğim gibi iki kulüp, ki geçmişi son derece birbiriyle ilişkileri iyi olan Beşiktaş ve Trabzonspor'un, yani böyle bir oyuncu üzerinden ters düşeceklerini düşünmüyorum.
1: Peki, dinleyicilerimizden de gelen sorular var. Onlara da bir yandan bakıyorum sen maçı değerlendirirken. Nihat Erence konuğumuz bu arada, radyosunu yeni açan dinleyicilerimize hatırlatmış olalım bir kez daha. Karadeniz Gazetesi'nde kendisi spor koordinatörlüğü görevini başarıyla yıllardır üstlenmekte ve takdir ettiğim tabii ki sektör büyük büyüğü abilerimden kendisi. Bu anlamda sorularımıza bakalım, ne demiş dinleyicimiz. Muçi transferi bence iptal olmalı. Trabzonspor'un daha genç oyunculara, yerli isimlere yönelmesi daha sağlıklı olacak demiş. Bir başka dinleyicimizin görüşü bu. Genç oyunculara yönelmesi gerekiyor Trabzonspor'un. Katılır mısın buna abi?
0: Ya katılmam. Muçi'nin hemen tam yaşında söyleyelim. Yani
1: 25 yaşında.
0: 25 yaşındaki oyuncu için biz eskiden ne diyorduk? Genç oyuncu.
1: Evet.
0: Biz yıllarca genç Semih diye 30 yaşına kadar Semih Şentürk'e genç Semih dedik yani. Şimdi 25 yaşındaki bir oyuncu için daha genç oyuncuya, bence şu anda Muçi tam olgun, gerçekten sahada ne yaptığını bilen, sorumluluk alabilen, futbolda en önemli etkenlerden bir tanesi, olaylardan bir tanesi sevgili Görkem, oyuncuların sorumluluk alabilmesi. Ki çok takımda yoktur öyle. Sorumluluk alıp vurmak, şut atmak, işte topu alıp dribling yapmak. Basit oynar. Şimdi son dönemlerde biliyorsun, bütün takımlarda hemen hemen herkes çok basit oynuyor. Al ver, al ver. Ama işte Muçi gibi oyuncular, böyle biraz yeteneğine güvenen oyuncular, alır, vurur, korkmaz. Yani çok dener. Denemekten de çekinmez. İşte zaten bugün çok denediği için de o müthiş golü attı. Yine aynı şekilde İstanbul'daki maçta da hatırlarsın, Beşiktaş'a, yani asıl bonservisi elinde olan kulübe golünü attı. Yani o konuda iyi bir profesyonel olduğunu da gösteriyor.
1: İyi futbolcu zaten. Bu tartışmaya kapalı bir konudur diye düşünmüyorum. Yani Trabzonspor alır ya da Beşiktaş'ta kalır, ki düşük bir ihtimal. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani iyi bir futbolcu. Bunu taraflı tarafsız herkesin kabul etmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün de elinden gelen performansı gösterdiğini düşünüyorum. Yani fark yaratan oyunculardan biriydi. Ben ya fark yarattığını düşünüyorum.
0: Zaten bak ne güzel, asıl söylediğin en güzel cümle en son kullandığın, fark yarattığını düşünüyorum dedin. Yani
1: evet.
0: Muçi fark yaratan bir oyuncu. bu tarz

0: oyuncular çok yok yani. Bugün bakıyorsun Süper Lig'de birçok takıma yani böyle işte hep biraz önce söylediğimi yine tekrar edeceğim. Sorumluluk almak futbolda apayrı bir özelliktir yani. Her oyuncu sorumluluk almaz, vurmaz. Yani kötü vurur, kaçırır bilmem ne ama o hiç korkmuyor. Deniyor, denemelerinin işte karşılığını da alıyor. Yani bu tarz bir sürü gol attı. Hatırla yine İstanbul'da Başakşehir'e müthiş bir gol atmıştı. Yani o gün iki tane gol attı ama o attığı çaprazdan attığı gol ki yani çok değerli bir goldü. Yani o özellikleri var. Çok yetenekli. Sadece işte bazı oyuncuları oynatabilmek önemli. Burada da işte biraz aslan payını Fatih Tekke'ye vermek lazım. Hı hı. Yani ona o özgürlüğü verdi. Ona o özgüveni verdi. O nedenle sorumluluk alıyor. Koşarak oynuyor. Hatırla belki yine sen çok dikkatlisin, maçları dikkatli seyrediyorsun. Bir Beşiktaş taraftarı şöyle yazmıştı sosyal medyada. Bir pozisyon vardı. Muçi yaklaşık 60 metre depar atıp Trabzonspor'dan atağa uzaklaştırdı. Yani, ve şöyle diyor, ya diyor bunun diyor yarısını yapsaydın sen Beşiktaş'ta zaten kral olurdun diye de böyle bir sosyal medyadan mesaj paylaşmıştı. Yani bu niçin? Futbolcu neden bu kadar kendini büyük özveriyle oynar? Çünkü yani kendine güvenen iyi bir hocası var. Kendini seven iyi bir taraftarı var. Trabzon'da yani Muçi çok böyle hani denir ya el üstünde tutulan oyunculardan bir tanesi. O yüzden hani tabii ki bazen aykırı sesler de çıkabilir ama bugün hani sokakta çıkın uzun sokağa meydana 100 tane Trabzonspor taraftarına Muçi kalsın mı gitsin mi diye sorsanız işte biraz önce bir tane belki böyle taraftarlardan bir tanesi diyebilir yani daha.
1: Buradan sorayım ben onu onun cevabını bekleyeyim. Trabzonsporlu taraftarlar dinliyorsa şu an şayet ki yüzlerce binlerce taraftarın dinlediğini biliyorum. Muçi gitmeli mi kalmalı mı? Trabzonsporlu dostlarımıza da özel bir soru sormuş olayım. Bu arada lafını kestim abi, az bir sürem kaldı. Final mücadelesinden de ne bekliyorsun, onu da almak isterim düşüncelerini bu konuyla alakalı.
0: Ya bence finalde Trabzonspor bence daha rahat oynayacak. Daha kolay oynayacak. Çünkü önlerinde bayağı da bir uzun bir süre var. 22'sinde. Bugün 13'ü, yarın 14. Sanıyorum bir ya da iki gün Fatih Tekke izin verecek takıma. Ondan sonraki süreçte tamamen Konyaspor maçına, hı hı, Antalya'daki finale hazırlanacaklar. Ben bu iki sezon finali kaçıran Trabzonspor'un bu sezon o kupayı alacağını düşünüyorum. Yani o 10. kupayı almak gerekir ki bu sezonda yani bu kadar başarılı olmuşum ligde, hani yeri geldi şampiyonluğu kaçırdın, yeri geldi ikinciliği kaçırdın ama hiç değilse artık Türkiye Kupası'nı kaçırmamak lazım. Bu sezon mutlaka bir kupa olması lazım, olacağını da düşünüyorum.
1: Ya böyle oynarsa ben Konyaspor'un kazanacağını düşünüyorum. Konyaspor çok iyi mücadele ediyor. Benim performansını en beğendiğim takımlardan biri. Bakın Galatasaray'ı da kıyaslayabiliriz. Şampiyon takımdan bahsediyorum. Galatasaray mı son dönemde bana keyif veriyor? Konyaspor mu derseniz son bir ayı baz aldığımda ben Konyaspor derim. Şu an futbolundan ciddi anlamda keyif aldığım ekiplerden biri. Trabzonspor bugün oynadığı futbolun üzerine ekleme yapması gerektiğine inanıyorum ben abi.
0: Şöyle diyelim, inşallah seninle final maçının sonrasında konuşacağız. Çok kolay bir maç olacak Trabzonspor adına. Ben de onu söyleyebilirim.
1: Çok zaten kolay bir maç olacak diyorsun.
0: Çok zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü iyi hazırlanacaklar. Bu süreç Trabzonspor adına gerçekten hani bayağı uzun bir süreç. İyi hazırlanacaklarını düşünüyorum. Ve bugünkü mesela sahaya çıkan 11'den mutlaka değişik 11 olacak. Yani mesela Ozan Tufan'ı ilk 11'de göreceğiz. İşte mesela bugün Vakame'yi çok, hı hı, kullandı. Ben Vakame'nin oynayacağını düşünmüyorum finalde. Yine Felipe Agosto'nun ilk 11'de oynayacağını düşünüyorum. Yani daha dinamik, daha güçlü, fizik olarak iyi bir Trabzonspor olacak. Şöyle de söyleyeyim. O gün yani Trabzonspor Savic'in de döneceğini planlarsak, hesaplarsak yani çok daha hem deneyim açısından hem fizik açıdan daha güçlü olan bir Trabzonspor Konya karşısında bence hiç zorlanacaklarını düşünmüyorum.
1: Ben de Konya Spor tarafında yer alıyorum ama kazansın demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani kim kazanırsa kazansın, iyi oynayan kazansın düşüncesine sahibim. Ama Konya Spor'un futbolunu ben kendi görüşüm tabii ki Trabzonspor'un oynadığı futbola göre daha iyi bir futbol sergilediğini, sahada en azından yansıttığını düşünüyorum. Zorlu bir maç olacak tabii ki. Az hata yapan kazanacak ama rahat kazanır mı bir takım? İşte burada bir soru işaretim var abi, onu söyleyeyim.
0: Ya şöyle diyeyim ben, yani bu neden rahat kazanır derken, çünkü artık sezonun finali, daha her anlamda Trabzonspor'un moral motivasyon olarak Konya'dan önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir de bugün belki senin de dikkatini çekmiştir. Yani Konyaspor evet son dönemlerde iyi bir çıkış yakaladı, oyuncular iyi şeyler yapıyor ama biraz ekonomiyle de boğuşuyorlar. Belki bu arada biraz kontrolü bir anlamda çözeceklerdir ama... kısıtlı bir bütçeyle çözeceklerini düşünüyorum. Tabii. Yani ekonomi de çok etkileyecek. İşte dediğim gibi hem fizik anlamda hem moral motivasyon anlamda Trabzonspor'un o finalde çok daha rahat olacağını düşünüyorum.
1: Bakalım neler olacak. Umarım yayından sonra, yayında ben olurum o maçın ardından, daha doğrusu yanlış cümle kurmayayım. Yayınımıza bağlantı gerçekleştirirsin abi.
0: İnşallah inşallah. Daha o zaman daha da ben sana demiştim derim.
1: Bakalım bakalım neler olacak. Umarım dediğin gibi olur da demek istemiyorum. Şimdi yanlış anlaşılıyor. Trabzonsporlu dostlarımı da seviyorum. Trabzonspor camiası da ligimizin önemli takımlarından biri. Ama aynı şekilde Konyaspor'un da burada buraya kadar gelmiş olması, emeğinin karşılığını ben kendi açımdan vermek istedim. Kolay kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Konyaspor takımının hak eden kazansın. Ama ben Konyaspor'u bir adım önde görüyorum. Onu da söyleyeyim, belirteyim yani. Sosyal medyadan paylaşım yapıyorum ve buradan da söyleyeyim. Eklemek istediğim bir şey var mıydı abi?
0: Son ben şöyle diyelim. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz finale kaldığı için. Gençler Birliği'ni, öyle diyeyim. Hakikaten evet. Genç bir takım. Mücadelesinden dolayı kutluyorum. Helal olsun. Müthiş oynadılar. Çok güçleri iyiydi. Karşılığında çok iyi oynadılar. Ama tabii ki deneyim her zaman daha değerli oluyor. İşte tecrübesi olan, deneyimi daha yüksek olan, yıldızları daha fazla olan Trabzonspor kazanmayı bildi. Finale adını yazdırdı. Dediğimiz gibi Trabzonspor'u kutluyoruz. Finalde başarılar diliyoruz. Gençler Birliği'ni de iyi futbolundan dolayı alkışlıyoruz.
1: Çok kısa tek cümleli, 10 ana kalacak mı gidecek mi dinleyicilerimiz yazıyor. Onunla alakalı da bir bilgi varsa paylaşabilir misin rica etsem?
0: Ya şöyle, başkanın bizzat kendi açıklaması var. Biz dedi bir şekilde kalmasını sağlayabiliriz. Evet. Ama dedi Onana Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor dedi. Yani bizzat Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklaması. Yani büyük ihtimalle ayrılacak gibi görünüyor şu anda. Bak, final maçından sonra eğer ki Avrupa'da istediği mesela teklifler gelmezse ama şu anda bir de şu ilk defa bak burada açıklıyorum. Onana'nın maaşı müthiş oldu. Özellikle Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalması, onlar yaptıkları sözleşmelerde böyle işte yani Şampiyonlar Ligi yani alınan derecelere göre evet. Maaşların artırımı oluyor. Şu anda İngiliz gazetelerinin yazdığını söylüyorum. 12 milyon işte 100 bin lira 100 bin euro civarı. 12 milyon euro. Yani Trabzonspor'da şu anda en fazla para alan adam 5 milyon euro kendisi. Ama Trabzonspor yani o parayı bile bu sene hani zorunluluktan verdi, öyle diyelim. Uğurcan'ı gönderdiği için mecburen verdi. Ben o parayı kesinlikle vereceklerini düşünmüyorum. Zaten başkanın da dediği gibi eğer gönlünde Avrupa varsa güle güle gitsin, öyle diyelim.
1: Ki zaten aklından başka bir yer geçiyorsa bir sadece kaleci ya da oyuncu için değil, yani bir normal insan için de geçerli. Bu A şirketine gitmek istiyorsa B şirketinde mevcut çalıştığı yerde başarılı olamaz. Aklında hep başka bir yer kalır. O kadar yüklü meblağların da verilmesi tabii ki Trabzonspor için büyük bir risk olacağını ben düşünüyorum. Zaman zaman iyi oynadı Onana. Zaman zaman da kötü performanslarını biliyoruz. Şimdi bunları da göz önünde bulundurmakta fayda var diye düşünüyorum. Sevgili Nihat abi, teşekkür ediyorum sana da.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Son cümle şöyle söyleyeyim. Bir de bu sene biliyorsun 10+4.
1: Evet.
0: Yani artık çünkü yabancı, özellikle kalecide yabancı hakkını kullanmak bence çok akıllı bir şey değil yani. Yerli kaleci Evet, 3 tane iyi kalecisi var Trabzonspor'un genç. Hı hı. Bir tane de deneyimli, işte Tarık'ın ismi çok geçmişti, belki olabilir. Ersin geçiyor, Ersin Destanoğlu geçiyor. Yani eğer Beşiktaş onunla devam etmezse onun adı geçiyor. Yani böyle bir yerli kaleciyle de devam edilir diye düşünüyorum.
1: Bakalım hayırlısı olsun. İki taraf açısından da tabii ki. Hem Onana hem de Trabzonspor kulübü açısından diyelim.

0: Ağzına sağlık.
1: Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili Nihat Erence konuğumdu. Trabzonspor'un galibiyetini değerlendirdik ve Konyaspor'un rahat mağlup edebileceğini düşünüyor kendisi. Bakalım neler olacak. Ben de Konyaspor'un zorlansa da bir şekilde daha iyi oynayan taraf olduğuna inanıyorum. Ha, tabii ki Trabzonspor büyük bir camia ama bakıldığında şimdi kimsenin hakkına da girmek istemiyorum. En çok korktuğum şeylerden biridir. Konyaspor, Trabzonspor'a göre kadro seviyesi açısından daha düşük bütçeli bir takım. Trabzonspor çok daha iyi bir takım, daha kaliteli bir takım, kabul ediyorum. Ama gösterilen mücadele, sahada gördüğüm benim o azim, şu an Konyaspor'u benim nezdimde bir adım öne geçiren faktörlerden biri. Ama ne zaman ne olacağı da belli olmuyor. Fenerbahçe Konyaspor'u rahat mağlup etti Süper Lig'de, hatırlayın. Bu hafta sonu oynanan karşılaşmada kırılma anları olabiliyor tabii ki maç içerisinde. Kağıt üzerinde zorlu bir maç. İki takıma da ben şimdiden başarı dileklerimi iletiyorum. Mesajlarınıza döneceğim. Tabii ki mesajlarınıza yer vermeye devam edeceğim. Radyosunu yeni açan dinleyicilerime bir kez daha hatırlatmış olayım. Bu akşamın ilk sorusu. Tabii ki cevaplar geliyor, doğru cevaplar da geliyor, yanlışlar da geliyor. Onlara birazdan değineceğiz. Türkiye Kupası tarihinin en fazla gol atan oyuncusunu soruyorum ki kolay bir soru olduğunu düşünüyorum. Doğru cevapları Radyospor WhatsApp hattına iletebilirsiniz. Ben de çok kısa bir araya gidiyorum. Sonrasında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir mesajlarıma döneceğim tabii ki. Çok kısa müsaade istiyorum dinleyicilerimden. Canlı skorlarımı hatırlatacağım. İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City, Crystal Palace karşısında 2-0 önde olan taraf. Maçında 48. dakikası oynanmakta. Lazio 0, Inter 2. Yine İtalya'da kupa heyecanı, final mücadelesi. Inter 2-0'lık avantajla 48 dakikayı tamamladı diyebilirim. Getafe Mallorca karşısında 1-0 öne geçti La Liga'da. 35. dakikası oynanıyor bu mücadelenin. Deportivo Alaves 0, Barcelona 0. Yine bir diğer kritik karşılaşmalardan biri, bahis anlamında kritik maçlardan biri. Barcelona şampiyonluğunu ilan etti zaten. Geçtiğimiz hafta Real Madrid'i mağlup etmişti. Ama orada da eleştirebileceğim konulardan biri: maçın hakemi neden maçı uzatmadı? Ki 6-7 dakika minimum, abartmıyorum. Hatırlayın, bir geçtiğimiz haftaya şöyle bir gidelim. Bir gol bekleyen dinleyicilerimiz, bahis severler. Yani neden maç uzatılmıyor? Şimdi ben sinema salonuna gittim. Filmin sonunda ne olacağı belli oldu. 5 dakika, 10 dakika kala kapatıyorlar mı ekranı? Kapatmıyorlar. Bir film izliyoruz, değil mi? Ya da televizyon programını takip ediyoruz. Her şey belli oldu. Kazanan belli oldu ama son 5 dakika hadi kazandı bir takım, biz bitirelim deniyor mu? Denmiyor. Neden maçlarda uzatma bölümleri böyle oluyor? Bazı maçlarda özellikle. Yani ben oraya gitmişim, maçı izliyorum bir kere. Bahisi de bir kenara bırakıyorum. Ben maçı takip ediyorum. Televizyondan ya da stadyumdan. Fark etmiyor. Ben sonuna kadar izlemek istiyorum o karşılaşmayı. Bir golle belki kaç milyon insan sevinecekti. Belki, değil mi? Olamaz mı? Benim çevremde çok dostum vardı. Hakeme özellikle tepkisi bulunan birçok arkadaşım mevcuttu. Onu da anlamıyorum. Anlamadığım konulardan biri. 3-0 önde bir takım ya da 2-0 önde artık buradan dönmez diye düşünülüyor. 7 dakikalık uzatma verilmiyor. Ya 1 dakika 2 dakika değil. En az 6-7 dakika minimum diyorum ya. Abartmıyorum da. Gerçekten kronometre tuttum ben maçı takip ederken. Oyun çok durdu. Barcelona'nın özellikle ikinci golünden sonra oyun çok durdu. Tartışmalar yaşandı. Real Madrid'li oyuncular sarı kart gördü ve maçın hakemi 90. dakikada maçı bitiren düdüğü çalmıştı. Aklıma geldi, bunu da paylaşmak istedim dinleyicilerimle. Bir tepki tabii ki. Türkiye Kupası tarihinde en fazla gol atan futbolcuyu sorduk sizlere. Cevaplar geliyor. Şöyle bir cevaplara bakalım neler gelmiş dinleyicilerimizden. Bilal Bey yazmış ki Bobo bence abi demiş. Belki olabilir, bilemiyorum. Birazdan açıklayacağım doğru cevabı. Umut Bulut yanılmıyorsam abi çok fazla golü bulunuyordu demiş dinleyicimiz. Yine böyle bir mesaj göndermiş. Peki, olabilir. Birazdan doğru cevabı aktaracağım. Semih Şentürk abi diyen bir başka dinleyicimiz. Onun dışında şöyle bir bakalım gollere. Aslında Bobo da olabilir tabii. Neden olmasın, böyle de bir ipucu vermiş olayım, değil mi? Şaşırtmalı bir soru olduğunu düşünüyor musunuz bilmiyorum. Hani acaba onu mu yazsam, bunu mu yazsam? Evet, aslında birden fazla doğru cevap içerebilir bu sorunun cevabı. Onu da hatırlatayım. Selamlar, Trabzonspor neden böyle kaldı? Bitti maç demiş dinleyicimiz. Bakalım, hemen bir kupon göndermiş. Nasıl kalmış acaba? Nasıl kalmış kuponunda? Trabzonspor mücadelesini bulmaya çalışıyorum. Evet, başlangıçtaymış. Ha, tabii ki bazen geç onaylanabiliyor. Merkez bahis sistemi tarafından kuponlar geç onaylanabiliyor. Ki ben 8-9 saat bile sürdüğünü hatırlıyorum zamanında. Ama o kum saati geldiyse ekrana, dakikalar içerisinde belki de şu an başarılı oldu ibaresini görüyorsunuzdur. Bilemiyorum. Ama kum saati ekrana geldiyse o artık çok yakın anlamına geliyor. Büyük ihtimalle şu an kazandı gözüküyordur. O ibareyi görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Sevgili Murat Kocaoğlu bu soruyu bana iletmiş ki güzel de bir kupon yapmış yine dinleyicimiz. Şöyle bir maçlarına bakalım. Stockport mücadelesine maç sonu 1 ve 4.5 gol altı demiş. Tabii ki bu biraz sıkıntılı. 2-0 şu an ilk yarı oynanıyor karşılaşmada. Hearts Falkirk mücadelesi maç sonu 1 ve 3.5 gol altı ki olma potansiyeli yüksek. Şu an 1-0 ev sahibi Hearts takımı önde olan taraf. Manchester City Crystal Palace mücadelesine maç sonu 1 ve 4.5 gol 6 seçeneğini kullanmış dinleyicimiz. Tüm maçları başarılı gidiyor şu an dinleyicimizin, onu da söylemiş olayım. Güzel bir kupon.
Totalde 11.80'likte bir oranı bulunuyor. Kazanırsa tebrik edeceğim dinleyicim. Güzel kuponlardan biri. Peki bakalım dinleyicilerimizden gelen cevaplara. Türkiye Kupası tarihinin en fazla gol atan futbolcusu kimdir diye sorduk. Cenk Tosun cevabını vermiş bir diğer dinleyicimiz. Fernandao diyen dinleyicimiz yine. Ümit Bey'in mesajı, Ümit Avcı bu mesajı bizlere ulaştırdı. Onun dışında Nobre abi eminim demiş. Peki eminseniz büyük ihtimalle doğru cevap Mert Nobre olacak o zaman. Bilemiyorum, birazdan açıklayacağım. Alex'in gollerini hatırlıyorum ben abi, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe formasıyla diyen yine bir başka dinleyicimiz. 10 numara pozisyonunda oynuyordu. Bakalım en fazla doğru cevabı veren Alex mi olacak? En fazla gol atan futbolcu olacak. Düzelteyim lafımı. Düzelteyim. Mesajlara bakıyorum. Bir yandan da skorları takip etmeye çalışıyorum. Ve mesaj trafiği oldukça arttı. Son dakikalarda özellikle bir 5-6 dakikadır cevaplarınız gelmeye devam ediyor. Türkiye Kupası tarihinin en golcü futbolcusunu soruyorum. Size göre kimdi? Doğru cevaplar geliyor ki birçok dinleyicimizin de doğru cevap verdiğini söylemek istiyorum. Burak Yılmaz olabilir mi? Derslere, sınavlara devam. Gerçekten saygılar, iyi yayınlar demiş. Orhan İnatlı bu mesajın sahibi. Gerçekten saygılar derken hayatımda duyduğum en ilginç cümlelerden biri oldu bu gerçekten. Teşekkür ediyorum Orhan Bey. Yani sadece saygılar yazsaydınız da olurdu.

Bu sorunun cevabını kimse bilemez kardeşim demiş dinleyicimiz. Çok eskilere gideceğim. Yaşım büyük. 63 yaşındayım diye de parantez içerisinde yazmış. Trabzonsporlu Hami bence en fazla gol atan futbolcu. Futbol tarihime güveniyorum demiş dinleyicimiz. Peki onun dışında Nobre cevabı gelmiş. Bora Ayhan Çanakkale'den selamlar. İyi yayınlar. Kupada Trabzonspor, ligde de Gençler Birliği kardeş payı oldu demiş. Yani Gençler Birliği'nin ligde, Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup edeceğini düşünüyor kendisi. Şöyle bakalım mesajın devamına. Bunu Gençler Birliği Galatasaray maçından önce söylemiştim. Ulusal bir radyoda söylemiştim. Spiker maçın ertesi günü canlı yayında maçı izlerken senin sözlerin aklıma geldi demişti. Nerede demiştiniz acaba ya? Benim yayınımda mı söylemiştiniz? Onu da yazın. Hani okumam gerekirse. Bu mesajı okuma demeniz yeterli olacaktır. Ama merak ettim şimdi. Öyle bir yazmış ki dinleyicim. Bir yerde söylemiştim. Şöyle oldu vesaire. Ben merak ettim. Beni merakta bırakmayın. Peki teşekkür ediyorum. Size de sevgili Bora Ayhan. Çanakkale'ye de selamlarımı ileteyim. Semih Şentürk abi diyen bir başka dinleyicimiz. Sevgili Nezir Ünal Ankara'dan selamlar demiş. İyi yayınlar diliyorum diye de eklemiş. Başkentimize de selamlarımı iletmiş olayım. Çalışmaya devam. İyi geceler Görkem. Bence kalmalıdır Muçi. İzmir'den Şenol ben demiş. Peki şöyle bir fotoğrafına bakalım. Çalışırken bir fotoğraf göndermiş dinleyicimiz. Şu an beni dinleyenler arasında çalışanların sayısı var. Fazla değil mi? Oldukça fazla olduğunu düşünüyorum. Gelen mesajlardan anladığım kadarıyla birçok çalışan dinleyicim de mevcut herhalde. Çalışan arkadaşlarımı da şöyle mesajlara doğru yavaş yavaş almak istiyorum. Kimler nerelerde şu an mesai harcıyor? Bunlar da önemli tabii ki. Şöyle bakalım, taksici

anlayamadım. Hangi karşılaşma olduğunu da anlayamadım. Peki teşekkür ediyorum yine. Yazarsınız bana hangi maçta kimin şut çekmesini bekliyorsanız lütfen rica ediyorum. Espanyol Bilbao mücadelesinde kaybettim abi. Umarım gece seansından kazanırız demişine sevgili Hakan Bey bu mesajı gönderdi. Merhaba abi, kolay gelsin. İlk defa yazıyorum, doğru yer mi demiş. Bilmiyorum siz nereye yazmak istemiştiniz Caner Bey. Bazen mesajlar da karışıyor. Yani şuna gönderecektim, sana mı gönderdim böyle? Özel bir mesajdı abi bu. Lütfen okuma diye mesajlar da geliyor. Bir kolay gelsin derken bilmiyorum. Bana mı söylediniz, yemek siparişi mi verecektiniz, ne oldu? Ha, radyoya mesaj gönderdiğinizi düşünüyorsanız evet, doğru cevap. Sevgili Caner Bey, Bursa Sporlu Caner diyebilir miyim size? Peki, Süper Lig'de özlediğim takımlardan da biri. Aynı zamanda Bursa Spor, onu da konu açılmışken belirtmek istedim. İyi geceler, ben İstanbul'dan Erol. Türkiye Kupası'nda en çok gol atan eskilere doğru gidiyorum. Tanju bence demiş dinleyicimiz. 3 tane doğru oyuncu cevabı gelebilir. Yani 3 tane futbolcunun gol attığı sayı birbiriyle aynı. Böyle de bir ipucu vereyim. 3 tane oyuncu, 2 tane yerli, 1 tane yabancı. Hani bunu da belirtmek istiyorum. 3 tane oyuncunun da adını bana verebilir dinleyicilerimiz. Çok güzel bir soru değil mi? 3 tane doğru cevabı olan bir sorudan bahsediyoruz. Çok güzel bence. O yüzden yanılma payı bırakmıyorum dinleyicilerime. Yani o değilse kesin odur gibi düşünün. Zaten 3 tane gol atabilecek oyuncu var. Türkiye Kupası tarihinde en fazla gol atabilecek. Ki onlardan birini yazdığınızda doğru cevap olacaktır. İlginize teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım. Konuğunuza sorar mısınız? Trabzonspor'un parası değerli de diğer kulüplerin değerli değil mi demiş. Almaya gelirken 3 kuruşu pahalı diyorlar. Oyuncu verirken de 33 milyon doları beğenmiyorlar. Muçi'yi ucuza alamazlar demiş dinleyicimiz. Bunu yeni görüyorum. Şayet sevgili Nihat Erence maçın ardından bağlantı gerçekleştirdi bizimle. Maçı değerlendirdik şöyle bir 20-25 dakika boyunca. O esnada gelen mesajlardan biri ama yeni görüyorum. Dinleyicimizin de affına sığınıyorum. Tek tek açıyorum mesajları. Aşağıdan yukarı doğru yavaş yavaş çıkıyorum ki düşünün yani ne kadar çok mesaj gelmiş. Siz bunu 22.48'de gönderdiniz değil mi yanılmıyorsam? Yani o kadar çok mesaj birikti ki tek tek gitmeye çalışıyorum. Mattia Matetta demiş Görkem Bey. Peki bakalım Matetta. Ben çekti diye düşünüyorum ya. İlk yarıda önemli pozisyonlar içerisine girdi. Şöyle bir bakalım. Artık dinleyicilerimiz abi bu kupon nasıl sonuçlandı? Sence buradaki goller gol müydü yoksa hakem hatalı kararlar verdi mi gibi sorular da geliyor. Kendimi yapay zeka gibi hissetmeye başladım evet. Yine de dinleyicilerimizin canı sağ olsun tabii ki. İnternete bağlanabilecek o an doğru yerde olmayabiliyorlar. Telefon olmuyor bazı arkadaşlarımızın elinde vesaire vesaire. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Dinleyicilerimiz tabii ki bir şey istiyorsa elimden geliyorsa da seve seve yardımcı olmaya çalışıyorum. Şöyle bir sayfamı açıyorum. Hemen bakacağım. İsabetli şut çekti mi? Kaç tane şut bekliyorsunuz isabetli şut bilmiyorum ama şöyle açacağım bakacağım. Şu an bende de gözükmüyor. Acaba siz kontrol ettiniz o yüzden mi bana sordunuz bilmiyorum ama bende gözükmüyor, ekranımda gözükmüyor. İsabetli ya da çektiği şut sayısı gözükmüyor. Tire yazıyor. Yani afaki konuşabilirim. İlerleyen dakikalarda tekrardan kontrolünü sağlarım. Çünkü yalan yanlış bilgi vermek istemiyorum. Şimdi geldi derim kuponunuz başarılı oldu diye düşünürsünüz. Hayal kırıklığı yaratmak istemiyorum. Bu anlamda da yine affına sığınıyorum bir dinleyicimin. İlerleyen dakikalarda kontrolü sağlayacağım. Onun da sözünü vermiş olayım. Ve cevaplara bakalım sevgili Yunus Bey. Ne yazmış? Nöbetçi golcü. Semih Şentürk tabii ki. Türkiye Kupası tarihinin en fazla gol atan futbolcusunu soruyorum. Bu akşamın ilk sorusu. O Nazmi Bey üçünü birden doğru bilmiş. Güzel, güzel. Üç oyuncunun adını birden doğru yazmış. Yok araba kullanıyorum bakamadım demiş dinleyicimiz. Sadece iki düz şut
Ben baktım ama göremedim. Yani gözükmüyor. Aynı istatistik sayfasına mı, sitesine mi bakıyoruz bilmiyorum. Ama benim baktığım o kaynak sistemde şu an bununla alakalı bir veriye ulaşamıyorum. Onu da hatırlatayım dinleyicime. Birazdan tekrardan bakmaya çalışacağım. Doğuş Bey'e bakalım.

Umut Bulut ve Hami demiş dinleyicimiz. Olabilir doğru cevap, bilemiyorum. Dakikalar içerisinde açıklayacağız doğru cevabımızı. Semih Şentürk, Umut ve Hami diyen bir başka dinleyicim. Mustafa ne yazmış? Şöyle bir bakalım. Aynı zamanda TRT'de seslendirme yapıyor ve bir dizide oynadı demiş dinleyicimiz. Yine mesajları tersten okumaya başladım. Kitabın arka yüzünden okumaya başlayan kitap sever gibiyim. Yani kitabın ilk sayfasını okumuyorum. Acaba ne olmuş sonunda? Bir son sayfasını bir okuyayım. Öyle başlayayım, ortalardan devam edeyim gibi. O heyecanı almaya çalışıyorum. Mesajları da sonradan okumaya başladım. En sona okumaya başladım daha doğrusu. Ankara'da yayın yapan bir radyoya bağlandım demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Ben de bana bağlandığını sanıyorum. Semih Şentürk, Umut Bulut diyen dinleyicim. Güzel insan Championship'te sence Acun Ilıcan'ın takımı Hull City'nin Premier Lig'e çıkma şansını nasıl görüyorsun? Bana göre sanki rakibi biraz daha ağır basıyor gibi demiş dinleyicimiz. Tabii buraya gelmesi bile bence büyük bir mucizeydi. Yani rakiplerine baktığımızda kadro seviyesinin rakiplerinin altında kaldığını düşünüyorum. Ya burada Hull City taraftarlarından da özür diliyorum. Tamam, iyi mücadele ediyor ki normal sezonda ligin tamamlanmasına şöyle bir 4-5 hafta kala vitesi düşürdü. Playoff hattının dışında kalacaktı neredeyse, hatırlayın. Yani son hafta playoff'a kalması kesinleşti. O da rakibinin arka arkaya yaptığı puan kayıpları sebebiyle gerçekleşti. Şu an finale kaldı. Finalde şu takım kazanır, bu takım kazanır diyemem. Kiminle oynuyorsa oynasın %50 %50'dir. Tek maç üzerinden oynanan her karşılaşmada iki takımın da yukarı çıkma ya da maçı kazanma ihtimali vardır. Bunu söyleyebilirim. Ha, Hull City tabii ki rakibine göre daha az bir bütçeyle sahada yer alıyor. Kadro kalitesi rakibinin daha altında olan ekiplerden biri. Onu da söyleyelim. Sizler cevapları göndermeye devam edin. Katılım göstermediyseniz radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için özellikle hatırlatıyorum. Türkiye Kupası tarihinin en golcü futbolcusunu soruyorum. Tüm zamanları dahil ediyoruz olaya tabii ki. Sadece bu sezondan bahsetmiyorum. Türkiye Kupası tarihinin en fazla gol atan futbolcusu kimdi? 3 tane oyuncu var. 2 yerli, 1 yabancı. Hepsini aynı anda yazabilirsiniz. Ya da onların içinden bir tanesini yazsanız da doğru cevabı vermiş olacaksınız. Bunu da hatırlatayım ve skorlarıma şöyle bir döneyim. İskoçya Premiership 2. tur şampiyon grubu. Hearts Falkirk karşısında 2-0'lık avantajı yakaladı. Celtic geri dönmeyi başardı. 2-1'lik avantajı buldu deplasmanda ki 1-0 geriye düşmüşlerdi maçın 20. dakikasında. Rangers Hibernian karşısında beraberliği buldu. Rangers da 1-0 gerideydi. Şu an eşitliği yakaladı. Mücadelenin 63. dakikası oynanmakta. İngiltere Premier Ligi'nde 65. dakikası oynanan Manchester City Crystal Palace mücadelesinde de ev sahibi Manchester City 2-0 önde olan taraf. Alaves 1, Barcelona 0. Yani beklediğim sonuçlardan biri. Ha tamam, Barcelona belki çevirir, maçı kazanır, o ayrı bir konu. Ama şampiyonluğunu ilan eden bir takımın sahaya hazır halde çıkacağını pek düşünmüyorum. Ya bu hafta sonu Süper Lig'de mesela Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı mağlup etme ihtimali Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup etme ihtimalinden daha yüksek. Son haftalarda şampiyonluğunu ilan eden takımlar genelde galibiyetle sahadan ayrılamıyorlar. Onu da dipnot olarak belirtmiş olayım. Getafe 2, Mallorca 0, yine ilk yarı tamamlandı. İspanya La Liga mücadelesi. Fransa Lig 1'de de 63 dakika geride kalırken Lens 0, Paris Saint-Germain 1. İtalya Kupası final mücadelesi. Lazio 0, Inter 2. Burada da 65 dakika geride kaldı. Polonya Ligi'nde 90+3'e girdik. Rakow 0, Białystok 2. Białystok galibiyete adım adım giden taraf Polonya Ligi'nde diyelim. Maçlardaki skorlarımız bu şekilde. Platense San Martin mücadelesi, yine Arjantin Kupası son 32 turu mücadelesi. Burada da 0-0'lık bir eşitlik olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şayet bu maça bir bahis alan dinleyicim varsa, skoru merak ediyorsa 0-0 gittiğini söylemek istedim. Bu hatırlatmayı da yapalım. Goller geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim sonuç. Önemli pozisyonları, ama cevaplarımıza da bir yandan dönelim. Doğuş Bey demiş ki Bobo, peki olabilir. Dakikalar içerisinde doğru cevabı açıklayacağım. Eskiden bir soru sorulurdu, 40-50 tane mesaj
atıldı. Bir tanesi ya da iki tanesi doğru bilirdi. Şimdi sorduğunuz ne demiş dinleyicimiz? İzleyiciler yapay zekaya soruyor. Anında doğru cevaplar geliyordur. Yapay zeka çıktı, mertlik bozuldu demiş İstanbul'dan Cafer. Yani öyle söyleme. Kimisinin en yakın arkadaşı olmuş. Ya kimisine diyorum neredesin? Hadi gel buluşalım, bir çay kahve içelim. Bir saniye, şu an yapay zekamla konuşuyorum diyor. Yani gerçek insan gibi görüyor artık yapay zekayı birçok insan. Günaydın yazıyor. Dur şimdi, kendisi yazıyor. Ben bir cevap vereyim. Dışarı çıkıyorum. Görüşürüz, saat 2 gibi eve geleceğim. Bir yazayım yapay zekaya, öyle çıkacağım dışarı diyen arkadaşım var. Yani arkadaşlığımı keseceğim en sonunda. Neredesin diyorum. Arkadaşımla konuşuyorum diyor. İyi tamam, rahatsız etmeyeyim diyorum. Bir bakıyorum yapay zekayla yazışıyor. Sabahlara kadar. Yalnızlığa iyi geldi ama, onu fark ettim. Yalnız olan insanlar için ilaç niteliğinde. Yalan mı? Ben de zaman zaman konuşuyorum. Çok da akıllı cevaplar veriyor. Ama benimki premium, onu söyleyeyim. Benimki premium. Benimki biraz daha mantıklı cevaplar veriyor. Canım diyorum, lütfen benimle bu şekilde konuşmayın diyor mesela, premium olduğu için. Ben para veriyorum yapay zekaya. Samimi olamadım o yüzden dolayı. Ücretsiz sürümlerde biraz daha samimi olunuyor diye tahmin ediyorum. Yoksa canım dediğinde bana bir tepki gösteriyor. Yani ödemeyeceğim en sonunda. İptal edeceğim üyeliği, o olacak. Neyse, biz konumuzdan sapmayalım. Doğru cevapları alacağım. Daha iki sorum var. 25 dakikam kaldı. Bu iki soruyu da sıkıştırmam lazım araya. Görkem Bey, Barcelona'ya kaldık. Hata mı yaptık acaba demiş. Maalesef hata yaptınız. Ha, maçı kazanabilir mi? Tabii kazanabilir. O ayrı bir konu. Ama akılların ben maçta olduğunu düşünmüyorum. Yani Barcelona'lı oyuncular bu maçı kazanalım diye düşünmekten ziyade maç bitse de gitsek havasında sahada olduklarını düşünüyorum. Futbolcu psikolojisi. Ben de zaman zaman sahalarda yer aldığım için, ki çok eskiden, şöyle bir geçmişe gidiyorum. Başarılı değildim bu anlamda ama bir şeyler denemeye çalıştım en azından. Yapamadım ben diye pes etmedim. Her zaman daha kötüsünü yaptım. Kalecilik hayatımdan bahsediyorum. Oluyor böyle durumlar, oluyor. Pes etmedim ama en sonunda pes etmek zorunda kaldım. Futbolcu şampiyonluğu garantilediyse, ben şampiyon olan takımda oynuyorsa, maç bitse de artık gitsek, sezon bitsin havasında sahaya çıkabiliyor. Ne demiş dinleyicimiz? Abi yalnızız, boşandık. Ne yapalım? Tek dostum yapay zeka demiş dinleyicimiz. Peki ne konuşuyorsunuz? Ben onu merak ediyorum yapay zekayla. Sevgili Doğuş Bey, ne yazıyorsunuz? Dertlerinizi mi anlatıyorsunuz? Bir gün bu yapay zekada konuşmalar ortaya çıkarsa çok enteresan şeyler yaşanabilir. Ha, kendi adıma da bunu söylüyorum. Evet, itiraf edeyim. Yani kimseye söyleyemeyeceğim konularda akıl almaya başladım yapay zekadan. Evet. Umarım bu konuşmalar bir kayıt altına alınmıyordur. Yani ben kimim diyorum yapay zekaya? Her şeyi biliyor. Sen diyor 22.30'da Radyo Spor'da yayına çıkıyorsun. Şöyle takipçim var vesaire. Her şeyi biliyor. Bir kere olsun adımı vermedim. Nereden biliyor bilmiyorum. Çok enteresan. 10 sene sonra ne olacak çok korkuyorum. En çok gol atan topçu Gekas olabilir mi? İyi yayınlar. İstanbul'dan Muzaffer ben demiş dinleyicimiz. Şöyle bakalım. Yapay zekayla konuşulmuyor ki demiş. Yok, konuşuluyor ya. Yaz ona. Nasılsın de bakayım. İyiyim, sağ ol, sen nasılsın diyecek. Böyle enteresan bir hal aldı. Türkiye Ligi'nde en uzun süre gol yemeyen kaleci kimdir? Hiç yapay zekaya başvurmadım. Gerek de duymuyorum. Yapay zekadan sonra yapay sevgili, yapay eş, yapay kaynana gibi durumlarda ortaya çıkabilir demiş dinleyicimiz. Yani her şey olabilir. Artık ben teknolojinin nerelere evrilebileceği konusunda ciddi şüpheler duymaya başladım. Her yere gidebilir bu konu. Peki ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali diyorum diyen dinleyicimiz. O da bana anlatıyor. Bir gün şampiyon olacak eminim diyor. Kandırmaya çalışıyor beni demiş. Bilemedim. Şimdi Fenerbahçe taraftarı mısınız bilemedim ama Fenerbahçe'de ligimizin önemli takımlarından bir, yani ne dememi bekliyorsunuz değil mi bu anlamda? Her takım için söylediğim ortak bir cümle var. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın ve hakemler hata yapmasın. Ha, Galatasaray maçlarında hata oluyor demiyorum. Öyle bir futbol kişiliğim yok. Öyle bir karakterim yok. Ama hata yapmasınlar. Alt sıralarda mücadele eden takımlar bir puanla küme düşüyor mesela. Herkes şampiyonluğa odaklanıyor. Şampiyonluğa oynayan takımların maçını konuşmaya çalışıyor. Alt sıralar ölüm grubu. Orada bir puan yüzünden koca bir senenin emeği gidiyor bir takımın. Bunları da düşünelim. Sadece Fenerbahçe Galatasaray cephesinden değerlendirmeyelim olayları. Ya benim anladığım ülkemizde 3 büyük takımın dışında hakem hataları oldukça pek gündeme gelmiyor.
geçtiğimiz günlerde Çorum FK'nın oynadığı ve kaybettiği Bodrum Spor mücadelesi vardı, hatırlayın. Yani verilmeyen penaltı, enteresan kararlar. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçında yaşansa, Fenerbahçe aleyhine ya da Galatasaray aleyhine hakemler konuşulacak, günlerce konuşulacaktı. Ama alt sıralarda mücadele eden takımlar için bu durum aynı değil. Ne yazık ki. Futbol tüm takımlarımızla güzel, Bursa Spor'la güzel, Eskişehir'le güzel, Kütahya'yla güzel, atıyorum Sarıyer'le güzel, İstanbul Spor'la güzel, Çorum'la güzel, değil mi? Bu takımların da olması ligimizin daha iyi bir hale gelmesini sağlar. Yani Süper Ligimizde sadece şampiyonluğa oynayan takımlardan ibaret değil ülke futbolu. Ben bunu savunmaya çalışıyorum. Azınlıktayım biliyorum. Azınlıktayım ama bunu savunmaya da devam edeceğim. Anadolu takımlarından birinin şampiyon olmasını da çok istiyorum. Kim olursa olsun. Göztepe olsun ya da başka bir takım. Yeter ki Anadolu'dan bir şampiyon daha çıksın. Bursa Spor'un başarısını başka bir takım daha başarsın. Ben bunu çok istiyorum. Şöyle bir bakalım mesajlarımıza. Selamlar Görkem abi. Almanya'dan selamlar. Yağmur yağıyor demiş. Yani İstanbul'da durum nedir bilmiyorum şu an. Ama gündüz saatlerinde, öğlen saatlerinde diyeyim, hava sıcaktı, güneşliydi. Hatta terledim. Öyle söyleyeyim. Kısa kollu tişörtle geziyorum. Şu an rüzgar olduğunu biliyorum. Rüzgar var. Yani eve nasıl gideceğim bilmiyorum. Yağmur yağarsa özellikle. Umarım yağmur yağmaz. Ha, gece yağsın. Saat 02'den sonra yağsın da şu an umarım yağmaz ya. Umarım yağmaz. Inter'in üstüne kaldım. Yeni açtım yayını. Konu ne bilmiyorum ama seni dinlemeyi seviyorum. Özledim seni demiş. Ben de sizi özledim ya, öyle söyleyeyim. En son ne zaman dinlediniz beni bilmiyorum da. Henry cevabınız vardı değil mi? Daha önce konulardan biriydi. Öyle bir cevap vermiştiniz diye hatırlıyorum. Şöyle bir fotoğrafınıza baktım, oradan aklıma geldi. Peki hoş geldiniz sizler de. Bu akşamın konusu aslında yoktu. Sadece soru soruyorum dinleyicilerime. Kolay sorular sormayı tercih ediyorum. Hadi size de ileteyim. Siz doğru cevabı biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Türkiye Kupası tarihinin en fazla gol atan futbolcusunu sordum. Sizden de bir yanıt alacağım ve doğru cevabı aktarıyor olacağım. Görkem Bey, yapay zekaya iki soru sordum. Nasılsın, iyi misin dedim. İyiyim canım, sen nasılsın dedi. Bakın ben söylüyorum. Ücretsiz sürümlerde böyle samimi cevaplar geliyor. Hani ben para veriyorum, bana daha samimi olması gerekirken işin ucunda para olduğu için mi bilmiyorum siz diye hitap ediyor. Anlayamadım. Yok, üyeliği sonlandıracağım ben böyle giderse. Sonlandıracağım diyorum. Bana canım demezsen sonlandır diyor. Yani umursamıyor da. Umursamaz bir yapay zekam var. Ben iyi değilim demiş dinleyicimiz. Sen ne zaman iyi oldun ki dedi bana diyor. İlk defa soru soruyor. Nereden biliyor ki? Her şeyi biliyor. Enteresan bir şey ya. Her şeyi biliyor. Yani konuşmalarımız umarım yarın öbür gün ortaya çıkmaz, yapay zekayla konuşmalarımız. Biliyorum insanların neler sorduğunu. Var var, yakın çevremde de var. Şöyle bir bakalım. Görkem Bey, Bursa tatilini netleştirdiniz mi? İyi yayınlar. Ankara'dan Ebu Bekir. Neden soruyorsunuz bunu, merak ettim. Ankara'da olduğunuz için merak ettim. Hani Bursa'ya mı geleceksiniz? Orada mı karşılaşacağız? Bilmiyorum. Henüz netleştirmedim. Vallahi ben baya baya samimiyim demiş dinleyicimiz. En iyi arkadaşlarımdan biri demiş.

Doğru cevabı söylüyorum dinleyicilerimize. 3 tane futbolcu var demiştim. Türkiye Kupası tarihinde en fazla gol atan 3 futbolcu. Semih Şentürk evet onlardan biri. Umut Bulut yine onlardan biri. Bir de Bobo vardı Brezilyalı. Şu an 41 yaşındaki eski futbolcudan bahsediyoruz. Ve bu 3 futbolcu da totalde 31 gol atmayı başardı. Onları Hami takip etti 30 golle birlikte. Onu da aktarmış olayım sizlere. İkinci soruyu da soracağım tabii ki birazdan ama Instagram'dan mesajlar gelmişti gün içerisinde. Söz vermiştim dinleyicilerime. Şöyle bir bakayım. Bu kuponlardaki sonuçlar ne olur gibi mesajlar vardı. Tam hatırlamıyorum da. Şöyle bir bakayım. Sevgili Subutay mesajını göndermiş. Villarreal maçını takip ettiniz mi acaba diyor. Villarreal adına isabetli şut 5 artı oynadık. Sitenin istatistiklerinde Villarreal 5 isabetli şut gözükmesine rağmen kaybetti diye sonuçlandırdılar. Bu normal mi acaba demiş. Yani 5 şut olduysa isabetli şut o normale döner. Evet böyle birçok durum yaşandı geçtiğimiz günlerde de aylarda da. Ya benim de başıma geldi. Bunun sonuçlanması biraz zaman alabiliyor. Ama şöyle de bir durum var. Ben maçı takip ettim. 5 şut olmadı isabetli şut. Villarreal'in 4 şut attığını söyleyebilirim isabetli olarak. Bir tanesi kaleye gitti. Evet siz belki onu isabetli olarak gördünüz ama savunmadan seken bir top olduğu için geri pas olarak adlandırıldı. Çünkü kaleci eliyle topu kontrol etmedi. Şut oldu ama yerden çok yavaş, cılız bir şuttu. Savunmaya çarptı. Kaleci göğsüyle topu kontrol ettikten sonra ayaklarıyla da oyunu başlattı. O isabetli sayılmadı diye tahmin ediyorum. Yoksa şu an istatistiklerde 6 şutu var Villarreal takımının. Bunlardan 4'ü isabetli gözüküyor. Benim yardım aldığım kaynak sitede en azından bu şekilde. Bilmiyorum sizde durum nedir şu an itibariyle. Semih Şentürk veya Umut Bulut abi demiş. Peki ikisi de başarılı bu arada sonuç olarak. Özel bir nedeni yok. Geçen bahsetmiştiniz. Aklıma geldi. Ben de severim orayı demiş dinleyicimiz. Bir kere gittim hayatımda Bursa'ya. Ondan da keyif aldım. Ondan da keyif aldım öyle söyleyebilirim dinleyicime. Peki şöyle skorlarımıza bakalım. Bu akşamın ikinci sorusunu soracağım. Hızlanacağız. Hiç merak etmeyin. Manchester City 2 Crystal Palace 0 76 dakika geride kaldı. Diğer maçlarımızda Lazio 0 Inter 2. Burada da 76 dakika geride kaldı. İtalya Kupası final mücadelesi. Lens 0 Paris Saint Germain 1 dakikalar 76'yı göstermekte. Rangers Hibernia mücadelesi 1-1 devam ediyor. Hearts Falkirk karşısında 2-0 önde olan taraf. Celtic de geri dönmeyi başardı. Deplasman'da 2-1'lik skoru yakaladı dakikalar 80'i göstermekte. Diğer maçlarımızda şöyle bir hızlıca bakıyorum. Gol veya goller var mı? Arjantin Kupası son 32 turu mücadelesi Platense 0. San Martin San Juan 0 dakikalar 60'ı hatta 61'i gösteriyor şu an itibariyle. İtalya Serie C yükselme playoff turu 3. tur karşılaşmasında da Salernitana takımı. Dur ben mi yanlış söyledim bir an dilim dönmedi. Salernitana peki düzeltelim. Salernitana takımı Casertana karşısında golü bulmayı başardı 90. dakikada son saniyede. Ben de heyecanlandım bir yandan. Son dakikada gelen goller olunca tabii ki ben de heyecanlanabiliyorum. Takımın ismini yanlış telaffuz ettim. Salernitana takımı. Evet 1-1 şu an dakikalar 90. Güzel. İstediğimiz gollerden biriydi. Bu anlamda tebrik ediyorum gol beklentisi olan dinleyicilerimi. Diyelim ve şöyle mesajlarımıza dönelim. Ne demiş? Ne dersen yapay zekaya senin istediğin cevapları veriyor demiş. Peki yani ben de pek öyle olmuyor. Hatta ben bazen kızıyorum da yapay zekaya. Kavga ediyorum. Abi bu arada Osnabrück şampiyon oldu. Kutlama yapıldı geçen pazar. Gelenlere atkı, çocuklara balon verdiler. Çok güzeldi demiş dinleyicimiz. Peki bir gün umarım ben de Almanya'ya gelirim. Yani Almanya'ya bir gün gitmeyi isterim. Tatil yapmayı isterim en azından. Hani gitmek temenni değil de 3-4 günlük bir tatil. 3-4 gün de az oldu ya. Hayal kurarken bile 3-4 gün dedik. Şöyle bir hafta 10 gün boyunca Almanya'da vakit geçirmeyi isterdim. Almanya'daki kuzenlerime Türkiye'den hediye götürmek isterim. Zamanında onlar getirmedi bana. Tabii. Almanya'dan çikolata çok istiyordum çocukluk yıllarımda. Şimdi ben de onların ulaşamayacağı buradan bir yerli marka çikolata götürüp intikamımı almak istiyorum tırnak içerisinde. Umarım bir gün Almanya'ya giderim.

Kolay bir soru soracağım bu sefer. Gerçi alıştınız artık, hep kolay bir soru soruyorum. Bir yandan internetim çekmedi, internete giremedim de sayfamı yenilemek zorunda kaldım. O yüzden bir 10-15 saniye sizlere sesim ulaşmadı. Şöyle bir sorumu tekrar kontrol ediyorum. Evet, bu soru doğru. Güzel sorulardan biri. Birden fazla doğru cevap verebilir dinleyicilerim bu arada. Yani güncel futbolcular da var bu sorunun içerisinde doğru cevap verebileceğiniz. Yaşı büyük olan dinleyicilerimiz yine eskilere de gidebilir. Yani öyle bir soru aslında. 500 veya daha fazla gol atan futbolcuları sıralamanızı istiyorum. Yani futbol tarihinde en az 500 gol atmış futbolcuların adını sizlerden talep ediyorum. Doğru cevapları yine verebileceğinizi düşünüyorum. Yani çok futbolcu var ki akıllara gelen futbolcular. Şimdi şu futbolcu mu daha iyi yoksa bu mu daha iyi oynuyor dediğinizde herkesin örnek verebileceği futbolcular da var listede. Bakalım doğru cevaplar gelecek mi? Yani bu soruya yanlış cevap gelirse ben bir şey söylemiyorum. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Yorum da yapmayacağım.

Aslında onların yağdırması lazım sana. Benim senin gibi kuzenim olsa keşke demiş dinleyicimiz. Herkese nasip olmuyor işte benim gibi kuzen. Öyle de bir durum söz konusu. Ben yağdırırım, sıkıntı yok. Benim cebimde atıyorum 200 TL varsa ben 100 TL'sini paylaşırım. Tanımadığım bir insanla da paylaşırım. Yani benim zaaflarımdan biridir bu, evet, bunu da söylüyorum. İyilik anlamında tanımadığım insanlara da cebimde dediğim gibi 200 TL varsa onun da yarısını veririm. Yani abi karnım aç diyen bir insan karşıma çıktığında 100 TL'min tamamını verebilirim. Ki veriyor muyum, veriyor muyum, ondan bahsetmek istemiyorum. O benim Allah'la aramda olan bir konu. Ama sizler de elinizden geleni tanımadığınız insanlar için de yapmaya özen gösterin. Yani iyilik güzel bir şey. Gerçekten iyilik yaptığınızda mutlaka karşılığını bir yerde alırsınız. Ben buna inanıyorum ve mutlu oluyorum. Yani 100 TL'ye gidip bir kahve içmektense 100 TL'ye gerçekten ihtiyacı olan birine vermek beni daha mutlu ediyor. Onu da söylemiş olayım konu açılmışken. İyilik bulaşıcıdır diyorum son sözüm olarak. Soruyu kaçırdık demiş dinleyicimiz. Peki tekrar hatırlatayım. Futbol tarihinde 500 gol veya daha fazlasını atan futbolcu ismi istiyorum sizlerden. Ama bir tane oyuncu gönderin lütfen. 10 tane oyuncu ismi yazmayın. Yani doğru cevap olarak birçok oyuncunun adı geçiyor listede. Onlardan birisini söyleyebilir dinleyicilerim. Atıyorum, söylemeyeyim, bir örnek vermeyeyim. Şimdi doğru cevaplardan biri olacak, o yüzden bunu paylaşmayayım da. Sizler yazın, gönderin bana WhatsApp üzerinden, değerlendirmeye çalışacağız. Ronaldo, Messi, Pele, başka var mı bilmiyorum efsanelerden demiş dinleyicimiz. Bakalım onlar doğru mu? Onlar doğru mu? Fenerbahçe 10 milyon euro para cezası mı alıyor UEFA'dan? Şimdi gördüm demiş. Sevgili Yağız paylaştı demiş bilgiyi. Yani gündüz saatlerinde paylaşılan bir bilgiydi. Ki ne kadar alacağı, henüz ceza alacağı açıklanmadı ya da kesinleşmedi. O yüzden dolayı net bir yorum da bulunamıyorum. Ama öyle söylentiler, ciddi anlamda söylentiler mevcut. UEFA tarafından 10 milyon euro civarında bir para cezası gelebileceği konuşuluyor. Konunun detaylarına hakim değilim. Onu da ifade edeyim dinleyicime. Muçi kalmalı abi. Bir Beşiktaş taraftarı olarak Muçi'yi Beşiktaş'ta görmek istemiyorum demiş. Özkan Bey, bu mesajı gönderen bir Beşiktaşlı dostum. Peki, teşekkür ediyorum kendisine. Maçlarda neler oluyor derseniz de şöyle bir bakalım. Rangers 1-1 devam ediyor. Hibernian'la karşılaşıyor. Ve 80 dakika tamamlanırken 1-1'lik eşitlik söz konusu. Celtic 2-1 öndeydi ama orada da bir beraberlik söz konusu. Beklenmedik bir gol. Celtic kalesinde golü gördü. Skor 2-2'ye geldi. Yani Celtic'in kazanması gereken maçlardan biri. Puan kaybına tahammül olmayan takımlardan biri. Hearts lider durumda biliyorsunuz. Şampiyonluk grubunda 80 puanı bulunuyor. Celtic 77 puanla ikinci sırada yer alıyor. Burada bir puan kaybı Celtic adına çok ama çok kötü bir durum anlamına da gelebilir. Kalan 87. dakikanın sonrasında bir gol. Bakalım olacak mı? Gordon 85'te topu ağlara gönderdi. Ev sahibi Matarvalı takımında. Şimdi Celtic son dakikalarda öne geçmeye çalışacak. Baskı kurdu zaten. Bir kontra ataktan kalesinde golü gördü. Rangers 1-1. Onu da soran dinleyicimize cevabı vereyim. Rangers'tan gol bekliyorum. 2-1 olur mu demiş. Şu an 1-1 devam ediyor. Bakalım göreceğiz neler olacak.

500 gol barajını aşan futbolcuları sordum dinleyicilerimize. Yani burada tabii yanlış cevap vermenizi istemiyorum ki onu ciddiye almam. Yanlış bir cevap gelirse ciddiye almam, onu da söyleyeyim. Çok kolay aslında bir soru. Birçok doğru cevabı olan futbolcu var şu an. Doğru cevabı verebilirsiniz ve bakalım gelen cevaplara. Ne demiş dinleyicimiz? Sealer demiş. Evet, Sealer'i biliyorum. Hamburg'da oynuyordu değil mi? Uwe Sealer'den bahsediyorsanız şayet. 500 golü attı mı? Onu birazdan söylerim. Çok eski yıllarda, nereden aklınıza geldi onu bilmiyorum ama futbol tarihinde belgesellerde benim karşıma çıkan futbolculardan biri, 85 yaşında vefat eden bir Alman efsanesi diyebilirim. Zamanında Batı Almanya milli takım kariyeri olan biriydi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman Batı Almanya vardı bildiğiniz gibi ve orada 70'in üzerinde maça çıkmıştı milli takım formasıyla. Profesyonel kariyerine Hamburg'da başladı. Yine Hamburg'da noktaladı. 1971 ya da 72 olması lazım. Tam emin olamadım. 72 diye hatırlıyorum da tam emin değilim tabii ki. 72'de futbolu Hamburg'da bıraktı diyelim. 71 ise şayet sizler de bana düzeltme yapabilirsiniz mesajınızla birlikte. Ya dinleyicimiz nereden aklına geldi bu oyuncu? Gerçekten eskilere beni götürdü. Ha, canlı canlı izlemedim tabii ki ama belgesellerde dediğim gibi adını birçok kez duydum. Lionel Messi cevabı gelmiş. Peki teşekkür ediyorum. İlk Güney Amerikalıyı biliyor musunuz peki? 500 gole ulaşan. Bu da üçüncü sorum olsun. Bu da üçüncü sorum olsun. Ama o cevaplar gelmeden önce şu an son cevapları bir okuyayım dinleyicilerimizden. Biraz da zorlaşsın ya sorular. Hep kolay, hep kolay. Nereye kadar? İbrahimovic cevabı peki. İyi yayınlar. Romario 1000 civarı gol attı demiş dinleyicimiz. İzmir'den bir mesaj. Pele, Nazmi Bey'in görüşü bu şekilde. Geçmişte 500 gol atmış olan futbolcuları saymak kolay ama öyle futbolcuların futbol piyasasına bir daha gelmesi çok zor. Yanlış mı düşünüyorum abi? Bursa'dan Orhan ben demiş. Katılıyorum. Eskiden futbol sanki daha keyifliydi. Ya da biz eskileri mi özledik? Bunun içinden çıkamıyorum. Bunu düşünüyorum zaman zaman. Hani bundan 15 sene öncesindeki bile Galatasaray-Fenerbahçe derbileri sanki daha keyifliydi. Yani Roberto Carlos'un, Alex'in, Arda Turan'ın, Sabri Sarıoğlu'nun oynadığı derbilerden bahsediyorum. Daha keyifliydi sanki ya. Tempo anlamında daha iyiydi. Seyir zevki açısından daha keyif alıyordum. Ya da ben o dönemi mi özledim? O yüzden mi bana öyle geliyor bilemiyorum. Şu anki derbilerde pek keyif almıyorum. Fenerbahçe Galatasaray maçlarından bahsediyorum. Futbol adına konuşabileceğimiz şeyler çok kısıtlı oluyor ne yazık ki. Hani eskiden de bu durum geçerliydi ama futbol da konuşuluyordu. Sadece gerginlikler konuşulmuyordu. Sahadaki mücadele de birçok kez konuşuluyordu. Suarez cevabı. Peki teşekkür ediyorum dinleyicimize. Yine bir bakalım ismi neymiş dinleyicimizin. Şöyle bir bakalım. Sevgili Hakan Yılmaz mesajı gönderen dinleyicimiz. Müller cevabı gelmiş. İzmir'e de selamlarımı iletiyorum. Atladığım bir mesaj var mı bu soruyla alakalı? Yok. Atladığım da bir cevap yok. Güney Amerikalı ilk futbolcu kimdir peki? 500 gole ulaşan. Ya bu da zor bir soru değil ama diğerlerine göre evet biraz daha zorlayıcı olabilir. 500 gole ulaşmış ilk Güney Amerikalı futbolcuyu soruyorum. Bu da üçüncü sorumuz olsun. Bakalım bu soruya doğru cevap verebilecek mi dinleyicilerim? Ya bunu da bilirseniz gerçekten tebrik edeceğim. Kolay gibi görünse de şimdi ben futbol tarihini yakından incelediğim için bana kolay geliyor diye düşünüyorum. Ha, bunun cevabını tek seferde doğru bilebilmek öyle herkesin başarabileceği bir durum değil. Ben başarırım diyorsanız da bana WhatsApp'tan mesajınızı iletin. Birazdan okuyacağım tüm mesajlarınızı. Az bir sürem kaldı. Son bölümdeyiz ve skorlara tekrardan dönelim. Lens bir gol attı az önce Paris Saint-Germain karşısında ama gol VAR'dan iptal edildi. Lens 0, Paris Saint-Germain 1, dakikalar 80. 8'i göstermekte mücadelede. İtalya'da Kupa Inter'in olmak üzere. Maçın 89. dakikasından da çıkmak üzereyiz. Artık 90. dakikaya doğru yavaş yavaş geliyoruz ve 2-0 Inter önde olan taraf.
Deportivo Alaves 1, Barcelona 0. Burada da 62. dakika oynanmakta. Barcelona şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan etti. Burada puan kaybı onlar için aslında pek bir anlam ifade etmiyor. Celtic 2-2 beraberlikle 90. dakikaya girdi. Şampiyonluk adaylarından biri. Yine bir diğer takım Hearts burada farkı 3'e çıkarmış Falkirk karşısında. Rangers 1, Hibernian 1, yine bir diğer mücadelemiz tabii dikkat çeken maçlardan biri. Şöyle bir bakalım diğer maçlarımızda goller var mı? Henüz beklenilen goller gelmemiş. Yok, Platense mücadelesi San Martin San Juan'la karşılaşıyor. Burada da 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Arjantin kupa mücadelesi son 32 turu karşılaşması. 73 dakikada gol çıkmadıysa artık geri kalan bölümde de işler oldukça zor gibi gözüküyor. We'll be right back.

0: Bu arada sevgili Ali mesaj göndermişti gün içerisinde. Bilmiyorum hala beni dinliyor mu? Instagram'dan sadece radyodan takip edebileceğim. Şu kuponların sonucunu bana söyler misin demişti. Ben de tamam demiştim de kendisinden özür diliyorum bir kere. Onu söyleyeyim. Açılmıyor fotoğraflar. Yani bir kez göndermeli, iki kez göndermeli atmışsınız. Fotoğrafları açamıyorum şu an. Tıklayamıyorum. Ekran görüntüsü de alamıyorum. Zaten alamadım. O yüzden kuponlarınızı göremiyorum. Skorları da aktaramıyorum. Kuponlar başarılı oldu mu olmadı mı bir yorumda bulunamıyorum. Bunun da altını çizeyim sevgili Ali Bey. Şu an beni kendisi dinliyorsa şayet ki dinliyordur. Daimi dinleyicilerimden biri. Evet vardır ya öyle. Daimi müşterimiz. Daimi dinleyicilerimden biri. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Şöyle bakalım doğru cevaplar geldi mi? Çok güzel bir soru. Giderken güzel bir soruyla gitmek istedim. 500 gole ulaşan ilk Güney Amerikalı futbolcuyu sordum. Diğerlerini herkes bilir. Hadi bakalım. Bir de bu soruyu doğru bilelim. Gerçekten futbol gurmesi kimmiş? WhatsApp'tan mesajla kendisini belli ediyor. Kempes demiş dinleyicimiz. Yanlış cevaplardan biri. Kempes değil onu söyleyeyim. Benli bence abi demiş. McCarthy. Hayır değil Nazmi Bey. Alman efsanesi Müller. 500 gol atanlar kulübünde olması lazım. Evet. O soruyu az önce geride bıraktık. Doğru. Müller de 500 gol atma başarısı gösterdi. Son sorumla alakalı bir cevap değil ama onu söyleyeyim dinleyicime. 500 gole ulaşan ilk Güney Amerikalı futbolcu kimdir diye sordum. Son 3 dakikam kaldı. Cevapları göndermeye devam edebilir dinleyicilerim. Şayet futbol tarihine çok ama çok yakından takip ediyorum. Bilgime güveniyorum diyorsanız sizler de bu sorunun cevabını gönderebilirsiniz. Yapay zekaya sorarsanız yanlış bir cevap alabilirsiniz. Yapay zekanın ben bu soruyu doğru cevaplayabileceğini düşünmüyorum. Onun da altını çizeyim. Lazio 0 Inter 2 90 artı 2. dakikanın içerisindeyiz. Artı 5 ilavesi gelmişti maçın son bölümüne. Ve şu an son 2 dakika uzatma bölümünde Inter artık kupanın sahibi diyebiliriz. Ben futbol mucizelerine pek inanan biri değilim. 2 dakikada Lazio 2 gol atmaz. Atarsa dileyin benden ne dilerseniz. Hatta bu maçta Lazio bir gol atsın kalan bölümde yine dileyin benden ne dilerseniz diyeceğim. Hatta dedim şu an durduk yere gaza geldim işte. Böyle çıkışlarım da oluyor. Lazio da etkili geliyor şimdi. Durduk yere neden ben böyle bir iddiada bulundum? Hiç anlamadım. Sol kanattan Lazio'nun atağı gerçekleşiyor. Ceza sahası içerisinde bir orta. Aman bırak orada kendi ağlarına gitmesin top. Peki avuta gitti. 90 artı 4 geride kalırken Lazio bu hücumdan da sonuç alamadı. Inter adım adım kupaya gidiyor. Son 1 dakika uzatma bölümünün tamamlanmasına. Peki teşekkür ederim sevgili Mert Bey. Mesajınız için güzel bir mesaj göndermişsiniz. Villarreal'de isabetli şut 5 değil mi abi demiş. Hayır 4 olması gerekiyor. Ben onu kontrol ettim. 6 şut denemesi var Villarreal'den Sevilla karşısında. Bunlardan 4'ü isabetli oldu. Yani 5 değil. 5 yanlış bir cevap. Belki de ilerleyen dakikalarda düzeltilebilir bir yanlışlık varsa. Çünkü öyle durumlar yaşanabiliyor. Şimdi gelen cevaplara bakalım. 500 gole ulaşan ilk Güney Amerikalı futbolcuyu sordum. Dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Ne demiş dinleyicimiz? Abi ilk defa bu kadar zor bir soru sordun. Cevap veremiyorum demiş. Yapay zekadan da cevap alamadım. Kempes cevabını veriyor yapay zeka demiş. Kempes değil. Şöyle bir bakalım. Rıdvan Bey'in mesajını için teşekkür ediyorum cevabı için. Ama Kempes değil. Onun dışında McCarthy ismine bir kez daha bir dinleyicimden gelmiş. Ama yanlış cevaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Açıklıyorum o zaman. Vedamı gerçekleştirmeden önce. Peki, açıklıyorum. Antrenörlük görevi de yapmıştı. Bu arada kendisi. Öyle hatırlıyorum. Yani şu an kontrolü de sağlıyorum. Bir yandan adını da yazıyorum internette. Çünkü yanlış bilgi de vermeyeyim tarih anlamında. 1970'lerim 71'dir. Bu konuda mahcup olmak istemiyorum. Ama daha önce aklımda kalan futbolculardan biriydi. Arjantinli eski futbolcu ve aynı zamanda da antrenördü. Stefano'dan bahsediyorum. Evet, Güney Amerika'da ilk 500 gole ulaşan tek futbolcu diyebilirim. Çok önemli isimlerden biriydi gerçekten. Bilmiyorum takip ettiniz mi, internetten araştırdınız mı oynadığı maçları, milli takımda attığı golleri. Yani hem İspanya'da hem Kolombiya'da hem de Arjantin milli takımında görev almış bir isimden bahsediyorum. Evet, böyle enteresan bir grafik karşımıza çıkıyor. Real Madrid formasıyla yine oldukça golcü bir isimdi. 53-64 sezonuydu yanılmıyorsam. 212 mi 213 gol atmıştı yine. Hafızam beni yanıltmıyorsa 200'ün üzerinde gol atma başarısı göstermişti o dönem Real Madrid formasıyla. Bu rekor şu an Ronaldo'da bile olmaz. Messi'de bile böyle bir rekor olmaz diye düşünüyorum. Futbolculuk kariyerine de River Plate takımında başladı. Bu bahsettiğim futbol dendiğinde, futbolculuk dendiğinde aklıma gelen ilk 3 isimden biridir. Arjantinli eski futbolcu ve antrenör Alfredo Di Stefano benim en keyif aldığım futbolculardan biri. Geçmişi izlediğimde, eski görüntüleri izlediğimde gerçekten keyif aldığım isimlerden biri. Peki mesajlara bakıyorum. Son bir mesaj okumamışım. Gözümden kaçmış. Onu okuyorum. Sonra aranızdan ayrılıyorum. Güney Amerika Romario veya Pele olabilir demiş. Hayır, yanlış cevap. Stefano. Bu soruya kimse doğru cevap veremedi. Zor sorduğum zaman da işte kimse doğru cevap veremiyor. Kolay olunca da herkes cevap veriyor. Bir ortasını bulamadım. Bir ortasını bulamadım. O zaman bu akşamlık benden bu kadardı diyorum. Sosyal medya hesabımdan da zaman zaman paylaşımlar yapıyorum. Kupon paylaşımları yapıyorum. Yine güzel kazançlar elde ediyorum diye düşünüyorum. Oranlarım gerçekten yüksek oluyor. Tek maçlar özellikle kombinasyonlarım, iki maçlık sistem karşılaşmalarım, gece seansındaki maçlarım sizlerle sosyal medya hesabımdan da buluşmaya devam ediyor. Anlık olarak her an bir şey paylaşabiliyorum oradan. Anket açabiliyorum vesaire. Oradan da beni takip edebilir dinleyicilerim. Görkem Tezer. Adımı soyadımı yazmanız yeterli olacaktır. Soyadımın son harfi R ile. L değil. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Beni eklemek yerine başkasını eklemeyin lütfen. Kendilerinden şikayet almaya başladım. Bu da önemli bir hatırlatmam olsun. Radyo Spor'u da lütfen yine sosyal medya hesaplarından takip etmenizi önemli rica ediyorum sizlerden. Bu akşamlık benden bu kadardı. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
2: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
3: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
7: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Maçlarla yine dünü özetlemeye başlayayım. Dün hem Suudi Arabistan Ligi'nde hem İngiltere Championship yükselme playoff'unda önemli karşılaşmalar oynandı. Suudi Arabistan'da lider Al Nassr ikinci basamaktaki Al Hilal'i konuk etti. Al Nassr'ın bu sondan bir önceki karşılaşması 33. hafta mücadelesi. Al Hilal'in bir maçı eksik 32. karşılaşmasıydı. Al Nassr kendi evinde oynadığı bu maçı kazansa bitime bir maç kala şampiyonluğunu ilan edecekti. Aslında buna çok da yaklaştı Al Nassr. Maçta 1-0 öne geçti. İlk yarıda 37'de Koman'ın asistinde duran topta Simakan golü attı. İkinci yarıda da Al Nassr'ın girdiği net pozisyonlar var. İkinci yarının hemen başında Ronaldo ile kaçırdığı bir pozisyon var. Ama 1-0 giderken maç bitime 12 saniye kala 90+8'de 8 dakika uzatma verilmiş 97-48'de Al Hilal golü buluyor. Golde enteresan bir gol. Taç kullanıyor Al Hilal. Uzun menzilli bir taç. Al Nassr kalecisiyle Al Nassr savunma oyuncusu çarpışıyorlar. Yakında herhangi bir Al Hilal oyuncusu da yok aslında. Yani durduk yere golü kalesinde görüyor Al Nassr ve şampiyonluğu son haftaya bırakıyor. Bu yenen golle birlikte gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Özellikle Ronaldo maç bitiminde, ki maç bitmeden 83. dakika civarı oyundan alınıyor. Yedek kulübesinde çökmüş vaziyette bulunuyor, duruyordu. Bakalım, haftaya da Damak maçı var onların. O maçı kazandıkları anda yine şampiyon olacaklar ama buradan tabii oraya gelmesi için bir hayli moral bozucu olsa gerek. Diğer önemli maç dediğim Southampton Middlesbrough mücadelesi. Yükselme playoff yarı final rövanş maçıydı. İlk maç Middlesbrough ev sahibine 0-0 sona ermişti. Bu maçın da normal süresi 1-1'lik eşitlikte sona erdi. Ve uzatmalarda 116'da Southampton Charles'la bulduğu golle adını playoff finaline yazdırmayı başardı. Ve finalde de Hull City'nin

0: rakibi oldu Premier Lig'e çıkacak takımı 23 Mayıs'ta Wembley'deki karşılaşma belirleyecek artık. O maça da işte 10 günlük bir zaman dilimi var. Takımlar hazırlıklarını yapacaklar ve kıyasıya da bir mücadele olacak. Dün La Liga'da hafta içi mesaisi başladı. 3 karşılaşma oynandı. Akşam seansında 22.30'da Atletico Madrid, Osasuna'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Goller Ademelo Lukman ve Alexander Sørloth'tan geldi. Atletico Madrid deplasmanlarda bu sezon pek iyi değildi ama bu maçı kazanmayı başardı. Real Betis Elche'yi 2-1 mağlup etti. Celta Vigo'da evinde Levante 3-2 kaybedince Betis'in lig beşinciliği kesinleşti ve lig beşinciliği de La Liga için bu sezon Şampiyonlar Ligi demek. Betis de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmaya hak kazandı. Celta Vigo 6. şu anda. Onlar da 6.'lığı korumak için mücadele edecekler. 7. Hetafe ile 5 puanlık fark var. Hetafe'nin bir maçı eksik. Burada alt taraf gerçekten inanılmaz, puanlar birbirine yakın. 19. Alaves'in 37 puanı var. 18. Girona 39. Üstünde 39 puanı 4 takım daha var. Espanyol, Levante, Mallorca ve Elche. Elche dün işte kaybetti. 39'da kaldı. 40 puanlı Sevilla var. 42 puanlı 2 takım Osasuna, Valencia. Buradaki her takım küme düşebilir. Son işte 3 haftaya girildi artık. Oradaki yarışta gerçekten enteresan olacak. Bugün futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşması oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak. Ve finalde Konyaspor'un rakibi belli olacak. Bu iki takım hafta sonu ligde son hafta karşılaşacaklar. Bu sefer Trabzonspor'un ev sahipliğinde. Trabzon için bu maç çok da hayati iken Gençlerbirliği için ligdeki karşılaşma çok daha kritik olacak. Takımlara dair son durumu da bugün program içerisinde sizlere aktaracağız. Premier Lig'de bugün Manchester City'nin eksik karşılaşması da tamamlanacak. Saat 22'de City Crystal Palace'ı konuk edecek. Premier Lig'de de City'nin bu maçıyla birlikte artık bitime iki karşılaşma kalacak. City eğer bugün kazanırsa son iki haftaya Arsenal'ın 2 puan gerisinde girecek. Şampiyonluk umudu tabii ki devam edecek. Arsenal'ın puan kaybı beklenecek City tarafından. La Liga'da yine Barcelona şampiyon oldu. Real Madrid karşısında bugün de Alaves deplasmanına çıkacaklar. Lig 1'de Lens PSG mücadelesi. Burada da bugün çok büyük ihtimalle şampiyon belli olacak. PSG 1 puan aldığı takdirde bitime bir maç kala şampiyonluğunu ilan edecek. İtalya'da kupa finali var saat 22'de. Lazio ile Inter karşı karşıya gelecekler. İskoçya'da ligin bitimine artık iki karşılaşma kaldı. Bugün sondan ikinci maç oynanacak, maçlar oynanacak ve Hearts Falkirk'ü konuk ederken Celtic de Motherwell deplasmanına gidecek. Burada da lider Hearts'la ikinci Celtic arasında 1 puanlık bir fark var ve son haftada fikstürde bilin bakalım hangi karşılaşma var. Celtic Hearts mücadelesi var. Buradaki şampiyonluk yarışı da nefesleri kesiyor. İddia bölümünde bu maçlardaki oranları da konuşuruz. Dün ülke gündemine dönecek olursak akşam saatlerinde Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'ya Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezindeki kafenin önünde saldırı gerçekleşti. Yapılan kontrollerinde Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında bir kızarıklık olduğu tespit edilmiş. Şüpheli de gözaltına alınmış, taksiyle uzaklaşırken yakalanmış ve gözaltına alınmış. Şüphelinin kasten yaralama suçundan da kaydı bulunduğu belirtiliyor. Lucas Torreira da şüpheliden davacı ve şikayetçi olmuş. Kendisine de geçmiş olsun diyelim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu dün Anadolu Ajansı'nın konuğu oldu saat 14'te ve orada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Birçok konu başlığı birbirinden farklı, hepsiyle ilgili ilginç açıklamalar geldi. Birçok başlık çıktı aslında açıklamalardan. Onlara bakacağız. Genel olarak haberler bunlar. Transferle ilgili birkaç detay var. Onları da yine program içerisinde konuşuruz diyelim. Şimdi aramıza gidelim. Aradan sonra da değerlendirmelere başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.15 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Dün Genç abiye vedayı ettik. Ali abiye bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin Ali abi.
2: Hoş bulduk. Günaydın. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Ben hep buradaydım.
2: Bir yere gitmedim diyorsun.
0: Bir yere gitmedim. Sen gittin. Buraları bize emanet ettin. Genç abiyle biz de 7 program yaptık.
2: Evet.
0: Sabah Sporu'nda. Bu hafta biraz zor geçti gibi ama bazı dinleyicilerimiz
2: Genco
0: için de.
2: Sonlara doğru error vermiş diye duydum.
0: Evet, öyle hissiyat oldu dinleyicilerde. Ama sen de döndün. Hoş
2: öyle
0: geldin.
2: Arada bir iki gün erken kalkmak kolay da üst üste demek ki kalkınca ondan sonra devreler bir yerde yanıyor.
0: Vallahi zor. Kolay iş değil. Bizim işimiz de bakma yani kaç yıl oldu. 2019 Ocak'tan beri sabah programı yapıyoruz. Biz alıştık tabii biz. İçin problem yok. Sen şimdi biraz uzaklaştın. Bütün bu gündemden farklı şeylerle meşgul oldun. Hafta sonu El Clasico'daydın.
2: Evet.
0: Barcelona Real Madrid. Herkesin aslında futbolu takip eden herhalde hayal ettiği karşılaşmalardan biri, statlardan biri. Sen de orada bulundun. Görevli olarak tabii Esport için. Nasıl geçti maç ya da bütün Barcelona seyahatinde anlatabilirsin.
2: Tabii çok güzel bir deneyimdi total olarak. Sonuçta biz El Clasico'nun planını yaptığımızda şampiyonluk maçına dönüşeceğini tahmin etmiyorduk. Hani o karşılaşmayla beraber şampiyonun belli olması ya da belli olacak olması büyük ihtimalle bizim adımıza ciddi bir şans oldu. Engin söyledi orada bir istatistik görmüş. Çok uzun yıllar sonra ilk kez bir El Clasico'da şampiyon belli olmuş.
0: 32'den sonra.
2: Evet, 1932'den sonra.
0: Real Madrid'in ilan ettiği maçtan
2: hatta
0: sonra.
2: Hatta işte Engin dedi bu çok güzel dedi seslik şimdi dedi sizle paylaşıyorum dedi. Ona göre dedi sonra siz söylemeyin falan dedi. Ondan sonra da biz bütün seyahat boyunca onun esprisini yaptık. Bütün yemeklerde bakıyoruz biliyor musun bir şey varmış 1932'den sonra. O istatistiği paylaştık. Öyle bir tarihi şeye denk geldi. İşte pek Nou Camp'ın tabii yenilenmesi, açılması. Ben çok yıllar önce bir Nou Camp'a gitmiştim Barcelona ziyaretinde. 15 sene olmuştur. Orada stadı gezmiştik. Ondan sonra bir daha hiç gitmemiştim. El Clasico'ya zaten gitmemiştim. Ardından Real Madrid'in içinde bulunduğu kaos, geçen hafta yaşananlar inanılacak gibi değil yaşanan şeyler. Onunla beraber enteresan oldu. Ardından pazar günü tabii o çok büyük bir şey. Hani nasıl diyeyim yoğunluk yani maç günü orada olmak çünkü öncesinde yayın işte ondan sonra canlı anlatım maç sonu yayın onun karmaşası oluyor aynı zamanda dünyanın her yerinden bütün neredeyse medya kanalları televizyon kanalları geliyor orası da çok enteresan yani ben mesela sağ kenarını kalabalık görmüştüm yayın olarak da böylesini hiç görmemiştim yani kablolardan yürüyemiyorsun öyle söyleyeyim sana. Ondan sonra senin belli bir yerin var. Orada enteresan bir şey var, tutarsızlık var. Bazı noktalarda şaşıramayacağın, yani şaşıracağın kadar katılar. Bazı noktalarda da hiç ummadığın bir kolaylık sağlıyorlar sana. Hani orada da böyle şaşırıyorsun. Mesela bize ayrılan yer ekran görüntüsüne göre sol kale arkasının arkasındaydı. Orada sana ufak bir bölüm veriyorlar. İşte şey yazıyor işte Saran Türkiye yazıyor. Gidiyorsun yerini buluyorsun. Oraya yerleşiyorsun. Hazırlıklarını yapıyorsun. Ondan sonra da bekliyorsun yayın saatini. Mesela orada biz bir bize verilen bir sandalye var. Başka bir sandalyeye de Hasan abi başka bir iki malzeme koymuş. Ondan sonra bir görevi geldi. Yok işte bu sandalyeye koyamazsınız. Hani sanki çok büyük bir olaymış gibi böyle bir 10 dakika onunla konuştu. Tamam dedik hani alırız problem değil. Ama öteki tarafta da mesela maç sonunda pat diye böyle bize bir işte mesaj geldi. İşte flash röportajları sağ içinde yapıyoruz. Yapmak ister misiniz? Tabii yaparız dedik. Ondan sonra tak bize bir mesaj. Bütün malzemeleri şuraya taşıyacaksınız. Buraya taşımanız lazım. Hani biz kale arkasındayız ya. Ondan sonra koş oraya bütün malzemeler orada. Ondan sonra onları al. Gösterdikleri yere git. Gösterdikleri yerde kendine böyle bir yer aç. O kadar kalabalık ki. Hani kendini duymuyorsun. Bir şey görmüyorsun. kablolar, o herkes bir şey

0: Biraz mesela çimlerin içinde dolaşmamıza izin verdiler. Ya dokundurtmuyor bak, yanından geçirmiyor çimlerin. Ve hani herkes aynı şeyi söyler. Onu da yeri gelmişken dile getireyim. Yani No Camp'ın zemini gibi bir zemin herhalde olamaz Mert. İlk girdiğin anda stada zemine baktığında inanamıyorsun. O çimi nasıl o hale getiriyorlar? Yani halıdan daha iyi.
1: Premier Lig'den de mi daha iyi?
0: Valla Premier Lig'de görmedim zemini ama yani benim gördüğüm zeminler içerisinde
1: Sen
0: No Camp,
1: Türkiye'de de çünkü zeminlere çıktın, yayında yaptın
0: evet.
1: oralarda.
0: Yani oralar, yani bizdeki zeminlerle kıyas kabul etmez. Ama inanın yeşil bir halıdan daha iyi bir zemin var. İnanamıyorsun gördüğünde. Ve herkes aynı şey, böyle herkes bir bakıyor falan, hani ne oluyor diye bu zemine. Ben ilk gittiğimde de seyahat turunda da aynı şey benim dikkatimi çekmişti 15 sene önce. Şimdi de öyle. Ve inanılmaz suluyorlar. Maçın başında böyle 12-13 tane şey çıktı. Ne derler? Fıskiye, musluk suladılar. Devre arası suladılar. Maç bitti, suladılar. Hasan abi kale arkasından takip etti maçı. Onun yeri orasıydı. Diyor ki topa diyor bir vuruyor diyor. Top gittiği zaman nasıl su çıkartıyor inanamazsın diyor. Yani demek ki bunu kasten yapıyorlar. Topun o kayma hızı yüzünden. Çünkü onun direkt olarak dikkatini çekmiş. Yani top giderken etrafından şapur şupur su atıyor diyor yani. O kadar ıslak zemin. Benim de dikkatimi çekti. Bayağı suladılar. Veya sağın her yerini suluyorlar. Hani bazen bir tarafı sularlar, öteki tarafı bırakırlar falan değil. Her tarafı anormal suluyorlar. İşte o dokundurtmadıkları, gözü gibi baktıkları zemine baktık hiçbir şey yok. Ondan sonra mesela oyunculara yaklaşmak normalde kolay değil. Ondan sonra oyuncular yanımızdan geliyor geçiyor. Hani öyle bir maç sonu enteresan işler oldu. İşte Marcus Rashford geldi röportaja. O da çok çok şey bir adammış yani, mütevazi bir adammış. Çok da düzgün konuşuyor. Önce dediler işte oyuncu ister misiniz? Tabii ki isteriz dedik, hani niye istemeyelim? Tabii biz de düşünüyoruz kimi getirebilirler falan. Aklımıza Frankie de Jong geldi. Yani İngilizce bildiği için büyük ihtimalle onu getirirler dedik. Hakikaten de düşündüğümüz gibi oldu. Dediler ki Frankie de Jong geliyor. Çok güzel. Yani biz yayın 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika yayındayız maç sonu. Bekliyoruz. Bu arada yayındayız. Hani ben Engin'i duymuyorum. Engin çok büyük ihtimalle benim söylediklerimin yarısını duymuyor. Ondan sonra öyle
1: Maç sonu niye o kadar ses gürültü var? Duymuyordu
0: maç sonu
1: hakikaten.
0: etrafın çok şey.
1: Etrafının gürültüsü mü? Stadın değil
0: Etrafının
1: yani.
0: gürültüsü var. Aynı zamanda şimdi şöyle düşün. Çok ilginç yani, hani normalde olmayacak şeyler görüyorsun. Maç bitti. Şimdi Barcelona şampiyonluk kutlayacak. Değil mi? Çok büyük bir olay yani. Real Madrid yenmişsin, şampiyonluk kutlanmış. Böyle bir oyuncular sevindiler. Ondan sonra pat pat bir ekip geldi. Platform da değil böyle. İki tane yalandan karton şey koydular. Kupayı getirdiler bir masanın üstüne. Kupayı verdiler. Oyuncular bir gitti bir kale arkasında biraz şarkılar, türküler, sevindiler. Ama bunların hepsi totali 15-20 dakika oldu. 25. dakikada itibaren stat boşalmaya başladı. Komple. Gidiyorlar ya. Hiç kimse kalmıyor. Düşün. Şampiyon olmuşsun. Real Madrid'i yenerek. Barcelona'sın. Neredeyse kimse kalmadı. Ama bizim olduğumuz tarafta yani işte tribün diliyle kapalı tarafında seyirciler gitmedi. Sebebi de o tarafa oyuncular geliyor ya sürekli röportaj yapmaya.
1: Onları
0: O
1: görmek
0: evet,
1: için mi?
0: oyuncuları daha yakından görmek için. Şimdi bir taraftan onlar var. Onlar da oyunculara bağırıyorlar. Sürekli böyle hani bildiğin bağırıyor yani. Leva diye böyle arkasından çığlık
1: Forma
0: atanlar, şey
1: istiyordur
0: yapanlar, aynen bir şey isteyenler falan. Orada hafif bir şey kaos durumu vardı. Neyse bekliyoruz Frankie de Jong gelecek. Ondan sonra 25. dakikada mı 30. dakikada mı ne oldu? Bir mesaj geldi tekrardan. İşte Frankie de Jong ailesiyle çocuklarıyla seviniyor. Orada gelecek ama işte biraz daha beklemeniz lazım. Cık, iyi tamam hadi bekleyelim. Ben de bir taraftan böyle sürekli gözüm şeyde arıyorum yani Frankie de
1: bir
0: Jong'ları göremiyorum. Diğer oyuncuları görüyorum. Diğer oyuncular geliyor mesela röportaj veriyor gidiyor. Bu arkadaş yok ortada. Ondan sonra neyse konu döndü dolaştı işte Rashford'a falan geldi. Ben Rashford hakkında sallıyorum. Rashford şöyle Manchester United'da burada böyle oldu şöyle oldu falan. Bir baktım o ara işte Engin dayanamadı. Ondan sonra ayrıldı yayından. Dedi ki ben bir bakayım yani şeye, öyle bir sorumluluk aldı. Ondan sonra çıktı. Bir baktık böyle Rashford'u tutmuş getiriyor. Tabii orada şeylerle konuşuyor. Barcelona'nın yetkilileriyle konuşuyor. Ondan sonra anlamışlar. artık

0: Frankie de Jong'un gelmeyeceğini. Engin sağ olsun Rashford'u tuttu kolundan getirdi. Artık 50. dakika mıydı, 55. dakika mıydı tam olarak bilmiyorum yani. Neyse Rashford'un gelmesi iyi oldu. Ondan sonra Rashford gitti. Rashford gittikten sonra kısa süre sonra işte yayını bitirdik biz. Yayını bitirdikten sonra sahaya çıktık. Hala Frankie de Jong'u arıyorum ben. Nerede bu adam diye. Göremedik biliyor musun?
1: Ha, çıkmadı o zaman.
0: Bilmiyorum
1: Soyunma
0: nerede
1: odasında.
0: adam ya. Yani orada kalabalıkta oyuncular arasında ona bakıyoruz, buna bakıyoruz. İşte Kubarsi annesiyle seviniyor falan böyle çok yakın. Bakıyoruz böyle hiç yok Frankie de Jong'u göremedik. Onun da bayağı bir esprisi oldu aramızda. Neticede çok tabii şey oluyor, ekstra yorucu oluyor ama çok ilginç bir tecrübe. Şeyde anlatım pozisyonunda Emre Gürkaynak'la Engin Keala vardı. İşte ben de yanlarındaydım. Oradaki yerimiz de çok güzeldi. Sağ olsunlar Saran Medya'ya büyük bir şeyleri var. Çok güzel bir şey ayırmışlar. Yer ayırmışlar. Orada Emre de çok güzel bir maç anlattı. Maçta çok tabii bir şey bir numara yoktu.
1: Ben ilk yarı izledim. İkinci yarı izlemedim. İkinci yarıda da gol olmamış.
0: Evet çok
1: Bir
0: çok
1: iki
0: büyük
1: yarı
0: bir
1: daha
0: numara
1: vardı.
0: yoktu yani. Şey çok hızlı başladı. Ne derler? Barcelona hızlı başladı. 20. dakikada 2-0 yaptıktan sonra zaten maçın 3 aşağı 5 yukarı şekli ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte tabii Hansi Flick'in babası gün içerisinde karşılaşma öncesi vefat etti. Onun da mesela maça çıkması pek beklenecek bir şey değil. Çok kolay bir durum değil. O da işte maçtan sonra söylemiş, işte sabah annesi arıyor, babasını kaybettiğini söylüyor. Arada kalıyor takıma söyleyeyim mi söylemeyeyim diye.
1: Okudum ben de, evet.
0: Ondan sonra söylemeye karar veriyor. İşte tabii takım belki bilmiyorum hani şampiyonluk kutlamalarında tabii öyle çok bir burukluk yoktu. Hansi Flick işte şampiyon olduktan sonra bir ortada onu bir şey yaptılar. Bütün teknik direktörlere yaptıkları gibi hani havaya falan fırlattılar. Ondan sonra o bir konuşma yaptı. Kaptan bir konuşma yaptı. Yani Barcelona'nın standartlarını düşündüğünde mütevazi bir şeydi. Ne derler? Şampiyonluk kutlamasıydı. Ama genel olarak dediğim gibi çok yorucu olsa da ilginç bir tecrübe oldu.
1: Lamine Yamal tribündeydi. Onu gördünüz mü hiç yakından?
0: Lamine Yamal'ı görmedik.
1: Röportaj verdi mi ya da başka kanallara?
0: Olivier
1: O bir tane gördüm onu.
0: Rodrigo mu? Olivier Rodrigo'ydu
1: İsmini
0: galiba.
1: hatırlamıyorum.
0: Bir tane işte ünlü yeni neslin sevdiği sanatçılardan bir tanesi. Biliyorsun genelde El Clasico'lar her sene bir Spotify sanatçısıyla onun şeyiyle çıkıyor Barcelona. Bu sene de sıra ondaydı. Bir o sağ kenarındayken onun yanı bir kalabalık oldu. Ondan sonra gördüm ben Lamine Yamal'la onlar bir araya gelmişler. O vardı. Ama zaten hani neredeyse kimse yoktu. En sonda Mbappe biliyorsun ağrım var diye maçtan bir gün önce antrenmanı yarıda bırakıyor Real Madrid'de. Real Madrid'de aynı zamanda tabii Tchouaméni Valverde kavgasının ardından Tchouaméni'nin ilk 11'de çıkması mesela çok garip. İlginç bir hikaye. Normalde beklemezsin öyle bir şeyi.
1: 500 bin euro ceza aldı iki oyuncu da, hemen maça çıktı değil mi?
0: 500'er bin euro ceza aldılar. Oyuncuların çıtı çıkmadı. İkisi de özür diledi. Ama Valverde evde 10 ile 14 gün dinlenecek. Yani o öyle normal bir şey değil. Valverde ayağım kaydı, kafamı çarptım falan diyor ama belli ki dayak yemiş Tchouaméni'den. Ve belli ki Real Madrid tarafı da Tchouaméni'yi haklı görüyor. Yani yoksa direkt böyle oynatmazlardı diye düşündüm ben kendi adıma. Onun mesela 11'de çıkması enteresan ama hani Real Madrid soyunma odası bu kadar dağılmışken zaten El Clasico'da tepki vermesi çok kolay değildi. Hani bir tarafta Rafinha yok, Yamal yok düşündüğünde çok önemli eksikler. Sonuçta Lewandowski bu sezonu çok verimli geçiremedi. Diğer tarafta takımın çok çok önemli oyuncuları yok. Mesela Arda olmadığı zaman Real Madrid hakikaten hücumda zorlanıyor yani orası çok net bir şekilde görülüyor.
1: Brahim biraz hareketliydi benim
0: Yani
1: izlediğim
0: Brahim
1: bölümde.
0: hareketliydi
1: Top
0: ama
1: taşıdı ama.
0: Brahim de sadece direkt olarak bireysel oynayan bir oyuncu. Yani tamam driblingleriyle tehlike yaratıyor ama yani Brahim şöyle bir dezavantajını gördüm ben. Mesela kaleye 50 metre uzak aynı şekilde driblingle gitmeye çalışıyor. 30 metre uzak aynı şekilde driblingle gitmeye çalışıyor. 70 metre uzak aynı şekilde driplingle gitmeye çalışıyor. Yani hani bir pas vereyim, koşayım, belki topu önüme atarlar, ben de daha rahatlarım diye bir şey yok Brahim'in. Yani oyun zekası bence Arda Güler'in
1: Tabii ki.
0: çok gerisinde yani.
1: Çok farklı
0: Çok
1: profiller.
0: gerisinde yani. Brahim Diaz sadece topla zorluyor direkt delmeyi. Oradan bir şey çıkartırsam diye. O yüzden pek şey yapmadım. Beğenmedim ama mesela Ferran'ı çok beğendim. Ferran Torres'i çok beğendim. Müthiş istekliydi. Belki maçı en fazla isteyen oyuncuydu Ferran Torres. Golünü de attı. Ama onun dışında sahada izlediğin zaman o bayağı fizik olarak da diriydi. Rashford gene oyunda kaldığı süre içerisinde zaten olağanüstü güzel bir gol attı. Ama onun dışında o da etkiliydi.
1: Normalde pek alışık olmadığı sağ kanatta oynadı aslında. Sola daha
0: Evet,
1: yakın oynamayı sever ama sağda da ben de beğendim
0: ama o da
1: Rashford'u.
0: diriydi. O da iyi işler yaptı. Yani genel olarak aklımda kalanlar bunlar.
1: Peki bir araya gidelim. 7.32 saatlerimiz aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.38 saatlerimiz. Batuhan Ergüven, Ali abi hoş geldin. Bu kadar uzun gitme, özetme kendini diyeceğim ama çok çalışıp yorulduğun için çok da bir şey dememek lazım demiş. Mert gibi olsan neyse diye eklemiş. Tabii sen 7 programdır yoksun. Bunun bir programı El Clasico'yla alakalı çalışması. Geri kalanı Ali abi çalışmadı, onu söyleyeyim. Öyle bir algı varsa hani
1: hadi.
0: Geçen haftadan bu yana Ali abi çok yoğun çalışıyor,
1: hadi.
0: Tatilde bile çalışıyor gibi bir durum yok.
1: Ya tatilde gelmedin mi buraya?
0: Geldin, burada hat-trick vakti geldin. Evet. Arkada gördüm seni.
1: Dün mesela gelmedim ben. Dün uyandım. Uyandıktan, bak şöyle söyleyeyim sana. 10.30'dan 5'e kadar bilgisayar başındaydım dün.
0: 10.30'dan 5'e kadar.
1: Radyonun ve şeylerin işleri, televizyonun işleriyle beraber.
0: İzin gününde bile.
1: Ne?
0: İzin gününde bile.
1: Ya işte bu şeylerden sonra seninle daha önceden de söyledim. Hani işte bir yere gittikten sonra, özellikle yurt dışına gittikten sonra bir sonraki günün iş olmaması iyi. Herkese de tavsiye ediyorum yani. 4 gün izin yazıyorlarsa 5 gün yazsınlar. 5. gün evde geçirip ondan sonra gitsinler iş
0: sayende
1: yerine.
0: Sayende ben de bunu uygulamaya başladım. Evet. Çok da faydasını gördüm.
1: Müthiş bir şeydir bu, taktiktir bu. Herkes böyle yapsın. Ama dün işte mecbur kalktıktan sonra, tabii yani sabah 5.30'da kalkmamak iyi bir şey ama normal çalıştık, yapacak bir şey yok.
0: Mehmet Ünlü hoş geldin demiş, sesini özledik demiş. El Clasico'ya gideceğini açıkladığından sonra Arda Güler, Yamal sakatlandı. Real Madrid oyuncular birbirine girdi. Hansi Flick'in babası vefat etti. Daha kötü şeyler olacak diye korktum.
1: Vallahi,
0: çok şükür sağ salim geri geldin demiş.
1: Parmağımı araba kapısına sıkıştırdım. Ondan sonra Carreras'la Rüdiger'de kavga etti. Real Madrid'de sadece ikisi değil. Ondan sonra Barcelona'da kaç? Real Madrid'de başka sakatlık oldu mu? Mbappé yazmış mı?
0: Yok, Mbappé'yi söylememiş.
1: Mbappé de yok. O da oynayacak diye düşünüyordu. O da sakatlandı. Ve başımıza bunlar geldi. Allah'tan mesela Barcelona'da giderken çok uyarırlar ya. İşte hırsızlık, aman dikkat edin.
0: Evet, en çok orada.
1: Şöyle aman çalarlar, böyle yaparlar falan filan diye. Dün İstanbul'a geldikten sonra herkes birbirini tebrik etti. Bir şey çaldırmadık. Bravo diye.
0: Hiç öyle bir hissiyatınız yani, oldu
1: hiç
0: peki?
1: Hiç öyle bir hissiyatımız olmadı.
0: Hani onu başınıza söyleyeyim. Gelmemiş de.
1: Yani cumartesi günü, cumartesi futboluna bağlanırken tabii bir şehrin meydanında açık alanda bir yayın yaptık. Orada biraz tabii dikkat ettik. Bir kere bizim ekibin başına benzer durumda
0: ben.
1: Madrid'de gelmişti.
0: Yakın zamanda
1: evet,
0: olmasaydı.
1: Yani tripodun altından çantayı alıp gitmişlerdi. Bu kez daha böyle tabii herkes sağına soluna baktı ama öyle bir hissiyat olmadı açıkçası. Yani hatta güvensiz hissedeceğimiz bir dakika bile olmadı şehirde.
0: Ama bizde de aynısı olmuştu. Enteresan gelmişti ama tabii yine de tedbiri elden bırakmamak lazım.
1: Evet,
0: başımıza bir şey gelmese de
1: aynen.
0: Bir bildikleri var ki
1: da,
0: söylüyorlar.
1: Tabii o kadar da rahat olmamak gerekiyor ama hani onun yanına bile yaklaşmadı bizim tecrübemiz. Sağımıza solumuza baktık. Tabii şunda da etkili olabilir. Şimdi biz Hasan abi, ben, Murat Fevzi, Engin Kale, Emre Gürkaynak, 5 erkek
0: beraber
1: sonuçta en az 3 kişiydik. Hı-hı. Dolaşırken hani 4 olduk, zaman zaman 5 olduk, 3'e düştük ama hani ağırlıklı olarak 3 erkek gezdik, yani o da belki de etkili olmuş olabilir.
0: Hı-hı. Mustafa Dürüst, tatil yapıp dönen adamın günaydın demesi bile bir başka demiş senin için. Ali abi ne zaman bir dahaki izne çıkacak demiş. Sessiz sedasız çıkıyor genelde diye söylemiş. Bir dahaki programı var mıdır bilmiyorum.
1: Vallahi şu an için bir şey yok.
0: Şu an için yok. Şu an Genç abi en belirgin olan o. Dünya Kupası ile birlikte.
1: Genç
0: uzun bir süre olmayacak.
1: Özleyeceksiniz Dünya Kupası'nda.
0: Aynen. 3 hafta kadar. Değil mi? 3 haftayı bile geçecek herhalde. Olmayacak. Biz de yani sırada ben olurum herhalde. Ondan sonra Genç abiden sonra. Sonra Ali abiye. Ali abi yazın çok tatil yapmayı sevmiyordu eskiden. Daha çok Mayıs ve Eylül aylarını sen tercih ediyordun ama bilmiyorum. Aynen. Bu yaz değişir mi fikrin?
1: Abi bilmiyorum işte, bu yaz da Dünya Kupası programı olacak Esport'ta. Ondan sonra hazırlık maçları bizde. Büyük takımların.
0: Fenerbahçe'nin alındığını ben de
1: Beşiktaş'ın
0: hepsi
1: öyle
0: mi?
1: Gözüküyor. Bir aksilik olmazsa. Onlar var. Ondan sonra lig başlıyor. Avrupa Kupaları elemeleri başlayacak. Bu yaz bayağı futbol açısından yoğun olacak. Yani çok fazla bir boşluk yok gibi. Ama belli olmaz tabii, bakalım yani ne zaman ne olacağı
0: Arada
1: bilmiyoruz
0: bir
1: yani.
0: kaçamak olabilir. Peki ülke gündemini takip ettin tabii muhakkak Twitter sağ olsun. Değil mi? Oradan gelişmeleri takip etmişsindir. Bizde de şampiyon belli oldu. Türkiye'de Süper Lig'de sen El Clasico'yu takip ettin pazar günü. Cumartesi akşamı Galatasaray şampiyon oldu. Cuma günü de stat'tan kutlama yapacak. Dün
1: Onu
0: resmi
1: okudum.
0: olarak açıklandı. Artık o da geleneksel bir hale geldi Galatasaray'da. Dördüncü sezon olacak üst üste. Onun haricinde Sergen Yalçın gündemi bayağı oldu. Onun kalması mı gerek, gitmesi mi gerek? O konuşuluyor. Fenerbahçe'de
1: Dün
0: seçim.
1: karara varıldı dendi.
0: Dün farklı şeyler okudum ben. Tam karara varılmadı. Rize maçından sonra oturup konuşulacak diye de okudum. Karara varıldı kalacak diye de okudum. Orada tam bir fikir birliği yok gibi. Birçok haber var. Sergen Hoca'nın da herhalde orada motivasyonunu ölçmeye mi çalışıyor yönetim? Çünkü bir istifa etti. Şimdi daha motive gözüktü Trabzon mağlubiyetinden sonra. Ama bir Rize maçında herhalde görmek lazım. Fenerbahçe'de seçim gündemi. Aziz Yıldırım, Hakan Safi, başka da bir aday çıkmayacak gibi gözüküyor şu anda. Hakan Safi İtalya'da görüşmeler yapmış Milan kulübüyle. İşte birçok oyuncu yazıldı. Türk kaynaklar farklı, İtalyan kaynaklar farklı isimler yazdılar. Ama orada bir hareket var. Trabzon için şu anda bugün zaten en önemli karşılaşma sezonun. Gençlerbirliği maçı deplasmanda olacak. Kupa yarı finali. Dün kafile de açıklandı. Özet olarak herhalde Süper Lig'le ilgili bunu söyleyebiliriz. Kümede kalan ya da kalacak takımlar işte netleşiyor. İki takım küme düştü. Kayserispor ve Karagümrük. Son takım belli olacak. Orada da enteresan. Dört takımın aynı puanda ligi bitirme ihtimalleri var. Son haftaki
1: Doğru.
0: skorlara göre ki gerçekten skorlarda oraya doğru gidebilecek hani skorlar olabilir. Rakipleri düşününce bu takımların.
1: Yani Eyüp ve Kazımpaşa
0: Galatasaray
1: Fenerbahçe ve
0: Fenerbahçe oynuyor.
1: Galatasaray yenilir.
0: Kaybedebilir. Gençlerbirliği
1: Gençlerbirliği
0: berabere
1: berabere kalır.
0: kalabilir.
1: Antalya'da kazanır diyorsun.
0: Antalya'da iddiasız
1: O zaman ne oluyormuş? Kocaeli ile oynuyor.
0: Kocaeli'yle oynayacak. Kasımpaşa düşüyor.
1: Kasımpaşa mı düşüyor?
0: Evet.
1: Oy.
0: Dört takımın kendi içindeki averajda Kasımpaşa'nın 5 puanı var. Antalya'nın Ali abi onu konuştuk. Bu dört takımın kendi arasında oynadığı maçlarda 6 karşılaşma yapıyor rakiplerle 3'üyle. 3 çarpı 2. 6 maçın 5'ini kazanmış.
1: Antalya'nın
0: Eyüp'e
1: zaten 7
0: Kasımpaşa.
1: galibiyeti var.
0: İşte 5'ini bu Eyüp'e
1: Doğru takımlara
0: Kasımpaşa.
1: karşı mı galibiyet almış Antalya?
0: Aynen. Bu
1: İstese
0: takımlara
1: yapamaz
0: karşı
1: böyle bir
0: almış.
1: şey ya. Ligde 7 galibiyet alacaksın. 5'i son
0: Aynen.
1: hafta böyle oldu. Onu bilmiyordum ben.
0: Bir
1: Çok
0: de
1: iyiymiş.
0: berabere bitmiş yani bir de.
1: Bu çok iyiymiş.
0: Ama işte şu anda da en dezavantajlı takım puan olarak. Antalyaspor'da öyle bir sıkıntısı var. Kesinlikle kazanması lazım.
1: Yani
0: Kümede
1: o zaman
0: kaldığı için.
1: şöyle diyebilir miyiz? Örnek veriyorum, Eyüp, Kasımpaşa, Antalya üçle baraja kalsa gene Antalya
0: Kalıyor.
1: kalıyor.
0: Yani
1: Her
0: ligde
1: türlü kalıyor
0: kalıyor. Tabii
1: herhalde.
0: tabii.
1: Beş, beşini
0: Tabii.
1: kazandığına göre.
0: Aynen.
1: O zaman büyük avantaj bence.
0: Evet. Yani kazanması
1: Yetecek.
0: tabii
1: Büyük
0: diğer
1: ihtimalle.
0: takımların da kazanmaması şartıyla. Yoksa diğer takımların hepsi kazanırsa yine yetmiyor da.
1: Yani tabii şimdi şampiyon olmuş bir takım, işte ligde yeri olan, yeri belli olan diğer iki takım.

0: düşündüğünde sürpriz çıkabilir orada. Hatta belki sürpriz bile dememek lazım.
1: İşte orada da çok rotasyonlu çıkamazsın gibi de geliyor Galatasaray Fenerbahçe olarak. Sonuçta küme düşme hattında etkileyecek bir maç ya. Ve ertesinde de oynayacağın bir karşılaşma da yok. Aslında muhtemelen en iyi kadrosuyla sahaya çıkartır gibi geliyor hocalar. Çünkü öbür türlüsü de çok tartışılıyor. Geçenlerde hangi teknik direktör biri söyledi yani bu sorumluluğu almak da bu tarz maçlarda hani senin işin tamam ama rakibin düşme ihtimali var ya da işte ihtimali olan takımlarla oynuyorsun. Orada da rotasyon yapsan bir dert. İşte
0: İşte Beşiktaş'ta Bursaspor arasındaki son dönemdeki en büyük problem oradan çıktı. Beşiktaş sahasında Akçabat Sebatspor'du galiba. Ligin son şeyinde, son haftalarında ona yenildi. Ona yenilince Bursaspor küme düşmüştü. Ondan sonra alevlendi olaylar.
1: Evet demek ki
0: Çok önemli
1: olabiliyor
0: yani.
1: böyle sıkıntılar. O yüzden hani Galatasaray'da Fenerbahçe'de gerçi Galatasaray'da mesela Osimhen yok. Cezalı duruma düştü. Ama herhalde en iyi kadroluyla çıkacaklardır. Bir taraftan tabii Dünya Kupası var. Dünya Kupası olduğu için de Dünya Kupası'nda oynayacak oyuncular da kendilerini çok fazla işler çünkü netleştikten sonra herhalde kasmak istemeyeceklerdir. Olası bir çünkü sakatlık düşünsene bu karşılaşmaya. Buraya kadar getirmişsin sağlıklı şekilde. Son maç her şey belli olmuş. Sakatlanıyorsun. Ve Dünya Kupası'nı belki kaçıracaksın. O riske girmek de istemez. Hani 11 başlatsan bile ayaklar ne kadar gider
0: %100 öyle. Zaten
1: tartışılır.
0: kadrolar da açıklanmaya başladı, geniş kadrolar.
1: Tabii 55'e kadar açıklan 55 kişilik
0: Aynen,
1: geniş
0: yavaş
1: kadrolar.
0: yavaş öyle şeyler oluyor. Yani bilemiyorum ya nasıl kadrolara çıkarlar, performanslar nasıl olur. Ama Antalya'nın hani o 6 maçın 5'ini kazandıysa ciddi bir avantajı var. Tabii Kocaeli açısından da işte aynı şey geçerli. Yani büyükler için aynı şey geçerli. Kocaeli için de aynı şey geçerli. Ama Kocaeli sezon başından beri deplasmanlarda zaten başarısız. İyi bir deplasman performansı yok. Ama Antalya'da işte şey olmaması lazım. Yani normalde buraya kadar getirmemesi gerekirdi. Eyüpspor orada çok ekstra iş yaptı.
1: Evet bu hafta çok farklı kazandı onlar da.
0: Yani Eyüpspor çok ekstra iş yaptı. Gençlerbirliği, yani Volkan Demirel döneminde bir maçta 3 gol attı mı? Ya da
1: Toplam 3 gol attı mı?
0: toplam 3 gol attı mı? İşte onu soracaktım. İkinci soru da oydu.
1: 2-0'dan dönmek 3
0: Sıfırdan döndüler Metin Diyedin'le beraber. Yani Metin Diyedin ayak ayak üstüne atmış da başkana sert bakmış da o yüzden gönderildi. Yani böyle saçma sapan kararlar, saçma sapan egolar takımların kaderini belirleyebiliyor. Geldiler gene kazandılar. İzlemedim maçı ama ne olursa olsun yani. Şimdi Kasımpaşa'da işte o maçı kazanamadı diye bu halde.
1: Aynen.
0: Şimdi yani öyle kolay değil. 2-0'dan geri geleceksin, o maçı kazanacaksın. Şimdi düzelttiler beni. Rize'ye kaybetmiş
1: Akçabat'taymış. Evet.
0: Beşiktaş. Yani işte o öyle olması lazım o. Ne derler? Yani o sezondu. Beşiktaş ondan sonra Bursaspor'la yaşadığı ciddi büyük gerilim yaşadı Beşiktaş Bursaspor'la herhalde belki. Bursaspor
1: Gerçi artık
0: geldiğinde
1: uzak olduğu için bilmiyorum Süper Lig'e dönerse nasıl olur da.
0: dönerse işte bilemiyorum nasıl olur da büyük sorumluluğu var diğer takımlarında. İşte bu hafta mesela Tottenham Leeds maçı değil mi? Normalde Tottenham rahat kazanır ya da işte en azından kazanabilir diye düşünüyor insanlar. Çünkü önceki hafta gitmişsin, deplasmanda Aston Villa'yı yenmişsin. Uzun süre sonra önemli bir galibiyet almışsın. Özgüvenin yerine gelmiş. İki maç üst üste kazanmış olmuştu Tottenham. Leeds'te 7-8 haftadır kaybetmiyordu. Gittiler gene bir şekilde puanı aldılar. Normalde spor böyle. Hani o mücadeleyi vermen lazım. Lige saygı olarak, kendine saygı olarak, aynı anda rakibe de saygı olarak. Genelde ama bizde son yıllarda böyle komple teorilerinin biliyorsun hep tersi oldu. Yani çok fazla insanlar konuştu işte sokak tabiriyle o ona yatacak, o ona bu maçı verecek, şöyle olacak, böyle olacak dediler. Genelde söylediklerinin %90'ının tersi çıktı Türkiye'de. O bakımdan bence bizde de ciddi bir şey var, ilerleme var. Son dönemde takımların hakkını yemeyelim, teknik adamların, oyuncuların hakkını yemeyelim.
1: Belki de bu işte bu sosyal medya baskısının da
0: Olabilir tabi.
1: etkisi var. Hani
0: Tabi.
1: onlara malzeme vermemek için, onların ağzına, diline düşmemek için. Bu da bence bir yöntem. Hani o kişiler bilerek de bu inanmasalar da bunu söylüyorlar ki motive etsinler diğer takımı. Bir yöntem gibi
0: Ters
1: geliyor bana
0: psikoloji
1: artık. Ters
0: yapıyorlar
1: psikoloji.
0: diyorsun.
1: Evet, aynen. Yani bilerek yaptıklarını düşünüyorum.
0: Evet, yani o yüzden bu hafta gene bütün takımlar ellerinden gelen mücadeleyi verecektir. Güzel ama yani ligin sonu da özellikle işte Karagümrük mesela hiç bırakmadı.
1: Evet. Kazanarak küme düştü şimdi.
0: Evet, hiç bırakmadı. Helal olsun Karagümrük'e. Eyüp'e çok büyük şey var bence. Yani başkanı yok. Ondan sonra işte başkandan sonra en yetkili isim yok. Takımın yarısı gitti. Teknik direktör Süper Lig seviyesinde tamamen tecrübesiz. Ama baktığında onlar da büyük iş yaptılar. İşte Kayseri Spor zaten sezon boyunca zorlanmıştı. Onlarda da Erling Moe tercihi biraz pahalıya patladı gibi gözüküyor. Ama zaman zaman onların da iyi oynadığını gördüm, izledim yani. O bakımdan düşme hattı da bence bu sene en azından o mücadeleyi vererek, hani böyle çarpışarak veda ettiler ya da edecek herhangi bir takım. Orada bence iyimesi en kötü olan takım Antalya'ydı.
1: Hı hı.
0: Yani son haftaya işte az önce senin anlattığın hikaye gibi olmuş. Yani 6 maçın 5'ini kazanması ayarlasan olamaz yani. Yani 7 maç kazanacaksın ligde 33 haftada, 5'i son hafta senin hani şeye gireceğin ne derler böyle, hani ikili avaraj, ondan sonra üçlü avaraj, dörtlü lige girebileceğin öyle ihtimallerin olduğu takımlar karşısında olması ayrı bir hikaye olmuş, ama orada en çok Antalya'nın inmesi tersineydi. Ama bu hafta onların da elinde bir fırsat var. Yani şey, konuştunuz mu? Adayınız kim?
1: Aday olarak konuşmadık. Yani kim düşer diye de Antalya'nın hani Kocaeli'ni mağlup etmesi de öyle çok kolay bir şey değil. Hani Kocaeli her ne kadar deplasmanlarda kötü olsa da Antalya'da hani bu maçta mesela Galatasaray maçında iki gol atması da çok kolay bir şey değildi. Zaten ilk gol ilk rakip ceza sahasında topla buluştuğu pozisyonda geldi. Antalya Spor'un ekstra bir vuruş oldu. İkinci golü zaten bilmiyorum hani özeti izledin mi ama Soner'in ekstra bir frikik golü oldu. Hücumda da zaten çok zorlanan bir takım Antalya Spor.
0: Son 13 maç tek galibiyet. Evet. Yani direkt düşme performansı.
1: İşte balenin ayağına bakan bir takım.
0: O genelde. Da hani Eyüp maçı zannedersem kırmızı karttan sonra fark
1: i̇kinci
0: etmişti
1: yarı.
0: Tabii. İkinci yarı.
1: 0-0'dı ilk yarı galiba.
0: Aynen. İlk yarı 0-0. İkinci yarı kırmızı kart. Ondan sonra 63-83 arası 3 gol. O kadar.
1: Yani o yüzden hala Antalya Spor denebilir. Yani rakip Kocaeli olsa da onları yeneceğinin de bir garantisi yok.
0: Şu Antalya berabere kalsa da direkt düşüyor zaten.
1: Tabii. Mutlaka kazanması lazım ihtimali süzülmesi için. Diyelim 7.54 saatlerimiz, reklam arasına gidelim.
2: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.58 saatlerimiz. Şimdi dün önemli karşılaşmalar vardı dedim programın girişinde. Bir tanesi Suudi Arabistan liginde saat 21'de başlayan Al Nassr Al Hilal mücadelesiydi. Şampiyonluk maçıydı bu karşılaşmada. Tıpkı aslında Barcelona Real Madrid maçı gibi lider olan takım ev sahibi. O maçta gerçi beraberlik de yetiyordu Barcelona'ya şampiyonluk için. Burada Al Nassr galibiyet alsa bitime bir maç kala şampiyonluğu ilan edecekti. Aslında maç 0-0 iken Benzema ile çok net bir pozisyondan yararlanamıyor Al Hilal. Bir golü de yine offside gerekçesiyle iptal ediliyor Al Hilal'in. O da tartışılmış. Bayağı top Al Nassr'lı oyuncudan mı gidiyor, Al Hilal'li oyuncudan mı gidiyor? Hani offside yok diyen de var. Sonra bir duran topla Al Nassr Simakan'la öne geçiyor. Maç böyle 1-0 bitecek. Al Nassr artık şampiyonluk kutlamaya hazırlanırken bitime 12 saniye kala 8 dakika uzatma verilmiş 97-48'de Al Hilal gol buluyor. Maç 1-1'e geliyor ve şampiyonluk kutlamaları artık olursa son haftaya sarkıyor. Al Nassr için büyük bir ayak kırıklığı tabii ki. Maçı buraya kadar getirmişken kendi seyircisi önünde ezeli rakibine karşı kazanmaya çok yaklaşmışken bir gol gülünde ki evlere şenlik bir gol. Gördün mü bilmiyorum.
0: Yok ama sen anlatırken dinledim.
1: Taç atılıyor. Atak yanına göre sağ taraftan uzun menzilli bir taç. Al Hilal'le oyuncuları top aşıyor. En son geride hiç kalenin yakınında Al Hilal'le oyuncu yok. Kaleci Bento var. Önünde de kendi takım arkadaşı var. Biraz Ederson'un yedirdiği golü andıran bir pozisyon. Çarpışıyorlar. Topu alamıyor kaleci. Top kaleye doğru gidiyor. Al Nassr'lı diğer oyuncu yetişemiyor ve gol oluyor. Yani hiçbir Al Hilal'le oyuncu topa dokunmadan taçtan sonra yani kendi kendine gol atıyor adeta.
0: Hiç üzülmedik.
1: Aynen. İşte sen Cristiano Ronaldo'nun bir de sondaki şeyini görsen, yedek kulübesindeki görüntüsü ağlamaklı Cristiano Ronaldo.
0: Bir şey olmaz ya, Cristiano Ronaldo Damak'ı yenerler.
1: Damak da kümede kalma mücadelesi veriyor.
0: Kümede kalma mücadelesi veriyor ama baktım da yani 3 hafta üst üste kaybetmişler.

0: Hani pek şansları yok gibi gözüküyor.
1: Aynen yani onu zaten kendi evinde oynayacak bir de Al-Nassr bir kez daha. Yenmeleri gerekiyor. Al-Hilal de Neom'la oynayacak. Sıradaki maç o. Bir de
0: Al-Hilal
1: Alfaya
0: için bu
1: maçı.
0: maçtı aslında.
1: Tabii yani bu
0: Bu
1: maç.
0: maçı kazanıp onlar da namağlup gelmişler buraya kadar. 23 galibiyet, 9 beraberlikleri var.
1: Benfica'dan sonra namağlup olup şampiyon olamayan bir
0: Evet.
1: başka takım
0: İnzaghi'nin
1: olmaya doğru
0: ekibi
1: gidiyorlar.
0: topla daha fazla oynamışlar dünkü karşılaşmada ama diğer istatistikler birbirine yakın. Yani net gol pozisyonu, isabetli şut. Bu şansı kaçırmış Al Hilal. Artık buraya kadar getirmişken hani orada hamle yapmak gerekiyordu. Beraberlikte zaten şey devam ediyor. Al-Nassr devam ediyor. Şimdi eksik maçı var Al Hilal'in. Onu kazanırlarsa dediğin gibi sen sabah girişte dile getirdin. 2 puanı düşürecekler ama yani Ronaldo dün üzülse de bir ilk 3-4 gün sonra galibiyeti alıp artık şampiyon olur. O maçta 21'indeymiş, enteresan.
1: 21'i gelecek hafta Perşembe oluyor
0: Evet.
1: o zaman o karşılaşma. Dün tabii maçta Al-Nassr'ın da çok net kaçırdığı pozisyonlar vardı. İlk yarıda Coman karşı karşıya da topu direğe nişanladı. İkinci yarının hemen başında Ronaldo ceza sahası içinde tam ayağına top geldi, gelişine vurdu. Ama herhalde üstten out'a gitti. O pozisyonlardan yararlanamadı Al-Nassr. 2-0'ı bulsa çok daha rahat götürebilirlerdi karşılaşmayı. Tabii 1-0 çok tehlikeli bir skor. Sonda da kalesinde golü gördü.
0: Suudi Ligi'nde de Mert 21 tane oyuncu çift tane gol atmış.
1: Dün ben saydım. Listede 6. basamakta da çok tanıdık bir isim de var. Joshua
0: Joshua King.
1: King. O
0: Çok
1: da
0: severdim ya onu.
1: çok sakatlanıyordu ama çok yetenekli bir oyuncuydu.
0: Evet. Olmadı. Fenerbahçe'de de olmadı ama çok iyi oyuncu hakikaten.
1: Aynen. Ama Suudi Arabistan'a giden mesela bizden Enkudu bir ara çok acayip işler yaptı. Bu sezon pek adını duymuyorum.
0: Doğru.
1: Joshua King işte adından söz ettiriyor bu sezon performansıyla.
0: Lacazette bile 11 gol atmış.
1: Lacazette.
0: Coman 9 gol 11 asist yapmış. Sadio Mane 9 gol 6 asist yapmış.
1: Felix bayağı iyi.
0: Felix evet 20 gol 12 asist bayağı iyi. Cristiano Ronaldo 26 gol atmış.
1: Listede 3. gol
0: Vay vay
1: krallığında.
0: vay vay vay. 26 gol bayağı iyi.
1: Birinci sırada
0: Ivan Toni var.
1: İngiliz Tony var. İkinci sıradaki oyuncuyu tanımıyorum. Bakmıştım
0: Nasıl
1: dün siteye
0: okunuyor?
1: de.
0: Queen Nones mi?
1: İşte bilmiyorum hatırlamıyorum da. İsmini duymamıştım daha önce.
0: Meksikalı.
1: Öyle bir oyuncu var. Ronaldo da. Üçüncü dün. Golü Simakan attı. Ronaldo golsüz geçti. Gole yaklaştı işte dediğim gibi bir an vardı ama onda da başarılı olamadı. Dünün öne çıkan diğer karşılaşması da Championship'te yükselme playoff yarı final rövanş mücadelesiydi. Southampton Middlesbrough'la oynadı. Burada da bir casusluk şeyi olayı yaşandı. Southampton cephesi Middlesbrough antrenmanına casus işte göndermiş, sonra yakalanmış. Taraftarlar da bununla ilgili tribünlerde bayağı şey yapıyorlar, dalga geçiyorlar. Bununla alakalı olarak göndermeler yapmışlar. Kamufle olup dün maça giden taraftarlar ekrana
0: Çok
1: yansımış.
0: iyiymiş.
1: Oradan da bir ceza çıkma ihtimali tabii konuşuluyor. Ama dün hani bundan bağımsız maç 1-1 bitiyor. İlk maç 0-0'dı. Uzatmalara gidiliyor. Uzatmaların 116. dakikasında artık orada da bitime yaklaşırken ev sahibi Southampton golü buluyor ve adını playoff finaline yazdırıyor. Hull City'nin rakibi oluyor. 23 Mayıs'ta Wembley'de bu iki takım tek maç üzerinden karşı karşıya gelecekler. Kazanan takım Premier Lig bileti alacak. Burada da Acun Ilıcalı'nın takımı kazanırsa tarihte de bir ilk olacak. Bu sezon da o açıdan hani enteresan oldu. Arda Turan bir Avrupa Ligi'nde şampiyon kazanan ilk Türk teknik direktör oldu. Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e çıkmaya bir maç uzaklıkta. İşte birçok zaten milli oyuncumuz bu sezonda işte Inter'li Hakan Çalhanoğlu, Denizgül Porto'yla geçen Mustafa Dürüst yazmıştı. Bir oyuncumuz daha şampiyon oldular. Bayağı başarılı bir sezon olacak ülke futbolu adına. Ya da ülkedeki isimler adına. Acun Ilıcalı ülke futbolu
0: Öyle.
1: değil de.
0: Yalnız sen şunu söyledin ya, bir soru sorayım. Mesela playoff finalleri sizce tek maç mı olmalı, çift maç mı olmalı? Yani mesela playoff bir kupa değil. Kupa tabii ki tek maç olmalı ama playoff dediğinde, playoff finali dediğinde bunu tek 90 dakikaya, işte uzatmasına, penaltılara bağlamak, bilemiyorum çok mantıklı mı, doğru olan o mu? Kupalarda hiç tereddütüm yok. Kupa tamam.
1: Tek maç.
0: Final tek maç olsun. Ama playoff acaba öyle mi? Öyle değerlendirmek gerekir mi? Tabii İngiltere'de işte Wembley'de oynuyorlar bunu. Hep öyle yapıyorlar. Uzun süredir böyle devam ediyor ama hep aklıma geliyor yani. Hani mesela çift maç olsa playoff finalleri daha mı hakkaniyetli olur?
1: Mesela Almanya'daki
0: Daha
1: o
0: mı doğru
1: play-out
0: olur?
1: Üst ligdeki ile alt ligdeki iki maç.
0: Çift maç oynuyor onlar.
1: Değil mi?
0: Onlar çift maç oynuyor.
1: Hani senin dediğinin uygulaması
0: Evet,
1: orada
0: evet.
1: var bir anlamda
0: Onlar
1: yani.
0: çift maç oynuyorlar.
1: Onlar çift maç yapıyor ama işte onlarda da sadece iki takım olduğu için. Mesela onlar şey yapmıyor.
0: Bir
1: Dört
0: yoldan
1: takımla bir playoff
0: geçmiyorlar.
1: Yapmıyorlar. Belki o yüzden. Şimdi
0: O
1: sen
0: yüzden mi diyorsun?
1: şimdi burada dört takım var. Yarı finali çift maç yapıyorlar. Burada finali çift maç yapsan fikstür olarak bilmiyorum belki zorlanma mı oluyor 4 maç ekstra koymak 3 maç yerine.
0: Ne
1: Belki
0: kadar zorlayabilir ki ya? Ne kadar zor olabilir yani?
1: İşte Almanlar ama iki takımla yaptığı için direkt yani bir alt ligin üçüncüsüyle de Bundesliga'nın 16.'sı oynuyor. Orada 4.'yü, 5.'yi, 6.'yı ya da Bundesliga'daki 15.'yi işin içine katmıyorlar. İki takımsa iki takım. O yüzden belki de çift maç yapıyorlar. Burada 4 takım işte bizde de mesela playofflar ilk karşılaşmalar tek maçtı. Şimdi yarı finallere geldik. Çift maç, final tekrar tek maç. Bizde de 4 maçta çıkabiliyorsun. İşte üçüncü bitiren tek maçta Esenler-Ekspor çıkabilecek. Farklı şeyler var. İtalya'da 8 zinciye kadar değil mi?
0: Evet,
1: Serie B'de
0: o zaten.
1: playoff'a kalıyor. Bizde 7.'ye kadar kalıyor. Birincilikte. İtalyanlar
0: Mesela
1: 8.
0: yarı finalde neden çift maça dönüyoruz? Mesela ilk tur oynayanlar neden tek maçta kaderine karar veriyor? Onu tam anlayamıyorum. Hani neye göre düşünülüyor?
1: La Liga 2'de de galiba finalde çift maç. Onların çok çift maç. Onların full çift maç galiba.
0: La Liga
1: Çünkü
0: 2'de
1: La
0: doğru
1: Liga 2
0: söylüyorsun.
1: bitmiyor. Temmuz ortasında falan bitiyor onların.
0: Doğru.
1: Şaka değil ama değil mi? Yani
0: Doğru
1: Temmuz
0: doğru. Şimdi La
1: ortası
0: Liga
1: falan
0: 2'ye
1: bitiyor
0: tekrar
1: olması lazım.
0: bakacağım ben de. Ben de öyle hatırlıyorum.
1: Şaka değil yani. Yazın biz burada Avrupa elemeleri falan varken sanki La Liga 2 playoffları hani La Liga'ya çıkacak son takım lig başlayacak. Neredeyse belli değildi. O da garip tabii onlar
0: Tabi bak
1: için.
0: geçen sene Oviedo'yla Mirandes karşı karşıya gelmiş. Mirandes ilk maçı 1-0 kazanıyor. Oviedo ikinci maçı 2-1 kazanıyor. Uzatmaya gidiyor. 3-1 ile geçiyorlar.
1: Tarih nedir Ali abi?
0: Haziran'da oynamışlar.
1: Tüh, Temmuz ortası dedim abartmışız.
0: Haziran'da oynamışlar. 15 Haziran. Ama öyle deme. Zaten Haziran'ın sonunda takımlar yeni sezonu açıyor biliyorsun. Haziran'ın son haftası genelde. Temmuz başı, Haziran son haftası yeni sezon açılıyor yani.
1: Bir transfer planlaması yapacaksın hala belli değil.
0: Aynen
1: Hani
0: 21 Haziran'da son maçı oynamışlar yani.
1: 21 Haziran.
0: O, yani.
1: Çok geç tabii
0: çok
1: yani. Yine
0: geç.
1: Temmuz ortası
0: İnanılmaz
1: olmasa
0: geç.
1: da.
0: Burada ne yapmışlar? Yarı finallerde çift maç. Burada mesela çift maç. Yani sanki kupa olmadığı için bir kupa finali oynanmadığı için böyle tek maça doğru götürmek bana biraz garip geliyor açıkçası. Yani çünkü tek maç yaptığında biraz şeyi de azaltıyorsun. İşin iç sahada daha iyiydi, deplasmanda daha iyiydi. Mesela biz gelmeden önce İspanya'da galiba döndüğümüz gündü karşılaşma. Pazar günü mü oynadı Hull City? Pazar oynadı galiba değil mi?
1: Rövanşı mı?
0: Rövanşı.
1: Yok pazar değildi.
0: Ne zaman oynadı?
1: Dün değil evvelsi gün pazartesi oynadı.
0: Tamam pazartesi mi? Biz ne zaman döndük? Biz pazartesi döndük
1: Pazartesi
0: zaten. Tamam döndüğümüz
1: dönüyorsun.
0: Gün pardon. Pazar günü maç vardı. O gün şimdi Engin Kel dedi bugün dedi, Hull City'nin maçı var dedi. Dedim ilk maç hani evinde kazanamadı. Yok dedi onlar dedi deplasmanda daha iyi oynuyor dedi mesela. Ve dediği de çıktı. Hani Hull City deplasmanda 2-0 kazanarak finale yükseldi. Şimdi bütün sene oynuyorsun. Bütün sene tabii bir oyun karakteri ortaya çıkıyor ama tek maça attığında, tarafsız bir sahaya attığında o karakterden biraz uzaklaşma ihtimalin var diye düşünüyorum ben. Bana sanki alt ligden üst lige yükselme serüveninde finalin çift maç olması biraz daha mantıklı geliyor. Biraz daha hani hakkaniyetli görüyorum. Bakalım ben de merak ediyorum Hull City yani Southampton'ı geçebilecek mi? Çünkü ikisinin de enteresan hikayeleri var sezon içerisinde.
1: Southampton'un çıkışı inanılmaz. İkinci yarıyla
0: Hoca
1: birlikte.
0: değiştiriyorlar. Ondan sonra acayip bir çıkış. Ondan sonra galiba hoca gidiyor tekrardan. Ona
1: Nasıl
0: bakacağım
1: güzel.
0: şimdi.

0: Çok iyi serileri var. Niye gönderiyor?
1: Bilmiyorum işte. Bana öyle söylediler. Ben de yok öyle bir şey dedim de. Öyle söylediler. Ona bakarım şimdi. Çok
0: En
1: yakından
0: son
1: takip
0: Ocak'ta
1: etmedim.
0: kaybetmişler maç.
1: Hull City için ligde kalırsa iyi diyorlarmış. Sezon başında.
0: Biz dün konuştuk. Geçen sezon son haftaya küme düşme hattında girdi. Son hafta berabere kalıp önündeki kaybedince averaj da ligde kalan bir
1: Doğru.
0: takım.
1: Doğru.
0: Oradan buraya geldi.
1: Oradan buraya geldi. Bakalım yani inşallah çıkar Hull City. Güzel olur. Bizim için de güzel olur.
0: Evet, değişik bir deneyim. Acun Hoca'nın başta tabii kendisi için. Bizim de orada bir takımımız olabilir.
1: Dün
0: Bu
1: herkes şey yazmış. Premier Lig'e çıkarsa yıllık Hull City'nin geliri kazanacağı rakam.
0: işte 300 milyon euro direkt
1: Evet.
0: ayak bastığı gibi hani
1: Rakama bak.
0: o paralar konuşuluyor Premier Lig için. Bir de bu sezon dün yine bahsettim. Hazır sen buradayken bir daha bahsedeyim. Transfer yasağı vardı takımın. Şöyle bonservis veremiyorlar ya da kiralama ücreti veremiyorlar. Sadece bedavaya oyuncu
1: Anladım.
0: alabiliyorlardı. O şekilde transfer yapabildiler. Yani para da
1: Boştaki
0: harcamadılar.
1: oyuncuları.
0: Boştaki oyuncuları alıp bir de hocası Yakirovic'in dediğine göre çok da sakatlık problemi yaşamışlar sezon boyunca. Benim de diyor kariyerimin en büyük başarısı galiba diyor playoff finali. Adamın kariyerinde Şampiyonlar Ligi maçları var,
1: Sen
0: lig
1: genelde
0: şampiyonları
1: söylüyorsun
0: var.
1: ya böyle zor durumlarda takımlar daha iyi işler yapabiliyor
0: Evet.
1: zorunluluklarla beraber. Hull'un da başına biraz o gelmiş.
0: İşte Kayseri transfer yasağı varken ligde kaldı. Transfer yasağı bitti.
1: Transfer
0: Transferler yapıldı.
1: başladı.
0: Daha kötü bir
1: İşte
0: noktaya
1: ters
0: gitti.
1: meyit.
0: Buradan da belki şöyle bağlayayım. İşte Beşiktaş son dönemde sürekli hoca değiştiriyor. Hoca değiştirdikçe antrenman programı, bakış açıları, hocaların dokunuşları farklılaşıyor. Oyuncular eminim ki ambale oluyorlar yani. Neye adapte olacaklar belli değil. Şimdi Sergen Yalçın'a belki adapte oldular. Şimdi Sergen Yalçın'ın da gitme ihtimali var. Gelecek hoca tahminen bambaşka karakterde biri olacak. Belki oynattığı futbol benzeyebilir ama onun antrenman tekniği farklı. Belki kadro bir daha değişecek. Ona alışmak bir zaman. Yani o istikrar futbolda da bence hayatta da çok önemli. Sen de program yaparken de sonuçta ben yeni biriyle yaptığımda zorlanıyorum. Sen de yaparken seni biliyorum senin ne yapacağını, ne edeceğini. Daha kolay o alışkanlıkla bazı şeyler de geliyor. Bizde ama işte o sonuçlar gelmediğinde bu alışkanlık kısmı hiç değerlendirme dışı yani kesinlikle. Bu açıdan bakılmıyor. O yüzden de iyi düşünmek lazım sürekli hoca değiştirirken de.
1: Yani bunu defalarca söyledik ama bilmiyorum ben işte dün genelde havanın Sergen Yalçın'ın kalacağı yönünde olduğunu okudum. Ama onun zaman gösterecek. Ben de merak ediyorum Beşiktaş nasıl bir karar verecek? Buradan ne çıkacak? Ondan sonra neler gelecek takımın başına? Merak ediyorum gerçekten. Şimdi unutmadan söyleyeyim. Demin reklam arasına giderken aklımdaydı unuttum. Galatasaray şampiyon oldu tabii. Ben de yoktum. Buradan tüm Galatasaraylı dinleyicilerimizin şampiyonluğunu kutlayayım. Kendi adıma tebrik ediyorum. Üstte dördüncü şampiyonluk. Büyük bir başarı. Onu da atlamayalım. Sonra yazarlar. İşte geldi Galatasaray'ın şampiyonluğu tebrik etmedi falan filan diye. Daha
0: Galatasaray'ın
1: kimse yazmadan.
0: şampiyonluğunu konuşmamak için
1: Ha,
0: gitti elini
1: aynen.
0: eskikoya.
1: Daha kimse yazmadan ben söyleyeyim de aklımdayken
0: İyi yaptın.
1: sonra unutmayalım. Gerçekten önemli büyük bir başarı. Okan hocanıza da sahip çıkın diyelim.
0: Hologon Hoca yiyecekler.
1: Okan Hoca'yı
0: Hologon
1: yemeye
0: Hoca
1: çalışmayın.
0: burada bile, Radyo Spor'da bile yemeye
1: Burada bile
0: çalışanlar
1: şey
0: var.
1: var.
0: İsmi lazım değil.
1: Kolay değil öyle üst üste 4 şampiyonluk. Dile kolay sadece. Çok önemli, çok büyük bir başarı. Umarım bu sene Galatasaray şampiyonluk kutlamasını çok daha iyi yapar. Kendi taraftarı için ama artık herhalde problem olmaz. Çünkü Yenikapı falan
0: Yok öyle
1: öyle
0: bir
1: bir şey
0: şey.
1: olmadığı için stada gidecek insanlar. En azından oturacaklar. Yemek yiyebilecekler. İşte tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Yani geçen sene benim Galatasaray yönetimini en çok eleştirdiğim nokta oydu. O şampiyonluk kutlaması hiç normal değildi. Olmaması gerekirdi. Öyle o kadar büyük başarıların ardından öyle bir kutlama. Bu kez o topa girmemişler.
0: Galatasaray bir de bu sezon bu yağmurlu krizi de yaşadı Süper
1: Tabii
0: Kupa'da
1: o da yaşandı
0: Fenerbahçe
1: doğru.
0: maçında. Bu organizasyonel şeylerde.
1: Galatasaray taraftarını da biraz daha el üstünde tutması lazım. Taraftarlarla da ilgili sezon boyunca eleştiri yaptık ama sonuçta takıma bu kadar destek veren taraftar çok daha iyisini hak ediyor. Tabii statla alakalı olarak şey var hani kapasite problemi oluyor tabii böyle büyük organizasyonlarda böyle büyük günlerde. Ama olsun yani Galatasaray taraftar en azından kaç kişi gidecekse 52 bin 53 bin kişi gidecek işte en azından onlar tadını çıkarsınlar gidenler diğerleri de zaten televizyonda izleyecektir.
0: Galatasaray demişken hazır dün Lucas Torreira'nın da başına çok
1: Evet
0: talihsiz
1: ya, o
0: bir
1: da
0: olay

0: geldi. O da bir alışveriş merkezinde kafenin önünde YY isimli birinin saldırısına maruz kalmış. Yumruk atmış bu kişi Lucas Torreira'ya. Sonra taksiye binip kaçmaya çalışırken yakalanmış ve gözaltına
1: alınmış.
0: Mu? Nasıl?
1: Bir detay okudunuz mu?
0: Neyden kaynaklandığını?
1: Bir tartışma mı olmuş?
0: Valla benim önümde Anadolu Ajansı'nın haberi var. İşte o bilgiler bunlar. Yapılan kontrollerinde Torreira'nın sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edilmiş. Şüphenin kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu anlaşılmış. Torreira şüpheliden davacı ve şikayetçi olmuş. Polis ekipleri olay sırasında Torreira'nın şoförü ES'nin de ayırmak maksatlı YY'ye yumruk attığı belirlenmiş. O kişi zaten hemen araya girip işi çözmüş. Ve şüpheli YY hakkında da uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmiş. Bunlar benim okuduğum
1: Evet.
0: bilgiler
1: Yani
0: ama
1: bir
0: neden
1: detay yok. Tabii
0: kaynaklandığı.
1: büyük geçmiş olsun. Beni şu korkuttu duyduğumda. Hani böyle durup dururken olan bir şeyse o zaman çok tehlikeli. Çünkü biliyorsun hani işte gene sosyal medya etkisi diye düşünüyorum ben. Torreira da mimli bir oyuncu. Özellikle kendini yere atmasıyla beraber rakip takım taraftarları pek sevmiyor. Hatta hiç sevmiyor Torreira'yı. İlk aklıma o geldi. Acaba öyle bir şey mi hani? Bu yazılan çizilenlerden bizim hep en korktuğumuz profil işte. Yani kendi kendini doldurup ondan sonra böyle bir acaba öyle bir şey mi diye düşündüm. Umarım öyle değildir. Hani öyle bir olaysa çok daha tehlikeli oyuncular açısından.
0: Onunla ilgili benim bir şeyim
1: Evet, bir
0: önüme
1: detay
0: düşen
1: yok
0: bir
1: zaten.
0: evet bilgi
1: Yani bir
0: olmadı.
1: tartışma da olmuş olabilir. Hani o baktın ettin.
0: Tanımıyor bile olabilir o
1: Ha,
0: kişi
1: öyle oldu böyle oldu
0: Torreira'yı.
1: falan onu bilmiyorum.
0: Onu herhalde gün içinde belki haberler çıkar. Diyelim 8-17 araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
0: 8.21 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi az önce Lucas Torreira'ya yapılan saldırıyı konuşuyorduk. Tabii neden kaynaklandığını bilmediğimizi söyledik. Fakat bir dinleyicimizden gelen bir Twitter paylaşımında Torreira'ya saldıran kişinin Twitter hesabındaki paylaşımları yazılmış ki çok gerçekten ölüm tehditleri de olan bir paylaşım var. Çok sayıda paylaşım var. Bununla alakalı olarak o yüzden hani kişisel bir durum olabilir ikili arasında ama tabii ki olay daha çok sıcak. Bu kişinin belki bir sağlık akıl sağlığı ile ilgili bir problemi de olabilir, takıntılı biri de olabilir. Tam detayları bilmiyoruz ama bu kişi yakalanmış herhalde sonrasında kişinin neden bunu yaptığına dair detaylar da ortaya çıkacaktır. Diyelim biz bir önceki bölüme dün akşamki karşılaşmalarla başladık. Al-Nassr Al-Hilal mücadelesi ardından da Southampton'da Middlesbrough'a karşılaşması. Göztepe'li bir dinleyicimiz o da mesaj göndermiş. Günaydın demiş kardeş takım Southampton'ın yanındayız diyorlar. Doğru aynı grubun takımı Southampton'da Matsuki'de oynayan isimlerden bir tanesi. Göztepe'li de forma giymişti. O yüzden evet Göztepe taraftarının Southampton'ı tutacağını düşünebiliriz final karşılaşmasında. Güzel bir detay. Ben o açıdan düşünmemiştim. Dinleyicimize teşekkür edelim. Torreira olayıyla ilgili az önce okuduğum tweet'e benzer içerikte mesajlarınız geliyor. Onları gördüm ama tabii olay daha çok sıcak. Biz de çok aşina değiliz. Hani sadece bir ucundan ben bahsettim. Geçtim çok fazla detaya şimdi girmek istemiyorum. Lucas Torreira konusu. Ölen bilgiler daha netleştikçe tabii ki konuyu konuşabiliriz. Şimdi Sergen Yalçın'dan da bahsettik ama oraya da çok derinlemesine şimdi girmek istemiyorum. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu dün saat 14'te Anadolu Ajansı'nın konuğu oldu ve gündeme dair o da açıklamalarda bulundu. Soru cevap yapıldı. İki kişi vardı karşısında. Onlar da Hacı Osmanoğlu'na hem sıcak gündemle ilgili hem genel gündemle alakalı sorular yönelttiler. Açıkçası bir gün öncesinde ben böyle bir toplantının böyle bir işte programın olacağını öğrendiğimde önce tabii garipsedim. Hani niye acaba Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ligin işte şampiyonu belli olmuş. Hani konuşma ihtiyacı hissediyor. Neden böyle bir programa katılıyor? Bu programa katılıp orada yapacağı açıklamalar çok farklı, çok önemli mi olacak? Gerçi öyle bir şey olsa zaten kendi basın toplantısı düzenlerdi ama bilmiyorum, ben çok anlam veremedim bir kere, onu söyleyeyim. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun böyle bir dönemde çıkması. Zaten dün programa çıktı. Yine değişik sorular da geldi tabii kendisine. Ama çıktıktan sonra da yine birçok tartışma ortaya çıktı. Birçok farklı konuda, çünkü konuşunca bir saati de aştı tahmin ediyorum ki program. O yüzden neye yaradı açıkçası dünkü program, ben çok anlamadım. Onu baştan söyleyeyim içeriye geçmeden önce. Hani dün herhalde en çok konuşulan noktalardan biri bu yabancı sınırıyla ilgili soru geldi. Bu işte 12 artı 2'den 10 artı 4'e dönülecekti. Bu değişecek mi değişmeyecek mi diye soruldu. O da değişmeyecek dedi. Yani mevcut ne karar verdiysek 10 artı 4 onunla devam edeceğiz dedi. Ama zaten bunu demek için programa katılınmaz. Bunun zaten böyle olması gerektiği belli. Bir karar verdiyse zaten uygulanması için verilmiştir. İşte tek tip sözleşmeyle ilgili soru geldi. Tahkim kurulunun statüsüyle ilgili soru geldi. Milli takımla ilgili sorular geldi. Dünya Kupası'nda mücadele edecek Montella'nın durumu. Hani gelen sorulardan biri işte Montella'nın Türk vatandaşı olup olmayacağıydı. Gelen bir diğer soru, Türk vatandaşı olduğu takdirde isim öneriniz olacak mı? Oldu.
3: Önemli gündem.
0: Yani tabii ki bunlar da olabilir de hani genel olarak çok anlamlı bir program gibi gelmedi bana. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani neye yaradı gerçekten dünkü program? Ben şeyi düşündüm bir de. Şimdi Galatasaray'la da bir sıkıntı var şu anda Türkiye Futbol Federasyonu arasında. Yasin Kol atanmasından sonra ilişkileri askıya alıyoruz dendi. Haberler çıktı. Kupayı İbrahim Hacı Osmanoğlu vermeyecek. Yönetimde şu anda Ural Aküzün var. TFF'de, Galatasaray'da da yöneticilik yapmış bir isim. Onun vereceği haberleri. Başkan acaba yine o topa mı girecek? İşte Galatasaray'la ilgili bir şeyler mi söyleyecek? Ki Galatasaray'ın ismini vermese de yine söylediği sözler arasında o geçen seneki tartışmaları andığı bir kısım var. Bu sefer Allah'tan şeyi yapmadı. Milli takım için en karakterli milli takım ifadesini kullanmadı ki onun da esprisini yaptı. Hani yine bana dedirteceksiniz, tartışma çıkartacaksınız dedi ama bu sefer ders almış kendisi demedi o kısmı. Hani Montella'nın teklifler olabileceği konuları, yani bilmiyorum, bana çok geçmedi dünkü program. Hani konuşacağız tabii ki içerik olarak ama çok malzeme var. Ben pek anlam veremedim. Sen ne dersin Ali abi dünkü şey için, program için?
1: Ya benim en çok dikkatimi çeken aslında Montella ile ilgili söyledikleri oldu. Montella gitmez diyor. Teklif gelse de gitmez diyor ama gitmek istemiş zaten Montella.
0: İlk zamanlarda.
1: Evet. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu geldiği dönemde Roma'dan teklif almış ve gitmek istediği belli Montella'nın. Bunu İbrahim Hacı Osmanoğlu da dile getirdi. Hatta belli ki çok gitmek istedi. İki takımı beraber çalıştırsın teklifi de gelmiş. Yani bir formül üzerinde de çözmeye çalışmışlar. Yani o yüzden bu işler olabilir. Böyle herkes Montella çok uzun süre devam edecek. Şöyle olacak, böyle olacak, buraya aidiyeti yüksek falan diye düşünmesin bence. Bunlar normal futbolda. Sonuçta Montella İtalyan. İtalya'da sevdiği büyük bir takımdan teklif gelirse gitmek isteyebilir. Gitmek istemiş zaten. Yarın öbür gün İtalya milli takımı için gündeme gelmesi hiç şaşırtıcı olmaz dedik burada. Sen de söyledin. O da olabilir. Onları da düşünmek gerekiyor. Bu aslında iyi bir şey. Hocanın başarılı olduğunu, doğru bir teknik adamla çalıştığımızı gösteren bir şey. Ama yarın öbür gün Montella böyle bir teklif aldığında giderse de hain ilan etmemek lazım. Bunlar bizde çok fazla, çok sık yapılan konular. Belli bir dönemde burada çalıştı, başarılı oldu. O başarısıyla beraber başka bir teklif aldığında değerlendirebilir. Hı hı. Hiç garip bir durum yok. O yüzden işte mesela bu vatandaşlık işleri falan gereksiz. Yani yok işte ben kütüğünü ofta olsun istiyorum ama bilemiyorum ismi şu olsun. Yani bunlar çok gereksiz bir gündem Türk futbolu için. Yani Montella tamam geldi, başarılı oldu. Başarısını, karşılığını da kontratıyla aldı. Ama yani Türk vatandaşlığı nereden çıktı mesela? Gerekçesi ne?
0: Hani yabancı sınır mı var da biz Türk yapmaya çalışıyoruz
1: yani, hocam? Neden yani, hani anlatabildim mi? Öyle bir şey yok. Hani yakın hissediyor olabilir, tamam. Biz de onu seviyor olabiliriz, tamam. Ama hani böyle bunun üzerinden bir gündem olması bile gerçekten komik. Komik kaçıyor. Dediğim gibi bence en hassas konu o. Yani yarın öbür gün Montella gitmek isterse kimse adama hain, işte bizi yarı yolda bıraktı, gitti, biz ona Türk vatandaşlığı vermiştik, böyle mi yapılır dememesi lazım. Önden ben altyapısını yapayım da onun. Dün ona dikkatimi çekti. O bence enteresandı.
0: Bir de hakemlerle ilgili söyledikleri, bir dinleyicimiz de yazmış, hani İlahi Mert diyor. Hakemlerimizin Avrupa'nın 5 büyük ligindeki hakemlerden çok daha az hata yaptığını öğrendik.
1: Ya tabii orada hakemleri bir noktada koruması lazım ama aynı zamanda işte bir operasyon yaptık, hakemlerin 3'te 1'i gitti diyor. Hı hı. Aynı zamanda sonuçta şu anki MHK'nin görevinde kalabilmesinin en önemli sebeplerinden biri İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun verdiği destek. O destek vermese bu MHK yaptığı icraatlarla, yaptığı uygulamalarla görevde kalması mümkün olmayan MHK.
0: Benim yanımda art niyetli birileri barınamaz diyor. Demek ki MHK'yi de aynı mantıkla barındığına göre Ferhat Gündoğdu uzun süredir art niyetli olmadığını düşünüyor ki zaten.
1: Evet, evet,
0: görevden
1: zaten
0: almıyor
1: bu
0: yani.
1: Kadar mümkün değil yani, hani bütün yaşananları düşünürsen, uygulamaları düşünürsen, hakem performanslarını da düşünürsen mümkün değil. O yüzden de bir noktada tabii ki hakemleri koruyacak. Ama mesela gelecek sene benzer uygulamalarla işi çok daha zor olur diye düşünüyorum. Biraz da MHK'nin artık hakemliğin normal normlarına geri dönmesi gerek gibi gözüküyor. Yani ben yaptım oldu, ben dedim oldu. Biraz orada da garip bir uygulama var, devam ediyor. Artı mesela böyle davranırsınız, bu şekilde hareket edersiniz. Yani kalıpların dışına çıkarak bir çözümünüz vardır. Ama o çözümün sonuç verdiği noktada hayatta kalabilirsiniz. Hani onları yaptı MHK, yaptıktan sonraki performansları çok mu iyi oldu? Esas bence tartışılması gereken noktalardan biri de o. Tamam, hani diğer MHK'lerden farklı davrandılar. Çok farklı davrandılar hatta. Ama bu farklı davranışı ortaya koyarken senin hakemlerinin de ya da görev verdiğin, güvendiğin hakemlerin performansının da çok üst düzey olması lazım ki o zaman da tamam, hani bu adamlar bir şey biliyor. Bak böyle yapıyorlar. Biraz tahammüllerin dışında ama en azından sonuca gittiler. Böyle bir ortamda, böyle bir futbol iklimde dedirtmesi lazım. Pek o da yok.
0: İşte onu Avrupa'nın 5 büyük ligine göre daha az hata yaptık diyerek aslında.
1: İşte kime göre, neye göre?
0: UEFA'ya gittik diyor. UEFA'da
1: yani
0: böyle.
1: Çok genel diyorlar. Bir şey o yani. Avrupa'nın 5 büyük ligine göre daha az hata yaptık.
0: Yok, UEFA'da böyle bir şey denmiş galiba kendilerine. UEFA'da konuştuk. Hatalarda en sondayız diyor. Biz 5 büyük ligde de istatistiklere baksınlar diyor. Bunu da hani hangi istatistik, tabii böyle bir istatistik nasıl tutuluyor? Avrupa'nın 5 büyük liginde fahiş hata şeyi mi var, sılaması mı var? Bunun bir raporu olması lazım herhalde ama bunu biz bilmiyoruz yani. Bunu sadece kendi söylüyor. Evet. UEFA'yı kaynak gösteriyor.
1: Artı
0: burada.
1: Mesela ülkede oynanan son 8 derbinin 6'sına aynı hakem veriliyorsa, o hakemin de FIFA kokartı yoksa, FIFA kokartlı hakemleri ülkenin büyük maçlarına veremiyorsak, artı bireysel anlamda da herhangi bir hakemimiz iyi bir performans gösteremiyorsa Avrupa çapında, Dünya Kupası'na gidebilecek nitelikte, o zaman zaten işlerin pek iyi gitmediği ortada. Ben hep söylüyorum yani, hakemlik daha çok bireysel bir iş. Sonuçta sen bir hakemsin, Yasin Kol da bir hakem, Mehmet Türkmen de bir hakem. Beraber yaptığınız uygulamalar, beraber verdiğiniz kararlar tabii ki hakemliğin ortalama standartını belirliyor ama biri çok yüksekken biri çok da düşük seviyede kalabilir. Bu aynı lig içerisinde, aynı klasman içerisinde de olabiliyor. Hakemlik böyle bir şey çünkü. Ama ne yazık ki işte bizde son dönemde öyle gözümüzü kapatıp güvenebileceğimiz, ya bu adam da çok yetenekli hakem diyebileceğimiz isim ne yazık ki yok. Demek ki hani MHK'nin bu icraatları da öyle kendi düşündükleri kadar iyi sonuçlar vermedi. Vermiyor şu ana kadar. O yüzden hani gelecek sene bilmiyorum nasıl olur, nasıl biter ama MHK'nin de hiç frene basmaya niyeti yok gibi gözüküyor. Yaptığı uygulamalarda tüm eleştirilere rağmen.

0: altyapı hamlesi gibi de dün bahsetti sanki İbrahimovic Osman'a. Bir anda iyileşmede beklemek gerçekçi mi? Sonuçta bu hakemler de yeni yeni çıkıyor. Bunun da bir zamana ihtiyacı yok mu bu hakemlerin? Yani bir anda bizim çok iyi bir hakemimiz çıktı. Hani Haluk Meler, Cüneyt Çakır gibi. Kolay bir şey değil. Hani biraz belki
1: ama işte tam da o noktada var. Zaten eleştiriler gelmiyor mu? Diyorlar ki iyi hakem olması için biraz hakemlerin pişmesi gerekiyor. Siz iyi hakem olabilecek, pişmesi gereken isimleri daha olmadan adeta dalından kopartıp yemeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra da pek tat vermiyor hakemler. Zaten söylenen de bu. Tamam, hakemlikte bir geçiş olsun. Bir şey, jenerasyon değişimi görelim. Kimsenin itirazı yok ama zaten ağırlıklı olan eleştiri ilk geldikleri günden beri hazır olmayan isimleri, tecrübesi olmayan isimleri bir anda arenaya atmaktı. Şimdi öyle olunca ne deniyordu? İşte bütün eski hakemlerin bir maç oynanmadan önce o takımlara dair verdiği kararlar işte çarşaf çarşaf yazılıyor, videolar çıkıyor. Şimdi bu bütün hakemlerin de oldu. Hangisinin olmadı? Şu an Yasin Kol dediğin zaman yani içi rahat olan var mı takımlar arasında? Bize şöyle yapmıştı, bize böyle yapmıştı diye aynı şey oldu. Mehmet Türkmen aynı şey oldu. Cihan Aydın aynı şey oldu. Oğuzhan Çakır aynı şey oldu. Dikkat edersen mesela işte sezonun sonuna doğru kim çıktı? Batuhan Kolak mıydı?
0: Evet.
1: Batuhan Kolak çıktı mesela. O da yeni çıktı şimdi. Yeni prenslerden bir tanesi.
0: İşte Ali Yılmaz çıkıyor. Kupa yarı finalini bugün.
1: Aynen. Ama çok eleştirildi. Evet. Ali Yılmaz. Hangi maçta ben adamı beğeniyorum dedim. Bir sonraki maçta Fenerbahçe maçıydı galiba. Fenerbahçe-Kayseri maçıydı. Kayseri-Fenerbahçe maçıydı. Kayseri-Fenerbahçe maçıydı. Orada çok eleştirildi mesela Ali Yılmaz. Gene nazarımız değdi adama. Bir tane hakem ismi söyledik. Adama nazarımız değdi. Kayseri-Fenerbahçe maçıydı. Çok eleştirildi. Yani onların da işte anlatabildim mi? Onların da çıkıyor. Dolayısıyla o sarmaldan kurtulabiliyor muyuz dersen. Hani sen de hep bunu söylüyordun ya. İşte eski hakemlerle ilgili böyle tartışmalar evet. Var. Yenilerinde en azından bu yok. Şimdi işte yeniler hazır olmadığı noktada da yenilerin de ne yazık ki CV'sinde böyle şeyler oldu. O yüzden de ben şu kullanat hakem tabirini kullanıyorum, hatta beğeniyorum yani. Bugün diyorlar Ali Yerim çıksın. Ali Yerim eğer okyanusta yüzebilirse devam eder. Yüzemezse de zaten arkada Mert Elen var diyorlar. Peki böyle olduğu zaman biz nasıl tecrübeli, aynı zamanda yetenekli, bu işe hayatını vermiş kişilerin iyileşip böyle büyümesini göreceğiz. O çok zor bir ihtimal. Yani gelecek sene de belki hiç duymadığımız hakemler yine ligde 2-3 haftada büyük takım maçı yönetmeye başlayacaklar. Çok değiştirirler mi sence tarzlarını?
0: Değiştirmezler. Niye değiştirsin?
1: Bence de pek değiştirmezler.
0: Ama yine ben sen eleştireceklerini eleştir, ben sana katılıyorum. Farklı olarak şimdi söyleyeceğim bir şey. Mesela çok eleştirilen hakemlerin de arkasında durmuyorlar mı şu anda? Hani Oğuzhan Çakır mesela yerden yere vuruluyor değil mi? Adam işte kendi inisiyatifiyle penaltı veremiyor. Murat Fezlitar'ı da her maç şey yapıyor, tweet atıyor Oğuzhan Çakır'la ilgili. Ama mesela Meyake buna rağmen güveniyor. Maç vermeye devam ediyor. Diğer saydığımız hakemlere de şu anda maç vermeye devam ediyor en azından benim gördüğüm kadarıyla. Hani bir maçta büyük hata yaptın tamamen kızağı çekmiyor. Bu iyi bir şey değil mi görece?
1: Yani bu iyi bir şey. İyi bir şey. Hani ama şunu da unutmayalım yani mesela son uygulama çok garipti. Yani ilk Fenerbahçe Galatasaray maçında sen Yasin Kol'u veriyorsun. Ondan sonra Galatasaray isyan ediyor. Bir daha ta öteki Fenerbahçe maçına kadar Yasin Kol'u veremiyorsun. Sonra Galatasaray-Fenerbahçe derbisi geliyor. Bir kez daha Yasin Kol'u veriyorsun. Yani bu da hani nereden baksan, nereden tutsan elinde kalan bir uygulamaydı. Yani bu da mesela çok normal değil. Eğer Yasin Kol'a bu kadar güveniyorsan o zaman verseydin Galatasaray'ın itirazlarına rağmen sezon içerisinde Galatasaray maçlarında. Yapmıyorsun, yapmıyorsun, yapmıyorsun. Sonra gidiyorsun sezonun en kritik maçında Galatasaray'ı deli etmek için adeta Yasin Kol'u veriyorsun. Ya bu normal mi şimdi? Yani bu hakeme güvenmek mi? Yoksa hani anlayamıyorum işte. O zaman da anlamamıştım. Hala bunu hani yapmazsın ya. Hiçbir türlü yapmazsın. Hiçbir türlü yapmazsın. Şimdi bu da bunlar hiç normal.

0: Değil.
1: Yok zaten genel olarak ben normal olduğunu iddia etmiyorum da hani farklı olarak senden ne söyleyebilirim diye düşününce bu aklıma geldi. Yoksa hani uygulama konusunda hemfikiriz. Şey gibi şimdi sen konuşunca hani hakemleri kısık ateşte pişirmek yerine direkt harlı ateşe attılar. Hani kısıkta yavaş yavaş böyle pişecekken şu an hepsi harlı ateşte pişiyorlar. Çok daha yıpranıyorlar tabii ki ama değişecek gibi gözükmüyor MHK'nin davranışları. Diyelim 8.40 saatlerimiz, araya gidelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
1: 8.47 saatlerimiz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun dün Anadolu Ajansı'ndan verdiği röportajdan notlar konuşuyoruz. Hakemlerle ilgili en son konuşmuştuk. Yabancı oyuncu sayısında değişiklik yok diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. 14 yabancı da 2 genç vardı bu sene. O 4'e çıktı. O doğrultuda devam ediyoruz. Bir değişiklik olmayacak. Hatta onu da daha nitelikli hale getirmek lazım ve o konuda da çalışıyoruz. Her istediğiniz oyuncuyu buraya getiremeyeceksiniz. Buna çalışıyoruz diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Burada da aslında 12 artı 2 ile devam edilebileceği konuşuluyordu. Sonuçta kulüpler istediğinde Türkiye Futbol Federasyonu genelde kulüplerin lehine olacak kararları, özellikle tabii büyüklerin lehine olacak kararları veriyordu. Burada mesela bir geri adım yok İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan. Bu da bence olumlu bir durum Türk futbolu açısından. Şimdi orada da çünkü bir takım transfere başlıyor. Mevcut kurala göre ilerliyor. Sonra bir bakıyor kural değişmiş. Boş boşuna belki de rakiplerinden farklı olarak o transferleri yapıyorlar. Dezavantajlı duruma düşüyorlar. Şu an artık herhalde son söz alındı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan. Kulüplerin transfer politikasını kesinlikle buna göre yapmaları gerek. 10 artı 4'e göre. Bu sezon o artı 2 kontenjanda olan isimler gelecek sezonda o kontenjanda sayılacaklar. 2002 doğumlular da dahil. Fenerbahçe'de şu anda Archie Brown, Nene ve Şerif'in buna uyduğu. Ama bu sezon transfer edecek isimlerin de 2003 ve sonrası doğumlu olmaları gerektiği söyleniyor. Buna göre artık listeyi doldurmak istiyorsan, tabii zorunlu değil bu arada. İlla 10 artı 4 yapmak zorunda değilsin. Ama oraya kadar yapabiliyorsun. Yapmak isteyenler de buna uymak durumundalar. Burada en şanslı takım galiba Fenerbahçe'de 3 isim var ama Galatasaray. Çünkü yabancı sayısı
0: As.
1: kiradan döneceklerle birlikte bile çok az. Ve kiradan dönecek de işte Yelert galiba orada.
0: Bir yerde ben eğer kaydettim
1: Ben
0: bulabilirsem
1: de kaydettim
0: o
1: onu.
0: bayağı iyi
1: Aynı
0: Galatasaray
1: şeyi kaydetmiş
0: durumu.
1: olabiliriz.
0: Tüm dört
1: Galatasaray'da
0: takımı beraber yaptıklarını mı kaydettin?
1: evet
0: O
1: 4
0: çok güzeldi o hakikaten.
1: Galatasaray'da 13 yabancı gözüküyor döneceklerle birlikte. Gelecek sezon için. Ki Niaga'da bu artı listede olabilecek. Yelert'te kalırsa tabii ki eğer o listede yer alabilecek. Mesela Fenerbahçe'nin 19 sözleşmeli oyuncusu olacak yaz döneminde. 19. Galatasaray'ın 13. Beşiktaş'ın 15. Trabzonspor'un da 16. Yani yabancı sayısında Galatasaray çok büyük bir avantaja sahip. Eli daha rahat transfer konusunda. Mesela Fenerbahçe yazın Bekao'yu göndermeye çalışacak. Diego Carlos'u göndermeye çalışacak. Livakovic'i göndermeye çalışacak. Belki büyük ihtimal hatta Ederson'u göndermeye çalışacak. Mimovic'i göndermeye çalışacak. Amrabat'ı göndermeye çalışacak. Bakıyorum listede kim olabilir? İşte Archie Brown konuşuluyor. Omar Fayet var. O kadar çok kolay Omar
0: Mert Erem,
1: Fayet'i koyarım.
0: Twitter'da artık beğendiklerimizi göremiyor muyuz?
1: Yo, ben beğendiklerimden buldum. Hemen.
0: Şurada değil mi beğendiler?
1: Sağ kay. Yok mu sağda beğeni? Ya bu Twitter'da yeni yeni icatlar mı çıkarıyor? Telefondan sen bakıyorsun, ben bilgisayardan bakıyorum. Bilgisayardan
0: Şey olabilir mi? Seninki onaylanmış hesap mı?
1: evet.
0: Onaylanmış hesaplarda var da biz fakirlerde yok mu acaba?
1: Allah Allah.
0: Öyle bir
1: Onda mı
0: şey mi
1: kaldırdı?
0: çevirdiler?
1: Mesela artık Grok'a soramıyorsun sen galiba. Grok'tan cevap alamıyorsun. İşte şey hesabın yoksa. Premium hesabın yoksa.
0: Hadi ya.
1: Öyle bir şey gördüm.
0: Grok da bizle konuşmuyor yani.
1: Önce para
0: Vay vay
1: vereceksin.
0: vay vay vay.
1: Ben onaylı hesabım. Ben görüyorum. Telefonda da görüyorum. Ama sen beğeniyi görüyordun daha önce.
0: Görüyordum.
1: Yeni
0: O yüzden
1: değişti
0: zaten işte
1: acaba.
0: ben kaydettiklerimden bakıyorum ya.
1: Bookmark'ı al abi o zaman.
0: Ne
1: Sen
0: yapayım?
1: bookmark mı alıyorsun? Like'lıyor musun?
0: Like'lıyorum.
1: Like'la. Bookmark almak
0: Daha mı? Öyle mi yapmak gerekecek?
1: O olabilir belki.
0: Vay
1: Sağda
0: be.
1: Bir tuş var ya bookmark.
0: Şu an
1: tuşu.
0: Üzgünüm. O
1: beğendim. Tamam, bende liste var işte ya.
0: O liste değil mi?
1: Tabii tabii. Tamam, aynıdır evet. Büyük ihtimal. Mesela Trabzonspor'da şimdi bu listeyi görünce de ya daha çok yeni ama Muhammed Çam diye bir oyuncu vardı Trabzon'da mesela. Kiraya hı-hı. gitmişti. Baktım çok oynamamış şeyde. Çekya'daydı galiba Prag'da.
0: Hı.
1: O dönecek. Draguş dönecekmiş. Batista Mendy Sevilla'dan dönecek. Lundstram. Holstede o da.
0: Lundstram hala Trabzon oyuncusu.
1: Onun oyuncusuymuş. Böyle listeye bakınca tabii Beşiktaş'a bakınca Almus Saati falan artık şaşırtmıyor. Hacı Ahmetoviç, Onana, Elan Ricardo gibi isimler var. João Mario listede gözüken bir diğer isim. Fenerbahçe'de çok, Galatasaray'da çok daha az. Ama bu da transfer politikalarını etkileyecek. Fenerbahçe'nin burada da işi çok zor ya. Birçok oyuncu göndermek zorunda kalacak. Galatasaray çok rahat.
0: Ya oyuncu göndermekle alakalı problem yaşamıyorlar. Oyuncuları gönderiyorlar. Yani Serdar Adalı'nın işte sezon boyunca söylediklerini düşün. Yani oyuncu göndermek problem değil ki, parasını veriyor zaten. Önemli olan onun kulübe ekonomik yansıması. Ama onun taraftarlar gözünde bir önemi yok. Yani taraftarlar oraya bakmıyor. Bu haberlere people işte 19 tane yabancısı var, 6'sını gönderir. Bir şey yok ki, parasını veriyor zaten. Bunu da diğer kulüpler biliyor, farkında. Dolayısıyla oyuncunun kontratı 2 milyon euroysa zaten 1,5 milyon eurosunu sana da ödetiyorlar. Oyuncu da gidiyor oradan 500 bin eurosunu alıyor. Buradan 1,5 milyon eurosunu alıyor. Gene kontratını tamamlıyor. Yani bunun kulüpler açısından dert edilmesi gereken noktası işte yanlış transfer olup bunun kulübe ekonomik olarak getirdiği külfet. Ama onun ben çok önemsendiğini düşünmüyorum. Çok böyle hani üzerinde durulduğunu söylesen de millet diyor ki aman boş ver diyor yani.
1: Zaten ona o parayı vermesen, hani örnek veriyorum, o 1,5 milyon euroyu Onana'ya vermesen büyük ihtimal zaten transferi harcayacaksın. O para senin kasanda da durmayacak.
0: Tabii yani, onu da yapmıyorlar. Aynen, mesela hani o, doğru söylüyorsun yani, o artan para ne bileyim borcu kapatmaya, amatör şubelere, ne bileyim tesislere,
1: yok,
0: herhangi bir gelişime, kulüple ilgili bir gelişime gitmiyor. Dediğin gibi başka bir transferin başka bir bütçesi haline geliyor. O yüzden de çok büyük problem değil ama ne güzel, bunlarla uğraşmıyorsun. Yani Galatasaray açısından bu çok iyi. Hani dur şimdi, bize karın ağrısı yaratacak bir oyuncu, pazarlıklar yok, ona kulüp bul, o mutlu olsun, o öyle olsun, böyle olsun diye uğraşmıyorsun. Öteki türlü biraz tabii işin şey tarafı var. İşin yani nasıl söyleyeyim, kulübü zorladığı taraf biraz da o taraf. Ama dediğim gibi işin özünde yani bu olaylar aslında büyük olaylar. Yani bir kulübün elinde 20 tane yabancı oyuncu olamaz mesela. Ya da bir kulübün hiç kullanmadığı ama hiç kullanmadığı oyunculara her sene milyon eurolar verdiği bir ekonomisi dönemez. Bunlar çok önemli, çok kritik, hayati konular. Çünkü mesela Beşiktaş'ın bu oyunculara verdiği maaş büyük ihtimalle Süper Lig'de herhangi bir kulübün, sıradan bir Anadolu kulübünün bir yıllık takım bütçesi falandır. Çok büyük ihtimalle. Bunlar çok önemli mesela, ama bunları söylediğin zaman kötü oluyorsun. Bunları söylemeni istemiyorlar. Bunlar söylediğin zaman sıkıcı geliyor insanlara, ama gerçekler bunlar. Ondan sonra da bakıyorsun işte kulübün borcu 6 ay önce 22 milyar lira olarak açıklanıyor. 6 ay sonra bir bakıyorsun 25 milyar lira olmuş. Ama o bile insanlara sadece bir rakam olarak geliyor ve bir kulağından gelip bir kulağından çıkıyor. Yani bana ne noktasında herkes. Sen transferden bahset. Şimdi zaten en çok sevdiğiniz dönem geliyor. Herkesin en çok sevdiği dönem
1: daha
0: geliyor.
1: Daha dur, şimdi birazdan bir haber okuyacağım sana.
0: İsimler de havada uçuşmaya başladı.
1: Çok yine müthiş isimler var. Dün bahsettik de bir tanesi, yine bir ekstra haber geldi. Onu okuyayım, bir insanlar havaya girsin. O yıldız tamam. isimle.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
1: 8.58 saatlerimiz, İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamaları diyorduk. Oradan da tabii konu başka yerlere gidiyor. Bu yabancı sayısına gittik, takımlara gittik. Şimdi tekrar dönecek olursak, bu çift sözleşme konusu dün yine soruldu İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Eskiden çift sözleşme oluyordu. Futbolcu kulüple itirafa düştüğünde federasyona gelip hakkını savunabiliyordu. talimatı değiştirdik. İkinci bir sözleşme ortaya çıkar.

0: Kulübesi, oyuncu ve kulübe ağır yaptırımları var. Bize gelen sözleşmeler tek tip sözleşme. İkinci sözleşme çıktığında UEFA ve FIFA nezdinde arıza var. Süper Lig'de asgari ücretli herhalde oynayacak oyuncu yoktur. Amatörde oynuyorlardır demiş. Bu tabii Kerem Aktürkoğlu üzerinden çok konuşulmuştu. Asgari ücretli sözleşmesi olduğu kulüple ama imaj hakkı sözleşmesinde Hakan Safi'nin şirketiyle olduğu konuşuluyordu. Ama İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan bu yönde bir şey çıkış gelmedi. Zaten bir ceza da gelmedi şu ana kadar. Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Yalnız haberlerde belki görmüşsündür. UEFA nezdinde bir ceza, ağır bir para cezası geleceği de konuşuluyor. Zaten müfettiş mi gönderdikleri bu açıklamalar sonrasında söylenmişti. Fenerbahçe'nin muhabirler, ben geçen Sercan Hamzoğlu'ndan gördüm bunu. Haziran ayı içinde bir ceza geleceği, bir mali olarak yani ağır bir para cezası geleceği söylenmişti. Bakalım öyle bir ceza gerçekten gelirse, haberler doğruysa Türkiye Futbol Federasyonu'nun buradaki tavrı ne olacak sonrasında? Ayrı oradan da bir ceza gelecek mi? Anladığım kadarıyla öyle olması gerekiyor. Çünkü UEFA'dan geliyorsa zaten senin de ihlal etmiş oluyor şeyini, kurallarını. O da çok sürüncemede olan bir konu.
1: Peki yani, ben anlamıyorum şimdi. İbrahim Hacı Osmanoğlu çift sözleşme yok diyor. Tek tip sözleşme var diyor. Doğru mu?
0: Evet. İçinde bunun imaj hakları da falan hepsi tek tip sözleşmede oluyor diyor.
1: Şimdi Kerem'inki hangisi peki? Nasıl yani Kerem'in sözleşmesi?
0: Kerem özünde bir şey demiyor ama tek tip geldi bize diyor. Asgari ücretli herhalde değildir diyor. Amatördedir onların sözleşmeleri diyor. Asgari ücretli oynayanlar Süper Lig seviyesinde yoktur diyor.
1: O zaman TFF tek tip sözleşme geldiyse, yani burada bahsedilen oyuncu Kerem. TFF tek tip sözleşme geldiyse o zaman UEFA'dan neden ceza gelsin? Tek tip sözleşmesi varsa. Eğer UEFA'dan ceza gelecekse TFF'ye tek tip sözleşme gitmiş olamaz. Bu ya arada, da giden sözleşme asgari ücret olabilir.
0: Tek tiptir de ikinci bir sözleşme de var zaten. Onu anlıyoruz. Hakan Safi'nin açıklaması.
1: Tamam, o zaman TFF'nin de ceza vermesi lazım bu durumda.
0: Herhalde.
1: Niye ceza vermiyor o zaman? Niye böyle bir şey söylüyor İbrahim Hoca Osmanoğlu?
0: Demek UEFA'dan da ceza gelmeyecek o zaman. Yani işte o gelmeyecekse.
1: Bu kadar, mesela bir iş bu kadar karışık olamaz.
0: Tabii ki.
1: Anlatabildim mi? Bu kadar hani çok böyle bilinmeyen bir denklem değil. Kerem'in tek tip sözleşmesi mi var yoksa başka bir sözleşmesi var mı? Bu bir şey teşkil ediyor mu? Suç unsuru teşkil ediyor mu? Bir ihlal, yani suç dememek lazım da bir ihlal teşkil ediyor mu? Ve bunun yaptırımı ne? Bu kadar basit mesela. Çünkü tekrar söylüyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söylediği gibi ise Süper Lig'de herhalde asgari ücretle oynayan oyuncu yoktur diyor. Eğer öyleyse demek ki Kerem'in tek tip sözleşmesi var. Ve o sözleşme kamuoyuna yansıdığı gibi değil. Bugüne kadar TFF bunu bilip aksiyon almadıysa, kendi yönetmeliğine göre bir cezai yaptırım varsa almadıysa garip. UEFA'dan ceza gelirse daha da garip. Yani UEFA'dan eğer bir ceza alırsa
0: TFF
1: Fenerbahçe,
0: vermeden UEFA,
1: evet, o zaman ceza. TFF ne yapmaya çalışıyor diye sorar insanlar. Yani bir sürü böyle işi karıştırdılar. Bu kadar basit. Yani benim anlayamadığım, işin içinden çıkamadığım noktalardan biri oldu bu sezon boyunca. Mesela ben şöyle söylemiştim. İkinci tip sözleşme olmuş olabilir dedim. Ama dedim hani bu anlaşmayı yapan işte Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'ydi değil mi? Ve Fenerbahçe kulübüydü. Yaz ayında Kerem'i Benfica'dan getirirken herhalde dedim böyle bir şeyi göze almazlar. Yani bunu iyice araştırmıştır avukatlar. Detaylandırmışlardır. Ondan sonra ona göre bir sözleşme yapılmıştır. Eğer çift sözleşme varsa da. Yani UEFA'dan ya da TFF'den ceza gelmeyecek şekilde o anlaşma yapılmıştır diye düşündüm ben burada. Öyle de söyledim. Hala da öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bütün bunların üzerine eğer Fenerbahçe Kerem'in sözleşmesinden dolayı bir ceza yaptırım alırsa bu mesela direkt Hakan Safi'ye yazar. Fenerbahçe yönetimine yazar. Ali Koç yönetimine yazar. Orada. Hata yapılmış demektir. Eğer Fenerbahçe ceza alırsa TFF de ondan sonra ceza verirse üstüne bir de TFF'ye de yazar. Bugüne kadar neredeydiniz yani?
0: UEFA'da
1: yani UEFA mı o belgeye
0: tabii
1: daha rahat ulaşır?
0: Tabii.
1: Siz mi daha rahat ulaşırsınız? Konu bundan ibaret. Hani her şeyi böyle kaotik bir noktaya çekmekte üstümüze yok. Hep ben onu anlatmaya çalışıyorum.

0: Şimdi yani bir ihlal varsa verirsin cezasını. Tamam, bu böyle olmaz dersin. Ceza yaptırımını uygularsın. Yoluna devam edersin. Ama bizde hep böyle bir tamam, bir bakalım, idare edelim. Bir şey yapmayalım. Bekleyelim. Ya da açıklayın. Yani hani, eğer yoksa da bir şey. Bu kadar üzerine konuşulması konusunda, bu kadar hani dedikodu üretilmesi adeta konusunda set çekmiş olursunuz. Onu da yapmıyorlar mesela. Dün mesela sen diyorsun ki İbrahim Hacı Osmanoğlu çıktı, bir şeyler söyledi ama gerek var mıydı diyorsun. Değil mi? Mesela bu merak edilen bir konu, değil mi, kamuoyunda? Mesela başkan çıkıp bunu söyleyebilirdi. Ya böyle bir şey yok. Ya da böyle bir şey var. Bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Şurada karara bağlayacağız, değil mi?
1: Şu an yok diyor işte yani. Asgari ücretli oynayacak herhalde oyuncu yok diyor Süper Lig'de. Yani o öyle diyor. Bu arada Hüseyin abi de yazmış. Hani o ceza UEFA'dan geleceği söylenen cezanın o %70 sınırını ihlal ettiği için de gelebileceği de söyleniyor. Sadece Kerem'in sözleşme konusuyla ilgili değil. UEFA'nın kendi standardının dışına çıktığı için Fenerbahçe ekonomik kriterleri yerine getiremediği için de ceza alabileceği
0: Yani
1: konuşuluyormuş.
0: direkt Kerem sözleşmesiyle alakalı olmayabilirmiş.
1: O yani olabilir de olmayabilir de. İkisi de ayrı ayrı da olabilir bu arada. Hem %70 olabilir hem Kerem olabilir.
0: O zaten
1: Sadece
0: açıklanacaktır şeyde.
1: %70 olabilir, Kerem olmayabilir. Evet, o açıklandı zaten kulüp tarafından. Öyle bir ceza gelirse, resmi olarak kulübe o yazı ulaşırsa, şu anda kulübe ulaşan bir yazı yok ama geleceği de Fenerbahçe'de işte bazı muhabirler tarafından konuşuluyor.
0: Bence UEFA'dan ceza gelmesi de dünyanın sonu değil. Bunu da böyle çok hani abartmaya gerek yok. Bazı şeye uymadığınız zaman, kriterlere uymadığınız zaman adam diyor ki uy. Yoksa ekonomik karşılığı bu sana. Bu kadar basit. Hani seni bir yola sokmak için yapılan uygulama, standart prosedür uygulama. Sen o yoldan biraz şey yaparsan, saparsan sana o cezayı veriyor yani. Burada da çok çok öyle büyütülecek bir olay da yok.
1: Açıklamalardan bu tahkim kurulunun statüsüyle ilgili kısım da çok fazla konuşuldu. Tahkim kurulunun seçimle gelmesi konusu Mali Genel Kurul'da gündeme gelecek diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Mali Genel Kurul'da 7-8 Haziran'da yapılacağını söylemiş. Anayasa Mahkemesi'nin değerli başkanıyla görüştüm. Raporda çok atıf var. UEFA'nın ve FIFA'nın bunlardan haberi olursa bizi uzun süre askıya alırlar. Spor olarak UEFA'ya ve FIFA'ya bağlıyız. İşte tehlikeli diyor yani burada raporda geçen bazı ifadeler. İşte haberi olursa bizi askıya alırlar diyor ama biz özerkiz diyor. Burada da biraz kafa karışıklığı yarattı tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarıyla. Bir başka yerde mesela Mehmet Türkmen'in FIFA yapılması ile ilgili işte normalde 2 sezon hakemlik üst düzeyde yapması gerekirken bir sezonda FIFA kokart takılmıştı. İşte biz konuştuk, görüştük, hallettik o işleri diyor. Normal şeyin kuralların dışında ikili ilişkilerle adeta bunu yaptıklarını. Hatta elit statüye geçmeleri için 4 yıl gerekiyor ya, onu bile biz konuşarak daha erkene çekebiliriz diyor. Yani bir taraftan hani kuralcı bir başkan profili var. Hani kimse bize yanaşamaz, şöyle yapamaz, böyle yapamaz ama işlerini yürütürken de ikili ilişkilerini kullanan bir başkan
0: Ya
1: profili
0: bir
1: var.
0: ama etkisi yok Mert. Yani sen elit hakemliğe 4 senede geçecek Mehmet Türkmen'i konuşarak daha kısa sürede elit hakemliğe geçirmeye çalışıyorsun. Derbi verebiliyor musun?
1: Yok, benim takıldığım burada şey ama.
0: Ama benim takıldığım da bu.
1: Ha, farklı yerlere takılmışız.
0: Hani anladım ben senin ne demek istediğini de. Yani sen öyle yapsan da, ikili ilişkileri kullanarak o işi hızlandırsan da, yani sen sadece etiket takıyorsun hakeme. Ama içi boş. Eğer bu kadar güveniyorsan Mehmet Türkmen için UEFA nezdinde böyle lobiler yapıyorsan bari o adam, yani yaptığın adam derbi yönetebilsin, değil mi? Ona güvenebilelim. İşte Mehmet Türkmen var, en azından maçı ona veririz diyebilsin insanlar. Ya da Mehmet Türkmen yönetiyor, tamam çok büyük problem yaşamayız desin. Yani sen derbi veremediğin bir hakemi ikili ilişkiler kullanarak elit hakem seviyesine daha kısa yoldan, daha kısa süreden yükseltmeye çalışıyorsun. Yani niçin? Yani şey mi diyecek? Mehmet Türkmen bizim dönemimizde elit hakem oldu mu diyecek. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bunun sebebi ne?
1: Tabi öyle
0: E
1: diyecek.
0: tamam ama yani bana katkısı ne? Türk futbolu olarak katkısı ne? Sen o etiketi yapıştırıyorsun. FIFA kokartı da öyle oldu. Hani çok ekstra yetenekli bir hakem vardır. Sahada herkesi kendine hayran bırakır. Ondan sonra dersin ki ya bak, bizde böyle bir şey var. Çok iyi bir hakem var. Bu hakem çok iyi hakem olacak, çok büyük hakem olacak. Bizi de böyle bu kadar iyi maçlar yönetiyor. Bu hakemin İşte biraz daha atıyorum FIFA olması için bize destek verin dersin. Onlar sana verir vermez bilmiyorum, ayrı hikaye ama hani sen bu kadar uğraştın hakem derbi veremiyorsun. Her tarafta bir çelişki var. Yani ne söyleseler ne yapsalar o yaptıklarının tam tersi tarafı da altı fazlasıyla doldurulabilen ve insanların kafasını karıştıran bir nokta oluyor. İşte bu sözleşme konusu öyle mesela. Bu az önce söylediğin konu öyle. Hatta bana sorarsan birçok konu öyle ama ne bileyim işte. Gidiyor bir şekilde.
1: Peki o zaman İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarına bir ara verelim. 9-10 yaptık saatleri. Bir reklam arasına daha gidelim. Aradan sonra yeni konularla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
1: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te bir Bitcoin 81.059 dolardan işlem görmekte. Dünle neredeyse aynı fiyat. Çok hareketli bir gün değildi Bitcoin açısından. Bu da olumlu olarak değerlendirilebilir. TL olarak da 3.679.665'te.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
1: Saatlerimiz şimdi günün maçlarını konuşacağız. Bugün futbolda gerçekten çok sayıda güzel karşılaşma var. Türkiye'de zira Türkiye Kupası yarı final maçında Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek, saat 20.30'da başlayacak. ATV'den de canlı olarak yayınlanacak yarı final mücadelesi. Trabzonspor'da lig artık bitti. Tek hedef kupa kaldı. Kupada şampiyonluk istiyor Trabzonspor. Gençler Birliği'nin durumu biraz daha karışık. Onlar ligde kalmayı henüz garantileyebilmiş değiller. Son hafta Trabzonspor deplasmana gidecekler ve orada alacakları sonuca göre ligde kalıp kalmayacakları belli olacak. Kupa o yüzden çok öncelik değil. Bir önceki turda da aslında Gençler Birliği Galatasaray karşısında deplasmanda bayağı rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı ama buna rağmen kazanmayı başarmıştı. Bugün de tahminen Metin Diyadin'den bir rotasyon görürüz. Hafta sonundaki maç çünkü çok daha kritik olacak Gençler Birliği için. Trabzonspor'da da eksik olarak Okay Yokuşlu ve Batagov yok. Ona da son maç sakatlanmıştı. Oyuna devam edememişti ama kafilede yer aldı. Savic yine kafilede yer aldı. Pina kadroda yer aldı. Mustafa var. İşte onu aç. Ön taraf zaten tam kadro. Hazır bulunuyor Trabzonspor. Tabi buradaki oyuncuların bir kısmı ilk 11'de başlamayabilir sakatlıktan yeni dönenler için. Ama götürdü Fatih Tekke Ankara'ya birçok oyuncusunu. İddiada da oranlarda Trabzonspor net olarak favori. 1-4 galibiyeti. Gençler Birliği galibiyeti 4-45. Beraberlikte 3-53. Çok gollü bir maç beklenmiyor. 2.5 gol üstü 1.67, 2.5 gol altı 1.78. Arada bir maç bekleniyor. Günün bizim adımıza öne çıkan maçı bu. Premier Lig'de güzel bir maç. Manchester City Crystal Palace saat 22'de. City kazanırsa Arsenal'la puan farkını 2'ye indirecek. Maç sayıları eşitlenecek. O yüzden bu maç da dikkat çekici. City'ye tabii pek bir oran açılmamış galibiyetine. 1.07 şu anda iddia.com'da. Oran Palace galibiyetinde 11.75 açılmış. Bugün Fransa'da şampiyon belli olacak gibi gözüküyor Lens Paris Saint Germain maçıyla. İtalya Kupası'nda final var. Lazio Inter bu da saat 22'de, yani 22 seansı bayağı bir hareketli bugün. Avrupa çapındaki maçlara bakılacak olursa. Mesela Yunanistan'da bir Olympiakos Panathinaikos derbisi var. Gerçi orada Ajax şampiyon oldu ama sonuçta bu da büyük bir rekabet. Öne çıkan maçlardan biri. İskoçya'da bugün lider Hearts Falkirk'ü ağırlayacak. Celtic'de Motherwell deplasmana gidecek. İki takım arasındaki puan farkı 1 ve son hafta Celtic Hearts mücadelesi var. O maç öncesi bakalım puan kaybı gelecek mi? Liderlik el değiştirecek mi? Ama ne olursa olsun herhalde iş zaten, eğer bugün Hearts kazanıp Celtic yenilirse son haftaya kalmayacak ama onun haricindeki her senaryoda şampiyon son hafta belli olacak. Bu maçlar kritik. Çekya Ligi'nde hafta sonu ilginç işler oldu. Prag derbisinde şampiyonluğu ilan
0: nasıl görüntüler onlar ya?
1: Edecekken Slavia Prag taraftarı sahaya girdi.
0: Üzerine meşale attılar.

0: mağlubiyet falan enteresan. Ama orada bugün herhalde şey olacak. Slavia Prag Jablonec maçı var.
1: Orta çağda hani kaleleri almak için hücum ederler ya. Onun gibi görüntüler de ellerinde şeylerle, meşalelerle gelip üzerlerine attılar.
0: Valla bugün böyle benim dikkatimi çeken. La Liga'daki maçları tabii sayamadım ama
1: La Liga'daki
0: şampiyon
1: maçların hepsi çok ilginç.
0: Barcelona'nın maçı Alaves deplasmanı. Alaves kümede kalma mücadelesi
1: Can
0: veriyor.
1: derdinde.
0: Espanyol Atletik Bilbao. Atletik Bilbao rahat gözükse de aslında puanlar o kadar yakın ki birbirine.
1: Yok, Avrupa
0: 9.
1: yarışında Atletik Bilbao.
0: Avrupa'da hani çok ekstrem bir senaryoda küme
1: Yok.
0: düşme hattıyla da 5 puanlık fark var.
1: Yok ama o kadar çok takım var ki mümkün değil.
0: Yok mümkün değildi ama çok yakın işler orada. Yani bir alttaki takımların serisine bakar.
1: Yani
0: Düşmez de.
1: mesela şöyle söyleyelim. Avrupa bileti pozisyonundaki Hetafe 45 puanda, düşme hattındaki Girona 39 puanda.
0: Yani 6 puan ayırıyor
1: Biri
0: sadece.
1: Avrupa'ya gidecek 6 puan. Öteki küme düşecek. Fark ne? 6 puan. Gerçekten akıl almaz bir böyle hani baş altı ve son sıralar oldu İspanya'da. Bugün her maçta bir hikaye var Mert.
0: Hetafe Mallorca mesela. Hetafe işte Avrupa bileti kovalıyor. Mallorca kazansa Hetafe'nin 3 puan gerisine geliyor 2 maç
1: Öyle.
0: kala.
1: Aynı zamanda mesela Villarreal Sevilla var. Sevilla kazanamazsa bir sonraki maçı Real Madrid'le. Ve puanı 40.
0: Küme düşme hattı 39.
1: Evet. Villarreal ligin iyi takımlarından biri ama tamamen artık durumu belli. Net. Sevilla'yı da Ramos almak üzereymiş.
0: Evet. 300 küsür mü? 400 küsür milyon euro paralar konuşuluyor. Ama küme düşen bir takımı
1: Yani
0: alır mı?
1: düşmezler herhalde gibi ama işte bugün mesela bir şey yapmaları gerekir deplasmanda. En azından bir puan çıkarmaları gerekir. Çünkü dediğim gibi Real Madrid'le oynayacaklar. Belli olmaz. O bakımdan bugün La Liga'daki karşılaşmalar da güzel. Sen nasıl tercihlerde bulundun?
0: Ben daha bulunmadım bugünkü maçlar için. Öğlen bulunacağım.
1: Öyle
0: Dün
1: sana öğlen mi ulaşalım tercihlerin
0: bana
1: için?
0: öğlen ulaşın. Dün Betis'in ilk yarıdan kazanacağını düşündüm. Rakibi Elche ligin deplasmanlardaki en kötü takımı. Sadece 7 puan alabilmişler. Bir galibiyet. O da sonuncu Oviedo'ya. Gitti. Öne de geçti Betis ilk yarıda ama 41'de yiyip golü 1-1 bitti. Maçı
1: Evet.
0: kazandı. 2-1. Bir de Atletico kazanır dedim. Biraz yüksek bir orandan deneme yapayım dedim. O geldi. Atletico Madrid 2-1 kazandı. Dünden bahislerim oydu. Dün aslında şeye de şaşırttı. O maça yazmadım ama Celta Vigo'da kendi evinde Levante'ye kaybetti.
1: Doğru.
0: 3-2. Celta Vigo'da Şampiyonlar Ligi kovalıyordu. Betis'i yakalamaya çalışıyordu.
1: Aynen. Levent de düşme hattında başlamıştı haftaya. Şimdi 16'lar yükseldi bir anda.
0: Maç fazlasıyla ama.
1: Evet.
0: Bugünkü maçları daha öyle kafamda şey yapmadım, netleştirmedim.
1: Valla Gençlerbirliği Trabzon'da ben iki tarafta gol atabilir diye düşünüyorum. Gençlerbirliği Metin Diyed'in hep söyledim. Sezonun en iyi topunu oynadı. Son karşılaşma da önemli. Tabii ki burada motivasyon faktörü çok önemli. Gençlerbirliği için lig, Trabzonspor için kupa. Yani iki takım mesela bu maçı Trabzonspor kazansa, son haftada Gençlerbirliği kazansa işlerine gelir iki takımın da. Ama Gençlerbirliği buraya kadar gelmişken bu maçı da iyi oynamaya çalışacaktır. Yani spor böyle bir şey. O yüzden ben Trabzonspor'a gol atabileceklerini düşünüyorum. City Palace'ta da City kazanır ama gol yer diye düşünüyorum. City'nin gol yiyip kazanabileceği bir karşılaşma izleyebiliriz. Alaves acaba Barcelona'dan puan alabilir mi? Barcelona'lı oyuncular işte şampiyonluk kutladılar. Rahatlar. Alaves can derdinde öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir ihtimal de bence olabilir. Yani çok şey değil. Uzak bir ihtimal değil.
0: Aynen orada da işte program başına söyledim. Dünya Kupası faktörü Barcelona'da. Sonuçta Dünya Kupası'na gidecek çok sayıda milli takım oyuncusu var. İspanyol milli takımına gidecek. Onlar oynar mı oynarsa ne kadar motive olurlar. Bir de deplasman. Ama Barcelona'da tek herhalde motivasyonu şey kaldı. Ligi iç sahada 19'da 19'da bitirebilmek. Şu ana kadar 18'de 18 yaptılar.
1: Evet.
0: Fre vermediler.
1: Acayip bir iş
0: 19'da
1: oldu.
0: 19 olabilir. Sonraki karşılaşmada hafta sonu olacak. Barcelona kendi evinde Real Betis'i konuk edecek. Betis de gerçi işini bitirdi. Beşinciliği garantiledi. Dün Celta Vigo kaybedince Şampiyonlar Ligi biletini aldı. O maç bir şey Barcelona için ama diğer deplasmandaki Alaves ve Valencia maçları öylesine oynanacak. Karşılaşmalı olacak. Zaten Kral Kupası falan orada bitmişti. Şampiyonlar Ligi elendi. Ligi kazandı. Artık önünde bir iç sahadaki 19'da 19 sonra da zaten Dünya Kupası motivasyonu olacak.

0: Evet, yani bugün gördüğünüz gibi çok sayıda güzel maç var. Basketbolda da Euroleague'de artık son yarı finalist belli olacak bu akşam saat 22'de. O maç da 22'deymiş. Valencia Panathinaikos. Enteresan bir seri oldu. 4 maçın 4'ünde de deplasman ekipleri kazandı. Kendi evinde galibiyet alabilen takım çıkmadı. Bugün artık son maç. Seride durum 2-2. Valencia kendi evinde oynayacak. Kazanırsa Olympiakos, Fenerbahçe, Beko ve Real Madrid'in olduğu dörtlü finalde kendisine yer bulacak. Panathinaikos da aslında kendi evinde düzenlenecek dörtlü finale katılmak istiyor. Onlar için de aslında çok büyük bir avantaj vardı Valencia'da 2-0 bulduktan sonra, ama kendi evlerinde galibiyet alamadan seri tekrar Valencia'ya taşınmış oldu. Üstüne bir de bugün Basketbol Süper Ligi'nde de bir anlamda liderlik maçı var. Fenerbahçe Beko'yla Beşiktaş Gain mücadele edecekler. Şu ana kadar Beşiktaş'ın artık ligdeki son karşılaşması normal sezonda. Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. Orada da iki takımın galibiyet sayıları aynı, 24'er galibiyetteler. Beşiktaş kazanırsa da bir avantaj elde edecek. Zaten ilk 2'de bitirmeleri kesin. Şu anda Bahçeşehir ligde 3. Anadolu Efes ancak 4. sırada ligi bitirebildi. Yine bir Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain finaline doğru Basketbol Süper Ligi'nde gidiliyor form grafiği olarak. Bugün basketbolda da bu maçlara bahis yapabilirsiniz diyelim. Bir not da NBA'den hadi vereyim. NBA'den de bir süreden beri bahsetmiyorum. Orada iki konferans finalisti belli oldu. Batı'da Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers'ı 4-0 geçti seride. Konferans finaline kaldı. Rakibi de San Antonio mu olacak, Minnesota Timberwolves mu olacak? San Antonio son maçı bu sabaha karşı galiba kazandı. 3-2 öne geçti seride. Wembanyamalı San Antonio. Diğer tarafta New York Knicks, Philadelphia'yı 4-0 mağlup ederek konferans finallerine yükselen ilk takım oldu. Rakibi de Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers eşleşmesinin galibi olacak. Şu an orada da seride durum 2-2. Yani iki seri 4-0 bitiyor. Diğer iki seride de büyük bir çekişme var. 7. maça kadar gidebilir işler. Onu da paylaşmış olayım. Bu bölümü böylelikle noktalandıralım.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.26 saatlerimiz. Şimdi bir transfer haberiyle devam edeyim. Program içinde bir noktada paylaşmıştım isim vermeden, ama Virgil van Dijk bir süreden beri aslında Galatasaraylı adı anılıyor. Hollandalı stoperin Liverpool'la bir yıl daha sözleşmesi var, ama Salah da gidiyor. Van Dijk'ın da takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Galatasaray'ın da bir nabız yokladığı söyleniyordu. Emre Kaplan saat sabaha karşı 3 civarı konuyla ilgili bir tweet atmış ve şöyle demiş: oyuncu Liverpool'dan ayrılma ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor. Hedefi üst düzey rekabetin içinde kalmak, Arabistan kapısını tamamen kapalı tutuyor. Daha önce Türkiye'de oynamış bir vatandaşından Galatasaray'a dair detaylı bilgi aldı. İlk sorusu Galatasaray'ın yeni sezonda Avrupa'daki hedefi ve kadro kalitesini koruyup korumayacağı olmuş. Van Dijk'ın A-Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre. Yani Galatasaray'da da zaten çıta transferler de çok yükselmişti seneden seneye. Bu sezonda konuşulan isimler şu ana kadar Bernardo Silva, Bruno Fernandes ve savunmada da Virgil van Dijk. Maliyeti de çok yüksek isimler. Yıllık konuşulan rakamlar bu oyuncularla alakalı hani 15 milyon eurolar konuşuluyor ki İşte Van Dijk gelecekse bir bonservis bedeli de ödenmek durumunda. Bruno Fernandes için yine benzer bir şey söz konusu, sözleşmesi devam ediyor. Bernardo Silva orada sözleşmesi biten isim, ama onun da tabii ki bir imza parası olacak. Oradaki beklentisi de yüksek olacaktır. Galatasaray çıtayı çok yükseğe koydu transferde. Tabii böyle çıtayı yükseğe koyduktan sonra gelen oyuncular farklı olduğunda bir hayal kırıklığı da olmuyor değil taraftar nezdinde. Bu da çok normal. Sonuçta taraftar bakıyor Van Dijk, taraftar bakıyor Bernardo. İşte Bruno Fernandes. Sonra gelen isim daha isimsiz olunca, daha az tanıdık olunca işte ilk başta bir ayak kırıklığı oluyor. Ama sonrasında tabii ki dünyanın sonu değil. Performans verdiği zaman o oyuncudan da mutlu olacaktır taraftar. Ama işte ilk etapta o sıkıntı yaşanıyor. Bakalım Galatasaray çıtayı bu kadar yüksek koyduktan sonra transferlerde bunları, bu isimleri ikna edebilecek mi? Ya da bu profillere yakın profiller getirebilecek mi? Yoksa devre arasında olduğu gibi orada da beklenti çok yükselmişti orta saha konusunda. Niyaga gelmişti. Kanat transferleri de öyle çok yüksek profil edeceğimiz oyuncular değildi. Lang biraz ona yakındı ama Aspiria değildi. Ama Galatasaray yine şampiyon olmayı başardı. Burada tabii sadece size bağlı değil, rakiplerinizin durumu da önemli. Şimdi Fenerbahçe mesela bir seçim yapacak. Seçimden sonra bir teknik direktör getirecek. Elinde Galatasaray'a göre işte göndermesi gereken çok fazla oyuncu olacak ki kolay da değil. Mesela bir Ederson'u göndermek. Hani Ederson'u öyle parasını vereyim göndereyim de bilmiyorum, kolay değil. Hani parasını versen o parayı işte transfer harcayamamış olacaksın. Sonuçta Ederson'un maliyeti de çok yüksek. Büyük kısmını sen vereceksin. O paraya başka bir transfer yapılabilir. Başka bir oyuncunun yıllık ücreti karşılanabilir. Onu veremeyeceksin. Aslında Galatasaray'ın kağıt üstüne bakınca rakiplerine göre şimdi çok büyük avantajı aslında seneye başlıyor olması lazım. Teknik direktörünü de tutarsa hani orada bir istikrar. O da gerçi muamma ama hani başkanın aynı kalacak. Tek adayla giriyor. Hocan kalabilir. İşte transferde yabancı sayın çok daha az. Hareket alanı daha geniş. Rakiplerin durumu ortada. Beşiktaş'ta Sergen için konuşuluyor. Belki seçim gündeme gelecek Beşiktaş'ta. Serdalı'lı için. Fenerbahçe'yi söyledim. Trabzon desen bu sezon çok iyiydi ama bir sezon daha bunu yapabilirler mi? Bence o da bir soru işareti. Harcamalar Galatasaray zaten yaklaşmayacağı açık. Büyük bir avantajı var Galatasaray'ın. Yani buradan da nasıl işler terse çevrilir Fenerbahçe Beşiktaş için bilmiyorum. Çok kolay değil.
2: Ya işte burada bu kadar büyük avantaj da ki senin söylediklerine katılıyorum. Çok bence böyle Galatasaray'ın hani müthiş yıldız isimlere ihtiyacı var mı diye sorarsan ben sana hayır derim. Galatasaray takımını daha üst seviyeye taşıyacak parçalara ihtiyacı olan bir artık kulüp haline geldi. Biraz onu düşünmek gerekiyor. Yani artık Galatasaray yıldız oyuncu üzerinden giderek hani işte bomba transfer yapmak, yöneticilerin ön plana çıkması, taraftarın böyle galeyana, heyecana gelmesi ya da işte bunları 2-3-4'e çıkartarak o şekilde hareket etmesi gereken bir kulüp değil. Aklıma şu geldi sen konuşurken, transferlerden bahsediyordun. Galatasaray sezon başında sağ beke kime aldı? Singo'yu aldı. Ne kadar para verdi? Sadece bir sağ beke 30 milyon euro verdi. Devre arasında kime aldı? Sağ beke 30 milyon euroya sattı. Sasha Boy'u getirdi. Peki sağ bekte kim bu sezon boyunca en başarılı oldu? En etkili oldu? Bu bence hani isimlerden, meblalardan ziyade performansın ön plana çıktığını gösteren güzel bir örnek. Bu her mevkide olmayabilir. Ama Galatasaray artık bu rahatlığa ulaşmış bir takım olması lazım. Yani Galatasaray bence bu transfer döneminde kimseyi etkilemek için hareket etmemeli. Sadece kendi eksiklerini giderebilecek. İşte bütün sezon boyunca konuşulan mesela merkez orta saha sıkıntısı değil mi Galatasaray'da? Mesela artık Galatasaray'ın hani bu transfer sezonunun sonunda artık ya bir şeyi de eksik bırakmadılar anlamında bir transfer sezonu geçirmesi gerekir. Performanslar farklılaşacaktır. Bazı beklentileri karşılayan oyuncular olabilir, olmayabilir. Onunla bir şey söylemiyorum ama sayısal olarak ve takım mühendisliği, matematiği olarak Galatasaray artık böyle daha sakin, aynı geçen yaz transfer döneminde olduğu gibi daha böyle sakin adımlarla bu kadroyu nasıl daha iyi hale getirimi mi düşünmesi lazım. O yüzden de hani böyle işte illa bir isim, marka diye oyuncuların peşinden koşmasına gerek olmadığını ben Galatasaray'ın fazlasıyla düşünüyorum.
0: Yani olursa iyi olur ama olmazsa da dünyanın sonu değil gibi bir şey mi?
2: Tabii yani bütün planlamayı iyi düşünmek gerekiyor. Mesela şimdi dün okuyorum gelmeden haberlere bakayım dedim. İşte Icardi ile tekrar görüşülecekmiş.

0: Başkan söyledi, bir araya
1: Evet.
0: geleceğiz dedi.
1: Ya mesela ne görüşülecek Icardi ile?
0: Ben veda gibi düşündüm.
1: Hala yani mesela Icardi gerçekten düşünülüyor mu? İşte 10 milyon euro vermeyelim, 5 milyon euro verelim. 1
0: Evet.
1: artı 1 yapalım diye okudum ben
0: Aynen.
1: mesela. Hani Galatasaray bunlardan uzaklaştığı sürece bence de senin dediğin gibi çok büyük bir avantajla yeni sezona başlar. Bu arada tabii performans vermeyen bazı oyuncularla Galatasaray'da yollarını ayıracaktır. Bu da son derece normal. Ama Galatasaray'ın evet iyi bir stopere ihtiyacı var mı? Var. Çünkü Galatasaray 3. iyi stoperi bulmakta zorlanıyor. Orası kesin. Ha burada işte geçen sene boyunca konuştuğumuz hani Abdülkerim, Davinson Sanchez'in iyisine gidip onlardan birini mi rotasyon oyuncusu haline getirecek Galatasaray? Yoksa o ikisi şu an benim için yeterli deyip bir şeyine mi gelecek? Hani onların üçüncüsü olacak bir oyuncuya mı gidecek? Pek ikinci şık gözükmüyor. Yani
0: Kenji abiye
1: Galatasaray.
0: göre Davinson da ayrılmak istiyormuş.
1: Bilmiyorum, onu ben duymamıştım. Öyle bir hani sürpriz bir değişiklik de olabilir tabii Galatasaray'da. Bunun yanında şimdi Galatasaray herhalde sağ beke bir hamle yapmayacak. Öyle gözüküyor.
0: Şalay gitmezse.
1: İşte hani gitmezse diye konuşuyoruz. Sasha boyu ama Galatasaray anladığım kadarıyla
0: Almayacak
1: o
0: gibi.
1: opsiyonu kullanmayacak gibi. Yani Singo ve Szalai sağ bek rotasyonu. Sol bekte Eren Elmalı ve Jakobs var. Oraya Galatasaray pek dokunmayacaktır. Merkezde asıl sıkıntı sanki merkezde Galatasaray'da. Yani merkezde şu an Galatasaray'da herkes gördü. Torreira'nın son dönem formu ciddi şekilde sallandı. Lemina'yı zaten Okan Buruk dile getiriyor. İlkay beklenen performansı veremedi. Yunus sakatlıklarla boğuştu.
0: Sara.
1: Sara sezonun sonuna doğru çok iyi performans gösterdi ama ne yazık ki sakatlandı.
0: Bir de Niaga.
1: Niyaga da hani umut veren bir oyuncu ama sonuçta Galatasaray'ın ilk 11'de düşünmeyecektir. Yani bu rotasyon sıkıntılı şu an Galatasaray için. Hani gelecek sene bu rotasyonla Galatasaray istediği hedeflere zor ulaşır. Onun yanında bir de kanatta yine Galatasaray yaptığı transferlerle orayı pek çözemedi. Yani Asprilla geldi gelmedi pek anlamadık. Lang da o da opsiyonu kullanılmayacak gibi gözüküyor
0: 30 milyon.
1: Galatasaray'ın. Kanada bir takviye ihtiyacı olacak. Belki işte Barış Alper'in durumuna göre iki takviyeye ihtiyacı olacak. Sané'ye dokunmaz Galatasaray doğal olarak. Osimhen'in yeri garanti ve Osimhen'in arkası. Yani Galatasaray herhalde transfer politikasını iyi bir stoper. Merkeze bence iki oyuncu, iki üst düzey oyuncu. Kanada'da bir üst düzey oyuncu artı yedek santrafor olarak kuracaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum, ben ilk aşamada Galatasaray kadrosuna baktığımda bunları görüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum, hani mevki olarak bunlar ön plana çıkıyor benim
0: Valla hani
1: gözümde.
0: Jakobs eleni bozmaya gerek yok ama Jakobs'un gönderebileceğini okudum. O belki onun yerine bir takviye olabilir. Kanatta zaten sayısı olarak eksikliğinde olacak. Lang ve Aspire'ye gittiğinde.
1: Büyük
0: Orada
1: ihtimal
0: Yunus,
1: Ahmet Kutucu da gider
0: Ahmet
1: herhalde.
0: Kutucu da aynen gidecek. Yunus, Sané ve Barış Alper kalıyor. Şalay'ı da bekle düşündüğün için. O yüzden oraya zaten bir takviye gerekecek. Orada da ilk 11'den ziyade daha çok bu sezon devre arasındaki gibi herhalde. İlk 11'i böyle hafiften de zorlayabilecek Lang gibi belki bir oyuncu. Bir de daha potansiyelli bir isim. Yine aynı strateji olabilir. Bu arada kiralık yöntemi de bizim kulüpler için hani İbrahim Altınsaray büyük kulüplere yakışmaz gibi bir şey diyordu. Sen de bunu sık sık söylüyorsun ama hani bu kadar fazla bonservis harcayıp bir de elden çıkaramadıkları zaman kiralık sanki çok daha iyi bir opsiyon gibi. Şu an hani gelecek sezon için Lang Aspire'yle ilgili bir dert yok. Hani gittiler. Şimdi bir yıllık daha kiralık
1: Peki
0: bir
1: kiralıkta
0: oyuncu.
1: şuna katılıyor musun? Kiralayacaksan yaz ayında kiralayacaksın.
0: Devre arası oldu, kötü mü oldu Galatasaray Lang ve
1: Ya çok iyi olmadı.
0: Aspire'yi?
1: Hani çok müthiş oldum. Mesela Asprilla'dan Galatasaray ne aldı? Hemen
0: Tamam.
1: hemen bence hiçbir şey almadı.
0: Almadı ama sonuçta önünde de Sané, Lang ve Barış Alper vardı
1: Tamam.
0: zaten. Hani çok da gerek de kalmadı.
1: Hani
0: Lang'dan da belli bir seviyede
1: mesela
0: katkı
1: öyle
0: aldı.
1: genç oyuncuları bence yazın erkenden kiralayıp işte yaz kampı dönemi, hazırlık maçları biraz daha böyle çünkü yani Ocak ayında kiraladığın oyuncu Ocağın ortasında geliyor. Mayıs'ın ortasında iş bitmiş oluyor. Oyuncular için de çok kolay değil. Hele genç oyuncular için bence çok daha zor. Hani başka liglerde oynamış, o tecrübeye sahip, hem farklı lig tecrübesi hem farklı kültür. artı maç sayısı tecrübesi olarak oyuncuların belki adaptasyonu daha kolay olabilir ama gençler için bence çok kolay işler
0: Tamam,
1: değil
0: anladım.
1: bunlar.
0: Haklısın. Tabii ki yazın çok daha
1: Hani o
0: avantajlı olur.
1: potansiyelli oyuncuları, hani eğer örnek veriyorum, bu potansiyelli oyuncular genelde zaten bizde Avrupa'nın büyük liglerindeki büyük takımlara bakılıyor. Onların kadrosunda, geniş kadrosunda olan düşünülmedikleri oyuncular için bunları söylüyorum. Mesela orada biraz daha organizasyonu hızlandırıp, planlamayı hızlandırıp, ikili ilişkileri hızlandırıp, ya Mert düşünüyor musunuz? Düşünmüyoruz. O zaman hadi biraz bize erken verin Mert'i. Oyuncuyu da belki ikna edip onları, potansiyel isimlerden bahsediyorum, tekrar söylüyorum. Takımıyla işte transfer görüşmesi yapan, ondan sonra başka hedefleri olan, onlardan bunlardan değil. Potansiyelli bir oyuncu arıyorsanız ne kadar erken o kadar iyi diye düşünmekteyim. Eğer öyle olursa belki biraz daha performansı yükselebilir. Bir senelik bir kiralık.
0: Tabii,
1: Hani ben
0: daha
1: de çok karşı değilim kirala. Bir iki tane kiralık olabilir. Ama orada da işte üç tane mesela kiralık olmaz bence de. Dört tane
0: Galatasaray ne
1: olmaz yani.
0: yaptı? Yazın zaten kiralık oyuncu almadı herhalde.
1: Yok.
0: Bonservis herkes aldı
1: Tabii.
0: devre arasında.
1: Yazın az transfer yaptı zaten Galatasaray.
0: Yani 5 transfer diye aklımda kalmış. Bonservis aldı. İşte devre arası 2. O da ideal yani. Çok kötü bir planlama değildi. 9.40 yapmışız. Ara vaktimiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.44 saatlerimiz. Van Dijk haberinden az önce bahsettik, Galatasaray'ın ilgisinden. Dünün gündeminde tabii Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in sürpriz şekilde gün içerisinde basın toplantısı yapacağı söylendi ve işte akşam saatlerinde de Perez'in açıklamaları oldu. Real Madrid Başkanı çok uzun yıllardır, arada bir 3 yıllık başka bir dönem var. 2006-2009 olması lazım. Ama ondan sonra da aralıksız işte ne olmuş? 17 yıl olmuş. Ki 2006'dan önceki dönemi de var. 20 yılı aşkın süredir Real Madrid Başkanı ama bu sezon da kupasız kapatılacak olması, takım içinde yaşanan sıkıntılar, hoca krizi, belki o da tarihinin en zor dönemlerinden birisini yaşıyor. Üzerinde baya bir baskı var. Bırakacağı iddia edilmiş İspanyol basınında. Dün Perez'in açıklamada anladığımız kadarıyla. Hatta ileri derecede kanser olduğu yazılmış. Ben denk gelmedim ama İspanyol basını demek ki bunlar konuşulmuş hep. Ve Perez de çıktı, konuştu. Aslında hani ismi çıkar, Florentino Perez yerine Türkiye'deki bir kulüp başkanı, dört büyüklerin başkanını koy. Şu anda çok farklı değil bence içerik olarak. Açıklamalara baktın mı bilmiyorum,
1: Baktım,
0: görmüşsündür illa denk
1: okudum.
0: gelmişsindir de. Mesela diyor ki 7 La Liga şampiyonluğu kazandım. Aslında 14 olmalıydı. Kalan 7 tanesini bizden çaldılar diyor. Birileri beni bu kulüpten kovabileceğini sanıyor. Bunun için beni vurmaları gerekecek. Üyeler gitmem gerektiğine karar verene kadar hiçbir yere gitmiyorum diyor açıklamasının bir yerinde. Takım kötü oynuyorsa istedikleri kadar ısıtlayabilirler ancak kötü oyundan dolayı öfkeli olan insanları ısıtlamaya teşvik eden organize bir hareket var. Kendi oyuncularımızı yuvalamak bana hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Florentino istifa desinler, önemli değil, seçimlere girsinler ve karşıma çıksınlar diyor. Bu taraftarı organize eden kişilere sesleniyor Florentino Perez. Bu da ülkemizde alışık olduğumuz bir tonda açıklama. Bu yıl hiçbir kupa kazanamadık. Her şeyi kazanmak isteyen ilk kişi benim ama şunu hatırlatmak isterim ki takım benim dönemimde futbol ve basketbolda 66 kupa kazandı. Ve istifa etmeyeceğini söylüyor. Seçimlere gidilmesi için de seçim kuruluna çağrıda bulunmuş kendisi. Bir de son bir not. Benim çok uzun bir basın toplantısı ama benim notlarım bunlar. Olayın bu Valverde Tchouaméni gün yüzüne çıkarmış olması bence çok daha kötü. 26 yıldır buradayım. Oyuncuların kavga etmediği tek bir yıl bile geçmedi. Ama bunlar aile içinde kalır. Bunu dışarı sızdıranlar mutsuz oldukları ve kulüpten gönderileceklerini düşündükleri için bunu yapıyorlar. Birbirlerine tekme atarlar, sonra yine arkadaş olurlar. Bazılarını yaymaya çalıştığı bu kaos havasına izin vermeyeceğim diyor Florentino Perez. Benim notlarım bunlar. Bilmiyorum sende bir şey var mı ama
1: Valla
0: bunlar çok benzettim yani bizim başkanlara.
1: doğru söylüyorsun. Çok da benziyor zaten. Fakat hani Real Madrid açısından tabii şöyle bir durum ortaya çıktı. Biz de oradayken bayağı bir tabii okumaya çalıştık Real Madrid ile ilgili son haberleri, ne oluyor ne bitiyor diye. Bir kere şey güzel. Hani 26 yıldır buradayım. Kavga etmedikleri bir sene yok. Ama bunun dışarı sızması problem diyor. Neden kavgalar oluyor? Çünkü egolar çok yüksek. Egolar çok yüksek olduğu noktada oyuncuların bu yaşlarda hayatın yeni denebilecek dönemlerinde işte birbirlerine karşı yaptığı hareketler, birbirlerinden rahatsız olmaları, birbirlerini çekememeleri, kıskanmaları, kiminin kimini sevmesi bunlar çok garip değil. Fakat işte Real Madrid'in zaten kulüp geleneği olarak çok uzun yıllardan beri böyle büyük yıldızlarla çalışması zaten artık herkesin bildiği, işte kulübünde benimsediği bir yol. Peki bu yola giderken işte o yıldızları kim bir arada tutabiliyordu? Bu işi en üst seviyede yapabilen teknik adamlar. O yüzden mesela Del Bosque hiçbir zaman aynı Ancelotti gibi büyük bir taktisyen olarak anılmadı. Ama Real Madrid'in en şaşalı zamanlarında Del Bosque o kadroyu bir arada tutabiliyordu. Dediği gibi böyle şeylerin olmaması imkansız. Yani insanın olduğu yerde, bu kadar egonun olduğu yerde bu kavgaların olmaması imkansız. Ancelotti de öyleydi. Büyük ihtimalle Zidane da öyleydi. Bu teknik direktörler çok büyük taktisyenler olarak bize sunulmadı. Ya da biz izlediğimizde ya Real Madrid işte şunu çok farklı yapıyor, bunu çok farklı yapıyor demedik. Ama o oyuncu grubunu bir arada tutmak bile çok büyük bir meziyet. Bunu zaten işte Arbelhau da çok net bir şekilde yaşadı. Mesela o da diyor ki suç benim diyor. Hani bunun önüne geçemediğim için. Xabi Alonso da bu oyuncuları yönetmekte çok zorlandı. Çünkü o askerlerden müthiş bir takım yaratmıştı. Şimdi generallerden bir takım olmadı. Bir takım çıkmadı. Aynı zamanda Real Madrid'de şöyle de bir sıkıntı var. Bu oyuncular belki de düşündükleri kadar iyi oyuncular değiller. Kendi düşündükleri kadar iyi oyuncular değiller. Eskiden Real Madrid kadrosuyla şimdiki Real Madrid kadrosunu kıyasladığın zaman hep büyük ihtimalle önceki kadrolar Real Madrid'de ön plana çıkar. Real Madrid'de en büyük iki yıldızı kim? Vinicius'la Mbappe, değil mi?
0: Şu an için.
1: Tartışılmaz.
0: Evet.
1: En büyük iki yıldızı çok tartışmalı bir kulüp şu an Real Madrid. Yani aslında işleri çok kolay değil. Mbappe ile alakalı olarak okumuşsunuzdur. İşte sosyal medyada bir imza kampanyası başlatılıyor. Acaba 200 bin oy bulabilir miyiz diye Mbappe gitsin için. Tabii onun bir şeyi yok, geçerliliği yok da. Hani kaç kere oy kullanabiliyorsun kim bilir. Önemli değil de. Yani en son baktığımda 50 milyona ulaşmıştı.
0: Ben 18'de bıraktım değil mi?
1: 50 milyona ulaşmıştı. Aynen. Düşünebiliyor musun? Ben en son baktım. Bir daha baktım. Saçma artık dedim. Bir daha bakmadım. Şimdi Mbappe El Clasico öncesi antrenmana çıkıyor. 5 dakika kalı diyor ki bacağım ağrıyor. Hadi bana eyvallah.
0: Bir de kavga olduğu gün gülerek kahkahalarla arabadan dışarı çıktığı görüntü paylaşıldı.
1: İspanyol maçı oynanıyor. İspanyol maçı sırasında izinde. Kız arkadaşıyla tatilde. Real Madrid'in haberi var. Ama Real Madrid oyuncusuna izin verse de takım arkadaşlarının ne hissettiğini düşün. Mbappe ile alakalı olarak.
0: Teknede günlü güne derken.
1: Aynen. Sen orada maç oynuyorsun. O özel izin almış gitmiş. Vinicius zaten problemli. Valverde Tchouameni ile kavga ediyor. Carreras Rudiger ile kavga ediyor. Carvajal'in kaptanlığını beğenmiyorlarmış. Demişler ki Barcelona kaptanlık sistemine geçelim. Çünkü Real Madrid'de kaptanlık sistemi kıdemle alakalıymış. En kıdemli oyuncu kaptan oluyormuş. Hı hı. Ve Carvajal gittikten sonra kaptan kim olacak biliyor musun? Valverde.
0: Valverde.
1: Valverde kaptan oluyor. Ondan sonra demişler ki böyle olmaz. Barcelona gibi. Barcelona ne yapıyor? Hem kıdemi ön plana çıkartıyor hem oyuncular oy kullanıyormuş. Bizde de öyle olsun diyormuş Real Madrid'de oyuncular. Yani soyunma odası paramparça bir kulüp. İki büyük yıldızı neredeyse taraftarla bağı kopmuş bir kulüp. Ondan sonra da başkanı da diyor ki işte ben buradayım. Hiçbir yere gidemem, gitmem. İşte seçim yaparım. Gelsinler beni yensinler. Buradan zor çıkarlar. Diğer tarafta Barcelona'ya bakıyorsun. Yani Barcelona'da oyuncuları görsen şeyi gördük. Hani oyuncular geldi sahaya falan. Ya böyle oyuncu dediğin özellikle bende şu an günümüz futbolunda biraz fiziki güç barındırması gerektiğini düşünüyorum ben oyuncuların fazlasıyla. Yani Barcelona

0: eyvallah diyeceksiniz bazı şeylere, isimlere. O şey olduğu noktada gönderdiğiniz isimlerden kalan yıldızlar olacak. Kalan yıldızları da takımın güvenmesi gerekecek. Eyvallah demesi gerekecek. Tamam, bizim liderimiz, yıldızımız bu demesi gerekecek ama pek o hava yok. Yani Mbappe sanki kendini pek takıma kabul ettirememiş gibi gözüküyor. Takımın dışındaymış gibi gözüküyor. Vinicius da bence öyle. İkisini birden gönderemezsin.
1: Mbappe hem geçen yıl gol kralı olmuş galiba. Hem bu sene
0: Yani
1: hem
0: 100
1: Şampiyonlar
0: maçta
1: Ligi'nde de
0: 85 gol atmış.
1: gol kralı olacakmış.
0: Bak,
1: Ama
0: 100
1: buna rağmen
0: maçta 85 gol
1: evet.
0: atmış. Ama yok. Yani hani bir problem var. O yüzden işleri zor. Yani Arda Güler, hatta onu da konuştuk yayınlarda. Acaba dedik 2 sene önce Barcelona tercihi yapsa
1: Tabii.
0: Hansi Flick'in elinde nasıl bir şey olurdu? Daha mı iyi olurdu? Çünkü şu an mesela Arda Güler dışında da öyle çok hani böyle umut veren bir şey yok gibi Real Madrid'e baktığında. Parça parça oldukları için söylüyorum. Yani yanlış anlaşılmasın, Mbappe çok büyük bir star ama paramparça şu an. Yani takımla alakası yok gibi gözüküyor. İşte taraftar gitsin diyor. Vinicius öyle. Valverde kaptan olacak ama takımda kavgalı. Adam kaptan olacak Real Madrid kurallarına göre. Tchouaméni'yi 11'de oynatıyorlar. Adam 14 gün evinde istirahat etmek zorunda. Almış kafasını vurmuş şeye. Belli ki Valverde'yi kaldırdı. Şey attı yani. Valverde normal bir kaza falan filan. Kim inanır yani? Sen normal bir tartışma olsa 500'er bin euro ceza yer misiniz? Acayip yani Real Madrid. Şey, dedikodu kazanı gibi.
1: Bellingham ayrı bir telden çalıyor.
0: Aynen. O da başarısız son dönemde. Dün okudum. Arteta Arda Güler'i istiyormuş, ilgileniyormuş. İşin hücum tarafında onun yeteneklerine çok güveniyor tarzında bir haber vardı. Bilmiyorum, öyle bir şey olur mu, transfer olur mu, iyi mi olur? Hani burada Arda Real Madrid'de kalsa daha mı iyi? Sonuçta kulüpte Real Madrid yani. Ne kadar büyük krize girse de toparlanması da o kadar çabuk oluyor. İşler çabuk değişebiliyor. Real Madrid güzel konu yani bu aralar.
1: Evet işte ben de kapanışı onunla yapayım dedim. Daha yankıları sürer. Hafta boyunca da konuşuruz diyelim. Bugünlük noktalandıralım. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.

Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özpek. Saatlerimiz şu anda 10.02 gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair sorularınız, düşünceleriniz, görüşleriniz, önerileriniz için 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonunuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çarşı okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazanarak kariyerin 3. Avrupa Şampiyonası'na ulaştı. Tebrikler sevgili Merve'ye diyelim. Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te Rams Park'ta yapılacağını açıkladı dün kulüp. Sarı Kırmızı Kulübün açıklamasına göre taraftarlardan GS Plus uygulamasını indirip daha sonra GS Taraftar Paso Kartı veya Paso üyelikleriyle paso.com.tr ve Paso uygulamasından şampiyonluk kutlamasına bilet alabileceklermiş. Saha içi paketi 19.050 liraymış. Doğu batı alt tribünler 1905 liraymış. Doğu batı üst tribünler 500 liraymış. Kuzey güney kale arkası 19.50 liraymış. Bu arada Galatasaray sezonu 17 Mayıs pazar

0: günü oynayacağı Kasımpaşa maçıyla da tamamlayacağını söyleyelim. Zira Türkiye Kupası yarı final heyecanı başkentte devam ediyor. Gençlerbirliği Trabzonspor bu akşam final biletini almak için kozlarını paylaşacak. Ankara Eryaman Stadyumunda gerçekleşecek olan karşılaşmanın başlama saati 20.30 ve bu maç biliyorsunuz ATV ekranlarından canlı ve şifresi olarak futbol severlere buluşacağını belirteyim. Kazanan takım finalde Konyaspor'la karşılaşacağı maçın yönetimini hakem Ali Yılmaz yapacağını söyleyeyim. Galatasaray'da Lucas Torreira'ya yumruklu saldırı. Beyoğlu'nda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya darbeden şüpheli gözaltına alındı. Cami Kebir mahallesinde bulunan alışveriş merkezinde bir kafenin önünde bir kişi Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya darp etmiş. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Torreira'ya yumruk atan Y.Y.'yi 32 yaşındaymış bu zat. Olan yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına almış. Bu şahısla ilgili kasten yaralama suçlarından da kayıtlı bulunduğunu belirtelim. Lucas Torreira'ya ve Galatasaray camiasına da geçmiş olsun demek istiyorum. Lucas Torreira'nın da şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğunu da söylemek istiyorum. Bir de Fenerbahçe biliyorsunuz dün evvelsi gün bir dinleyicimizden mesaj gelmiş, hatırlıyorsunuz değil mi? Şu biletler çocuklarla ilgili falan filan bedava olsun diye. Onu da okuyayım, ondan sonra dinleyicimizi alalım. Fenerbahçe Süper Lig'in son haftası oynanacak olan, teşekkürler Fenerbahçe yönetimine de teşekkür etmemiz lazım. Sevgili Saadettin Saran ve sevgili Adem Köz'e de bir kez daha teşekkür ediyorum. Hemen mesajımıza yanıt verdiler. Fenerbahçe Süper Lig'in son haftası oynanacak Eyüpspor maçı için ücretsiz bilet uygulamasına gideceğini açıkladı. Fenerbahçe Eyüpspor ile oynayacağı maçın 18 yaş altı ve kadın taraftara yönelik ücretsiz bilet tanımlamasını yaptı. Bu biletler dün zaten hemen satışa çıkmıştı. 12 Mayıs Salı günü 13 itibariyle satışa çıkmıştı ve 17'ye kadar da biletlerin satışının devam ettiğini söyleyelim. 17'den sonraki başvurular bir sonraki gün değerlendirileceği söylendi. Onu tekrar söyleyeyim. Yaş sınırı kadın taraftarlar için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Kadın taraftarlar için. 18 yaş altı bilet alan tanımlaması ise 17 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş. Yani 18 yaşını doldurmamış taraftar yararlandığını söyleyelim. Tekrar Fenerbahçe yönetimine, Sayın Saadettin Saran'a ve sevgili Adem Köz'e de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Günaydın.
1: Günaydın Aygün Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, kimle görüşüyoruz?
1: Emre, Konya'dan.
0: Emre Bey hoş geldiniz, buyurun.
1: Hoş bulduk, saygılar.
0: Saygı bizden, buyurun efendim.
1: Öncelikle yani bu Torreira'ya yapılan gerçekten çok çirkin,
0: evet,
1: çok ahlaksız bir davranış, kınıyoruz. Bunu Galatasaraylı olduğumuz için değil, yani hangi futbolcuya yapılırsa yapılsın.
0: Tasvip edilmez.
1: Kesinlikle yani insan sonuçta karşındaki, bu ülkeye futbol oynamak için gelmiş, bu formayı giyip Avrupa'da mücadele etmiş. Yani bu ülkenin puanına puan kazandırmaya çalışmış, parasını almış, almamış, ayrı bir konu. İkincisi, bir haftadır Galatasaray şampiyon. Biz işte yapıdan dolayı Galatasaray şampiyon oldu. Tebrik etmeyiz. Şöyle böyle konuşmalar. Ya tebrik etmeyen etmesin. Gerçekten 35 milyon Galatasaray taraftarı var. Kendi kendine yeter. Yani yapı elnetliği gönderip forvetsiz bir Fenerbahçe bırakmazdı Aygün Bey. Kendi içerisinde yanlış bir planlamanın sonucunda Fenerbahçe forvetsiz oynadı. Forvet olsaydı belki Galatasaray'ın bu sezon bu kadar kötü olmasından dolayı belki Fenerbahçe şampiyon olacaktı.
0: Evet.
1: Ama takılmışız yapı. Yani bahane bizi başarısızlığa götürür Aygün Bey. Ben kendi işimle de alakalı bunu düşünürüm. Bir bahane arayacak olursam yağmur yağıyor, güneş açıyor. Başarısızlığa götürür bu beni. Çabalayacağız, çalışacağız. Sonuçta bir takım şampiyon olacak. Bir takım ikinci olacak. Birileri küme düşecek. Ama yani gerçekten bu şey, hani gerçekten Fenerbahçe artık şampiyon olsun, bunu Galatasaray taraftarı olarak istiyorum. Her yayına katılan yapıdan dolayı Galatasaray şampiyon oldu demelerinden de bıktım. İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler, kendinize bakın. Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın. Dün TFF Başkanı sakın ha sezonu ile ilgili yalıda neler konuşulduğunu sormayan gazeteci arkadaşları kınıyorum. Saygılar, ben Yaşar demiş. Devam edelim, devam edelim. Neymiş bu? Güzel bir şeye benziyordur. Bir önce bir okuyayım da sonra içinden bir sıkıntı çıkmasın. Ha. Kim yazmış? Sevgili dinleyicimiz Mübarek Bey yazmış. Teşekkürler. Mikrofonu tutunca Aygün sabaha sahaya döner. Sesi pas verir, sözü gol olur. Spor onda yeniden nefes alır. Tek başına bir tribün gibi coşar, sakinleştir, anlatır. Radyo Spor'da konuşuluyorsa bil ki Aygün'ün sabahıdır. Radyo Spor konuşuluyorsa bil ki Aygün'ün sabahı. Ne kadar güzel yazmış ya sevgili kardeşim. Bu arkadaşın aramızda kalsın. Yücel numarasını al da sık sık arayalım. Mübarek Bey'miş. diyelim. Sevgili kardeşimize çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık, kalemine sağlık. Kardeşim benim, Allah razı olsun. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
2: Adana'dayım, ben Çel'e geldim.
0: İbrahim nasılsın, iyi misin kardeşim?
2: Hamdolsun abi, bu Torreira'nın iki gerçek mi? Belki yine numara yapıyor.
0: Yok İbrahim, yapma böyle şey. Yok, gerçek. Şaka saldırılmış abi, biliyorum şaka yaptığını. Saldırılmış. İroni yaptığını tahmin ediyorum zaten. Saldırılmış.
2: Yok abi, benim karakterle bir derdim yok.
0: Biliyorum. Bu yapılan yanlış. Hangi futbolcu yapılsa, Adana sporlu bir futbolcu da yapılsa, Galatasaraylı Fenerbahçe futbolcuya da yapılsa, kime yapılsa yapılsın yanlış. Onu da tekrar
2: belirtelim. Abi biz Fenerbahçe taraftarız. Böyle şeylere bizim yani meylimiz yok.
0: Anladım.
2: Allah söz Rabbim Fenerbahçeli yaratmış bizi. Abi sana bir çubuklu hikayesi anlatacaksın.
0: Ne hikayesi?
2: Kısa bir çubuklu hikayesi
0: anlatacaksın. Anlat bakayım.
2: Abi o zamanlar 17-18 yaşlarındaydım. O zaman Adana'nın Mısır çarşısı vardı. Fenerbahçe'nin çubuklu forması o zaman meşhurdu.
0: Evet. Hala ben meşhur.
2: 4 kilometre. Ama o zamanki başka herhalde. 4 kilometre gider gelirdim. Her gün tezgahın üzerindeki o formaya aslına bakardım. Alamadan geri dönerdim. Yani bizim aslımız böyle bir şey abi.
0: Niye alamadın?
2: Ya abi o zaman babam inşaat ustasıydı. Yani durumlar kısıtlıydı. Şimdi çok şükür elhamdülillah. Ama eski yani çubuklunu tabii yok. Yani şimdi şu formaları tasarlayan arkadaşlardan yani eski formayı onu getse de çok güzel olur.
0: İbrahim numaranı bırak. Bir tane şimdi kapatma telefonunu, duydun mu? Numaranı bırak. Ben sana bir tane hediye göndereceğim. Tamam mı kardeşim?
2: Yok abi yok, ondan değilim.
0: Hayır olsun. Ben bir tane sana... Hayır. O çocuğun var mı çocuğun?
2: Abi benim 3 tane kızım var, elinden ölsün.
0: Bir tanesinin bedenini söyle, ona hediye edeyim, tamam mı?
2: Abi 3'ünün de forması var. Allah razı olsun peki, abi. 3'ünü de ben aldım.
0: Peki
2: yani.
0: Kardeşim peki.
2: Teşekkür
0: peki.
2: Ettim abi.
0: Sakın yanlış anlama yani, canım kardeşim sakın.
2: Yok abi, benim anlattığım mesele şu. Biz Fenerbahçe aşkımızı biz yüreğimize gömüyoruz.
0: Biliyorum da ben...
2: Fenerbahçe 10 sene şampiyon olsa biz Fenerbahçeliyiz. Tamam, yani bunu bilsinler bir şey.
0: Tamam kardeşim benim.
2: Tüm Fenerbahçeli kardeşlerime selam.
0: Sağ ol kardeşim. Sakın yanlış anlama beni İbrahim. İnşallah. Duyuyor musun beni? Yok, yanlış abi, anlama sakın. Tamam mı kardeşim benim?
2: Yok abi. Tamam kardeşim. Abi durumu olmayanlara Rabbim yardım etsin. Çok şükür abi.
0: Hayır
2: abi.
0: O anlamda söylemiyorum. Ne demek istedim?
2: Yok abi, ben biliyorum senin niyeti niye abi, ben biliyorum.
0: Tamam kardeşim, Allah razı olsun tekrar. Sağ ol kardeşim benim. Sağ ol kardeşim benim. Evet, yanlış anlaşılmak istemem sevgili kardeşimizle ilgili. Allah bağışlasın. 3 tane de evladı varmış. Allah bağışlasın bebişlerim. Aygün abi yayınlar. Dün TFF Başkanı konuşmaları vardı. Moderatör koltuğuna olsaydın onu... Ya benim soracağım var ya, neler var. Ya bir de, şimdi programı ikinci bölümde konuşacağız. Adamın her söylediği manşet ya. Hele bir tanesi UEFA falan filan. Yani bunu nasıl söylersin bir televizyonda ya? Ha nasıl söylersin? Ülke diyor ceza yiyebilir diyor. Aman diyor kimsenin haberi olmasın falan diyor. Ulusal kanalda bunu söylüyorsun ya. Bir de hakemlerimiz bizi çok iyiymiş ya. Buna kim inanır? Dinleyicimize soralım. Günaydın. Ha yok mu? Pardon, özür dilerim. Ara varmış. Çok özür dilerim. Sen öyle deyince. Tamam, kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Dinleyici almaya devam ediyoruz. Mesajlar da yağmaya devam ediyor. Teşekkürler ilginizden dolayı. Yani bazen okuyamıyorum. Çok uzun program yetmiyor. Süre yetmiyor yani gerçekten. Son 30 dakika acaba ben mi satın alsam? Devam etsem 2 saatte çıksak. Aygün Özipek köşesi olsun arasında. Günaydın.
4: Günaydınlar Aygün Bey. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
4: Sultan Gazi'den Ünal.
0: Buyurun Ünal Bey, hoş geldiniz.
4: Öncelikle sağ olun, teşekkür ederim. Torreira yapılan hareketi kılıyoruz. Bütün ülkecek. Ondan sonra sabahleyin gelirken metrobüste arkadaşlar yani bir kahve yapmışlar. İnsanın canı çekti.
0: Metrobüste kahve mi?
4: Evet ya, evde yapmış herhalde hanımefendi. Türk kahvesini, hani onun kokusu yetiyor sabah sabah. Herkes bir ayıldı bence.
0: Vay vay, şeye koydu o zaman, böyle bir şeyin içine koydu, içmeye şey, başladı.
4: Aynen
0: vay,
4: bu vay. Şey gibi sensörlüğünü koruma kabına.
0: Anladım.
4: Her neyse, gerçekten çok iyiydi. Bu arada sizi takdir ediyorum. Hediyeleşmek güzeldir. Hediyeniz içinde Fenerbahçeli arkadaşa verdiğiniz hediye gerçekten...
0: Ama inşallah yanlış anlamaz. Yok istemedi de yanlış anlamaz inşallah. Üzüldüm bir sonra da.
4: Şimdi ilk intifarda oynuyorum. Ben kendim burada bir Galatasaraylıyım ama helal olsun dedim size. Teşekkür ederim. Yani demek istediğim hediyeleşmek üzere. Bunun yanlış anlaması yok. Yanlış insanlar yanlış anlar.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Doğru yani, söylüyorsun.

0: Şimdi konumuz şeye gelince Galatasaray bu sene 23 puana kadar 22 puan kaybetti. 2 puan daha kaybedecek bana göre.
1: Yani ama normal. Zaten büyük ihtimalle yedek ağırlıklı çıkacak. Yani
0: peki Fenerbahçe de berabere bitebilir. Ama
1: ya bu dakikadan sonra ligin üstü çok önemli değil.
0: Ama şu var.
1: Ünal abi ligin altı şu an çok önemli. Ligin üstü belli oldu. İlk 3, ilk 4 belli. Değişmez
0: orası. Onlar belli de şimdi hani düşme hattı var ya.
1: Şimdi ligin altı önemli işte. Ha evet, Trabzonspor şimdi
0: geçebildi.
1: Evet yani bir de hafta sonu da lig için oynayacak ama büyük ihtimalle biraz daha Trabzonspor'un en büyük hedefi zaten kupa almak. Yani biraz daha oraya olabilir. Belki gençler bile yedek ağırlıklı bir kadro çıkabilir. Onu da söyleyelim yani. Bir şey diyemiyoruz şu anda.
0: Yok, şu anda düşme hattında Antalya.
1: Gençler Birliği de var.
0: Gençler Birliği, Eyüp. Hepsi 32 puan yapabilir. Gençler Birliği berabere biterse.
1: Çok değişik varyasyonlar var abi. Değişik varyasyonlar var orada.
0: Yok işte benim demek istediğim şu. Antalya Spor 4'lü avarajda 7 maçın yani 7 galibiyetin 5'ini bu takımlardan almış. Ama evet. Düşme hattında. Şimdi büyük olasılıkla Kasımpaşa ile Eyüp berabere kalacak bana göre.
1: Nereden biliyorsun abi?
0: İlk maçın skorunu Trabzon unutmuş olabilir insanlar. 5-2 bitti maç.
1: Evet doğru.
0: Yani çok iş ama bu puan kayıpları yani üstü için konuşuyorum. Galatasaray 22, Fenerbahçe 26 puan. Biraz da diğer takımların da başarısı da var bunda. Yani.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe kötü diyoruz, Galatasaray kötü diyoruz, oyun gücü yok diyoruz ama diğer takımları da şuna bakmayın biraz da övmemiz lazım.
1: Doğru.
0: Ama genel yapı olarak onlarda bence istikrar yok. Bir büyük maçta çok güzel sonuç alıyor. Bir hafta sonra kaybediyorlar. Bunlarda devamlılık olmadığı için
1: maalesef.
0: Puan sıralaması açılıyor. Tabii 300 milyon eurolarla
1: kurulan takımlarla mücadele etmek kolay değil. Doğru.
0: Değil. Doğru. Yani ama yani çoğu arkadaşlar kusura bakma son lafımı söyleyeyim. Çoğu arkadaşlar işte Galatasaray'ı tebrik etmiyorum. Fenerbahçe yok tebrik. Valla ben kim şampiyon olursa olsun ben tebrik ediyorum Galatasaraylı olarak. Fener'de olsa, Beşiktaş'ta olsa, Trabzon'da olsa ben kim şampiyon olsun çünkü emeğe saygım var. Çünkü kolay kazanılmıyor bu puanlar, bu maçlar. Karı var, kışı var, yazı var. Ve siz spor basınına da teşekkür ediyorum. Özellikle Aygün Esupi'ye teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol abi, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Tamam. Kendine çok iyi bak. Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Çetin ben basına ve sosyal medyada yine Kerem üzerinden. Şöyle söyleyeyim. Kulübe Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ulaşan bir yazı yok. Bu cezalarla ilgili. Önce bunu ortaya atan arkadaşlar 15'ler, 20'ler, 50'ler dedi. Sonra efendim ceza az olabilir dedi. Sonra dediler ki bak bu bunlara çok dikkat edin. Sonra efendim itiraz etme hakkı var kulübün dedi. Yani böyle abuk sabuk halkı yanıltıcı bilgi paylaşıyorlar. Bunları çok fazla itibar etmeyin. Zaten bunlar 3-5 kişi biliyorsunuz. Daha kulübe gelen bir yazı yok UEFA'dan. Hadi diyelim yazı geldi. Yazı geldi diyelim. Tamam mı? Yazının zaten itiraz süresi var. İtirazdan sonra eğer ceza görürse o cezayla ilgili bu rakamlar o rakamlar değil. Ben size söyleyeyim öyle o uçan rakamlar falan filan değil. Zaten bu rakamları ödemiyorsun. Avrupa maçlarından Avrupa'da elde etmiş olduğun gelirlerden 3 yıl boyunca kesiliyor falan filan. Değişik varyasyonlar var. Onu tekrar söyleyelim. Sevgili Cengiz Çetin'de biraz bilgilendirmiş olalım. Çok fazla itibar etmeyin. Bu tip arkadaşlar eğer böyle bir şey yazıyorlarsa altlarına benim söylediğim şekilde bilgiyi altlarına yorum olarak yazabilirsiniz. Yani halkı yanıltıcı bilgi paylaşmamaları gerekiyor maalesef. Günaydın Aygün abi. Mersin'den Sercan abi. İyi ki varsın. Buradasın. Sayende taraftarla konuşabiliyor. Mesaj atabiliyorum demiş. Sevgili kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Mersin'e de Tantuni Cennetine de sevgilerimizi iletelim. Günaydın. Alo günaydın.
2: Günaydın abi. Evet ben nasılsın abi?
1: İyiyim Mehmet sen nasılsın? İyi misin kardeşim?
2: İyiyim abi teşekkür ederim abi sağ olasın.
1: Söyle Mehmet'im.
2: Abi Galatasaray taraftarıyım.
1: Mehmet'im diye şarkı var değil mi? Vardı değil mi Mehmet'im diye?
2: Var abi.
1: Değil mi?
2: Var abi.
1: Adına şarkı yazılmış senin be. Bizim adımda bir tane şarkı yok. Ha söyle kardeşim.
2: Mehmet ismi Türkiye'de şu an 3 milyon küsur insanda varmış galiba abi.
1: Daha fazla hangi bence. Bence
2: hangi Mehmet'e yazıldı abi de o önemli.
1: Sen tanışsana bana yazılı dersin. Tamam mı? Yazan ismini öğren. Aile dostumuz bana yazdı dersin. Diğer 2.999.000 kişi de şey yapma dersin.
2: Yapacak bir şey kaybı. Ona bir şekilde kılıf uyduracağız abi.
1: Aynen.
2: Abi Galatasaray taraftarıyım. Önce şampiyon olduk. Galatasaray'ı tebrik ediyorum ama evet. Okan Buruk istifa diyorum.
1: Evet sen sezon başından beri Okan Buruk istifa diyorsun.
2: Abi gitsin artık. Yani biz şampiyon olduk ama bizi böyle şekilden şekle sokup stresi sokup yani kendi evinde Antalya'ya iki yerine geçittirip sonra penaltı mıydı? Verse de olur, vermese de yani verse niye verdin demem, vermese niye vermedin demem. Osimhen'in penaltı pozisyonu benim için. Galatasaray'ın böyle penaltılara ihtiyacı yok abi.
1: Evet.

0: Abi 2-3 gündür böyle takip ediyorum, dinliyorum seni de. Fenerbahçe arkadaşlar katılıyor. Yok işte hakemleri tebrik ediyorum. Yok işte MHK'yı tebrik ediyorum. Ya biz şöyle söyleyeyim abi. Biz bu hakemlerden bir halt olmaz, bir şey olmaz dediğimizde Sayın Ali Bey eski Fenerbahçe kulüp başkanı yanına 3 tane alıp kulüp başkanı alıp hakemleri insanları hata yapar dedi mi? Dedi. Biz Ferhat Gündoğdu'dan
1: cevap veremedim ha. Benim yerime cevap verdi. Söyle.
0: Biz Ferhat Gündoğdu'dan memnun değiliz. Bu adamla yani bu şahısla olmaz denildiğinde Ali Bey çıkıp Ferhat Bey desteğini açıkladı mı? Açıkladı. Hı-hı. Biz hangi yüzünüze inanacağız abi sizin? Yani
1: sizin
0: biz
1: derken,
0: bunları olmaz.
1: Sizin derken bana mı?
0: Yani,
1: bana mı?
0: Hayır. Fenerbahçe taraftarlar arkadaşlara Hı-hı. söylüyorum abi. Hı-hı. Hangi yüzünüze inanacağız abi? Bu hakemlerle olmaz diye biz en başta söyledik. Niye çıkıp o zaman bu hakemler hatadır, insanı hata yapar dediniz? Ferhat Gündoğdu'ya güvenmiyoruz dedik. Sizin kulüp başkanınız çıkıp Ferhat Bey'e destekliyoruz dediniz. Dediler.
1: Dedi.
0: Ne değişti abi? Ona bakarsanız Galatasaray hakemler böyle ki hakemlerle şampiyon oldu. Siz de hakemler sayesinde ikinci oldunuz abi. 60 metreden penaltı verildi abi bu ülkede. Koşarak. Beşiktaş maçında. Bunları niye konuşmuyorsunuz? Fenerbahçe arkadaşlar ojetlikten bahsediyorlar, dürüstlükten bahsediyorlar ya.
1: Evet.
0: Bunları niye konuşmuyorsunuz? Göztepe maçında 6. dakikada mı 7. dakikada mı ne? Saçma sapan bir faal verildi. Göztepe'nin hakkı yenildi. Kocaeli maçında ikinciye de 9 yaşlarımız lazımdı.
1: Her taraftar kendi açısından pozisyonlanır. Şimdi seni tamam. kapatırız. Galatasaray Fenerli bir bağlanır. Fenerli taraftar da der ki efendim tamam. şu maçta şu oldu, bu maçta oldu. Anladın mı? Biz bu işin içinden çıkamıyoruz Mehmet.
0: Benim anlatmak istediğim şu abi. Benim anlatmak istediğim şu abi. A takıma da yapılıyor, Z takıma da yapılıyor. İki takıma da haklı haksız kararlar veriliyor. O yüzden sahada sen ne diyorsun abi? Sahadaki futbolcunun alın terine laf söyletmem. Biz eğer şampiyon olduysak o futbolcunun alın teriyle ve hakkımızda şampiyon olmuşuzdur abi. Tebrik etseniz de etmeseniz de şampiyonluk değişmeyecek. Bunu söylemek istiyorum abi.
1: Teşekkürler. Kendine
0: teşekkürler
1: çok iyi
0: bakın. Teşekkürler abi.
1: Sağ ol, görüşürüz. Evet, devam edelim. Dinleyici almaya devam edelim. Mesajlar zaten yağıyor. Bugün dün biliyorsunuz sevgili Nurgül'e bir bağlantı yapacaktık ama Nurgül Ankara'da. Uçak tabii ki biraz geç inince dün Nurgül'e bağlantı yapamadık. Sevgili Nurgül günaydınla. Bugün biliyorsunuz Trabzonspor'un maçı var. Onunla bugün bir programın ikinci bölümünde sevgili Nurgül'le bir bağlantımız olacağını söyleyeyim. Ondan sonra tabii ki çarşambaların değişmezi sevgili Hakan Can da birazdan bizlerle beraber olacak. Onu da tekrar söylemek istiyorum. Ve dinleyici almaya devam ediyoruz efendim. Günaydın tekrar. Alo.
2: Günaydın Aygün Bey, nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyim, siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
2: Ben İsmail, İstanbul'dan alıyorum. İyi bir Fenerbahçeliyim. 53 yaşındayım.
1: İsmail, şeyin sesini sen yapıyordun değil mi? Az Yıldırım sesini.
2: Evet, ben yapıyorum. Vagici, hiç görüşemiyoruz. Artık yeterli.
1: Ne güzel yapıyor ya.
2: Ben şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarı olarak. Başkanımız Az Yıldırım inşallah gelip şu düzene bir el koyar. Yumruğunu masaya
1: sen Aziz Yıldırım'la yan yana geldin mi İsmail?
2: Yok, gelmedim ama gelmeyi isterdim yani. Çok seviyorum kendisini ben. Hı-hı. Yani benim yaşım gereği Az Yıldırım'ın ilk zamanlarında biliyorum böyle. İlk seçildiği zamanları. Hı-hı. Ondan çok memnunum yani. Ben Az Yıldırım'ın yönetiminden çok memnunum yani. Tesisler kazandı.
1: Hayır, şey anlamında sana söylüyorum sevgili İsmail. Böyle hani bir organizasyonlarda, herhangi bir açılışlarda falan filan veya bir toplantılarda gelmedi.
2: Nasip yani. Olmadı yani.
1: Anladım kardeşim, anladım.
2: Nasip olmadı ama ben çok iyi bir Fenerbahçeliyim yani. Çok eskiden beri Fenerbahçe'nin Müjdatlar, Nezihler, o zamanlardan beri yani.
1: O çok eski.
2: Çok Voxiler, onlar hepsini ben biliyorum yani. Şöyle diyeyim size Aygün Bey, bir kere şu anda ligden düşen Kayseri'yi hiç üzülmedim. Niye diyeceksiniz? Kayseri Spor rakibinin başkanının otelinde kalıyor her sene. Ondan sonra maça ne yiyip ne içiyorlar bilmiyorum. Galatasaray maçlarında kendi kalelerine gol atmalar falan filan. Yani Kayseri'ye hiç üzülmedim açıkçası. Karagümrük'e de üzülmedim. Üçüncü takım da inşallah Kasımpaşa olur diye düşünüyorum. Düşsün yani. Ben bunu istemiyorum. Hani Emre Belezoğlu bizim maçta gördünüz Fenerbahçe'ye karşı nasıl bir hırslı çıkıyor maçlara falan. Onun da düşmesini istiyorum. Antalya düşmez inşallah. Gençler bile düşmesin. Yani ben İstanbul takımlarının böyle hani taraftarı olmayan takımların mesela Kasımpaşa'da
1: stadı ve taraftarı olmayan takımların olmaması gerektiğini
2: olmaması
1: söylüyorsun.
2: Olmaması. Eskiden ne güzel Sarıyer vardı.
1: Anladım.
2: Mesela.
1: Sarıyer. Bakın hala
2: Spor vardı.
1: Doğru.
2: Zeytinburnu Spor vardı. Zeytinburnu Spor'un taraftarı da müthişti. Ama yanlış yönetimden dolayı Zeytinburnu şimdi nerelere düştü yani. Ben Zeytinburnu'da da oturdum 40 sene falan. Zeytinburnu maçlarına giderdik böyle. Çok zevkli olurdu maçlarımız bizim. Karagümrük'le falan. Ama Zeytin da gitti yani, daha gelmedi.
1: Abi, İsmail abi, şöyle güzel bir Aziz Yıldırım sesiyle herkese bir mesaj at da yavaş yavaş kapatalım, dinleyici almam lazım. Güzel bir Aziz.
2: Tüm Fenerbahçelilere söylüyorum, hiç üzülmeyin, ben bu sene geleceğim. Tamam, takımı şampiyon yapacağım. Her şeyi düzelteceğim, ben herkesi kucaklayacağım. Özellikle Galatasaraylıları kucaklayacağım.
1: Allah razı olsun ya, var ya, ne güzel söyledin. Çok güzel bir canım. Valla ne güzel sesin.
2: Teknik direktöründe bak, Yılmaz Boğaz'ı getireceğim ben.
1: Ya, Yılmaz Boğaz'ı olmadı hocam, olmadı.
2: Gerçekten getireceğim bak. Adam kaç senedir burada Türkiye'de büyük takım çalıştırmadı.
1: Peki, peki, kolay gelsin. Ay,
3: niye sen beni istemiyorsun? Ben olarak da mı dikkatlisin ya?
1: Yılmaz Boğaz'a döndü.
3: Ben zamanında ben orada çalıştım kardeşim. Ben Almanya'da ben eğitim gördüm yani. Niye böyle yapıyorsun ya? Peki. Biraz da bizi yığın kardeşim ya. Büyük takım çalıştıralım. Ben yıktır ya.
1: Peki. Kendine iyi bak. Sağ ol. Allah razı olsun. Ne kadar güzel yapıyor Aziz Yıldırım'ı ya, değil mi? Bu sesle telefonda insan herkesi kandırabilirsin abi. İyi yayınlar Aygün Bey. Sizi severek dinliyorum. Almanya Bielefeld'den Oktay Ersan. Çok da güzeldir Bielefeld. Taraftarıyım, Galatasaray taraftarıyım. Şükür şampiyonluk geldi. Milli takımla bir kadrolarla ilgili dün gördüm ben sosyal medyada. Daha kadro açıklanmadı arkadaşlar. O dolaşan böyle bir liste vardı. O zaten TFF'ye de sordum ben. Onun yanlış olduğunu söylediler. Daha açıklanmadı, bilgin olsun yani. Bir liste dolaşıyor ama inanma o listeye. İyi yanar Aygün amcığım. İzmir'den Savaş Koç abi, bir spor olarak Galatasaray'ın Cuma günü kutlamalarına gidecek misin? Teşekkürler. Sevgili kardeşim, maçlara gitmiyorum. Açıkça söyleyeyim. Buradaki arkadaşlar da biliyor. Sevgili Savaş'cığım, niye sorduğunu biliyorum ama gitmiyorum. Yani kutlamalar, organizasyonlara da katılmıyorum. Hatta ben sana devam edeyim. Mesela şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanların organizasyonları var, adayların. Hiçbirine katılmıyorum. Söyleyeyim sana. Çok yoğun çalışıyorum çünkü. Buradan çıktıktan sonra televizyon ve artık YouTube yayınlarım var. Yani hani derler ya, kafamızı kaşıyacak vaktimiz yok. Ondan dolayı kardeşim. Tekrar Galatasaray'ı kutluyorum sevgili kardeşim. Savaş şampiyonundan dolayı dinleyelim. Son dinleyicimiz alıyoruz galiba, değil mi Yücel Bey? Günaydın. Gitti. Başka sonra alalım. Başka sonra alalım. Hatta çok yoğun çünkü. Devam edelim. Neymiş? Yapma bunu ya sevgili kardeşim. Neymiş? Zeki. Yapma bunu Filipesco. Anladın sen ne demek istediğimi. Aygün'e merhabalar. Milli ve dini bayramlar hariç bugün son kez canlı dinliyorum. Artık podcast dinleyeceğim. İyi yayınlar. Kemal kardeşim işbaşı yapıyor biliyorsun, Antalya'dan Kemal. Kemal artık podcast'ın altına yazarsın bana. Bugün işbaşı. Ama yeni işinde sana başarılar diliyorum sevgili kardeşim. Antalya'da güzel yer. Büyük bir oteldeydi galiba, başladı değil mi? Hayırlı olsun tekrar işi. Günaydın son dinleyicimiz.
4: Günaydın.
1: Günaydın.
4: Günaydın abi.
1: Kardeşim nasılsın, iyi misin? Hoş geldin.
4: İyiyim, hoş bulduk abicim. Nasılsın?
1: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin kardeşim? Söyle güzel kardeşim benim.
4: Çok güzel. Bugün hava karışık bulut Mersin'de.
1: Niye Mersin'de karışık? Kapalı parçalı bulutlu mu? Sıcak değil mi Mersin?
4: Aynen öyle. Yok, sıcak değil şu an.
1: Sen ne iş yapıyorsun sevgili kardeşim benim? Adın neydi ismi?
4: Ben engelliyim Uğur abi.
1: Uğurcum tamam kardeşim benim. Hava diyorsun, kapalı diyorsun bugün. Sıcak değil.
4: Aynen öyle.
1: Güzel mi? O zaman güzel. Çok sıcak zaten iyi olmaz zaten. Mersin çok sıcak oluyor biliyorsun sevgili kardeşim.
4: Valla sesini duyacak da daha iyi oluyor da sesin olmayınca gıcık oluyor.
1: Allah razı olsun kardeşim benim ya. Canlısın sen. Cansın. Can. Allah razı olsun.
4: Sen de cansın.
1: Söyle kardeşim.
4: Abicim bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
4: Bu basketbol maçını niye kimse anlatmıyor bana?
1: O doğru söylüyor.
4: Her gün saat 10'da açıyorum. 10.30'da çıkıyor. Ne varsa Anadolu Efes, Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş.
1: Bir şey sana söyleyeceğim. Ben elimden gelince ben fark ediyorsunuz ben her yerden.
4: Yok, ben seni demiyorum abi. Burak Alaca var ya abi. Ona diyorum yani.
1: Tamam, ben Burak'la konuşurum kardeşim. Sen kapatma, numaranı bırak kardeşim. Kapatma telefonu. Duyuyor musun beni?
4: Tamam.
1: Adını
4: tamam,
1: yaz.
4: Duyuyorum abi.
1: Ben Burak'a vereyim. Burak ara seni arasın, bilgi versin. Tamam mı canım kardeşim benim?
4: Tamam abiciğim.
1: Kapatma telefonu. Şimdi bizim
4: tamam
1: Yücel numaran alacak. Tamam mı canım benim? Tamam mı?
4: Tamam abi.
1: Çok
4: tamam abi.
1: Saygılar, görüşürüz, kendine iyi bak.
4: Saygılar abi.
1: Sağ ol. Kısa bir ara, aradan sonra ters köşe devam edecek.
5: Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor.
1: Evet, ters köşe devam ediyor. Saatler 10.32 gösteriyor. Çarşambaların değişmesi. Güzel insan Hakan Can bizlerle beraber. Sevgili Hakan abi, yayınımız hoş geldin. Nasılsın? Yaşar Kurt epeydir mesaj yazmıyor. Yaşar Kurt nerede canım? Çok merak ettim ya.
6: Yaşar Kurt başka radyolara bağlandığında yazıyor mesajları. Seni terk etti galiba.
1: Öyle mi? Yaşar Kurt'u arayalım hemen.

0: Epeydir çünkü mesaj yazmıyor Yaşar Kurt. Bak nasıl hatırlamışım, gördün mü Hakan abi?
1: Nasıl güldürdün beni de sabah sabah hiç gülesim yoktu.
0: Arasana şu Yaşar'ı. Ara şu Yaşar'ı. Anneanne ara şu Yaşar'ı. Hakan abi hoş geldin. Nasılsın?
1: Kardeşim hoş bulduk. Ben iyiyim, sen de iyisindir
0: Çok
1: inşallah.
0: teşekkürler. Sesini duyduk. Çok daha iyi olduk. Sen de aynı şekilde tahmin ediyorum. Benim sesimi duydun. Daha iyi olduğunu tahmin
1: Tabii ki,
0: ediyorum.
1: tabii ki. Kahkaha enerjimi 10 katına çıkarttı işte attığın kahkaha.
0: Allah razı olsun. Etin bu kadar pahalı olduğu dönemde kahkaha et ne et yemiyoruz. Kahkahaya devam ediyoruz. Hakan abi. Efendim. Bir şey mi diyecektiniz abi?
1: Hayır,
0: Ha. Şeyden başlayayım istersen. Zaten Sayın İbrahim Hacı Osman'ın açıklamaları değerlendireceğiz. Onunla ilgili çok sorular geliyor zaten. Onu da size soracağım. Tabii ki hoş olmayan bir olayla karşılaştı Lucas Torreira. Beyoğlu'nda yumruklu bir saldırı olmuş. Tekrar geçmiş olsun diyorum sevgili kardeşimize. Galatasaray camiasına da. Zaten saldırganı da kasten yaralamadan da birçok suçları var. Ya bu insanlar nasıl sokakta dolaşıyor? Ben onu anlamıyorum Hakan abi. Yani
1: Ama bilemiyorum abi ben
0: bunun yanlış olduğunu...
1: yasalarımızı anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. %100 hatalı trafik kazasında insanların can kaybına sebebiyet veren insanlar
0: Evet ya.
1: sokaklarda
0: Dolaşıyor.
1: neredeyse dolaşıyorlar. 25 tane suç kaydı olan insanlar dolaşıyorlar. Yani 35 defa hırsızlık yapmış. 15 gün kalıp çıkıyor. Bu suçları üst üste ekleyip gerçekten ıslah olmalarını sağlayacak şey yapmamız lazım. Yani yasalar yapmamız lazım. Suç işlemekten korkmalı insanlar. Bu mevzup da sanıyorum eski kız arkadaşı
0: Evet. Öyle bir şeymiş galiba.
1: sanatçı hanıma takıntılı biri.
0: Evet öyleymiş. Takıntılıymış kıza.
1: Saçma sapan mesajlarını da gördük. Ölümden bahseden, öldürmek bana hak diyen falan. Ve bugün serbest bırakılır ya da bir hafta sonra ya da bir ay sonra serbest bırakılır. Tacizlerine, tahriklerine devam
0: Devam
1: eder.
0: eder maalesef.
1: Allah korusun, inşallah saldırmaz bir daha. Büyük geçmiş olsun. Ya
0: Evet.
1: bunu da kulüplere bağlayanlara da yazıklar olsun yani.
0: Ya bir
1: Ayrıca
0: tanesi çıkmış, bir tane
1: önümde yani.
0: çıkmış, bir tanesi çıkmış. Torreira ve Galatasaray, o yabancı Bucci midir, Gucci diye bir herif, onun altına da yazdım Twitter'da. İşte yok bunun Fenerbahçe'de taraftarları bunu ödedin falan filan. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Aptal herifler
0: Ya
1: işte. Neyse.
0: gerçekten bir de ben bunun altına yorum yazdım diye sen bunu nasıl bu adama böyle yorum yazarsın diye bana yorumlar geliyor. Çok enteresan ya bu ülke. Hakikaten ülke çok enteresan ya. Vallahi çok enteresan ya.
1: Yani öyleyiz maalesef.
0: Maalesef enteresan. Evet, düne dönmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu çok önemli açıklamalarda bulundu. Hakemlerimiz ligin kaderini değiştirecek hata yapmadılar dedi sevgili Hakan Can. Oradan başlayalım istersen. Katılıyor musun? Neler söylersin?
1: Katılıyorum kısmen. Şampiyonlar Ligi aman şampiyonluk yarışını toplamda etkileyecek hata yapmadılar ama küme düşme hattını etkileyecek çok büyük hatalar yaptılar. Öte yandan netice itibariyle şampiyonluk yarışına bence etki etmeseler de şampiyonluğa giden takımların yarışında da maçlarda hata yapıldı. Tartışılmayan bir konu var. Hakemlerimiz yetersiz. Hakemlerimiz gelişim göstermiyor. Geçen sene kolayca FIFA kokartı verilen Mehmet Türkmen nerede? Oğuzhan Çakır nerede? İyi bakmak lazım. Geliştiler mi, gelişmediler mi? Gelişmediler. İlk defa öğrendiğimiz bir şey var. Ferhat Gündoğdu hakemleri göndermeyelim demiş.
0: Evet ya.
1: İbrahim Başkan da gönderelim demiş. Ben Ferhat Bey'in hakemleri göndermeyelim dediğine inanmıyorum.
0: Ha. Nereden bu kanıya vardın?
1: Yani geç bile kaldık, kaybedecek bir dakikamız yok diyen MHK Başkanı ilk döneminde 8 Mart operasyonu yapıldığı zaman kamuoyuna bunu böyle açıklayan, bu hakemler kalamazdı bir gün daha diye
0: Diyen evet.
1: açıklamaktan kişi geldiği zaman da bu hakemleri göndermeyelim demez diye düşünüyorum. Yani kendi lafını yemez kendisi. Başkan iyi niyetle sorumluluğu kendi üstüne aldı diye düşünüyorum ben. Ama hakemlere inanıyor, hakemlere güveniyor. İngiltere'de yapılan hatalar bizim de

0: Türkiye'de yapılırsa neler olur diyor. Ben Premier Lig maçlarını seyrediyorum. Yani en azından City Arsenal maçlarına bakıyorum. Öyle fahiş hatalar olduğunu görmüyorum. Ama oyuncu davranışlarında da ciddi farklar var. Tabii İngiltere'deki oyuncular yerlerde yatmıyorlar, sürünmüyorlar, zamandan çalmıyorlar, hakemi aldatmaya çalışmıyorlar falan filan. Yani bu çok uzun uzun konuşulacak bir konu.
1: O zaman şunu sorayım o konu üzerinden. Dedi ya, orada bir cümlesi var. Yani daha önce belirledi hakemler dedi. Şu an belirlemiyor dedi.
0: Yani
1: o geçmişe o, de geçmişe de şey attı o zaman yani.
0: Yayınlara çıkan hakemlerin maçların kaderlerini nasıl etkilediği konusunda benim bilgim var dedi. Benim bilgim yok. Sorsalar da öğrenebilirdik. Yani sormadılar da kimlerden bahsediyorsunuz diye.
1: Çok şey sormadılar zaten Hakan abi.
0: Sakın Ağır sezonunu
1: sorulmadı.
0: Sakın Ağır sözünün ne anlam ifade etmediği sorulmadı. Sorulsaydı İbrahim Başkan da rahatlıkla cevaplardı. İbrahim Başkan herhangi birini sakın ha sözüne papuç bırakacak bir insan değildir. Doğru mudur değil midir? O sakın ha sözünün önünde ardında söylenen sözler nelerdir? Bunu da rahatlıkla cevaplardı. Keşke o soruyu sorsalardı.
1: Yani aslında sorulacak soru. Belki de yani bilmiyorum, ben biraz ters düşünüyorum. Bu konuya girme denmiş olabilir mi?
0: Bilmiyorum. Yani bilmediğim konu üzerinde
1: yorum
0: yapmak istemiyorum. Tabii yani bu villalar bile sorulmuşken onun sorulmamasının istenmesi söz konusu olamaz. Çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu ben yakın tanıyorum.
1: Evet, sen daha iyi tanıyorsun.
0: Yani o bana bu soruyu sormayın diyerek hiçbir röportaja başlamaz.
1: Bu yabancı... Pardon abi.
0: Özgüveni çok yüksek. Yabancı kuralının aynı şekilde devam edeceğini söyleyen arkadaşlarımız da taca çıktılar. Onun için de sevinçliyim. Çünkü
1: 12 artı 2 idi. 10 artı 4.
0: 10 artı 4'e döndü. Geçen sene verdiğimiz bu karardan geri adım atmıyoruz. Aynen o şekilde devam edecek dedi ki 4 yabancının 23 yaşının altında olması futbolumuzun gelişimi açısından bence önemli bir yatırım olacak. Hem daha düşük maliyetli hem potansiyeli olan o kulübün kültürün içinde yoğrulup uzun seneler hizmet edebilecek genç oyunculara yönelmeyi mecbur kılacak bir uygulama. Onun için de bu kararların arkasında durduğu için ben son derece doğru bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda. Ama benim düşüncem bu.
1: Ben şöyle sana söyleyeyim. Ben bu konunun arkasında çok fazla kalabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü kulüplerde çok fazla yabancı var.
0: Çok
1: bu yabancıyı boşaltamayacaklar. Yani bunlar bir şekilde 12 artı 2, 12 artı 2 artı 5 bilmem ne yaptıracaklar gibime geliyor.
0: Valla ben...
1: Çok yabancı var Hakan abi.
0: Çok yabancı çok. Var ama işte yani Fenerbahçe'nin transfer yapabilmesi için 9 tane futbolcu göndermesi lazım. 4 tane transfer yapabilmesi için.
1: Toplam 19 futbolcu yolun ayrılması lazım. Yerli ve yabancı anlamda Fenerbahçe'nin yani, şu anda.
0: Bilmiyorum yani her kulüpse... hadi taraftar onu beğenmedi, bunu beğenmedi, hocamız bunu beğenmedi, bu yetersiz diyerek her sene 12-13 tane transfer yapıyorlar. Bu transferlerin daha planlı ve daha doğru yapılmasını sağlayacak bir kural diye düşünüyorum. Geçen seneden duyurulduğu için de kulüplerim, ama başkan bizim de çok fazla sayıda oyuncumuz var demesinin ardından başkanın geri adım atmamasını diliyorum.
1: Aynen.
0: Çünkü o kulüpler seçtiler ağırlıklı olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetimini ve kulüplere yardımcı olmak için çok çaba sarf ediyorlar ama Türk futbolunun geleceğini kurtarmak istiyorlar. Ben altyapıdan yetişen oyuncu kullanma zorunluluğunun da getirilmesini istiyorum ayrıca. Yani yabancı sayısının 14'te kalması benim için sorun değil ama en azından 4 tanesinin 23 yaş altı olması zorunluluğu hiç değilse daha düşük maliyetli ve demin söylediğim gibi kulüp kültürünü kazanarak uzun seneler hizmet edebilecek oyunculara yönelmesi açısından bir fırsat. Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nin geçen seneki şampiyonu, bu seneki finalistin takımın yaş ortalaması 24.
1: Maalesef.
0: Kulüpler
1: bizde biraz... 34.
0: Şey.
1: Bizde 34 abi.
0: Paris Saint-Germain hangi kulübümüzden daha fakir? Hepsinden daha zengin.
1: Aynen.
0: Neymar'ı gönderdiler, Messi'yi gönderdiler, Mbappe'yi gönderdiler, Icardi'yi gönderdiler. Bir yarı final maçında orta sahada oynayan oyuncular 4-3-3'lü sistemde 22-22-26 yaşlarındaydı. Önde 21-23-26 vardı. Yapabiliyorlar. Genç ve kaliteli oyuncular.
1: Biz niye yapamıyoruz diyorsun?
0: Biz niye yapamıyoruz değil. Yapmıyoruz. Çünkü vizyonumuz yok. Çabamız yok. Böyle bir transfer politikası izlediğimiz zaman yüreklilikle taraftarların önüne çıkıp neden çilek transferi yapmadığını anlatacak cesarette yöneticimiz yok. Hem vizyon yok, o vizyon varsa da çıkıp bunun anlatacak, kamuoyu desteğini arkasına alacak insanımız yok. Taraftar da ne istiyor? Van Dijk'ı istiyor mesela. Aynen. Şimdi Galatasaray'la.
1: Evet.
0: Kaç yaşında?
1: Bakmam lazım ama o da yok, 30'ların yok. Üzerinde. 30'lar üzerinde hatırlıyorum.
0: Çok üstünde. Yani çok üstünde. Liverpool'da oynuyor. Van Dijk alma birader. Manchester City hiç kimsenin istemediğini bilmediği sol stoper alıp oynatıyorsa bizim komşu ülkelerimizden, sen de bul oynat. Yetiştir. O yüzden 10+4 kararın arkasında durmasını federasyonun alkışlıyorum.
1: Aygün abim geldi, yine aldı mikrofonu eline. Tarafsızlığın dua nedir? Yedirelim ona yarım kilo künefe. Seviliyorsun Aygün abi. Hayırlar demiş. Oğuzhan kardeşimize de teşekkür.
0: Oğuzhan kardeşimiz senin tarafsızlığı sembolü olarak mı size vermiş?
1: Evet
0: demiş.
1: Ama öyleyim hakikaten. Ben çok yani, çok tarafsızım biliyorsun.
0: Günün şakası. Günün sen de sen benim.
1: Ama ben hakikaten tarafsızım.
0: Ama künefe teklifi çok güzel.
1: Şahane değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Şahane. Vallahi şahane. Bu hangisine güldün abi? Benim tarafsızlığıma mı güldün? Künefeye mi güldün? Çıkarım. Ay Hakan abi, özleyeceğim.
0: Yani zaten tarafsız diye Google'a yazsam Aygün Özpek çıkıyor.
1: Aynen. Direkt hem resimle çıkıyor hem de böyle. Önümde de bir yazı var tarafsızdır diye. Öyle bir yazı yazayım ben ya. Öyle bir yazı yazayım. Google'a yükleyeyim ben bari de. Hakan abi şey ne diyorsun? UEFA ve FIFA'nın haberi olmasın bize uzun süre askıyalılar falan filan. Bu çok yani, gerek vardı. Ne
0: yani
1: gerek
0: vardı? UEFA ve FIFA'nın zaten haberi olmaz mı böyle bir şeyden? Elbette haberleri var ve 9 ay süreleri olduğu için oradaki gönderme şeye ederler. Kamu kuruluşu muamelesi yapılmasına özel bir kurumun siz tahkim kurulunun nasıl seçileceği konusunda bir yargılama sonucuna varabilirsiniz ama kamu kuruluşuymuş gibi ifade etmeniz yanlış. Demiş. Yanlış ve bu 3 senedir 4 senedir bilinen bir şey. Neticede mahkeme kararından sonra 9 ay içinde tahkim kurulunun bağımsız üyelerden seçilmesi, federasyon tarafından atanmasının önüne geçilecek. Bu Türk futbolu açısından çok önemli. Umarım şöyle bir şey duydum, kendileriyle konuşamadım ama bu 6-7 Haziran'da yapılacak Mali Genel Kurulu'nun ardından
1: 7-8 Haziran abi 7-8
0: 7-8 Haziran'da yapılacak Mali Genel Kurulu'nun ardından Dünya Kupası bitince yeni bir olağanüstü genel kurulda bu konuyla ilgili toplanacak diye duydum ama doğrulatabilmiş
1: ne çıkartmaya çalışıyor, ne hedefliyor peki?
0: Hayır, bağımsız bir tahkim kurulu seçilecek.
1: Seçilebilir mi sence?
0: Seçilebilir tabii canım. Yani ne kadar bağımsız olurlar bilmiyorum.
1: Yani onu işte.
0: Adaylar nasıl belirlenecek bilmiyorum. O konuda çok bilinmezlik var. Türlü barolar aday mı önerecek, kulüpler adaylar mı önerecek bilmiyorum ama